0: Bu tarihçilik faaliyeti budur aslında. Hı hı. Ama klasik tarihçilikte bu yok. Onun için Evliya Çelebi bundan dolayı töhmet altında kalmıştır. Bazıları tarafından alayla karşılanmıştır. Ama bunu böyle bilmek lazımdır. Kim ne derse desin, Evliya Çelebi'nin 10 cilt seyahatnamesi 17. asır Osmanlı Devleti'nin her şeyi hakkında, devlet teşkilatından tutun sosyal hayata kadar, mimariden tutun seyahatlere kadar, hepsinde bizim için vazgeçilmez bir mehazdır.
1: Şimdi mesela bir ille ilgili bir program hazırlasanız ki evet. Biz zamanda çok hazırladık. Evet. Şimdi arşivimizde de var, zaman zaman tekrar yayınlanıyor. Mutlaka Evliya Çelebi'nin o şehirle ilgili söylediği mutlaka. Bir şeyler var. Ve mutlaka o programda mutlaka. Geçer. Biz artık bir süre sonra şey demeye başlarız. Program Evliya Çelebi programı
0: öyle,
1: olmaya başlar.
0: Mutlaka her şehrin, kasabanın hakkında Evliya Çelebi söyledi. Şu kadar hamamı var, şu kadar bilmem ne, şu kadar kunduracısı, şu kadar bunu söyler. Bazen orayla alakalı da dediğim gibi işte ismi nereden geliyor, onunla alakalı hikayeler var.
1: Ya da bir aşk
0: var.
1: Hikayesi anlatır.
0: Anlatır tabii orayla alakalı. Lafı uzatır uzatır ama hoş bir şekilde uzatır. Bu kadar uzun olmasının sebebi budur. Ama işte ihmal edemezsiniz. Daha eskisi yok çünkü. Yani daha eskiden de bize gelip giden seyyahlar var. Fakat bunlar onun kadar meşhur olmamışlardır. Çünkü onların kitapları ya çok fazla yayılmamıştır, ya Türkçe değildir, veya ya anlaşılır değildir, veya çok lokaldir. Onun için bu kadar tutulmamıştır. Yakında mesela İbn Battuta seyahatnamesi neşredildi. Yabancı seyyahlara gelince, yabancı seyyahların...
1: Yabancı seyyahlara geçmeden Evliya Çelebi seyahatnamesinin ilk basımı ve sonra ne zaman bu kadar popüler olduğunu da isterseniz dinleyicilerimize
0: Evliya aktarım. Çelebi seyahatnamesi Osmanlı Devleti'nin erken devirlerinde, yani matbaanın yayıldığı devirde 19. asrın ikinci yarısında basılmıştır. Ve öteden beri de Evliya Çelebi seyahatnamesi bilinir. Çok yazma nüshası vardır. Bunun çeşitli kütüphanelerde çok yazma nüshası vardır. Fakat tabii esas popülaritesini kazanması Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında olmuştur. Kitabın matbu olarak basılması, Avrupa dillerine bile kısmen tercüme edilmesi Evliya Çelebi çok popüler yapmıştır. Avrupalılar daha ziyade popüler yaptılar. Yakın zamanda Evliya Çelebi ile alakalı bir dokümanter film bile hazırlandı. Öyle oldu ki yani Evliya Çelebi neredeyse Avrupa seyyahlarının bile önüne geçti. Gezdiği coğrafya.
1: Onların coğrafyasında gezdiği düşünülürse bir yandan.
0: Avrupa seyyahlarının ekserisi, Osmanlı ülkesine gelenler için söylüyorum, bizi alakadar ettiği için. Bunların ekserisi diplomatik sebeplerle gelmiştir. Mesela Rico, yani İngiliz elçisinin yanında gelmiştir. Efendim, Busbeck, Alman elçisinin yanında gelmiştir. Seyahatname yazmıştır. Bu da bir diplomatik vazifelidir. Evet, bunun ticaret belki maksadı yok, belki yapmıştır. Bunun gibi o devirde gelen Solomon Heidegger gibi gelenler var. Tavernia gibi 18. asırda gelenler var. İran'a kadar gidenler var. Bunların hepsinin seyahatnamelerinde ki ben daha önce radyoda seyahatnamelerle alakalı bir program yaptım. Hepsinin ortak noktası belli bir güzergahta bunlar geçiyorlar. Birbirlerinin söylediklerini tekrar ediyorlar. 3 aşağı 5 yukarı. Bu enteresan. Sonradan ortaya çıktı ki bunlar değil ama bu Busbeck Rico değil de. Bu Osmanlı ülkesine gelen seyyahların birçoğu Osmanlı ülkesi hiç gelmemiştir. Mesela birkaç isim ben tespit ettim ama şu anda aklıma gelmedi. Hı hı. Mesela bir Alman, bir İtalyan, bir Macar seyyah var. Hiç gelmemiş Osmanlı ülkesine. Neden peki bunlar seyahatname yazmışlar? Şimdi Avrupa ile Osmanlı Devleti savaş halinde. İnsanlar savaşı sevmezler. İnsanlar Osmanlı Devleti'ni de tanımıyorlar. Osmanlı Devleti ile savaştırmak için ne yapmanız lazım? Osmanlılar çocukları yiyen, işte kadınları ikiye bölen, insanları kazığa oturtan, kuyrukları olan,
1: değerlerden kan akıtan
0: insanlardır.
1: İstilacı.
0: Gibi tabii biraz abartılı oldu ama yani halkı Osmanlılara karşı savaşa kışkırtmanız için bir propaganda yapmanız lazım. Bu günümüze kadar devam etmiştir. Yani bir iki devlet arasında bir problem varsa her iki devlette kendi iddialarını destekleyecek ilmi görüntülü kitaplar, seyahatnameler, filmler, romanlar yapar. Bu çok normaldir.
1: Hala da vardır.
0: İşte bizdeki problem insanlar bunu bilmediği için tek taraflı okurlar ve onu gerçek zannederler. Bir de karşı tarafın var. Bu propaganda kitabıdır. Pek çok öyle propaganda kitabı vardır yazılan. Ve propagandada çok insanlar inandı. Katin'de Ruslar Polonyalı subayları öldürdüler. Sonra film çektiler. Almanların, Nazi Almanların yaptığını bunu söylediler. Yıllarca insanlar buna inandı. Sonra Naziler düşünce zaten Nazilerin yaparlar. Yani yapmıştırlar. Evet.
1: Savunacak tarafları da kalmadı.
0: Ben bazı görgü şahitlerini böyle konuşurdum da staj yaparken adam önce gördüğünü söylüyor. Sonra görmediği anlaşılınca ya bu adam her şeyi yapar diyor yani. Düşünebiliyor musunuz? Yani daha önce bir suç işlemişse o işlemiştir diyorlar.
1: Potansiyel
0: sıçtı falan, evet böyle bir şey var. Bu çok yaygındır. Onun için Avrupalı seyyahların da bir kısmının bir kere Osmanlı ülkesine hiç gelmediğini biliyoruz. Ve bunların yazılış maksatlarının hepsi değil, ekserisi bir kısmı rapor vermek için, işte Rico gibi, Busbeck gibi. Onlar onun için olabildiğini objektiftir.
1: Çünkü ama ona göre hareket alacak bir grup var arkasında.
0: Bunu aklı başında ciddi adamlar istiyor efendim. Hı hı. İngiltere'de, Avusturya'da hükümet istiyor. Git böyle bir rapor. Aklı başında birini gönderiyorlar zaten. Neden henüz aklı başında yanıt olduğunu yazdıklarından anlıyoruz. Şimdi Avrupa'da çok popüler olan seyahatnameler birbirinin tekrarıdır. Hep halkı galeyana getirmek için yazılmış. Matbaanın bulunmasından sonra da çok çoğaltılarak bütün halkın elinde gezmiş ve pek çok Avrupalı ve maalesef Türk tarihçiyi de aldatmış seyahatnamelerdir.
1: Şimdiki copy paste dediğimiz, evet, aynen çalışmalar. Öyle. Şimdi, aynen de öyle. Şimdi de var. Tarihçiler hiçbir araştırma yapmıyor. 3-5 kitabı önüne
0: ama
1: açıyor.
0: Ama daha sahih değil. Bir de işin o sayı olsa anlarız. Öyle bile değil. Hı-hı. Öyle bile değil. Şimdi bir de 19. asır seyyahları vardır. Onlar da büyük hanımlar var bunların içinde. Dorian Aniu gibi, efendim Madame Müller gibi. Bunlar Lady Montagu gibi daha eski. Bunlardan biraz evvel. Bunlar elçilik mensuplarının hanımlarıdır. Ve elçilik mensubu erkekler de var bunlardan. Bunlar da seyahatname yazmışlar. Çoğu sadece İstanbul seyahatnamesi. Bazı İstanbul çevresini de anlatıyor. Bunlar da çok değerli eserler.
1: Bunları mektup gibi mi değerlendirmek gibi lazım? Yoksa bildiğiniz kitap
0: bunları
1: gibi mi?
0: Bunların bir kısmı memleketine yazılmış mektuplardır ama aslında mektup değildir onlar. Mektup hüviyetinde yazılmıştır. Muhtemelen biliyorsunuz eskiden mektup yazıldığı zaman önce yazılır, sonra temize çekilirdi. Hatta çok zaman soylular kendi de yazmaz. Katipleri onu temize çeker. Yani o kendi yazısı hiçbir zaman olmaz. O saklananlar işte o kitapları teşkil ediyor. Bazısı da bu türde yazılıyor ama hiç gönderilmiyor. Lady Montagu'nun mektupları mektuptur, hı-hı, hakikaten. Hı-hı. Bir nüshası da alınmıştır. Zaten sonra o yolladığı kimselerden toplanarak basılmıştır. Kendi zamanında basılmıştır. Bu mektuplarda da, bu seyahatnamelerde de, bunları hatırat seyahat gibi görüyoruz. Çok kıymetli vesikalar var 19. asra ait. Çünkü dışarıdan bir insanın gözü. Fakat burada şöyle bir problem var. Bir İngiliz diplomat hanımının bir Osmanlı hayatını tasavvuru ve idraki biraz hatalı olabiliyor. Abartılı olabiliyor. Sübjektif olabiliyor. Onun için bu gibi seyahatnamelere hep kaydı ihtiyatla bakmak lazım. Bunlar da birbirine çok benzerler. Mutlaka her birinde Muharrem ayinleri vardır. Zannedersiniz de Türkiye bir İran. Halbuki Türkiye'de Şii sayısı çok azdır. Ama mutlaka bu gelenler İstanbul'daki çok mahdut Şii topluluğunun Muharrem ayinlerini seyretmişler. Malum zincirlerle sırtlarına vuruyorlar.
1: Yani şimdi bile yani bazen toplu dışarılara taşan ayinler var. Ama mesela ben kendi çocukluğumdan böyle bir şey hiç
0: açıkta gördüğümü yaygın değildi. Evet. Yaygın değil
1: yani
0: ama vardı.
1: Nasıl buldular da gördüleri anlamaya
0: İşte enteresandır. Yani Avrupalı böyle teferruata bakar. Biraz da tabii hedef kitleleri Avrupa okuyucusu olduğu için böyle egzantrik. Mutlaka Mevlevi tekkelerine giderler ve mutlaka dönenleri anlatırlar. Halbuki yani tek tekke Mevlevi tekkesi değildir. Tek tasavvuf o değildir. Ha, o dönenlerin de çoğu zaten o zaman için söylüyorum. Yani bu işle alakası olmayan kimselerdir. Fakat buna çok alaka göstermişler. Özür dilerim. Mesela hiç hareme gitmedikleri halde, bu eski seyahlarda da var, son seyahlarda da var, harem tasvirleri var.
1: Yani padişahın hareminden,
0: evet,
1: bahsediyoruz.
0: Evet, padişah hareminden bahsediyorum. Diğer haremleri görüyorlar. Hı-hı. Diğer haremlere bir tanıdıkları vasıtasıyla gidiyorlar. Onu da çok büyük bir merakla, hayretle anlatıyorlar. Padişah haremini hiç görmedikleri halde padişah haremine dair ve padişaha dair bazen çok gülünç karşılanacak şeyleri var. Bunları tabii bilen en azından bunlardan azami istifade edebiliyor. Hı-hı. Ama bilmeyenler A şöyleymiş, A böyleymiş diyor ki günümüz bazen bakıyorum ben bazı tarihçiler bile onların dolduruşuna geliyor. Ama dediğim gibi bu seyahatnameler de çok kıymetli. Bunlar içinde Pierre Loti gibi edebiyatçı olanların seyahatnameleri
1: şanslısı da o galiba değil
0: farklı
1: mi? Bir semte ismini vermek.
0: Pierre Loti istihbarat subayıdır. Gelişinin maksadı istihbarattır.
1: Bir deniz subayı.
0: Deniz subayıdır. Osmanlı İstanbul'u sevmiş, Türkleri sevmiş. Bunda münakaşa yok, hakikaten sevmiş. Yani zaten romantik bir adam, şair, romancılar öyle olurlar. Hatta enteresan bir şahsiyet zaten kendisi. Her bakımdan enteresan bir şahsiyet. Yaşantısı, zevkleri,
1: tercihleri
0: bakımından çok enteresan bir şahsiyet. İstanbul'da bir semte adını vermiş. Güzel de bir semte adını vermiş. Birkaç kere Pierre Loti'ye kahvesine geldiği için oraya o isim vermiş. Diyorsun, kahve onun değildir.
1: Tabii kahve onun değil. Oraya da yerleşmiş değil.
0: Değil.
1: Yani Pera'da.
0: Pera'da oturuyor, evet. Beyoğlu'nda. Bir ara gemide kalmış. Gemi Hacice çekilmiş ama çoksa Pera'da kalmış. Ama burayı sevmiş. Eyüp'ü sevmiş. Çok gelirmiş. İstanbul'un en güzel manzaralarından bir tanesi Pialotti'den görülen manzaradır. Yani şeyini biliyor.
1: Tarihi yarımadayı, Pera'yı aynı anda gördüğü için belki.
0: Pialotti'nin İstanbul tasvirleri, ki bunu da bir seyahatname olarak değerlendirebiliriz, daha edebidir, daha normaldir. Yani diğer seyahlara göre daha ayağı yere basar. Daha şiir, şiiri, daha liriktir. Yani bizim belki çok aradığımız teferruat ve tafsilatı onda bulamayız.
1: Daha uzun süre kaldığı için olabilir mi?
0: Olabilir, olabilir. O yani bunları bir seyahatname maksadıyla yazmamış. Bir edebi eser maksadıyla yazmıştır ama gene bizim için faydalıdır. Pierre'le sonra memleketine döndü, vefat etti zaten. Yani Cumhuriyet'in ilanından hoşlanmadı o. Yani önce iddiaçılara, sonra da Cumhuriyet'i kuranlara fevkalade kızdı. Siz o güzel medeniyeti yıktınız diye kızdı. Bazıları onun için Pialotti'yi hayalci bir romantik olarak görürler. Yani hangi devirde yaşıyoruz? Onlar hani şarkı severler, böyle minderler, işte halılar, süslü elbiseli kadınlar, kahveler, nargileler. Ama Pialotti için bunu söylemek biraz yersiz bir itham olur. Evet, öyle şarkı öyle görenler vardır da.
1: Ama şimdi şöyle söyleyelim. Otantizm dediğiniz şey şimdi dünyanın her yerinde yeniden yükselen değer.
0: Yani Pialotti muhtemelen bunu da kastetti ama Pialotti muhtemelen siz çok esaslı bir müesseseyi de yıktınız. Yani Osmanlı'yı ortadan kaldırdınız diye de onlara serzeniş ve tarizde bulunuyordu. Yani Osmanlı Devleti öyle veya böyle kökü asırlar öncesine giden yani bir devlet. Yani bunun ortadan kalkması bir antika eserin kırılması gibi bir şeydir yani. Bir toplanamayacak şekilde kırılması, ufak olması gibi bir şeydir. Buna dikkat çekiyor. O bakımdan Pialotti'nin yazdıkları, hatıraları, ki bu Pialotti'nin romanları ve hikayeleri de birer seyahatname gibidir. Orada uzun uzun tasvirler vardır. Edmondo de Amicis'in mesela İstanbul'u da öyle. Çok güzel İstanbul tasvirleri vardı. Bizim için
1: sokakları
0: çok,
1: falan sokakları ne güzel anlatır değil mi?
0: Köpeklerine varıncaya kadar anlatıyor. Ve dışarıdan bir adam olduğu için bizim çok sizin biraz evvel işaret ettiğin kanıksadığımız hususiyetleri. Mesela Türkler çok temizdir diyor. Sokağa tükürmezler ama eve de ayakkabısıyla girmezler. Halbuki sokakları temiz diyor. Nerede o sokaklar, ben hayret ediyorum. Sultan Aziz, Sultan Mecid zamanı bu.
1: Çok değişmiş o bahçeli, o pencerelerinden çiçekler sarkan İstanbul'da yok artık.
0: İstanbul'da yok. Bizde hatıra yazma geleneği çok olmadığı için, Türklerde hatıra çok az olduğu için gene bunlardan öğreniyoruz biz. Yani 19. asrı bile İstanbul'un ve Anadolu'sunu bile,
1: sivil mimari, sivil hayatı,
0: her şeyi işte bu seyyahlardan öğreniyoruz. Onun için kendilerine çok minnet borçlu ama dediğim gibi hep bir ihtiyati kayıtla bunlara yaklaşmak lazım. Ne de olsa yabancıdır, anlayamaz. Subjektif olabilir ama dediğim gibi onlar kadar Osmanlı kültürünü anlayan insan yoktur. Yani bir Pialotti gibi bugün Türkiye'de Osmanlı'yı anlamış veya bir Edmondo gibi anlamış kimse sayısı çok azdır maalesef.
1: Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Keyifli sohbet için sağ olun efendim. Çok teşekkür ediyoruz bizlerle olduğunuz için.

0: 재결의 재판.
1: 힘든 레클람날.
2: evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
6: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata,

0: akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Reklamları dinlediniz.
6: TGRT FM.
7: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği, temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
8: Buyurun.
9: Ben miyim?
8: Evet.
9: Hayırlı günler Osman dede.
10: Hayırlı günler efendim, buyurun.
9: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
7: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, haçla alakalı daha önce sorularımız olmuştu ama tekrar sormak istiyorum. Daha doğrusu devam etmek istiyorum. Başka sorular da var. Bir kimseye haccın farz olabilmesi için o kimsede ne gibi şartların olması gerekiyor?
1: Şimdi daha önce de bir sormuştunuz. Haccın eda şartları.
0: Eda şartları.
1: Yani yerine getirebilmesi için. Vücub şartları deniyor buna da. Yani vacip olması, farz olması için. Bir kimse hangi şartlar lazım? Kitaplarda anlatırken birisi Müslüman olmak. Bütün ibadetler için geçerli bu.
0: Evet, Müslüman olmak.
1: Namaz, oruç, zekat, kurban, bunlar için birisi. İkincisi, kafir memleketinde olanın da haccın farz olduğunu işitmesi lazım. Öğrenmiş olması lazım. Müslüman oldu mu haccın farz olduğunu bildiği yok. Mesela Kuzey Kore'de. Ya oraya kitap girmez. Ondan sana bir şey olmaz. Bugünkü imkanlarda hani bilmiyorum, hani haberlerde falan geçirir mi? Bu Kabe işte Müslümanların namaz kıldığı yer, merak eder burası nedir, nasıl gidilir falan diye. Duyması gerekir yani. Duyması gerekir. Üçüncüsü akıllı olmak. Müslüman akıllı olmak. Dördüncüsü de buluğ çağında olmak, erginliğe ulaşmak. Bu üç, Müslüman olmak, akıllı olmak, buluğ çağında olmak bütün ibadetler için geçerli. Bütün ibadetler. İlaveten kafir memleketinde olsa haccın farz olduğunu işitmesi lazım. Ve beşinci şart olarak hür olmak, köle veya hapiste olmamak.

0: Hani o eda şartlarını anlatırken naklettik ya, kendi ülkesinde yurt dışı yasağı olmaması lazım. Ve hapiste olmaması lazım. Hapiste olmaması lazım. Geçim ihtiyacından fazla olarak hacca götürüp getirecek ve geride kalanlara yetecek kadar helal parası olmak. Sadece şimdi bayağı pahalandı. Seni götürecek, getirecek. Sen oradayken de buradakilerin ihtiyacını temin edecek kadar paran olması lazım. Haram malı olana hacca gitmek değil, bunları sahiplerine ödemek farzdır. Haram mal ile hacca giden, hac yapmamak azabından kurtulur ise de hac sevabı kazanamaz. Bu durum gasp edilen yerde namaz kılmaya benzer. Böyle kimselerin ibadetlerine mani olmamalıdır. Zira günahlar ibadetlere mani değildir. Parasının helal olduğunda şüphesi olan, sevap kazanmak için Yahya Efendi fetvasında yazılı olduğu gibi bir kimseden ödünç alıp bununla hacca gitmelidir. Borcunu şüpheli parasıyla ödemelidir. Ki ben çocukken de hatırlarım. Mesela bu camilerde o zamanki hoca efendiler anlatıyorlar. Anlattıkları için olabilir ki der, benim de haram şüphelidir. Gidiyor Ahmet Efendi der bana, işte o da biliyor bunun durumunu, hacca gideceğini biliyor. Bana diyor işte bir 50 bin lira para ödünç alıyor. İki gün sonra da öbürüsü kendi parasını götürüp ödüyor. Çünkü onun parası benim için helal oluyor.
1: O yüzden.
0: O yüzden. Ben onunkini bilmiyorum ama kendiminkini biliyorum. Helal oluyor. Bunu bu şekilde ben çocukluğumda şahit olurdum. Böyle yaparlardı. Şimdi unutuldu gitti. Ya niye değiştiriyorsun falan. Benimki helal. Nereden biliyorsun helal olduğunu? Tamam. Bir yerden bir kaçak vardır. Ve bir de hac vakti gelmiş olmak. Hac vakti Arife ve bayram günleri olmak üzere 5 gündür. Bu 5 gün içerisinde mesela şimdi uçakla gidiliyor. Uçakla gidiyor. 5 gün içerisinde yapar ve geri dönebilir mi? Evet. Yani pahalıdır ama bu 5 gün içerisinde gidip yapıp gelebilir. 5 gün içerisinde yapıp gelebilir. Yolda geçen zaman da düşünülerek vücut şartları bu zaman başında mevcut olan kimsenin ömründe bir kere hacca gitmesi farz olur. Bir de 8. şart olarak hacca gidemeyecek kadar kör, hasta, çok ihtiyar ve sakat olmamak. Şimdi bunlar kitaplarda yazılmış. Zaman zaman sana da düşüyor. Mesela TGRT FM'de geliyor bize. Telefon geliyor. İşte annemin ayakları tutmuyor. Tekerlekli sandalyeyle. Biz oraya götürsek. Değil mi?
1: Evet.
0: Ya hac farz değil. Ama çok görmek istiyor. Görmek istiyorsa görür gelir.
1: Ölmeden bir göreyim diyor. Ölmeden bir görmüş olur.
0: Şimdi niyeti ne? Görmek. İyi gördü. Ne değişti? Hiçbir şey. Allah-u Teala'nın rızasını kazanmak. Yani mı? Yoksa görmek mi? Görmekse gördüm. Ne değişti? Hiçbir şey değişmedi.
1: Hacı abla desinler.
0: Hacı abla desinler.
1: Hacı teyze desinler.
0: Böyle desinler. Bir de şimdi başka tehlikeleri var. Ya sen bu ayaklarla mı gittin böyle falan? Zor olmadı mı? Ne kadar çok sevap kazanmışsın sen, biliyor musun falan.
1: Mübarek insansın sen.
0: Mübarek insan.
1: Ne mübarek insan.
0: Şişirdiler falan. O da patlayacak, o da sana gülmeyecek.
1: Evet çünkü. Ben mübareğim dedi. Gitti her şey.
0: Allah Teala muhafaza buyursun ya. Bir de mesela bizi izleyenler hatırına gelebilir. İyi anlatıyorsunuz falan da şimdi. Yani hac ibadeti diğer ibadetlerden farklı gibi oldu. Eda şartları, vücub şartları, vacip olması için şartlar, eda için şartlar. Ama bir de dediniz ki hani gidip gelinceye kadar parası olması gerekir. Yani ibadet içerisinde bütün ibadetlerin hepsi aynı mıdır? Yok değil. Onu ayırmışlar. İslam alimleri buyuruyorlar ki yalnız bedenle yapılan ibadetler var. Mesela namaz kılmak, oruç tutmak, Kur'an-ı Kerim okumak, zikretmek böyledir buyuruyor. Peki yalnız malla yapılan var mı? Var. Zekat, kurban, sadaka-i fıtır, toprak mahsulü zekatı, kefaretler, fakirleri doyurmak, giydirmek böyle ibadetlerdendir. Bir de hem beden hem de mal ile yapılan vardır. İşte hac bu ibadettendir.
1: Hem bedenle hem malla.
0: Evet. Hani siz sordunuz ya vekalet vekil olarak gönderilebilir mi diye. Evet gönderilir. Gönderilir ama şimdi ömründe bir defa yapacak bunu. Ömründe bir defa yapacak. Dolayısıyla ömründe bir defa yapacağı için bedene gidecek, o sıkıntıya katlanacak. Bedene gidecek, o sıkıntıya katlanacak. Biz kaç senesiydi bilmiyorum. O zaman işte Almanya üzerinden iki defa bir haç organizasyonu olmuştu. Almanya üzerinden, Almanya'daki, Almanya, Hollanda, Danimarka, Belçika, oradakileri Almanya üzerinden götürüyorduk. Biz de rehber olarak bulunuyorduk falan. Tabii bunlar şimdi Avrupa'da uzun süre kaldıkları için Türk bunlar, Müslüman. Ama işte kaldıkları oteller falan filan o zaman lüks. Biz bunları şimdi, biz seyahate gitmiyoruz. Turistik seyahat değil. Yani oradaki otellerde, oradaki yerlerde böyle çarşafı niye böyleymiş, tuvaleti niye böyleymiş falan. Dedi mızmızlık yok. Bir kere oraya ibadet için gidiyorsun. Orada sıkıntı var, meşakkat var falan filan. Bunları hep gruplara ayrıldı. Grupların başındaki rehberler habire hacı adaylarına bu anlatıldı. Defalarca anlatıldı. Neyse gittik önce Medine-i Münevvere, sonra Mekke-i Mükerreme'ye geçmiştik. Orada bir tanesi dedi ki, ya hocam dedi, çok korkuttunuz ama dedi, korkuttuğunuz gibi değil. Evet dedim, korktuğumuz gibi değil. Ben de ilk defa görüyorum sizinle beraber dedim, ben de bilmiyordum. Ben de bilmiyordum dedim yani. Ben de bilmiyordum bu derece olduğunu falan, böyle olduğunu falan. Ama bedenen yapıldığı için mesela daha önceki zaman dilimlerinde Mina'da çadırlar kurulur. Orada kalınır, orada yatılır. Orada şimdi lüks yatak bekleme, havalandırma bekleme, öyle bir şey yok. Ha. Sıcak zamanı yaza da denk gelir.
1: Klima bekleme.
0: Tabii. Ya, kışa denk gelirse kışın bile sıcak olur orası ama kış gene rahat olur. Ama yaza denk gelirse hakikaten çekilmesi zor olur. Allah-u Teala ecrini zayi eylemez inşallah.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, güneş yükselince, yani işrak vaktinde güzelce abdest alıp iki rekat namaz kılanın bütün günahları affolur. Şevahid-i Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
2: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mektubundan Kisra'yı bir heybet kapladı. Mektubu götüren Abdullah bin Huzafe radıyallahu anh yanından çıkınca, Kisra adamlarını çağırıp, "Bundan sonra benim yanıma Araplardan hiç kimsenin girmesine izin vermeyiniz," diye tembih etti. Sonra hususi odasına çekildi. Oraya hiç kimse giremezdi. Bir de baktı ki odasında bir Arap duruyor. Elinde bir sopa tutuyordu. "Ey Kisra! Allahü Teala halkı hak dine davet eden bir peygamber gönderdi. İman et," dedi. Kisra, "Hele bugün git de sonra," dedi. Kisra hemen adamlarını çağırıp bir takım bahanelerle kimini astırdı, kiminin ayağını kestirdi. "Ben size sıkı sıkı tembih ettiğim halde niçin benim odama bir Arap'ın girmesine izin verdiniz?" dedi. Adamları yemin ederek, "Biz kapıyı kilitledik ve içeriye asla kimseyi salmadık," dediler. Sonra o şahıs bir defa daha Kisra'nın karşısına çıktı. Yaklaşıp elindeki sopa ile Kisra'nın başına bir defa vurdu. "Ey Kisra! Bu sopa başında parçalanmadan çabuk iman et," dedi. İman etmedi ve üçüncü defa karşısına çıkınca sopa başında parçalandı. O gece Kisra, oğlu Şireviye tarafından öldürüldü. Kisra, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem davet mektubunu yırttıktan sonra Yemen'deki naibi, valisi Bazan'a bir mektup yazıp o tarafta bir şahsın peygamberlik davasında bulunduğunu haber aldık. Derhal iki alim gönderip onun halini araştırsınlar. Mümkünse yakalattırıp bana ulaştır diye emir verdi. Bazan iki kişi gönderdi. Medine'ye varıp Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna çıktılar. Melik Kisra, Bazan'a mektup yazmış, seni huzuruna çağırıyor, dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm etti ve oturun, dedi. İkisi de diz çöküp oturdular. Resulullah onları Müslüman olmaya davet etti. O iki kişi, ya Muhammed, Melik Kisra'nın emrine uy. Eğer kendi isteğinle gidersen, bazen senin için melike bir mektup yazar da sana faydalı olur. Eğer gitmezsen, Kisra'nın nasıl bir kimse olduğunu biliyorsun. Seni ve kavmini helak ve mülkünü harap eder, dediler. O iki kişi her ne kadar bunları söyledilerse de, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bulunmanın heybetinden vücutlarını bir titreme almıştı. Dışarı çıkınca birbirlerine, eğer huzurunda bizi biraz daha alıkoysaydı, az kaldı helak olacaktık, dediler. Sonra o iki kişi, Bazan'ın mektubuna cevap istediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onlara bugün gidin, yarın gelin, dedi. Ertesi gün huzuruna geldiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onlara şöyle dedi. Gidin sahibinize söyleyin. Rabbim bana bildirdi ki, sizin melikiniz Kisra'yı dün gece oğlu öldürdü. Eğer bazen iman edip İslam'ı kabul ederse, halen elinde bulunan mülkü yine ona bırakayım. Yakında benim dinim her tarafta duyulur ve yayılır. Müslümanlar Kisra'nın memleketine hakim olurlar. Resulullah'ın bu sözlerini Bazan'a ilettiler. Bazan, eğer sözü doğru çıkarsa, muhakkak o Allah'ın Resulüdür. Hiçbir melik ona iman etmeden, ben iman ederim, dedi. O sırada bir elçi gelip, Kisra'nın öldürüldüğünü söyledi. Bazan, bütün ailesini ve akrabasını ve kavminden iman edecekleri toplayıp, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna geldiler ve huzurunda iman etmekle şereflendiler ve İslam nimetine kavuştular.''

0: Her Müslümanın birinci vazifesi, nefsine uymamaktır. Nefs, insanın en büyük düşmanıdır. İnsanın imanını yok etmek ister. Bundan zevk alır. Allahü Teala'nın ve Peygamber Efendimizin emirlerinden ve yasaklarından birisinin bile doğru, faydalı olduğunda şüphe edenin imanı gider, kâfir olur. Kâfir, cehennemde sonsuz yanacaktır. Sonsuz yanmak ne demek? İnsan bunu düşünse, korkudan uykusu kaçar, yemekten içmekten kesilir. Hiçbir dünya zevki gözüne görünmez. Küfrün cezası çok ağır, çok korkunç ise de, küfürden ve günahlardan kurtulmak çok kolaydır. Bunun biricik çaresi, imanını tazelemektir. Bunun da en kolay yolu, her akşam yatarken 3 kere Estağfirullahel-Azim okumaktır. Manasını düşünerek okumak lazımdır. Manası, Ya Rabbi, beni affet'dir. Allahü Teala tevbeleri kabul edeceğini vaat etmiştir. Yalnız tevbenin kabul olması için namaz borcu ve kul hakkı olmamak lazımdır. Bir namaz borcu olan bunu kaza etmedikçe tevbesi kabul olmaz. Cehennemde yanmaktan kurtulmak için ölmeden evvel namaz borcundan ve kul hakkından kurtulmak lazımdır. Hiçbir hayırlı iş insanı bu azaptan kurtaramaz. İbn-i Teymiye'nin kurtarır demesine aldanmamalıdır. Cübn, korkaklık demektir. Gadabın, sert davranmanın lüzumlu miktarına şecaat denir. Lüzumundan az olmasına, zayıf olmasına cübn denir. Cübn, kötü huydur. İmam-ı Muhammed bin İdris Şafii, rahimehullahü teâlâ buyuruyor ki, şecaat göstermek lazım olan yerde korkaklık yapan kimse eşeğe benzer. Tarziye verilen kimse razı olmazsa şeytana benzer. Korkak olan kimse zevcesine ve akrabasına karşı gayretsizlik ve hamiyetsizlik gösterir. Onları koruyamaz. Zillete ve zulme boyun eğer. Haram işleyeni görünce susar. Başkalarının malına tamah eder. İşinde sebat etmez. Verilen vazifenin ehemmiyetini anlamaz. Allahü Teala Tövbe suresinde şecaati, kahramanlığı övüyor. Bir hadis-i şerifte, ümmetimin hayırlısı, demir gibi dayanıklı olanıdır, buyuruldu. İslam'a ve Müslümanlara düşmanlık edenlere, saldıranlara karşı sert olmak lazımdır. Bunlara karşı korkak olmak caiz değildir. Korkarak kaçmak, Allahü Teala'nın takdirini değiştirmez. Ecel gelince, Azrail aleyhisselam, İnsanın nerede olursa olsun bulur. Kendini tehlikeye atmak da caiz değildir. Tehlikeli yerde yalnız kalmak, yalnız yürümek günahtır.
1: Bugün de sizlere İstanbul'umuzun Fatih ilçesinin Yavuz Selim semtinden veya Sultan Selim semtinden sesleniyorum. Bulunduğum yer Sultan Selim Camii'nin kıble tarafındaki haziresinde bulunan 4 tane

kapalı türbeden birisidir. Önceki programlarda Sultan Selim Han'ın türbesiyle ilgili, hayatıyla ilgili bilgileri onun türbesinden verdik. Hemen yanında burada şimdi artık kayıtlarda yıkık türbe diye geçiyor. Ama inşallah bu yıkık türbe ibaresinin yakın bir zamanda artık Sultan Selim Han'ın türbesinin yanındaki güzel türbe, restore edilmiş türbe olarak yazılmasını göreceğiz. İhalesi yapılmış, her şeyi tamam, müteahhide yer teslimatı yapılmak üzere eli kulağında ve bu türbe inşallah seneye bu günlerde güzel bir halde üstü kapatılmış ve içinde yatan kimseye uygun bir hale getirilmiş olacak. Peki içinde yatan kimse kimdir diye soracaksınız, öyle ya, kimin türbesi burası? Burası Hafsa Sultan Türbesi diye geçiyor. Aslı bunun, düzeltmek lazım, Ayşe Hafsa Sultan. Sultan Selim Han'ın, Sultan Selim-i Evvel'in, şimdi biz ona Yavuz Sultan Selim diyoruz ama Yavuz ismi kendisi zamanında pek kullanılmamıştır efendim. Daha sonraki dönemde biraz da menfi bir ifade için Yavuz denmiştir Sultan Selim Han'a. Selim-i Evvel, Selim-i Sani, Selim-i Salis. Zaten üç tane Selim Han gelmiş. Bunlar böyle ifade edilirdi. Bu türbe 1894'te İstanbul'da çok büyük bir zelzele oldu. İstanbul'un büyük bir kısmı hakikaten yıkıldı. Birçok tarihi eserde ağır hasarlar meydana geldi. Başta bulunan 2. Abdülhamit Han bu zelzele zedelere elinden gelen her türlü yardımı yaptı. Hem kendi kesesinden, hem devlet kesesinden, hem de hamiyetperver olan, hali vakti yerinde zarar ziyanı az olan insanların yardımlarıyla kimseyi sokakta bırakmadı. 1894'lerdeki bu zelzelede, 94'teki bu zelzelede işte bu türbede yıkıldı. O gün bugün araya işte Birinci Dünya Harbi girdi. İttihat Terakki'nin idaredeki zafiyetleri eklendi. Arkasından İstiklal Harbi'nde askerimiz günlük tayinini bulamaz bir şekilde o güzel vatanımızı kurtarmak için elinden gelenleri yaptı ve bugünlere kadar geldik. Tabii bugünlere kadar gelişimizde o savaş dönemlerinin yaralarını sararken vakıf eserlere fazla bir vakit, hepsine vakit ayrılamadı. Bir kısmına ayrıldı. Hani bir söz vardır, ehemmi mühimme tercih etmek. Ehem en mühim demektir. En mühim dururken mühime gidilmedi. En mühimden mühime doğru tamiratlarda, efendim, desteklerde devam etti. Vakıflar İdaresi'nin elindeki kanunlar Cumhuriyet döneminde yetersiz kaldı. Vakıf eserlerinin korunmasında. Çünkü vakıf eserler sadece bu türbeler değil. Vakıfların dükkanları var. Akar getiren yerleri var. Bu yerlerde senelerdir basit kiralarla, böyle basit rakamdaki kiralarla oturan insanlar bir türlü kiranın artırılmasını istemediler. Peki aklı kesmiyor muydu komşusu 50 bin liraya otururken bir dükkanda, kendisi 5 bin liraya oturunca onu uyanıklık mı zannediyordu? Efendim, bunlar birer vakıf eseridir. Bu vakıf eserini yaptıranlar, bir vakfı kuranlar mutlaka vakfın şartlarını vakıf senedine yazarlar. O vakıf senedinde iki şart vardır. Bir, orada derc edilen, yazılan şartların yerine getirenlerine bol bol dua var. O şartları çiğneyenlere, o şartları delik deşik edenlere de vakıf bedduası vardır. Bugün Vakıflar Genel Müdürlüğümüz bu vakıf dua ve beddualarını birçok vakıf eserlerimize asıyorlar ki aman insanlar dikkat etsinler. Bugün kar etti gibi geliyor. 5 bin liraya orada otururken 50 bin liraya oturanın yanında oh yaşasın diye elini ovuşturuyor. Ama kendi de dahil herkes bu işin farkında. Bunu böyle yapmamalı. Nereden geldiği belli olmaz sillenin vakıf eserlerine riayet edilmediğinde öyle sille gelir ki efendim insan kendini toparlayamaz. Bu Ayşe Hafize Sultan veya Hafsa Sultan hanımefendi Sultan Selim Han'ın
Selim-i Evvel'in şu arkamdaki türbesi görünen zatın eşidir. Onunla beraber Trabzon'da Sancakbey'i bulunduğu sırada eşi de beraberdi. Kanuni Sultan Süleyman Han'ı orada dünyaya getirdi. Yani Kanuni Sultan Süleyman Han'ın da annesidir. Muhteşem Süleyman'ın annesidir. Muhteşem 1. Selim Han'ın da eşidir. Ondan sonra Selim Han tahta geçtiğinde 8 senelik hükümdarlığında evinin yüzünü doğru düz görmedi efendim. Bu hanımefendi de Manisa'da Sancakbey'i olan oğlunun yanında bulundu. Hayatı böyle geçti. Dünya firak dünyası derler efendim. Hep firakla geçti. Ve orada bir bugün Sultan Camii diye adı alınıyor ama hangi sultan, kaçıncı sultan, Sultan Ahmet midir, Sultan Murat mıdır? Bunlar geçmiyor. Sultan Camii. Ve Manisa bugün Türk turizminde çok önemli yeri olan illerimizin başında gelir. Başlarında gelir. Her sene Mesir şenlikleri yapar. Mesir bütün dünyaya örnek olacak hale gelmiştir. Onun kubbesinden Mesir macunu dağıtılır. İşte temelinde bu yıkık türbede yatan bu hanımefendi var efendim. Bu hanımefendi Manisa'da iken rahatsızlanmıştır ve Merkez Efendi'nin İstanbul'dan büyük bir alim, tıp adamı Manisa'ya gönderilmesini oğlundan rica etmiştir. Tabii padişah anaları padişaha oğlum diyemezlerdi. Padişah oğlum denir mi efendim? Devletin başı. Ama anne, o da onun oğlu, ona padişahım da diyemezdi. Annelik var ortada efendim. Ne oğlum diyebiliyor, ne padişahım diyebiliyor. Birine kanun mani, ötekine de süt emzirmiş, analık mani. Buna çözümü şöyle bulmuş Osmanlı. Arslanım diye hitap ediyor. Ona arslanım, Merkez Efendi'yi Manisa'ya göndermem mümkün mü diyerek ricada bulundu ve Merkez Efendi de Manisa'ya geldi. Ve oradaki rahatsızlığına hakikaten bugün, belki bugün modern şartlarda biz Mesir macununu yapıyoruz işte, 41 çeşit baharat diyoruz ama Sipil Dağı'ndan gelen şifa lotlarında pek içinde olmadığını zannediyorum. Keşke organik hale dönsek bunu efendim. Bu macunu hakikaten organik olarak muhafaza etsek Türkiye için bir hazinedir efendim. Bunun patenti falan da alınması lazım. Belki de alınmıştır, bilmiyorum. Merkez Efendi orada gittiğinde bir tıp medresesi kurdu. Bugün Celal Bayar Üniversitesi'ne bağlı olarak orası bazı ufak tefek etkinliklerin yapıldığı bir yer halinde ve Celal Bayar Üniversitesi rektörlüğü orayı çok güzel muhafaza etmekte efendim. Çok da iyi bakmış. Büyük bir külliye yaptırmış. Hamamı hala çalışıyor efendim. Bu hanımefendinin yaptırdığı hamam orada koca külliye kurmuş efendim. Asparayla mı kurulur bu? İşte yıkık türbede. Olsun. Gene ziyaretçisi var ya efendim. Üzerine bir mermer koymuşlar. Mermer çok sonraları konmuş. Buradan yazısı okunmuyor. Siz öbür taraftan şimdi o yazıları göreceksiniz efendim. Son dönemin yazılarıyla Yavuz Selim'in diye ifade etmişler. Burada açığı veriyorlar. Çünkü Osmanlı döneminde Yavuz Selim'in ibaresi pek kullanılmaz efendim. Selim-i Evvel'in eşi demesi lazımdı. Oradaki o ibare, ha diyor, bu daha sonradan bir hayırsever iyi niyetiyle, ya belli olsun işte burada bir taş var ama kimin taşıdır diye. Ayşe Hafsa Sultan'ın Osmanlı devlet idaresinde çok önemli bir yeri var efendim. İlk defa Kanuni Sultan Süleyman Han zamanında ilk defa Valide Sultan unvanıyla devlet hizmeti yüklenen hanımefendi efendim. O zamana kadar Valide Sultanlar var yani, padişahın annesine Valide Sultan deniyor. Ama Valide Sultanlık diye devlet yönetiminde bir idari mekanizma yok. İşte bu hanımefendiyle o başladı. İlk Valide Sultanlığı fiilen yapan Gülbahar Hatun'dur. Gülbahar Hatun da kendi öz oğlu olmayan 2. Bayezid Han zamanında, 2. Bayezid Han sultan olmadan önce validesi Sitte Hatun vefat etti. Bu hanımefendi buna üvey oğlum demedi, baktı, özendi. Padişah da olsa, padişah hanımı da olsa efendim, üveylik, özlük padişahla değişir mi efendim? Yani şefkatli olan şefkat gösterir, şefkatli olmayan da kim olursa olsun atar gider.
onunla ilgilendi, eğitimiyle ilgilendi, şehzadeliği sırasında Amasya'da yanında kaldı. Böyle tam bir annelik yaptı. Başa geçince de işte 2. Beyaz Han zamanındaki fiili valide sultanlığı yapan Fatih Sultan Mehmet Han'ın eşi Gülbahar Hatun'dur. Resmi valide sultanlık ise daha sonraki bir dönemde Yavuz Sultan Selim Han'dan sonra da, yani 3 kuşak geçtikten sonra Kanuni zamanında valide sultanlık görevini güzel bir şekilde ifa etmiştir. Peki kimdir valide sultanlık görevine? Padişahın işlerine karışır, harplere karar verir, sulhlere karar verir. Yok efendim, öyle değil. Şimdi Osmanlı'da sarayda bir devlet yönetimi var. Divan yeri denir. İkinci avluda Topkapı'da bunun yeri efendim. Devlet oradan yönetilir. Dünya oradan yönetilirdi. Evet, dünya oradan yönetilirdi. Sözümün manasını bilerek, bunu ağzımdan kaçmadı yani, bilerek söylüyorum. Harem bölümü ise padişahın eviydi. Bu evde yaşayanlar padişah, hanımı veya hanımları, kızları, oğlanları. Bu oğlanların içerisinde birisi de müstakbel padişah. Belki ikisi, belki üçü. Abdülmecid Han'ın öyle sıradan çocukları padişah oldular efendim. Bunların her biri padişah olacakmışçasına çok güzel bir eğitimden geçirilirdi. Harem disiplini isterdi. Buradaki cariyeler oranın iç hizmetlerini yaparlar ve o cariyelerin de yönetimi için kalfalar vardı. Ama bu kalfaları da idare edecek olan valide sultan. Yani harem bölümünde Topkapı Sarayı'nda bugün 400 odalı olduğu söyleniyor. Bir kısmı iki katlı, bir kısmı tek katlı bölümlerden meydana geliyor. Cariyeler Mektebi var, Şehzadeler Mektebi var. Buranın yönetiminde tek sorumlu, tek amir valide sultanlar olurdu efendim. Padişah mı? Padişah haremde sığıntıydı efendim. Garip evlenecek olsa annesine danışmadan, annesinin rızasını almadan, onun emri olmadan evlenemezdi kimseyle efendim. Ya ben padişahım, getirin bakalım 3 tane evleneceğim, 5 tane. Yok efendim öyle şey. Valide sultan buna karar verirdi. Evet, evet. Cariyelerin tamamıyla yönetimi, evlendirilmesi, ev bak sahibi yapması. Çünkü cariyeler 30 yaşından sonra haremden çıkartılır, baş göz edilirdi ve bunun bütün masrafı da padişahtan çıkardı. Padişahın kendi cebinden çıkardı. Onları evlendirmesi, çeyizini dizmesi, efendim iyi bir ev hanımı oluncaya kadar her türlü desteğini kesmezdi. Zaman zaman da ona hediyeler gönderir idi. İşte Hafsa Sultan da her valide sultan gibi, kendinden sonra gelenleri de dahil ediyorum bu sözlerime, efendim padişahın harem kısmında, sarayda harem kısmında padişahın da üstünde bir yönetici gibiydi. Çünkü iktidar hanedanın ortak malıydı. Ama bu iktidarı temsil edecek olan padişahtı. Haremi temsil eden de valide sultandı. Her ne kadar padişah tek iktidarı temsil eden kimse olsa da hanedan üyelerinin hepsi bu iktidara ortaktı. Ama otobüsün şoförü bir olur efendim, iki şoförlü olmaz. Şoför bir olacak. Efendim bu 14 yıl valide sultanlık yaptı hanımefendi. 14 yıl. Kanuni Sultan Süleyman Han zaman zaman istirham ederdi. Annesiyle oturur meşveret ederdi. Etmesin mi efendim? Biz bugün günlük işlerimizde, devlette çalışırken, devlet adamlarımızın eşleri yanlarında seyahat ederlerken, devlete ait bir işi eşleriyle meşveret etmeleri yanlış mı? Yani sokaktaki insanla meşveret edeceksiniz ama bazı sır konuları, sokağa çıkmayacak konuyu, ya hanım böyle bir şey olacak ama nasıl yapalım, bu konuda senin fikrin ne diye sorulması gayet normal değil mi efendim? Bugün Amerika Başkanı'nın eşi dahi resmi temsil göreviyle dünyanın her tarafını dolaşıyor. Eski başkanların eşi bile dolaşıyor. Peki burada padişah annesiyle veya annesinin 14 sene sonra vefatıyla efendim kızı Mihrimah Sultan'la meşveret etmesini, babasını yönetirdi diyorlar. Oğlunu yönetirdi, babasını yönetirdi. Yanlış ve iftira efendim. Böylece biz Ayşe Hafsa Sultan olarak Manisa'daki Sultan Camii ibaresinin de değiştirilmesini Manisa'daki Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkililerinden, olmazsa
Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkililerinden istirham ediyoruz. Bu Sultanahmet, Sultanahmet Camii gibi, efendim Sultan Süleyman Camii gibi, böyle bir sultan lafı konmuş ama hanım sultan mı erkek sultan mı belli değil. Hiç olmazsa insanın adını tam söyleyelim efendim. Ayşe Hafsa Sultan Camii. Külliyesi. Külliyesinin de bütün unsurları hemen hemen ayakta. Niye? İhlasla yaptırmış kadıncağız efendim. Efendim burada size yıkık ve açık bir türbeden Hafsa Sultan'ı anlatmaya çalıştık ama daha ziyade prensipleri vermeye çalıştım. Devam ediyoruz. Sultan Selim Camii'ndeki türbelere devam ediyoruz. Şehzade Türbesi var ama zamanımız yetmedi. Onu bundan sonraki programlarda inşallah. Hoşça kalın efendim.

0: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
1: Buyurun.
2: Ben miyim?
1: Evet.
2: Hayırlı günler Osman dede.
3: Hayırlı günler efendim, buyurun.
2: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
0: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
4: Ben bir ömür bu anı bekledim. Keşke saçlarım adedince canım olsa da kazana daldırıp daldırıp çıkarsalar. Ağlıyorsam kederden değil, mutluluktan. Abdullah bin Huzafe radıyallahu anh. Hicri 19. Hazreti Ömer'in halife olduğu yıllar. Bizanslılarla yapılan savaşların birinde 100'e yakın Müslüman esir düşer. Ki aralarında sahabe-i kiramdan Abdullah bin Huzafe de vardır. Hazreti Ömer Kral Konstantin'e bir mektup yazar. Arkadaşlarının serbest bırakılmasını arzular. Fidye, takas artık nasıl olursa. Tekfur uzlaşmaya yanaşmaz. Aksine esirlere eziyet eder. Hıncını çıkarmaya bakar. Mektupta adı geçen sahabeyi buldurur ve ona kişiye özel işkenceler uygular. Mesela gözü kararısıya, içi bayılasıya aç bırakır. Dermanı kesildiğini fark edince fırından henüz çıkmış domuz etleri yollar. Sinisini kebaplar, kupa kupa şaraplar. Mübarek hınzır etine ve müskirata elini sürmez. Gerisin geri yollar. Daya, hakarete daldırmaz. İki eli kanda olsa namazlarını kılar. Tahammülün böylesi görülmüş değildir. Tekfur Hazreti Abdullah'ı gizli saklı izlemeye başlar. Zaman zaman yanına çağırır. Dünya ehlinin hayır diyemeyeceği teklifler yapar. Eğer Resulullah Efendimizin arkadaşlarından birini olsun ayartabilirse, Hristiyanlar moral kazanacaktır güya. Müslümanların kafası karışacak. Her görüşmede çıtayı yükseltir. Gün gelir, Nasara'dan olursan sana kızımı verir, saltanatıma ortak ederim der. Bak, hiç düşünme. Bu fırsat kaçmaz. Cevap çok nettir. Değil Bizans topraklarını, Arap ve Acem diyarında versen olmaz. Göz açıp kapayacak kadar desen yine olmaz. Öyleyse öldürüleceksin. Siz bilirsiniz, bunu yapabilecek güçtesin. İmparator ani bir kararla ayağa kalkar. Getirin esirleri diye haykırır. Cellatlar iş başına. Bir koşuşturmacadır başlar. Mücahitleri ite kaka sürükler, ahaliyi alana toplarlar. Esirlerden birkaçını öne çıkarır, tırnaklarını söker, etlerini koparırlar. Müminler inançla kelime-i şehadet söyler, gözlerini huzurla yumarlar. İmparator Hazreti Abdullah'ı çarmıha gerdirir. Karşısına okçularını dizdirir. Mübareğin önce ellerine, sonra ayaklarına doğru atarlar. Nereye batacağı belli olmayan oku beklemek sinir bozucudur ama kahramanımız oklara da okçulara da aldırmaz. Tekfur zulmün dozunu arttırır. Bir kazana yağ koydurup kızdırtır. Gencecik çocukları içine sarkıtırlar. coz diye bir ses duyulur. Ve sonrası duman, buhar. 3-5 dakika sonra kazandan etleri dökülmüş bir iskelet çıkarırlar. 1, 2, 3. Kardeşlerinin kaybı acıdır ama Hazreti Huzafe imparatoru sevindirecek sözleri söylemez. İnkara yanaşmaz. Kral sabırsızlanır. Son darbeyi vurmak için ayağa kalkar. Cellatlar Hazreti Abdullah'ı çarmıhtan indirir, zincire bağlarlar. Alevler daha bir yalazlanır. Ya deli deli fıkırdar. Makaralar çevrilir, zincir yükselir, kazan hizalanır. Cellatlar bırak emrini beklemeye başlarlar. İşte o ara içlerinden biri Hazreti Abdullah'ın yanağından süzülen damlacığı fark eder. Açık bulmuş gibi Tekfur'a koşar. Efendim müjde, ağlıyor galiba. Tekfur heyecanla gelir. Hazreti Abdullah'ı calaskaldan indirir. Ağlıyorsun der. Halbuki kurtulmak için ne yapacağını biliyorsun. Bak hala şansın var. Nurlu sahabe gülümser. Kurtulmak mı? Ben bir ömür bu anı bekledim. Keşke saçlarım adedince canım olsa da kazana daldırıp daldırıp çıkarsalar. Ağlıyorsam kederden değil, mutluluktan. Tekfur tutulur kalır. Sahi bu nasıl bir imandır? Aklı hafsalası almaz. Çözün der, çözerler. Sahabeye döner. Eğer başımdan öpersen seni bağışlarım. Peki arkadaşlarım, onları da bağışlarım. 80 küsür müminin hayatı söz konusudur. Tekfur'u kopasıca kafasından öpmekte bir beis bulmaz. Rumlar sözlerinde durur. Esirleri bırakırlar. Ancak içinde bir sızı. Yanlış mı yaptı acaba? Medine'ye yaklaştıkça sızı büyür. Yüreğini dağlamaya başlar. Kafirin başına değen dudaklarını koparası gelir. Artık müminlerin yüzüne nasıl bakar? Bunu adil halifeye anlatacak, cezasına katlanacaktır. Münevver beldede onları Hazreti Ömer karşılar. Hasretle kucaklaşırlar. Emir el-Mü'minin kalabalığa döner. Abdullah, kralın başından öperek 80 kardeşimizin kurtuluşuna vesile oldu. Onun için Abdullah'ın başından öpmek her Müslümanın vazifesidir. İşte ilk önce ben öpüyorum der ve dediğini yapar. Öpen öpene nasıl ferahlar anlatılamaz. Abdullah bin Huzafe radıyallahu an ilk Müslümanlardandır. Soyu Hazreti Lüeyde aleyhissalatu vesselam Efendimizle birleşir. Annesi Haris oğullarındandır. Müslüman olduktan sonra Mekkeli müşriklerin elinden çok çeker. Efendimizin hicret emrini dinler, Habeşistan'a gider. Fakat server-i kainatın ayrılığına dayanamaz. Mekke-i Mükerreme'ye gelmeye göze alır. Şartlar daha ağırlaşmıştır. Tekrar Necaşi'nin yurduna dönmek zorunda kalır. Bedir Savaşı'ndan sonra gelip Medine'ye yerleşir. Bütün gazalara katılır. Seriyelere komutanlık yapar. Hazreti Osman devrinde Mısır'da vefat eder. Makamı âlâ ola.
1: Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM.

0: ジェゲレジェファン。
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Tegerece efendim.

0: Sözün özü.
1: Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, Allahü Teala'nın kula en yakın olduğu zaman gecenin ikinci yarısıdır. O saatte Allahü Teala'yı zikredenlerden olabiliyorsan ol.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz iman azalıp çoğalmaz. Sevgili dinleyicilerimiz, Abdülgani Nablusi Hazretleri buyuruyor ki, İman, Muhammed Aleyhisselam'ın Allahü Teala tarafından getirdiği emir ve yasakların hepsine kalbin inanması ve inandığını dille söylemesi demektir. Bu bilgilerin her birini araştırmak ve anlamak lazım değildir. Mutezile fırkası her birini anlayıp inanmak lazımdır dedi. Aynı Buhari şerhinde diyor ki, en derin alimler, mesela Ebul Hasan Eşari, Kadi Abdülcebbar Hemedani Mutezili, Üstad Ebul İshak İbrahim İsverayini ve Hüseyin bin Fadl ve daha birçokları, iman açıkça bildirilmiş olan şeylere yalnız kalple inanmaktır, dille söylemek ve ibadetleri yapmak iman değildir dediler. Saadettin-i Teftezani de Şerh-i Akaid kitabında böyle söylüyor ve Şemsül Eyyime ve Fahrül İslam Ali Pezdevi gibi alimlerin dille ikrar etmenin de lazım olduğunu söylediklerini bildiriyor. Kalpteki imanı dille söylemek, Müslümanların birbirlerini tanımaları için lazımdır. Söylemeyen de mümindir. Ameller, ibadetler, imandan parça değildir. Alimlerin çoğu, mesela İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri böyle buyurdular. İmam-ı Şafii ve bazı alimlerin iman, inanmak, söylemek ve ibadetleri yapmak demeleri olgun olan imanı bildiriyor. Müminim diyen kimsenin imanlı olduğu söz birliğiyle bildirilmiştir. Ebu Bekir Muhammed Kirmani diyor ki, ibadetler imandan sayılınca iman azalır ve çoğalır. Fakat kalpteki iman azalmaz ve çoğalmaz. Azalan, çoğalan bir inanış iman olmaz. Şüphe, zan olur. İmam-ı Nevevi, inanılacak şeyleri inceleyerek sebeplerini anlatmakla iman artar. Ebu Bekr Sıddık'ın imanıyla herhangi bir kimsenin imanı bir değildir dedi. Bu söz, imanın kuvvetli ve zayıf olmasını göstermektedir. İmanın kendisi azalır ve çoğalır demek değildir. Hasta insanla sağlam insanın kuvvetlerinin bir olmaması gibidir. Her ikisinin de insanlığı birdir. İnsanlıklarında azlık çokluk yoktur. İmanın azlığını çokluğunu bildiren ayet-i kerimeleri ve hadis-i şerifleri İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri şöyle açıklamaktadır. Eshab-ı kiram imana gelince her şeye topluca inanmıştı. Sonra zaman zaman birçok şeyler farz oldu. Bunlara birer birer inandılar. İmanları böylece zamanla çoğaldı. Bu hal yalnız eshab-ı kiram içindir. Sonra gelen Müslümanlar için imanın böyle artması düşünülemez. Saadettin-i Teftezani Hazretleri buyuruyor ki, kısaca bilenlerin kısaca inanmaları, etraflı ve inceliklerini bilenlerin etraflı inanmaları lazımdır. İkincilerin imanları birincilerinkinden elbette çoktur. Fakat birincilerinki de tam imandır. İmanları noksan değildir. İmam-ı Maturidi Hazretleri buyuruyor ki, ibadetler imana dahil değildir. Farzların farz olduğuna inanıp tembellikle yapmayan kafir olmaz. Mümin ne kadar büyük günah işlerse işlesin imanı gitmez. Ancak farzlara ve haramlara olduğu gibi inanmak lazımdır. Emir ve yasaklardan herhangi birine inanmamak veya hafife almak veya alay etmek, değiştirmeye kalkışmak imanı giderir ve sonsuz olarak cehennemde yanmaya sebep olur. Abdülgani Nablusi Hazretleri buyuruyor ki, sözün kısası, imanın kendisi azalmaz ve çoğalmaz. İmanın kuvveti çoğalır. İbadetlerin az veya çok olmasıyla imanın kemali, kıymeti değişmektedir. İmanın azalıp çoğalacağını bildiren ayet-i kerimelere ve hadis-i şeriflere böyle mana verilmiştir. Vehhabilerin ibadetleri kabul edip de tembellikle yapmayana kafir, müşrik demeleri ehl-i sünnet olmadıklarını göstermektedir.
Muhammed Hadimi Hazretleri buyuruyor ki, Mutezile ve Vehhabiler ibadetleri imanın parçası saydı. İbadet yapmayanın imanı yoktur dedi. İbadetler imanı olgunlaştırır, güzelleştirir. Ağacın dalları gibidir. İman ibadet yapmakla çoğalmaz ve günah işlemekle azalmaz. İmam-ı Azam Ebu Hanife ve İmam-ı Malik ve İmam-ı Ebu Bekir Ahmet Razi ve birçok derin alimler böyle söylediler. Çünkü iman tam inanmak demektir. Bunun azalması çoğalması olmaz. Bir kalpteki imanın çoğalması demek, bunun tersi olan küfrün azalması demektir. Böyle şey olamaz. İman azalır çoğalır diyen Ehl-i Sünnet alimlerinin bu sözlerinin imanın kendisinin azalıp çoğalması değil, kuvvetinin azalıp çoğalması demek olduğu bildirilmektedir. Çünkü peygamberin imanı ümmetinin imanı gibi değildir. İşittiklerini aklıyla, ilmiyle inceleyenin imanı, işitmekle inananın imanı gibi değildir. Evliyanın imanı, tasavvuftan haberi olmayanların imanı gibi değildir. İbrahim aleyhisselamın kalbinin itminan, yakin hasıl etmesini istediğini Kur'an-ı Kerim bildiriyor. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri buyuruyor ki, yerde ve göklerde bulunanların imanları, inanılacak şeyler bakımından azalıp çoğalmaz. İtminan, yakin bakımından azalıp çoğalır.

yapmak olmaz. Cilası, parlaklığı çok olan imana çok dediler. Bunlar sanki cilalı olmayan imanı iman bilmedi. Cilalılardan bazısını da iman bilip fakat az dedi. İman, parlaklıkları başka başka olan karşılıklı iki ayna gibi oluyor. Cilası çok olup cisimleri parlak gösteren ayna, az parlak gösteren aynadan daha çoktur demeye benzer. Başka birisi de iki ayna müsavidir. Yalnız cilaları ve cisimleri göstermeleri, yani sıfatları başkadır demesi gibidir. Bu iki adamdan birincisi görünüşe bakmış, öze, içe girmemiştir. Ebu Bekir'in imanı, ümmetimin imanları toplamından daha ağırdır hadisi şerifi, imanın cilası, parlaklığı bakımındandır. İmam-ı Azam Hazretleri buyuruyor ki, imanın artması, devam etmesi, çok zaman sürmesi demektir. İmanın çok olması, inanılacak şeylerin çoğalması demektir. Mesela Eshab-ı Kiram önce az şeylere inanırlardı. Yeni emirler gelince imanları çoğalırdı. İmanın artması demek, kalpte nurunun artması demektir. Bu parlaklık ibadetle artar, günah işlemekle azalır. İman, iman edilmesi gereken şeyler yönünden artmaz ve eksilmez. Fakat yakin ve tasdik yönünden parlaklığı, kuvveti artar ve eksilir. Müminler, iman ve tevhid hususunda birbirine eşittir. Fakat amel itibariyle birbirlerinden farklıdır. Günahkar Müslümana kafir denmez. Küfür hariç, büyük ve küçük günah işleyen, fakat tövbe etmeden mümin olarak ölen kimsenin durumu Allah'ın dilemesine bağlıdır. Dilerse ona cehennemde azap eder, dilerse affeder, hiç azaba uğratmaz.

Şiirlerle Menkıbeler. Ahmet Mekki Efendi. Rahmetullahi aleyh. Şehiden vefat etti. Ahmet Mekki Efendi, alim ve evliyadan, dini öğretmek için çalıştı hiç durmadan. Bıkmadan ders okuttu, verdi vaaz-ü nasihat, hep bu yolda çalışıp şehiden etti vefat. Çünkü o hiç durmayıp, hiç de dinlenmeyerek, hizmet etti İslam'a, insan yetiştirerek. Yoktu bir düşüncesi ders okutmaktan başka. Şehit olmasının da sebebi buydu başta. Dünyalık hiçbir şeyi etmedi asla talep. Ahirete dönüktü kalbi ve ruhuyla hep. Bir terzisi var idi, Habil Efendi diye. Bir elbise diktirdi bir defa bu terziye. O son elbisesiymiş meğerse bu velinin. Terzi dedi, efendim güle güle giyinin. Buyurdu ki, bakalım bu elbiseyi giymek ne kadar nasip olur. Ömrümüz kalmadı pek. Ben dahi yanındaydım. İşittim bunu bizzat. Ondan sonra çok zaman geçmeden etti vefat. Sanki o biliyordu vefat edeceğini. Verirdi ara ara bunun işaretini. Henüz vefat etmeden bir hafta evvelinden bir banyo almasını söylediler evinden. Buyurdu ki, lüzum yok, banyo kalsın bu sefer. Zira beni yakında gasleder Ali Sezer. Ali Sezer adında vardı bir talebesi. En çok onun olmuştu ondan istifaresi. Bu sözü üzerinden bir hafta geçti zaman, Ahmet Mekki Efendi göç etti bu dünyadan. Vefatına bir hafta kalmıştı ki, o yine bildirdi bu hususu çok sevdiği birine. Daha da yakınlaşınca

Vefatı bu velinin, dedi, hasta olursam hiç doktor getirmeyin. Ve bir gün yapıyorken sabah kahvaltısını, birdenbire elinden düşürdü bardağını. Kalkıp elbisesini giymek istedi. Fakat 2-3 saat sonra eyledi Hakk'a vuslat. Kan sızdı uzun müddet ağzından dışarıya. Bu, şehit olduğunun işaretiydi zira. O vefat ettiğinde başka bir evliya zat, dedi, dinin direği yıkıldı bugün heyhat. Öyle tesir etti ki vefatı bu fakire, sanki yetim kalmıştım o anda birdenbire. Ömrümde böyle acı ve keder görmemiştim. İstanbul başımıza yıkıldı zannetmiştim. Bir alimin ölümü, ölümüdür alemin. Yüceltsin makamını onun, Rabbil alemin. Ya Rabbi, Ahmet Mekki Efendi hürmetine kavuştur cümlemizi yüksek şefaat.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT efendim.

0: makaleler arasından.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 7 Mayıs Perşembe, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Atavullu Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Hüseyin Selim Kaya görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Rahim Er'in Yıldırım Han Füzesi başlıklı makalesini sunuyorum. Sınai inkılabını vaktinde yakalayamamak bize bir imparatorluğu kaybettirdi. Bu yüzden son iki asrımız emperyalistlerin vesayet dayatmalarını göğüslemekle geçti. Bugün geldiğimiz noktada savunma ve taarruz sanayinde şükür secdesine varacak yüksek muvaffakiyetlere imza atmaktayız. Bu iktidarın maddi kalkınmadaki en yüksek başarısı savunma sanayidir. Şimdi zirve hizmetimizi Yıldırım Han füzemizde vermiş olduk. 6000 kilometre menzille ilk kıtalar arası balistik füzemizdir. Bu Şahi füzemiz 16 metre uzunluktadır. Savunma sanayinde devlet kurumlarımızla şirketlerimiz yarış halindeler. Kısa aralıklarla sahaya yeni bir eserimiz çıkmaktadır. 2 yıl kadar evvel o günkü genel müdür Sayın Temel Kutil bizi TUSAŞ'ta ağırladığında yakından gördüğümüz Kaan ve diğer milli varlıklarımızla göğsümüz kabarmıştı. Şimdi Yıldırım Han'la daha da ileriye gitmiş olmaktayız. Şüphesiz ki şu kaçınılmaz sualdir. Ne oldu ki Türkler savunma ve savaş sanayinde böylesi bir kalkınma süratini yakaladılar? Bunun cevabı gençlerimize hitap ettiğimiz o sözdür. Deden yaptı, sen de yaparsın. Bu ülke çocuklarının Tanzimat'tan beri kendilerine yüklenen aşağılık kompleksinden kurtarılarak şahsiyet ve kendine güven duygusuna kavuşturulmaları gerekirdi. Bugünkü iktidarın dile gelmeyen büyük hizmeti budur. Adnan Menderes'te kıpırdayan, Turgut Özal'la esmeye başlayan imanına dayanma, tarihine yaslanma ve şahsiyetle doğrulma hali Recep Tayyip Erdoğan iktidarında güçlü bir rüzgara dönüştü. Bu kutlu rüzgar Yıldırım Han'dan itibaren Allah'ın izniyle fırtınaya dönüşecektir. Yıldırım Bayezid Han bugün bizlere Nibolu Kalası önünde gecenin karanlığında kale kumandanı Doğan Bey'e "Yettim bre Doğan" diye haykırması misali sanki maveradan, ötelerden "Yettim bre evlatlarım, yettim, yetti bu mezalim, silkinin ve ne olduğunuzu hatırlayın" der gibidir. Savunma sanayimiz 2071 Cihan Devleti Kızıl Elma aşkımıza azimle devam ettiği içindir ki katil İsrail batılı başkentlere dönerek "Durdurun şu Türkiye'yi" diye yalvarıyor. Korkunun ecele faydası yoktur. Yiğit düştüğü yerden ayağa kalkacaktır. Mehmetçik bir gün Kudüs'e girecek ve ilk halkasını Filistin cephesinin son halkasını Gazze'nin teşkil ettiği 1,5 asırlık ihanet ve vahşetin hesabını soracaktır. Yıldırım Han kıtalar arası füzemiz bu denli kıymetlidir. Emeği geçen alın ve akıl teri döken herkesi en kalbi hislerimizle tebrik ediyoruz. Bu silah, roket, tank ve füzeleri imal edenlerin dedesi Fatih, Şarki Roma muhasarasında bir taraftan Konstantiniyye'ye yüklenirken bir taraftan yeni silahlar için kafa yoruyordu. Geri tepmesiz toplar genç padişahın İstanbul'un fethindeki buluşudur. Bu makaleyi burada noktalayabiliriz. Ancak burada susar ve söylenmesi gerekeni dile getirmezsek yarın Yıldırım Bayezid Han'ın yüzüne bakamayız. Elimizdeki kaleme kötülük yapmış oluruz. Bahsettiğimiz füze anlatmaya çalıştığımızdan da kıymetlidir. Bir istiklal ve istikbal teminatımızdır. Ama bu eserde göze batan bir hata gördük. Kim düşündüyse teşekkür ederiz. Sultanın şefaatine nail olsun diye dua ederiz. Yıldırım Bayezid Han'ın tuğrası füzemize nakşedilmiş. Ne var ki Tuğra, yani sultanın imzası füzenin en görünen yeri olan Kartal Burnu tarafına değil, pek de görünür olmayan yan tarafa yazılmış. Böylesi bir hata olmamalıydı. Yıldırım Han füzemizin burun kısmında Kemal Atatürk imzası yer alıyor. Bu imzanın bir Ermeni ressamın eseri olması, ismin Kemal değil Kamal olduğu gibi konulara temas etmeyeceğiz. Şu var ki ilk reisi cumhurun adı birkaç üniversiteye verilmiştir. Ülke satında yüzlerce cadde ve meydan ismini taşımaktadır. Dünyada en fazla büst ve heykeli yapılan siyasilerden biridir. 1943'lerden itibaren Türk Dil Kurumu lügatinde Kemalizm maddesinin karşısında Türk'ün dini yazmaya başladı. 1951'de Atatürk'ü Koruma Kanunu yapıldı. Bu yasayı Demokrat Parti çıkarttı. Başvekil Adnan Menderes gelmekte olan bir oyunu bozmak için buna mecbur kalmıştı. Bugün CHP'ye düşen söz konusu yasanın yürürlükten kaldırılması için meclise kanun teklifi vermektir. Çünkü fanatikleri Kamal Atatürk'e ilahlık yakıştırmaya kadar her mübalağalı bağlılığı göstermiş, bazı sevmeyenleri de en ağır sözlerle nefretlerini dile getirmişlerdir. O kadar ki 5816 sayılı kanun, meriyetten kaldırılsa övenler de sövenler de daha fazla bir söz söyleyemezler. Herkes diyeceğini demiştir. Bir memlekette bir kimse sadece met edilebiliyor fakat en tarafsız tenkitler dahi yapılamıyorsa orada fikir hürriyetinden bahsedilemez. Bir insan Fatih'in türbesi olsa olsa 50 metrekaredir fakat Anıtkabir'in yalnızca mezar ve ilgili müştemilatı 120 bin metrekaredir, bunun makul bir tarafı olabilir mi dese savcı o vatandaşı mevzuata göre mahkemeye celbedebilir. Dün yaka paça derdest ederlerdi. E-Devlet uygulamasına girince insanın karşısına hemen fotoğrafıyla beraber atam diye bir kelime gelmekti. Bu bir yanlıştı. Yıldırım Han füzesindeki aşırılık da aynı şekilde yanlış olmuştur. Söz malum ve meşhurdur. Bir şey haddini aşarsa zıddına inkılap eder. Bütün samimiyetimizle söylüyoruz. Bugün Atatürk'e en büyük zararı müfrit Atatürkçüler vermekteler. Bırakalım tarihi kişileri, namuslu tarihçiler nabza göre şerbet vermeden, çekinmeden dürüstçe yazıp konuşsunlar. Mühür, eleştiri dal kavukluktan yeğdir. Türkiye Gazetesi'nde Rahim Er'in Yıldırım Han Füzesi başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var.

Sabahta Bercan Tutar'ın Türkiye'nin dediğine geldiler başlıklı makalesini sunuyorum. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz krizinde yeniden rota değiştirmesi tarafların masaya oturma ihtimalini tekrar güçlendirdi. Amerikan yönetimi İran'a dün 14 madde içeren tek sayfalık bir anlaşma metni iletti ve 48 saat içinde cevap beklediğini duyurdu. ABD'nin bu açıklamanın ardından Hürmüz'ü özgürleştirme projesi kapsamında pazartesi günü başlattığı Körfez'de mahsur kalan gemilere savaş muhritleriyle eşlik etme operasyonlarını durdurması, İran'la sınırlı bir çerçeve anlaşmasına doğru geçişin işareti olarak okunuyor. Trump da kendi sosyal medya hesabından bu kararın Pakistan ve diğer ülkelerin talebi üzerine ve İran'la tam ve nihai bir anlaşma yönünde büyük ilerleme kaydedildiği gerekçesiyle alındığını belirtti. Salı günü de Amerika Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 28 Şubat'ta başlatılan hava ve deniz harekatının sona erdiğini ilan etti. Savaş Bakanı Hegseth de Rubio'dan bir gün önce Körfez'de karşılıklı saldırılar üzerine yaptığı açıklamada ateşkesin sürdüğünü vurgulamıştı. Beyaz Saray'da zaten İran tarafına sunulan metnin hedefinin gelecekteki müzakereler için bir anlayış mutabakatı olduğunun altını çiziyor. Bu da İran'ın önce Hürmüz'ü çözme sonra nükleer düzenleme talebinin Trump tarafından kabul edildiği seçeneğini akıllara getiriyor. Bütün yumurtaları aynı sepete koymama şeklinde tanımlanan aşamalı müzakere yöntemi teklifinin ilk olarak Türkiye'den geldiğini ve Sayın Hakan Fidan'ın önerisi olduğunu hatırlatmak lazım. Sayın Fidan, savaş öncesi ve sırasında yaptığı açıklamalarda bir uzlaşıya varılması için taraflara bütün sorunların aynı anda ve tek celsede ele alınması yerine kolaydan zora doğru aşamalı ve tedrici bir müzakere modelinin uygulanması tavsiyesinde bulunmuştu. Geldiğimiz aşamada ABD ve İran'ın Başkan Erdoğan'ın da sık sık altını çizdiği bu diplomatik çözüm modeline göre bir yol izleyebilecekleri anlaşılıyor. Zaten Pakistan üzerinden Amerika'ya iletilen önerilerde de İran'ın son haftalarda çok aşamalı müzakereler talep ettiği belirtiliyordu. 14 maddelik yeni anlaşma metni ABD'nin bu aşamalı müzakereler teklifine olumlu yaklaştığının göstergesi olarak yorumlanıyor. Zira Amerika Başkanı daha önce nükleer programdan vazgeçme şartının Tahran'la yapılacak herhangi bir görüşmenin merkezinde yer aldığını ısrarla vurguluyordu ancak tehlike geçmiş değil. Bu sefer de süre baskısı var. Bu nedenle Amerika'nın İran'a sunduğu 14 maddenin kabulü için 48 saat ısrarı yeni müzakereleri daha başlamadan dinamitleyebilir. Fakat ortak kanı Amerika'nın Tahran'ın çok aşamalı müzakereler talebini kabul ettiği yönünde. Genel gidişatta Amerika ve İran arasında savaşı sona erdirmeyi ve nükleer müzakereler için bir çerçeve anlaşmasına ulaşmayı hedefleyen 14 maddelik yeni mutabakat metninin bir sonuç vereceği yönünde. Haliyle Amerika ve İran arasındaki uzlaşı arayışlarının Türkiye'nin daha bu savaş başlamadan önerdiği aşamalı müzakerelere demirlemesi, Türkiye'nin sahip olduğu küresel diplomatik vizyonu bütün haşmetiyle dünyaya bir kez daha kanıtlıyor.

Abdullah Öcalan için statü açığı varsa, bu açık Türkiye Cumhuriyeti lehine, terörsüz Türkiye hedefinin başarısına hizmet edecek biçimde ele alınmalıdır. Bu tartışmalara son vermek için bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bu açıklamaları Ankara'da büyük yankı uyandırdı. PKK'nın fesinin birinci yılında Devlet Bahçeli'nin açıklamaları sıradan bir siyasi değerlendirme değil. Çünkü Bahçeli uzun süredir devlet güvenlik aklının stratejik başlıklarını kamuoyuna taşıyan isimlerden biri olarak görülüyor. Amerika-İsrail-İran geriliminin Türkiye'nin tüm dengelerini etkileyebilecek büyük bir deprem potansiyeli taşıdığını belirten MHP liderinin sözlerinden hareketle Orta Doğu yeniden şekilleniyor, Gazze Savaşı sonrası dengeler değişti, İran baskı altında, Amerika yeni bölgesel güvenlik mimarisi kurmaya çalışıyor, İsrail topraklarını genişletme derdinde, Suriye dosyası hep masada, Irak'ta yeni denklem oluşuyor. Tam bu süreçte Bahçeli'nin yaptığı çıkışın zamanlaması tesadüf değil. Çünkü Türkiye artık yalnızca terörle mücadele yürütmüyor. Türkiye aynı zamanda yeni bölgesel düzen kurulurken kendi güvenlik kuşağını inşa etmeye çalışıyor. Bu güvenlik kuşağında temel soru şu: PKK tamamen tasfiye edilecek mi? Yoksa bölgesel denklem içinde kontrol altında yeni bir forma mı dönüşecek? İçindeki fraksiyonlar da göz önünde bulundurulursa başka ülkelerce devşirilecek mi? İşte Bahçeli'nin sözleri tam da bu tartışmanın merkezine oturuyor. Özellikle Abdullah Öcalan'ın koordinasyon benzeri bir rol üzerinden tartışılması, klasik güvenlik anlayışının ötesinde yeni bir stratejik yaklaşımın sinyali olarak yorumlanabilir. İsim farklı olsa da sürecin ilerlemesi için bir mekanizma üzerinde çalışılabilir. Çünkü artık mesele sadece Kandil değil. Suriye sahası, Kuzey Irak dengesi, Amerika'nın SDG-YPG politikası, İran sonrası oluşabilecek boşluk, İsrail sonrası yeni Orta Doğu hattı. Hepsi aynı dosyanın içinde. Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarını bitirdi ancak örgütün tamamı silah bırakmadı. Örgüt sınırdaki mağaraların bazılarını boşalttı ama devletin beklentisi bunun sürmesi. Devlet önce silahların tamamının bırakılmasını istiyor. Örgütse önce yasal düzenlemeyi bekliyor. Bu öncelik tartışmasının güven sorununa dönüşme ihtimali var. Bu nedenle de pedal teorisi sürmeli, yani bisiklet durmamalı. Güven sorunu riskini okuyan MHP liderinin son dönemde bazı isimlerce dile getirilen güvenlik kaynaklarının silah bırakma raporu beklenmeli, tamamının bıraktığı toparlandıktan ve raporlandıktan sonra adım atılmalı yönündeki söylemlere bazı itirazları olduğu belirtiliyor. MHP liderinin güvenlik güçlerinin yaklaşık 1,5 yıldır örgütü ve silah bırakma sürecini takip ettiğine, yani ellerinde bir veri olduğuna dikkati çektiği belirtiliyor. Bu veri ışığında da bazı adımların atılması gerektiğini düşündüğü ifade ediliyor. Örgünün atması gereken adım varsa bunun atılmasının sağlanması, düzenlemelerin de bu çerçevede hayata geçirilmesi. Kısacası Bahçeli sürecin bahaneyle durmasını ya da bitmesini istemiyor. Bölgedeki gelişmeler ışığında sürecin kararlılıkla yürütülmesi gerektiğine inanıyor. Bahçeli'nin dış politikayla iç politika birbirinden kopuk değildir vurgusunun nedeni de bu. Örgütün eski model mevcut şartlarda artık sürdürülebilir olmadığı belli. Dağ kadrolarıyla yürüyen klasik yapı artık küresel sistem açısından maliyetli hale geldi. Bunun yerine daha esnek, daha siyasi, daha uluslararası meşruiyet arayan bir model arayışında oldukları görülüyor. Ancak burada Türkiye açısından temel soru şu olacak: bu dönüşüm gerçekten silah bırakmaya mı gidiyor? Yoksa yalnızca yeni bir ambalaj mı hazırlanıyor? Ankara'nın önümüzdeki dönemde en dikkat edeceği başlık tam da bu olacak. PKK'nın kendisini APO'cu hareket gibi yeni tanımlarla öne çıkarması yalnızca sembolik değil. Bu aslında 3 katmanlı bir dönüşüm operasyonu olabilir. 1. Terör örgütü kimliğinden çıkma arayışı. PKK adı Türkiye, ABD, Avrupa Birliği tarafından resmen terör örgütü olarak kabul ediliyor. Bu nedenle de hareket, barış süreci, demokratik siyaset gibi kavramlar öne çıkarılıyor. Amaç silahlı örgüt görüntüsünden siyasi harekete geçiş zemini oluşturmak gibi görünüyor. Bu model dünyada daha önce görüldü. Örneğin İRA siyasete evrildi, FARC partiye dönüştü, ETA silahsızlandıktan sonra dağıldı. 2. Kandil
içi güç savaşı. APO'cu hareket vurgusu aynı zamanda örgüt içindeki mücadeleyle ilgili. Çünkü bugün PKK yekpare değil. Bir tarafta Kandil'deki klasik kadro, bir tarafta YPG üzerinden Suriye hattı, başka bir tarafta Avrupa yapılanması ve ayrıca DEM Parti siyaseti var. Öcalan'ın yeniden merkeze taşınması örgütü tek merkeze toplama girişimi olabilir. Çünkü devlet açısından dağınık yapı risklidir. Kontrol edilebilir tek muhatapsa daha yönetilebilir görülür. Terör örgütü PKK'nın kendisini APO'cu hareket yöntemi olarak tanımlamaya başlaması sıradan bir isim değişikliği değil. Bu kararın zamanlaması, kullanılan kavramlar ve aynı günlerde Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamalar birlikte okunduğunda ortaya çok daha büyük bir tablo çıkıyor. Çünkü mesele artık yalnızca silah bırakma tartışması değil. Mesele örgütün kendisini yeni döneme nasıl adapte edeceği, devletin hangi stratejik zeminde hareket ettiği ve Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda nasıl bir güvenlik siyaset dengesi kuracağıdır. En kritik nokta terör örgütü listesinden çıktı mı? Bu sorunun yanıtı hayır. Uluslararası hukukta yalnızca isim değiştirmek yeterli değil. Bir örgütün listeden çıkabilmesi için genellikle silahlı faaliyetlerini tamamen durdurması, örgütsel yapısını feshetmesi, finans ve lojistik ağlarını dağıtması, yeni isim altında devam etmediğinin kanıtlanması gerekir. Eğer aynı kadrolar, aynı komuta zinciri, aynı finans ağı, aynı ideolojik yapı devam ediyorsa, uluslararası hukuk çoğu zaman isim değişti ama örgüt aynı değerlendirmesi yapar. Bu nedenle APO'cu hareket yönetimi adı kullanılması örgütün otomatik olarak meşru hale geldiği anlamına gelmiyor.

Hürriyet gazetesinde Hande Fırat'ın MHP liderinin mesajlarının perde arkası başlıklı makalesini sundum. Sırada Star gazetesi var. Star'da Yalçın Yılmaz'ın "Bizim de Orta Doğu projemiz var" başlıklı makalesini sunuyorum. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin grup konuşmasında vurguladığı barış süreci koordinatörlüğü ifadesi, Ankara'da bölgesel risklerin ve güvenlik kaygılarının hangi seviyeye ulaştığını göstermesi bakımından dikkat çekici. Konuşmanın satır aralarına odaklandığımızda Türkiye'nin bugün yaşanan sıcak çatışmalardan çok yarın yaşanacak şiddetli çatışmalara ve savaş sonrası ortaya çıkabilecek yeni jeopolitik düzene dair senaryolara yoğunlaştığını görmek mümkün. Özellikle İran-İsrail-ABD hattında büyüyen gerilim, Hürmüz Boğazı etrafındaki kriz, Irak ve Suriye sahasında derinleşen kırılganlık ve Doğu Akdeniz'de yeniden şekillenen güvenlik mimarisi Ankara'da iç cephe tartışmasını daha merkezi hale getiriyor. Bu nedenle Bahçeli'nin terörsüz Türkiye vurgusu iç politikaya dönük bir söylemden ziyade yaklaşan bölgesel türbülansa karşı devlet kapasitesini tahkim etme, toplumsal bütünleşmeyi artırma arayışı olarak okunmalı. Ancak mesele içeriden ibaret değil. Irak sahasının İran ve Amerika-İsrail cephesinin mücadele alanı olması sebebiyle Kuzey Irak Kürtlerinin tercih yapmaya zorlandığını görmekteyiz. Erbil ve Süleymaniye üzerindeki baskı belirgin hale gelmiştir. PKK'nın burada üstlenmek istediği rol Öcalan tarafından ifade edilmiş ve birçok tutanağa geçmişti. Barzani-Talebani kavgasını ve Hevler krizi olarak bilinen ve Kürt sosyolojisinin tarihsel sorunlarını barındıran meselelerde reçete belli. Kuzey Irak ve Bağdat arasında çözülemeyen paylaşım krizleri de Irak'ta istikrarı imkansız hale getirmişti. Şimdi Irak sahasının İran'ın etkisinden ve İsrail'in hesaplarından nasıl korunabileceği Ankara'nın gündeminde. Bu konuda Ankara'da ülkemizin çıkarlarını ve güvenliğini önceleyen ancak yöntem ve yaklaşım farklılıklarının görünür olduğunu hissettiren bir süreçteyiz. Aslında bu yaklaşım yeni değil. Son iki yıldır bölgedeki gelişmeleri izleyenler Türkiye'de siyasetin yumuşaması, Türk-Kürt ilişkilerinin yeniden tanımlanması ve PKK'nın tasfiyesi etrafında oluşan atmosferin doğrudan jeopolitik risklerle bağlantılı olduğunu fark ediyordu. İran'da yaşanabilecek kontrolsüz bir zayıflamanın Irak ve Suriye sahasını daha kırılgan hale getireceği, Lübnan'da devlet kapasitesinin aşınmasının Doğu Akdeniz'de yeni güvenlik kuşakları doğuracağı ve enerji koridorları üzerindeki rekabetin Türkiye'yi doğrudan etkileyeceği uzun süredir konuşuluyordu. Bahçeli'nin tavrı iç siyasette riskler barındıran ancak devletin geleceğine dair mesuliyet duygusu yüksek bir tonda ilerledi. Bahçeli için mesele sadece terörün tasfiyesi değil, savaş sonrası Orta Doğu'da kurulacak yeni denklemde Türkiye'nin içeride daha dayanıklı, dışarıda daha hareket kabiliyetine sahip bir aktör olmasını hedefleyen stratejik bakış açısı öne çıkıyor. ABD hegemonyasının sorgulandığı, Avrupa ve Körfez güvenlik mimarisinin tartışıldığı bir dönemdeyiz. Bu dönem tahminlerimizden çok daha uzun sürebilir. Küresel ekonomik kriz ve uluslararası sistemin kurumlarının aşınması görece uzun sürecek bir belirsizlik evresi olarak hesaplanıyor. Türkiye'nin bu evrede önündeki fırsatları değerlendirme refleksi gösteren eğilimiyle daha sakin ve küresel denkleme uyumlu adımları tercih eden eğilimin karar verme aşamasındayız diyebiliriz. Yani Irak sahasında Ovaköy-Basra kalkınma yolunun Hürmüz düğümü sonrasında ortaya çıkan önemli ve Irak petrollerinin rotası jeopolitik zaruret olarak belirginleşiyor. Irak sahasında olası gelişmelerde Ankara'nın atacağı adımların Kuzey Irak'ta Kürtlerin, Arapların ve Türkmenlerin can güvenliğini temin etmesi, yerel meclislerin işlemesi, dünya ticaretine entegrasyonu ve enerji ticaret hatlarının güvenliği başlıkları öne çıkacaktır. Bu güzergahta İran veya İsrail gibi aktörlere angaje olmayacak ve süreci baltalamayacak yerel örgütlerin sisteme entegre edilmesi, silah bırakması için çareler aranmaktadır. Bu düzen arayışına Suriye başta olmak üzere Lübnan sahasında dahil olması gerekmekte. Yukarıdaki tablo önümüzdeki aylarda karşımıza çıkabilecek ani gelişmelerde bizim zihinsel sınırlarımızı zorlayabilecek başlıklardır. Mevcut statükoya uyumlu zihinlerimizin belirsizlikler döneminde Öcalan'ın olası yeni işlevini kabul etmesi kolay bir süreç değildir elbette.
İç kamuoyunu tahkim etmekten kasıt aslında milli çıkarlarımızın boyutunu görerek yeni sürece ortak akıl ve hissiyatla adım atmak anlamına geliyor. Devlet Bahçeli'nin Eylül 2025'te ifade ettiği TRÇ anlamı açılımını bu gelişmeler ve belirsizlikler dönemi başlığında okumalıyız. Biz bu köşede Bahçeli'nin çıkışını Türkiye'nin iç sesi diyerek yorumlamıştık. Bugün kamuoyu haklı olarak PKK ve Öcalan konusunda tepkili ancak sahada yaşanabilecek gelişmeler karşısında bunca bedel ödediğimiz terör örgütü şimdi ne işe yarayacak sorusunu sormak durumunda kalabiliriz.

Yerli ve milli üretim tank, helikopter, zırhlı araçlar, akıllı füze, otomatik silah, mühimmat, İHA, SİHA, uydu, jet motorumuz, insansız savaş uçağımız var. Bugün savunma sanayimizin yerlilik oranı %83'ün üzerinde. Türkiye ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi Saha 2026 İstanbul'da. 120'den fazla ülke, 1500'ün üzerinde katılımcı, 100 bin metrekareyi aşan bir alanda 164 imza ve yaklaşık 8 milyar dolarlık dev anlaşmalar. Rüya gibi ama gerçek. Bizzat gittim, bir gün boyunca gezdim ama standların ancak yarısını bile göremedim. Görebildiğim yerli savunma sanayi ürünleri tek tek anlatmam köşelere sığacak gibi değil zira. İnsan ülkesiyle iftihar ediyor haliyle. 1981'de daha önce ithal edilen Anıtkabir'deki bayrak direğinin çelik telini yerli olarak ilk üreten iş adamına ödül veriyorduk. Bir defa daha nereden nereye diyor insan. Yani aslında biz diyoruz. Demeyen de var. Hoş aklıma gelmedi de değil. Daha önce de kaç defa olmuştu netekim. Eloğlu'na terk edilmişlik hissine kapıldık. Gel bizi kurtar Charles diyen biri neden memnun olsun ki bundan? İflah olmaz mankurt medyamız sahayı fazla kaldıramazdı. Tahmin ediyordum. Kesin ıkınıyorlardı ama bir şekilde dayanamazlar ve patlarlar. Dünya çapında yerli silahlarımız Eloğlu'nu nasıl titretiyorsa içimizdeki İngiliz oğlanlarını da titretir. İki gündür takip ediyorum, nihayetinde iyot gibi açığa çıktı zındıklar. Habere bakın. Efendim Saha 2026 Uluslararası Savunma ve Havacılık Fuarında tanıtılan turbofan uçak motoru ve kıtalar arası balistik füze tartışmaya yol açmış, ürünlerin hazır olup olmadığı ve niteliği soru işaretleri doğurmuş. Dayanamadı içimizdeki İngiliz oğlanları. Sahiplerine, elin gavuruna içinizi ferah tutun diyorlar. Dünya Türkiye'nin başarısını konuşurken dezenformasyonla Türkiye aleyhine algı üretiyor içimizdeki zındıklar. Onlara neyin koyduğunu çok iyi biliyoruz. Sanayimizdeki büyük teknolojik hamlelerin, yatırımların çok büyük bir kısmı Erdoğan döneminde gerçekleşti. Erdoğan yönetimiyle meydan okumaya başladı Türkiye ve bu kabul edilemez. Laiklik yoksa teknoloji de yoktur. Teknofest yeteri kadar laik ve bilimsel olamadığı için yeter değerli değildir diyen manyaktan ne beklenir? Ülke heykel ve rakıyla gelişir diyen şavalığa balistik füzeyle atsan uyanmaz. Tek bildikleri iş CHP'nin Hurşit Güneş'in dediği gibi üçgen şeklinde birbirine takmak. Ve dahi yolsuzluk, rüşvet, irtikap. Ha bir de tabii rahatsız edici füzeler Yıldırım Han ve Enfal 17 var. Resmen laikliğe aykırı irticai füze yapmışız. Erke dönergeci gibi laik çağdaş bir isim konmamış. Ne diyelim? Kudurun lan.

Akşam gazetesinde Hikmet Genç'in Yıldırım Han, Enfal 17 ve Laiklik başlıklı makalesini sundum. Sırada Takvim gazetesi var. Takvim'de Ekrem Kızıltaş'ın Bir Kaşık Suda Fırtına başlıklı makalesini sunuyorum.

Geçtiğimiz Nisan'da maaş ve tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle Ankara'ya gelerek açlık grevi yapan Eskişehir'deki bir maden şirketinin çalışanlarıyla ilgili problem, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'ın devreye girmesiyle halledilmişti. Enerji ve Çalışma Bakanlığı'nın açıklamalarından kamunun madendeki 30 bin çalışanın işlerini garantiye almaya, ilgili şirketin ise haklarını vermediği işçileri bakanlıklara yönlendirip haksız teşvik almaya çabaladığı anlaşılıyor. İşçiye borcu olanların teşvikten yararlanamayacağı kuralını bildikleri halde. Aktardığımız olay maden konusunda oldukça bilgili bir ismin hatırlattığı "kötü maden yoktur, kötü işletmeci vardır" sözünün doğruluğunu gösteriyor. Şimdi yazacaklarımsa mülahazat hanesi henüz açık olan bir konuyla alakalı. Muhtemelen Ordulu olduğum için başta Ordu olmak üzere birçok ilde verilen maden ruhsatlarının bütün Karadeniz'i kapsadığı, yeşilliklerin ve tarımın yok olacağını iddia eden kısa videolarla sık karşılaşmaya başladım. Ordu ve diğer illerde verilen arama ruhsatlarının bölgenin yüz ölçümünün büyük bir bölümünü kapsadığı, fındık başta olmak üzere tarım alanları dikkate alınmadan buraların madenciliğe açılacağı iddiaları havada uçuşuyor. Konunun vehametini anlatmak için de kasıtlı olarak üretildiği belli olan harita ve grafikler kullanılıyor. Bazı yaylaların yok olacağı söyleniyor. Bırakın yok olmasını, Perşembe yaylasının en ufak bir şekilde zarar görmesini kabul edebilecek kimse olmayacağı çok açık. Yaylanın kuş uçuşu birkaç kilometre uzağında Korgan tarafında başlatıldığı ve suyun kaynak değil akış yönünde olduğu için Menderes'lere zarar vermeyeceği söylenen sondajla ilgili hukuki süreç sürüyor. Arama sondajlarında su ve bentonit kullanılmakta. Bunun için sahanın mülkiyet türüne göre gerekli izinlerin alınması zorunlu. Her 100 maden arama ruhsatından sadece birisi işletilir. Dolayısıyla Ordu'daki kazı alanlarının ilin 100 ölçümüne oranının %1'i geçmesi mümkün değildir. Perşembe yaylası ve benzeri değerlerimize zarar verilmesine tabii ki karşıyız, ancak bir kaşık suda fırtına koparmaya çalışanlara karşı da uyanık olmalıyız. Malum madenler daldan toplanmıyor. Takvim gazetesinde Ekrem Kızıltaş'ın "Bir Kaşık Suda Fırtına" başlıklı makalesini sundum. Sırada Türkiye gazetesi var. Türkiye'de Salih Uyan'ın "Mama Kabından Ebeveynlik Devşirmek" başlıklı makalesini sunuyorum. Boş reklamı evcil hayvan ebeveynliği tartışmasını alevlendirdi. Zaten at izi it izine karışmıştı. Denkleme bir de evlat girdi, tam oldu. "Benim oğlum çok akıllıdır. Kızımı doktora götürdüm. Annesini çok özlemiş yavrum." Kimden bahsediyoruz? Kediden, köpekten. Ama o kadar da değil yani. Birisi konuşurken insandan mı bahsediyor, hayvandan mı? Anlayalım bir zahmet. Çocuğunuzun gerçek insan evladı olup olmadığını anlayabilmek için illa reklamdaki gibi kemik görüp havlama sesi mi duymamız gerekiyor? Çüş artık diyeceğim ama demiyorum. Çünkü muhatabımız hayvan değil, insan. İşte bu yüzden insana insan gibi, hayvana da hayvan gibi hitap etmek en iyisi. Ha, illa evcil hayvanınıza "oğlum, kızım" diyecekseniz deyin ama en azından ebeveynlik rollerine girmeyin. Çünkü mama kabını doldurmayı bir insan ruhunu şekillendirmekle aynı kefeye koymak gerçek ebeveynlerinin emeğine büyük bir hakarettir. İnsan hiçbir şey düşünmese, gecesini gündüzüne katıp kendisini yetiştiren annesinin hatırına bu tip söylemlerden uzak durur. Zaten bizi rahatsız eden şey evcil hayvanı evladın muadili olarak gören bu zihniyet. "Vermidon kalmadı, novajin vereyim" gibi bir şey değil ki bu. Platon'un mağara alegorisini hatırlayın. İnsanlar gerçekliğin gölgesini izliyor ve bunların hakikat olduğunu sanıyor. Modern insan da evlat yetiştirmenin yorucu emeğinden kaçıp ebeveynliğin gölgesini yaşıyor. Kimsenin kedi köpek sevgisini sorgulamıyorum ama "çocukla falan uğraşamam, ben kedilerimle mutluyum" tarzı cümleler çoğaldıkça huzursuz oluyorum.
Ebeveyn olmanın bedelini ödemeden sadece hissini satın almak isteyen bu ruh hali beni korkutuyor. İzdivaç ve çiftleşmeyi artık neredeyse eş anlamlı olarak kullanan batılı insan tipine bir şey diyemem ama bizim medeniyetimizde aile basit bir birlikteliğin ötesinde toplumun çekirdeği, kültürün taşıyıcısı ve insan olmanın en anlamlı tezahürüdür. Çocuk da tercih edilen bir aksesuar ya da hayat kalitesini düşüren bir yük değil, kıymetli bir emanettir. Bosch firması Almanya'da reklamlarını aile temasıyla çekerken Türkiye'deki reklamında çocuksuz ev güzellemesi yaptı. Tesadüf mü? Hayır. Ustalıkla kurgulanmış bir toplumsal mühendislik örneği bence. Dikkat edin, popüler kültür çocuk sahibi olmayı dünyanın sonunu getirecek bir suç gibi pazarlıyor. Kariyer, özgürlük, seyahat ve konfor ön planda olunca çocuk maliyetli bir yük olarak görülüyor. Dizilerde çocuklu aileler bakımsız, yorgun ve mutsuz. Bebek arabasında çocuk yerine köpek gezdirmekse çok havalı. İnsan neslinin devamını ekolojik felaket gibi gösterenler kendi kedi köpek ebeveynliğini işte bu çevreci vicdanın teselli ödülü olarak sunuyor. Bebek yerine köpek sahiplen, dünyayı kurtar mottosu genç beyinlere zerk edilen en büyük safsatalardan biri olarak tarihe geçiyor. Amaç net. Nüfus artışını gönüllü kısırlıkla durdurmak. İnsanları gerçek ebeveynlikten soğutup yalnız, itaatkar ve kolay yönetilebilir pet sahiplerine dönüştürmek. Eğer mesele sadece hayvan sevgisi olsaydı, inanın kimse kedi köpeğiyle ebeveynlik taklidi yapma ihtiyacı duymazdı. Bu dilin dayatılması aslında büyük bir yer değiştirme operasyonudur. Kedi ve köpekten evlat olmaz. Çünkü hayvanla kurulan bağ şimdiye hapsolmuştur. Evlatsa gelecek demektir. Ebeveynliğin getirdiği o ağır ama değerli sorumluluktan kaçıp mamasını verdiğiniz bir canlının onayına sığınmak insanlık onuruna bir sabotajdır. Japonya'da bebek bezinden çok yetişkin bezi satılıyormuş. Bu modern dünyanın belki de en hazin istatistiğidir. Türkiye Gazetesi'nde Salih Uyan'ın Mama Kabından Ebeveynlik Devşirmek başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırladı. Teknik yapımda Hüseyin Selim Kaya görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: makaleler arasından.
1: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

0: 재결의 재판.
1: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM.

Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 27, Sure Rahman Suresi 1-78. ayetler, Vakıa Suresi 1-76. ayetler, sayfa 531-535.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Yücel Turan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz.
1: Şiirlerle menkıbeler. Muhammed Masum Faruki rahmetullahi aleyh. Salih, veli, mürşit. Evliya-i kiramdan olan bu mübarek zat, Mektubat kitabında şöyle etti nasihat. Biliniz ki ebedi saadete kavuşmak, bir mürşide manevi bağ ile olur ancak. Bu da onun hakiki bir mürşid olduğunu bilip ve inanarak sevmekle olur onu. Allah'ın sevgisini kazanabilmek için çalışan Müslümana denilir salih mümin. Ve eğer kazanmışsa bu kimse bu sevgiyi, veli yahut evliya denilir buna dahi. Başka insanların da kazanmasına eğer çalışırsa ona da denir mürşit ve rehber. Kimin manevi bağı çok olursa rehbere, kavuşur daha fazla feyiz bereketlere. O Resulün mübarek kalbinden çıkan nurlar, aynen bu rehberlerin kalbinden yayılırlar. Sanki bir ayna gibi evliyanın kalpleri yansıtır, aksettirir aynen o feyizleri. Eğer rehberi görür, sesini işitirse, o da teveccüh edip feyz vermek ister ise, onun istidadı ve kabiliyeti kadar o rehberin kalbinden kalbine feyz akar. İnsanda mevcut olan istidat, kabiliyet, İslam'a uymakla daha çok artar elbet. Eğer İslamiyete uymaz ise bir kimse, o asla kavuşamaz bereket ve feyze. Manevi rabıtası bozuksa bir kişinin, o dahi kavuşamaz feyzine bir mürşidin. Manevi rabıtadan şudur ki asıl maksat, o mürşidi sevmek ve eylemektir itaat. Senelerce çekse de riyazet, mücahede, yine de bir rehberden edemez istifade. Yani bir evliyadan feyziyab olmak için onda feyz olduğuna inanmak lazım ilkin. İnanır, onu sever, sözünü dinler ise kavuşur o nispette bereket ve feyze. Başka bir mektubunda buyuruyor ki bu zat, yavrum, bu gençlik çağı bulunmaz büyük fırsat. En kıymetli zamanı gençliktir bu hayatın. Çünkü hep yerindedir güç, kuvvet ve sıhhatin. Bu zaman da geçiyor ve azalıyor artık. Erzel ömür olan geliyor ihtiyarlık. Yazık ki gençliğini boşuna harcıyorsun. En lüzumlu işini sona bırakıyorsun. Allahü Teala'nın rızasını kazanmak en şerefli iştir ki lazımdır ona bakmak. Çünkü tek gaye ile yaratıldı ins ve cin. O da rızaullahı kazanmaları için. Geriye atıyorsun sen bu mühim işini ve heba ediyorsun yazık ki gençliğini. En iyi zamanını en kötü düşman olan nefsinin ardı sıra geçirmektesin her an. Halbuki Resulullah şöyle buyuruyorlar. Yarın yaparım diyen aldandı, etti zarar.
0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim, İslam alimlerinden ve Evliya-i Kiram'dan olan Ebu İshak el-Müvellet Hazretleri buyuruyorlar ki, yemekte edep odur ki, yemek ancak zaruret olduğu zaman yenir. Her zaman yenmez. Buyuruyor Ebu İshak el-Müvellet Hazretleri.
0: Bana baktınız hocam, ben...
2: Yok, her zaman yemiyorsun canım, ben sana bakmadım. Kendime baktım aslında. Müminin aynası ya.
0: Tamam hocam. Dinleyicilerimiz var telefonda. İlk dinleyicimizi alabiliriz. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
3: Hayırlı yayınlar hocam.
2: Teşekkür ederiz efendim, buyurun.
3: Bu kurban için yurt dışına vekalet verdik. Hı-hı. Kendimiz Türkiye'de kurban bayramı ne zaman kesileceğini de bilmediğimiz halde evden ayrılabilir miyiz? 104 kilometreyi geçen.
2: Anladım efendim.
3: İkinci bir sorum. Merhuma bir kişi için vekalet verirken nasıl vekalet vermemiz lazım? İsim olarak mesela yazdırırken kendi ismimin ismini yazdırmamız lazım. Merhumenin ismini mi yazdırmamız lazım?
0: Ya kurban vekaleti verirken.
3: Evet.
0: Tamam.
3: Bir sorum daha var, kusura bakmayın.
0: Tabii.
3: Bu mesela şu anda vekalet verdik yurt dışı için. Olanağımız yeterse hakiki olarak burada da herhangi bir tekrar hayvan kesmemiz mümkün olabilir mi?
2: Peki efendim.
3: Hakikaten yiyebiliyoruz galiba değil mi? Ailecek dağıtıyoruz.
2: Tamam efendim.
3: Tamam, teşekkür ederim. Hayırlı
0: biz
3: yayınlar.
0: Biz teşekkür ederiz. Hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz, hayırlı günler.
4: Hayırlı günler.
0: Buyurunuz efendim.
4: Allah razı olsun. Hocama bir sorum vardı.
0: Buyurun.
4: Hocamdan önce dua istiyorum çocuklarım ve benim için. Eşim için istemiyorum. Çünkü niye? O çok sorumsuz hocam. Sadece kendi nefsini düşünür. Evde ağzına yakışan bir şey olmadığınca hep dışarıda yer, dışarıda içer. 60 yaşındayız ikimiz de, ikiye bir boğazıma sarılır. Beni boğacak oldu kaç kere. Yaptığım ibadetleri sen boşuna yapıyorsun diyor bir de. Sen boşuna namaz kılıyorsun diyor.
0: Ona mı ibadet edecekmişsiniz? Haşa.
4: Ona itaat edecekmişim. Onun şey cenneti oymuş. Tamam, bunu ben de biliyorum da hocam ama...
2: Öyle değil ama, onun dediğin gibi değil. Tamam efendim. Rabbim size de hidayet nasip etsin. Allah-u Teala yar ve yardımcınız olsun. İstiğfar ve duaya devam edin. İnşallah netice hayırlı olur.
4: İnşallah hocam, çok evet. Sorumsuz. Peki, kızım efendim. İçin dua istiyorum.
2: Tamam efendim. Tamam. Rabbim salih eylesin. Hayırlı kimselerle karşılaştırsın inşallah.
4: Allah razı olsun. Hocam bir sorum gene var. Beni hani ateşe karşı namaz kılınmayın diyorsun ama benim ayaklarım çok üşüdüğünden hep oturarak kılıyorum ben namazımı. Ayaklarımı uzatıyorum. Fanlı bir tane küçük soba var. Kış boyunca ona uzatarak kıldım namazımı. Ama ayaklarım bayağı ısınıyor böyle.
0: Elektrik sobası mı?
4: Evet, elektrikli.
0: Tamam.
4: Bir şey olmaz değil mi onda?
2: Tamam, bir şey olmaz efendim.
4: Tamam, Allah razı olsun. Allah yardımcımız olsun hocam.
0: Sağ olun. Tamam. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler. Buyurunuz hocam.
2: Şimdi dinleyicimiz, tabii kurban bayramı gelince her sene oluyor bunlar. Vekalet veriyoruz diyor. Yurt dışına. Kendimiz diyor 104 kilometre daha uzağa gidebilir miyiz vekalet verdiğimizden? Hayır. Onun vacip olabilmesi için o kurbanı kesilirken senin mukim olman lazım. Yani hayvanın seferi veya mukim olması önemli değil. Kurban sahibinin mukim olması ve seferi olması önemli. Seferi ise vacip olması. Nafile olur. Boşa gitmez. Ama vacip olabilmesi için mukim olması lazım. Hani böyle durumlarda mesela şimdi kime verdiler, nereye verdiler onu bilmiyoruz. Mesela İhlas Vakfı şeyde mesela Almanya'da var. Mesela İhlas'ın Hakikat Vakfı diye. O da İhlas'ın. Bunlar da yurt dışında şey yapıyorlar fakat mesela İhlas Vakfı senelerdir aynı şekilde hilali gözeterek bakar bu işe. Biz de öyleyiz. İhlas Vakfı'ndaki arkadaşlar da, oradaki çalışan arkadaşlar da aynı şekilde bakıyor. Dolayısıyla Zilinçi Hilal'i gördüyse birinci günde kesebiliyorlar. Ama ikinci gün görülmesi ikinci, üçüncü gün kesiliyor. Şimdi şey konusunda da dinleyicilerimiz böyle bize telefon açtıkları zamanda da onu hissediyoruz. Şimdi kendisi tek ya orada. Diyor ki benim işimi halledin. Ben telefon açtığım ettiğim halde niye telefon açılmadı? Niye cevap verilmedi? Niye benimle ilgilenmedi? Halbuki bize yüzlerce telefon geliyor. Yüzlerce mail geliyor. Mesaj geliyor. Dolayısıyla biz bir kişiyle ilgilenmiyoruz. Bugün İhlas Vakfı olsun, Hakikat Vakfı olsun bunlar da aynı şekilde şey yapıyor, kurban topluyor da netice itibariyle bir hayvan keseceksin. Bu böyle elinde sihirli değnek. Dizin bakayım 100 tane hayvanı, 1000 hayvanı. Nasıl okuyun kimler tırır tırır tırır. Yok öyle bir şey. Elinde bıçak, hayvanı yatıracak.
5: Tek tek kesecek.
2: Tek tek kesecek.
5: Binlerce hayvan.
2: Binlerce hayvan. Dolayısıyla benimkini ikinci gün kessinler. Benimkini üçüncü gün kessinler. Yoksa ben vermem. Allah paşa gönlüm bilir arkadaşım ya. Ya sen aynı şekilde hayvan kesmesini bugüne kadar hiç görmediysen, bilmediysen, yapmadıysan böyle talimat vermenler. Git aynı şekilde kendin al, kendin kes arkadaş. Tamam. Ondan sonra sisteme diyor. Yok efendim diyeceksin. Ne yaptı da, niye böyle yaptı da falan filan. Çok biliyorsan arkadaş kendin al. Kendin al, kendin kes. Hatta efendim ben çok iyi biliyorum. Yani diğer konu komşumkini de al, onlarınkini de kes. Madem ki böyle çok biliyorsun sen.
5: Yap. Sen çok cevval bir adamsın.
2: Ha, çok cevval bir adamsın.
5: Yap o zaman.
2: Yap, yapabilirsin. Mesela şeyde Ramazan-ı Şerif'te dinleyicilerimizden bazıları ısrarla ben zekat göndereceğim. Evet ama bunu Gazze'ye gönderin. Abla, amca, abi neyse duruma göre. Gazze'ye gitmiyor. Ancak devlet girebiliyor. O da tırları gemiye yüklüyor. Mısır'a gidiyor. Mısır'dan neydi oraya? Fak kapısı mı? Evet. Onda Yahudiler ne kadar izin verirse. Mesela 10 tane tır göndermiş. Bugün birini sokuyorum diyor. Tamam mı? Ki devlet de yani senin gönderdiğin yiyecek, senin gönderdiğin parayı götürüp onlara teslim etmiyor. Adam her tarafı yaktı yıktı. Ne market kaldı ne bakkal kaldı. Para versen eline geçmeyecek zaten. Ancak devlet vasıtasıyla gider. Başka türlü başka türlü gitmez.
5: Acil ihtiyaçları için kullanılıyor.
2: Şimdi kurbanda da bakıyorsun o Ramazan-ı Şerif'te de Gazze'ye gönderiyoruz. Gazze'ye gönderiyoruz. Ya Gazze'ye gönderemezsin arkadaş, yalan söyleme. Gazze'yi istismar ederek para topluyor.
5: Gazze'de kurban kesiyoruz diyenler bile var.
2: Var. Ha şimdi de Gazze'de kurban. Gazze'ye kurban. Gazze'ye, ya Gazze'ye nasıl gireceksin de kurban şey yapacaksın bir kere. Hayvan, ya insanlar zaten kendilerine yer bulamıyorlar. Hayvanlar nereye koyacaksın? Nerede keseceksin? Ve orada soğuk hava depoları da yok. Buzdolaplar diyor. Elektrik yok ki.
5: Ya şöyle bir açıklama yapsalar tamam. Mesela Suriye'de, Mısır'da falan keseceğiz de onların etlerini bir şekilde sokmaya çalışacağız.
2: Ha o kabul edilir. O kabul edilir.
5: Gazze'ye sokacağız denebilir yani.
2: Onun dışında depremde de oldu Mustafa Bey ya. Şeyde Kurban Bayramı'na denk gelmişti. Kaç tane böyle ısrarla işte İhlas Vakfı deprem bölgesinde kurban kesiyor mu? Ya abim ablam etme eyleme. Orada kurban kesilmez şimdi. Her taraf yıkıldı. İnsanlar kendi derdinde. Ne kurban keserler ne kurban kesecek. Organizasyon yapılacak yer var. Ve Allah, şey kurban alacak durumları da yok. Yani dışarıdan hayvan götüreceğim de başkalarınınkini keseceğim. Şey yapmıyorlar falan. Hatta neyse zorladılar. Ben İhlas Vakfı'ndaki bir arkadaşı aradım falan. Dediler ki mümkün değil. Peki deprem bölgesinde kesen var mı? Mümkün değil ki dediler. Nasıl kesecek ki? Ancak senin dediğin deminki gibi. Mesela dedi deprem bölgesine yakın vilayetler var.
5: Konya'da mesela.
2: Ha, diyelim. Biz oradan kesiyoruz. Biz oradan kesiyoruz. İmkanımız nispetinde, hani orada aş evleri oluşturduk. Oraya ulaştırıyoruz. Yemek olarak ikram ediyoruz. Ha böyle. Öbür türlü işte ben götüreceğim. Orada aynı şekilde göçen binanın altında herhalde. Altında kesiyorlar binanın altında. Ne sahtekar adamlar var ya. Ya din, insanlar şimdi hani yoğurdu yükleyerek yiyor ya. Bunlar ahirette hesabını nasıl görecekler? Şimdi vatandaş böyle bir yere böyle yardım ederken bu parayı çarçur mu ediyorsun? Sen bu kurbanı çok kesmeyen var. Vatandaş eninde sonunda bir gün öğrenecek. Ha, geçenlerde gene gördüm. 2000 liraya kurban kesiyor. 2000 liraya. Mümkün değil ya. Etin kilosu zaten aynı şekilde 700 lira 800 lira değil mi ya?
5: İhlas Vakfı Başkanı Mahmut abi buraya geldiğinde dedim ki hocam millet 2000-2500 liraya kesiyor, siz çok pahalısınız filan diye espri yaptı böyle. Dedi ki o 2500 lira keseceğim diyen adam kesmeyeceğim demek istiyor.
2: Tabii kesmiyorlar.
5: Kesmeyecek yani. Tabii. Nereden buluyorsun bunu? En düşüğünü bulmuş işte adam. En fazla 5500 değil de 5000'i de bulabilirsin.
2: Hayır ya, yani akıl var fikir var. Türkiye şartlarına göre düşünsen 2 kilo et parası yani neticede. Hadi 3 kilo de ya. Tabii. Tamam.
5: 18 binin altı.
2: Tavuk mu kesiyor oraya? Tavuk mu kesiyor bu? Ya dolayısıyla ama vatandaş ne yapacağım, onlar vebali onlara ait. Ya vebali sen araştırma. Sen araştırma. Yani şeyde İhlas Vakfı yetkilileri de bu işi bilenlerdir mesela, görüşüyoruz falan. Yani dedi mesela şu anda yurt dışı 5500 ya İhlas Vakfı duyulaştı. Ya dedi ucu ucuna gidiyor dedi. Çünkü personel de gönderiyor oraya. Gidiş geliş masrafları da var falan. Ucu ucuna gidiyor dedi. Yani orada Türkiye şartlarında 5500'e kesemezsin. İhlas Vakfı da açıkladı ya 18 bin lira dedi yurt içi.
5: Türkiye'deki, yani Türkiye'deki 18 bin lira.
2: 18 bin lira. Ki o da en düşüğü ha. Tabii. En düşüğü. Yani
5: onun aşağısı zor ya.
2: Çünkü o piyasaya girdiğin zaman 20 liradan aşağı hayvan bulamazsın. 25 lira, 30 lira, 30 bin lira. O civarda o koçlar falan da. Yani her şey pahalandı, o yerinde mi duruyor? Yani o olmaz o. Allah-u Teala anlayışımızı arttırsın, idrak. Ama konuyu şunun için açtık. Vatandaşta şöyle bir hava var. O öyle dedi diyor, vebali ona. Vebali ona ait olmaz arkadaş. Sen bunu duydun mu? Duydun. Yani bu adamların aynı şekilde kesmeyip cebettiklerini de duydun mu? Duydun. Ve dini cemaatler adı altında böyle kurbanlar. Geliyordu o FETÖ'ler. Mustafa Bey sana 10 tane yazdım. Hangisini kesti? Peki arkadaş sen de aynı şekilde sormadın ya. Vekalet almadın, bir şey almadın. Sende de kabahat var arkadaş. Adamları şımarttın. Senden aldıkları paraları aldılar götürdüler. Amerikan senatörlerine rüşvet diye verdiler. Kurban parası diye topladılar götürdüler. Türkiye'de de var hala öyle. Türkiye'de.
5: Peki şimdi böyle birisi diyelim, böyle bir dernek 2000-2500 lira para topluyor kurban keseceğiz diye. Ama sonra diyor ki ya biz bunu işte kurban için topladık ama bizim burada bir Kur'an kursu var. Ne bileyim işte başka bir dine hizmet eden bir yer var. Onun orada harcadık. Orada harcanması kurtarmaz. Kurban.
2: Kurbanda olmaz ve kurtarmaz da. Niye? Çünkü kurban bir ibadettir. Kurban bir. Bunu boyuna bazıları dinsizler de aynı şekilde ya niye kesiliyor, hayvanlara yazık değil mi, günah değil mi falan oturuyor aynı şekilde. Pirzola yiyor, o ayrı bir mesele, yazık değil mi diye nutuk çekiyor ama alçak herif gidiyor aynı şekilde bonfile yiyor, bu pirzola yiyor.
5: Antrikot
2: yiyor. Ondan sonra Allah-u Teala bunu emretmiştir, bu kesilecek. Ve kesilme zamanını bildirmiş. Kurban Bayramı birinci, ikinci, üçüncü günü. Bu üç gün içerisinde kesilmesi lazım bu. Şimdi mesela 2000 lira, 3000 lira topladı. 100 bin topladı. Nerede kesecek bunu? Nerede kesecek? Kesmeyecek adam ya.
5: Kesmeyecek de işte Kur'an kursunda harcayacak.
2: Yok. Kur'an kursunda. Ondan sonra fakirlere yemek yedirdi buna. Hiçbirisi kurtarmaz. Hiçbirisi kurtarmaz. Mutlaka o hayvanın kesilmesi lazım. Sen şartlarını şey yaptın. Ekipmanlarını hazırladın. Ondan sonra ama yetiştiremedin. Yetiştiremedin. O zaman hayvanlar elindeyse canlı canlı fakire vermen lazım. Öyle yazıyor kitaplar. Eğer hayvanı daha alamadıysan o zaman da o hayvanın bedelini, o hissenin bedelini altın olarak fakire vermen lazım. Dinin bildirdiği hüküm bu. Canım işte öyle bir bize faydalı. Arkadaş senin benim aynı şekilde faydalı işin değil. Cenab-ı Hakk'ın emri bu. Bu kurban, bu hayvan ve hayvanlar da belli olmuş. Koyun, keçi, yaşları belli olmuş. Sığır, deve, onlar da yaşları bildirilmiş. Bu kurban veren birinci, ikinci, üçüncü günü Hanefi mezhebinde, Şafii'de dördüncü günde kesilebilir deniyor. Bu günler içerisinde bu kesilmesi şart. Kesilmesi şart. Efendim kesilmeden ben bunu çok faydalı yerle. Yok ya. Allah-u Teala bilmiyor çok faydalı yer. Sana ne? Madem ki aynı şekilde niye kurbanı bekledin? Senin çok faydalı yerlerin vardı. Git aynı şekilde o faydalı yerleri daha önce aynı şekilde yapsana. Oraya niye müdahale ediyorsun? Zekat da öyle. Zekatın verileceği şekli belli. Verileceği yer belli. Başka bir yere veremezsin Mustafa Bey bunu.
5: Kurban fakirlerin et yemesinin sağlandığı bir hiç bayram, alakası yok. Değil mi?
2: Hiç alakası yok.
5: Yani hani eğer öyleyse değil. Hayvanı kesmeyelim kasaptan fakirlere.
2: Ha, birer kilo, üçer kilo at verelim.
5: O zaman da kurban öyle yerine gelmiş olur.
2: Hayvanı kesmek şart. Hayvanı kesmek şart. O ibadeti yerine getirmek şart. Ve kestikten sonra da etini dağıtmak da şart değil. Bana bacımızı kestim, hepsini de evde yedim. Günah olmaz. Ha, tavsiye var sadece hadis-i şeriflerde. Üçte birini kendin, üçte birini komşuda, üçte birini de aynı şekilde
5: fakirlere
2: dağıtırsın falan diye. Zaten de öyle yapıyor. Vatandaş veriyor onu. Şeyini, fakirlere de veriyor.
5: Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı İmanın Kamil Olması. İman, Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarında yazılı olan, Peygamber Efendimiz'den gelen haberlere inanmak ve inandığını söylemek demektir. Her lisanla söylemek caizdir. İbadetler imandan değildir, fakat imanın kemalini artırır ve güzelleştirirler. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri, İman artmaz ve azalmaz buyurmuştur. Çünkü iman, kalbin tasdik etmesi, kabul etmesi, inanması demektir. İnanmanın azı çoğu olmaz. Azalan ve çoğalan bir inanışa inanmak değil, zan ve vehim denir. İmanın kamil veya noksan olması, ibadetlerin çok ve az olması demektir. İbadet çok olunca imanın kemali çok denir. O halde müminlerin imanları peygamberlerin imanları gibi olmaz. Çünkü bunların imanları ibadetler sebebiyle kemalin tepesine varmıştır. Diğer müminlerin imanları oraya yaklaşamaz. Her ne kadar her iki iman, iman olmakta ortaksalar da, birincisi ibadetler vasıtasıyla başka türlü olmuştur. Sanki aralarında benzerlik yoktur. Müminlerin hepsi insan olmakta, peygamberlerle ortaktır. Fakat başka kıymetler, üstünlükler bunları yüksek derecelere çıkarmıştır. İnsanlıkları sanki başka türlü olmuştur. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, iman hasıl olunca zaten kamildir. Çünkü imanda azlık çokluk olmaz. İmanın kendisi az veya çok olmaz. Azlık çokluk imanın parlaklığında belli olmasındadır. Amellerin kemali, imanın kemaline, ibadetlerin nuraniyeti, ihlasın miktarına, imanın kemali ve ihlasın miktarı da marifete bağlıdır. Bu marifet ve imanı hakiki, fenaya ve ölmeden evvel nefsin ölmesine bağlı olduğu için, fenası çok olanın imanı kamil olur. Bunun için Ebu Bekr Sıddık'ın imanı bu ümmetin imanları toplamından fazla oldu. Hadis-i şerifte Ebu Bekr'in imanı ümmetimin imanıyla tartılsa Ebu Bekr'in imanı fazla gelir ve yürüyen ölü görmek isterseniz Ebu Kuhafe'nin oğlunu görünüz buyuruldu. Resulullah Efendimiz kimsenin ayıbını yüzüne vurmaz, kimseden şikayet etmez, arkasından söylemezdi. Bir kimsenin sözünü veya işini beğenmediği zaman bazı kimseler acaba neden şöyle yapıyorlar buyururdu. Peygamber Efendimiz Allahü Teala'nın sevgilisi, Resulü ve makbulüyken Allahü Teala'yı en iyi tanıyanınız ve ondan en çok korkanınız benim buyururdu. Ebu Bekri Ebheri Hazretleri ilimde yüksek olduğu gibi güzel ahlak sahibiydi. Kendisine karşı saygısızlık yapanları affederdi. Bir gün çarşıda dolaşırken bir manifaturacı dükkanının önünden geçti. Manifaturacının oğlu Ebu Bekri Ebheri Hazretleri'nin sohbetine katılanlardan birisiydi. O genç Ebu Bekri Ebheri Hazretleri'ni görünce dükkanı bırakıp peşinden gitti. Manifaturacı dükkana gelip oğlunu göremeyince çok kızdı ve hemen onların arkasından gidip oğlunu kolundan tutarak alıp dükkana getirdi. Bu hadise Ebu Bekri Ebheri Hazretleri'ni çok üzdü. Sabah olunca yanına hizmetçisini alarak manifaturacıya gitti ve ona "Dün geceyi çok huzursuz geçirdim. Dünyalık olarak sadece şu hizmetçim var. Dün seni incittiğimden dolayı kabul edersen bu hizmetçiyi sana verdim. Eğer kabul etmezsen onu azat ettim." dedi. Manifaturacı hemen af dileyerek "Olacak şey değil. Hatayı, günahı ben işledim fakat siz özür diliyorsunuz." dedi. Bunun üzerine Ebu Bekri Ebheri Hazretleri "Doğrusu günahı sen işledin fakat elemi bize erişti ve bizi üzdü." buyurdu. Bundan sonra manifaturacı yaptığına pişman oldu ve tövbe etti. Ebu Bekri Ebheri Hazretleri'nin sohbetlerinden hiç kaçmadı. Şah Şuca Kirmani Hazretleri, güzel ahlak başkalarına eziyet etmemek ve güçlüklere katlanmaktır buyurmuştur. Netice olarak her kim verdiğini Allahü Teala'nın rızası için verir, sevdiğini Allah için sever ve düşmanlığını da Allah için yaparsa o kimsenin imanı kamil, olgun olur. Ahlakı güzel olanın da imanı kamil olur. Alaeddin Abizi Hazretleri'nin buyurduğu gibi ağzına helva veren kimseyle
ensene tokat atan kimse arasında fark gözettiği müddetçe imanın kemale gelmiş olmaz.''

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorunu Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Yani demek ki birinci bölümde uzadı gitti o konu da, yani vekalet verdiğimiz zaman kesilirken de muhkim olacağız. Peki efendim, bizim hayvanımızı kestiler mi kesmediler mi? Ya zannı galip bir hareket dersin. İkinci gün başlıyorlar kesmeye, kesilmiştir. Tamam. Yani üzerine şey yapma. Çok merak ediyorsan kendin al, kendin kes, değil mi? Efendim dedi ölenin merhum veya merhume.
0: Çok özür dilerim hocam. Diyelim ki zannı hareket etti ama hala kesilmemiş. Bu da sefere çıktı. Boşa mı gitti?
1: Hayır. Boşa gitmedi. Şimdi ne oradaki kesenlerin hani
0: kastı yok.
1: Kastı yok. Şey de olmaz. O yükü de süremezsin. O zaman kurban vazifesi falan zor olur oradakileri. Evet. Her kestiğini işte kesildi, şey yapıldı falan. Çok zor bir iş ya. Yani sen bir kurban parası verdin 5500 lira. Yani astarı yüzünden pahalıya mal olur onda sana. Değil mi? Ya onu sonra insaf etmeli, onu düşünmeli. Şey yapmalı. Velev ki mesela diyelim ki bu sefere zannı galibine göre dedi benim kesilmiştir. Dedi,
0: veya çıktı. Sefere çıkmak zorunda kaldı.
1: Kaldı. Boşa gitmez. Boşa gitmez. Ha böyle durumlarda ihtiyatlı hareket edilir. Nedir? Kurban bayramının üçüncü günü akşam, yani güneş battıktan sonra döner. Niye böyle yapar? Çünkü olay ki vaktinde kesilmesi vacip olma ihtimali olabilir. Bu bakımdan. Tedbir olarak, ihtiyat olarak. Efendim merhum merhume için kesildiği zaman merhumun veya merhumenin niye merhum merhume? Merhume deyince kadın için, merhum deyince erkek için. Arapça kelime bunlar. İsimlerini yazmak gerekir mi? Yok. Mesela Mustafa Togöz dedesinin ninesi için. Efendim onlar için kesiyor. Onlar için kesmiyor Mustafa Togöz. Kim için kesiyor? Allah işi kesiyor. Peki ne yapıyor? Sevabını dedesinin ensine gönderiyor. Böyle. Ha, kimin ismini kesilecek? Mustafa Togöz'ün üzerine. Efendim Peygamber Efendimiz için kurban kesilir. Peygamber Efendimiz için kurban kesilmez. Allah için kurban kesilir. Sevabı Peygamber Efendimiz'e gönderilir.
0: O demektir yani.
1: Ha.
0: Peygamber yoksa, Efendimiz için kesilmesi demek bu demektir.
1: Ölen vefat eden kimse için artık yani kurban da kesilmez, zekat da vermez onun adına. Ha sen farzına zekatını verirsin, vacip olan sadakayı fıtrını verirsin, vacip olan kurbanını kesersin. Hatta ayrıca kestirecek durumun söz konusu değil, kendi vacip olan kurbanını kestikten sonra da ya Rabbi bundan hasıl olan sevabı Peygamber Efendimiz'e de kendi ölmüşlerime de gönderdim diyebilirsin. Hanefi mezhebinde malen bedenen yapılan bütün ibadetlerin sevabını diri ölü herkese gönderebilir. Osmanlı'da, Mustafa'da kızdı. Burada garip yani. Sevabı gönderlerse itiraz etmeyiz, alırız.
0: Etmeyiz.
1: Değil mi?
0: Çok makbule geçer.
1: Çok makbule geçer. Allah Teala razı olsun. Efendim mesela dinleyicimiz cari bir dikkat, bir suali daha vardı. Dinleyicimiz dedi ki tamam dedi, vacibe girdim dedi. Yurt dışına verdim dedi. Mesela İhlas Bakımı'na verdim dedi. Ama dedi buradan çocuklarıdır böyle et falan şey. Ama dinleyicimiz onu öğrenmiş. Hoşuma gidiyor. Böyle şeyi öğrenince. Çünkü maksat o. Ya bu din bize ait değil ki. Herkes öğrenecek şeyini. Yani dedi akikanın etinden zengin fakir herkes yiyebilir. Ana baba da yiyebilir ya dedi. O güzel. Öğrenmiş onu. Yiyebiliyor. Öyle biliyor kitaplarda. Akikaya girsem. Yani diyelim ki çocukların onlar bittiyse. Kendimin. Olabilir. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh hayattayken sormuştuk. Olay böyle fırlıyor. Yaşın geçmiş. Gelmiş 70 yaşında ama hakika yeni kesiliyor.
0: Olur ya.
1: 7 yaşına girebilirsin değil mi o zaman? Sıfır atı verirsin. Olur böyle bir şey.
0: Nerede hocam, keşke.
1: Allah Allah, tövbe yarabbim. Dolayısıyla durumu müsaittir. Bu şekilde yapabilir mi? Yapabilir. Vacip olanı yurt dışına gönderdi. Kendi de burada hakika kestirdi. Bazıların hatırına şey gelebilir. Buradaki hisse dedi mesela 18 bin liradan 20 bin liradan aşağı değil. Yani sevabı daha az olur. Yok. Önemli olan hayvanın kesilmesi. Gelelim efendim son dinleyicimizin derdi var, sıkıntısı var. Daha önce de bir dinleyicimiz aramıştı da o hatırıma geldi birden. Ben dedi kayınvalidemin dedi İslam ve toplumu dinlemesini istemiyorum dedi. Bazen dedi sabahleyin namaza kalkıyorum, kayınvalidemi dedi sabah namazına kaldırmıyorum dedi. Yaptığım kötü bir şey ama tövbe yarabbim, açık açık söylemişti.
0: Yani, ama onun sevap kazanmasını istemiyorum.
1: Sevap kazanmasını istemiyorum dedi. Ya bu dinleyicimiz de dedi ki yani dedi çocuklarıma bana dua et, beyime etme diyor. Allah sonra onu da hidayet versin. Çünkü hemen abi bize bir şey öğretti. Bir kişi daha cehenneme gitmesin. Cehenneme gitmesin. Allah sonra ona da hidayet versin. Bunlara da kolaylık versin. Ahir ve akıbetlerine hayır
0: eylesin. Şimdi bunlara eziyet ediyor ya kocası. Siz dua edince onun o yaptığı eziyetler yanına kar mı kalacak? Öyle mi düşünüyor acaba?
1: Ha, öyle düşünüyorlar. Öyle anlıyorlar. Hani biz zaman zaman şey yapıyoruz. Hatta bir seferinde böyle işte babalar vefat ediyor, kardeşler miras yüzünden birbirlerine giriyor falan. Helal edersin sen karlısın falan diye ağırlıklı olarak hatırlıyorum o şeyi. Dışarı çıktık yayından, odaya gittik, telefon kaldırdım, buyurun. Bir hanım dinleyicimiz, sen dedi abim bana neler yaptığını biliyor musun? Bilmiyorum vallahi abla dedim ya, neler
0: nereden bileyim?
1: Kalp gözümde açık değil, nereden bileyim ben? Ah, ondan sonra dedi sen helal et diyorsun dedi, kolay mı dedi falan. Dedim abla biz onu kolay demedik ama kitaplarda yazılanı naklettik. Eğer hediye edersen sen şöyle anlıyorsun, hani yanına kar mı kalsın diye. Ha, o yerleşmiş demek ki. Ha dedim, yanlış anlıyor musun? Sen sadece kendi hakkından vazgeçiyorsun ve bir taneden vazgeçiyorsun, Allah Teala sana 100 tane verecek. 100 tane verecek. Karlısın sen. Ona Allah-u Teala hesabını soracak. Tövbe etmediyse, helallaşmadıysa, tabir caizse burnundan pitil pitil getirirler orada. Ve bir de Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh buyururlar ki, eğer ahirete kaldıysa ahiretin azabı şiddetli olur.
0: Sen hakkını helal etsen de.
1: Evet.
0: Onun hesabı sorulur yani.
1: Kamu davası ya. Tabii. Şu yolların kenarlarında neydi o demirlere verilen isim?
0: Bariyerler.
1: Bariyerler. Gidiyorsun mesela bir arabaya çarpmadın da bariyere vurdun.
0: Bariyeri kırdın.
1: Kırdın. Ondan sonra hatta geliyor devlet, yani çekiciyle senin arabayı da götürüyor.
0: Senin araba da kırıldı bu arada.
1: Kırıldı. Ondan sonra senin arabaya da yardım ediyor. Sonra bir fatura getiriyor. Osman Bey diyor. Çekicinin parası, bariyer parası, işçilik parası. Aha nereden çıktı? Kamu davası bu. Dolayısıyla Allah-u Teala yasak etmiş. Sövme, yapma, bunları söyleme, yalan söyleme, gıybet etme, dedikodu yapma, zina etme, içki içme. Bunların hepsini söylemiş, hepsini bildirmiş. Sen bunları yapmışsın, tövbe de etmemişsin. Adamı dövmüşsün, elindeki malı almışsın. O adam demiş ki ya Rabbi sana havale ettim, ben aklımda helal ettim ona. O kenara çekiliyor, onu beklemiyor. Mükafatını bol bol alıyor. Ondan sonra gel bakalım diyecekler. Sen adamı dövdün, adamın elindeki malı aldın, gasp ettin, adama iftira ettin, adama gıybetini yaptın, yalan söyledin. Gel bakalım.
0: Allah-u Teala bunları yasak etmişti. Ha.
1: Ondan sonra hani derler ya, yer misin yemez misin?
0: Sopa.
1: Sopa, tabii Efe abinin tabiriyle. Onun için de yani zannediyorlar ki ben helal edince adam tertemiz olacak. Yok ya, ne tertemiz olacak? Ha tertemiz olabilir. Nasıl olabilir? Bunun en canlı misali Fudayl bin İyad Hazretleri. Fudayl bin İyad Hazretleri'nin işlediği şey kul hak. Eşkıyalık yapıyor. Adamları soyuyor. Ama tek tek hepsinde ismini yazmış mübarek. Ne gerek dedim ya onu okurken. Ama gerekmiş demek ki. Cenab-ı Hak kalbine getirmiş. Haber göndermiş. Hepsine şey yapıyor. Hepsiyle helallaşıyor. Hepsiyle helallaşıyor. Ondan sonra Cenab-ı Hak da onu affediyor. Kul hakkında aynı şekilde helallaştığı için dualarını kabul ediyor. Evliyalık veriyor. Sevgisini veriyor Fudayl bin İyad Hazretlerine. Bu da olur mu? Olur tabii. Öyleyse o zaman olur. Başka türlü olmaz. Yoksa ben seni affettim. Bir de var böyle. Hakkını helal et Mustafa Bey falan. Etmezsen etme ya. Böyle değil yani. Hani başkaları zorlamış ya. Bizim köyde vardı öyle komşu adama. İşte sen zenginsin, durum müsait. Hacca git. Osman da otobüslerle gidiyor. Adam da yeri yarı şeydi. Otobüslerde böyle şey dardı falan. Bazı yollar bozukmuş. Irak üzerinden geçmişlermişmiş falan. İki de bir şeyle... Kasistere masistere girince şey yapıyor falan.
0: Zıplıyor.
1: Başı tavana vuruyor falan. Beni de bir soğuma gönderdiler de.
0: Ben gitmeyecektim.
2: Şimdi adama zorla helalleş gel diye falan. Helal et ha falan. Adamı helal edesi varsa da vazgeçer. Öyle değil mi? Kim olursa olsun ya. Fudayl bin İyad Hazretleri'ne Yahudi'ye gidiyor. Yahudi insafı geliyor. Müslüman değil adam. Bakıyor diyor ki ya diyor bu adam diyor yani işte bu yani bunun dediği farklı bir şey. Ya o bir aynı şekilde hakkında vazgeçiyor ve helal ediyor hakikaten. Sen gerçekten öyle şey yap.
0: Sen yani benim rızamı alacaksın. Önemli olan bu. Onun bir kıymeti var mı bu sözü?
2: Kimin rızası altında çağını toprağın altında iyi öğretirler. Yani adamda namaz yok, niyaz yok. Aynı şekilde evinin şeyine bakmayacak. Benim rızam almadan cennete giremesin. Yok ya sen cennetin bekçisi misin? Ahmak herif. Cennetin bekçisi misin? Sen Allah-u Teala'nın rızasını gözetiyor musun? Yok. Aha. Senin hani orada yapacağın, karşılayacağın tek şey sopa. Ha, kocanın rızası helal ve mubah olan işlerde. Yoksa
0: Koca kocaysa.
2: Yoksa aynı şekilde öyle dinini gözetmiyor. Adam namaz kılmıyor. Sen benim rızamı almadan falan. Senin rızanı değil aynı şekilde şerrinden korunmak gerekir. Allah Teala hepimizi muhafaza eylesin.
0: Amin hocam. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
2: Biz teşekkür ederiz efendim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
1: Buyurun.
2: Ben miyim?
1: Evet.
2: Hayırlı günler Osman dede.
3: Hayırlı günler efendim, buyurun.
2: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
0: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam şimdi bir insan düşünelim. Yaşadığı müddetçe etrafında başka insanlar da oluyor işte. Kimisi dost oluyor, kimisi arkadaş oluyor. Tabii bazen bu dostlar sırt çevirebiliyorlar ona. Değişik sebeplerden dolayı. Hani sırt çevirmeyen de bir gün bir bakmışsınız aramızdan ayrılmış, ölmüş, gitmiş. Dolayısıyla insan yalnız kalmaya mahkum gibi bir durum ortaya çıkıyor. Şimdi aynı zamanda şöyle bir soru da ortaya çıkıyor. İnsanın hiç ayrılmayacağı veya işte kendisini terk etmeyeceği bir dostu, bir arkadaşı olabilir mi? Böyle birini bulabilir mi?
2: Şimdi Mustafa Bey, arkadaş, dost anlatılırken İmam Gazali Hazretleri de, İmam Rabbani Hazretleri de anlatıyorlar. Mesela daha önce biz ortaokul, lisede falan böyle bazı kitaplardan okurken arkadaş deyince hep insan hatırıma gelirdi benim.
1: Öyle geliyor, evet.
2: Böyle aklıma gelirdi. Fakat sonra tabii İslam alimlerini, Ehl-i Sünnet alimlerini kitaplarını okudukça arkadaş deyince insanı meşgul eden, beraber olduğu veya özlemini duyduğu ne varsa hepsine arkadaş oluyor. Mesela bugünkü zamanımızda televizyonda arkadaştır, radyoda arkadaştır, internet arkadaştır, gazete arkadaştır, dergiler arkadaştır, insan arkadaştır,
1: cep telefonu arkadaştır.
2: Bunların hepsi aynı şekilde insan bunlara aynı şekilde muhabbet edebilir, sevebilir, bunlardan ayrılmamayı düşünebilir. Ama bu dost edindiği kimseler ne yapar? Mesela diyelim ki televizyonları veyahut da internete giriyor, radyo dinliyor falan, ama haram olan veya itikadı bozuk olan kimseleri dinliyor veya izliyorsa bunlar onun arkadaşı oldu, dostu oldu. Peki bu dostlar onu nereye kadar götürür? Kabire kadar götürür. Ölüm anında kurtarır mı? Hayır. İmanı da gittiyse cehenneme götürür. Ne oldu? Bu dosttan hayır gelmedi. Hainlik etti bu dostlar.
1: Terk ettiler onu.
2: Hatta ateşe attılar. Ya bu dost değil artık abi. Bu dost değil artık. İster insan olsun, ister bu yayınlar olsun, hangisi olursa olsun, yani kendisine böyle bir arkadaş, böyle bir dost seçmişse, bu dost veyahut da arkadaş seçtiği nesne, ister insan olsun, ister diğer saydıklarımız olsun, bunu cehenneme götürüyorsa bu felakettir. Yanlış yolda gidiyor. Felaketine bir sebebiyet veriyor. Evlette. Hatta İmam Muhammed Bakır Hazretleri, oğlu Cafer Sadık Hazretleri hitaben buyuruyor ki, ey evladım, fasıklarla arkadaşlıktan çok sakın. Böyle insanlar seni bir lokmaya değişebilir. Cimrilerle dost olmaktan da sakın. Zira çok ihtiyacın olduğu bir zamanda az bir şey vermekten çekinirler. Yalancılarla da dost olma. Sana dost görünüp konuşur, ayrılınca hali değişir. Ahmaklarla dostluk, arkadaşlık kurma. Onlar sana iyilik yapıyorum zannederek kötülük yaparlar. Hani hep misal verirler ya, ayının dostluğu gibidir, ahmak dost diye. Akrabayı ziyareti terk edenle de dost olma. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in 3 yerinde böyle kimseyi lanetlemiş gördüm buyurmuştur İmam Muhammed Bakır Hazretleri. Yani seçici ol. Seçerken sana devam sözde yar olsun. Mesela Süfyan-ı Sevri Hazretleri de yine böyle nasihat derken buyuruyorlar ki, bir kimsenin dua ederken yalnız kendisine dua edip ana babasına ve diğer Müslümanlara dua etmemesi, Kur'an-ı Kerim okumayı bildiği halde her gün en azından 100 ayet okumaması, camiye girdiği halde 2 rekat olsun namaz kılmadan çıkması, kabristandan geçtiği halde oradaki mevtalara, ölülere selam vermemesi, bir yerde yalnız olarak yaşıyorsa cuma günü şehre geldiği halde cuma namazı kılmaması, bulunduğu beldeye bir alim geldiği halde onun ilminden hiç istifade edememesi, bir kişiyle dost olduğu halde ismini öğrenmeden ayrılması, bir tanıdığı kendisini davet ettiği halde davetine gitmemesi, gençlik çağı büyük bir fırsat olduğu halde o zamanı boş geçirmesi, kendisi tok ve komşusunun aç olduğunu bildiği halde ona bir şeyler vermemesi ve o kimsenin gafletindendir. Bu da seçe seçe böylelerini dost seçer tabii ki. Şimdi diyeceksiniz ki iyi de efendim, hani sorduğumuz suali tam net cevap alamadık. Yok, bunları naklediyoruz da o konuda Şakik-i Belhi Hazretleri var. İslam alimlerin Evliya Kiram büyüklerinden. Bu zatın da Hatim-i Esam isimli bir talebesi var. Senelerce hocasından Şakik-i Belhi Hazretlerinden istifade etmiş, dersinde bulunmuş falan. Bir gün Şakik-i Belhi Hazretleri sormuş. Yarın demiş, ne kadar zamandır gelip gidiyorsun bizim medresemize, dergahımıza? İşte efendim şu kadar senedir. Peki ne öğrendin? Bu zat da diyor ki efendim 8 şey öğrendim. Allah Allah diyor ya. Bunca sene gel git 8 şey. Vallahi diyor efendim doğrusunu söylesen 8 şey öğrendim, o da bana yetti diyor. O da bana yetti. Neymiş bunlar diye soruyor Şakik-i Belhi Hazretleri. Bu sayıyor. Bunlardan bir tanesi. Hatim-i Esam Hazretleri hocasına arz ediyor. Diyor ki efendim diyor, insanlara baktım. Herkes bir şeyi seçmiş gördüm. Bu sevgililerin çoğu onları ölüm yatağına kadar. Bazıları öldüğü vakte kadar. Bazıları da mezara girinceye kadar arkadaşlık ediyor. Ve sonra onları yalnız ve zavallı olarak bırakıp ayrılıyorlar gördüm. Yani dost arkadaş olarak seçtiklerini işte ölüm yatağına kadar, kabre kadar. En çok mezarlığa geliyor, 2 metre derinlik çukura koyuyor, hemen asmaladı, kan sağlayacak.
1: Üstünü de kapatıyor
2: ve gidiyor.
1: Bir daha çıkmasın.
2: Ayrılıyor. Baktım diyor. Düşündüm ben diyor. Baktım onunla beraber kimse mezara girmiyor. Dert ortağı olmuyor. Mezarda adamın hali nice. Hani dost, hani arkadaş, hepsi çekti gitti. Bu hali görünce düşündüm ve kendi kendime dedim ki, dünyada öyle bir arkadaş seçmeliyim ki mezara benimle gelsin. Bana orada arkadaşlık etsin. Aradım, taradım. Allahu Teala'ya yapılan ibadetlerden başka böyle sadık bir sevgili bulunmadığını gördüm. Dost olarak onları seçtim ve onlara sarıldım.
1: Öyle ya, onlar gelecek bizimle değil mi?
2: Tabii.
1: Kabirde onlar lazım.
2: Yani Hatim-i Esam Hazretleri buyuruyor ki, öyle bir dost, öyle bir arkadaş seç ki kabirde seninle olsun, mizanda seninle olsun, seni ta cennete kadar götürsün. Yalnız bırakmasın. Mezara kadar gidip daha da arasmadık hemşerim. Akşam ne film vardı, hangi diziye bakacaktık demezsin. Yani seninle beraber olsun. Onun için de diyor, yüzümü ahirete çevirdim, Allah-u Teala'ya döndürdüm, onun emirlerini yaptım, yasaklarından sakındım. Çünkü onun emirlerini yapar, yasak ettiklerinden sakınırsam bunlar bana yoldaş olacak, bunlar bana dost olacak. Yarın mezara girdiği zaman azap melekleri de gelir. Azap melekleri aynı şekilde yaklaştığı zaman hemen rahmet melekleri bir dakika derler. Sakın ha. Mesela ayağına yaklaşırsa, bu çok kıyamda durdu, namaz kıldı, buradan giremezsiniz. Eline abdest aldı, hayır hasanat verdi, sadaka verdi, Allah-u Teala'nın kullarına yardım etti. Gözü bu hayra baktı, kulağı yok diyorlar, bu hep Kur'an-ı Kerim dinledi. Dili bu hayır söyledi, hep ibadet etti, Allah dedi. Yani neresine aynı şekilde, hangi uzvuna gelecek olursa yok diyorlar. Olmaz. Ne oldu şimdi? Bunun Allah-u Teala'ya yönelerek Allah-u Teala'nın emirlerini yapması orada bunu kurtardı. Arkadaş oldu. Halbuki dünyada dost edindikleri, arkadaş edindikleri sizin de sualinizde vardı. Nereye kadar? Bir noktaya kadar. Hatta daha dünyadayken, hayattayken bunlardan bazıları hain de çıkıyor. İhanet de ediyorlar. Dost diyorsun falan, getiriyor. Seni tokatlayıp götürüyor. Seni mağdur da ediyor.
1: Küçük bir şeyde sırtını dönüyor.
2: Sırtını dönüyor. Kusura bakma arkadaş, bana mı dayadıydın sırtını falan. Sen bak başın çaresine diyebiliyor. Peki önceki zaman dilimlerinde böyle sadık, gerçekten samimi kimseler varmış. Mesela İbrahim'in Ethem Kutsu sözleriyle birisi yolculuk yapıyor. Yolculuk bitince efendim diyor, uzun süre beraber kaldık. Benim hata ve kusurlarım aynı şekilde. Söyler misiniz? Düzelteyim onları. Buyuruyor ki evladım, ben seni dost edindim. Dost da hata görmez ki. Her şeyin bana sevgili geliyor. Git düşmanlarına sor onu buyuruyor. Git düşmanlarına sor. Ha böyle zatlar dost edinir mi? Edinir. İbrahim Havvas Hazretleri de aynı şekilde bir talebesiyle beraber yolculuk yapacakmış. Demiş yolculukta demiş birisinin emir olması lazım. Bir baş olması lazım. Vücutta bir baş lazım. Talebe estağfurullah efendim siz varken demiş beni kabul ettin mi? Ettim. Peki o zaman demiş. Yolda gidiyorlar, bir yere gidiyor, oturuyor falan. Bu çalı çırpı topluyor, ateş yakacak. Efendim yok diyor, başkan benim, emir benim, otur sen. Habire hizmet diyor, talebe diyor ki ya nereden de şey yaptı falan. Yolculuk bittikten sonra yavrum buyuruyor, yani emir olmak, başkan olmak emretmek demek değildir ki, hizmet etmektir. Sen de ileride böyle yaparsın buyuruyorlar. Böyle yaparsın. Ha bu kimseler dost edindiği zaman, arkadaş edindiği zaman onları sırtlarında taşır. Kendi menfaatlerini değil, önce onun menfaatini düşünür. Böyle insanlar vardı yeryüzünde, yaşadılar. Eshab-ı kiram böyleydi. Tabiinin büyükleri, tebe-i tabiinin büyükleri, evliya-i kiram hep böyleydi. Ve İmam Şafii Rahmetullah Teala Aleyh Hazretleri buyuruyor ki halis dost arama. Zor bulursun. Zor bulursun. Tabii zor bulursun. Ama öyle bir dosta yakaladığın zaman, öyle bir dost yakaladığın zaman onun da kıymetini bilmeli, şükrünü eda etmeli. Yoksa hizmetçi gibi kullanmalı.
1: El üstünde tutmalı yani.
2: Tabii el üstünde tutmalı. Onu incitmekten de çok korkmalı. Böyle bir dost yakalayabilirsen. Hani insanlardan da böyle dost olur mu? Tabii. Senin evladı, iyalin gelir seni kabre bırakır. Hatta döner. Malın mülkün varsa onların mirası için birbirlerinin gırtlağına sarılır. Ama o dost her gece sana dua eder. Affın için geride kaldıysa, senden sonra kaldıysa, her gece Kur'an-ı Kerim okur, sadaka verir, sevabını sana gönderir. Böyle bir dost edineceksin. Yani sana kabirde, mahşerde, mizanda sana yoldaş olacak bir arkadaş seç. Onun için Hatemi Esam Hazretleri kendi zamandaki insanlara ben diyor baktım diyor, bana diyor kabirde böyle diyor yoldaş olacak kimse yok. Hani Süfyan-ı Sevri Hazretleri'nden demin bir nakil yaptık da o zat da buyuruyor ki yani adam geliyor mesela kabristandan geçiyor, mevtaları bir şey okumuyor. Yani bu adam gafil. Bunlar arkadaş olsan, dost olsan ne çıkar? Olmasan ne çıkar? Hatta olmasan daha faydalı. Netice olarak sadık dost arkadaş aramalı. Böyle bir dost bulunca da ona gereken hürmeti, saygıyı göstermeli, kıymetini bilmeli, hizmette de kusur etmemeli. Çünkü sadık olan dost insanı tehlikelerden, korkulardan muhafaza eder.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamızdan önemli bir konuda bilgiler dinledik. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Bir başka konuyu soracağız. Şimdilik hoşçakalınız.
3: Saadeti ebediyeden.
4: Bir kimsenin dünya ticareti ahiret ticaretine mani olursa bu kimse bedbahttır, zavallıdır. Bir çömlek almak için altın kupa verene ne denir? Dünya saksı parçası gibidir. Hem kıymetsizdir, hem de çabuk kırılır. Ahiret ise altından kupa gibidir ki, hem çok kıymetlidir, hem de dayanıklıdır, kırılmaz. Hatta hiç tükenmez. Dünya ticaretinin ahirete yaraması için ve cehenneme sürüklememesi için çok uğraşmak lazımdır. İnsanın sermayesi, dini ve ahiretidir. Bu sermayeyi kaptırmamak

Gizani Hazretleri 3. Bölüm Osmanlı alim ve velilerinden büyük alim ve evliya Seyyid Taha-i Hakkari Hazretlerinin talebelerindendir. İsmi Sıbgatullah olup Gavsül-i Azam, Gavs-ı Hizani veya Gavs lakaplarıyla meşhur olmuştur. Arvasi nisbesiyle bilinir. Peygamber Efendimizin neslinden olup seyyittir. Babası Seyyid Lütfullah Efendi, dedesi Seyyid Abdurrahman Kutup Hazretleridir. Doğum tarihi bilinmemektedir. 1870 Hicri 1287 senesinde vefat etti. Kabri Hizan'ın Gayda köyündedir. Seyyid Sıbgatullah-ı Hizani Hazretleri Şifa Kaynağı sohbetlerinde buyurdular ki: Arif gafletten uzak olup hiçbir zaman kendini beğenmez. Ucba kapılıp kibirlenmez. İnsanın nefsi haksızlık yapmaya, haddi aşmaya aşıktır. Yani hep kendini bedbaht edecek şeyleri yapmak ister. Her istediği de kendi zararınadır. Ölüme hazır olmalıdır. Çünkü ölümden kurtulmanın çaresi yoktur. Ölmeden de sonsuz nimetlere kavuşmaya imkan yoktur. Kul Allahü Teala'nın sevgisini, onun sevdiklerini sevmek ve onun sevmediklerine düşman olmakla kazanır. Onun sevmedikleri şeyler insanı Allahü Teala'dan uzaklaştıran her şeydir. Bütün işlerin neticesinin sıhhatli ve faydalı olabilmesi için iki şart vardır. Sabır ve ihlas. İrade, nefsin arzularına muhalefet edip onu Allahü Teala'nın emirlerine yöneltmek ve kendisi için Allahü Teala'nın takdir ettiğine razı olmaktır. İnsanların en kötüsü din kisvesi altında dünya menfaati sağlayandır. Kalbinde Allah korkusu çok az olan, dünya sevgisi bulunan, haramlardan sakınmayan, alim olduğunu söylerse şaşılır. İlmiyle amel etmeyene alim denmez. Kul muhabbet makamına, Allahü Teala'nın dostlarına dost, düşmanlarına düşman olmakla kavuşur. Amellerin en üstünü doğru amel işlemek, sünnet üzere hizmete devam etmektir. Kalbin Allahü Teala'dan başkasına meyletmesi Allahü Teala'nın azabını çabuklaştırır. Yaptığı amellerin kendisini cehennem azabından kurtarıp Allahü Teala'nın rızasına kavuşturacağını zanneden kimse büyük hata etmiştir. Allahü Teala'nın fadlı ve ihsanıyla kurtulabileceğini düşünen kimseyi Allahü Teala rıza makamlarının en sonuna ulaştırır. Tevhidin esası üç şeydir. 1. Allahü Teala'yı Rab olarak tanımak. 2. Onu bir olarak ikrar etmek. 3. Ona hiçbir şeyi ortak koşmamak. İtikadı doğru olup da Allahü Teala'nın rızka kefil olduğuna itimat eden ve emrettiği ibadetleri İhlasla ve doğru olarak yapan evliya olur. Allahü Teala'nın yardımıyla nefsinin arzularına uymayan kimse havada uçandan ve su üzerinde yürüyenden daha üstündür. Kim gündüzünü Allahü Teala'yı hatırlayarak yani dine uyarak geçirirse bütün gün zikretmişlerden sayılır. Çok ilimden ziyade az da olsa edebe muhtaç olduğunu bilmek pek kıymetlidir. Edep, insanın nefsini bilmesi, tanımasıdır. Müstehapları yapmakta gevşek davranmak, sünnetleri yapmakta gevşekliğe sebep olur. Sünnetleri yapmakta gevşek davranmak, farzların yapılmasını zorlaştırır. Farzlarda gevşek davranan da marifete, Allahü Teala'nın rızasına

0: kavuşamaz. Farzları terk edenin de küfre düşmesinden korkulur. Hocam Seyyid Taha Hazretleri buyurdu ki, Allahü Teala'ya karşı edep, ondan devamlı korku üzere bulunmak ve onu murakabe üzere olmaktır. Resulullah'a karşı edep, sünnet-i seniyyeye yapışmakla, evliyaya karşı edep, ona hürmet etmek, hizmetlerinde bulunmakla, çoluk çocuğa karşı edep, onlara güzel ahlak ile muamele etmekle, arkadaşlara ve dostlara karşı edep, onlara güler yüzlü olmakla, cahillere karşı edep, onlara dua ve merhamet göstermekle olur. Seyyid Sıbgatullah-ı Hizani Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Talebelerinden biri anlattı. Molla Abdülgafur isminde, hocamızın büyüklüğüne inanmayan biri vardı ki, değil kendisiyle, bizimle bile namaz kılmaya tahammül edemezdi. Cuma günleri namazını kılar kılmaz, camiden hemen çıkıp giderdi. Bir gün caminin kapısında, Seyyid Sıbgatullah Hazretleri ile karşılaştı. Seyyid Sıbgatullah Hazretleri ona, Molla Abdülgafur, sen bizden ne kötülük gördün ki, arkamızdan konuşup gıybetimizi yaparsın buyurdu. O da Seyyid Sıbgatullah Hazretlerinin kolundan tutarak itti ve bunca insanı aldatıp peşinde koşturduğun yetmez mi ki, beni de onların arasına katmak istersin diyerek itmeye devam etti. Kolunu onun elinden kurtaran Seyyid Sıbgatullah Hazretleri, ona öyle bir celal ile baktı ki, Abdülgafur, yıldırım isabet etmiş çınar ağacı gibi yere yıkıldı. Sonra da kalkıp, hocamın elini öpmeye başladı. Bir taraftan da, ne olur efendim, beni affediniz. Kötü ve yalancı benim. Yaptıklarıma pişman oldum. Sizin büyüklüğünüzü anlayamadım. Beni affediniz, diyordu. Sonra Abdülgafur'a, ne gördün ki böyle birdenbire değiştin diye sordular. O da, Gavs Hazretleri bana öyle celalli bakınca, yemin ederim ki başım ta arşa kadar yükseldi, sonra tekrar yere düştüm. Gavs Hazretlerinin büyük kerametini gördükten sonra nasıl pişman olmam, dedi. Seyyid Sıbgatullah-ı Hizani Hazretleri, talebelerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki, Allahü Teala sana hayır yollarından birini açarsa, sen o yolda gayretle devam et. Ama o nimeti sana ihsan edeni ve o nimete kavuşmana vesile olanları da unutma. O nimete kavuştuğun için büyüklenme. Senin yapacağın şey, buna kavuşturana şükretmendir. Eğer şükretmezsen, o nimet elinden alınır. İhsan edeni üzmüş olursun. Eğer şükredersen, sana daha hayırlı yollar, daha güzel nimetler ihsan edilir. Nitekim Allahü Teala İbrahim Suresi 7. ayetinde mealen, eğer şükrederseniz, elbette size nimetimi arttırırım. Ve eğer nankörlük ederseniz, haberiniz olsun, gerçekten azabım çok şiddetlidir, buyuruyor. Bir kimsenin Allahü Teala'yı sevmesi, sonra da onu unutması, devamlı Allahü Teala'yı hatırlayıp sonra da onu bulamaması ve Allahü Teala'yı anmadaki tadı alıp sonra da ondan gafil olması düşünülemez. Hak Teâlâ'nın yolunu bilen için o yola girmek kolaydır. Allah'a giden yolda Resulullah'a hal, fiil ve sözlerinde tabi olmak tek kurtuluş yoludur. Bir kimse Cenab-ı Hakk'ın yolunu bilirse kolaylıkla bu yolu tutabilir. Yolu bilmek Hak Teâlâ'nın vasıtasız olarak bunu ona öğretmesiyle olur. Yolu istidlalle yani akıl yürüterek bulan kimse bazen isabet, bazen hata eder. Cömertlik, varlıklının yoksula vermesi değil, yoksulun varlıklıya vermesidir. Allahü Teala'nın marifetle aziz kıldığı bir kimseye yaraşan, günah işleyerek kendini zelil etmemesidir. Zühd, dünyadan ele tek çekmek ve dünya kimin eline geçerse geçsin kaygılanmamaktır. Dürüst, gerçek ve doğru korku, açık ve gizli günahlardan büyük bir dikkatle sakınmaktır. Tevazunun kaynağı şunlardır. İnsan, cehaletini hatırında tutmak, işlediği günahı unutmamak ve Allahü Teala'ya devamlı muhtaç olduğunu hiç aklından çıkarmamak. Arzu ve isteklerinin peşinde koştuğun müddetçe zindanda gibisin. İşi Allahü Teala'ya havale edersen rahata ve selamete erersin. Ebu Said Harras Hazretleri Allahü Teala'nın ismini çok anar, onun rızasına kavuşmak için çok zikretmek gerektiğini bildirirdi. Bu hususta kulun bu yolda gıdası Allahü Teala'nın zikri, yatağı da toprak olmadıkça şeref sahibi olamaz buyururdu. Seyyid Sıbgatullah Hizani Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Şeyh Halit isminde büyük bir alim vardı. Şark vilayetinin adliye müfettişliğini yapardı. Tefsir, hadis ve fıkıh gibi zahiri ilimlerde İbn Hacer ve Seyyid Şerif Cürcani Hazretleri kadar alim olduğunu iddia ederdi. Bütün din kitapları ortadan kalksa bu ilimleri yeniden ihya ederim derdi. İşte bu Şeyh Halit Seyyid Sıbgatullah Hazretlerinin ismini ve namını işitmiş, gidip görmeyi niyet etmişti. Giderken de bazı zor sorular hazırlayıp sormayı ve onu müşkil durumda bırakmayı düşündü. Şeyh Halit geldiğinde Seyyid Sıbgatullah Hazretleri onu yolda karşıladı, güzelce misafir edip ağırladı. Sohbet esnasında da Seyyid Sıbgatullah Hazretleri, bir kimse bir talebemize şöyle bir sual sorsa, talebemiz o sorana şu şekilde cevap verir diyerek, Şeyh Halid'in gelirken hazırladığı bütün soruları teker teker pek güzel cevaplandırdı. Son soruyu cevaplandırdığında Halid, "Üstadım, beni affediniz, tövbe ettim." diyerek ellerine sarılıp öptü. Birkaç gün sonra müfettişlik gibi dünya makamlarını terk ederek Seyyid Sıbgatullah Hazretlerinin huzurunda diz çöktü. Pek çetin riyazet ve mücahedeler çekerek nefsini terbiye etmeye başladı. Nefsinin kötülüklerinden kurtulmak için nefsin istediklerini hiç yapmaz, istemediklerini yapardı. Seyyid Sıbgatullah Hazretleri ata binerken sırtıma basarak binsin diyerek koşar, önünde eğilirdi. Sıbgatullah Hazretleri ise onu bundan men eder, bir daha böyle yapmamasını tembih ederdi. Şeyh Halid bu ihlaslı hareketleriyle pek çok teveccühlere kavuşarak evliyalıkta yüksek makamlar sahibi oldu. Seyyid Sıbgatullah-ı Hizani Hazretleri şifa kaynağı sohbetlerinde buyurdular ki, nefsin senden selamet bulursa, onun hakkını vermiş olursun. Halk selamette kalırsa, onların haklarını ödemiş olursun. Yani haklar iki türlüdür. Biri nefsinin üzerindeki hakkı, ikincisi halkın üzerindeki hakkıdır. Nefsini günahtan men eder ve ahiretteki selametini talep edersen, hakkını ifa etmiş olursun. Halk senin kötülüğünden emin olur sen de onlar için kötülük istemezsen, haklarını eda etmiş olursun. Kötülüğünün sana da, halka da zarar vermemesi için çalış. İşte bunun için Cenab-ı Hakk'ın hakkını ödemekle meşgul ol. En iyi bilen Allahü Teala'dır. Tevekkül, kalbin Allah'a güvenmesidir. Üç şey düşmanlığa sebep olur. Mala tamahkarlık, insanların ikramlarına düşkünlük göstermek, insanların göstereceği itibara önem vermek. Korku Allahü Teala'nın adaletinden, ümit ise lütfundandır. İnsanlar isteklerine karşı çıkılmadıkça bulundukları ahlak üzere halim selimdirler. İsteklerine karşı çıkılınca iyi görünen insanlar hemen kötü ahlaklı kesiliverirler. Gerçekten iyi insanlar isteklerine karşı çıkılınca da değişmezler. Her çeşit üzüntü fazilettir. Mümin için derecede ziyadeliktir. Fakat üzüntünün sebebi günah olan şeyler olmamalı. Bunları yapamadım diye üzülmemeli. Her çeşit üzüntünün fazilet olması, üzüntünün insanın derecesini yükseltmese bile, günahlarının silinmesine, affedilmesine sebep olmasıdır. Bir mürşide, rehbere talebe olan kimsenin, samimi değilse, günden güne bedbahtlığı artar. Vefat etmeden önce, amel ediniz buyurdu. Amel nedir diye sordular. Amelden maksat, rabıtadır. Yani mürşidini düşünüp, ona bağlanmaktır buyurdu. Devam ederek, maksat, İslamiyet'in bildirdiği yönde istikamet üzere olmaktır. Bid'atten ve İslamiyet'e aykırı olarak yapılan amellerden feyz alınmaz. Tasavvuf, İslamiyet'e uymak demektir. Molla Yusuf Ali, evliyalık İslamiyet'in emirlerini yapmakla kazanılır buyurdu. Fakat kalp hastalıklarının izalesi için hocasıyla sohbet de şarttır. İslamiyet'e uymadan vilayete yani veliliğe kavuşulur diyen sapıktır, zındıktır. Namazlardan hemen sonra istiğfar ediniz. İslamiyet'in bildirdiği hususlara uymayan ve sünneti terk eden mürşit, yol gösterici olamaz buyurdu. Halifelerinden Abdurrahman Tâgî'ye vasiyet ederken, büyüklerin yolunu değiştirme. Ben hocamın bana emrettiği gibi değiştirmedim. O da hocasından aldığı gibi hiç değiştirmedi. Rüyada hocam Seyyid Taha Hazretlerini gördüm. Buyurdu ki, talebenin hocasına saygılı olmasının faydası, onun büyüklüğünün ortaya çıkması ve olabilecek edepsizliklerden kurtulmasıdır. Vefatı. Seyyid Sıbgatullah Hazretleri, Bitlis'te bulunduğu sırada bir gün sabah namazından sonra, ölümüm sonbaharın sonuna doğru olacak. Başka bir zaman, Abdurrahman Tâgî'nin de bulunduğu bir sırada oturduğu odanın boşaltılmasını emir buyurdu ve vasiyetini yazdıracağını bildirdi. Abdurrahman Tâgî, efendim bu vasiyette ne oluyor dedi. Bana ilham yoluyla yaşamayı veya ölmeyi tercih etmem istendi. Ruhum ahireti diledi buyurdu. Abdurrahman Tâgî Hazretleri, Efendimiz, sizin hayatta olmanız insanların hayrını çoğaltır. Sadaka veriniz. Zira sadaka kaderin hükmünü önler. Kaderin hükmünün kesin olmayıp sadaka verip vermemeye bağlı olması muhtemeldir dedi. Bunun üzerine Sıbgatullah Arvasi Hazretleri emir verip çokça sadaka dağıttırdı. Fakat ertesi gün Saliha bir kadın gelip, eyvah, eyvah, Gavs-ı Azam Hazretleri, şu alçak dünyadan ayrılıp, Hakk'a kavuşma yolculuğunun eşiğindedir, dedi. bunu nereden biliyorsun diye sordular. Kadın, Gavs bana dedi ki, daha önce hastalanınca sadaka veriliyor ve ecel tehir ediliyordu. Halbuki bu sefer ecelim kesindir. Zira kazâ-i mübremdir. Ona hiçbir şey engel olamaz buyurdu dedi. Hazreti Gavs'a halifesi Abdurrahman Tâgî, teşrîn-i sânînin Kasım ayının 9'unda daha önce belirttiğiniz ecelinizin vakti geçti dedi. Hayır, geçmedi. Çünkü kanuni evvelin Aralık ayının ilk 10 günü de sonbahardan sayılır buyurdu. Bir gün cuma günü ölüm için güzel bir gündür. Fakat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi günü vefat etmiştir. Şeyhim Seyyid Taha Hazretleri ise cumartesi günü vefat etti buyurdu. Cumartesi günü sözünü birkaç kere tekrar etti. Kendisinin bugün de vefat edeceğini tahmin etti. Ölüm öncesi hastalığı sırasında kendisini ziyarete gelen kimselere hastalığının şiddetinden bahsetmediği gibi aksine iyi olduğundan bahsederdi. Hatta vefat ettiği gün akrabaları izin isteyip köylerine gittiler. Çünkü sıhhatinin yerinde olduğunu gördüler. O günlerde çorba suyundan başka bir şey yemiyordu. Hastalığı sırasında hiç uyumuyor, sadece kıbleye karşı oturuyor, bazen sağına, bazen sol tarafına yaslanarak murakabede bulunuyordu. Ölüm hastalığı sırasında hiç inlemedi. Sekerat-ı mevtinden önce yerine halife bıraktığı oğlu Seyyid Behaeddin'i yanına çağırdı. Evladım, talebelerim sana emanet. Onları büyük bir itina ile yetiştir. Gözün gibi koru. Sohbet ve teveccühlerini üzerlerinden esirgeme. Sakın şöhret isteme. Allahü Teala'nın emirlerini yap, yasaklarından kaçın. Dine muhalif iş yapma. Seni yetiştiren hocanı ve Allahü Teala'nın dostlarını incitme. Onların her zaman gönüllerini almayı ihmal etme buyurdu. Dostlarıyla vedalaştıktan sonra da ben ölünce arkamdan ağlamayınız buyurdu. Sonra bir müddet murakabe halinde kaldı. Vefat ettiği cumartesi günü öğleden sonra sekerat-ı mevt haline girdi. Bu halinde yanına giren Abdurrahman Tâgî ve Molla Abdurrahman Meczup sessizce Yasin suresini okudular. Beni doğrultun buyurdu. Doğrulttular. Tekrar beni yatağıma uzatın buyurdu. Birkaç defa doğrulttular ve tekrar yatağa uzattılar. Ölüm hastalığının ızdırabı fazlalaşınca Abdurrahman Tâgî'ye bakarak "Böyle olsun bakalım." dedi ve ölümü tercih ettiğini belirtti. Sarığını çıkardı. Göğsüne buz koydular. Yasin-i Şerif suresini yüksek sesle okumalarını tavsiye buyurdu. Rabbine bir an evvel kavuşması ve ecelinin çabuk son bulması için dua edilmesini ve bunun için oğluna sadaka vermesini emretti. Bu sırada yanına girenlere oturmalarını söyledi. Ağır sekerata girip ruhunu teslim edeceği zaman sekeratın şiddet ve ağır hallerinden hiç şikayetçi olmadı. Kendisini yatağına koymalarını isteyince kollarından tuttular. Lakin yatağa kadar yürüyerek gitti. Yüksekliği bir dirsek boyu olan sedirine kendisi çıktı. Sağ yanına yaslandıktan sonra tebessüm eder bir vaziyette kelime-i şehadet getirerek ruhunu teslim etti. O anda odanın içine bir güzel koku yayıldı. Bu kokuyu odanın dışında duran diğer talebeleri de duydular. Bu koku defin esnasına kadar devam etti. Teçhiz ve kefenlenmesi yapıldıktan sonra talebeleri ve sevenleri tarafından cenaze namazı kılındı ve Gayda'da defnedildi. Mübarek kabri sevenler tarafından ziyaret edilmekte, feyz ve bereketlerinden istifade edilmektedir. Allahü Teala hepimize din ve dünya saadeti versin. Büyüklerimizin şefaatine nail eylesin. Amin.
1: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki: Şüphe yok ki Allahü Teala kötü komşusu olup sabreden ve mükafatını Allahü Teala'dan bekleyen kişiyi sever.

Bugünkü konumuz en kıymetli ibadetler. Değerli dinleyenler, bir şeyin kıymetli olması hale, zaman ve kişinin durumuna da bağlıdır. Onun için en kıymetli amel şudur diye kesin bir şey söylenemez. Peygamber Efendimiz en kıymetli ameli soranların hallerini ve içinde bulunulan şartlara göre bildirmiştir. Bu konudaki hadis-i şerifler bu durum göz önüne alınarak değerlendirilmelidir. Bir kimseyi ebedi felaketten kurtarıp sonsuz nimetlere kavuşmasına sebep olmaksa hepsinden daha kıymetlidir. Bu bakımdan İslamiyet'in başlangıcında amellerin en kıymetlisi cihattı. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki en kıymetli amel cihattır. İnsanların en üstünü canı ve malıyla Allah yolunda cihad edendir. Cihad etmeden veya cihad etmeyi düşünmeden ölen münafık olarak ölür. En üstün amel cihattır. En üstün cihat farzları ifa etmektir. En üstün cihat nefisle yapılandır. Emri maruf cihattan daha önemlidir. Hadis-i şerifte buyruluyor ki, bütün ibadetlere verilen sevap, Allah yolunda cihada verilen sevaba göre deniz yanında bir damla su gibidir. Savaşın sevabı da emri maruf ve nehi anil münker sevabı yanında denize göre bir damla su gibidir. İbni Abidin Hazretleri ise fıkıh aliminin Müslümanlara sağladığı faydanın sevabı cihat sevabından daha çoktur buyurmaktadır. Kur'an-ı Kerim'e, hadis-i şeriflere ve akla uygun şeylere maruf, bunlara uymayan şeylere de münker denir. Müçtehitlerin söz birliğiyle yasak edilen şeylere de münker denir. Günümüzde en kıymetli amel, yayın yoluyla emri maruf ve nehi münker yapmaktır. Ehl-i sünnet itikadını yaymalı, gayrimüslimlere ve sapıklara gerekli cevap verilmelidir. Bu yolla cihad edenlere yardımda bulunanlar, cihat sevabına ortak olur. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Allah yolundaki bir mücahidi giydirip kuşatan veya onun çoluk çocuğunun ihtiyaçlarını gören harbe gitmiş gibi sevaba kavuşur. Değerli dinleyenler, İslamiyet ilim dinidir. Dolayısıyla ilmin önemi çok büyüktür. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, ilim öğrenmek amelden kıymetlidir. İlim, İslam'ın hayatı, imanın direğidir. İlim, benim ve diğer peygamberlerin mirasıdır. Bana mirasçı olan da cennette benimle beraber olur. En üstün ibadet, fıkıh öğrenmektir. İbni Abidin Hazretleri de, fıkıh aliminin Müslümanlara sağladığı faydanın sevabı, cihat sevabından daha çoktur buyuruyor. Peygamber Efendimiz, en üstün amel Allah'ı tanımaktır buyurunca, ''Ya Resulallah, biz amelden sorduk, siz ilimden bahsettiniz.'' dediler. Cevaben, ''İlimle yapılan az amel fayda verir, ilimsiz çok amel faydasızdır.'' buyurdu. Namaz da çok kıymetli bir ibadettir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, en kıymetli amel, vaktinin evvelinde kılınan namazdır. Namaz imanın direğidir. Allahü Teala buyurdu ki, namazlarını vaktinde doğru olarak eda eden kulumu, azap etmeden, hesap sormadan cennete koyacağıma söz verdim. Amellerin en iyisi, gece herkes uykudayken namaz kılmaktır. Yine hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Allah'ın yarattıkları hakkında bir saat tefekkür etmek, bir gece ibadet etmekten daha kıymetlidir. Allah'ın azameti, cennet ve cehennem hakkında bir an tefekkür, bir geceyi ibadetle geçirmekten daha kıymetlidir. Bir saat tefekkür, bir sene ibadetten kıymetlidir. İhlasın kıymeti de hadis-i şeriflerde şöyle bildirilmiştir. Allahü Teala ancak ihlaslı amelleri kabul eder. İhlaslı amel az da olsa kafi gelir.
dünyada yalnız Allah için ihlasla yapılan şeyler kıymetlidir. Zikrin, yani Allahü Teala'yı anmanın önemi büyüktür. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, amellerin en kıymetlisi, en temizi, derecenizi en fazla yükselten, altın ve gümüş vermekten daha kıymetlisi Allah'ı anmaktır. En üstün amel zikirdir. En üstün zikirse la ilahe illallah demektir. En üstün tesbih Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekberdir. Altın vermekten de üstün amel Allahü Teala'yı anmaktır. Yine hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, amellerin kıymetlisi mümin kardeşini sevindirmek, onun borcunu ödemek veya ona yemek yedirmektir. En kıymetli amel elinden ve dilinden kimsenin incinmemesidir. Kim bir mümini ferahlandırır, sevindirirse Allahü Teala onu kıyamette sevindirir. En üstün amel bir müminin aybını örtmek, borcunu ödemek, yemek yedirmek veya bir sıkıntısını gidermek suretiyle onu sevindirmektir. En üstün amel vermeyene vermek, zulmedeni affetmektir. Amellerin en iyisi yemek yedirmektir. Kıymetli amel çoktur. Bunlardan bazılarını daha bildirelim. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, amellerin en hayırlısı farzlardır, en kötüsü de bidatlerdir. İbadetin kıymetlisi zahmetli olanıdır. Amellerin kıymetlisi az da olsa devamlı yapılandır. En üstün amel helal kazançtır. Ramazan orucunu tutup ölen cennete girer. Amellerin en iyisi selam vermeyi yaymaktır. En üstün sadaka, sağlıklı, mala tamahı çok, zenginliği umup fakirlikten korkarken verilen sadakadır. En üstün sadaka su vermektir. En üstün sadaka dilini tutmaktır. En üstün sadaka gizli verilendir. En üstün ibadet Kur'an okumaktır. En üstün amel sıkıntıya sabretmektir. En üstün amel iyi niyetli olmaktır. En üstün kazanç el emeğiyle kazanılandır. En üstün iman kadere rızadır. En üstün huy kimse zarar görmesin diye susmaktır. En üstün ev içinde yetime ikram edilen evdir. İşlerin en iyisi vasat olanıdır. Din ifrat ve tefrit arasındadır.

Haris el-Muhasibi Hazretleri buyuruyorlar ki, kim cennetliklerden olmayı isterse salih kimselerle beraber olsun.

Şiirlerle Menkıbeler. Abdülhakîm-i Siyalkûtî rahmetullahi aleyh. Keşke günah işlemeseydim. Bu zat bir sohbetinde buyurdu: ey cemaat, hep günah işlemekle geçip gitti bu hayat. Ölenleri gökte hiç ibret almıyoruz. Pişman olup gafletten yine uyanmıyoruz. İstiğfar etmiyoruz bir kusur ve günaha. Günahlar yığılarak artıyor her gün daha. Bu nasıl imandır ve nasıl Müslümanlıktır? Müslümanlık sadece isimde olmak mıdır? Uzun yıllar beraber yaşadığı insanlar, şimdi mezarlarında çürüyüp toz oldular. Hepsi yerin altında çekilirken hesaba, belki de birçokları düçar olur azaba. Hepsi günahlarına pişmanlık duyuyorlar. Keşke işlemeseydik bir günahı diyorlar. Bu feci hallerini düşünelim onların. Zira aynı akıbet gelecek bize yarın. Öyleyse şu geçici birkaç günlük hayatta, günahlardan sakınıp bulunalım taatta. Bir günde buyurdu ki, ahireti kazanmak, günah işlememekle müyesser olur ancak. Her sıkıntıya sebep, günahlara girmektir. Çaresi, pişman olup istiğfar eylemektir. Allah günahkarlara vermez muvaffakiyet. Her başarı, İslam'a uymakla olur elbet. Ahireti kazanmak isterse insan eğer, vermemeli dünyaya fazla kıymet ve değer. Dünya demek, Allah'ın sevmediği şeylerdir. Yani yasak ettiği günah, çirkin işlerdir. Dünyayı terk etmekle kazanılır ahiret. Lakin iki şekilde ele geçer bu devlet. Birincisi şudur ki, haramlarla beraber bütün mübahları da kullanmaz ve terk eder. İkinci derecesi, yalnız günah ve haram, şeyleri terk etmeye gösterir sırf ihtimam. Bir günde buyurdu ki, ilim amel içindir. Yoksa zordur mahşerde hesabı o kişinin. Kuru ilim, insanın yaramaz bir işine. Sürükler sahibini cehennem ateşine. Kul günah işleyince, duymuyorsa ızdırap, aklına gelmiyorsa ölüm, mizan ve hesap, öncelerden namaza hazırlık yapmıyorsa, kalp kırıp, gıybet edip, iftira atıyorsa ve hele kul hakkından korkmuyorsa bir kişi, allame olsa bile haraptır yarın işi. Kalbi titremiyorsa her günah işleyişte, o kalp hasta olmuştur. Nişanı budur işte. Beynine doldurduğu bilgi de bir vebaldir. Bu, bir Müslüman için gayet kötü bir haldir.

Arifi Dikkerani Hazretleri buyuruyorlar ki, tedbirini aldıktan sonra Allahü Teala'nın takdirine bağlanan tevekkül sahibidir.

Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda birlikte olmak ümidiyle hoşça kalınız.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM.

0: 재결의 재판.
1: şimdi reklamlar.
2: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
3: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
3: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
4: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
5: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankart posundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
6: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
7: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
1: Reklamları dinlediniz.
4: TGRT FM.
8: TGRT FM Haber.
9: Değerli izleyiciler. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in bölgede güvenlik sorununu olduğuna dikkat çekti. Bölgemizin barış ve güvenliğini çok ciddi şekilde tehdit eden sarmalı sona ermeli dedi. Erdoğan, savaş sebebiyle enerji piyasalarının olumsuz etkilenmeye devam ettiğine de vurgu yaptı.
10: İsrail saldırganlığı bölgemiz için asıl güvenlik sorununun mevcut hükümetin yayılmacı, hukuk ve kural tanımaz politikaları olduğunu bir kez daha göstermiştir.
11: Gündeminde İsrail'in Orta Doğu'da başlattığı ateş çemberi vardı. İsrail bölgemiz için ciddi bir güvenlik sorunu dedi.
10: Türkiye ve Cezayir olarak bölgemizin barış ve güvenliğini çok ciddi şekilde tehdit eden şiddet sarmalının sona erdirilmesinde ortak tutuma sahibiz.
11: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboune külliyede ağırladı. İkili yüksek düzeyli strateji konseyi toplantısının ilkine başkanlık etti. Türkiye ve Cezayir arasında 14 farklı alanda anlaşma imzalandı. Erdoğan, Orta Doğu'daki savaşın etkilerine değindi. Yaşanan olumsuzluklardan etkilenmemek için yapılan işbirliklere vurgu yaptı.
10: İsrail'in tahrik ve tertipleriyle başlayan bölgemizdeki savaş, özellikle enerji piyasalarını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Gelinen aşamada doğal gaz başta olmak üzere enerji tedariki güvenliği konusunda uzun vadeli işbirliğimizi her geçen gün ilerletiyoruz.
11: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir ve Türkiye arasındaki ticaret hacmine de değindi.
10: 2023 yılında belirlediğimiz 10 milyar dolar ticaret hedefimiz doğrultusunda çabalarımızı artırmış durumdayız. Cezayir'le kazan kazan anlayışı içinde dostluk ve işbirliğimizi her alanda ilerletmeye devam edeceğiz.
11: Daha sonra konuk Cumhurbaşkanı Tebboune'a Erdoğan tarafından devlet nişanı tevcih edildi. Tebboune ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a asir nişanı takdim etti.
10: ikili ilişkilerimiz kıymetli kardeşim Tebbu'nun samimi destekleriyle Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmış durumdadır. Asir nişanının tarafıma tevdi edilmesinden duyduğum memnuniyeti huzurlarınızda ifade etmek istiyorum.
9: Adalet Bakanı Akın Gürlek, TGRT Haber'de gündeme özel programına konuk oldu. Bakan Gürlek, CHP'li belediyelere yönelik devam eden yolsuzluk soruşturmaları ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Muhittin Böceğinoğlu Gökhan Böcek ile Uşak Belediyesi eski başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlıktan yararlanmak için savcılığa başvurduğunu açıkladı. Yüzyılın yolsuzluk araç soruşturmasına değinen Bakan Gürlek, itirafçılardan ifadesini çeken olmadığını söyledi. Gülistan Doku soruşturması ile ilgili Amerika'da firari olan Umut Altaş'ın yakında Türkiye'ye iade edileceğini duyurdu.
12: Yani Gökhan Böceğin etkin pişmanlık kapsamında beyanların alındığını biliyorum. O konuda bir beyanda bulundu ama tabii bu devam eden bir soruşturma süreci. Yani
13: etkin pişmanlıktan faydalanmak istedi o zaman.
12: Beyanda bulundu.
11: Antalya Büyükşehir Belediyesi yolsuzluk davasında tutuklu bulunan Muhittin Böceğin oğlu Gökhan Böceğin etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini bu sözlerle duyurdu.
12: Etkin pişmanlıkta ben beyanda bulunduğunu biliyorum. Dediğim gibi yani Antalya'daki eylemleri anlatmıştır muhtemelen o konuda. Yani burada yargılama devam ediyor biliyorsunuz Antalya'da.
11: Adalet Bakanı Akın Gürlek, TGRT Haber'de gündem özel programının konuğu oldu. Bakan Gürlek, CHP'li belediyelere yönelik devam eden yolsuzluk soruşturmalarına değindi. Bakan Gürlek, rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından tutuklanan Uşak Belediyesi eski başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyip savcılığa ifade verdiğini açıkladı.
12: Özkan Yalım da etkin pişmanlık kapsamında İstanbul Başsavcılığı tarafından beyanlar alındığını duydum. Ama ne verdiğini bilmiyoruz. Burada takdir etkisi tamamen savcılığa ait. İsterse tahliye edebilir, isterse beyanlara itibar etmeyecekse tutukluk devam edebilir. Ama bildiğim kadarıyla Özkan Yalım yani bu sabah bir beyanda bulunduğunu duydum.
11: Bakan Gürlek, 100 yılın yolsuzluk davası olarak yorumlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasına değindi. Son haftalarda itirafçıların ifadelerini geri çektiği iddialarını yalanladı.
12: Şu ana kadar ifadesini geri çeken ya da sizin tabirinizle etkin pişmanlıktan vazgeçen kimse yok. En son Adem Soytekin vardı. Doğru. Soruşma aşamasında etkin pişmanlıkta bulunmuştu. Mahkeme aşamasında da aynı ifadeleri tekrar etti. Yani böyle bir şey yok. Davada yürüyen bir süreç var.
11: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku soruşturmasında dikkat çeken gelişmeyi paylaştı. Soruşturmanın kilit ismi ABD'de firari olan Umut Altaş'ın yakında iade edileceğinin altını çizdi.
12: Yakın zamanda Umut Altaş'ın iade edileceğini bekliyoruz. Ailesi de biliyorsunuz anne babası da tutuklu. Abisiyle de görüşmeler yapıldı. Abisi de kardeşinin gelmesi konusunda olumlu irade beyan etti. Yani Umut Altaş gelirse mutlaka bu olaya ilişkin anlatacakları vardır. Çünkü Umut Altaş bu olayın bence en yakın görgü tanığı. İadesini bekliyoruz.
13: Adalet Bakanı'yla mı görüştünüz?
12: Yani evet. Meslektaşım, mevkidaşımızla görüştük. Onlar da sağ olsun yardımcı olacaklarını söylediler. Umut Altaş bence kritik bir isim, kilit bir isim. Bu Türkiye'ye geldiği zaman, beyanda bulunduğu zaman bence olayın çoğu çözülecek.
9: Evet değerli izleyiciler, bir son dakika verelim. İBB'ye bu sabah itibariyle bir yeni operasyon daha yapıldı. Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel ile Park ve Bahçeler Daire Başkanı Tuğba Ölmez Hancı gözaltına alındı. Öte yandan İstanbul Ağaç AŞ'de de mali polis arama yapıyor. Tekrar edelim değerli izleyiciler, İBB'ye bu sabah itibariyle yeni bir operasyon yapıldı. Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel ile Park ve Bahçeler Daire Başkanı Tuğba Ölmez Hancı da gözaltına alındı. İBB Ağaç AŞ'de de mali polisler arama yapıyor değerli izleyiciler. Antalya Büyükşehir Belediyesi hakkında açılan dava devam etti. Tanıkların ifadeleri rüşvet çarkını bir kere daha gözler önüne serdi. Muhittin Böceği bu duruşmada da tahliye çıkmadı. Böcek için hastaneden cezaevinde kalabilir raporu çıktı.
11: Duruşma 3. gününde de devam etti. Mahkeme tahliye talebini reddetti.
14: Bütün belediye başkanı ve meclis üyesi arkadaşlarımla, çalışma arkadaşlarımla Çalışmalarıma devam edeceğim.
11: Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında geçtiğimiz yıl tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, görevden uzaklaştırılan başkanın oğlu Gökhan Böcek ve eski Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın aralarında bulunduğu 41 sanığın yargılanmasına devam edildi. Tutuksuz sanıklara ve tanıklara söz hakkı verildi. Hepsi tek tek dinlendi. Duruşmada bir tanık, yerel seçimler öncesi patronunun isteğiyle farklı zamanlarda Gökhan Böcek'in ofisine 4 kez para götürdüğünü söyledi. Tanık ifadelerinin ardından deliller değerlendirildi. Dosyada adı geçen kuyumcu ve döviz firmalarının Zeynep Kerimoğlu ve Gökhan Böcek'in yaptığı işlemlerle ilgili masa şüpheli işlem bildirimi yapmadığı da rapora girdi. Muhittin Böcek'in de sağlığında cezaevi koşullarında kalmasını engelleyecek bir durum olmadığı ifade edildi. Tahliye talebi reddedildi.
14: Bütün belediye başkanı ve meclis üyesi arkadaşlarımla, çalışma arkadaşlarımla çalışmalarıma devam edeceğim.
11: Savcılık ara mütalaasında tutuklu sanık Fazlı Ateş'in tahliyesine, Muhittin Böcek ve Gökhan Böcek'in tutukluluk halinin devamına, adli kontrol şartıyla serbest olan sanıkların da adli kontrollerinin devamını talep etti.
9: Adalet Bakanı Akın Gürlek dün akşam ne söyledi? Değerli izleyiciler, önemli söyledi. Özkan Yalım, Uşak Belediye Başkanı itirafçı oldu ve Gökhan Böcek itirafçı oldu dedi. Tabii ne söylediler henüz bilmiyoruz bunu. Ama Özkan Yalım Uşak Belediye Başkanı olarak Özgür Özel'e yakın olduğu için söyledikleri önemliydi. Gökhan Böcek de yine babasından dolayı önemli bir isim. Rüşvet ve irtikap dosyalarında adı geçiyor değerli izleyiciler. Ne söylediklerine bakacağız. Bakan Bey'in söylediğine göre bu iki isim Özkan Yalım ve Gökhan Böcek etkin pişmanlıktan faydalandılar. Bu arada İBB soruşturmasına ilişkin etkin pişmanlık çöktü iddialarını reddeden Gürlek, dosyada beyanını geri çeken kimse yok. Adem Soytekin hem soruşturma hem de mahkemede aynı ifadeleri tekrar etti dedi. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 30. duruşması tamamlandı. Mahkeme dava dosyasını esas ilişkin mütalaaya hazırlaması için savcılığa gönderdi. Bir sonraki duruşma 14 Mayıs'ta.
15: Kaçmadım, buradayım. Söyleyeceklerimi tekrarlayacağım.
16: Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında ara karar çıktı. Dosya savcılığa gönderildi. Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 30. duruşma görüldü.
17: Söylemek istediğiniz bir şey var mı herkes çekerken Aziz Bey?
15: Adalet mülkün temelidir.
16: Önceki celselerde sanık avukatlarının talepleri alınan duruşmada mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Ulaşılamadığı için 3 mağdur ve 1 tanığın duruşmada ifadelerinin alınamadığını belirten heyet, bu kişilerin beyanlarının alınmasından vazgeçerek dosyadaki ifadelerin okunmasına hükmetti. Mahkeme esasa ilişkin mütalaasını hazırlaması için dosyayı Cumhuriyet Savcılığına gönderdi. Duruşma 14 Mayıs'a ertelendi.
9: AK Parti iki önemli ismi daha transfer ediyor. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ile Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın salı günü AK Parti'ye geçmesi bekleniyor. Köksal'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çarşamba günü bir görüşme yaptığı, o görüşmenin ardından da kararı netleştirdiği öğrenildi.
11: AK Parti iki önemli ismi daha saflarına katacak. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'la Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan 12 Mayıs Salı günü AK Parti rozetini takacak.
18: Benim hacı anama, kötü kadın, rahmetli hacı babama yokmuş gibi muamele yapan o lafının hesabını soracağım sana.
11: Burcu Köksal uzun süredir CHP yönetimiyle kan uyuşmazlığı yaşıyordu. Zaman zaman genel merkeze ağır eleştiriler yöneltiyordu.
19: Bayramlara da huzurla, sağlıkla erişmenizi.
11: Milletvekili iken Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı'na aday olan Köksal o süreçte parti içinde linç edildiğini söylemişti.
19: O Fırat seçimlerinde seçim
11: Köksal başkan seçildikten sonra da hem CHP yönetimiyle hem de il teşkilatıyla sık sık karşı karşıya geldi. Yaşananlar bardağı taşırınca CHP ile yolları ayırma kararı aldı.
19: Daha güzel, daha yaşanılabilir kılmak
11: Edinilen bilgilere göre Burcu Köksal'ı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la 6 Mayıs çarşamba akşamı bir görüşme yaptı. O görüşmede AK Parti'ye geçiş konusunda el sıkışıldığı öğrenildi. Köksal 4 dönem CHP milletvekilliği yaptı. Ayrıca grup başkan vekilliği görevini yürüttü. Son yerel seçimde CHP çatısı altında Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçildi.
17: Var mı bizden isteğiniz?
11: Sadece Köksal değil, CHP'den olaylı bir biçimde istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarsan'ın da AK Parti'ye geçmesi bekleniyor.
18: Baktım mesajları silmiş. Neden sildin Özgür Özer?
11: Özarsan, CHP Genel Başkanı Özgür Özer'in attığı küfür ve tehdit içerikli mesajların ardından CHP'den istifa etmişti. Bir süredir bağımsız olan Özarsan da AK Parti'ye katılacak.
18: Baktım mesajları silmiş. Neden sildin Özgür Özer? HTS kayıtları yok mu zannediyorsunuz? Bilimden, teknolojiden kaçamayacaksın Özgür Özer. Bu devlet benim suç duyurum çerçevesinde seni yargılayacak.
11: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Köksal ve Özarsan'a rozetlerini 12 Mayıs Salı günü yapılacak AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında takması bekleniyor.
10: Kapımız ülkesine ve milletine hizmet etmek isteyen herkese açıktır. Daima da açık olacaktır.
11: Haberi duyan CHP'liler de belediye binası önünde toplandı. İl Başkanı Hasan Karadeniz açıklama yaptı.
20: Maalesef ne ben il başkanı olarak ne genel başkanımız belediye başkanına ulaşamamıştır. Telefonlarını açmamıştır. Geri dönüş yapmamıştır. Bu sessiz kalış, telefonlara çıkmayış hayır alamet değil.
9: Az önce İBB'ye yeni bir operasyon yapıldı demiştik değerli izleyiciler. Detayları sizlere bir aktaralım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulan suç örgütünün faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen eylemlere yönelik olarak yapılan örgüt soruşturmasında yapılan soruşturmalar kapsamında örgütün Ağaç ve Peyzaj AŞ isimli iştirak şirketi üzerinden usulsüzce kurgusal bir ihale sistemi işleterek ihalelere fesat karıştırdığı iddiaları yüzüne yönelik olarak 8 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup şüphelilerin 29'u kolluk kuvvetleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bir şüpheli ise yurt dışına da bulunması nedeniyle hakkında yakalama çalışmaları devam edilmektedir diyor değerli izleyiciler. Tekrar edelim. Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye iştirak şirketleri üzerinden usulsüzce kurgusal bir ihale sistemi işleterek ihalelere fesat karıştırıldığı gerekçesiyle bu sabah itibariyle 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden biri 29'u gözaltına alındı. Biri yurt dışında olduğu için hakkında yakalama çalışmaları devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirmesini İstanbul'daki Saha 2026 kapsamında gerçekleştirdi. Tamamen yerli Ar-Ge ile geliştirilen Yıldırım Han'ın test süreçlerinin tamamlandığı açıklandı.
21: Ülkemizin ilk sıvı roket yakıtlı, hipersonik hızda seyir kabiliyetine sahip ve en uzun menzilli füze sistemi olarak

0: Taha 2026 Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de katıldı.
1: Değerli arkadaşlarımız, iyi günler. Buradaki temel hedefimiz kritik teknolojilerde dışa bağımlılığı azaltmak, kendi mühendislik kabiliyetlerimizi geliştirmek, sürdürülebilir bir milli altyapı oluşturarak savunma sanayi firmalarımıza öncülük etmektir.
0: Gündemde Saha Expo 2026'da tanıtılan yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle terörle mücadele alanındaki gelişmeler yer aldı. Kara, deniz ve havada ülkenin savunma ve güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdüğü vurgulandı.
2: Geride bıraktığımız hafta içerisinde 4 PKK'lı terörist daha teslim olmuş. Harekat bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiştir.
3: Amerika ile İran arasında müzakere süreci devam ederken İran'da gece saatlerinde patlama sesleri duyuldu. İran merkezli Fars Haber Ajansı, İran'ın Bender Abbas şehri yakınlarında patlama sesleri duyulduğunu belirtirken, İran silahlı kuvvetleri ile düşman unsurlar arasında Keşm adasında çatışma çıktığını bildirdi. İran medyasına göre saldırıyı Birleşik Arap Emirlikleri yaptı.
4: Patlamalar yaşandı, çatışma çıktı. ABD-İran arasında barışı sağlanacak derken İran'da tansiyon yükseldi. İran merkezli Fars Haber Ajansı, İran'ın Bender Abbas şehri yakınlarında patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. İran silahlı kuvvetleri ile düşman unsurları arasında yaşanan çatışma sırasında Keşm Adası'ndaki Behman iskelesinin bazı kısımları hedef alındı. Keşm Adası'ndaki patlama Behman isimli yolcu iskelesinde yaşandı. Saldırının kim tarafından yapıldıysa henüz bilinmiyor. Tasnim Haber Ajansı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Keşm kentindeki iskeleye düşmanca bir eylemde bulunduğuna dair işaretler olduğunu ifade etti. İsrail basını, İsrail'in İran'a yönelik herhangi bir saldırı düzenlemediğini yazdı. ABD basınındansa çarpıcı bir iddia geldi. O iddiaya göre İran'ı ABD vurdu.
3: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ilginç bir iddiada bulundu. Hayatta olup olmadığı bilinmeyen dini lider Müşteba Hamaney ile yüz yüze görüştüğünü söyledi.
0: İran'ın kayıp dini lideri Müşteba Hamaney ilk yüz yüze temasını mı gerçekleştirdi?
5: Selam ber millet aziz ve mübarizimi.
0: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian kameralar önünde yaptığı açıklamada Müşteba Hamaney ile kısa süre önce görüştüğünü söyledi. Pezeşkian görüşmede ulusal meseleler ve devlet yönetimine ilişkin konuların ele alındığını söyledi. Pezeşkian görüşmenin alçak gönüllü ve son derece samimi bir atmosferde geçtiğini ifade etti.
6: Sevgili liderimizle bir görüşme yaptık. Onunla yaklaşık 2,5 saat konuştuk. Tavırları ve yaklaşımı çok sıcak ve alçak gönüllüydü.
0: İran Cumhurbaşkanı görüşmenin detaylarına savaş konusunda bir karar alınıp alınmadığına dair açıklama yapmadı. Kritik görüşmeyi üst düzeyde önemli bir temas olarak nitelendiren Pezeşkian, devlet meselelerinde koordinasyonun sürdüğünü ifade etti.
5: Selam ber millet aziz ve mübarizimi.
3: Sosyal medya platformlarına kimlik doğrulama sistemi geliyor. Bir kullanıcı aynı platformda birden fazla hesap kullanabilecek ancak her birini e-devlete tanımlaması mecburi.
4: Instagram, X, Facebook, tüm sosyal medya platformlarına giriş e-devlet üzerinden oluşturulacak anahtarla yapılacak. Sosyal medyaya kimlik doğrulama sistemi geliyor. Platformlara giriş e-devletle olacak. Böylelikle kullanıcılar bilgilerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile paylaşmaya rıza göstermiş olacak. Bir kişinin birden fazla hesabı olacak ama e-devlete tanımlama zorunluluğu var. TC kimlik numarası ile doğrulanmayan hesaplar kapatılacak. Yasal düzenlemenin 12. yargı paketinde yer alması bekleniyor. Yasama yılı sona ermeden de meclis başkanlığına sunulması planlanıyor. Üzerinde çalışılan düzenlemeye göre bireysel ve kurumsal hesap

0: Hatların hepsi için kimlik doğrulama sistemi gelecek. Bir kişi e-devlet üzerinden bütün sosyal medya üyeliklerini görüntüleyebilecek. Adli merciler suç unsuru şüphesi varsa kimlik bilgilerini talep edebilecek. Bu bilgiler BTK üzerinden sağlanarak kullanıcı ismiyle gerçek kişi arasında eşleşme yapılacak. Soruşturmaya konu olan kişi böyle tespit edilecek.
1: Değerli izleyiciler, sosyal medyada bazen bot hesaplar oluyor. Özellikle X'te, Instagram'da, Facebook'ta takipten ziyade hani orada arkadaşlık ekleyebiliyorsunuz ama dün Instagram böyle bir temizlik yaptı. Takipçiler bir gecede buharlaştı diyor. Instagram sahte etkileşimleri azaltmak için bot hesap temizliği yaptı. Pek çok ünlünün takipçi sayısı ciddi oranda düştü. Ünlü futbolcu Ronaldo da kayıp 8 milyonu buldu değerli izleyiciler ki Ronaldo'nun neredeyse 100 milyondan fazla takipçisi var. Demet Özdemir 400 bin, Burak Özçivit 450 bin, Çağatay Ulusoy 100 bin, Demet Akalın 600 bin kişi kaybetmiş. Şimdi düşünün, Demet Akalın'ın izleyiciler Instagram'da 9,5 milyon takipçisi var. Tom Cruise'un ondan daha az. Yani hani nasıl olabilir yani Tom Cruise'u bütün dünyanın tanıdığıyla sadece Türkiye'de tanınan bir arasında bu temizliklerin de hakikaten önemli olduğunu da söyleyelim. Gerçek hesapların kullanılması önemli. Dünya Savunma Sanayi'nin kalbi Saha Expo 2026 değerli izleyiciler devam ediyor. Fuarın 3. gününe Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de katıldı. Güler, Türk mühendisliğinin ulaştığı noktayı anlattı. Fuarın 3. gününden öne çıkanlara bir bakalım.
2: Fuarın 3. gününde de milli teknolojiler göz doldurdu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk milletinin gurur tablosunu yerinde inceledi.
3: Fuarımız Türk milletinin gururu durumunda. Çok çok mutluyuz. Bu kadar Türk insanının ürettiklerini nerelere, hangi boyutlara ulaştırdığını burada görüyoruz.
2: Savunma sanayinde tam bağımsızlık meşalesi Saha Expo'da yükseliyor. 1700'den fazla firmanın gövde gösterisi yaptığı dev fuarda Türk savunma sanayi düşmana korku, dosta güven veriyor.
4: Bir insan bir şeyin yokluğunu çekmemişse varlığından haberdar olmaz. Biz bunun yokluğunu çok çektik. Bunların yokluğunu çok çektik. Ama bugün gurur duyuyorum ben. Varlığıyla övünüyorum ben.
2: Gözler Türkiye'nin ilk kıtalar arası balistik füzesinin arkasındaki isim olan Nilüfer Kuzulu'daydı.
5: Bizler öncelikli olarak roket motorlarının çalışmalarını gerçekleştirdik. Laboratuvarlarımızda dolgu malzemelerinin yakıtların çalışmalarını gerçekleştirdik. Burada zaten yakıtların seri üretimine geçtiğimiz noktada Yıldırım Han'la ilgili bütün projenin tamamlanmış olmasından dolayı da bugün aslında buradayız, bu fuardayız.
2: Türkiye'nin hava savunma sistemi olan Çelik Kubbe'ye Aselsan mühendisleri her geçen gün yeni bir yetenek kazandırmaya devam ediyor. Hava savunmanın çelik zırhı Çelik Kubbe yeni yetenekleriyle sahnedeydi. Ilgar ile Aselsan mühendisleri hedef haberleşme frekansının kesilmesini ve düşman unsurlardaki haberleşmenin geciktirilmesiyle sahada taktik olarak yanlış bilgi aktarımını amaçlıyor. Yani kısacası sahada Türkiye'nin eli kolu olacak Ilgar, Aselsan mühendisleri tarafından Çelik Kubbe'ye eklendi. Çelik Kubbe'deki Koral ise hava savunmasında tam anlamıyla oyun değiştirici bir etkiye sahip. Bu sistem tespit ettiği hedef hava ve kara radarlarının kapsama alanlarını azaltıyor, elektronik taarruz uyguluyor.
6: Mavi Vatan'ın yeni ve sarsılmaz muhafızı olacak insansız kamikaze deniz aracı Tufan boy gösterdi.
7: En önemlisi bu fuarda tanıtıldı. Tufan bir insansız saldırı kamikaze gemisi. Bu gemiyle temas ettikten sonra infilak ediyor zaten. Ama tabii sırf illa infilak maksatlı değil. Keşif, gözetleme, istihbarat maksadıyla da kullanabiliriz.
6: Fuarda Türk savunma sanayinin dijital dönüşümünde kritik rol üstlenen Radarsan da yer aldı.
8: Aslında ürünleri koyduğunuz zaman ürünler öncelikle etrafını algılıyor. Sonra anlıyor. Ondan sonra da etrafına sonuçla ilgili olarak komut verebiliyor. Bunun toplamı fiziksel yapay zeka demektir. Bu da dünyada farklılaşmak demektir. Ki dünyada alanın önce olmasının ürünlerimizin sebebi bu.
1: Tarlaya ürün biçmeye diye çıktı, bir daha evine dönemedi. Öğretmen Bülent Koç 2023'te gittiği o tarlada öldürüldü. Ancak cinayetin failleri bulunamadı. Adalet Bakanı Akın Gürley'in talimatıyla faili meçhul dosyaların raftan indirilmesi Koç ailesine de umut oldu. Öldürülen Bülent Koç'un babası ve kardeşi Adalet Bakanı Akın Gürley'e seslendi.

0: Savcılık bunun zaten tespitini yapması lazım. İntihar ya da cinayet. Biz devlet olarak bu işin sonuna kadar üzerine gireceğiz.
1: Adalet Bakanı Akın Güllek, faili meçhul cinayetlerin sonuna kadar üstüne gideceğiz dedi. Bu mesaj yıllardır adalet arayan ailelere umut oldu. Bu ailelerden biri de Koç ailesi.
2: İçerci İsmet diye birisi telefon ediyor. İki tane remorku takıp araziye gidiyor. Araziye gittikten sonra saat 18.30'da kardeşin öldüğü haberini veriyorlar.
3: Adalet Bakanı, bununla rahat camiliyim ya. Ne yapayım?
1: 45 yaşındaki Bülent Koç 23 yıl boyunca matematik öğretmenliği yaptı. Hayatını öğrencilere adadı. 28 Temmuz 2023'te kahvehanedeyken bir telefon üzeri tarlaya gitti ve bir daha dönmedi.
2: Yan kalbine giriyor, kalbinin içine, kalbini parçalıyor. Sadece bir kurşun var.
1: Almanya'dan Türkiye'ye gelen Özkan Koç ve babası Ali Koç yıllardır aydınlatılamayan cinayet için seslerini duyurmaya çalışıyor.
2: Kardeşimin öldürüldüğü yerde 7 kişi olduğu ispat edildi. Kardeşimin bu 7 kişi içerisinde birisi öldürmese dahi öldüreni bilmemesi insanın aklı olmaması demektir. Bunların verdikleri ifade hep birbirine benzemiyor.
1: Ailenin yıllardır merak ettiği tek bir şey var. Bülent Koç'u kim ya da kimler öldürdü?
0: Ortada bir suç varsa mutlaka bir fail vardır.
2: Benim kardeşimin katilini Adalet Bakanı çıkartırsa 40 yıla yakın Almanya'da yaşıyorum. Gururumla diyeceğim ki o zaman Türkiye'de adalet var diyeceğim.
4: Evet, bu saat diliminin sonuna geldik. Araya gideceğiz. 10 dakika sonra yine önemli haberlerle karşınızdayız.
5: Bambu'nun sunduğu Günaydın Türkiye devam edecek. Sürücünün boğazına ekmek kaçmış, iki polis Hemlik manevrasıyla hayat kurtarmıştı.
6: Bir hayat kurtarmanın sevincini yaşıyoruz.
7: Hem görevimizi, hem bir vatandaşlık görevini, hem almış olduğumuz eğitimleri karşılığını almış olduk efendim.
5: Görüntüler Amasya'nın Merzifon ilçesinden. Trafikte boğazına ekmek parçası kaçan yemek dağıtım firması çalışanı Berkecan Güney aracından inerek polislerden yardım istedi. Görev başındaki polislerse hemen Güney'in yardımına koştu. Polis memurları Yusuf Oruç ve Sinan Oran, Güney'e Hemlik manevrası uyguladı. Güney'in boğazını tıkayan lokma dışarı çıkarıldı. Bilinçli müdahale bir kez daha hayat kurtardı.
7: Bu eğitimlerin verdiği yetenekler hiç tereddüt etmeden Hemlik manevrası dediğimiz manevrayı yaparak şahsı solunum yolunu açtı.
5: Amasya Valiliği de o görüntüleri doğru ve zamanında ilk yardım hayat kurtarır notuyla sosyal medya hesaplarından paylaştı. Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaarslan da iki polise başarı belgesi vererek teşekkür etti.
8: Öncelikle dünkü davranışınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim. Yani Türk Polis Teşkilatı'nın vatandaşa, millete değerli oldunuz.
9: Cenaze yürüyüşü marş!
5: Şehit onbaşı Duran Öztürk tam 61 yıl sonra yeniden asker arkadaşlarının omzunda yeniden bir askeri törenin gururuyla uğurlandı. Onbaşı Duran Öztürk 1965 yılında askerlik yaparken fırtına nedeniyle yaşanan kaza sonucu Iğdır'da şehit olmuştu. Cenazesi o dönem Kimsesizler Mezarlığı'na defnedildi.
10: Vallahi bir babam olduğunu bile yeni bildim.
5: Yıllarca gurbette kalan Şehit Öztürk, devletin vefası ve ailesinin girişimleriyle doğduğu topraklara, Tokat'ın Yazıtaşı köyüne getirildi. Üstelik Iğdır'daki o eski mezar taşı da bir anı olarak onunla birlikte geldi.
11: Sayın valimize, sayın komutanlarımıza hepsine teşekkür ederim. Allah razı olsun onlardan.
5: Köy meydanında düzenlenen askeri törende yarım asırlık bekleyiş gurur dolu bir kucaklaşmaya dönüştü.
10: Uzak yerdeydi. Gelemeyip gelemeyip. Allah devletimize zarar vermesin.
5: Bu cümle aslında 61 yıllık hasretin özetiydi. Babası gittiğinde henüz çok küçük olan Kezban Öztürk şimdi ak saçlarıyla babasını karşılamaya gelmişti.
11: Bundan mutlu bir şey yok daha, olamaz da. Çok mutluyum bugün. Hem üzgünüm hem mutluyum.
5: Iğdır'ın rüzgarıyla aşınmış o 61 yıllık mezar taşı şimdi Tokat'ın toprağında bir şeref nişanesi gibi duruyor.
12: Mutluyuz, huzurluyuz. Allah devletimize zeval vermesin.
5: Şehit onbaşı Duran Öztürk artık kimsesiz değil. O artık hem ailesinin bağrında hem de vatanın kalbinde.
13: TGRT efendim.
5: Şimdi reklamlar.
14: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış, pırlanta.
15: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
16: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
17: Bize huzur lazım.
18: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
19: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
18: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
19: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
18: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
20: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bilgi QNB.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında. Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
2: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
0: Şimdi reklamlar.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.

0: besli olabilir ama her bes Allianz bes olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Allianz'dır. Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
3: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek İçinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
4: Buyurun.
5: Ben miyim?
4: Evet.
5: Hayırlı günler Osman dede.
6: Hayırlı günler efendim, buyurun.
5: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
3: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
2: TGRT FM.
3: Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
7: TGRT FM Haber.
8: Aydın bölgede güvenlik sorunu olduğuna dikkat çekti. Bölgemizin barış ve güvenliğini çok ciddi şekilde tehdit eden şiddet sarmalı sona ermeli dedi Erdoğan. Savaş nedeniyle enerji piyasalarının olumsuz etkilenmeye devam ettiğine de vurgu yaptı. Ve AK Parti'ye iki önemli transfer değerli izleyiciler. Biri biliniyor. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın geçeceği biliniyordu, ertelenmişti. Ancak esas önemli olan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal. Burcu Köksal'ın çarşamba günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşme yaptığı ve salı günü hem Burcu Köksal'ın hem de Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın AK Parti'ye katılacağı kesinleşti. Ve Yıldırım Han'ın testleri tamamlandı. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirmesini İstanbul'daki SAH 2026 kapsamında gerçekleştirdi. Tamamen yerli ARGE ile geliştirilen Yıldırım Han'ın test süreçlerinin tamamlandığı da açıklandı. Ve Peşkeşkiyan Müşteba Hamane ile görüştüm dedi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Peşkeşkiyan ilginç bir iddiada bulundu. Hayatta olup olmadığı bilinmeyen dini lider Müşteba Hamane ile yüz yüze görüştüğünü söyledi. Ve sosyal medyaya giriş kimlikli olacak değerli izleyiciler. Sosyal medya platformlarına kimlik doğrulama sistemi geliyor. Bir kullanıcı aynı platformda birden fazla hesap kullanabilecek. Ancak her birini E-Devlet'te tanımlaması gerekecek değerli izleyiciler. Her cuma olduğu gibi etiketimiz söz sizde. Söz sizde etiketiyle görüşlerinizi bize yazın. Mesajlarınız hemen altta görünsün. Başlayalım.
1: Fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanunun teklifiyle site aidatlarının keyfi bir şekilde artırılmasının önüne geçilecek. Az sonra. Sosyal medya platformlarına kimlik doğrulama sistemi geliyor. Bir kullanıcı aynı platformda birden fazla hesap kullanabilecek ama her birini E-Devlet'te tanımlaması gerekecek. Az sonra. Fenerbahçe'de seçim Aziz Yıldırım ve Hakan Safi arasında geçecek. Aziz Yıldırım adaylık kararını nasıl aldığını açıkladı. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin teknik direktör adayları da belli oldu. Habere dair aradığınız ne varsa gazeteci Cem Küçük sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası Günaydın Türkiye'de olacak. Az sonra.
8: Tunceli'de yıllar sonra raftan indirilen Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Adım adım sona gelinen dosyada genç kızın kaybolduğu gün patronuna mesaj attı ve ben artık gelmeyeceğim dediği ortaya çıktı.
4: Yahu 7 yıldır! Yahu 7 yıldır! Hem kızımızı bizden aldılar!
9: Bakın bu bir vahşettir. Bu bir caniliktir.
10: Dosya tozlu raflardan indirilmiş, makam mevki tanınmadan şüpheliler yakalanmıştı. Bir gelişme daha yaşandı. Gülistan'ın patronuna attığı mesaj ve sonrası yeniden mercek altında. Gülistan Doku tam 6 yıl önce 5 Ocak 2020'de sırra kadem bastı. O dönem tüm birimler genç kız için seferber oldu. Bakılmadık yer kalmadı. Ama ne bir iz ne de bir sonuca varılabildi. Yıllar sonra Adalet Bakanlığı dosyayı tozlu raflardan indirdi. Gerçekler bir gün yüzüne çıktı.
11: Çünkü ödemiştim. Kız hamile kaldı. Ben de kafasına sıktım.
10: Dosyada birçok şüpheli vardı. Ancak başı eski Tunceli valisi Tuncay Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel çekiyordu. Yargı makam mevkiye bakmadı. İkisi de tutuklandı.
12: Geç.
10: Adım adım sona gelinen soruşturmada bir yeni gelişme daha yaşandı. O gelişme Gülistan'ın kaybolduğu günle alakalıydı. Genç kız kaybolduğu günün sabahı çalıştığı kafenin patronuna kısa bir mesaj gönderdiği ortaya çıktı. Saat 8.13'te atılan o mesajda ben artık gelmeyeceğim ifadeleri vardı. Peki bu mesajdan sonra ne oldu? Gülistan mesajı attıktan sonra saat 11.06'da sevgilisi Zaynal Abakarov'un çalıştığı kafeye gitti. İkili bir süre konuştuktan sonra genç kız oradan ayrıldı. 10 dakika sonra Elazığ istikametine giden minibüse bindi. O saatten sonra da kendisinden bir haber alınamadı.
8: Burdur'daki kan donduran Kübra Yapıcı cinayeti ilişkinde yeni bir gelişme yaşandı. Silahla öldürüldükten sonra yakılan ve dereye atılan genç kadına ait parçalar Korkuteli Barajı'nda bulundu. Öte yandan cinayeti itiraf eden şüpheli etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi. İki şüpheli tutuklandı.
13: Yavaş.
14: Benzini döktü, yaktı.
15: Uyurken katledilmiş cesedi önce gömülüp sonra yakılmıştı. Parçaları barajda bulundu. Türkiye'ye kan donduran bir cinayete tanıklık etmişti. Antalya'da 30 Nisan'da Ataberk Sezen ve İlyas Umut Dağlar'la birlikte otomobile binen Kübra Yapıcı ortadan kaybolmuştu. Yapılan çalışmalar sonucunda genç kızın Burdur'a götürülüp katledildiği ortaya çıkmıştı.
14: Bizi sakin bir yere götür, ben onu telefonumu alacağım, kendi ilanıma çatır. Orada çekti, vurdu. Neresin ya?
15: Cinayeti İlyas Umut Dağlar itiraf etmişti. Kübra'yı önce silahla vurup gömdüklerini, sonra cesedi çıkartarak yaktıklarını anlatmıştı. En sonda kalan parçaları dereye attıklarını söylemişti.
14: Benzini döktü, yaktı. Ondan sonra işte 3-4 saat belki burada 2 kere 3 kere yaktı. Parçaları vesaire falan kürek yardımıyla topladık. Göl, çamur, pataklı gibi yerlere atıldı.
15: Kan donduran itiraf sonrası ekipler Kübra'nın cesedine ait parçaları bulmak için çalışma başlatmıştı.
16: Bittim artık ya, bittim ya. Bittim. 10 sefer müebbet versinler, 10 sefer. Onu hak ediyorlar.
15: En azından bir mezarı olsun diyen ailesi için kollar sıvandı. Kübra Yapıcı'nın cesedinin bir bölümü barajda bulundu.
13: Yavaş, yavaş.
15: Parçalar adli tıpa kaldırılırken cinayetin itirafçısı İlyas Umut Dağlar hakkında da bir gelişme yaşandı.
17: Sizin koymuş olduğunuz bir işaret mi? Tamam.
15: Avukatı Dağlar'ın baskı altında cinayete yardım ettiğini söyleyerek etkin pişmanlıktan yararlanmak için başvuru yapacaklarını açıkladı. Soruşturma devam ederken şüphelilerin ifade işlemleri de tamamlandı. İki şüpheli adliyeye sevk edildi. Kübra Yapıcı'nın katil zanlıları tutuklandı.
8: Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen bahar şenliğinde ortalık karıştı. Bir grup öğrenci devrim yürüyüşü adı altında gösteri düzenledi. Başka bir öğrenci grubu ise Türk bayrağı açarak bu durumu protesto etti. Diğer grup bu kez Türk bayrağı taşıyan gençlere saldırdı.
10: Bahar şenliği neşeyle başladı, kavgayla bitti. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde karşıt görüşlü öğrenciler birbirine girdi. ODTÜ'de bir grup öğrenci Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam edilişlerinin 54. yılı dolayısıyla devrim yürüyüşü adı altında bir gösteri düzenledi. Yürüyüş bahar şenliği alanında son buldu. O sırada şenlikte şarkıcı İlkay Akkaya sahnedeydi. Başka bir grup öğrenci o sırada Türk bayrağı açarak etkinlikte yaşananları protesto etti. İşte ne olduysa ondan sonra oldu. Öğrenciler birbirine girdi. Şişeler, tekmeler, yumruklar havada uçuştu. Bazı öğrenciler yaralandı. Diğer grubun alandan uzaklaştırılmasıyla şenlik kaldığı yerden devam etti.
8: Evet, bahar gelince böyle Mayıs aylarında okulların mezuniyet törenleri oluyor. Liseler, üniversiteler. Ama özellikle üniversitelerde yine terör kendisini gösteriyor değerli izleyiciler. 1971-73 arasında Süleyman Demirel'in ifadesiyle Türkiye'de terör ve terörizm vardı. İşte bu adı geçen Deniz Gezmişler, Mahir Çayanlar bunların hepsi terörist. Yani özellikle Mahir Çayan devlete kurşun, devletin askerine, polisine kurşun sıktığı biliniyor. Deniz Gezmişler'in de banka soymalar, adam kaçırmalar, her türlü darbe olsun diye her şeyi yapmışlardı. Ve şimdi bakın görüyorsunuz ODTÜ'de. Yine DHKPC'liler devrim yürüyüşü adı altında böyle örgüt propagandası yapıyorlar. Daha sonra karşı bir grup da bunları görünce Türk bayrağı açıyor. Türk bayrağı açan gruba bu defa işte yine o DHKPC'li terör grubu saldırıyor değerli izleyiciler. Dünyanın hiçbir yerinde üniversitelerde teröristlere, teröre, DHKPC gibi terör örgütü övenlere hiç kimse müsaade etmez. Biz de özellikle sol medya bunu böyle iki grubun kavgası diye veriyor. Hayır, iki grubun kavgası diye bir şey yok. Bir tane terör grubu var. Teröristleri övenler var. Bir de onlara müdahale edip Türk bayrağı açan vatansever milliyetçiler var değerli izleyiciler. Bu tür okullarda terör ve terörizme asla geçit verilmemesi gerekiyor. Devam edelim. Güneş yüzünü gösterdi ama hafta sonu yine bulutların ardına saklanacak. Hafta sonundan itibaren yurt genelinde sağanak yağış etkili olacak. Bir süredir düşük seyreden sıcaklıklar ise mevsim normallerine çıkacak.
18: Yurdun iç kesimlerinde, Marmara'da, İç Anadolu'da, İç Ege'de, Doğu Anadolu bölgesinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekliyoruz.
10: Sıcaklıklar mevsim normallerine çıkacak. Ancak yurt geneli hafta sonundan itibaren sağanağa teslim olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit son hava tahminlerini paylaştı.
18: Cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi günleri hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarına çıkacağını tahmin ediyoruz.
10: Peki 3 büyük şehirde hafta sonu hava nasıl olacak?
18: İstanbul'da cumartesi günü yağışlar göreceğiz 22-23 derece civarında. Ankara'da da cumartesi günü ve pazar günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekliyoruz. Hava sıcaklığı 22-23 dereceler civarında olacak. İzmir'de de cumartesi gök gürültülü sağanak yağış var. Hava sıcaklığı ısınıyor. 29 dereceye kadar çıkmasını bekliyoruz.
10: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde de yer yer kar yağışı bekleniyor.
18: Kar örtüsü mevcut. Özellikle vatandaşlarımızın çığ tehlikesine karşı dikkatli olmalarını istiyoruz.
8: Başkent Ankara, Mayıs'ın ilk haftasını yağışlarla karşıladığı yağmur ve kar barajlara can suyu oldu. Su miktarı geçen seneye göre büyük artış gösterse de aktif doluluk oranı hala 136'da.
10: Başkentte Mayıs ayının ilk haftasında yağışlar etkili oldu. Kar, dolu ve yağmur yağdı. Bu barajlara can suyu oldu. ASKİ Ankara'daki barajların doluluk oranlarını açıkladı. Barajların doluluk oranı %43,29 olarak ölçüldü. Kullanılabilir aktif su oranı ise %36,68 oldu.
13: Bu su bize 200 gün gider ama rahat rahat 2026'yı da geçeriz, o anlama gelmiyor.
10: Geçtiğimiz yılın ilk 4 ayına göre barajlara gelen su miktarı 5,5 kat arttı. Yine de su oranı kritik seviyelerde kaldı. Kesikköprü Barajı'nda su oranı %100 iken Türk Şerefli Barajı'nda sadece %5 olarak ölçüldü.
8: Ekranlarınıza hoş bir haber getirelim. Zonguldak'ta düzenlenen 90'lar konserinde öğrenci korosu sahne aldı. Küçük Yıldızların izleyenlere bir de sürprizi vardı. Okul müdürü ve öğrencilerin "Müsaadenizle Çocuklar" performansı geceye damga vurdu.

Görüntüler Zonguldak'tan. Kozlu Ortaokulu İz Çocuk Korosu, Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde sahneye çıktı. Öğrenci korosu 90'ların efsane şarkılarını seslendirdi. Programa 7'den 70'e herkes yoğun ilgi gösterdi. Adeta nostalji rüzgarları esen konserde öğrenciler sahne performanslarıyla coşturdu.

Programın en dikkat çeken anı ise okul müdürü İbrahim Uğur Metin'in öğrencileriyle sahneye çıkması oldu. Metin, merhum sanatçı Barış Manço'nun "Müsaadenizle Çocuklar" şarkısını büyük bir heyecanla seslendirdi. Daha şarkıya başlar başlamaz alkış tufanı koptu. Metin'in ses tonu ve yorumu merhum sanatçı Barış Manço'ya benzetildi. Başarılı performansı ve sahnedeki ritmiyle büyük beğeni topladı. Okul müdürü izleyenlerden de tam not aldı.

0: Evet değerli izleyiciler, sosyal medyayı sallayan düet Hürriyet'ten getirelim. Zonguldak Kozlu, burası aslında Kozlu ilçesinde. Kozlu ilçesinin Kozlu Ortaokulu Müdürü İbrahim Uğur Metin'in çocuk korosuyla yaptığı Barış Manço düeti sosyal medyada büyük ilgi gördü. Metin Hürriyet'e konuşmuş, öğrencilerimle güzel bir uyum yakaladık. Mikrofona alışık değilim, sesimin Barış Manço'ya benzetilmesine şaşırdım diyor değerli izleyiciler. Akademi İbrahim Uğur Metin'in sesi hem Barış Manço'ya benziyor hem de çok güzel bir performans gösterdi. 36 yıllık eğitimci değerli izleyiciler İbrahim Uğur Metin. Vallahi hem şaşırdık hem de biraz panikledik. Biz o etkinlikte öğrencilerimle beraber güzel bir uyum yakaladık. Mikrofona da alışık değilim dedi. Videoyu öne çıkaran öğrencilerim ve müzik öğretmenimizin başarısı bence. Bu ilgi ve alaka hepimize moral oldu diyor. Bakın Türkiye'de ne güzel öğretmenler var. İbrahim Uğur Metin gibi. Biz de güzel sesi ve bu güzel performans için kendisini, müzik öğretmenini ve öğrencilerimizi kutlayalım. Halk ekmek büfelerinin önünde uzun kuyruklar oluşurdu. Son yıllarda artık bu manzara yok. Rakamlara göre 4 yılda normal ekmek satışı yarı yarıya düştü. İstanbul Halk Ekmek Genel Müdürü'ne göre sebep vatandaşın ekmek tercihinin değişmesi.
1: Normal ekmek alıyorum. Ekmekle doyuyoruz.
2: Gerçekten de Türkiye'de sofralarda ekmek olmadan olmuyor ama halk ekmek satış verilerini paylaştı. O verilere göre normal ekmeğin satışında düşüş var.
3: Ekmeksiz yaşanmaz ki zaten.
1: Az yemek daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum.
4: Ekmeksiz olmuyor.
5: Ben kendim yapıyorum. Kara buğdaydan, tohumlardan.
3: Tam buğday ekmek yemeye çalışıyorum.
6: Daha önce beyaz ekmeğe talep çoktu. Halk ekmek büfelerinin önünde kuyruklar olurdu. Şimdi o kuyruklar yok. Normal ekmeğe talep de azaldı.
2: 2022 yılında normal ekmeğin satış verileri 414.979.474 taneydi. 2025 yılında ise bu sayı 218.511.400 oldu.
7: Artık evet. Normal ekmek yiyemiyoruz. Şu an o kadar kuyruk yok eskisi kadar.
3: Buğday ekmeği.
8: Bazen oluyor da bazen şey olmuyor yani.
2: Halk ekmeğin en çok satılan ekmeği normal ekmek ama 2022 yılından itibaren her yıl satışı düştü.
9: %67'den %49'a gerilemiş beyaz ekmek tüketimi. Ama bu demek olmuyor ki toplam ekmek pazarında bir daralma var. Normal ekmekten diğer ekmeklere doğru kayışlar söz konusu. Satış kanalları çok daha farklı. Örneğin indirim marketlerinin sayısı ciddi anlamda artışlı. Aile yapılarındaki değişiklikler, sağlık üzerine yapılan konuşmalar, bildirilen görüşler beyaz ekmeğin, beyaz undan yapılan ekmeğin düşüşünde etkili oldu.
2: 2022 yılında normal ekmeğin satış verileri 414.979.474 taneydi. 2025 yılında ise bu sayı 218.511.400 oldu.
9: Ata tohumlu ekmeklerimizde geçen sene çıkardığımız dediğim gibi yaklaşık 3 katına çıktı. Hani bizim için çok ciddi bir ivme bu.
10: Normal ekmeği de seviyorum. Sağlıklı bulmuyorum.
1: Normal ekmekler yani pek fazla şey yapmıyor. Belli bir yaştan sonra ağır geliyor.
11: Vallahi ne gelirse önüme onu alıyorum kızım.
12: Kepeği kullanıyorum. Evet. Eskiden tabii beyazı kullanıyorduk. Marketten alıyorum.
1: Fırından alıyorum. Teyzen gelirse halk ekmekten alır. Evet. Rastlarsa ben gelirsem ben de alırım. Marketten alır.
13: Ekmeğe de zam geldi halk ekmeğine. Ya boğazına kısıyorlar ya milletin iştahı kaçtı.
6: Ekmekte tercihler mi değişti derken kimi de ekmek hiç almıyor.
1: Buğday alıyorum.
11: Buğday.
1: Sağlığım için tam buğday. Az yiyorum, öz yiyorum.
13: Ekmek tüketmiyorum ama ekmek tercih edecek olsaydım çift ekmeği tercih ediyorum.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in bölgede güvenlik sorunu olduğuna dikkat çekti. Bölgemizin barış ve güvenliğini çok ciddi şekilde tehdit eden şiddet sarmalı sona ermeli dedi. Erdoğan, savaş nedeniyle enerji piyasalarının olumsuz etkilenmeye devam ettiğine de vurgu yaptı.
14: İsrail saldırganlığı bölgemiz için asıl güvenlik sorununun mevcut hükümetin yayılmacı, hukuk ve kural tanımaz politikaları olduğunu bir kez daha göstermiştir.
6: Gündeminde İsrail'in Orta Doğu'da başlattığı ateş çemberi vardı. İsrail bölgemiz için ciddi bir güvenlik sorunu dedi.
14: Türkiye ve Cezayir olarak bölgemizin barış ve güvenliğini çok ciddi şekilde tehdit eden şiddet sarmalının sona erdirilmesinde ortak tutuma sahibiz.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboune külliyede ağırladı. İkili yüksek düzeyli strateji konseyi toplantısının ilkine başkanlık etti. Türkiye ve Cezayir arasında 14 farklı alanda anlaşma imzalandı. Erdoğan, Orta Doğu'daki savaşın etkilerine değindi. Yaşanan olumsuzluklardan etkilenmemek için yapılan işbirliklere vurgu yaptı.
14: İsrail'in tahrik ve tertipleriyle başlayan bölgemizdeki savaş, özellikle enerji piyasalarını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Gelinen aşamada doğal gaz başta olmak üzere enerji tedariki güvenliği konusunda uzun vadeli işbirliğimizi her geçen gün ilerletiyoruz.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir ve Türkiye arasındaki ticaret hacmine de değindi.
14: 2023 yılında belirlediğimiz 10 milyar dolar ticaret hedefimiz doğrultusunda çabalarımızı artırmış durumdayız. Cezayir'le kazan kazan anlayışı içinde dostluk ve işbirliğimizi her alanda ilerletmeye devam edeceğiz.
6: Daha sonra konuk Cumhurbaşkanı Tebboune'a Erdoğan tarafından devlet nişanı tevcih edildi. Tebboune ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a asir nişanı takdim etti.
14: İkili ilişkilerimiz kıymetli kardeşim Tebboune'un samimi destekleriyle Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmış durumdadır. Asir nişanının tarafıma tevdi edilmesinden duyduğum memnuniyeti huzurlarınızda ifade etmek istiyorum.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
3: Bize fuzul lazım.
4: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
5: Çocuklar bayılıyor, gül sandık ezmesi.
6: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart posundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.
8: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
9: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
10: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
12: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
1: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
0: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
1: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
0: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
3: Ben QNB'ye geçiyorum.
4: Reklamları dinlediniz.
5: TGRT FM.
4: TGRT FM Haber.
6: Her yıl değişmekle birlikte 60 ila 100 milyar dolar arasında enerji kaynaklı yıllık ithalat faturamız var.
7: Üretim hattı çalışıyor, güneş panelleri tek tek şekilleniyor. Türkiye'nin enerji hamlesi yeni bir tesiste hayat buluyor.
6: Hedefimiz ekonomimizin üzerindeki yükü hafifletmek.
7: Malıköy Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yeni bir üretim tesisi için açılış töreni düzenlendi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar törendeki konuşmasında Suudi Arabistan'la yapılan güneş enerjisi santrali anlaşmasına işaret etti. CHP dış yatırımlardan rahatsız dedi.
6: Bu santrallerden üretilen elektriği de bugüne kadar Türkiye'de oluşan en düşük fiyatla alacağız. Dünyada bunca krize rağmen ilk etapta yaklaşık 2 milyar dolarlık bu dış yatırımın ülkemizdeki siyasi ve ekonomik istikrara güvenini göstermesinden rahatsızlık duyuyorlar.
7: Bayraktar, yenilenebilir enerji noktasında atılacak adımlara da dikkat çekti.
6: Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda Türkiye küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle mücadele ediyor. İnşallah 30 yıldan daha az bir sürede ekonomimizi karbon nötr bir ekonomi haline getireceğiz.
7: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da başlanan yatırımların tamamlanmasıyla devasa bir enerji üretimi gerçekleşeceğini söyledi.
8: Başlanan yatırımlar da tamamlandığında ülkemiz en az 5 üretim tesisiyle yıllık 20 gigawattın üzerinde güneş hücresi üretim kapasitesine erişecek. Bu yatırımlarla Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa başta olmak üzere ihracat pazarlarında da önemli bir oyuncu haline geleceğiz.
9: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti ile CHP arasında Atatürk tartışması yaşandı. Atatürk eleştirisi yapan CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir'e cevap AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta'dan geldi. Kıtalar arası balistik füze Yıldırım Han'ın üzerinde Atatürk imzası ile sergilendiğini işaret etti. Atatürk'ün izinden gitmek budur dedi.
10: Mustafa Kemal'le mücadelesi hiç bitmemiş bir siyasi iktidarsınız.
11: Kıtalar arası hipersonik balistik füze Yıldırım Han Saha Expo 2026'da ilk kez sergilendi. Üzerinde de Kemal Atatürk'ün imzasıyla Türkiye'nin gururu olarak sergileniyor. Yabancı ülkeden gelen tüm heyetler de bunları görüyorlar. Atatürk'ün izinden gitmek budur.
7: Meclis Genel Kurulu'nda Atatürk tartışması yaşandı.
11: Baykar'ın 3 stratejik ürünü K2, Mızrak ve Sivrisinek ilk kez sergileniyor. Yine Alpay 2 ve Atilla. Biz bunlarla Atatürk'ün izinden gitmeyi, bunlarla anılmayı tercih ediyoruz. İddia ettiğiniz gibi kimsenin bu ülkede Atatürk'le bir sorunu yok. Tam tersine bu ülkenin kurucu lideri ve önderi olarak saygıyla ve hürmetle her zaman anıyoruz.
7: Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Murat Emir'in eleştirilerine AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta sert tepki gösterdi.
11: Atatürk'ün arkasına sığınıp yolsuzluğu, hırsızlığı kendilerine kılıf yapanlar asıl Atatürk'e karşı nasıl hesap verecekler düşünüp ona baksınlar.
7: Leyla Şahin Usta CHP'li gençlere de seslendi.
11: CHP gençlik kollarının da Star Wars oyuncak ışıklı kılıçlarıyla bir görselini de paylaşmak istiyorum. Kıymetli gençler, gelin bunlarla uğraşmayın. Gelin Saha 2026'yı siz de ziyaret edin. Orada yapılan ürünlerimizle hep birlikte gurur duyalım. Bu Star Wars renkli kılıçlarıyla bu işler olmaz.
9: Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin bu yıl içerisinde yapılmasının beklenmediğini söyledi. 2027 yılının sonbaharında belki bir sandık önümüze gelir dedi.
3: 2027 yılı içerisinde öne alınmış bir, erken alınmış bir seçim olabilir.
7: Seçim takvimine yönelik tahminde bulundu. Erken değil, erkene alınmış bir seçim olabilir dedi. Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu mecliste gazetecilerle bir araya geldi.
3: 2027 yılının sonbaharında belki bir sandık önümüze gelebilir.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3. kez aday olup olamayacağı tartışmalarını da değerlendirdi.
3: Eğer meclis kararıyla seçim öne alınırsa, bu sefer ikinci dönemini tamamlayamadığı için üçüncü kez aday olma hakkı anayasal olarak doğuyor.
7: Yapıcıoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimi destekleyecekleri sorusunu da cevapladı.
3: Mevcut adaylar arasında millet için, memleket için en iyi, en faydalı olduğuna inandığımız hangisiyse biz ona destek vereceğiz.
7: Hüdapar Genel Başkanı terörsüz Türkiye hedefine yönelik de konuştu.
3: Bize göre süreçle ilgili bir yavaşlama var. Süreç uzarsa tıkanma riski o zaman doğacaktır.
7: Başıboş sokak köpeği sorununa değinen Yapıcıoğlu, hayvana merhamet gerekir dedi.
3: Eğer o hayvan saldırgansa, iyileştirilemiyorsa, tedavi edilemiyorsa gerekirse itlaf da edilebilmelidir. Yani bir tek çocuk öleceğine 100 köpek ölsün.
9: Amerika ve İran anlaşacak mı yoksa ikinci bir savaşın hazırlıkları mı yapılıyor? Bu sorular bir yana, şimdi üçüncü bir soru daha gündemde. İki tarafta aslında ne yapacağını bilmiyorum. Amerika Başkanı Donald Trump başta olmak üzere iki ülkeden de çelişkili açıklamalar birbirini izliyor.
7: ABD ve İran hattında kafalar karıştı. Savaş mı, barış mı? Yoksa taraflar ne yapacağına karar veremiyor mu? Süreç kaosa doğru sürükleniyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump peş peşe çelişkili açıklamalar yapıyor. Önce Hürmüz'ü güç yoluyla açmayı öngören özgürlük projesinden 48 saat içinde vazgeçti. Ardından Amerikan merkezli Axios tek sayfalık bir anlaşma metni üzerinde 48 saat içinde uzlaşı sağlanacağını öne sürdü. ABD Başkanı Donald Trump ise doğrudan anlaşmadan söz etmese de topu İran'a attı. Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'ın anlaşmayı kabul edeceğini varsayarsak Hürmüz Boğazı İran dahil herkes için açık olacak dedi. ABD Başkanı bununla da kalmayıp artık savaşmak istemediğini de açıkça söyledi.
12: Artık insan öldürmek istemiyoruz. İranlılar harika insanlar. İran'ın mantıklı davranmasını istiyoruz.
7: Trump, İran'ın anlaşmayı kabul etmemesi durumundaysa daha önce olduğundan çok daha yüksek bir bombardımanla karşılaşacağını söyledi. Saatler sonra ABD Başkanı bir açıklama daha yaparak İran'ın anlaşmayı kabul etmesi halinde yaptırımların kaldırılacağını, bunun için Tahran'a bir hafta süre tanıdığını duyurdu. İran basını ise önce Tahran'ın anlaşmayı incelediğini, cevabın Pakistan'a iletileceğini iddia etti. Ardından aksi yönde haberler geldi. İran basını Axios'un Beyaz Saray'a çalışan bir manipülasyon aracı olduğunu yazarak tek sayfalık anlaşma iddiasını yalanladı. İran Meclis Başkanı Bakır Kalibaf sosyal medya hesabından paylaşım yaparak sahte Axios operasyonu başladı dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai ise ABD'yi müzakerelerde samimi olmamakla suçladı. İran'ın sunduğu geçmiş planda Hürmüz'ün açılması ancak nükleer meselenin müzakere dışında bırakılması öneriliyordu. İddia edilen tek sayfalık anlaşmadaysa İran'dan uranyum zenginleştirmeyi durdurması isteniyor. Karşılığında İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması öngörülüyor. Her iki taraf anlaşma olması durumunda Hürmüz'ün açılması konusundaysa mutabık.
9: Soykırımcı İsrail Filistin'e saldırılarını devam ettiriyor. İnsanlık dramının yanı sıra ne okul kaldı ne de gidecek bir hastane. Bunun için Türkiye'den Deniz Feneri Derneği Gazze'nin yeniden inşası için anlamlı bir projeye imza attı.
13: Gazze'yi yeniden Türkiye'nin ve dünyanın gündemine taşımak istiyoruz.
14: 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin'de yaşanan insanlık dramına ses yükselttiler. Gazze'nin inşası için bir araya geldiler. Deniz Feneri Derneği ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği işbirliğiyle Gazze'nin yeniden imarı ve geleceğinin inşasına yönelik önemli bir adım atıldı. İstanbul'da Gazze'nin gelecek inşası programı düzenlendi.
13: Çeşitli belediyelerimizle Gazze'nin yeniden imar ve ihyasına yönelik ilk adım olarak bir takım çalışmalar yürütüyoruz.
14: Programda eğitim, sağlık, altyapı ve insani yardım alanlarında Gazze'nin ihtiyaçlarına cevap verecek protokoller imzalandı. Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz projenin amacını açıkladı.
13: Gazze'de insani krizin olanca ağırlığıyla devam ettiğini bir şekilde haykırmak, topluma sunmak.
14: Gazze'deki Vefa Hastanesi'nin çalışmalarına belediyelerle birlikte destek verilecek. Uzun vadeli işbirlikleri ve taahhütler kamuoyuyla paylaşıldı.
13: Gazze'nin yeniden umuda tutunması, yeniden imar ve ihyasında onları umuda tutundurmak üzere bir dizi çalışmalar yürüttük.
14: Ortak irade ve dayanışmayla Gazze'de yaraların sarılması, yaşamın yeniden canlanması ve bölge halkının geleceğe umutla bakabilmesi hedefleniyor.
13: Bir hastane, bir üniversitenin yeniden tamirat işlemlerinin yapılması, bir başka bir belediyemiz bir hastanenin ameliyathanesini üstlendi.
9: Jeffrey Epstein dosyasında yıllardır tartışılan ölümle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Amerika'da federal yargıç Epstein'in ölümünden haftalar önce yazdığı iddia edilen ve intihar notu olarak değerlendirilen belgeyi kamuoyuna açıkladı. Notta yer alan yeni ifadelerde Epstein gerçekten intihar mı etti sorusu gündeme taşındı.
7: Jeffrey Epstein öldü ama tartışmaları alevlenerek devam ediyor. Şimdi de yıllardır tartışma konusu olan dosyada dikkat çeken bir belge ortaya çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nde federal yargıç tarafından kamuoyuna yeni bir not açıklandı. Notun Epstein tarafından ölümünden birkaç hafta önce yazıldığı iddia ediliyor. Notta aylar süren soruşturmalarda hakkında yeni bir şey bulunamadığı belirtilirken ne yapmamı istiyorsunuz, ağlayıp sızlayayım mı ve veda edeceğin zamanı seçebilmek büyük bir lütuf ifadeleri yer alıyor. Ancak Amerikan basınına göre notun gerçekten Epstein tarafından

0: dallarından biri haline getirmişti. FBI ve ABD Adalet Bakanlığı Epstein'in ölümünün intihar olduğu sonucuna vardıklarını açıklasa da kamuoyundaki şüpheler hala tamamen sona ermiş değil.
1: Vergi ve kamu borçlarına yeni yapılandırma geliyor. Bu kapsamda kamu borçlarının taksitlendirilmesinde azami süre 36 aydan 72 aya yükseltiliyor. Daha önce 50 bin lira olan teminatsız tecil limiti de 1 milyon lira seviyesine çıkarıldı. Düzenleme meclis komisyonundan geçti. Yasalaştıktan sonra düzenlemeden çok sayıda kişinin faydalanması bekleniyor.
2: Borcunu ödeme niyetinde olan vatandaşımızı, esnafımızı, tacirimizi hem daha uzun bir vade tanıyor hem de 1 milyon liraya kadar olan borçlardaki teminat gösterme şartını da burada kaldırmış oluyoruz.
0: Vergi ve kamu borçlarına dev yeniden yapılandırma geliyor. Borçlu vatandaşa hem taksit kolaylığı sağlanacak hem de alacak limiti artırılacak. AK Parti'nin mali düzenlemeleri içeren 15 maddelik torba kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
3: Borcu bulunan ve ödemek isteyenler için önemli bir kolaylaştırma sağladığımızı düşünüyorum.
0: Bu kapsamda kamu borçlarının taksitlendirilmesinde azami süre 36 aydan 72 aya yükseltiliyor. Bu değişiklikle borçluların ödemelerini daha uzun vadeye yayabilmesi amaçlanıyor. Yeni düzenleme ile teminat aranmadan tecil edilebilecek borç tutarı da artırıldı. Daha önce 50 bin lira olan limit 1 milyon lira seviyesine çıkarıldı. Böylece daha fazla mükellefin teminat göstermeden, yapılandırmadan yararlanabilmesi hedefleniyor.
3: Bu düzenlemeden belediyeler dahil tüm vatandaşlarımız ve firmalarımız yararlanabileceklerdir.
0: Ancak bu düzenleme af niteliğinde olmayacak. Yani borçlar silinmeyecek. Sadece ödeme kolaylığı sağlanacak. Bu da tartışmaları beraberinde getirdi. Ekonomi uzmanlarına göre düzenleme mükellefleri rahatlatacak olsa da sorunu tam anlamıyla çözmeyecek. Çünkü ana borcun üzerine binen yıllık %44'lük gecikme faiziyle birlikte çıkan rakamın üstüne %39 tecil faizi eklenecek. Özellikle vergi ve SGK prim borçlarını ödemekte zorluk çeken küçük esnafın zorlanacağı ifade ediliyor. Bunun için tecil faizinin makul bir orana indirilmesi, şu ana kadar uygulanan gecikme faizinin de silinmesi öneriliyor.
3: Prim tahsilatımızın da bu adımla çok daha fazla artacağını düşünüyorum.
0: Genel kuruldaki görüşmeler sırasında verilecek önergelerle teklifin esnafın beklentileri doğrultusunda düzenlenmesi mümkün. Buna ekonomi yönetimi ve AK Parti grubunun yapacağı değerlendirmeler sonrasında karar verilmesi bekleniyor. Düzenlemede varlık barışı da yer alıyor. Amaç kayıt dışı varlıkların ekonomiye kazandırılması. Buna göre gerçek ve tüzel kişiler yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının 31 Temmuz 2027 tarihine kadar banka veya aracı kurumlara bildirebilecek. Bu kişilere vergi avantajları sağlanacak.
2: Son 3 yıl Türkiye'de yerleşik olmayan gerçek kişilerin yurt dışı kazançlarını 20 yıl boyunca gelir vergisinden istisna tutuyoruz.
1: Ekonomiden getirelim. Yabancı 3 hafta sonra tahvil ve hisse sattı. Orta Doğu'daki fiili ateşkes ve müzakere sürecinin ardından TL varlıklarda 3 hafta süreyle alım yapan yurtdışı yerleşikler geçen hafta yeniden net satış tarafında yer aldı. Merkez Bankası verilerine göre yabancı yatırımcılar 30 Nisan haftasında nette 228 milyon dolarlık hisse senedi ve 282 milyon dolarlık da tahvil satışı gerçekleştirdi. Türkiye'de kamu iki özel sektör çalışanı bir gün izin yapıyor. Oysa pek çok Avrupa ülkesi 4 gün mesai, 3 gün izin sistemine geçti. Peki çalışanlar bu duruma ne diyor? Haftada kaç gün tatil yapmayı hayal ediyor? Haberimize bakalım.
4: Kaç saat çalışıyorsunuz?
5: 8.30-5.30 arası.
4: Aileniz ve çocuklarınızla vakit geçirebiliyor musunuz?
5: Geçiremiyoruz.
4: Haftada kaç gün izniniz?
5: Bir gün.
4: Yetiyor mu o izin?
5: Yetmiyor.
4: Kaç gün izin olsa size yeter?
5: İki gün olsa yeter. Yatarım.
4: Kimi ailesiyle vakit geçirememekten, kimi de dinlenememekten şikayetçi.
6: 24 yıldır çalışıyorum. Hiç bitmiyor o stres. Gittim, geldim, geç kaldım, kalmadım. Dinlenme yok, evi temizlemek yok.
7: Beyin de olsa, kas gücü de olsa dinlenmesi gerekiyor.
4: Bu şikayetlerin ortak bir nedeni var: çalışma saatleri ve izin süreleri. Türkiye'de iş kanununa göre işçinin çalışma süresi haftada en çok 45 saat, memurunsa 40 saat olarak uygulanıyor.
8: Günlük 10 saat çalışıyor. Görünüyor. Haftada bir gün izin alıyor.
4: Özel sektörde genellikle bir gün izin kullanılıyor haliyle çalışanlar dert yanıyor.
9: 10 saat çalışıyoruz hocam.

0: Yatıyoruz hocam. Yatardık, uyurduk, dinlerdik yani. Ama şu an haftada bir yani zor geliyor.
1: Öyle ki Türkiye dünyada çalışma süresinin en yüksek olduğu ülkeler arasında ikinci sırada yer alıyor. Zirvede ise Kolombiya var.
2: Çok çalıştığımızı düşünüyorum Türkiye olarak.
1: Ama aslında birçok Avrupa ülkesinde durum oldukça farklı. Belçika, İzlanda, İngiltere gibi ülkelerde 3 gün izin kullanılıyor. Çalışanlar 2 gün izinle hem dinlenip hem de işe daha adapte olabileceğini söylüyor.
3: Bence 2 gün mantıklı. Günde 9-10 saat ideal. Onun fazlası mesai dışı olur. Yorucu olur.
2: Haftada 2 gün izin olsa daha işe adaptasyonunuz artar mı?
4: Artar. Çünkü vücut dinlenmiş oluyor.
5: Şimdi Yaprak'la ekonomiyi konuşalım. Yaprak günaydın.
6: Günaydınlar size ve sevgili izleyicilerimize. Artık haftanın son işlem günündeyiz.
5: Evet, piyasalara bir bakalım, sonra hakikaten önemli konularımız var, bunları bir konuşalım.
6: Evet, hareketli bir piyasayı geride bırakıyoruz bu hafta itibariyle. İç piyasada borsa yüzleri güldürdü. Diğer taraftan yani enerji fiyatlarında inişli çıkışlı bir serüven vardı. Dolar ve euroda da hareketliliğin olduğu bir haftayı gördük, keza altında da. Dolara baktığımızda 45 lira 35 kuruş seviyelerinde olduğunu söyleyelim. Euro 53 lira 26 kuruşta, gram altın cephesinde 6882 lira seviyeleri var. Ama serbest piyasada biraz makasın açıldığını söyleyelim hemen. 6923 lirada, hatta ons'ta şu an görüyorum %2'nin de üzerinde bir yükseliş söz konusu. 4719 dolara kadar çıkan bir ons fiyatı görüyoruz altın cephesinde. Ve işte rekor üstüne rekor kırdı. Tüm zamanların rekoru da olduğunu söyleyelim. BIST 100 15.000 puanın artık üzerine çıktı. %1'e yakın bir yükselişle dünü kapattı. Bakalım haftayı nasıl tamamlayacak? Devam ediyoruz çeyrek altınla. 11.302 liradan yarım 22.604 lira, tam 45.070 lira ve kripto paralar. Orada da yükselişler vardı. 80 bin doların üzerine çıkan bir Bitcoin gördük. 81 bin dolar, hatta biraz daha üzeri vardı ama sabaha kırmızıyla başladığını söyleyelim. 79.643 dolar seviyelerine geriledi Bitcoin. Litecoin'e baktığımızda 56.5 dolar seviyelerinde. Ethereum 2.282 dolarda. Ripple 1 dolar 38 sent, ki Ripple'da da biz yükselişleri görmüştük. Ama şu an itibariyle neredeyse orada da %2'ye yakın bir kayıp söz konusu.
5: Evet, piyasalar böyleydi. Şimdi önce Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanımız, onun açıklamalarına bir bakalım. Evet. Şoklar büyük olabilir diyor ama mali disiplin için gibi tamponlar inşa ettik diyor. Başka neler söylüyor Mehmet Şimşek?
6: Aslında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları önemli. Ve bu hafta ardı ardına açıklamalar yaptığını söyleyelim hemen piyasalara ilişkin. Özellikle enflasyon rakamlarını değerlendirdiği açıklamasını zaten hafta başında biz konuşmuştuk. Diğer taraftan yani gündem ekonomi, tabii ki tüm dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de. Hatta Sayın Şimşek konuşurken dedi ki yani biz başka bir gezegende değiliz. Dolayısıyla yaşanan bu savaştan, enerji maliyetlerinden maalesef etkileniyoruz dedi. Yani ciddi şokların, piyasalar için ciddi şokların olduğu bir süreçten geçiyoruz küresel manada dedi. Diğer taraftan tabii ki içeride de ekonomi programında bir takım sapmalar olabilir. Biz zaten buna uygun tedbirleri almıştık. Almayı da sürdüreceğiz dedi. Nelerden bahsetti? Mesela cari dengede hedefler birazcık az da olsa şaşabilir dedi. İşte enflasyon rakamlarındaki biz o revize edilen yıl sonu öngörülerini de paylaşıyoruz sıklıkta, ki zaman zaman Sayın Şimşek'in de bu yönde açıklamaları oluyor. Büyümenin bir miktar yavaşlayabileceğini söyledi ama bütün bu şoklara Türkiye ekonomisinin hazır olduğunu da açıkladı. Özellikle siz de az önce söylediniz. Yani bu şokları kompanse edecek tamponlar inşa ettik dedi. Çünkü göreve geldiğinden itibaren aslında çok sıkı bir para politikası uygulandı. Onu hemen ifade edelim. Hatta bu sürecin biraz uzun olabileceğini de söylemişti ilk günden itibaren de. Diğer taraftan Sayın Şimşek'in açıklamalarıyla birlikte Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan'ın da önemli açıklamaları var. Burada da Merkez Bankası'nın, her zaman biz söylüyoruz, piyasa koşullarını göz önünde bulundurarak toplantı bazlı hareket ediyor. Diğer taraftan tüm gelişmeleri küresel çapta da takip ettiğini söyleyelim. Ama ana odağının yine Merkez Bankası'nın da enflasyon rakamları olduğunu ifade edelim. Dolayısıyla şimdi gözler Haziran toplantısına çevrilmiş durumda. Bir de yılın ikinci yarısı için esasında Yani küresel çapta da bu konuşuluyor tabii ki, ekonomistlerin yorumları da bu. Yani eğer savaş bir şekilde noktalanırsa yılın ikinci yarısı itibaren de bir toparlanma tüm ekonomilerde görülebilir. Böyle bir beklenti de var. Biz de tabii ki bu temennilere katılıyoruz.
5: Peki. Şimdi fahiş site aidatlarını sınırlama getiren kanun teklifi yasalaştı. Evet. Fahişten kasıt şimdi nedir? Yani enflasyona göre mi yapacaklar? Mesela enflasyon %30 ise 30 mu yapacaklar? 50 ise 50 veya üzerinde artış yapabilecekler mi?
6: Ya yeniden değerleme oranı çerçevesinde yapacaklar aslında. Onu ifade edelim. Fakat şöyle bir durum söz konusu. Biliyorsunuz artık burada yetki kat malikleri kuruluna veriliyor. Hatta bu düzenleme daha yasalaşmadan önce de birçok sitenin harekete geçerek yeni düzenleme için bir organizasyon şeması hazırladığını gördük ki benim oturduğum sitede de benzer bir durum söz konusu oldu. Evet, bir işletme var ama yani kat maliklerinden oluşan bir kurul da var. Onlar bütün giderlerden, şimdi tek tek saymak istemiyorum, süremizin de sonuna geldik ama bütün giderleri masaya yatıracaklar, bir bütçelendirme yapacaklar. Tabii ki oy birliğiyle kararlar alınacak. Eğer burada bir uzlaşı sağlanmazsa 3 ay süresince bir artış yapılmayacak değil site aidatlarında. Artış yapılacak ama yeniden değerleme oranında yapılacak. Sonrasında 3 aylık o süre zarfında o bütçe üzerinde bir uzlaşıya varılması gerekecek. Diğer taraftan denetim çok önemli. Denetimlerde yılda bir yapılacak. Hatta çevreye verdiği zararlardan tutun da işte birçok başlıkta denetimler yapılacak. Bir puanlama sistemi de olacak. Bunların hepsi çok önemli, çünkü geçtiğimiz dönemde sizler de biliyorsunuzdur, şikayetler geliyor, bize de yazılıyor. Bazı sitelerde senede iki kez bile artışlar oldu. İşte bu durumun da önüne geçilecek ve takipte de olacak.
5: Peki. Akın Gürlek, Adalet Bakanımız, Konkordato ile ilgili bir açıklaması var. Süreç kötüye kullanılıyor, yeni düzenleme yolda. Gerçekten böyle duyumlar alıyoruz. Bir delil elimizde yok ama işte kötü ayarlayarak Konkordato alan, aslında ihtiyacı olmadığı halde alan diyenler var deniyor. Nasıl bir düzenleme yapılacak?
6: Valla burada bir çalışmanın olduğunu söyledi Sayın Adalet Bakanı. Dün de biliyorsunuz TGRT Haber'in konuğuydu kendisi. Konkordato meselesi çok önemli. Çünkü piyasadaki işlerliği, iş akışını bozuyor. Burada alma verme dengesini bozuyor ve piyasalarda maddi açıdan bir sıkışıklığa neden oluyor. Çünkü alacak verecek dengesi bozuluyor. Bunu kötüye kullananlar var. Halbuki diyor, Konkordato o şirketin kendisini toparlayabilmesi için verilen bir imkandır diyor. Bunu birle sınırlandıracaklarını söylüyorlar. Yani şirket sadece, yani çalışma hayatı boyunca bir kere Konkordato ilan edebilecek. Eğer düzeltemiyorsa iflasını açıklayabilecek. Bu çalışma üzerinde durulduğunu söyledi ki bence çok da gerekli. Çünkü piyasaya baktığımızda yani bunu kötüye kullananların çok fazla olduğunu biliyoruz. İş insanlarından da bu tür şikayetler geliyor. Orada zaten bir düzenleme şartlı. Biz de merakla bekliyoruz tabii ki neler açıklanacak bu düzenlemeye ilişkin. Ama sınırlandırılması Konkordato ilanının yani şu anda makul gibi görünüyor.
5: Peki. Teşekkür ediyoruz Yaprak. Sağ olasın.
6: Ben teşekkür ederim.
5: Evet, Erzeger Yaprak'tan da haftanın son gününde ekonomideki yorumları aldık. Araya gidelim. Dönüşte yine önemli haberlerimiz var. Hepsini size aktaracağız.
7: TGRT FM. Şimdi reklamlar.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenler ise %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
10: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
11: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. ihlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
12: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
13: Reklamları dinlediniz.
14: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
15: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
16: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
13: Şimdi reklamlar.
17: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
18: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
17: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
18: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
17: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
19: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı

0: besli olabilir ama her bez Allianz bez olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Best Allianz. Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
3: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek İçinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
4: Buyurun.
5: Ben miyim?
4: Evet.
5: Hayırlı günler Osman dede.
6: Hayırlı günler efendim, buyurun.
5: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
3: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
2: TGRT FM.
3: Şimdi reklamlar.
7: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. İlk kez Akbank'lı olan KOBİ'ler %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
8: Senin yanında Akbank.
9: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
10: Bize huzur lazım.
11: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
12: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart postundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
3: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı, özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
2: TGRT FM.
3: Reklamlar.
13: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
14: Canım karım.
13: Ula senin ne işin var burada?
14: Ula Asu senin ne işin var burada?
13: Araba almaya geldim.
14: Ben de.
15: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
14: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
13: Ne acele Kılçık hocam.
16: Albayrak Finans. Yarına güvenle planlar.
11: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Reklamları dinlediniz.
2: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.
0: TGRT FM Haber.
3: Etkilenmeye devam ettiğine de vurgu yaptı. Ve AK Parti'ye iki bomba transfer değerli izleyiciler. Biri biliniyordu. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özaslan. O daha önce biliniyordu ama ertelenmişti. Ama daha önemlisi Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal da AK Parti'ye geçiyor. Köksal'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çarşamba günü bir görüşme yaptığı ve o görüşmenin ardından kararı netleştirdiği de söyleniyor. Salı günü bu iki ismin yani Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özaslan'la Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği de artık kesinleşti. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirmesini İstanbul'daki Saha 2026 kapsamında gerçekleştirdi. Tamamen yerli ARGE ile geliştirilen Yıldırım Han'ın test süreçlerinin tamamlandığı açıklandı. Ve Peseşkiyan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Peseşkiyan ilginç bir iddiada bulundu. Hayatta olup olmadığı bilinmeyen dini lider Müşteba Hamane ile yüz yüze görüştüğünü söyledi. Ve sosyal medyaya artık giriş kimlikle olacak. Sosyal medya platformlarına giriş kimlikle olacak. Bir kullanıcı aynı platformda birden fazla hesap kullanabilecek ancak her birini e-devlette tanımlaması gerekecek. Evet, her cuma olduğu gibi etiketimiz Söz Sizde. Söz Sizde etiketiyle görüşlerinizi bize yazın lütfen. Başlayalım.
4: Fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanunun teklifiyle site aidatlarının keyfi bir şekilde artırılmasının önüne geçilecek. Az sonra. Sosyal medya platformlarına kimlik doğrulama sistemi geliyor. Bir kullanıcı aynı platformda birden fazla hesap kullanabilecek ama her birini e-devlette tanımlaması gerekecek. Az sonra. Fenerbahçe'de seçim Aziz Yıldırım ve Hakan Safi arasında geçecek. Aziz Yıldırım adaylık kararını nasıl aldığını açıkladı. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin teknik direktör adayları da belli oldu. Habere dair aradığınız ne varsa gazeteci Cem Küçük sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası Günaydın Türkiye'de olacak. Az sonra.
3: Mayıs'ın ikinci pazarına yani anneler gününe kısa bir zaman kala hediye telaşı başladı. Biricik annelerimize ne hediye alırsak az kalır ama çocuklar ya da eşler şimdiden hediyelerini almaya başladı.
5: Annedir yüreği fazla dayanamaz. Herkes bıksa benden annem bana doymaz.
6: Anne seni seviyorum.
5: Beni unutur kalbinde. Annem bu...
7: Pazar günü anneler günü. En değerli varlıklarımız annelerimiz aslında. Ona ne hediye alacaksınız?
8: Çelik bir takı almayı düşünüyorum.
9: Babamla beraber ortak bir hediye almayı planlıyoruz.
10: Onların varlığı zaten bana en büyük hediye.
7: Bizi binbir emekle büyüten, sevgisi ve şefkatiyle sarıp sarmalayan biricik annelerimizin en güzel günü yaklaşıyor.
9: Hep var olan da iki varsın.
7: Nereye gidiyorsunuz?
11: Anneme hediye almaya gidiyorum.
7: Ay, sürprizi bozduk o zaman biz şu anda.
12: Biraz sonra hediye almaya gideceğiz.
7: Ne alacaksınız peki eşinize?
12: Zannediyorum kıyafet alacağız.
13: Anneler gününde en çok tercih eden 3 bölüm var. Bileklik, kolye ve kolye ucu.
7: Peki siz annenize ne hediye aldınız?
14: Çok bir çiçeklerden falan hoşlanıyor genelde.
15: Annem şu an burada değil. Annem Erzurum'da, ben İstanbul'dayım. Buna anneler günü hediyesi olarak kendim gideceğim.
14: Bir kahve makinesi almayı düşünüyorum.
7: Bazen bir çiçek, bazen güzel bir söz.
16: Varlığı yeter.
7: Kimi içinse en önemli hediye sağlıklı olmamız.
10: Onların sağlıklı olması, şu şartlarda düzgünce yaşaması bana en güzel hediye.
16: Bir öpücük verseler o yeter.
7: Bir sarılma dünyalara bedel.
16: Dünya bedel.
14: Kili fincan takımlarımız çok tercih ediliyor. Tencere takımlarından, kahve makinelerinden devam ediyor.
7: Tencere, tava, mutfak aletleri. Anneler gününde annemize en çok bu hediyeleri alıyoruz. Peki annelerimiz gerçekten bu hediyeleri istiyor mu?
17: Annemin şahsına hediyeler alıyorum genelde.
18: Annenin bir şeye ihtiyacı olduğunu hissedeceksin.
17: Alacağız.
10: Manevi değeri olan hediyeler daha güzel olur.
19: Bence anneler günü bir gün değil, her gün. Ben özel bir anlam yüklemiyorum o yüzden.
11: Anneler günü kutlu olsun.
5: Bir tek annem olsun, bana bir şey olmaz.
3: İş ilanı veren herkes tecrübeli eleman aranıyor ama 35 yaşı geçmemesi isteniyor. Kamu bile 35 sonrasını almıyor. Bu yüzden 40 yaş üstü olanlar piyasanın dışına itiliyor. Herhangi bir sebeple işsiz kalan profesyonellerin deneyimleri göz ardı ediliyor. Bu iş için fazla niteliklisin deniyor. Onlar da güvencesiz alanlara yöneliyor. Kuryelik, emlakçılık gibi işlerde emeklilik yaşını dolduruyor.
6: Giremiyorum hiçbir yere. Memuriyette olsa başvuramıyorum. Yaş zaten sınırlandırıldı. Fabrikaya bile giremiyorum şu anda.
19: 40 yaş emeklilik için genç, iş bulmak için geç. Öyle ki şu anda birçok işveren iş ilanlarında 18-35 yaş şartı arıyor.
6: Yeni mezunları işe almıyorlar çünkü deneyim istediklerini söylüyorlar. O yaş aralığında olup da ne kadar deneyim bekleyebilirler onu algılayamıyorum ben yani.
20: Ucuz ve kullanılabilir iş gücü. Yani 35 yaştan sonrası tabii haliyle hem daha akıllanıyor hem daha güçleniyor. Ama gençler daha kullanılmaya müsait. Onların da işe ihtiyacı var.
19: Bu durum sadece özel sektörde değil, kamuda da aynı. Şu anda memur olabilmek için 35 yaş ve altı olmak gerekiyor.
21: Yaş sınırlaması da olmamalı. Yani sonuçta insanlar belki farklı bir alandan geçiş yapmış olabilir. Yani hayat şartları, üniversiteye geçip bitirmiş olabilir, ailevi durumlar olabilir.
22: 35 yaş üstünde düşünmeleri lazım. Yani herkes o yaşlarda iş sahibi olamıyor. Ama 35 yaşını geçtiği zaman da malum insanlar iş arıyorlar.
19: Yıllarca uzmanlık yapan birçok kişi bugün geçinebilmek için ya kuryelik yapıyor ya da emlakçılık yapıyor. Bunun sebebi ise yaş şartı.
23: Her Türk vatandaşı olduğu gibi her insanın da çalışma hakkı ve hürriyeti var. Sonuçta bu insanlar rızıklarını oradan kazanıyor. Dolayısıyla bu rızıklarını kazanması konusunda bir esneklik gösterilmesi gerekiyor.
19: Fazla nitelikli cümlesi birçok tecrübeli çalışanın en sık duyduğu cümlelerden biri oldu.
24: Nitelikli eleman istediği maaşı bulamıyor. İşveren verdiği paraya nitelikli eleman vuramıyor. Yani her iki tarafında biraz bir şeylerden feragat etmesi lazım.
25: Şirketin bir elemanın, beyaz yakalının maaşını ödeyemiyorum diye bir sistemde öyle bir şey olamaz yani. Mühim olan o şirketin o beyaz yakalıya ne kadar imkanı, ne kadar faydası olabilmesi önemli yani.
3: Fenerbahçe'de seçim Aziz Yıldırım ve Hakan Safi arasında geçecek. Aziz Yıldırım adaylık kararını nasıl aldığını açıkladı. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin teknik direktör adayları da belli oldu.
26: Hep beraber Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu kutlayacağız.
27: Fenerbahçe'de seçime bir ay kaldı. Adaylar başkanlık için çalışmalarına hız verdi.
28: Dağ ağacında olsak da son sözüm Fenerbahçe diyenlerin mücadelesiydi bu.
26: Fenerbahçe'nin olduğu her yerde umut vardır. Fenerbahçe umut demektir. Yarınlar hepimizin.
27: Aziz Yıldırım kızı Yaz Yıldırım ve Fenerbahçeli çocuklar için başkanlığa aday oldu. Yıldırım kararını nasıl verdiğini açıkladı.
29: Benim hedef alınmam normal ama kızımın hedef alınması beni çok üzdü. O gün tamam bu iş burada bitti dedim ve arkadaşlara aday olduğumu söyledim.
30: Fenerbahçeli çocuklar üzülmeyecektir.
27: Yaz Yıldırım da babasıyla fotoğrafını paylaştı. Aziz Yıldırım'ın kızı yeniden başlıyoruz ifadesini kullandı.
30: Hadi hayırlı olsun Fenerbahçe'ye.
27: Aziz Yıldırım adaylık kararının ardından evinden görüntü paylaştı. Yıldırım'ın evinin kupalar, fotoğraflar ve bayraklarla adeta Fenerbahçe Müzesi gibi olduğu görüldü. Aziz Yıldırım seçimi kazanması halinde teknik direktörlük için Aykut Kocaman'ı düşünüyor.
31: Hiçbir tereddüt etmeden senin bu işi başaracağını inandığımız için de sana görevi teklif ettik.
27: Kocaman'ın da Fenerbahçe için çalışmalara başladığı öğrenildi. Aziz Yıldırım transfer çalışmaları hakkında öyle bir takım kuracağım ki hoca kim olursa olsun zaten şampiyon olacağız ifadesini kullandı.
31: Kocaman'ın Fenerbahçe'yle hiçbirimiz tartışamayız.
27: Barış Göktürk Aziz Yıldırım'ın birleşme çağrısına olumlu yanıt verdi. Adaylıktan çekilen Göktürk'ün Yıldırım'ın listesinde başkan vekili olması bekleniyor. Hakan Safi ise adaylıktan geri adım atmadı. Safi her koşulda aday olduğunu ve Aziz Yıldırım'la birleşmeyeceğini söyledi.
26: Benim sözüm paradan daha kıymetli dedim.
27: Hakan Safi'nin teknik direktörlük için listesinde iki yabancı ve bir yerli bulunuyor. Xabi Alonso ve Felipe Luis'in yanı sıra İsmail Kartal gündemde yer alıyor. Hakan Safi'nin seçimde 4 yıldız transferi açıklayacağı belirtiliyor.
30: 5 yıldızlı takım yapacağım, 3 yıldızlı bilmem ne yapacağım. Neyle yapacaksın kardeşim, neyle?
28: Parayı nereden bulup getireceksin? Gel burada anlat.
0: Bir tane Fenerbahçe var. İçimizdeki rakiplerimizi bırakalım. Önümüze bakalım. Rakiplerimize odaklanalım.
3: Bu sezon biraz kötü geçen Real Madrid'de de değerli izleyiciler, işler kritik ve kavga dövüş birbirini izliyor. Dünden beri konuşuluyor. Soyunma odasındaki kavga değerli izleyiciler bir hastanelik etti diyor. Real Madrid'de iki yıldız birbirine girdi diyor. Valverde ile başka bir futbolcunun kavga ettiği söyleniyor değerli izleyiciler. Ayırmakta da zorlandıkları da söyleniyor. Bu arada bu kavgayı duyunca Barcelona'da ezeli rakibi Real Madrid'in bir paylaştı ve büyük bir aile izledi. Bu arada Mbappe Paris Saint Germain'de onu Luis Enrique teknik direktör olarak istememişti. Şimdi de Real Madrid'de tam 40 milyon kişi değerli izleyiciler imza vermiş. Tabi Real Madrid'in sadece İspanya'da değil dünyanın her yerinde taraftarı var. 40 milyon kişi Mbappe Real Madrid'den gitsin takım oyuncusu değil diye eleştiriyorlar değerli izleyiciler Mbappe'yi. Türkiye bu yıl Formula 1'e ev sahipliği yapabilir. Orta Doğu'daki savaş nedeniyle İstanbul yarışının takvime eklenmesi için görüşmelerin sürdüğü açıklandı.
1: ...2027 yılından itibaren Formula 1'e yeniden dönmemizin şampiyonaya çok büyük değer katacağına inanıyorum.
27: Cumhurbaşkanı Erdoğan 2027 demişti ancak Formula 1 Türkiye'ye daha erken gelebilir. İstanbul Grand Prix'si bu yıl takvime girebilir.
1: Yarış severlerin gözdesi olan İstanbul Park inşallah 2027-2031 yılları arasında tam 5 dönem boyunca göz dolduran, heyecanlı, seyir zevki yüksek yarışlara ev sahipliği yapacaktır.
27: Yarışseverlere müjdeyi Uluslararası Otomobil Federasyonu Başkanı Muhammed Ben Sulayem verdi. FIA Başkanı Sulayem bu yıl Türkiye yarışı için görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.
2: Katar'daki yarış için bir haftalık erteleme yapıp takvimi ileri kaydırabiliriz. Bu olmazsa ve diğer gereksinimler tamamlanırsa belki bu yıl Türkiye'yi takvime alabiliriz. En iyi senaryo için organizatörlerle istişare halindeyiz.
27: Orta Doğu'daki savaş nedeniyle Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışlarının iptal edilmesi gündemde. Formula 1'de Türkiye yarışı bu yıl için en güçlü aday.
1: Her açıdan kusursuz bir organizasyonla yarışlara ev sahipliği yapacağız.
27: İstanbul Park'ta 2005-2021 yılları arasında 9 kez Formula 1 yarışı düzenlendi. Formula 1 180 ülkede 827 milyondan fazla seyirci tarafından takip ediliyor.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in bölgede güvenlik sorunu olduğuna dikkat çekti. Bölgemizin barış ve güvenliğini çok ciddi şekilde tehdit eden şiddet sarmalı sona ermeli dedi. Erdoğan, savaş nedeniyle enerji piyasalarının olumsuz etkilenmeye devam ettiğine de vurgu yaptı.
4: İsrail saldırganlığı bölgemiz için asıl güvenlik sorununun mevcut hükümetin yayılmacı, hukuk ve kural tanımaz politikaları olduğunu bir kez daha göstermiştir.
7: Gündeminde İsrail'in Orta Doğu'da başlattığı ateş çemberi vardı. İsrail bölgemiz için ciddi bir güvenlik sorunu dedi.
4: Türkiye ve Cezayir olarak bölgemizin barış ve güvenliğini çok ciddi şekilde tehdit eden şiddet sarmalının sona erdirilmesinde ortak tutuma sahibiz.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboune külliyede ağırladı. İkili yüksek düzeyli strateji konseyi toplantısının ilkine başkanlık etti. Türkiye ve Cezayir arasında 14 farklı alanda anlaşma imzalandı. Erdoğan, Orta Doğu'daki savaşın etkilerine değindi. Yaşanan olumsuzluklardan etkilenmemek için yapılan işbirliklere vurgu yaptı.
4: İsrail'in tahrik ve tertipleriyle başlayan bölgemizdeki savaş, özellikle enerji piyasalarını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Gelinen aşamada doğal gaz başta olmak üzere enerji tedariki güvenliği konusunda uzun vadeli işbirliğimizi her geçen gün ilerletiyoruz.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir ve Türkiye arasındaki ticaret hacmine de değindi.
4: 2023 yılında belirlediğimiz 10 milyar dolar ticaret hedefimiz doğrultusunda çabalarımızı artırmış durumdayız. Cezayir'le kazan kazan anlayışı içinde dostluk ve işbirliğimizi her alanda ilerletmeye devam edeceğiz.
7: Daha sonra konuk Cumhurbaşkanı Tebbun'a Erdoğan tarafından devlet nişanı tevcih edildi. Tebbun ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a asir nişanı takdim etti.
4: İkili ilişkilerimiz kıymetli kardeşim Tebbun'un samimi destekleriyle Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmış durumdadır. Asir nişanının tarafıma tevdi edilmesinden duyduğum memnuniyeti huzurlarınızda ifade etmek istiyorum.
3: Değerli izleyiciler, sabah saatlerindeki operasyonu tekrar edelim. İBB'ye İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bu sabah bir operasyon daha yapıldı. Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel ile Park ve Bahçeler Daire Başkanı Tuğba Ölmez Hancı'nın da olduğu kişiler gözaltına alındı değerli izleyiciler. Yani listede İBB'de Kentsel Ekolojik Sistemler Şube Müdürü olan Nilgün Cendek, yine Yasin Çağatay Seçkin eski Park ve Bahçeler Daire Başkanı, Metin Aras Ağaç AŞ Genel Müdür Yardımcısı, Murat Çirik Ağaç AŞ Şefi, Fatih Yağcı Ağaç AŞ'de Şef gibi, Eren Sönmez eski Mali Müşavir gibi isimler gözaltına alındı. 29 kişiden bir kişi yurt dışında, onu da arama çalışmaları devam ediyor değerli izleyiciler. Gözaltı sebebini de hemen söyleyelim. Özellikle Ağaç ve Peyzaj AŞ isimli iştirak şirketleri üzerinden usulsüzce kurgusal bir ihale sistemi üzerinden ihalelere fesat karıştırdığı iddia edilen 30 şüpheliden 29'u bu sabah gözaltına alındı. Bir kişi de yurt dışında oluyor. Ona da arama çalışmaları, daha doğrusu gözaltı işlemleri de döndükten sonra devam edecek. Amerika ve İran arasında müzakere süreci devam ederken İran'da gece saatlerinde patlama sesleri duyuldu. İran merkezli Fars Haber Ajansı, İran'ın Bender Abbas şehri yakınlarında patlama sesleri duyulduğunu belirtirken İran silahlı kuvvetleri ile düşman unsurlar arasında Keşm adasında çatışma çıktığını bildirdi. İran medyasına göre saldırıyı Birleşik Arap Emirlikleri yaptı.
7: Patlamalar yaşandı, çatışma çıktı. ABD-İran arasında barışı sağlanacak derken İran'da tansiyon yükseldi. İran merkezli Fars Haber Ajansı, İran'ın Bender Abbas şehri yakınlarında patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. İran silahlı kuvvetleri ile düşman unsurları arasında yaşanan çatışma sırasında Keşm Adası'ndaki Behman iskelesinin bazı kısımları hedef alındı. Keşm Adası'ndaki patlama Behman isimli yolcu iskelesinde yaşandı. Saldırının kim tarafından yapıldıysa henüz bilinmiyor. Tasnim Haber Ajansı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Keşm kentindeki iskeleye düşmanca bir eylemde bulunduğuna dair işaretler olduğunu ifade etti. İsrail basını, İsrail'in İran'a yönelik herhangi bir saldırı düzenlemediğini yazdı. ABD basınındansa çarpıcı bir iddia geldi. O iddiaya göre İran'ı ABD vurdu.
3: Evet, bölgedeki son gelişmeleri aktaralım değerli izleyiciler. İsrail basını Keşm'i Birleşik Arap Emirlikleri bombaladı, savaş uçakları iskeleyi hedef aldı diye verdi değerli izleyiciler. Tekrar edelim, İsrail basını Keşm'i Birleşik Arap Emirlikleri'nin bombaladığını, savaş uçaklarının iskeleyi hedef aldığını söyledi. İran medyası İran kuvvetleriyle düşman arasında çatışma çıktı diyor. Keşm adasında CENTCOM bize saldıran İran tesislerini hedef aldık diyor. İran ordusu Amerika ateşkesi ihlal etti diyor. Trump saldırılar hafif bir tokatla, ateşkes hala yürürlükte diyor. Ve yine 3 savaş gemimiz Hürmüz'ü geçti. Eğer İran anlaşmazsa daha sert vuracağız diyor. Ve Birleşik Arap Emirlikleri hava savunma sistemlerimiz füze ve İHA saldırılarına karşı müdahale ediyor diyor değerli izleyiciler. Yabancı medya ne diyor, hemen ona da bir bakalım. Son dakika olarak da gazeteleri getirelim de izleyiciler. Financial Times gazetesi Trump Amerika ve İran arasındaki çatışma devam ettiği halde ateşkes hala yürürlükte dedi. Orta Doğu'daki savaşla ilgili değerli izleyiciler ve bu arada Birleşik Arap Emirlikleri de yine İran'daki Keşm Adası'ndaki belli noktaları vurdu. Devam edelim. Guardian gazetesine bakalım değerli izleyiciler. Amerika ve İran Hürmüz Boğazı'ndan dolayı değerli izleyiciler karşılıklı saldırılar devam ediyor ama ateşkes hala yürürlükte deniyor açıklamalar bu yönde. Ve Amerikan medyasına bakalım. Washington Post gazetesi Amerika İran'a gemilere saldırıya cevap olarak İran'ı vurdu diyor değerli izleyiciler. Birçok İran'daki birçok noktayı vurduğunu söylüyor. Devam edelim. Ve New York Times'a yine Amerika ve İran arasındaki ticaretler karşılıklı olarak Hürmüz'den dolayı birbirlerine ateş etme, vurma var ama ateşkes yine devam ediyor diyor değerli izleyiciler. Bu arada tabii Birleşik Arap Emirlikleri de bu savaşa İran'a vurarak dahil olmuş oldu. Bununla ilgili en önemli gelişme de bu savaşla ilgili Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu olaya dahil olması. Adalet Bakanı Akın Gürlek TGRT Haber'de gündem özelde konuktu. Bakan Gürlek CHP'li belediyelere yönelik devam eden yolsuzluk soruşturmaları ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Muhittin Böceğin oğlu Gökhan Böcek ile Uşak Belediyesi eski başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlıktan yararlanmak için savcılığa başvurduğunu açıkladı. Yüzyılın yolsuzluk soruşturmasına değinen Bakan Gürlek, itirafçılardan ifadesini çekenin olmadığını söyledi. Gülistan 9 soruşturması ile ilgili olarak da Amerika'da firari olan Umut Altaş'ın yakında Türkiye'ye iade edileceğini duyurdu.
5: Yani Gökhan Böceğin etkin pişmanlık kapsamında beyanların alındığını biliyorum. O konuda bir beyanda bulundu ama tabii bu devam eden bir soruşturma süreci. Yani
8: etkin pişmanlıktan faydalanmak istedi o zaman.
5: Beyanda bulundu.
7: Antalya Büyükşehir Belediyesi yolsuzluk davasında tutuklu bulunan Muhittin Böceğin oğlu Gökhan Böceğin etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini bu sözlerle duyurdu.
5: Etkin pişmanlıkta ben beyanda bulunduğunu biliyorum. Dediğim gibi yani Antalya'daki eylemleri anlatmıştır muhtemelen o konuda. Yani burada yargılama devam ediyor biliyorsunuz Antalya'da.
7: Adalet Bakanı Akın Gürlek, TGRT Haber'de gündem özel programının konuğu oldu. Bakan Gürlek, CHP'li belediyelere yönelik devam eden yolsuzluk soruşturmalarına değindi. Bakan Gürlek, rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından tutuklanan Uşak Belediyesi eski başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyip savcılığa ifade verdiğini açıkladı.
9: TGRT FM Haber.
10: Şimdi reklamlar.
11: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
12: Canım karım.
11: Ula senin ne işin var burada?
12: Ula Asu senin ne işin var burada?
11: Araba almaya geldim.
12: Ben de.
13: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
12: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
11: Ne acele Kılçık hocam.
14: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
10: Reklamları dinlediniz.

0: Arkası Yarın. İntikam Ateşi 5. Bölüm. Yapım Yönetim Mehmet Köseoğlu. Yazan Nazım Mirkelam. Senaryo Beyza Kara. Seslendirme Yönetmeni İskender Bağcılar, Neslihan Gürgün. Ses Kayıt Mahmut Acar. Montaj Halil Karabacak. Berthe Bey 70 yaşında, kalp hastası olan çok zengin bir ressamdır. Çok genç bir hanım olan karısı Ceyda kendisini kayınbiraderi Ferdi ile aldatmaktadır. Bir gün bu gerçeği öğrenen Berthe Bey, karısını ve kardeşini mirasından mahrum bırakan bir vasiyetname yazarak kasaya kor. Ama aynı gece yaşlı adam ölür. Evin iki hizmetçisi Berthe Bey'i Ferdi ile Ceyda'nın öldürdüğünü söyleyince polis her ikisini de tutuklar. Ama bir süre sonra konakta kullanılmayan bir merdivende ayak izi bulan polisler katilin bir başkası olduğunu sanarak Ferdi ile Ceyda'yı serbest bırakır. Ferdi arkadaşı Doktor Berkan'ın Ceyda ile anlaşarak evlenmek istediklerini öğrenince ikisini de öldürür. Aynı gece onları arabaya koyarak uçurumdan aşağı atmak isterken meçhul bir araba arkadan vurarak Ferdi'nin de ölmesine sebep olur. Tahkikatı sürdüren polisler bu işi Berthe Bey'den intikamını almak isteyen birinin yaptığını zanneder.
1: Başkomiserim, Berkan'ın evinden alınan kan örneklerinin sonuçları geldi. Biri Doktor Berkan'a, öteki de Ceyda Bora'ya aitmiş.
2: Tahmin etmiştim zaten. Demek onları öldürüp arabaya taşıyan Ferdi'ymiş. Alo, cinayet masası, ben Başkomiser Murat. Evet, sizi dinliyorum. Nerede dediniz? Çağlayan'da. Adresi verin. Yazıyorum. Tamam. Biraz sonra oradayız. Erol, ceketini al, gidiyoruz.
1: Nereye gidiyoruz komiserim?
2: Çağlayan karakolundan aradılar. Gece kondulardan birinde bir cinayet işlenmiş.
1: Ne şehir be? Cinayetsiz an geçmiyor. Gidelim hadi. Katil her kimse adamı tek kurşunla kafasından vurmuş.
3: Vay canına. Şuraya bak Erol.
1: Ha?
3: Bak neler buldun burada.
1: Ne buldunuz başkomiserim?
2: Antika eşyalar bunlar. Gece konuda oturan bir adam bu antikalarla ne ilgisi olabilir ki?
1: Ha.
2: Aa, üzerine ara, kimine bak bakayım kimmiş. Ne iş yapıyormuş?
1: Peki.
2: Nereliymiş bu adam acaba?
1: Aa, kimliği buldum. Adı Erkut Zorlu, Kastamonu'nun Devrekhani ilçesinde. Vay canına. Ya başkomiserim, bu Erkut Zorlu şu Perte Bey'in evinden kovduğu aşçı değil mi?
2: Evet. Giderken de gümüş takımları götüren adam.
1: Hı hı.
2: Şu işe bak. Biz onu ararken o burada öldürülmüş.
1: Olacak iş değil. Kim öldürdü acaba?
2: Kim olacak? Perte Bey'in intikamcısı öldürmüştür.
1: Allah kahretsin. Ya ama kim bu intikamcı? Yakalayamayacak mıyız bu herifi?
2: Merak etme Erol, yakalayacağız. Ben kim olduğunu tahmin ediyorum. Ama daha önce bir yere uğramamız gerekiyor.
1: Nereye?
2: Ferdi'nin ev sahibi Kemal Bey'e. İntikamcı onu da öldürmeden önce kurtaralım adamı.
1: Başkomiserim, intikamcı neden Ferdi'nin ev sahibini öldürmek istesin?
2: Çünkü o Ceyda ile Ferdi'ye yatakçılık yapıyordu. Bu herif her kimse... Perver Bey'e kötülük eden herkesi öldürüyor.
1: Ya adamın suçu ne? Evini kiraya vermiş. Kiracı da eve istediğini alır. Ya ev sahibi ne karışır komiserim?
2: Ama intikamcı öyle düşünmüyor dostum. Dur, geldik işte. Dur bakayım.
1: Peki efendim.
2: İnşallah intikamcıdan önce gelmişizdir.
1: Apartman kapısı açık. Kaçıncı katta oturuyordu ev sahibi?
2: İkinci kat.
1: Bu daire mi başkomiserim?
2: Evet. Allah Allah. Kapı açık.
1: Biri mi girdi yoksa?
2: Hadi gel, içeri girelim.
1: Aman Allah'ım, şuraya bak başkomiserim, ev sahibi yerde.
2: Ay alçak. Adam yine yapacağını yapmış.
1: Yeni öldürülmüş. Vücudu hala sıcak. Bina apartmandan dışarı çıktı komiserim.
2: Katil olabilir. Çabuk, çabuk peşine düşelim Erol.
1: Bakın, arabayla kaçıyor katil.
2: Alçak köpek. Ama kaçırmayacağım onu.
1: İyi atıştı başkomiserim. Arka cama isabet ettirdiniz.
2: Yalnız arka cama değil Erol. Adama da isabet ettirdim. Dikkat etmedim, omuzunu tuttu. Atla hadi, atla arabayı takip edelim.
1: Aksi arabayı gözden kaçırdık başkomiserim.
2: Üzülme, ben arabanın nereye gittiğini biliyorum.
1: Nereye gidiyor?
2: Perver Bey'in konağına.
1: Ne? Perver Bey'in konağına mı?
2: Ne sandın ya? Perver Bey'in intikamcısı başka nereye gidebilir ki?
1: Yani siz intikamcının konaktakilerden biri olduğundan mı şüpheleniyorsunuz?
2: Evet.
1: Yani hizmetçiler Cezmi ile ayrı, öyle mi?
2: Konağa gidince anlayacağız. Onu tabancamla omuzundan yaraladığıma eminim. Konaktaki adamlardan kim yaralıysa

0: Ne istiyorsunuz komiserlerim?
1: Çekil kenara. Çekil kenara Cezmi Efendi, içeri gireceğiz.
0: Ne haklı? Biz bir şey yapmadık ki.
1: Kardeşin Hayri nerede?
0: Burada, konakta.
2: Çağır onu buraya.
0: Bir şey mi oldu?
1: Evet, çok şey oldu. Sen hele şu kardeşimi çağır bakayım.
0: Peki. Hayri, buraya gel.
3: Ne var abi?
1: Önce sen Cezmi Efendi. Çıkart bakayım şu gömleği.
0: Gömleğimi mi?
2: Başkomiseri duydun, ne diyorsa onu yap.
0: Peki.
1: Şöyle dur bakayım. Omuzlarına bir bakayım. Burada kurşun izi yok.
2: Hayri efendi, sen de gömleğini çıkar.
3: Tamam, çıkartayım.
2: Bunun omzunda da iz yok başkomiserim.
0: Komiserlerim, ne aradığınızı sorabilir miyim?
2: Ferver Bey'in kiralık katilini arıyoruz Cezmi Bey. 15 dakika önce birini vurdu ve önümüz sıra kaçtı. Başkomiserim de onu omzundan yaraladı.
0: Ne yani? Ferver Bey'in kiralık katili mi var?
1: Evet. Neden şaştın öyle? Bilmiyor muydun yoksa? O namussuz intikamcı Ferver Bey öldükten sonra onun bütün düşmanlarını öldürüyor. Ferdi öldü. Ceyda öldü. Ceyda'yı seven Doktor Berkan öldü. Ferdi'nin ev sahibi öldü. Aşçı Erkut öldü. Öldü. Bu kahrolası cinayetlerin ardı arkası kesilmiyor. Söyleyin, nerede o katil?
0: Siz kimden bahsediyorsunuz?
1: Kimden mi? Bahçıvan Esat'tan, Ferver Bey'in adamlarından bir o kaldı. Çünkü o da sizin gibi eski bir emektar.
3: Yanılıyorsunuz başkomiserim. Biz onu iki aydır görmüyoruz ki, değil mi abi?
2: Başkomiserim, evet. Çabuk buraya gelin.
1: Ne var Erol, bir şey mi buldun?
2: Evet efendim, bakın yerde kan izleri var.
1: Vay canına. Hem de taze kan lekesi. Efendiler, hala Bahçıvan Esat'ın buraya gelmediğinde ısrar ediyor musunuz?
2: Komiserim, kan izleri yukarı doğru çıkıyor.
1: Demek katil yukarı çıktı ha? Hadi peşinden gidelim Erol. Sizler de düşünün önce bakalım.
3: Peki. Abi.
1: Polise yalan söylemenin hesabını soracağım size.
3: Abi.
0: Biz ne yaptık ki?
1: Daha ne yapacaksınız ha? Daha ne yapacaksınız? Katilin buraya gelmediğini söyleyerek bizi kandırmak istediniz. Bu yaptığınız suç ortaklığı.
0: Hayır.
3: Abi.
2: Başkomiserim, bakın kan lekeleri burada sona ermiş.
1: Demek katil buradaki odalardan birinde. Cevap verin. Hangi odaya saklandı?
0: Biz bir şey bilmiyoruz.
3: Bir şey de görmedik.
0: Evet.
1: Bir dakika. Bu ses ne?
2: Biri öksürdü. Şu ileriki odadan geldi ses.
0: Beyefendi, kaçın çabuk. Burada olduğunuzu öğrendiler.
2: Kaçıyor başkomiserim.
1: Gördüm. Çabuk peşinden gidelim.
2: Şuradaki odaya girdi.
0: İşler kötüye gidiyor. Kaçalım Hayri.
2: Durun. Hadi. Kaçmayın, ateş ederim.
1: Bırak gitsinler. Onları nasıl olsa yakalarız Erol. Gel. Hadi biz şu kaçan intikamcının peşine gidelim. Şu odaya girmişti değil mi?
2: İntikamcı kim acaba başkomiserim?
1: Kim olduğunu hala anlamadın Erol.
2: Bahçıvan Esat mı?
1: Hayır. Ferver Bey.
2: Ne? Nasıl olur başkomiserim? Ferver Bey öldü ya.
1: Ölmemiş. Cezmi'yi duymadın mı? Beyefendi kaçın diye bağırıyordu. Bu evdeki tek beyefendi Ferver Bey.
2: İyi de nasıl olur? Adam hortlamış mı yoksa?
1: Bana şimdi bir şey sorma. Önce onu yakalamaya çalışalım bakayım.
2: İşte burası. Kapıyı açayım başkomiserim.
1: Yavaş. Aç bakalım.
2: Teslim ol polis!
1: Katil nerede?
2: Bu odaya girdiğini gözlerimle gördüm başkomiserim.
1: Ama oda boş.
2: Bu oda Perver Bey'in öldüğü oda değil mi?
1: Evet, o oda.
2: İyi de nerede? Hayda, adam sanki kuş olup uçtu.
1: Uçtuğunu sanmıyorum. Acaba burada gizli bir geçit falan mı var?
2: Başkomiserim!
1: Ne var Erol?
2: Siz biraz evvel kaçan adamı görmüştünüz değil mi?
1: Evet, gördüm.
2: Ben de gördüm. Kalın kaşlı, kemikli bir adamdı.
1: Evet öyle. Niye soruyorsun?
2: Peki şu duvardaki büyük yağlı boya tabloya bakar mısınız?
1: Evet, baktım, ne olmuş?
2: Bu resimdeki adam bu odaya kaçan adam değil ki. Bu tahkikat günü öldürülmüş olan adamın resmi.
1: Vay canına. Haklısın be Erol. Olay gecesi geldiğimiz zaman bu yatakta ölü bulduğumuz adamın resmi. Yani Perver Bey sandığımız adam.
2: İyi de öldürülen Perver Bey değilse kim peki?
1: Kim olduğunu bilmiyorum ama bizi aldattılar Erol. Biliyorsun, Perver Bey çok iyi bir ressam. Bir adam öldürdü. Onu kendi yatağına yatırdı ve daha önceden öldürdüğü adamın yaptığı portresini de buraya astı.
2: Ve biz de olay gecesi geldiğimizde öldürülen adamı Perver Bey sandık.
1: Neden sandık? Çünkü Cezmi ile Hayri Perver Bey'in planından haberdardı. O gece her ikisi de bizleri öldüren adamın Perver Bey olduğunu söylemişti.
2: İyi ama nereye saklandı bu şeytan herif başkomiserim? Odada tek bir pencere var, o da içeriden kapalı. Zaten aşağı inmesi de imkansız.
1: Mutlaka gizli bir geçit olmalı burada. Şu büyük tabloyu indirir misin oğlum?
2: İndireyim efendim.
1: Ya işte bak, tahmin etmiştim. Bak bak bak, arkasında bir kapı var. Mutlaka oradan içeriye girdi. Gel bakayım benimle.
2: Bir dakika başkomiserim, şuraya bakın.
1: Ne var, ne oldu?
2: İndirdiğim tablonun arkasında bir portre daha var. Bakın kim olduğunu tanıyabildiniz mi?
1: Vay canına. Bu Perver Bey'in resmi değil mi?
2: Evet, onun resmi. Kaçan adam buydu işte.
1: Her şey anlaşıldı. Her şey anlaşıldı. Gel şu kapıdan içeri girip yakalayalım onu. Erol, dikkatli ol. Adam silahlı.
2: Bakın aşağı doğru inen bir merdiven var başkomiserim. Orada saklanıyor olmalı.
1: Dikkatli olalım. Her an karşımıza çıkabilir.
2: Hoppala. Başkomiserim, bir kapı daha var burada.
1: Mutlaka o kapının ardında.
2: Şimdi ne yapacağız?
1: Sen kapıyı aç. Eğer karşıma çıkarsa vuracağım.
2: Peki efendim.
4: Nihayet geldiniz polis beyler.
1: Erol. Bu o.
2: Evet başkomiserim. Ama nerede olduğunu göremiyorum.
4: Göremezsiniz tabii. Burası karanlık. Ama korkmayın. Yanımda bir gaz feneri var. Onu şimdi yakarım. Evet. İşte yaktım. Umarım artık beni görebiliyorsunuz.
1: Evet görüyoruz. Kapana kısıldın. Seni yakalayacağız yaşlı baykuş.
4: Baylar, ben

0: Ben kardeşimle karım olacak o iki haini hapishanede çürütmeye karar vermişken ortaya çıktı ve merdivende bıraktığı o izlerle mahkumlarımı kurtardı. O gece doktorun villasının önündeydim. Üçünü de öldürecektim. Ama Ferdi benden önce davranıp ikisini de öldürdü.
1: Peki üçünün de içinde bulunduğu arabayı uçurumdan aşağıya nasıl attınız?
0: O gece arabamla onları takip ettim. O sırada Ferdi arabanın içindeki cesetleri uçurumdan atmaya hazırlanıyordu. Ama Ferdi'nin de ölmesi gerekiyordu. Arabamla onların arabasına arkadan darbe vurarak üçünü birden uçuruma yuvarladım.
1: Ferdi'nin ev sahibini neden öldürdünüz peki? Onun suçu neydi?
0: O alçak da Ferdi'ye evini kiralamış ve Ceyda'nın karım olduğunu bilmesine rağmen onlara yataklık yapmıştı.
1: Merak ettiğim bir şey daha var. Kendi yerine öldürdüğün adam kimdi peki?
0: O mu? O Bahçıvan Esat'tı.
2: Bahçıvan Esat mı?
1: Peki neden öldürdünüz Bahçıvan'ı?
0: O alçakların başıydı. Hainlerin yatakçısıydı. Karımın kardeşimle habercisiydi o. Bahçedeki lojmana alıyordu onları.
2: Peki aşağı Erkut Zorlu'yu neden öldürdün?
0: O hain benim ata yadigarı antikalarımı ve gümüşlerimi çalarak beni ağlatmıştı. Ama ne güzel beynini dağıttım onu.
1: Asıl merak ettiğim şey Perver Bey, kardeşiniz de karınız siz öldükten sonra odaya girince sizi yatakta ölü olarak görmüşler. Bunu nasıl becerdiniz?
0: O çok basitti. Onlar odama girdikleri zaman yataktaki adam bendim. Odadan dışarı çıktıklarında yatağın altına sakladığım Esad'ın cesedini yerime yatırdım. Sonra da önceden yaptığım portresini kendi portremin üstüne yapıştırdım. Ve sizler gelmeden bu mahzene inip saklandım.
1: Doğrusu çok dahiyane ve caniyane bir plan yapmışsınız.
0: Evet ama ben her şeyi bana ihanet edenleri cezalandırmak için yaptım.
1: Ne oldu?
0: Omuzumdan vurduğunuzu unuttunuz galiba. Çok acıyor. Ama merak etmeyin, beni öldürmez. Keşke öldürse. Çünkü artık yaşamak istemiyorum. Çünkü hayatta artık hiçbir arzum kalmadı.
1: Gerçekten hiçbir arzunuz kalmadı mı?
0: Hayır. Sevdiğim, güvendiğim bütün her şey, bütün değerler bana ihanet ettiler. Niye yaşayayım ki?
1: Sizi tutukluyorum Perver Bora. Bizimle geleceksiniz.
0: Hayır. Ben artık hiçbir yere gidemem. Ama siz gidebilirsiniz baylar.
2: Anlamadınız galiba. Sizi tutukluyoruz Perver Bey.
0: Boşuna zahmet etmeyin. Ben zaten biraz sonra öleceğim.
1: Ne demek istiyorsunuz siz?
0: Bakın izah edeyim.
2: Neden yaktınız o kibriti?
0: Bu kibrit bitinceye kadar buradan gitmenizi tavsiye ediyorum baylar. Zira bu kibrit sonuna geldiğinde buradaki her şey bir anda yanacak.
1: İnanmıyorum sana, blöf yapıyorsun.
0: Bakın, etrafınıza dikkatlice bakarsanız yalan söylemediğimi anlarsınız. Mahzenin her tarafına gaz döktüm.
2: Evet. Adam doğru söylüyor başkomiserim. Her taraf gaz içinde.
0: Bakın, kibrit sonuna geldiğinde elim yanmasın diye onu yere bırakacağım ve böylece her yer alevler içinde kalacak. Ben işlediğim cinayetlerin hesabını yanarak vereceğim. Ama sizin hiçbir suçunuz yok. Hadi gidin, çabuk olun.
2: Adam haklı, kaçalım başkomiserim.
1: Evet ama bizim görevimiz onu tutuklamak, ölümüne seyirci kalmak değil ki.
0: Hadi gidin artık. Kibrit sonuna geliyor. Siz de yanmayın.
2: Ya yanacağız. Allah aşkına başkomiserim, yapacak bir şey yok. Kibrit bitiyor, kaçmazsak biz alevlerin içinde kalacağız.
1: Allah kahretsin, Allah kahretsin. Peki adam. Hadi gel gidelim, hadi.
2: Duydunuz mu? Aşağıda yangın başladı. Perver Bey de yanıyor.
1: Çabuk evden çıkmadan itfaiyeye haber verelim. Çabuk!

0: bunca yıllık cinayet masası dedektifiyim. Hayatımda hiç böyle esrarengiz bir cinayetle karşılaşmadım Erol.
1: Haklısınız başkomiserim. Kimin aklına gelirdi Perver Bey'in kendini ölmüş gibi gösterip de kendisine ihanet edenleri cezalandıracağı?
0: Dikkat ediyor musun Erol? Her kötü şeyin temelinde ahlaki çöküntü yatıyor. Güzel ahlaktan uzaklaştıkça şeytanı bile çileden çıkartacak cinayetler, hinoğlu inlikler devreye giriyor.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
0: Reklamları dinlediniz.

Günaydın, hoş geldiniz. TGRT FM'de buluştuk. Ana kumanda masamızda Selim bizimle birlikte. Ben Hülya. Herkese güzel bir gün diliyoruz. Hayırlı cumalar diliyoruz. Haftanın son çalışma gününe geldik. Haftayı tamamlayacağız. Bu ne demek? Hafta bitecek. Hafta sonu başlayacak. Biz hafta sonu için hava nasıl olacak diye konuşurken, ama aynı zamanda anneler gününü konuşurken, cumayı bekleyelim demiştik. İşte o cuma geldi.

Evet, cuma geldi. Cuma demek aslında bizim için içinde bulunduğumuz takvimde son çalışma günü bizim için. Ama cumartesi pazar çalışanlar var. Hatta cumartesi pazar her zamankinden daha fazla çalışanlar var. Onları bu işin dışında tutuyoruz. Onların mesaisi belki de başkalarının dinlenmesiyle doğrudan orantılı, doğrudan ilişkili. Birileri tatil yapacak ki onlar çalışsınlar, para kazansınlar. Mesela bütün hafta çalıştınız, ne diyorsunuz? Gideyim bir yerde bir kahvaltı yapayım. Kahvaltı yapacağınız yerde birileri sizden çok erken saatlerde uyanıp hazırlık yapmazsa gittiğinizde ancak piknik yapabilirsiniz. O da yanınızda bir şey götürdüyseniz. Birileri çalışacak, birileri hafta içi çalışacak, birileri hafta sonu çalışacak. Özellikle büyük kalabalık şehirlerde hafta sonu hizmet sektörünün çok yoğun bir mesaisi var. Onlara da kolay gelsin diyelim şimdiden.

En sevdiği renk kırmızı olan İstanbul'un trafik haritasına bir bakalım. %58 kazalar, araç arızaları, yoğun trafikler. Bugün işimiz zor. Cuma olması sebebiyle öyle. Bir de yağmur bekleniyor zannediyorum. Hava öyle bir karardı. Bakalım ne olacak? Dışarıda tabii ara ara bulutlanma artıyor. Bazı semtlerde biraz daha açık. Şimdi onu da göreceğiz beraber. Önce bir kazalara bakalım. Biraz daha trafiği az etkileyen bir kaza. Kayaşehir Arnavutköy yönünde sol şeritte bir trafik kazası var. Bir diğer kaza bağlantı yolunda. Yüzyıl atış alanı yönünde sağ şeritte maalesef yaralanmalı ve teme kadar sarkan bir yoğunluk var. Bir diğer kaza hemen bu güzergahta Halil Bayrampaşa yönünde sağ şeritte. Burada da bir şerit trafiğe kapalı. Bir diğer kaza bugün E5'te İncirli Merter yönünde. Trafik kazası kaldırıldı ama bölge yoğun. Bu yoğunluk şu anda Büyükçekmece'ye kadar varmış durumda. Yanlış duymadınız, Büyükçekmece, Beylikdüzü biraz ara ara açılır gibi ama bir araç arızası da var bu noktada. Haramdere Ambarlı yönünde. Sonrasında şöyle bir kesintisiz Küçükçekmece'den kazanın olduğu noktaya kadar yoğunluk var diyebiliriz. Merter'den sonra ise trafik biraz daha rahat. Özellikle Cevizli Bağ kadar. Cevizli Bağ Ok Meydanı biraz yoğun. Sonrasında Mecidiyeköy yoğunluğu var. Ardından köprüyle karşı tarafa geçebilirsiniz ama bugün Anadolu yakasında da Şehitler Köprüsü'nü kullananlar için söyleyelim. Kadıköy istikametinde yoğunluk var. Gelelim TEM'e. Firuzköy Isparta Kule yoğunluğu var. Sonrasında Hastal Serentepe yoğunluğu var. Ardından köprü istikametinde trafik açık ama Anadolu yakasına geçtikten sonra yine Ümraniye'de ve Ataşehir'de, hatta Ümraniye Ataşehir arasında trafiğin yoğun olduğunu söyleyelim. Avrupa'dan Anadolu'ya geçiş, böyle Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte ise bugün Şehitler Köprüsü'nde Çamcıaltı-Nizade oldukça yoğun. TEM'de Ataşehir yoğun. Sonrasında Ümraniye'den başlayan ve köprü girişine kadar devam eden bir trafik yoğunluğu var. Biraz önce söylediğim gibi bugün Ümraniye, hatta Elmalı'dan başlayan ve Ataşehir'e kadar devam eden ama Ümraniye'ye kadar çok yoğun, çok kesif bir halde trafik yoğunluğu var. Ana arterlere bakalım. E5'te Tuzla Pendik istikameti yoğun. Tuzla Kartal Maltepe Ataşehir yoğun. TEM'i kullanacak olanlar için Sultanbeyli'den başlayan bir trafik yoğunluğu var. Neredeyse Pendik'e kadar sarkacak. Burada aynı zamanda Sultanbeyli'den Pendik istikametine de bir yoğunluk var. Bunu aslında çift yönlü bir yoğunluk gibi düşünelim, Ataşehir'e kadar. Bağlantı yollarında özellikle Çekmeköy'den, Ümraniye'den gelen yollarda yoğunluk çok fazla değil bugün, çok şükür diyelim. %58 İstanbul'da trafik yoğunluğu.

İstanbul'da 19 derece sıcaklık, gün içinde 24 dereceye kadar çıkacak. Güneyli yönlerden rüzgar alıyoruz ve bu rüzgar yarın bize yağmur getirecek. Yarın İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık 22 derece civarında olacak. Güney güneydoğudan rüzgar alacağız. Pazar günü de yine güneyli rüzgarlar etkili. Sıcaklık 23 derece. Hava açık, parçalı bulutlu olarak tahmin edilmiş. Pazartesi gününden itibaren ise yine güneyli rüzgarların da etkisiyle hava biraz daha ısınacak. Yağmur etkisini kaybedecek. Bir günlük bir yağmur adı cumartesi günü için öngörülmüş. Bunu da sizinle paylaşmış olalım. Yarın için plan yapanlar açık alanlarda plan yapmamalı. Pazar günü biraz daha rahatız bu anlamda. Gelelim Ankara'ya, başkente. 15 derece sıcaklık, gün içinde 22 dereceye kadar çıkacak. Ankara sıcak bir hafta sonunu, haftayı geride bırakıyor ama yine sıcak fakat yağmurlu bir hafta sonuna hazırlanıyor. Cumartesi pazar Ankara'da gök gürültülü, sağanak yağış bekleniyor. Pazartesi günü yağmur etkisini kaybedecek. Pazartesi salı hava sıcak. Rüzgar İstanbul'da olduğu gibi güney güneybatıdan esmeye devam edecek. Gelelim İzmir'e. İzmir'de şu anda sıcaklık 22 derece, 26 dereceye kadar çıkacak. Yarın 29 dereceyi görecek İzmir ama bu sıcaklıkla birlikte gök gürültülü sağanak yağış da gelecek. Pazar, pazartesi, salı günü İzmir'de yağmur yok ama özellikle pazartesi gününden itibaren sıcaklık mevsim normallerinin üzerine çıkacak ve 30 dereceyi görecek. Çok hızlı bir ısınma yaşıyoruz. Hep böyle oluyor. Hava böyle bir yağmurlu gidiyor, bir soğuyor, sonra bakıyorsunuz baharı atlamışız, hızlı bir şekilde yaz gelmiş. Bu yaz için özellikle orman yangınlarına karşı çok dikkatli olmamız lazım. Hava hızlı ısınacak, sıcak bir yaz bizi bekliyor. Geçen yıl çıkan yangınların %91'i insan hatasından kaynaklanmış, insan eliyle çıkmış. Bunu attığımız çöp, elektrik kablolarına göstermediğimiz ilgi, yapmadığımız bakım da dahil, işte yoldan geçerken dışarıya savurduğunuz bir cam şişesi, bir izmarit, bütün bunları dahil edelim. Kötü niyetli insanları ya da kötü niyetli olmasa da yaptığı işin sonucunu düşünemeyen insanların adımlarını, attığı adımları da düşünelim, katalım işin içine. %91'i geçen yıl yaşanan yangınların %91'i insan eliyle çıkmış. Bu çok büyük bir rakam. Ciğerlerimiz yandı. Bu sene artık buna tahammülümüz yok. Çok dikkatli olmak lazım. Bir yangın başlıyor, günlerce, bazen haftalarca devam ediyor. O yüzden lütfen dikkatli olalım, tedbirli olalım. Sıcak bir yaz bizi bekliyor. Biz üzerimize düşeni mutlaka yerine getirelim. Şimdi bir Türkiye haritasını açmak istiyorum. Bugün Türkiye genelinde doğuda yağmur var. Bugün Çanakkale yağmur alacak. Bir şehir şehir gidelim. Amasya'da, Sivas'ta yağmur var. Doğudan itibaren Ardahan'dan aşağı inelim. Kars, Ağrı, Iğdır, Erzurum, biraz daha aşağıda Bingöl, Muş, Bitlis, bu bölgelerde gök gürültülü sağanak yağış var. Onun dışında Türkiye genelinde bugün hava açık ama yarın Marmara'nın tamamı, Ege'nin tamamı, Muğla hariç, Karadeniz'in batısı, Bolu, Kastamonu dahil, sahilde Bartın'a kadar kıyıda yağmur alacak. İçeride bu yağmur Ankara'ya, biraz daha aşağıda Konya'ya kadar sokulacak sevgili dinleyiciler. Bu harita bize cumartesi günü plan yapanların, özellikle batıda plan yapanların dikkatli olması gerektiğini söylüyor. Pazar günü ise 10 Mayıs pazar günü anneler günü. İç Anadolu bölgesinin tamamı, Doğu Anadolu, baraj gölleri, bu bölgelerde gök gürültülü sağanak yağış var. Trakya sağanak yağış alacak. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ. Ama güneyde, Ege'de, Güneydoğu Anadolu'da, İç Anadolu bölgesinin batısında, Marmara'nın doğusunda ve güneyinde, İstanbul'da dahil pazar günü hava açık görünüyor. Dışarıda güzel şeyler yapabiliriz. Yeni hafta pazartesi Türkiye'nin kuzeyinde yağışlarla başlayacak. Ama onu pazartesi günü inşallah buluşursak birlikte yayında konuşuruz.

Hava ısınırken gündemimiz hızlı bir şekilde değişiyor. Özellikle klimalar gündemimize giriyor. Bir önceki yıldan alınmış ya da daha önceki yıllardan evinizde olan bir klimayı artık soğuk havaya ihtiyacınız, serin havaya ihtiyacınız olacak sezona yaklaşırken mutlaka temizlemeniz gerektiğini hatırlatalım. Bu eviniz için de arabanız için de geçerli. İkincisi buz kullanımı. Yine yaz yaklaşırken hava birden ısınacak ve biz soğuk içeceklere ilgi duymaya başlayacağız. Her zaman içtiğimiz çayı, kahveyi soğuk içmeye başlayacağız. Bitki çayları soğuğa dönecek. Sıcak sevenler ayrı, ben kahveyi sıcak içerim diyenler, bir Türk kahvesi ne kadar soğutulabilir diyenler, onları dışarıda tutuyorum. Ben de bir kısmıyla bu gruptayım. Ama yine de soğuk meyve suları ya da ayranla, soda ile karıştırılarak yapılan içecekler, meyve suyu, soda karıştırılarak yapılan içecekler ya da buzu ve meyveyi birlikte çekerek elde ettiğimiz frozen denilen böyle buzlu içecekler. Bunları yaparken kullandığınız buzun temiz olması da çok önemli. Evde buz yapmaya, bunu depolamaya ve buradaki hijyene dikkat etmeye başlayabilirsiniz yavaş yavaş. Çünkü 3 kişisiniz, 4 kişisiniz. Diyelim ki soğuk bir kahve yapacaksınız ya da soğuk bir çay yapacaksınız. O soğuk hissini elde edebilmek için kahveyi de taze demlediğiniz düşünülürse bir hayli buz kullanmanız gerekiyor. Dolayısıyla evde bir buz stokuna ya da buz yapan bir makineye ihtiyacınız var. Ben Aura'nın buz makinesini kullanıyorum. Geçen yaz almıştım. Gerçekten çok memnunum. Tabii o da anlık buz yapıyor ama ben yine onu da stoklamayı tercih ediyorum. Buz ihtiyacımız olduğunda böyle bir buz kutumuz var dondurucunun içinde. Onun içinden istediğimiz kadar alabiliyoruz. Arada ihtiyaç duyulduğunda ya da eksildiğinde de yine buz makinesini çalıştırıp onun için dolduruyorum. Böylece işim gerçekten çok kolay oluyor. İsteyenler buna bakabilirler, ihtiyacı olanlar. Ama onun dışında evde kendi buz küplerinizi kendiniz yapabilirsiniz. Ben şekilli buzları çok seviyorum. Gül şeklinde büyük küpler, ince uzun küpler ya da ince uzun küp olmaz, ince uzun silindir şeklinde buzlar. Bunları böyle diyelim ki bir meyve suyunun içine ya da bir kahvenin içine koyduğunuzda gerçekten çok güzel oluyor. Bir öneri daha size soğuk kahve sevenlere, madem soğuk kahve konuşuyoruz. Granül kahve, biraz esmer şeker ve biraz suyu blenderda köpük haline gelene kadar çekin. Sonra bunu bildiğiniz dondurma kapları var ya, yani dışarıdan dondurma alıyoruz böyle silindir şeklinde ya da kare. Onların içine dökün ve dondurun. Sonra aynı dondurma alır gibi dondurma kaşıklarıyla ya da herhangi bir kaşıkla bunu hazırladığınız normal buzlu bir kahvenin üzerine bırakın. Bırakın yavaş yavaş erisin. O karamelli görüntüsü, o kahveli görüntüsü yavaş yavaş bardağa aksın. Muhteşem bir görüntü ve çok lezzetli bir tat ortaya çıkıyor. Tek hatırlatmam, hazırladığınız kahveyi içine ekleyeceğiniz bu köpüğün de kahveli olduğunu düşünerek orantılı olarak hazırlayın. Yoksa çok acı kahve tadından hoşlanmıyorsanız sizi rahatsız edebilir. Ama bir parçacık da esmer şeker koyduğumuz için gerçekten çok güzel. Aynısını karamelle de yapabilirsiniz. Evde hazırladığınız şekerle, suyla, biraz tereyağı, azıcık tuz mutlaka koyun. Karameli de yine bu şekilde köpürterek dondurucuya kaldırabilirsiniz. Bunlar böyle dışarıda kahve zincirlerinde aldığınız işte karamel macchiato, böyle söylerken çok havalı, evde de yapabilirsiniz cümlesine getirir sizi. Denemekte fayda var diye düşünüyorum.

hadi gidelim bir yerde kahve içelimin karşılığı çok pahalı artık. O yüzden hadi gidelim mutfakta kahve yapalım'a döneceğiz hepimiz ister istemez. Hatta dışarıda bile yanınızda taşıyabileceğiniz kahve mugları bence çok işe yarıyor. Küçük termoslar bence harikulade. Ben mutlaka yaz boyu hem soğuk su için, temiz içme suyu için plastikten içmek yerine bence bu çok daha sağlıklı. Bunu yanında taşıyorum. Hem de dışarı çıkarken kahvemizi yapıp kendi termoslarımıza koyup istediğimiz yere gidiyoruz. Eğer yanınızda kahveniz, çayınız varsa, küçük de bir sandviç yaptıysanız dışarıda aç kalmazsınız. Çantanızın içinde ikisi de bozulmadan durabilir. Şimdi çanta böyle kadınlar özellikle büyük çanta taşımayı seven kadınlar dışarıda yemek yememek için kendi meyvesini hazırladığı küçük sandviçini böyle küçük çantanın içine sığabilecek ama sıcak soğuğa karşı hassasiyeti olan çantaların içine koyuyorlar. Böylece dışarıda bir şey yemek zorunda kalmıyorlar.

Yine yaz boyu dikkat etmemiz gerekenlerden biri yeşillikler. Yazın daha fazla salata tüketiliyor. Daha fazla çiğ, sebze, meyve tüketiyoruz. Ve bunları nasıl yıkadığımız her zamankinden daha önemli bir hale geliyor. Özellikle dışındaki kaplama malzemeleri ya da pestisitlere karşı ne yapabiliriz? Bir kere tabii güvenli kaynaklardan, temiz tarım ürünlerinden alışveriş yapmak lazım. Hep söylüyorum, miktarını artık kenarda bırakacağız. Yani ne kadar yediğimizden çok ne yediğimize odaklanacağız. Yani gidelim çok meyve alalımdan çok gidelim meyve alalım ve sağlıklı yiyelim noktasında olacağız. Bu bizi aldığımız meyveleri eve getirdikten sonra mutlaka yıkamaya götürmeli. Neden? Evde çocuğunuz varsa dolabı açtığında o meyveyi görüp hemen alıp yiyebilir. Bu benim hayatım boyunca çok korktuğum şeylerden biriydi. Alıp yıkanmadan yiyebilir meyveleri. Dolayısıyla ben dolaba kaldırdığım her şeyi yıkayıp kurutup şartlarına uygun şekilde kaldırıp en uzun süre onu nasıl kullanabilirim diye düşünüyorum. Dolaba kaldırmadığım şeyler var, yıkamadığım şeyler var. Mesela salatalığı yıkamadan kaldırıyorum ama kese kağıdının içinde sadece benim kullanacağım, benim göreceğim bir yerde tutuyorum. Domatesi dolaba asla koymuyorum. Soğan patates zaten girmiyor. Muzu dolaba asla koymuyorum. Yine bazı çok aldığınız meyveler söz konusuysa bunları da iyice yıkayıp kurutup aralarına kağıt peçete koyarak mutlaka cam bir kabın içinde ve mutlaka ağzını cam vakumlu bir kapla kapatarak kaldırıyorum. İnanın en çabuk bozulan meyve çilektir. Mesela şu anda benim dolabımda yıkadığım, böyle aralarına kağıt koyduğum, cam kabın içinde sakladığım, pazar günü aldığım çileğim. Mesela dün akşam çıkarttık, gayet lezzetliydi ve yedik. Hiçbir bozulma olmamıştı. Ama iyice kuruduğundan emin olarak kaldırmak lazım. Burada dolaba kaldırdığınız meyveyi, sebzeyi bozan şey bir ıslak kalması. İki plastik malzemenin içinde kalması. Pazardan eve bunları plastik malzemeyle taşısanız da torbalarla eve geldiğinizde mutlaka çıkarmanız ve temizleyip gerekiyorsa işte mesela ıspanak aldınız. Öyle kumuyla, toprağıyla dolaba koyduğunuzda dolap içinde, dolabın içinde bulunması da doğru değil. Dolayısıyla bunları temizleyerek ıspanağı mesela hemen kullanmayacaksanız bile diyelim ki bugün aldınız yarın kullanacaksınız bir gün bekletebilirsiniz. Ama eğer bu bekleme süresi biraz daha uzayacaksa ıspanak çok çabuk pörsüyor. Dolayısıyla ben ıspanağı alır almaz eğer hemen kullanmayacaksam temizleyip yıkayıp derin dondurucuya kaldırmayı tercih ediyorum. Böylece derin dondurucudan istediğiniz an tazelikle çıkartıp kullanabiliyorsunuz. Yapmanız gereken tek bir şey var, bilmeniz gereken, çözdürmeden kullanacaksınız. Derin dondurucudan çıkardığınız herhangi bir sebzeyi mutlaka ve mutlaka çözdürmeden kullanmanız gerekir. Şimdi artık bezelye mevsimi başladı, dondurucuya bezelye atmaya başlayacağız değil mi? Ne yapacağız? O bezelyeler ziyan mı olsun? Çıkarttınız diyelim ki ay 5 dakika sonra yapacağım, 10 dakika sonra, bugün yapacağım, yarın yapacağım derken o bezelye pörsüyor, rengi kararıyor. Taze fasulyede aynısı geçerli, bezelyede, barbunyada, kuru fasulyede, ne attıysanız enginarda, dondurucuda her ne varsa burada önemli olan tek bir şey var, çözdürmeden kullanmak. Bunu aklınıza tuttuğunuz sürece derin dondurucu en büyük yardımcınız.

Dün bizde erişte, et ve salata vardı. Bizim menümüz böyleydi. Bugün ne var bakalım. Takvim yaprağımız ne önermiş ona da bakalım. Ama ben bugün kıymalı bir patlıcan yemeği yapacağım. Yanında mutlaka cacığımız olur. Belki pilavımız olur ama olmasa daha iyi olur. Belki de olmaz. Olmasın. Şu anda çıkarttık listeden. Mercimek çorbası, fırında köfte, kabak tatlısı demiş takvim yaprağımız. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara da afiyet olsun diyelim. Mercimek çorbası, fırında köfte, kabak tatlısı. Bu arada fırında köfteyi çabuk kurur fırında yaptığınız köfte. O yüzden köfte tanelerini biraz büyük tutmakta. İçine de mesela biraz peynir koymakta fayda var. Bu küçük top top peynirlerden olabilir, küçük minik mozzarellalardan ya da kaşar peyniri olabilir bildiğiniz. Çabuk eriyen ve yağını akıtan peynirler, mesela işte beyaz peynir gibi içine koyduğunuzda bunu ancak ızgarada yapabilirsiniz hızlı bir şekilde. Ama eğer bunu fırınlayacaksanız o zaman içine daha sert bir peynir koymanız lazım. Topları biraz büyük yaptığınızda hakikaten hem içi pişecek hem dışı gayet güzel olacak. Ama bizim çocuklar minik toplardan hoşlanıyor diyorsanız o zaman daha hızlı pişirmek ve daha çabuk almak. Ya da pişme süresi mesela üzerine bir pişirme kağıdı, bir alüminyum folyo öncesinde sonra onu çıkartıp biraz kızartmak gibi tercihler söz konusu olabilir.

Şimdi hemen tavuk sevenler için güzel bir tavuk yemeği tarifi gelsin. Gerçekten fırında çok da lezzetli olacak. Biraz hardal, biraz limon suyu, biraz kekiği bir kabın içinde karıştırın. Biraz da zeytinyağı dökün. Sonrasında bunun içine tavuk pirzola dediğimiz o tavuğun kemikli kısımlarını önce bu sosun içine bulayın. Ondan sonra da tavaya dizin. Sonrasında üzerine biraz tuz, karabiber gezdirin. Ardından bunu fırına atın. Fırının içinde birkaç kez ters yüz etmeniz gerekebilir. Altı üstü güzelce kızarsın diye. 180 derecede yaklaşık 20 dakika bir yönünü, 20 dakika diğer yönünü çevirebilirsiniz. En son üzeri kızarsın diye belki biraz üzerine açık tutabilirsiniz, altını kapatıp. Çok lezzetli, çok güzel bir tavuk yemeği elde edeceksiniz. Her zaman yaptıklarımızın biraz dışına çıkmak lazım. Her zaman tercih ettiğimiz şeyler bizim mutfağımızda hep pişenler artık yine mi o dedirtebilir. Evet, tavuk pirzola hep yaptığımız bir şey ama bunu bu usulle, işte içine biraz hardal, limon, biraz kekik, biraz zeytinyağı sosunun içinde hafifçe marine edip ondan sonra da çok azıcık su koyabilirsiniz. Bu arada tavukta su bırakacak ama birazcık su koyabilirsiniz. Üzerini kapatmadan pişiriyoruz. Fırına attığınızda 20 dakika bir yüzü, 20 dakika bir yüzü, 40 dakikada siz diğer işlerinizi yaparken kendi kendine adeta pişmiş olacak.

Güzel tarifler de verdik. Birazdan önce sağlık konuşacağız. Biraz bahar alerjisi. Ardından 0212 454 56 46'dan sizi yayına alacağız efendim. Birazdan görüşmek üzere.

0: Reklamlı reklamlar.
1: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış, pırlanta.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
0: Reklamları dinlediniz.
4: TGRT FM Haber.

0: Sürücünün boğazına ekmek kaçmış, iki polis hemlik manevrasıyla hayat kurtarmıştı.
1: Bir hayat kurtarmanın sevincini yaşıyoruz.
2: Hem görevimizi, hem bir vatandaşlık görevini, hem almış olduğumuz eğitimleri karşılığını almış olduk efendim.
0: Görüntüler Amasya'nın Merzifon ilçesinden. Trafikte boğazına ekmek parçası kaçan yemek dağıtım firması çalışanı Berkecan Güney aracından inerek polislerden yardım istedi. Görev başındaki polislerse hemen Güney'in yardımına koştu. Polis memurları Yusuf Oruç ve Sinan Oran Güney'e hemlik manevrası uyguladı. Güney'in boğazını tıkayan lokma dışarı çıkarıldı. Bilinçli müdahale bir kez daha hayat kurtardı.
2: Bu eğitimlerin verdiği yetenekler hiç tereddüt etmeden hemlik manevrası dediğimiz manevrayı yaparak şahsı solunum yolunu açtı.
0: Amasya Valiliği de o görüntüleri doğru ve zamanında ilk yardım hayat kurtarır notuyla sosyal medya hesaplarından paylaştı. Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan da iki polise başarı belgesi vererek teşekkür etti.
3: Öncelikle dünkü davranışınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim. Yani Türk Polis Teşkilatı'nın vatandaşa, millete değen eli oldunuz.
4: Cenaze yürüyüşü marş!
0: Şehit onbaşı Duran Öztürk tam 61 yıl sonra yeniden asker arkadaşlarının omzunda yeniden bir askeri törenin gururuyla uğurlandı. Onbaşı Duran Öztürk 1965 yılında askerlik yaparken fırtına nedeniyle yaşanan kaza sonucu Iğdır'da şehit olmuştu. Cenazesi o dönem Kimsesizler Mezarlığı'na defnedildi.
5: Vallahi bir babam olduğunu bile yeni bildim.
0: Yıllarca gurbette kalan Şehit Öztürk, devletin vefası ve ailesinin girişimleriyle doğduğu topraklara, Tokat'ın Yazıtaşı köyüne getirildi. Üstelik Iğdır'daki o eski mezar taşı da bir anı olarak onunla birlikte geldi.
6: Sayın valimize, sayın komutanlarımıza hepsine teşekkür ederim. Allah razı olsun onlardan.
0: Köy meydanında düzenlenen askeri törende yarım asırlık bekleyiş gurur dolu bir kucaklaşmaya dönüştü.
5: Uzak yerdeydi. Gedemiyük, gelemiyük. Allah devletimize zarar vermesin.
0: Bu cümle aslında 61 yıllık hasretin özetiydi. Babası gittiğinde henüz çok küçük olan Kezban Öztürk şimdi ak saçlarıyla babasını karşılamaya gelmişti.
6: Bundan mutlu bir şey yok da, olamaz da. Çok mutluyum bugün, hem üzgünüm hem mutluyum.
0: Iğdır'ın rüzgarıyla aşınmış o 61 yıllık mezar taşı şimdi Tokat'ın toprağında bir şeref nişanesi gibi duruyor.
7: Mutluyuz, huzurluyuz. Allah devletimize zeval vermesin.
0: Şehit onbaşı Duran Öztürk artık kimsesiz değil. O artık hem ailesinin bağrında hem de vatanın kalbinde. Hindistan'da siyasi gerginlik sokağa taştı. Narendra Modi liderliğindeki Bharatiya Janata Partisi'nin Batı Bengal seçimlerini kazanmasının ardından eyalette şiddet olayları patlak verdi. BJP adayı Suvendu Adhikari yıllardır eyaleti yöneten Mamata Banerjee'yi sandıkta mağlup etti. Sonuçların açıklanmasının ardından sokaklar karıştı. Çatışmalarda 3 kişi yaşamını yitirdi. Yerel kaynaklara göre olaylarda özellikle Müslümanlara ait evler, dükkanlar ve ibadethaneler hedef alındı. Çok sayıda bina tahrip edilirken bölgede korku ve panik hakim. Polis eyalet genelinde 200'den fazla dava açıldığını duyurdu. Şu ana kadar 433 kişi tutuklandı, 1000'den fazla kişi gözaltına alındı. Seçimi kaybeden Banerjee ise yenilgiyi kabul etmedi. Seçim komisyonunu BJP ile işbirliği yapmakla suçladı. BJP cephesi ise olayları hedefli siyasi saldırılar olarak nitelerken Trinamol Kongre Partisi ise şiddetin BJP destekçileri tarafından provoke edildiğini savundu. Bir yanda hastane koridorları, diğer yanda yeşil sahalar. Gündüz hastanede şifa dağıtıyor, hafta sonuysa sahada adalet. Zonguldak'ta yaşayan 22 yaşındaki Zehra Güngör iki zorlu mesleği bir arada yürütüyor. O hem bir hemşirelik öğrencisi hem de futbol hakemi.
8: Aslında dışarıdan bakıldığında çok zor gözüküyor. Ama işi severek yaptığın zaman, keyifle yaptığın zaman bu zorluk, bu yorgunluk hiçbir şey kalıyor.
0: Hakemliğe, 4 yıl önce lisedeyken merak sardı. Kurslara katıldı, sınavları geçti ve sahalara çıktı.
8: Herkesten yapamazsın edemezsin cümlesi duymama rağmen hem hemşire hem hekim olarak iki zorlu mesleği bir arada yürüterek birçok kadına örnek ve destek olmak istiyorum.
0: Zehra haftanın iki günü hastanede staj yapıyor. Kalan zamanında ise yeşil sahalarda düdük çalıyor. Ona göre kadının olduğu her yerde nezaket var.
8: Sahada biz olduğumuz için bakıyorlar mesela, daha agresif davranmıyorlar.
0: Genç hakemin hedefi ise omzuna FIFA kokartını takmak. Küresel ısınma ne durumda? Bu yaz havalar nasıl olacak? Bilim insanları pek umutlu konuşmuyor. Dünyayı kasıp kavuracak olan Süper El Nino hava olayları kapıda. Uzmanlara göre Pasifik'te başlayıp küresel iklimi etkileyen El Nino hava olayları bu yaz aşırı sıcaklarla birlikte Süper El Nino'ya dönüşecek. 2027'de ise rekor seviyeler bekleniyor. Uzmanlar dünya genelinde aşırı sıcaklar, kuraklık, sel ve şiddetli hava olayları konusunda uyarıyor. Pasifik Okyanusu'nda deniz yüzeyi sıcaklıkları şimdiden hızla yükselmeye başladı. El Nino adı verilen doğal iklim olayları okyanusun ekvator bölgesindeki sıcaklığının normalin üstüne çıkmasıyla oluşuyor. New York Eyalet Üniversitesi'nden iklim uzmanları son 140 yılın en güçlü El Nino olayı yaşanabilir diyerek önlem alınması konusunda uyardı.
9: Evladımızı göz göre göre öldürdüler.
10: Hasarlayarak buradaki eylemi gerçekleştirdiler.
0: Maskeli şahısların silahlı saldırısında hayatını kaybetmişti. 1,5 yıl sonra Muhammed Mutluay davasında keşif yapıldı.
9: Tam burada duruyor bu. Bunlar da tam burada. Bekliyorlar. Şu aracık geldiği gibi bunlar geliyor. Dedi.
0: Olay 30 Ekim 2024'te İstanbul Küçükçekmece'de yaşanmıştı. Çalıntı araçtaki şahıslar çevreye ateş açtı. Kurşun arkadaşlarıyla halı sahaya giden Mutluay'ın başına isabet etti. İddianamede sanıkların eylemi olası kasla gerçekleştirdiği belirtildi. Mahkeme heyeti ailenin talebiyle olay yerinde bilirkişi eşliğinde keşif yaptı. Ailenin avukatları olayın kasten işlenen bir cinayet olduğunu ifade etti.
9: Sanıkların doğrudan hedef alarak aracı vurdukları ve evladımızı da bu şekilde kaybettiğimiz net. Dosyada her ne kadar iddianame olası kastan verildiyse mütalaanın inceleme sonunda kasta döneceğine dair inancımız tam.
0: Olayın daha önceden tasarlanarak gerçekleştirildiği ileri sürüldü.
10: Doğrudan kast şeklinde gerçekleştirdikleri, öldürmeye yönelik olarak doğrudan kast şeklinde gerçekleştirdikleri sabit aslında.
0: Acılı baba sanıkların en ağır cezayı almasını istedi.
10: Artık çocuklar ölmesin diye cezaların ağırlaştırılması gerektiğini düşünüyorum.
0: Uzaklaştırma kararı bulunan adam boşanma aşamasındaki eşinin evini bastı. Kayınvalidesi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay İstanbul Kağıthane'de bu binada yaşandı. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Rüzgar Eser boşanma aşamasındaki eşi Nurşin Eser'in evine geldi. Ruhsatsız tabancasıyla eşini ateş eden Rüzgar Eser baldızı ve kayınvalidesini darp etti.
11: Bir kurşun sesi duydum ben. Kurşun sesi duyunca zaten Nurşin nereden gelebileceğini tahmin ettim. Çünkü 2-3 yıldır sürekli tehdit altındaydı kız.
0: Kızı vurulan ve kendisi de darp edilen kayınvalide mutfaktan aldığı bıçakla damadını göğsünden bıçakladı.
11: En son Delal Hanım'ı camda çığlık atarken duydum. Yardım edin, ne olursunuz polisi arayın diye bağırıyorduk.
0: İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri damadın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Nurşin Eser ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ölen damadın tehdit, hakaret ve mala zarar verme suçlarından, eşi Nurşin Eser'in ise tehdit ve hakaret suçlarından sabıka kaydı olduğu belirlendi. İzinsiz üretim pahalıya patladı. Belediye ait kaçak asfalt tesisine 839 bin liralık ceza kesildi. Tesis için kapatma süreci başlatıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri Balıkesir'in 6 Eylül ilçesi Kepsut yolu civarında bulunan asfalt plan tesisinde denetim gerçekleştirdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı tarafından işletilen tesiste yapılan incelemelerde asfalt plan tesisi ve taş ocağının gerekli çevre izin belgeleri olmadan faaliyet gösterdiği tespit edildi. Bunun üzerine çevre kanunu kapsamında belediyeye 839 bin lira idari para cezası uygulandı. Bakanlık ayrıca çevre mevzuatına aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen tesis için faaliyet durdurma sürecinin de başlatıldığını açıkladı. Kuala Lumpur ve Petaling Jaya'da etkili olan sağanak sel felaketine yol açtı. Cadde ve sokaklar kısa sürede sular altında kalırken araçlar sel suyunda mahsur kaldı. Bazı bölgelerde sürücüler araçlarını terk ederek güvenli alanlara kaçtı. Şiddetli yağış nedeniyle trafikte uzun kuyruklar oluşurken günlük yaşamda durma noktasına geldi. Yetkililer şu ana kadar can kaybı bildirilmediğini açıkladı. Ancak Malezya Meteoroloji Servisi yağışların süreceği uyarısında bulundu. Ekmek almak için evden çıkmıştı, geri dönmedi. Çalışmaların birinci haftasında kahreden haberi geldi. Olay 1 Mayıs günü Bingöl'ün Solan ilçesinde yaşandı. Parkinson hastası emekli öğretmen Kutbattin Keskin tavuklara ekmek almak için evden çıktı. Ancak 45 yaşındaki öğretmen bir daha eve dönmedi. Toplam 229 kişilik ekip emekli öğretmen için seferber oldu. Keskin'in montu, cüzdanı ve telefonunun Solan deresi kenarında bulunması üzerine aramalar o bölgede yoğunlaştı. Ve bir haftanın sonunda acı haber geldi. Keskin'in cansız bedeni bir köy sakini tarafından Solhan Deresi içerisinde bulundu. Haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler öğretmenin cansız bedenini sudan çıkardı.
12: TGRT FM Haber.
13: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu. Marmara'nın batısı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Bilecik, Kütahya, Uşak, Afyon, Bolu, Eskişehir, Sivas, Tokat, Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri, İzmir ve Manisa'nın kuzeyi ve Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarının yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 23, Ankara 21, İzmir 24, Bursa 25, Konya 20, Afyon 22, Denizli 25, Antalya 24, Adana 28, Zonguldak 19, Samsun 18, Trabzon 20, Kayseri 19, Erzurum 12, Gaziantep 21, Diyarbakır 23 ve Şanlıurfa 24 derece.
14: Yol durumu. Gölköy-Mesudiye yolunun 46 ile 47. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Anamur-Aydıncık yolunun 41 ila 42. kilometreleri arasında heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak veriliyor. Kurtköy-Şile yolunun 34 ila 35. kilometreleri arasında kavşak çalışmaları yapıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
15: Şimdi reklamlar.
16: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
17: Canım karım.
16: Ula senin ne işin var burada?
17: Ula Asu senin ne işin var burada?
16: Araba almaya geldim.
17: Ben de.
18: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
17: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
16: Ne acele, kılçık koy.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Sen de hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, kulak, burun, boğaz, baş ve boyun cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Suat Turgut'la birlikteyiz. Bugün alerji konuşacağız. Her mevsimin hastalığı alerji. Yani eskiden hocam alerji dediğimizde ilkbaharı sonbaharı hatırlardık ama sanki artık dört mevsimin hastalığı oldu. Ne dersiniz?
1: Evet, doğru. Alerji sadece hani bahar mevsiminde polenlerin, çiçek tozlarının oluşturduğu bir hastalık olmaktan çıktı. Tabii ki şu anda doğal olmayan birçok besin maddeleri, gıda maddelerini stabilize etmek için kullanılan maddeler, ilave maddeler, stabilizatörler, bunlar insan vücuduna, bazı bünyelerde, herkeste değil tabii ki, alerjik reaksiyonlara sebep oluyor. Ne demek alerjik reaksiyon? Bu alerjiye sahip bünyelerde, vücutlarda bu maddeler girdiği zaman bu kana karışıyor, burun solunum yoluyla veya gıda yoluyla vücuda girdiği zaman yaygın bir histamin dediğimiz bir kimyasalın salınımına neden oluyor. Deşarj oluyor hücrelerden ve buna bağlı olarak da değişik semptomlar ortaya çıkıyor. İşte gözlerde kaşınma, burun tıkanıklığı, burunda kaşınma, alt solunum yollarına indiği zaman astım, bu alerjik astım dediğimiz durumlar ortaya çıkabiliyor. Kan yoluyla veya mideden gıda yoluyla alındığı zaman kana karışan alerjen diyoruz biz, bu alerji yapan maddelere alerjen diyoruz. Bunlar kana karıştığı zaman vücutta, özellikle deride yaygın döküntülere, bazen çok ciddi reaksiyonlara, çok solunum zorluğuna, hatta anafilaktik şok dediğimiz ani ölümlere yol açan ciddi komplikasyonlara sebep olabiliyor.
0: Hocam dediniz ki herkeste değil, bazı bünyelerde. O zaman kimler alerjiye daha yatkındır diye sorsak?
1: Genelde işte son yıllarda böyle hijyenik sendrom dediğimiz, çok yabancı maddelere çok muhatap olmayan, çok hijyenik ortamlarda büyüyen çocuklarda, özellikle sosyoekonomik durumu çok iyi olan, hiç apartmanda büyüyen, çok ortamlara girmeyen,
0: daha izole yaşayan,
1: izole yaşayan çocuklarda alerji daha sık görülüyor. Yani bunun dışında genetik olarak bu alerjiye yatkın bünyeler oluyor. Özellikle sarışın, beyaz ırk, bunlarda alerji oldukça fazla. Ve alerji yapan sebepler de değişiyor. Kimisinde mevsimsel alerji dediğimiz polenler, çiçek tozları ve bahar alerjisi ortaya çıkabiliyor. Bunlar mevsimsel alerji. Bazen de yıl boyunca süren perennial alerji dedim. Yani yıl boyunca süren alerjik reaksiyonlar. Bunlar genelde insanların, bu alerjik bünyeye sahip olan insanların yaşadığı ortamlardaki alerjenler.
0: Tozlar, akarlar.
1: Tozlar, akarlar, ev tozları, akarlar, işte sigara dumanları, hava kirliliği, neyse, bu vücuda alerji yapan sebep neyse onunla beraber yaşadığı zaman yıl boyunca bu reaksiyon görülüyor. Bu insanlar uykuya daldıklarında, eğer ortamda vücutlarına alerji yapan madde ev ortamındaysa, mesela akarlar, ev tozları, bunlar alerji yapıyorsa, bunlar solunum yoluyla, inhalasyon diyoruz biz buna, inhale edildiklerinde bu ciddi vücutta reaksiyona neden oluyor. Fakat uyuduğu için uyku anında vücut sürekli uyanık kalıyor. Niye? Kimyasal olarak reaksiyonlar devam ediyor. Burundan aldığı için burun tıkanıyor veya kaşıntı, huzursuz bir uyku oluyor. Uykuda derin uykuya geçemiyor. Sürekli dönüyor yatakta, terliyor belki. Alerjenler vücuda girdiği zaman vücudun dengesini tamamen allak bullak ediyor ve uyku derinliği ortadan kalkıyor. Uyuyamıyorlar. Bazen apne dediğimiz solunum kesilmeleri, solunum durmaları oluyor. Uyku apnesi hastalığına neden oluyor. Uzun süre devam ederse bu durum belli yaştan sonra kalp damar hastalıklarına yol açabiliyor. Hipertansiyon dediğimiz tansiyon yüksekliğine, bu apneler, ve alerji.
0: Yeterince oksijen alamıyor.
1: Oksijen kesinlikle oksijen alamıyor. Bazen bu burun ve üst solunum yolundaki alerji aşağılara akciğere doğru indiği zaman veya akciğerdeki mukoza dediğimiz döşeyici epitelde bu alerjiye katıldığı zaman astım krizleri, astım hastalığı da oluyor. Bu şekilde devam edebiliyor.
0: Hocam daha çok bu saydığınız belirtiler yıl boyu alerji yaşayanları rahatsız ediyor. Peki yapılabilecek bir şey var mı? Yani bir doktora gittiklerinde nasıl bir tedavi izleniyor? Evde yapılabilecek olanlar
1: tabii ki,
0: var mı?
1: Tabii ki var. Öncelikle alerji teşhisi konan kişilerde.
0: Bunu doktor koyacak kişiye,
1: evet,
0: değil mi?
1: Tabii doktor koy.
0: Ama biz de iyi gözlemci olacağız.
1: Tabii ki. Hangi gıdaları tüketince vücutta reaksiyon oluyor mesela? Hı-hı. Kaşıntı meydana geliyor. Veya hangi ortamlara girince hapşuruk nöbetleri ortaya çıkıyor? İşte gözlerde kaşıntı oluyor, burunda akıntı oluyor, tıkanıklık oluyor. Bunu iyi bir gözlem yapan anneler, ebeveynler bunları çok güzel size bilgi veriyorlar. İşte filan deterjanla yıkadığım zaman veya değişik deterjan kullandığımızda hapşuruk nöbetleri oluyor. Veya ev ortamına girdiğinde, çalıştığı ortama gittiğinde bakıyorsunuz çalıştığı ortam yerler halı flex döşeli, halı döşeli. Dışarıda hiçbir ortamda sıkıntı olmazken sırf o ortama girdiğinde hapşuruk nöbetleri, gözlerde kaşıntılar, burunda tıkanıklıklar ortaya çıkıyor. Bunları, bu reaksiyonlara sebep olan maddeye biz alerjen adı veriyoruz. Yani hekime düşen görev burada alerjenin tespiti. Alerjeni tespit ederseniz tedavi kolay.
0: Sadece hastanın anlatması yeter mi hocam?
1: Hayır, testlerimiz var. Mesela ne, pirik testi dediğimiz deri testleri. Biz özellikle toplumda alerjiye neden olan en sık alerjenler, ev tozu, akarlar vesaire, bunların kitleri var. Yani dilüe edilmiş, azaltılmış yani. Şeyi, etkisi azaltılmış, onları deri içine enjekte ediyoruz. Onlu paketlerimiz var, 20'li var. Bunları deri içine enjekte ettiğimizde hangi alerjene reaksiyon veriyorsa bünye, onun olduğu yerde böyle kırmızılık oluşuyor. Bir halka şeklinde. Onun çapına göre biz bir pozitif, iki pozitif, üç pozitif,
0: ne kadar ağır olduğunu,
1: evet, alerjinin şiddetini de ölçüyoruz. İşte orada ev tozu var, akar var, polenler var, çayırlar var, bazen
0: gıdalar var, gıda, bazen,
1: bir de gıda alerjisini tespit etmek için gıda panellerimiz var. Bu kan alıp hangi çünkü bu hangi gıdaya karşı reaksiyon varsa vücutta, ona bağlı immünoglobulin dediğimiz hormonlar da yükseliyor. O zaman biz gıda alerjisini de bu şekilde tespit edebiliyoruz. Ve bu alerjinin tespiti de hastalığın tedavisinde çok bize yardımcı oluyor. Ne gibi? İşte diyorsunuz ki ev tozuna alerjisi varsa bu nerede ürüyor? Bunlar ev toz üreten, halıları kaldırıyoruz. İşte yünlü kıyafetleri giymesini önlüyoruz.
0: Toz tutan şeyler
1: daha çok pamuklu. Zaten ticari olarak da non alerjen yastıklar, yorganlar, bu tür şeyler,
0: çarşaflar
1: imal ediliyor. Onları tavsiye ediyoruz. Yerde halı döşenmesin, işte yünlü kıyafet giymesin. Bunlar çok faydası oluyor. Bunun yanında antialerjik ilaçlar, burunda mesela, burunda reaksiyona neden olan, reaksiyonu hafifleten spreyler veriyoruz. Antihistaminik dediğimiz, hani bu reaksiyonlara neden olan hormon antihistamin olduğu için histamini bloke eden ilaçlar kullanıyoruz. Bunlar da hastalarımıza çok yardımcı oluyor. Astım olan hastalarda, astım eşlik ettiği hastalarda, bunlarda da göğüs hastalıkları uzmanlarıyla konsült ediyoruz. Onlara da inhaler antialerjenler, yani ağız yoluyla akciğere intikal eden ilaçlar uygulanıyor. Bu şekilde yardımcı olunuyor. Gıda alerjisinde alerji yapan gıdaların kesilmesi, azaltılması, diyetten kaldırılması bir seçenek oluyor.
0: Bunlar artık ömür boyu yenmez anlamına mı geliyor hocam?
1: Yani büyük işte
0: yaş ilerledikçe iyileşir.
1: Yaş bazen alerji reaksiyonları azalabiliyor ama biz bu mümkün olduğunca bu gıdalardan uzak durmasını istiyoruz. Bir de çok şiddetli semptomların olduğu bireylerde, hastalarda aşı tedavileri de uyguluyoruz. Şimdi ağızdan damla aşılar da çıktı. Alerjileri tespit ediyor.

0: Peki gluten alerjisi son dönemin çok konuşulan, tartışılan konusu. Hemen herkes işte gluteni alerjisi olduğunu ve bunu tüketmeyince rahat ettiğini söylüyor. Hakikaten bu kadar yaygın bir alerjiden bahsediyoruz.
1: Yani gluten alerjisi de evet çağımızın çok popüler konularından biri. Belki de o zannedildiği kadar çok yaygın değil ama glutenle ilgili medyada çok yazılar çıktığı için evet günah keçisi haline getirildi. Tabii ki onun da testleri gerekiyor. Yani onunla karşı vücudun intoleransı var mı? Onu alerji kliniklerinde yine glutene karşı intolerans vücutta varsa eğer gerçekten ona yönelik de glutensiz gıdaların tüketilmesi bazen çok bariz olabiliyor tabii ki. Ama bunun da alerji kliniklerinde test edilmesi lazım. Kafasına göre ay şekerim benim glutene alerjim var. Gideyim şeyden ekmek şeyinden glutensiz alerji ekmek alayım, galeta alayım. Kafasına göre hani bu psikolojik bir şey de olabilir. Hani glutensiz gıdayla beslendim. Kendimi çok iyi hissediyorum. Çünkü sindirimim çok rahat. Bu psikolojik de olabilir. O, ama onun için de gluten intoleransı diyoruz biz. O var mı yok mu? Onu da alerji kliniklerinde mutlaka test edilmesi, uygun hormonların bakılması gerekiyor.
0: Hocam alerji anında şimdi dediniz ki çok sıra dışı bir noktaya kadar gidebilir. Anafilaktik şoklar ortaya çıkabilir. Bir de işte öksürükler, hapşırıklar. Biliyoruz ki her mevsim böyle oluyoruz. Alerji anında, o atak anında kendimizi rahatlatmak için yapabileceğimiz bir şey var mı? Yani el yüz yıkamak, ortam değiştirmek.
1: Antihistaminik, kortizon tedavileri, antihistaminikler alınabilir. Bazen bazı çocuklarda, bireylerde, erişkinlerde olabilir. Aşırı alerji, anafilaksi dediğimiz durumlar ortaya çıkabiliyor. Mesela böcek alerjisi, arı sokması. Bunlar bilinirse ki bizim böyle hastalarımız var. Hazır adrenalin kitleri özel enjektörlerle deri altına hızlıca yapılması. Çünkü ölüm riski olduğu için bunların çantalarında bu kitleri biz öneriyoruz. Çantalarında taşıyor hastalar.
0: Bu hastalar biliyorlar kendilerini ama değil mi? Çok küçük bir grup bunlar.
1: Çok az ama böyle arı soktuğu zaman anafilaksiye giren, böcek soktuğu zaman veya bir gıda, bazen bu bazı bireylerde balık, değişik balıkların yendiğinde balık alerjisi olan hastalarımız var. Balığı yiyip anafilaksiye girip acile gelen insanlar var ki o tür durumlarda da antihistaminik kitler, adrenalin enjektörler hazır, böyle tabanca gibi insülin yapan hastalarımız evet. Bildiği gibi tabanca gibi bastırıyorsunuz deri altına, tak enjeksiyon yapıyorsunuz, anında etki gösteriyor. Peki, hayat kurtarıcı oluyor daha
0: o anda tabii evet. Değil mi? Yoksa evet, şoka evet. Girecek özellikle yutakta vesaire
1: tabii ağzında mesela bir arı sokması falan ölüme neden evet. Olabiliyor.
0: Hocam peki çok özel hava temizleyiciler, alerjik bünyelere öneriyor musunuz? Hava temizleyiciler, özel temizlik yapan süpürgeler, robotlar vesaire, bunlar hayatını bunlar kolaylaştırıyor
1: mu? Kesinlikle faydası var. Özellikle ev ortamında alerjen barındıran ve ev tozları, akarlar, eve ait alerjenlerle hasta olan bireylerde mutlaka bunu öneriyoruz. Çok faydasını görüyor insanlar. Yani ev ortamının bu akarlardan, alerjenlerden temizlenmesi tabii ki hastalarımıza ciddi yararlar sağlıyor.
0: Düzenli temizlik.
1: Düzenli temizlik, periyodik olarak bu evdeki akarların temizlenmesi, özel filtreler, filtreli şeyler, HEPA filtreli. Bunlar çok faydası olan aletler. Tavsiye ediyoruz.
0: Hocam son sorum, özellikle biraz önce tedavi yöntemlerinden bahsederken kortizondan bahsettiniz. Alerji tedavisinde kortizonun yeri nedir? Kortizon deyince biz çok korkuyoruz. Uzun süreli mi kullanılır? Çocukta özellikle ileri yaşlarda bir zararı var mıdır?
1: Tabii kortizonun iki şekilde kullanımı var. Bir sistemik dediğimiz ağız yoluyla alınan veya damar içi uygulamalar. Bir de topikal veya lokal dediğimiz yüzeysel uygulamalar. Yani burun yoluyla veya

0: oral yol dediğimiz ağız yoluyla. Şimdi bu ikisi arasında çok fark var. Kortizon tedavisi dediğimiz zaman eğer sistemik tedavi varsa, ağız yoluyla uzun süre kullanım gerekiyorsa, bu ciddi komplikasyonları taşıyan, potansiyel komplikasyonları içeren bir tedavi olabiliyor. Yani gençlerde özellikle bu su tuttuğu için hipertansiyona neden olabiliyor. Mide kanamaları yapabiliyor, midede rahatsızlık yapabiliyor. Bunun dışında kalça nekrozu, ki en çok korktuğumuz şey. Yani kalça kemiğinin başında aseptik nekroz dediğimiz kalçadaki kemikte erimeye neden oluyor ve genç yaşta protez ameliyatlarına gidebiliyor insanlar. Bunları da biz kortizon tedavisini, özellikle sistemik kortizon verdiğimiz hastaları çok yakın takip ediyoruz.
1: Yani tedavi, evet, devam ediyor gibi takip ediyoruz.
0: Takibi tedavi süresince tuzsuz diyet öneriyoruz. Sistemik vereceksek tuzsuz mide koruyucu ilaçlarla kombine ediyoruz. Bu şekilde tedavi aldığı sürece tuz kabul etmemesini, tuzsuz beslenmesini öneriyoruz. Ama lokal tedaviler, yani bir kortizonlu burun spreyi sıktığınız zaman burun mukozasını döşeyen epiteli etkiliyor. Kana karışma oranı çok çok düşük dozlarda olduğu için biz bunları görmüyoruz. Söylediğimiz hani bir hipertansiyon, bir aseptik femur nekrozu dediğimiz kalça kemiğinin nekrozunu görmüyoruz. Hipertansiyon görmüyoruz. Mideye bir yan etki görmüyoruz. Lokal etkilerde kortizonun öyle bir yan etkisi yok. Ama sistemik tedavi verdiğimiz her hastayı biz çok yakın izliyoruz. Kalça ağrısı oluyor mu diye soruyoruz sürekli telefonla. Gençlerde, özellikle genç erişkinlerde aseptik nekrozdan çok korktuğumuz için hastalara kalça ağrısı oldu veya herhangi bir ona yönelik bir komplikasyon belirtisi olduğunda anında ilacı kesip gerekli tetkiklerle, MR'la veya tomografiyle bu kalçasını kontrol ediyoruz.
1: Hemen de belli oluyor hocam bu, evet, erime.
0: Tedavinin birinci haftasında, erken dönemde de olabiliyor. Tek dozda da bile olabiliyor. Yani idiosenkrazi diyoruz biz buna. Yani kişilerin ilacın dozuna bağlı olmadan ilacın tek bir dozunda bile ciddi reaksiyonlar olabiliyor.
1: Bu da bir tür alerji gibi hocam.
0: Evet, yani sanki kişinin
1: tek dozda bile bu kadar etkili olduğunu çıkıyor.
0: Aynen oluyor. Onun için onlarda da biz en azından şunu biliyoruz. Bu kortizon tedavisi iki tarafı keskin bıçak gibidir. Hem iyileştirir hem de vücutta yan etkiye neden olabilir. Hı hı. Olabilirse o zaman seçenekler nedir? Yani bu reaksiyonlar nedir? Bunları bilir ve hastayı bu yönde uyarırsak, hasta da kendi kendine yan etki olup olmadığını kendisi teşhis, tabii, edebiliyor.
1: Takip
0: o anda tabii ki o zaman doktorunu uyarıyor. Bende şu şikayetler var. O zaman bu kortizon tedavisinde sorduğunuz soruya, hı hı, özet olarak şunu cevap verebilirim. Kortizon tedavisini sistemik olarak verecekseniz mutlaka hastaya çok ayrıntılı bilgi vereceksiniz.
1: Hangi belirtiler
0: olacak? Evet, hastayla hekim çok iyi kooperasyon içinde, iletişim içinde olacak. Karşılıklı iletişimde olacaklar ve o komplikasyonu olmadan önleyecekler.
1: Çok teşekkür ediyorum hocam.
0: Ben
1: sağ
0: teşekkür
1: olun.
0: Ederim.
1: Ağzınıza sağlık. Dünyanın Sabahlar reklamlardan sonra devam edecek.

0: şimdi reklamlar.
1: Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Buluştuk yeniden 0212 454 5646'dan bu defa sizin sesinizi duymak istiyoruz. Buyurun yayına gelin efendim. Röportajımızı dinledik, alerji konusunda bilgilendik. Neler yapmamız, neler yapmamamız gerektiğini öğrendik. Artık şu noktadan sonra dışarı çıktığımızda neler yapmamız gerektiğini biliyoruz. Evi nasıl düzenlememiz gerektiğini biliyoruz. Çocuklara alerji konusunda nasıl yaklaşmamız gerektiğini biliyoruz. Bir yaşam düzenine ihtiyacımız var alerji konusunda. Biz 0212 454 5646'dan sizi yayına bekliyoruz. Bugün cuma, bayram yaklaşıyor. Bir yandan da tabii hacca gidecek olanları uğurluyoruz. Dinleyicilerimiz arasından da gidecek olanlar var. Hayırlı mübarek olsun, bize de dua etsinler. Onları da yayına bekliyoruz. Bugün onların da sesini duyalım istiyoruz. Bakalım kim var hatta. Hoş geldiniz.
1: Alo.
0: Hoş geldiniz Gülben Hanım.
1: Hoş buldum İlya Hanım.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim, sağ olun, siz nasılsınız?
0: İyiyim, teşekkür ederim. Güzel geliyor sesiniz maşallah.
1: Maşallah. Çok güzel. Bugün eski evimin balkonundan.
0: Daha önce konuştuğumuz balkonda mısınız?
1: Evet, daha önce konuştuğumuz balkondayım İlya Hanım, ama çok gürültü var burada. Unutmuşum ben bu kadar gürültüyü burada.
0: Siz tabii şimdi Manisa'da sessiz sakin yaşamaya alıştınız.
1: Evet. Ben orada kalayım İlya Hanım ya. Ben Manisa'yı çok seviyorum.
0: Siz böyle biraz daha düz ayak, biraz daha hayatın içinde olmayı. Burada da ama çok güzel bir manzaranız vardı. Hala öyle mi bilmiyorum.
1: Evet, öyle İlya Hanım, ama karşıda daha yeni yapılan yapılar var. Size atarım ben az sonra. Tam da benim konuma değindiniz bugün. Alerji, ben de mevsimsel İlya Hanım, o kadar burnum falan çekiyorum ya. Kusura bakmayın, herhangi bir şey olursa böyle gücük falan. Tam alerji bizim mevsimimiz.
0: Evet.
1: Bize denk geldi.
0: Evet, bugün hava sıcak İzmir'de. Bu tür havalarda, yani alerjenlerin çok rahat dolaştığı havalarda, yağmursuz havalarda şikayetler daha da artıyor.
1: Kesinlikle. Bir de dün ben yürüyüş yapmıştım. Bizim karşı tarafta ağaçlık böyle. Tam dedim, aldım yani. Her yerden polenler, alerji. Her şey geliyor dedim.
0: Geçecek gidecek bu mevsimde. Biraz bol su içerek, biraz daha işte o saatlerde dışarıda olmamaya çalışarak, elinizden gelince hocamızın da önerdiği gibi mevsimi atlatacağız. Sevindim evinizin tamamlanmış olmasına. Zor bir zaman geçirdiniz. Hatta
1: çok
0: kaç sene oldu?
1: Bir anda.
0: O kadar oldu mu? 6 yıl.
1: 6 sene oldu. İnşallah artık Tura 10. sınıfta. İnşallah ileriki bir süreçte bakacağız artık. Yani neler gösterecek zaman, ben de
0: taşınmayı
1: bilmiyorum ama.
0: Düşünmüyor musunuz?
1: Şu anda çok iyi. Tura'nın okulu var, geleceği var. Sizinle konuşmuştum.
0: Bu arada güzel haberler var Tura ile ilgili. Çok çok sevindim. Paylaştığınız için de ayrıca teşekkür ederim. Ama gerçekten çok mutlu oldum. Artık milli bir sporcu annesisiniz.
1: Evet İlya Hanım.
0: Maşallah.
1: Gerçekten çok emek verdi oğlum. Maddi manevi çok zorlandık. İnşallah bundan sonra güzel olur.
0: İnşallah.
1: Gerçekten çocuklarımızın geleceği çok önemli.
0: Öyle öyle, onlara nasıl bir yarın bırakıyoruz? İşte bu dönemdeki çalışmalarla belli oluyor. Ne kadar çok çalışırsanız karşılığı o kadar güzel oluyor. Bir gün bunu konuşacağız. Yani milli sporcu yetiştirmek nasıl bir emek istiyor? Siz onunla beraber küçücükken oradan oraya gittiniz, dolaştınız. Kolay bir şey değil. Küçük çocuk bunları tek başına yapmıyor. Onların hepsini sizden öğreneceğim zamanı geldiğinde. İnşallah önümüzdeki günlerde onu da konuşuruz.
1: İnşallah. İlya Hanım, bu arada havacıma kolaylıklar diliyorum. Bağlanmayı çok istiyor ama Hava Soysan'ın benim dükkanımdan bağlanamıyor. Çünkü onun yanında olduğum zaman bile gelen giden müşterilerinden özellikle selamlarımı iletmemi istedik. Tabii radyo başında bekleyen arkadaşlarım da var. Şenay'ım var, Deryan var. Bizim TGRT grubumuz var.
0: İzmir grubu.
1: Manisa grubumuz senin de burada bekliyordur şimdi. Ben Şenay'ıma ve hacıya gidecek bütün herkese, bilmediğim, bildiğim bütün herkese, Şenay'ıma ve Şenol Bey'ime özellikle hayırlı yolculuklar diliyorum. Sağlıkla gidip gelsinler.
0: Amin. Allah kabul etsin. Bize de dua etsinler. İnşallah unutmasınlar bizi orada.
1: Unutmazlar.
0: Tebrik ediyorum. Ne güzel çağrılmışlar, gitmişler. Allah bizi
1: çok
0: de
1: Şenay'ım gerçekten.
0: Bizim de gitmemizi nasip etsin inşallah.
1: İnşallah İlya Hanım.
0: Çok teşekkür ediyorum aradığınız için. Tekrar görüşmek üzere diyorum gibi amcığım. Sevgiler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. 0212 454 5646 telefonumuz, dinleyicimiz var hatta. Hoş geldiniz.
2: Merhabalar.
0: Merhabalar, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Hülya'nımcığım, canım.
0: Ay şimdi adınızı geçirdik, hemen geldiniz Şenem'cığım. Hayırlı
2: günaydınlar
0: olsun.
2: Canım benim.
0: Günaydın, günaydın. Tebrik ediyorum, hayırlı mübarek olsun diyorum size de, Şenol Bey'e de. Varsa beraber gideceğiniz arkadaş, eş, dost, her kimse hayırlı mübarek olsun haccınız.
2: Sağ ol canım. Allah razı olsun Hülya'nımcığım. Sağ ol güzelim.
0: Bayağı beklediniz ama değil mi Şenay Hanım?
2: Evet bekledik. Aralıktaydı Hülya Hanım. Haber geldi, mesaj geldi. Gittik, her işlerimizi yaptık. Çok şükür artık pazar günü Allah izin verse akşam 10'da evden çıkacağız havaalanına. Oh. Artık yolculuk büyük başlıyor heyecan. Hülya Hanım. Heyecanla, sabırsızlıkla bekliyoruz.
0: Ben annemle babamı gönderdiğimiz zamanı hatırlıyorum. Yani evet, hakikaten çok büyük heyecan. Gitmekse öyle, onları göndermek, onların orada neler yaptığını sürekli takip etmeye çalışmak, haber almak, evet, karşılamak. Bunların hepsi çok güzel gerçekten. Hayırlı mübarek olsun.
2: Sağ ol canım, Allah razı olsun. Arkadaşlarıma da çok çok teşekkür ediyorum. Gülben'e, Derya'cığıma, öbür arkadaşlar da gelmek istediler Hülya Hanımcığım ama müsait olamadılar Aslı. Bütün hepsi ama cumartesi günü mevlid yaptım, Yasin okuduk. Ellerime kınalar yıkıldı, İramlar yedi. Gülbenciğim, Derya'cığım yanımdaydı. O kadar mutlu oldum, ki. Ne güzel. O kadar yani, hepsine çok çok teşekkür ederim.
0: Ne güzel. Siz de lütfen gittiğinizde bizi ismen hatırlayın. Bize de dua edin, olur mu? Burada Selim var şu anda mesela, o da dua istiyor. Başını sallıyor. Beni de unutmasın Şenay ablam diyor.
2: Tabii ki, tabii ki.
0: Çok teşekkür ederiz.
2: Bütün isteyenlere, herkese bol bol dualarımızı Allah inşallah razı yapacağız Kabe'de. Peygamberimizin ravzasında inşallah güzel Rabbim.
0: İnşallah. İnşallah, çok teşekkür ederim.
2: Gülbencim de güle güle otursun evinde hayırla sağlıkla.
0: Amin. Ne güzel, bugün böyle cuma hayrına hep güzel haberler aldık maşallah.
2: Evet.
0: İnşallah öyle devam etsin. Çok çok teşekkür ederim aradığınız için. İyi yolculuklar diliyorum. Lütfen oradan da bize en azından arkadaşlar aracılığıyla fotoğraflar gönderin. Yapabiliyorsanız iyi dileklerinizi, iyi olduğunuzu bilelim. Geldiğiniz zaman da inşallah yine konuşalım.
2: İnşallah Hülya Hanımcığım. Şenol Bey'in de çok selam var.
0: Ben de çok selam ediyorum. Saygı hayırlı olsun sevgili diyorum.
2: Sağ ol, Allah razı olsun. Dualarımız hep sizlerle, bütün arkadaşlarımla birlikte.
0: Çok teşekkür ederiz.
2: İyi yayınlar Hülya.
0: Görüşmek üzere. İnşallah. İnşallah.

0212 454 56 46 telefon numaramız. Buyurun gelin, bekliyoruz sizi. Varsa güzel haberleriniz, hele hele paylaşmak istediğiniz, çok da isteriz. Onları tek tek duymak bizim için çok keyifli olur. 0212 454 56 46 telefon numaramız. Gülben Hanımcığım, 6 yıl depremde binaları hasar görmüştü, yıkılmıştı. İzmir depreminde hatırlayacaksınız. Sonrasında o binaların yapımının başlaması bile bir hayli vakit aldı. Teslim edilmesi vakit aldı. Ciddi anlamda mağduriyetler yaşadıklarını anlatmıştı Gülben Hanım. Çok şükür ki hepsi geride kaldı. Tabii bir yandan yıkılıyor ev ama yapıldıktan sonra da onu tekrar alırken bir ödemeniz oluyor. Yani o ev size tekrar bila ücret verilmiyor. Bir yandan kiraya çıkıyorsunuz. Tabii ki devletin destekleri de var ama iki çocuk okutuyor. Bu arada Sudenaz da mezun olmuş. O da artık bir aşçı, bir şef. Onun da şimdiden ellerine sağlık diyelim. Pişirdiği her yemek şifa olsun yiyenlere. Böyle efendim, bugün güzel haberler alıyoruz. Hadi bakalım, sizden de güzel haberler bekliyorum.

0: Denizli'den Gönül teyzem yazmış, diyor ki İstanbul'daki oğlum hacca gidiyor, 15 sene sonra çıktı, Allah kabul etsin inşallah demiş. Amin, hayırlı olsun, biz de tebrik ediyoruz, sağlıkla gitsinler gelsinler. Benim de annem babam bir hayli beklemişlerdi hacca gitmek için, hatta rahmetli halam da annemle birlikte, annemlerle babamlarla birlikte gitmek için yazılmıştı. O vefat ettikten sonra çıktı haç kurasında isim ona, yani çıktığı sene vefat etti ve gidemedi. Mesela bizim için çok büyük bir üzüntü kaynağı, ama annem babamı çok şükür göndermeyi, karşılamayı Allah nasip etti. O da büyük bir heyecan hakikaten. Şimdi gidenlerin heyecanı, başka bir yer görecekler, görmek belki de bir Müslümanın dünya üzerinde en çok görmek isteyeceği yeri görecekler, en çok olmak istediği yerde olacaklar, sonra bir hüzünle oradan ayrılacaklar, onları bekleyenlere, onları özleyenlere kavuşacaklar ve akıllarının bir kısmını, kalplerinin büyük bir kısmını orada bırakarak gelecekler. Annem babam hala işte, şimdi mesela hacca gidenler var, arıyorlar, dua istiyorlar, işte gidiyoruz diyorlar, uğurlamak için gittiklerimiz var. Onlar giderken o heyecanı yeniden yaşadıklarını, hatta annemin babamın gözyaşı döktüğünü görüyorum. Keşke biz de bir kez daha gidebilsek diye. Allah gitmek isteyen herkese nasip etsin. Dediğim gibi bir Müslümanın bu dünya üzerinde belki de görmek isteyeceği en güzel yerden bahsediyoruz. Allah bize de nasip etsin. İnşallah gidenler, lütfen adımızı söyleyin, bizi de çağırın, bize de seslenin oradan ki bizim de oraları görmek kısmetimize düşsün, nasibimize düşsün. Dinleyicimiz var hatta, bakalım kimin sesini duyacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Merhabalar.
1: Merhaba.
0: Kiminle birlikteyiz?
1: Ben Fahriye Hicret, Bursa'dan.
0: Hoş geldiniz Hicret teyzeciğim.
1: Ay, unutmadınız ha.
0: Hoş... Ben, nasılsınız?
1: Elhamdülillah, siz nasılsınız? Bugün
0: çok şükür.
1: Dedim, bakayım.
0: İyi yaptınız, hoş geldiniz. Sesinizi duyduk, mutlu olduk.
1: Oğlum, biz de her zaman sesinizi duyuyoruz, mutlu da oluyoruz, ama böyle arayınca daha başka oluyor.
0: Değil mi? Arayınca, karşılıklı konuşunca.
1: Evet.
0: Sohbet güzel şey.
1: Hem de nasıl?
0: İnsan hele evdeyse, böyle sohbet edecek birilerini arıyorsa, sohbet evet. Güzel şey.
1: Çok güzel. Ama şey, TGRT'nin bütün programları, yani bilmiyorum, psikiyatrist bir şey veriyor bana. Her programı ayrı güzel, ayrı güzel huzurluk veriyor.
0: Ne güzel, ne güzel. Biz özel olarak çalışıyoruz böyle huzur verebilmek için.
1: Sağ olun.
0: Çok tatlısınız. Size öyle geliyor. Kalbiniz bizi sevdiği için öyle. Çok teşekkür ederim. Böyle hissettirebilmek gerçekten herkese nasip olmaz. Allah çok şükür diyelim ki böyle hissediyorsunuz.
1: Evet.
0: Ne yapıyorsunuz? Nasıl geçiyor günleriniz? Var mı bir planınız bugün için?
1: Yok, zaten ben yatalakım.
0: Evet, bir hatırlıyorum. Gelen giden oluyor ama.
1: Oluyor ama bu koronadan önceki gibi şeylik yok yani. Gene gelen oluyor, komşulardan falan, çocuklarım, torunlarım geliyor ama genelde sakin geçiyor yani günler.
0: O sakinliği de insan bazen özlüyor, inanın. İşte yine böyle bir virüsten bahsediliyor dünya genelinde yayılmaya başlayan. Yayına girmeden önce konuştuk, artık kimse kapanmaz, hiç kimse bunu kabul etmez diye. İnşallah o zor günlere tekrar dönmeyelim, ama bunun için de
1: Allah korusun ya, bunun,
0: evet dönmeyelim yani. Gerçekten şimdi baktığınızda uzaktan, ya evdeydik işte, ne var yani, herkes evindeydi, ne oldu yani, niye bu kadar büyütüyorsunuz diyor, ama onun bedelini biz evimizde oturduğumuz o günlerin bedelini dünya, evet. Ticaret, ekonomi, sağlık,
1: her şey,
0: her şeyle ödedik,
1: evet.
0: Ve çocuklarımız, yani düşünün, senelerce okula gidemediler. Uzaktan eğitim, evet, iyi ki var, çok şükür.
1: Evet.
0: Hiç olmasaydı ne olurdu, ama en iyisi tabii ki çocukların okula gitmesi.
1: Evet, evet. Hareketsiz kaldı herkes.
0: Tabii, çok doğru. Pek çok, işte şimdi aşıları tartışıyoruz. Pek çok kronik hastalık o hareketsizlik döneminde insanlara yapıştı. Sağlıksız beslendik. Hurra, herkes evde her şeyi pişirmeye çalıştı. Sanki kıtlıktan çıkmışız gibi. Ne günler yaşadık Hicran teyzeciğim. Niye öyle yaptık bilmiyorum ama yani evdeyken sanki her dakika bir şey pişirmemiz gerekiyormuş gibi hissettik.
1: Sıkıntıdan dışarı çıkamıyor. Ne yapacaksın? En çok mutfağa gidiyorsun. Hadi bakalım orada ne yapacağız?
0: Ne mutlu ediyor insana geriye hatırladığımız? Yemek yemek. O da çok şükür kendi yapabildiğimiz bir şey. Hadi bakalım, dediğiniz gibi hurra mutfağa.
1: Evet.
0: Ay.
1: İnşallah bir daha düşünmesin.
0: Yok yok, aman aman, Allah korusun, herkes de dikkatli olsun, yaşadıklarımız ortada, aman Allah dünyaya sağlık ve barış versin. Nasıl biz insan için istiyorsak bunu, dünyanın da buna ihtiyacı var.
1: Evet.
0: Dünya içinde huzur, barış ve sağlık diliyoruz.
1: Evet, Amin. Çok teşekkür ederim.
0: Ben de teşekkür ederim aradığınız için. Öpüyorum ellerinizden. Görüşmek üzere. Bursa'ya selamlar, sevgiler.
1: Olsun. İyi günler canım.
0: Görüşmek üzere.
1: Programların devamını diliyoruz inşallah. Allah güç, kuvvet, sağlık, sıhhat, afiyet versin.
0: Amin. Hepimize çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın inşallah.
0: Amin. 0212 454 56 46 yavaş yavaş programın da sonuna geliyoruz. Bir dinleyicimiz daha var. Hemen bir ses daha duyalım. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkürler ediyorum sevgili Hülya'cığım.
0: Necla ablacığım. Bu sefer de Ankara'dayız. Bugün İstanbul çıkışlı, İzmir, evet. Bursa, Ankara geziyoruz. Ne güzel.
2: Evet, evet. Benim de güzel haberlerim var. Öncelikle cumamız mübarek olsun. İki cihan saadetimize vesile olsun inşallah diyorum.
0: Amin.
2: Torunum Rabia'nın doğum günü bugün.
0: Aa, ne güzel. Ay, Rabia'cığımın doğum günü kutluyoruz. Yanaklarından evet, öpüyoruz. Evet.
2: Çok şükür 9. yılımızı doldurduk. Rabbim nice seneler bütün çocuklarımıza, torunlarımıza amin, ihsan etsin inşallah.
0: Amin. Amin. Amin. Amin. İnşallah. Sağlık versin Allah. Güzel günlerini görelim. Böyle babaannesinin dizinin dibinde.
2: Evet, evet. İnşallah. Darısı sana olsun sevgili Hülya'm benim.
0: İnşallah. Ay, inşallah. İnşallah. Yaklaşıyor yani o günler. Ona da evet, hayır demiyoruz. Evet, büyüyor evet, çocuklar.
2: Evet. Ve diliyorum ki senin babaanne olduğunu görmek isterim.
0: Ay,
2: hakikaten.
0: Amin. İnşallah beraber olsun. Beraber alalım, tutalım, ellerinden gezdirelim. Tabii bize
2: i̇nşallah,
0: düşerse gezdirmek inşallah, bilmiyorum.
2: İnşallah.
0: İnşallah.
2: Allah'ın o günleri ihsan etsin. Şenay Hanımcığıma da hayırlı yolculuklar diliyorum. Allah-u Teala inşallah iki can saadeti de eriştirsin. Dualarını kabul buyursun.
0: Amin.
2: Biz de dua bekliyoruz.
0: Amin.
2: İnşallah bütün sevdiklerimize buradan çok çok gönül dolusu sevgiler, selamlar.
0: Teşekkür ederim.
2: Hepsini çok seviyorum. Hepinizi çok seviyorum. Rabbime emanet
0: amin,
2: ediyorum.
0: Amin, cümlemiz görüşmek
2: ayrıca,
0: üzere.
2: Ayrıca teşekkür de etmek istiyorum Hülya'cığım. Çok güzel programlarınız var. Rabbim sana ve bütün ekibine hayırlı sağlıklı ömürler ihsan etsin.
0: Teşekkür ederim.
2: Hep böyle bizi bilgilendirin inşallah.
0: Amin, hep beraber olalım inşallah. Hep beraber öğreniyoruz. Ben de çok şey öğreniyorum. Hele Selim evet, en çok Selim öğreniyor. O daha yeni ya. Biz birbirimizden evet, yine bir şeyler öğrendik. Selim yeni. O her şeyi yeniden sıfırdan öğreniyor. En çok da Selim evet, teşekkür ediyor. Çok teşekkür
2: maşallah,
0: ederiz.
2: Maşallah o da nasipliymiş. Yani bizler de hani daha öncelikle TGRT ile beraber evet, şu anda. Maşallah ne güzel. Allah'ım daim etsin
0: amin,
2: inşallah.
0: Amin.
2: Muvaffak etsin.
0: Amin.
2: Hepinize tekrar teşekkür ederim. 7'den 70'e kadar hepinize ihtiyacımız var.
0: Öyle, Rabbim hayırlı sağlık. Amin, cümlemiz. Hepimizin birbirine ihtiyacı var. Çok teşekkür ederim Necla ablacığım.
2: Ben teşekkür
0: Selim
2: ederim.
0: Selim de teşekkür ediyor. Görüşmek üzere. Yavaş yavaş bu bölümün sonuna geldik galiba değil mi? Programı da tamamlıyoruz, kapatıyoruz. İzninizi isteyeceğim ama anneler gününü unutmadan. Tabii anneler günü pazar günü, bütün annelerin ellerinden öpüyorum. Annesi hayatta olmayanlara bu zor bir gün tabii. Anneniz yok, anneler günü her yerde bu konuşuluyor. Sizin için zor ama anılarınız var tazecik, sımsıcak, onlara sarılın diyorum. Bunun dışında yeni anne olacak olanları tebrik ediyorum. Annesi yanında olanlar sıkı sıkı sarılsınlar, uzakta olanlar arayacaklar, görüşecekler. Hediye kısmına takılmayın, siz en güzel hediyesiniz, bütün anneler böyle söylüyorlar, böyle düşünüyorlar. İşin gerçek tarafı bu. Şimdilik izninizi isteyeyim mi? Pazartesi günü anneler günü anılarımızla tekrar döneriz. Görüşmek üzere.

0: Ödemeli reklamlar.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.

0: Sürücünün boğazına ekmek kaçmış, iki polis hemlik manevrasıyla hayat kurtarmıştı.
1: Bir hayat kurtarmanın sevincini yaşıyoruz.
2: Hem görevimizi, hem bir vatandaşlık görevini, hem almış olduğumuz eğitimleri karşılığını almış olduk efendim.
0: Görüntüler Amasya'nın Merzifon ilçesinden. Trafikte boğazına ekmek parçası kaçan yemek dağıtım firması çalışanı Berkecan Güney aracından inerek polislerden yardım istedi. Görev başındaki polislerse hemen Güney'in yardımına koştu. Polis memurları Yusuf Oruç ve Sinan Oran Güney'e hemlik manevrası uyguladı. Güney'in boğazını tıkayan lokma dışarı çıkarıldı. Bilinçli müdahale bir kez daha hayat kurtardı.
2: Bu eğitimlerin verdiği yetenek de hiç tereddüt etmeden hemlik manevrası dediğimiz manevrayı yaparak şahsı solunum yolunu açtı.
0: Amasya Valiliği de o görüntüleri doğru ve zamanında ilk yardım hayat kurtarır notuyla sosyal medya hesaplarından paylaştı. Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan da iki polise başarı belgesi vererek teşekkür etti.
3: Öncelikle dünkü davranışınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim. Yani Türk Polis Teşkilatı'nın vatandaşa, millete değen eli oldunuz.
4: Cenaze yürüyüşü marş!
0: Şehit onbaşı Duran Öztürk tam 61 yıl sonra yeniden asker arkadaşlarının omzunda yeniden bir askeri törenin gururuyla uğurlandı. Onbaşı Duran Öztürk 1965 yılında askerlik yaparken fırtına nedeniyle yaşanan kaza sonucu Iğdır'da şehit olmuştu. Cenazesi o dönem kimsesizler mezarlığına defnedildi.
5: Vallahi bir babam olduğunu bile yeni bildim.
0: Yıllarca gurbette kalan Şehit Öztürk, devletin vefası ve ailesinin girişimleriyle doğduğu topraklara, Tokat'ın Yazıtaşı köyüne getirildi. Üstelik Iğdır'daki o eski mezar taşı da bir anı olarak onunla birlikte geldi.
6: Sayın valimize, sayın komutanlarımıza hepsine teşekkür ederim. Allah razı olsun onlardan.
0: Köy meydanında düzenlenen askeri törende yarım asırlık bekleyiş gurur dolu bir kucaklaşmaya dönüştü.
5: Uzak yerdeydi. Gelemiyük, gelemiyük. Allah devletimize zarar vermesin.
0: Bu cümle aslında 61 yıllık hasretin özetiydi. Babası gittiğinde henüz çok küçük olan Kezban Öztürk şimdi ak saçlarıyla babasını karşılamaya gelmişti.
6: Bundan mutlu bir şey yok da, olamaz da. Çok mutluyum bugün, hem üzgünüm hem mutluyum.
0: Iğdır'ın rüzgarıyla aşınmış o 61 yıllık mezar taşı şimdi Tokat'ın toprağında bir şeref nişanesi gibi duruyor.
7: Mutluyuz, huzurluyuz. Allah devletimize zeval vermesin.
0: Şehit onbaşı Duran Öztürk artık kimsesiz değil. O artık hem ailesinin bağrında hem de vatanın kalbinde. Hindistan'da siyasi gerginlik sokağa taştı. Narendra Modi liderliğindeki Bharatiya Janata Partisi'nin Batı Bengal seçimlerini kazanmasının ardından eyalette şiddet olayları patlak verdi. BJP adayı Suvendu Adhikari yıllardır eyaleti yöneten Mamata Banerjee'yi sandıkta mağlup etti. Sonuçların açıklanmasının ardından sokaklar karıştı. Çatışmalarda 3 kişi yaşamını yitirdi. Yerel kaynaklara göre olaylarda özellikle Müslümanlara ait evler, dükkanlar ve ibadethaneler hedef alındı. Çok sayıda bina tahrip edilirken bölgede korku ve panik hakim. Polis eyalet genelinde 200'den fazla dava açıldığını duyurdu. Şu ana kadar 433 kişi tutuklandı, 1000'den fazla kişi gözaltına alındı. Seçimi kaybeden Banerjee ise yenilgiyi kabul etmedi. Seçim komisyonunu BJP ile işbirliği yapmakla suçladı. BJP cephesi ise olayları hedefli siyasi saldırılar olarak nitelerken Trinamol Kongre Partisi ise şiddetin BJP destekçileri tarafından provoke edildiğini savundu. Bir yanda hastane koridorları, diğer yanda yeşil sahalar. Gündüz hastanede şifa dağıtıyor, hafta sonuysa sahada adalet. Zonguldak'ta yaşayan 22 yaşındaki Zehra Güngör iki zorlu mesleği bir arada yürütüyor. O hem bir hemşirelik öğrencisi hem de futbol hakemi.
8: Aslında dışarıdan bakıldığında çok zor gözüküyor ama işi severek yaptığın zaman, keyifle yaptığın zaman bu zorluk, bu yorgunluk hiçbir şey kalıyor.
0: Hakemliğe 4 yıl önce lisedeyken merak sardı. Kurslara katıldı, sınavları geçti ve sahalara çıktı.
8: Herkesten yapamazsın demezsin cümlesi duymama rağmen hem hemşire hem hakem olarak iki zorlu mesleği bir arada yürüterek birçok kadına örnek ve destek olmak istiyorum.
0: Zehra haftanın iki günü hastanede staj yapıyor. Kalan zamanında ise yeşil sahalarda düdük çalıyor. Ona göre kadının olduğu her yerde nezaket var.
8: Sahada biz olduğumuz için bakıyorlar mesela, daha agresif davranmıyorlar.
0: Genç hakemin hedefi ise omzuna FIFA kokartını takmak. Küresel ısınma ne durumda? Bu yaz havalar nasıl olacak? Bilim insanları pek umutlu konuşmuyor. Dünyayı kasıp kavuracak olan Süper El Nino hava olayları kapıda. Uzmanlara göre Pasifik'te başlayıp küresel iklimi etkileyen El Nino hava olayları bu yaz aşırı sıcaklarla birlikte Süper El Nino'ya dönüşecek. 2027'de ise rekor seviyeler bekleniyor. Uzmanlar dünya genelinde aşırı sıcaklar, kuraklık, sel ve şiddetli hava olayları konusunda uyarıyor. Pasifik Okyanusu'nda deniz yüzeyi sıcaklıkları şimdiden hızla yükselmeye başladı. El Nino adı verilen doğal iklim olayları okyanusun ekvator bölgesindeki sıcaklığının normalin üstüne çıkmasıyla oluşuyor. New York Eyalet Üniversitesi'nden iklim uzmanları son 140 yılın en güçlü El Nino olayı yaşanabilir diyerek önlem alınması konusunda uyardı.
9: Evladımızı göz göre göre öldürdüler.
10: Hasarlayarak buradaki eylemi gerçekleştirdiler.
0: Maskeli şahısların silahlı saldırısında hayatını kaybetmişti. 1,5 yıl sonra Muhammed Mutluay davasında keşif yapıldı.
9: Tam burada duruyor bu. Bunlar da tam burada. Bekliyorlar. Şu aracık geldiği gibi geliyor.
0: Olay 30 Ekim 2024'te İstanbul Küçükçekmece'de yaşanmıştı. Çalıntı araçtaki şahıslar çevreye ateş açtı. Kurşun arkadaşlarıyla halı sahaya giden Mutlu Ay'ın başına isabet etti. İddianamede sanıkların eylemi olası kasla gerçekleştirdiği belirtildi. Mahkeme heyeti ailenin talebiyle olay yerinde bilirkişi eşliğinde keşif yaptı. Ailenin avukatları olayın kasten işlenen bir cinayet olduğunu ifade etti.
11: Sanıkların doğrudan hedef alarak aracı vurdukları ve evladımızı da bu şekilde kaybettiğimiz net. Dosyada her ne kadar iddianame olası kastan verildiyse mütalaanın inceleme sonunda kasta döneceğine dair inancımız tam.
0: Olayın daha önceden tasarlanarak gerçekleştirildiği ileri sürüldü.
10: Doğrudan kast şeklinde gerçekleştirdikleri, öldürmeye yönelik olarak doğrudan kast şeklinde gerçekleştirdikleri sabit aslında.
0: Acılı baba sanıkların en ağır cezayı almasını istedi.
10: Artık çocuklar ölmesin diye cezaların ağırlaştırılması gerektiğini düşünüyorum.
0: Uzaklaştırma kararı bulunan adam boşanma aşamasındaki eşinin evini bastı. Kayınvalidesi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay İstanbul Kağıthane'de bu binada yaşandı. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Rüzgar Eser boşanma aşamasındaki eşi Nurşin Eser'in evine geldi. Ruhsatsız tabancasıyla eşini ateş eden Rüzgar Eser baldızı ve kayınvalidesini darp etti.
12: Bir kurşun sesi duydum ben. Kurşun sesi duyunca zaten Nurşin'lerden gelebileceğini tahmin ettim. Çünkü 2-3 yıldır sürekli tehdit altındaydı kız.
0: Kızı vurulan ve kendisi de darp edilen kayınvalide mutfaktan aldığı bıçakla damadını göğsünden bıçakladı.
12: En son Delal Hanım'ı camda çığlık atarken duydum. Yardım edin, ne olursunuz polisi arayın diye bağırıyorduk.
0: İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri damadın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Nurşin Eser ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ölen damadın tehdit, hakaret ve mala zarar verme suçlarından, eşi Nurşin Eser'in ise tehdit ve hakaret suçlarından sabıka kaydı olduğu belirlendi. İzinsiz üretim pahalıya patladı. Belediyeye ait kaçak asfalt tesisine 839 bin liralık ceza kesildi. Tesis için kapatma süreci başlatıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri Balıkesir'in 6 Eylül ilçesi Kepsut yolu civarında bulunan asfalt plan tesisinde denetim gerçekleştirdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı tarafından işletilen tesiste yapılan incelemelerde asfalt plan tesisi ve taş ocağının gerekli çevre izin belgeleri olmadan faaliyet gösterdiği tespit edildi. Bunun üzerine çevre kanunu kapsamında belediyeye 839 bin lira idari para cezası uygulandı. Bakanlık ayrıca çevre mevzuatına aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen tesis için faaliyet durdurma sürecinin de başlatıldığını açıkladı. Kuala Lumpur ve Petaling Jaya'da etkili olan sağanak sel felaketine yol açtı. Cadde ve sokaklar kısa sürede sular altında kalırken araçlar sel suyunda mahsur kaldı. Bazı bölgelerde sürücüler araçlarını terk ederek güvenli alanlara kaçtı. Şiddetli yağış nedeniyle trafikte uzun kuyruklar oluşurken günlük yaşamda durma noktasına geldi. Yetkililer şu ana kadar can kaybı bildirilmediğini açıkladı. Ancak Malezya Meteoroloji Servisi yağışların süreceği uyarısında bulundu. Ekmek almak için evden çıkmıştı, geri dönmedi. Çalışmaların birinci haftasında kahreden haberi geldi. Olay 1 Mayıs günü Bingöl'ün Solan ilçesinde yaşandı. Parkinson hastası emekli öğretmen Kutbattin Keskin tavuklara ekmek almak için evden çıktı. Ancak 45 yaşındaki öğretmen bir daha eve dönmedi. Toplam 229 kişilik ekip emekli öğretmen için seferber oldu. Keskin'in montu, cüzdanı ve telefonunun solan deresi kenarında bulunması üzerine aramalar o bölgede yoğunlaştı. Ve bir haftanın sonunda acı haber geldi. Keskin'in cansız bedeni bir köy sakini tarafından Solhan Deresi içerisinde bulundu. Haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler öğretmenin cansız bedenini sudan çıkardı.
13: TGRT FM Haber.
14: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara'nın batısı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Bilecik, Kütahya, Uşak, Afyon, Bolu, Eskişehir, Sivas, Tokat, Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri, İzmir ve Manisa'nın kuzeyi ve Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarının yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 23, Ankara 21, İzmir 24, Bursa 25, Konya 20, Afyon 22, Denizli 25, Antalya 24, Adana 28, Zonguldak 19, Samsun 18, Trabzon 20, Kayseri 19, Erzurum 12, Gaziantep 21, Diyarbakır 23 ve Şanlıurfa 24 derece.
15: Yol durumu.
14: Gölköy Mesudiye yolunun 46 ila 47. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Anamur Aydıncık yolunun 41 ila 42. kilometreler arasında heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak veriliyor. Kurtköy Şile yolunun 34 ila 35. kilometreler arasında kavşak çalışmaları yapıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
16: Şimdi reklamlar.
17: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. Şimdi Akbanklı KOBİ'ler Akbank Mobil'den nakit akışınla kazan programına katılıyor. Ticari hesaplarına her ay düzenli para girişi yaparak kampanya bakiye koşullarını sağlayanlar, yıllık 30 bin TL'ye varan çift para ve bir yıl ücretsiz EFT havale kazanıyor. Detaylar akbank.com'da.
18: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
19: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
20: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
16: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM.

0: Yeni reklamlar.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
4: Ben QNB'ye geçiyorum.
5: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 00

0: besli olabilir ama her bez Allianz bez olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Best Allianz'tır. Reklamları dinlediniz.
2: İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve toplum.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Yücel Turan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46.
0: Şiirlerle menkıbeler.
2: Hazreti Ömer radıyallahu anh. Saman çöpü olsaydım. Bir gün Hazreti Ömer yarani ile bir yere giderken ağlamaya başladı birdenbire. Eshab bunu görünce taaccüp eylediler. Dediler, sebep ne ki ağlıyorsun ya Ömer? Buyurdu ki, bir çocuk girse Fırat nehrine, çocuğun bu halinden Ömer'in haberine ve boğulsa o suda yüzme bilmediğinden, yarın kıyamet günü sorulur yine benden. Bir gün bir saman çöpü ilişmişti gözüne. Derhal şu temennide bulunmuştu o yine. Ne olaydı keşke bir saman çöpü olsaydım. Bilinen, hatırlanan bir kimse olmasaydım. Keşke doğurmasaydı annesi şu Ömer'i. Keşke hiç olmasaydı tanıyan, bilen biri. Keşke ücra bir köyde bir Kureyşi olsaydım. Yarın zor olmasaydı mahşerdeki hesabım. Abdurrahman bin Avf da anlatır ki şöylece, bir köye gidiyorduk Ömer ile bir gece. Sırtında su tulumu var idi kendisinin. Bir ara koydu yere, biraz dinlenmek için. Ben hemen kendisine eyledim ki şöyle arz, izin ver taşıyayım tulumu ben de biraz. Dedi, bugün taşırsan sen Ömer'in yükünü, kim taşır günahını yarın kıyamet günü? Dedim ki, hafif olur o gün sizin yükünüz. Zira Resulullah'ın yolundan yürüdünüz. Buyurdu, kurtulursa mahşerin şiddetinden, anla ki gitmiş Ömer peygamberin izinden. Vakta ki Ömer Faruk değişti dünyasını, bir gece oğlu görüp anlattı rüyasını. Dedi ki, ben babamı rüyada gördüm gece. Yüz rengi değişmiş ve solmuş idi bir nice. Dedim ki, babacığım, niçin çok üzgünsünüz? Niçin böyle sararıp solmuş güzel yüzünüz? Buyurdu ki, evladım, öldüğümden beri hep hesap ile meşguldüm. Yorgunum bundan sebep. Her şeyi ince ince soruyorlar şöyle ki, hesabın biri bitip başlıyordu öteki. Mesela bir tanesi sorulan suallerin eski bir yularıydı zekat develerinin. O yular çok eskiyip kopmuştu da yine ben bağlayıp kullanmıştım onu birkaç yerinden. Başka gün o yuları görmüştüm de bir ara, kullanılmaz diyerek atmıştım bir kenara. Sordular ki, ne için o deve yularını atıp da ziyan ettin müminlerin malını? Onda yetimlerin de hakkı vardı ya Ömer. Ne hakla attın onu? Haydi bize cevap ver. Bu gibi suallere cevap vermek pek çetin. Zira benden soruldu her şeyi bu milletin. Dedim ki, babacığım, çok zordu durumunuz. Ne imdat erişti de sonunda kurtuldunuz. Buyurdu, yetişince Rabbimin merhameti, kurtuldum. Yoksa zordu babanın vaziyeti.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
3: Efendim, İslam alimlerinden ve Evliya-i Kiram'dan olan Haris el-Muhasibi Hazretleri buyuruyorlar ki, eğer bir kulun başına bir bela gelecekse, bunun alameti o kalbin Allah-u Teala'yı, o kimsenin kalbinin Allah-u Teala'yı hatırlamaması, anmamaya başlamasıdır. Artık kalp bundan sonra tamamen gaflete dalar buyuruyor Haris el-Muhasibi rahmetullahi teala aleyh.
1: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
4: Selamünaleyküm, hayırlı cumalar.
1: Aleykümselam, sağ olun. Buyurun.
4: Ailem için, kendim için, çocuklarım için bir dua istiyorum.
3: Allah-u Teala iki cihan saadeti versin. Ahir zaman fitnelerden muhafaza buyursun. Son nefeste de iman selameti ihsan etsin inşallah.
4: Amin. Muhammed alemin inşallah. Hocam bir sorum vardı. Biz bir ay önce iki tane koyun aldık. Ailemle keseriz, kurban ederiz diye. Sonra gireceğiz kimsiniz diye. Girelim dedik. Koyunun bir tanesine bir doğan çocuğumuz var. Onun akçesini kesmek istiyoruz. Olur mu o şekilde?
3: Peki efendim.
4: Bir de bu kimler yiyebilir? Ne zaman kesilir? Bunları
1: tamam. Ağır
4: yiyebilir, yiyemez. Onları istiyorum hocam.
1: Tamam efendim.
3: Peki.
4: Hayırlı günler.
1: Teşekkürler size de. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz, hayırlı günler.
5: Selamun aleyküm efendim. Hayırlı cumalar dilerim.
1: Aleyküm selam.
5: Yıllardır sizin TGT Radyo'yu dinlerim. Osman Ünlü hocam, Mustafa Tökes hocama çok severek dinliyoruz efendim. Şimdi soruma gelince Mürşid-i Kamil hakkında bilgi edinecektim. Çok rica edecektim. Nasıl seçilir? Allah mı görevlendirir? Nasıl vazifeleri nelerdir? Onun hakkında bilgi verirseniz çok mutlu olurum. Herkesin faydalanması için de çok çok iyi olur. Çok sevinirim.
3: Peki efendim.
1: Teşekkürler. Hayırlı günler efendim.
5: Allah razı olsun. Dualarınızı istirham ediyorum efendim.
3: Allah razı olsun. Rabbim iki cihan saadeti versin.
1: Cumanız mübarek olsun hocam.
3: Amin efendim. Allah-u Teala razı olsun. Sizin de şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin de cuma günler mübarek olsun. Rabbim feyizinden istifade etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Ayrıca şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin kendilerinden veya yakınlarından hastalar varsa Allah-u Teala'dan Ankara'yı bir zaman şifa ihsan etmesini, eceli gelenler varsa iman selameti ihsan etmesini, borçlular varsa eda nasip etmesini, dertler varsa deva ihsan etmesini, sıkıntıda olanlar varsa Rabbim onların sıkıntılarını da hayra tebdil eylesin inşallah teala diyoruz. Amin. Ve ahir zaman fitnelerinden Cenab-ı Hak bizleri de neslimizden gelecek olanları da muhafaza buyursun.
1: Amin.
3: Hepimize de son nefeste şehit olarak iman ile ahirete gitmeyi nasip ve müyesser eylesin.

0: şömine şömine
1: şömine görünümü diyelim.
0: Ha, şömine görünümü. Çünkü şömineye bazen ateş koyuyorlar, evet, ya. Evet. Ateş olabiliyor. Elektrik sobalarının hepsi istisnasız. Ondan sonra kalorifer radyatörler, radyatöre karşı falan. Bunlara karşı namaz kılmanın herhangi bir mahsuru yok. Mecusiler ateşin, yani köze, ona tapıyorlardı. Yoksa elektrik sobasını çıkarmış olduğu ısıya değil. Veyahut da sobayla kapalı içi ateş içinde, dışarıdan gözükmüyor. Kömür sobası olsun veyahut da ne bileyim o tür gaz sobası olsun, hangi soba olursa olsun. Bunlara karşı namaz kılmanın herhangi bir mahsuru yok. Yani dinleyicimiz dün belki gönlüne gelip niye şey yapmadı. Ya biz unuttuk ya vakit daraldı, hatırlayamadık, özür dileriz. Yani bir mahsuru yok.
1: Onun yaptığın bir mahsuru yok.
0: Yani. Evet, onun yaptığın bir mahsuru yok. Efendim, gelelim şimdi kurbanla alakalı da. Bugün yine buraya gelmeden önce şimdi bazı mailler geliyor, şeyler geliyor falan. Dedik gönlüme geldi, dedim hatırlatalım. Kabul eden eder, etmeyen etmez. Ama kabul et, tekrar hatırlatmak bizim boynumuzun borcu, vazifemiz. Allah-u Teala toprağın altına girince bunun hesabını hepimize soracak. Kime ne verdiyse, para verdiyse, makam verdiyse, imkan verdiyse, ne verdiyse, bunların hesabını elbette ki soracak. Allah rahmet eylesin, Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh, 100 sene içerisinde yeryüzünde hiç kimse kalmaz. Yani değişir.
1: Nesiller devir daim eder.
0: Yani önceki 100 sene önce kimse kalmaz. Mesela ben şimdi zaman zaman hatırıma geliyor. Hatta bugün yolda gelirken bir arkadaşımla anlatıyordum. Dedim bak, bu insanlar boyuna koşturuyor. Hemen abiler sıkıntı söylerler de 50 sene sonra, 100 sene sonra.
1: Buradakilerin hiçbirisi olmayacak.
0: Hiçbirisi olmayacak. Dedim en fazla değil mi 100 sene. Şu gördüğün E5'te gidenlerin hiçbirisi olmayacak. Ama burası duracak. Yol olarak duracak, tarla olarak duracak, ev olarak, bir şey olarak duracak. Ha, o da bitecek. Bir gün gelecek Cenab-ı Hak diyecek ki bunları yok edeceğim falan. Dolayısıyla her gelen burası benim. İşte E5'in kenarında böyle benim aynı şekilde evim var, dükkanım var falan. İyi. Öldün. Bugüne kadar tarlası, dükkanı, apartmanı, villası, sarayı olan hiçbirisinin ne kitapta okuyarak ne bugüne kadarki yaşadığım dönemde ölürken kabre götürdüğünü ben hiç görmedim. Kitaplarda öyle yazıyor. Sen gördün mü bilmiyorum da. Senin oralarda var mı böyle ölürken evini alıp götürüp kabre sokan?
1: Bizim orada da yok hocam.
0: Yok değil mi? Tarlasını falan.
1: En fazla tarlasının ortasına gömerler.
0: O kadar. Orada belediye falan karışıyorsa izin verirse tabii ki. Dolayısıyla orası orada duruyor. Ama her gelen burası benim, burası benim, burası benim diye şey yapıyor. Ama netice itibariyle kimse de kalmıyor. Şimdi Mustafa Bey, kurban bir ibadettir. Kurban bir ibadettir. Tabii memlekette demokrasi var. İşte dernek kuran, vakıf kuran herkes, biz de kesiyoruz, biz de yapıyoruz. Adam her şeyi karıştırıyor. Dini istismar eden de var. Şimdi Türkiye'de bir deprem oldu. O zaman o depremi istismar edenler oldu. Şimdi Gazze'yi istismar ediyor. Gazze'de kurban keseceğiz falan. Öyle diyorlar. Ya öyle diyorlar da Allah-u Teala size de akıl vermiştir. Hani Halep oradaysa arşın burada. Bir tabir var ya, adam öyle atıyormuş falan, diyormuş ben işte Halep'te işte bilmem kaç metre atladım, şu kadar falan. Tamam arkadaş demiş, Halep oradaysa metre burada, arşın burada. Gel demiş, ölçelim. Yok. Oraya gelin yok. Halep oradaysa arşın burada. Ya sen piyasayı bilmiyor musun? Adam 2000 liraya diyor ki kurban. Bu adam bunu kesmeyecek ya. Bir zamanlar mesela FETÖ diyorlardı falan. İyi de arkadaş, onları azdıran kim? Sen değil misin? Para vermedin mi? Ya ama ben bilemedim. İyi de arkadaş, aynı şekilde onların iç yüzünü anlatanlar da vardı. Niye kulak dinlemedin? Niye kulak kabartmadın? Niye kulak kabartmadın? Adam geliyor mesela 10 tane diyor. Vekalet yok ya. Yıllardır Türkiye Gazetesi, TGRT FM, TGRT TV. Habire anlatıyor. Türkiye takvim, hakikat kitabı, benim kitapları durmadan aynı şekilde dağıtılıyor, yayılıyor. Hiç mi okumadan, hiç mi dikkat etmedin? Yani senin hiç mi mesuliyetin yok? Vatandaş diyor.

0: ki beni ilgilendirmez diyor. Aldı götürdü o diyor. Hesabını o verir. Ya öyle diyor. Öyle değil. Bu tarafta aynı şekilde diyelim ki mesela İhlas Vakfı dedi ki yurt dışı 5500 yurt içi de 18.000 dedi. Değil mi? Ya şimdi ben de biliyorum aynı şekilde. Yani piyasayla besicilik bile yapmıyorum ama en azından aynı şekilde hayvan fiyatları internete geliyor. Ondan sonra kurban fiyatları geliyor. Ya 2000 liraya hayvan yok. Mustafa Bey şimdi 700-800 lira, 900 lira diyelim yuvarlak hesap 1000 lira. 2000 liraya 2 kilo bilemedin 3 kilo ya 500 liradan al 4 kilo et alırsın. 4 kiloluk hayvan yok ya. 4 kiloluk hayvan bilmiyorum da hani gaz olabilir tamam mı? Gaz olabilir. Ördek gelir mi bilmiyorum da. Tavuk gelmez 4 kilo.
1: Hindi olabilir.
0: Ha hindi olabilir. Ya bir kuzu yani olmaz o. Ya insan bir hesabını yapar arkadaş bu. Olmaz bu. Niye şey yapıyor? Seni tokatlayacak mı arkadaş ya? Seni tokatlayacak. 2000 liraya aynı şekilde kurban. Ve bir de şu var. Şimdi gerçekten kesiyor mu kesmiyor mu? Vekaletini nasıl alıyor?
1: Vekalet alıyor mu?
0: Ha vekalet alıyor mu? Yıllardır mesela İhlas Vakfı nasıl vekalet alacağını tuttular. İnternet sitesinde yayınladı, şöyle yaptı, böyle yaptı. Telefonla adam koydu. Bu şekilde böyle. Biz de yıllardır aynı şekilde vekalet bu şekilde verilir, şöyle verilir. Evet meşakkati var, zor var. Ama bu bir ibadet. Bu bir ibadet. Yani sen aynı şekilde yok ya işte o işte bize 2000'e hallediyor, 3000'e hallediyor. Verdin gittin falan. Kurbanı kesilmeyecek. Borçlu kaldın. Yarın mahşer günü orada sana diyecekler ki arkadaş sana doğrusunu anlatan var mıydı yok muydu senin yaşadığın ülkede? Türkiye gazetesi yazıyordu. TGRT FM anlatıyordu. TGRT TV'de anlatılıyordu. Türkiye gazetesinin internet sitesi var değil mi? TGRT FM'in internet sitesi var. TGRT Haber'in internet sitesi var. Türkiye takım var. Bütün bunlar da aynı şekilde her sene de aynı şekilde yüz binlerce, milyonlarca Türkiye takvimi de basılıyor. Her gün aynı şekilde yüz binlerce Türkiye gazetesi basılıyor, dağıtılıyor. Bunu duyuyorsun. Ya senin onlara itibar edilmez dedin gittin. Verdin paraları. Paralar da aynı şekilde güme gitti. Adam vay be bizim paralarını yemişler falan. Yemişler haberi bile yok. Değil mi? İşte İhlas Finans konusunda şey yapıyordu. İhlas Finans'ın aynı şekilde borçları tamam yavaş yavaş ödeniyor ama ödeniyor. Peki öbür yiyenler hiç gündeme getirmiyorsun ya. Adam gözünün içine baka baka tokatlıyor. Onu da savunuyorsun. Hırsızları. Ondan sonra da TGRT falan. TGRT ve Türkiye Gazetesi hakikatleri anlatınca gocunuyorsun, rahatsız oluyorsun. Arkadaşım sen de öleceksin. Ha bunları ister dinle ister dinleme. İster aynı şekilde söv, ister aynı şekilde döv. Ne yaparsan yap. Ama ecel sana da gelecek. Toprağın altında bunun hesabını soracaklar. Onun için kurban ibadettir. İbadet yaparken vatandaşın kendisi de sorumludur. Dikkat diyecek. Arkadaş diyecek bu 3000 lira diyor. Bu işin içerisinde bir deneyi var diye düşünmesi lazım. Şimdi, vermeyecek.
1: Bu toplayanlar aynı zamanda mesela şöyle de söylüyorlar. Ya hayvan kesmeye gerek yok. Biz bunu zaten hayır hasenatta kullanıyoruz. Siz kurban kesilmiş olur. Sizin kurbanınız kesilmiş olur. Öyle sayılır falan diye bir takım şeylerle vatandaşın kafasını da bulandırıyorlar. Burada bu, kurban kesmek mi? Burada esastır. Burada, hayvanın bizzat kesmek.
0: Hayvanı bizzat kesmek ibadettir. Evet. Yoksa kitaplarda aynı şekilde kesmeyip bedelini fakire ver. Canım zaten fakire et bayramı. Et bayramı değil arkadaşım bu. Vermen de şart değil. Keseceksin. Ya bizim evde et yenmiyor. Tamamını fakire ver. Tamam. Tamamını fakire ver. Ben nerede bulacağım? O zaman itimat edeceğin adamı araştıracaksın arkadaş ya. Değil mi?
1: Mesela akika konusu açıldığı zaman siz bazen diyorsunuz ki yani bunun parasını işte bununla dini kitaplar alıp dağıtmak daha sevaptır. Yani akika kesmek yerine. Hı hı. Kurban için de kurban vacip bir ibadet ya bunu söyleyemiyoruz.
0: Cık. Çünkü biz kitapta olanı naklediyoruz Mustafa Bey.
1: Yani 5500 liralık ben kurban kitap alıp dağıtsam.
0: Hayır.
1: Kurbanıma yerine gelmiyor.
0: Olmaz o. Hı. Olmaz o. Adak. Ondan sonra kurban bayramında vacip olan o kurban. Bunların yerine başka bir şey olmaz. Ama ya ben bir işte düşünüyorum, böyle bir iki koyun alayım, keseyim de yedireyim. Gelse ben sana. Dese ki Osmanlı, ben böyle böyle bir niyetim var. Sevap olur. Alül ayla sevap olur. Ama bunun üstünde de sevap olan var. Ne o? O zaman işte Allah-u Teala'nın dini doğru olarak yiyen kitap. Niye? Adam oturdu yedi, karnını doyurdu. Midede en fazla kas ne kadar kalıyor? 4 saat. Sonra ne yapacaksın? Fena da
2: çıkacaksın. Kalmıyor.
0: Ha, kalmıyor, bir şey kalmıyor yani. Onu çıkaracaksın. Ama kitap öyle değil ki. Ya okumuyor. Nereden biliyorsun okumadığını? Koyar. Günü gelir bir şey olur. Ya burada bir kitap var, bir okuyayım der. 10 sene sonra eline alıp aynı şekilde imanını düzeltir. Eceli gelir, imanla gider. Ne oldu? Adam cennete götürdü. Gitti. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh bu kitaplardan birisinin eline bir kitap vermek demek, onun kulu anlatıp cennete göndermek demek. Niye? O kimse aklı başına gelirse, o kitabı okursa, oradaki gibi inanır ve amel ederse cennete gider bu adam. E peki sen yemek yedirdin. Yani 2 tane koç değil, 1 tane aynı şekilde koca bir boğa kestin. Sevap değil mi? Sevap. Bak kitap dağıtmanın aferimi yok Mustafa Bey. Şimdi sen eline kitap alsan, yola çıkmış olsan, sana hakaret eden de olur, söven de olur, döven de olur, itiraz eden de olur. Ve diyelim ki birisine kitap verdin. O seni tanımıyor, sen de onu tanımıyorsun. Bir şey demez. Ama ben aynı şekilde reklam verdim. İşte yarın yeni Bosna'daki bütün fakir fukara herkes davetlidir. 10 tane boğa kestiriyorum. Buyurun gelin falan.
1: Buyurdular, geldiler.
0: Tabii. Ama ayıp olur şimdi bezap işlere de. Osman Ünlü'nün ikramıdır. Afiyet olsun.
1: Fotoğrafınızı da basmak lazım.
0: Tabii canım ya falan. Allah Allah, tabii ondan sonra. Aferin diye diye. Ondan sonra Osman Ünlü böbürleniyor, böbürleniyor. Melekler diyor ki Osman Ünlü boşak renk çekiyor.
1: Birisi diyordu ya hani, hayır böyle yapılır. Bak, ha, bana bakın.
0: Bana bakın.
1: Ona göre yap.
0: Boşak renk çekiyor. Oradakine aferin dedi. Ama herkese değer mi? O ayrı bir mesele. Giydin adamı diyor.
1: Bula bula yemek mi veriyor? Hani bir üstüne bir de şey yapsaydı.
0: Şeyde birisi, dün anlattı bir arkadaşım, birisi de şimdi böyle bir sıkıntılı zaman olmuş, adam da kileri falan da buğdayla dolu, işte demiş işte fakir fukara kabını alsın gelsin, işte birer kilo buğday vereceğim falan, neyse şafii yolda dönmüş de giderken, ya Allah razı olsun adamcağız bu yokluk zamanında verdi demiş, kilesi hileliydi.
1: Ona da bulmuşlar yani bir kulp. İkinci bölümde devam edeceğiz.

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, imanın ve İslam'ın şartları. Her Müslümanın bilmesi gereken zaruri iman bilgileri, imanın ve İslam'ın şartlarıdır. Kısaca aktarmak gerekirse, imanın şartları şunlardır. 1. Allah'a inanmak. Allahü Teala vacibil vücut, yani varlığı lazım olan ve hakiki mabut ve bütün varlıkların yaratıcısıdır. Ondan başka ilah yoktur. Allahü Teala zamandan, mekandan münezzehtir. Hiçbir şeye benzemez. Allahü Teala'nın sıfatı zatiyesi altıdır. Vücut, kıdem, beka, vahdaniyet, muhalefetün lil havadis, kıyam bi nefsihi. Vücut var olmak. Kıdem, varlığının öncesi olmamak. Beka, varlığı sonsuz olmak, hiç yok olmamak. Vahdaniyet, ortağı, benzeri olmamak. Muhalefetün lil havadis, hiçbir şeyinde hiçbir mahluka, hiçbir bakımdan benzememek. Kıyam bi nefsihi, varlığı kendinden olmak, hep var olması için hiçbir şeye muhtaç olmamaktır. Sıfatı subutiyyesi de 8'dir. Hayat, ilim, semi, basar, kudret, irade, kelam, tekvin. Hayat diri olmak, ilim bilmek, semi işitmek, basar görmek, kudret gücü yetmek, irade istemek, kelam söylemek, tekvin yaratmaktır. Bu sıfatları da kadimdir. İmanın şartlarından ikincisi meleklere inanmaktır. Melekler hayat sahibi, diri, nurani yaratıklar olup akıl sahibidir. Allahü Teala'nın sevgili ve kıymetli kullarıdır. Ortakları ve kızları değildir. Allahü Teala'nın emirlerine itaat ederler, isyan etmezler, günah işlemezler. 3. Kitaplara inanmak. Allahü Teala'nın gönderdiği kitaplar çoktur. Din kitaplarımızda bildirilense 104 kitaptır. Bunlardan 100'ü küçük kitaptır. Bu küçük kitaplara suhuf denir. 4. Peygamberlere inanmak. Peygamberlerin ilki Adem aleyhisselam ve sonuncusu bizim peygamberimiz Muhammed aleyhisselamdır. Bu ikisinin arasında çok peygamber gelmiş ve geçmiştir. Sayıları belli değildir. 124 binden çok oldukları meşhurdur. Peygamberlere iman etmek, aralarında hiçbir fark görmeyerek, hepsinin Allahü Teala tarafından seçilmiş, sadık, doğru sözlü olduklarına inanmak demektir. Onlardan birine inanmayan kimse, hiçbirine inanmamış olur. 5. Ahiret gününe inanmak. Herkes öldükten sonra dirilecek, hesaptan sonra cennet veya cehenneme gidilecektir. Cennet ve cehennem şimdi vardır. İkisi de sonsuzdur. Müslümanlar cennette ebedi, kafirler de cehennemde ebedi kalacaklardır. 6. Kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmak. İnsanlara gelen hayır ve şer, fayda ve zararın hepsi Allahü Teala'nın takdir etmesiyledir. Kader, Allahü Teala'nın ezeli ilmiyle insanların ve diğer mahlukatın yapacağı işleri bilmesi ve dilemesidir. Bunun yaratılmasına kaza, ikisine birden kaza ve kader denir. Her şeyi ve insanların iyi kötü her işini Allahü Teala yaratıyor ise de İnsanlara irade-i cüziye vermiştir. İnsan, irade-i cüziyesini kullanarak iyilik yaratılmasını isterse sevap, kötülük yaratılmasını isterse günah kazanır. İnsan, günah işlerse cezasını, sevap işlerse mükafatını görür. Yani Allahü Teala hiç kimseye zorla günah işletmez. İslam'ın şartları ise kısaca şunlardır. 1. Kelime-i şehadet getirmek. 2. Namaz kılmak. 3. zekat vermek, 4. oruç tutmak, 5. hacca gitmek.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Şimdi efendim, ilk eşimiz dedi ki koyun almıştık dedi. Fakat dedi sonra dedi bir hisse devreye girdi falan dedi. Yani bu iki koyunu kurbana keseriz diye aldık dedi. Biz dedi o hisseyi yani kurban desek, koyunun birisini de hakika desek olur mu? Olur. Mahsur olmaz. Herhangi bir mahsur olmaz. İşte kurbanda nelere dikkat edilecek? Efendim dikkat edilecek husus şimdi Zilkade'nin 21'i önümde Türkiye takvimi var. 18 Mayıs Zilhicce'nin 1'i. Ama biz Hilal'e Zilkade 30 çekiyor. 17 Mayıs Pazar günü bakacağız. Ve 17 Mayıs 2026 Pazar günü Türkiye takvimi yaprağında diyor ki yeni hilal, yani ertesi gün Zilhicce'nin hilali bugün ilk defa Kuzey Amerika kıtasından itibaren görülmeye başlayacaktır. Kuzey Amerika dediğine göre
1: bizden görülmeyecek. Ertesi günü.
2: Yani efendim biliyor muyduk bilmiyor muyduk falan, zaten bu hesap işte. Yani efendim hilal orada ama görülmüyor. Ramazan hilali ve Zilhicce hilali görülmesi gerekir. Ve Zilhicce hilalinin bir özelliği daha var. Yani Türkiye'den, Van'dan görülse, Edirne'den görülse neyse Türkiye coğrafyasından görülür. Zaten Van'dan görünen hilal Edirne'de görülür. Çünkü o yolu takip ediyor, tamam mı? Ancak hani ekvatora yakındır veya biraz uzaktır. Aşağıdan görülebilir, Türkiye'den görülmeyebilir. Ramazan ayı için kitaplarda buyuruyor ki dünyanın herhangi bir yerinden hilal görülse oruca başlanabilir. Ama Zilhicce hilali kendi bulunduğu ülkede görülmesi gerekir. Yani kendi bulunduğu ülkenin üzerinde o yörüngeden gelmesi gerekir ayın ki o yörünge üzerinde bulunan bütün ülkeler o hilali görürler. Ve ona göre hareket edilmesi gerekir. Biz bunu peşin peşin söylüyoruz. Ha ileride mesela şeyde bayram gelince efendim işte ortaklar böyle. Ya ortaklara da başından diyeceğim. Arkadaş biz ikinci gün keseceğiz. Razı mısın değil misin? Değilim. Ben de girmiyorum. Ya ama şey dana çok güzel bir şey biliyor musun? Ha, arkadaşım o zaman sen etli kesiyorsun ya. Allah Teala için kurban değil. Ben kurban kesiyorum, ibadet yapıyorum. Ben şunun hatırı için, bunun hatırı için ben bir başkasının hatırı için öğle namazını terk edemem ki. Dinimizin bildirdiği iki tane özür var. Unutmak, uyumak buyuruyor. Onun dışında yani namazı terk edemezsin. Diğerlerini de terk edemezsin. Evet, zekatı vaktine veremedin, unuttun. Yine hesap edersin, yine vermek mecburiyetlisin, mükellefsin. Efendim ona dikkat edilmesi gerekiyor. Bir de son dinleyicimizin bir suali var. Mürşid-i Kamil hakkında. Bu konuda mektubatta İmam Rabbani Hazretleri bilgi veriyor. Tam İmam Saadet-i Ebedi kitabında da aynı şekilde bilgi mevcuttur. Dinleyicimiz orada bir şey sordu. Bunlar seçiliyor mu? Tabii seçiliyor. Peygamberler seçildiği gibi onların varisleri de seçiliyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki benden sonra peygamber gelmeyecek. Ama benim bu dinimi kuvvetlendirecek her 100 senede yani bir varisi gelir. Bunlara müceddit denir. Her 100 senede bir gelir. Bunların içerisinde işte 500 senede gelenler kıymetlidir. 1000 senede gelenler daha kıymetlidir buyuruyor. Mesela İmam-ı Gazali Hazretleri Hicri 5. asırda gelmiştir. 500 senede bir gelmiştir. Yani. Ondan sonra Hicri 1000 olduğu zamanda yani 1000 sene sonra İmam-ı Rabbani Hazretleri'nden sonra 1000 sene sonra Hazreti Mehdi gelecek. Ama ben ta ortaokuldan beri maşallah yani adamlar Mehdi'yi yetiştirmek için Medine'ye gidenler sırayla böyle falan, o bir türlü o çocuk büyüyemedi. Ya biz 70'e merdiven dayadık, hala Hazreti Mehdi çocukluktan kurtulamadı. Hala duruyor, onu yetiştirmeye gidiyorlar. Neredeyse şeylerini, kendi tayfalarını o şekilde böyle avutuyorlar. Ve kendisini Mehdi ilan edenler, çocuğunun ismini Mehdi koyup ileride Mehdi ilan edenler. Bir sürü sahtekarlar var. Ama İmam-ı Rabbani Kutusu da açık, net buyuruyor ki Hazreti Mehdi 3. binin yenileyicisi olacak. Peki şu anda biz 1400 47'de. Dolayısıyla 1450 desen ona.
1: İkinci 1400. Binin içindeyiz şu an.
2: Ha, ikinci binin içindeyiz. Dolayısıyla 550 sene var.
1: En az
2: 550 sene var. Dolayısıyla Mehdi ile alakalı efendim işte etiketlisi, cübbelisi, cübbeli şimdi deyince bir sürü cübbeli var. Avukatlar da cübbeli. Ondan sonra
1: şeylerde cübbeli giyenler üstüne alınmasın yani.
2: Alınmasın yani. Yani kelli pelli oturuyor böyle ahkam kesiyor falan. Ahkam kesiyor. Aslı faslı yok İmam-ı Rabbani Hazretleri. Açık açık bildirmişler. Peki bunlar seçiliyor mu? Evet seçiliyor. Hani bir söz söyleyeyim vaktimizde daraldı. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin hocası Muhammed Vakıbillah Hazretleri buyuruyor ki benden önceki büyüklerim benim kalbime aktığı ilimlerin hepsini sana verdim. Bundan sonra diyor yeryüzünde sana rehberlik edecek, yol gösterecek halim yok. Yani bu bir yere sahip kimse yok artık. Sen çekilerek götürülürsün. Onu mektubatta açıkça aynı şekilde bildiriyor. Peki Mürşid-i Kamil şeriatı çok iyi bilendir. Fıkıh bilgilerine hakimdir. Bütün fıkıh bilgilerine. Tefsir, hadis, fıkıh, kelam, akaid bu bilgilerin hepsine hakim. Hepsine hakim. Ve zamanlı fen bilgilerine de hakim. Fizik, kimya, matematik. Bunlar da lazım olanlar hakim. Ondan sonra da 11 geliyor işte. Yani din bilgilerinin bu işte tefsir, hadis, fıkıh, ondan sonra kelam, akaid dedikleri bunlar nakli ilimler. Akli olanları da işte matematik, fizik, kimya, anatomi, astronomi. Bu ikisi birleşti. Zamanı bütün bilgileri öğrendi. Yetmiyor buyuruyor. Onun bir rehberi olacak. Kalbinde dünya sevgisini söküp atacak. Efendim kitap okuyarak olmaz. Mevlana aldı Bağdat'ı Hazretleri. Bağdat Üniversitesi rektörüydü. Ama kalbi rahat etmiyordu. Daha bir sene boyunca yolculuk etti. At sırtında yaya neyse Hindistan'a gitti. Abdullah Dehlevi Hazretleri tedavi etti. 6 ay sonra şimdi memleketine dön dedi hocası. Ondan sonra dediler ki ya şeyli Bağdatlı geldi 6 ayda. Buyuruyor ki onun her şey tamamdı ama ilmi kalbinde bir kibir halisi meydana getirmişti. Biz 6 aydır o kibir kırmak için. Ha bunun tedavisini onlar bilir. Onlar bilir. Yoksa efendim ben okuyayım da ben de Mürşid-i Kamil olayım yok öyle bir şey. Öyle bir şey söz konusu değildir. Üstadı yoksa hakiki bir üstadı olmadığı müddetçe bir işe de yaramaz. Peki zamanımızda kendisini Mürşid ayrı Mürşid-i Kamil ayrı. Mürşid-i Kamil asırlarda bir tane gelir. Hatta onlara kayyum alem tabiri kullanmış. Ne demek kayyum alem? Yani iman hidayet rüşt o zatın vasıtasıyla gönderiyor Cenab-ı Hak. Sebep o. İman hidayet rüşt o zatın vasıtasıyla geliyor. Yani öyle yaratmış Cenab-ı Hak'ın. Ana taraf o. Yani onun talebeleri vardır, kitapları vardır. Peki efendim tanıyabilmek? Samimi olarak dua ederse Allah-u Teala çıkartır önüne. Allah-u Teala çıkartır. Yoksa her önüne gelen efendim bunlar sakallı cübbeli falan. Yok akşam sen sakallı cübbeli falan filan. Bir sürü var öyle. Kendilerini mürşid diye takdim ediyorlar. Çoğu da sahtekar. Hani diyeceksin çok kendinden emin. Bu söz bana ait değildir Mustafa Bey. Çünkü Seyyid Abdülhakim Arvas Hazretleri 4 mezhepte müstahatız. Mürşid-i Kamil bu zat buyuruyor ki bu zamanımızda aynı şekilde böyle Mürşid-i Kamil yok gibidir. Yok gibi. Eskiden çoktu. Mesela Semerkant Buhara 13 tane silsile-i aliye büyüğü peş peşe gelmiş. Şimdi sahtekarlar cilt atıyor. Allah-u Teala şerlerden muhafaza etsin.
1: Amin. Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
2: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Varlıklarının hepsini Akbank'ta topla, ayrıcalıklar dünyasının kapısını arala. Gel birebir bankacılığa, birebir bankacılık yöneticinle Akbank'ın zengin ürün çeşitliliği ve öncelikli hizmeti hep yanında olsun. Birebir bankacılık, bire bin ayrıcalık Akbank'ta. Ayrıntılı bilgi akbank.com'da. Senin yanında
2: Akbank. Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Aviş Pırlanta.
2: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 00

11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM Haber.
4: Ve hemen detaylarla gün ortasına başlayalım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İBB'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında bir gelişme yaşandı. İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmaları kapsamında Ağaç ve Peyzaj AŞ iştirak şirketi üzerinden usulsüz şekilde ihale sistemi kurularak ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla bir operasyon düzenlendi. 29 şüpheli gözaltına alındı. Detayları muhabirimiz Nermin Geyik paylaşacak bizlerle. Nermin?
5: Evet, senin de söylediğin gibi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İBB'ye yeni bir operasyon başlatıldı. Bu kez operasyonun adresi Ağaç ve Peyzaj AŞ oldu diyebiliriz. Peki suçlamalar neler, iddialar neler? Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden usulsüzce kurgusal ihale sistematiği işletilerek ihalelere fesat karıştırılma iddiası var. Şimdi bu kapsamda da 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 29 kişi gözaltına alındı ama İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada bir kişinin yurt dışında olması sebebiyle yakalama çalışmasının devam ettiği öğrenildi. Yani tekrar altını çizeyim, 30 kişi şu anda özür diliyorum 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 29 kişi gözaltında, bir kişi içinse yakalama çalışmaları devam ediyor. O kişinin yurt dışında olduğu açıklandı. Şimdi gözaltına alınan isimler elbette önce sağlık kontrollerine götürüldü, ardından da emniyete getirildi. Bunu söyleyelim. Şimdi kimler gözaltında peki? Önemli detaylar var. Gözaltındaki isimleri de aktarmak gerek. Oktay Özel, İBB Kent Tarihi Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanı, Park ve Bahçeler Daire Başkanı Tuğba Ölmez Hancı'nın da arasında olduğu 29 kişi gözaltında. Yani aslında üst kademeden de gözaltılar var bu soruşturmada. Şimdi ayrıca Ağaç AŞ şefi Fatih Yağcı da gözaltına alınan isimler arasında. Bu isme özel bir parantez açmak gerek. Çünkü Yağcı İBB davasında tutuklu sanıklar arasındaydı ve 3 Nisan'da kendisi tahliye edilen isimler arasındaydı. Yaklaşık neredeyse bir ay sonra yeniden bu sefer Ağaç AŞ operasyonu kapsamında gözaltına alındı. Tekrar altını çizmek gerekirse soruşturmanın odağı Ağaç AŞ üzerinden kurgusal ihale sistematiğiyle ihaleye fesat karıştırma iddia. Bu kapsamda bir soruşturma başlatıldı. Üst düzey isimlere de gözaltı uygulandı. Şu an için en azından 29 kişinin gözaltında olduğunu söyleyelim. Bir kişi için de dediğim gibi yurt dışında olan bir kişi için de yakalama çalışması devam ediyor. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla açılan ve 77'si tutuklu 414 sanıklı davada artık 34. duruşma geride kalmışken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yeni bir operasyon daha başlatıldı. İBB'ye yönelik Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye bu sabah saatlerinde bir operasyon düzenlendi. İçeride de aramalar yapıldı. 29 kişi hakkında, 29 kişi de gözaltına alındı. Bir kişi için arama çalışması, yakalama çalışması devam ediyor diyelim ve sözü yeniden stüdyoya bırakalım.
4: Peki, muhabirimiz Nermin Gey'e çok teşekkür ediyoruz. Bu operasyonun detaylarını paylaştı bizlerle sevgili izleyiciler. TGRT Haber'e konuk olan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Uşak'ta devam eden yolsuzluk soruşturmasına ilişkin kritik bilgiler verdi. Bakan Gürlek, tartışmaların odağındaki tutuklu başkan Özkan Yalım'ın etkin pişmanlıktan yararlandığını açıkladı. Tahliye olacak mı sorusuna cevap verdi.
6: İla Özkan Yalım da etkin pişmanlık kapsamında İstanbul Başsavcılığı tarafından beyanlar alındığını duydum.
7: Adı yolsuzluk ve yasak aşk skandallarıyla gündeme gelmişti. Partisi tarafından ihraç edilmişti. Bakan bizzat açıkladı. Özkan Yalım itirafçı oldu.
8: Aldım yanıma, canımdan çok sevdim. Sevdiğim sevgilimi. Düştüm ava yollarına.
7: Adalet Bakanı Akın Gürlek, TGRT Haber'de gündem özel programının konuğu oldu. Kritik bilgiler veren bakan, Uşak'ta devam eden yolsuzluk soruşturmasına da ayrı bir parantez açtı.
2: Çocuğu gerçekten çok seviyorum. Ne de bir yıl sonra ben doğruya çocuk yapacağım. Hem de bir tane değil, iki tane.
7: Bakan Gürlek ilk kez soruşturmaya ilişkin çarpıcı bir gelişmeyi açıkladı. Partisinden ihraç edilen Özkan Yalım'ın etkin pişmanlıktan yararlandığını söyledi.
6: Özkan Yalım da etkin pişmanlık kapsamında İstanbul Başsavcılığı tarafından beyanları alındığını duydum. Ama ne verdiğini bilmiyoruz.
7: Peki etkin pişmanlık sonrası Özkan Yalım tahliye olacak mı?
6: Burada takdir etkisi tamamen savcılığa ait. İsterse tahliye edebilir, isterse beyanlara itibar etmeyecekse tutukluk devam edebilir. Ama bildiğim kadarıyla Özkan Yalım yani bu sabah bir beyanda bulunduğunu duydum.
7: Şimdi gözler itirafçı olan Özkan Yalım'ın ifadesinde neleri anlattığında.
9: İkimiz gidiyoruz güzel günlere.
4: Tarlaya ürün biçmeye diye çıktı ve bir daha evine dönemedi. Öğretmen Bülent Koç 2023'te gittiği o tarlada öldürüldü ama cinayetin failleri bulunamadı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla faili meçhul dosyaların raftan indirilmesi de tabii Koç ailesine de bir umut oldu. Öldürülen Bülent Koç'un babası ve kardeşi Adalet Bakanı Akın Gürlek'e seslendi.

0: Savcılık bunun zaten tespitini yapması lazım. İntihar ya da cinayet. Biz devlet olarak bu işin sonuna kadar üzerine gireceğiz.
1: Adalet Bakanı Akın Güllek, faili meçhul cinayetlerin sonuna kadar üstüne gideceğiz dedi. Bu mesaj yıllardır adalet arayan ailelere umut oldu. Bu ailelerden biri de Koç ailesi.
2: İçerici İsmet diye birisi telefon ediyor. İki tane remorku takıp araziye gidiyor. Araziye gittikten sonra saat 18.30'da kardeşin öldüğü haberini veriyorlar.
3: Adalet Bakanı, bununla rahat çameliyim ya. Ne yapayım?
1: 45 yaşındaki Bülent Koç 23 yıl boyunca matematik öğretmenliği yaptı. Hayatını öğrencilere adadı. 28 Temmuz 2023'te kahvehanedeyken bir telefon üzeri tarlaya gitti ve bir daha dönmedi.
2: Yan kalbine giriyor, kalbinin içine, kalbini parçalıyor. Sadece bir kurşun var.
1: Almanya'dan Türkiye'ye gelen Özkan Koç ve babası Ali Koç yıllardır aydınlatılamayan cinayet için seslerini duyurmaya çalışıyor.
2: Kardeşimin öldürüldüğü yerde 7 kişi olduğu ispat edildi. Kardeşimin bu 7 kişi içerisinde birisi öldürmese dahi öldüreni bilmemesi insanın aklı olmaması demektir. Bunların verdikleri ifade hep birbirine benzemiyor.
1: Ailenin yıllardır merak ettiği tek bir şey var. Bülent Koç'u kim ya da kimler öldürdü?
0: Ortada bir suç varsa mutlaka bir fail vardır.
2: Benim kardeşimin katilini Adalet Bakanı çıkartırsa 40 yıla yakın Almanya'da yaşıyorum. Gururumla diyeceğim ki o zaman Türkiye'de adalet var diyeceğim.
4: CHP'den AK Parti'ye geçişler devam ediyor. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal da AK Parti saflarına katılıyor. Köksal'a rozetini 12 Mayıs Salı günü genişletilmiş il başkanları toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak.
5: Dolandırıcı dedi, üçkağıtçı dedi, yolsuz dedi, rüşvetçi dedi. Varsa bir şey gelin alın beni. Alnım ak, başım dik. Boğazımdan bir kuruş haram lokma geçmedi. Ben Allah'tan korkuyorum.
6: AK Parti önemli bir ismi daha saflarına katacak. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal 12 Mayıs Salı günü AK Parti rozetini takacak.
7: Dün olduğu gibi bugün de bana çelme takmaya çalışanlar, beni kulvar dışına itmeye kalkanlar, tehditle sindireceğin insanlar olacaktır. Dün de bunlara boyun eğmedim, bugünden sonra da asla boyun eğmeyeceğim.
6: Burcu Köksal uzun süredir CHP yönetimiyle kan uyuşmazlığı yaşıyordu. Zaman zaman genel merkeze ağır eleştiriler yöneltiyordu.
8: Bir başladı parti içine ateş, yağmur.
6: Milletvekiliyken Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı'na aday olan Köksal o süreçte parti içinde linç edildiğini söylemişti.
8: O Fırat seçimlerinde seçilmemem için kapıları çalışanlar oldu. Partinin içerisinde kim olduğunu herkes biliyor.
6: Köksal başkan seçildikten sonra da hem CHP yönetimiyle hem de il teşkilatıyla sık sık karşı karşıya geldi. Yaşananlar bardağı taşırınca CHP ile yolları ayırma kararı aldı.
9: Her türlü ifadaya, kumpasa, ayak oyununa rağmen dimdik ayakta duracağız. Bu örgütle, bu partilerle, bize inanan, güvenen insanlarla beraber mücadele edeceğiz.
6: Burcu Köksal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la 6 Mayıs çarşamba akşamı bir görüşme yaptı. Edinilen bilgilere göre Erdoğan, sen hizmetlerine devam et, biz parti olarak her türlü katkıyı sunacağız ve arkanda duracağız dedi. Eleştiriler seni etkilemesin teklifinde bulundu.
10: Kapımız ülkesine ve milletine hizmet etmek isteyen herkese açıktır. Daima da açık olacaktır.
6: Köksal 4 dönem CHP milletvekilliği yaptı, ayrıca grup başkan vekilliği görevini yürüttü. Son yerel seçimde CHP çatısı altında Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçildi.
11: Var mı bizden isteğiniz?
6: Transfer haberi hem CHP genel merkezinde hem de Afyonkarahisar il örgütünde deprem etkisi yaptı. Haberi duyan partililer belediye binası önünde toplandı. CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Hasan Karadeniz açıklama yaptı.
12: Maalesef ne ben il başkanı olarak ne genel başkanımız belediye başkanına ulaşamamıştır. Telefonla açmamıştır, geri dönüş yapmamıştır. Bu sessiz kalış, telefonlara çıkmayış hayra lanet değil.
6: Hatta partili bir kadın açıklamanın yapıldığı alanda adeta sinir krizi geçirdi.
5: Bu kadar sessiz olmayan! O meydan! O meydan! Var mı benim gibi cesaretliler? Buna gitmedik biz! Benim çocuğum buna gitmedi!
6: Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in küfür ve hakaret içeren mesajlarının ardından CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın da AK Parti'ye geçmesi bekleniyordu. Ancak bunun şu an için gerçekleşmeyeceği öğrenildi.
13: Benim hacı anama, kötü kadın, rahmetli hacı babama yokmuş gibi muamele yapan o lafının hesabını soracağım sana.
6: Özarslan'ın incelemesi AK Parti içinde devam ediyor. Karar bu incelemenin ardından verilecek.
13: Baktım mesajları silmiş. Neden sildin Özgür Özel? HTS kayıtları yok mu zannediyorsunuz? Bilimden, teknolojiden kaçamayacaksın Özgür Özel. Bu devlet benim suç duyurum çerçevesinde seni yargılayacak.
4: Milli teknolojinin gövde gösterisi saha 2026 4. gününde de devam ediyor. 120 ülkeden binlerce profesyonelin takip ettiği dev fuarda 203 yeni ürün ilk kez görücüye çıkıyor. Ülkemizin gururu Baykar, Aselsan ve Roketsan gibi devlerin en ileri sistemleri 9 Mayıs'ta da halkın ziyaretine açılacak olan bu dev sahnede buluştu. Şimdi gidelim hemen o alana, o sahaya. Muhabirimiz Hanifi Bayar karşımıza bir kez daha bu önemli ve dev fuardan notlarla.
14: Saha 2026 devam ediyor. Bugün saatler 14.30'u gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da burada olacak ve burada Saha 2026'yı gezecek. Bizler şu anda Aselsan'ın hemen önündeyiz. Dün burada da yayınlarımızı gerçekleştirmiştik. Hemen burada insansız deniz aracı Tufan Aselsan mühendisleri tarafından geliştirildi ve Saha 2026'da o da boy gösteriyor. Bizlerin bugün 4. günü fuarda ve 4 gündür bizler burada Türkiye'nin savunma sanayisindeki gücünü ve müttefiklerinin savunma sanayisindeki gücünü ekranlara taşıyoruz ve özel röportajlar da gerçekleştiriyoruz ki önümüzdeki saat diliminde ekranlarda olacak Mehmet Fatih Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Türkiye'nin uzay misyonuyla ilgili ilk kez duyacağınız açıklamalar gerçekleştirdi ve şu anda Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol da burada konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Tufan'ın hemen önünde Aselsan mühendislerinin imzasını taşıyor Tufan. İnsansız deniz aracı, kamikaze bir araçtan bahsediyoruz. Dünyanın da dikkatini çeken bir üretim burada Türk mühendislerinin imzasını taşıyor. Tabii ki Aselsan deyince fuarda özellikle çelik kubbe öne çıkıyor. Çelik kubbenin bileşenleri de burada yer alıyor ve dakikalar önce burada Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın vardı. Kalın da burada yetkililerden bilgi aldı. Artık saatlerin 14.30 olması bekleniyor. Saatler 14.30'u gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada olacak ve burada Saha 2026'yı gezecek. Tabii ki öncesinde bir konuşma yapması bekleniyor. Ve bizler burada bugün hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini hem de Saha 2026'daki izlenimlerimizi an be an aktarmayı sürdüreceğiz.
4: Teşekkür ediyoruz Hanifi Bayar'a. Bir kez daha bu hepimizin göğsünü kabartan önemli fuardan notlar ve izlenimleri için sevgili izleyiciler. Devam edelim şimdi bir ABD-İran savaşında aslında dün yaşanan sıcak gelişmeler var. Onu bir aktaralım. Keşm Adası merkezde şu anda bir ateşkes yürürlükte ama başından bu yana son derece hassas ve aynı zamanda kırılgan bir ateşkes olduğunu biliyoruz. Keşm Adası'na yönelik bir saldırı düzenlendi. İran Birleşik Arap Emirlikleri tarafından bu saldırının düzenlendiğini söyledi ama ABD kendi üstlendi bu saldırıyı. Hemen aktaralım. İran'ın Bender Abbas kenti ve Keşm Adası çevresinde şiddetli patlama sesleri duyuldu. İki kritik nokta, özellikle Hürmüz meselesini konuşurken altını çizmemiz gereken iki önemli lokasyon. İran Devlet Televizyonu patlamanın Keşm Adası'ndaki Behmen iskelesinde meydana geldiğini söyledi. Fars Haber Ajansı dedi ki İran güçleriyle düşman unsurlar arasında bir çatışma yaşandı. İlk iddialarda saldırının az önce aktardığım gibi Birleşik Arap Emirlikleri tarafından yapıldığı haberi paylaşıldı kamuoyuyla. Ama Fox News'e konuşan ABD'li yetkililer bu saldırıyı kendilerinin yaptığını söyledi. İran Birleşik Arap Emirlikleri'ni işaret etti ama ABD hayır, Keşm Adası'na yönelik bu saldırıyı biz gerçekleştirdik dedi. Hatta Trump dedi ki evet ateşkes devam ediyor ama saldırılar hafif bir tokattı İran'a yönelik. Bu da operasyonu, yani bu saldırıyı üstlendikleri anlamına geliyor bir kez daha. İran, ABD'nin ateşkesi ihlal ederek İran'a ait petrol tankerini hedef aldığını açıkladı. CENTCOM dedi ki bu saldırılar meşru müdafaa kapsamındadır dedi sevgili izleyiciler. Şimdi başlıkları itibariyle durum bu. Keşm Adası, Bender Abbas noktası son derece önemli. Hep şunu soruyoruz, bir ateşkes var ama her an kırılabilir, bozulabilir. Ama bir taraftan da Trump diyor ki hayır biz son 24 saatte İran'la çok verimli görüşmeler yaptık diyor. Ama bir taraftan da kendi tabiriyle onlara yönelik hafif bir tokat atmayı da ihmal etmiyor. Son durum ne? Bir izleyelim detayları, ardından değerli bir konuğumuzla mevcut süreci konuşacağız.
15: Allahu Ekber!
6: Bu füzeler gece İran'dan ABD gemilerine ateşlendi. Basra Körfezi gece yarısı büyük bir savaşın eşiğinden döndü. Önce ABD donanması İran kıyılarına iki hava saldırısı düzenledi. İran basını iki petrol tankerinin ABD tarafından hedef alındığını duyurdu. Ardından İran basını Hürmüz Boğazı'nda yer alan Bender Abbas Limanı ile Keşm Adası'na ABD'nin saldırı düzenlediğini açıkladı. Bunun üzerine Tahran'da hava savunma sistemleri devreye girdi. Takip eden saatlerde İran donanması Hürmüz'ü geçmeye çalışan iki Amerikan savaş gemisine kruz füzeleri ve intihar dronlarıyla saldırı düzenlendiğini açıkladı. Amerikan savaş gemilerinin büyük hasar aldığı ve geri çekildiği iddia edildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu daha sonra saldırı anını gösteren videolar paylaştı. Paylaşılan bir videoda fırlatılan füzelerin üzerine "Fars Körfezi mezarınız olacak" notunun yazıldığı görüldü. Karşılıklı çatışmanın sona ermesinin ardından Amerikan Fox kanalı bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde saldırının ateşkesin bitmesi anlamına gelmediğini, ABD'nin gerginliği tırmandırmayı amaçlamadığını belirtti. Saldırı sonrası İran ordusu sözcüsü ABD'nin bazı körfez ülkelerinin yardımıyla Hürmüz'deki Hamir Limanı, Sirik bölgesi ve Keşm Adası'na saldırı düzenlediğini, İran'ın söz konusu işbirlikçi körfez ülkelerini bir yere yazdığını söyledi. Saldırıya dair son kritik açıklamayı ise ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptı. Trump, 3 Amerikan destroyeri ateş altında çok başarılı şekilde Hürmüz Boğazı'ndan geçti. 3 destroyerde hiçbir hasar oluşmadı ancak İranlı saldırganlara büyük zarar verildi dedi. ABD Başkanı çok sayıda küçük İran botunun saldırıda batırıldığını öne sürdü. İran'a ait dronların da olay anında havada yok edildiğini söyledi. Trump, okyanusa adeta mezara süzülen kelebekler gibi çok güzel şekilde düştüler dedi. Trump, İran'ın normal bir ülke olmadığını, deliler tarafından yönetildiğini söyleyerek sert bir dille tehdit etti. Trump, eğer nükleer silah kullanma fırsatları olsaydı tereddütsüz bunu yaparlardı ama bu fırsatı asla elde edemeyecekler. Anlaşmalarını hızlıca imzalamazlarsa onları çok daha şiddetli vuracağız ifadelerini kullandı. Hem İran basını hem ABD basını çatışmanın ateşkesin ihlali anlamına gelmediği konusunda hemfikir.
4: Evet, Keşm Adası ve Bender Abbas noktalarında tüm bu olan bitenler şunu ifade ediyor. Emekli Havatul General Doktor Hüseyin Fazlar ile konuşacağız sevgili izleyiciler. Merhabalar Hüseyin Bey, gün ortasına hoş geldiniz.
16: Hoş bulduk Gülden Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
4: Çok teşekkürler. Bu iki önemli noktaya yönelik saldırı. İran diyor ki Birleşik Arap Emirlikleri yaptı. Trump diyor ki CENTCOM diyor ki hayır onlar değil biz yaptık. Hafif bir tokat attık İran'a diyor Trump. Her zamanki üslubuyla. Hüseyin Bey ne ifade ediyor bu saldırılar?
16: Şimdi efendim savaşta iki tane nokta var. Bir, nükleer silahlar konusunda ilerleme kaydedilmesine ihtiyaç var. Yani ABD'nin bir zafer ilanı için zenginleştirilmiş uranyum konusunda bir ilerlemenin malum olması gerekir. İkinci olarak da Hürmüz Boğazı'nın savaştan önceki pozisyona geçmesi, tüm ülkeler için serbestçe kullanıma açık olması, dolayısıyla doğalgazın, petrolün ve diğer türevlerinin serbestçe bu boğazdan akması gerekiyor. Çünkü bu ABD'nin neredeyse 100 yılı aşan bir süredir üzerinde titreyerek durduğu deniz hakimiyeti teorisinin bir gereği. Yani bu dünyadaki bütün boğazlar deniz seyrine açık olması, herkes serbest bir şekilde bu boğazları kullanması bekleniyor. Herhangi bir ülkenin hakimiyeti olmaması bekleniyor. Şimdi İran bu savaşla birlikte ABD'nin bu dünyadaki deniz hakimiyetine bir anlamda Hürmüz Boğazı'nda dur dedi. Şimdi burada konu zenginleştirilmiş uranyumun yanında Hürmüz Boğazı'nın açılmasına odaklandığı için ABD'nin 7 Nisan'da ilan edilen ateşkesten sonraki bütün bu anlaşmadaki esas kritik nokta Hürmüz Boğazı'nın açılması, bunda ilerleme kaydedilmesi. Ancak biliyoruz ki bu J.D. Vance'in katıldığı 21 saat süren toplantıdan sonra taraflar tam manasıyla bir anlaşmaya varamadılar. Sonrasında ABD 17 Nisan'dan itibaren de deniz ablukasını başlattı. Buradan sonuç almaya devam edeceğine inanıyor ama deniz ablukası koskoca denizde, Umman Denizi'nde o kadar büyük bir alanda başarıyla uygulanmakta olan bir şey değil. Yani zaman zaman bir takım gemileri kaçırıyorlar veya bilerek kaçırıyorlar. Çünkü o dönemden bu yana yaklaşık 35 civarında İran'a ait tankerin deniz ablukasına rağmen geçtiği ve Çin'e, özellikle Çin'e petrol akışında herhangi bir kesintinin olmadığını biliyoruz. Şimdi bu geçtiğimiz pazartesi günü, yani 3-4 gün önce ABD bir de özgürlük projeksiyonu diye bir projesini başlattı. Ancak bu projede tabii ki ABD'de şöyle bir aşmaz var, biliyorsunuz 28 Şubat'ta başkan savaşı başlattı ama yetkisi 60 gün. Kongre'den yetki alamadı. 1 Mayıs'ta süresi dolmuştu. Şimdi ateşkes devam ediyor. Kongre'ye de gidilmediğine göre başkan 7 Nisan itibariyle aslında savaş bitti dedi. Ateşkes sürecindeyiz dedi. Evet. Şimdi ABD Hürmüz Boğazı'nı açmak için gerçek manada kuvvet kullanamıyor. Kuvvet kullanabilmesi için meşru müdafaya, yani İran'ın Amerikan unsurlarına, bölgedeki unsurlarına saldırması gerekiyor ki biz aslında İran'a saldırmadık. Bakın onlar bizim gemilerimizi batırdı. Yani bir anlamda sahte bayrak demeyeyim ama orada bir şeylerin yaşanması gerekiyor. İşte bu noktada dün gece yaşananlar aslında biraz onunla alakalı.
4: Sert ABD kom zaten tam sizin söylediğiniz noktada, biz meşru evet. müdafaa hakkımızı kullandık dedi. CENTCOM tarafından da bu açıklamanın evet. herhalde yapılması önemli. Kendilerine tekrar bir bahsettiğiniz ölçüde operasyon başlatılması için bir alan oluşturma girişimiydi.
16: Evet. Yani şimdi Hürmüz Boğazı'nı tabii ki kontrollü geçişe izin veren, kontrol altında tuttuğunu dünyaya ilan eden İran'daki mevcut yönetim, özellikle devrim muhafızlarının donanması diyelim, onlar buradan herhangi bir şekilde kendilerinden izinsiz geçiş olması halinde Hürmüz'deki kontrolü tamamen kaybetmekten korkuyorlar. Zaten Hürmüz kartını eğer ki İran'ın elinden alırsanız bu aslında çıkış yolu olarak ABD'ye büyük bir alan açıyor. ABD de bunu zaten yapmaya çalışıyor. Daha önce de 2 adet destroyer'ı geçmişti. Daha doğrusu hava savunma muhribi Birleşik Arap Emirlikleri'nin limanında demirlemiş vaziyette duruyor onlar. Onların esas amacı, olası bir gelişme olursa, çünkü Birleşik Arap Emirlikleri ile İran arasında da gerilim var, hava savunma kapsamında o muhripleri tutuyorlar. Ama şu anda dün geceki 3 destroyer'in ABD'nin iddiasına göre bölgeden geçiyor olması ve bunların da ağırlıklı olarak Umman sahillerine daha yakın bir noktalardan geçiyor olması yavaş yavaş Hürmüz Boğazı'nın ABD tarafından zorlamayla ele geçirileceğine işaret ediyor. Eğer ki İran burada zor kullanıp bunları durdurmaya kalkarsa, zaten işte bu gemilerin geçişleri esnasında aslında İran'ın olası uygulayabileceği hareket tarzları da ortaya çıkıyor. Yani burada hızlı hücum botlardan bahsediyoruz. Evet. Gemi savar füzeleri, dronlar, ABD olası İran'ın mukavemetini göstereceği karşılığı ölçmeye de çalışıyor. Burada şöyle bir noktaya gidebiliriz. Bir gemi batar veya başka bir şey olur veya Birleşik Arap Emirlikleri'ne İran'ın saldırısı olur. Çünkü İran'da da Amerikan varlıkları var. Bir noktada bu ne olacağı çok önemli değil. ABD bunu meşru müdafaa noktasına taşıyıp Hürmüz Boğazı'na yönelik bir harekata başlayabilir. Bu harekata başlamadan önce Tabii ki masada anlaşmaya çalışıyorlar. Trump'ın iddiaları var. Masada anlaştık, her şey tamam.

0: tepkili donanmasının daha fazla ateş gücü uyguladığı günleri göreceğiz.
1: Peki yani evet bir müzakere, bir iletişim halindeki süreç devam ediyor ama
0: Evet.
1: ABD her an Hürmüz meselesini kendi adına ilerletmek için bir operasyon yapabilir, hatta
0: Yapabilir. Evet.
1: genişletebilir diyoruz. Peki
0: Evet.
1: şimdi Hüseyin Bey, sizi ağırlıyorken konuşmak istediğimiz bir mesele daha var. Sizinle bağlantımızı gerçekleştirmeden evvel İstanbul'da çok önemli gerçekten bir fuar, savunma sistemleri
0: Evet.
1: adına bizim de her takip ettiğimizde gerçekten göğsümüzü gururlandıran, göğsümüzü kabartan, çok önemli aslında aşamalar kaydettiğimizi bir kez daha gözlemlediğimiz çok önemli ürünleri görüyoruz. Şu an arkadaşlarım da verdi, Kemal Atatürk imzalı Yıldırım Han. İlk balistik füzemiz. Şimdi tabii siz bir emekli hava tuğu general olarak hem Yıldırım Han hem de hava savunma sistemleri noktasında ne ifade ediyor? Çok kısa bir ona ilişkin de değerlendirmenizi almak isterim yayını noktalamada.
0: Evet, Saha Expo dünyada böyle çok bilinmeye başlanan ve özellikle firmaların koşa koşa geldiği, buralarda tedarik anlaşmalarının imzalandığı, Türkiye'nin yüz akı olmaya devam eden bir fuar ortamı sunuyor. Buradaki tabii ki sergilenen ürünler de dikkat çekiyor. Sizin ifade ettiğiniz özellikle Yıldırım Han bu açıdan önemli. Milli Savunma Bakanlığı Ar-Ge Merkezi tarafından geliştirilen, burada altını çizmek lazım, geliştirilen, üretilen değil. Çünkü
1: Evet.
0: geliştirme sürecinde olan, konsept veya tasarım aşamasında olan bir şeyi bahsediyoruz. Artık biliyorsunuz 3 boyutlu yazıcılarla birçok şeyin mock-up dediğimiz prototip olmasa da bir maketten daha ileri pozisyondaki bunun tam tabir mock-up diye geçiyor. Onu üretebiliyorsunuz, bu tür şekilde sergileyebiliyorsunuz. Bu sizin o teknolojiye sahip olduğunuzu gösteriyor. Niye MSB ARGE? MSB ARGE ABD'de DARPA diye bir kuruluş var. Biraz buna benziyor. Yani mevcut savunma sanayi firmalarından farklı olarak daha hızlı bir şekilde birçok imkanı bir araya getirip sadece araştırma geliştirme kapsamında devletin kaynaklarını daha özel imkanlarını kullanabiliyor ve özel ürünler ortaya çıkabiliyor. Ama seri ürün aşamasında bu Ar-Ge merkezi değil, ilgili firmalar devreye girip o ürünleri daha üst noktaya taşıyıp üretiyor. Yani burada Yıldırım Han'a o gözle bakmak lazım. Balistik füzeler konusunda Türkiye oldukça önemli adımlar attı. Tayfun var, işte Cenk var. Geçen yıl Tayfun Blok 4 anlatıldı. Şimdi de 2026 itibariyle balistik füzeler, Türkiye balistik füzeler konusundaki ilerlemesini devam ettirmek durumunda.
1: Evet.
0: İran'daki savaşta zaten bunun en büyük kanıtı.
1: Tabii.
0: Yine aynı şekilde hava savunma sistemleri konusunda da yani bakıyoruz ki bu balistik füzelerle veya işte uçaklardan atılan bomba ve füzelerle hava savunma sistemlerinin karşılıklı savaşına dönüştü. Türkiye'nin çelik kubbe sistemi bu açıdan çok önemli. Onun bileşenleri olan Hisar var. Hisar'ın alçak irtifa, orta irtifa, siper sistemler var. Siper'in işte 1, 2, 3 uzay katmanına kadar giden savunma elemanları var. Yine aynı şekilde dronlara karşı nokta hava savunması yapabilecek, lazerli, işte patlamalı mühimmatlı, elektronik harp karıştırması yapabilen, yani sayısız unsurların bir araya geldiği çelik kubbe kapsamındaki 2025 Ağustos'unda ilan edilen ama çalışmalara 2024'te başlayan hava savunma mimarimiz oldukça üst noktaya doğru ilerliyor. Tabii ki Türkiye'nin her konuda olduğu gibi savunma sanayi alanında da zamana ihtiyacı var. Sabırla halkımız beklemesi lazım. Ben 2030'lu yıllarda hem balistik füzelerde hem de hava savunma sistemlerinde oldukça üst noktalara erişebileceğimize inanıyorum. Bu da fuardaki bu sizin bir an önce gösterdiğiniz bütün o ürünlerde bunun ispat olarak görülmesi gerekir.
1: Peki. Emekli Hava Tuğu General Doktor Hüseyin Fazla, çok teşekkürler Hüseyin Bey, bir kez daha değerli katkılar için. Sağ olunuz.
0: Çok sağ olun, iyi yayınlar Gülderen.
1: Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet, ve devam edelim sevgili izleyiciler. İspanya'nın 5. nesil savaş uçağı arayışında F-35'e mesafe koyması gözleri Türkiye'nin geliştirdiği Kaan'a çevirdi. İspanyol basınına göre Ankara-Madrid hattında savunma diplomasisi sessiz ama kritik bir hatta ilerliyor.
2: İspanyol basını Türkiye ile İspanya arasında savunma hattında dikkat çeken bir teması gündeme taşıdı. El País gazetesi Ankara ile Madrid arasında Kaan savaş uçağı için kritik

0: taktik görüşmeler yapıldığını yazdı. İddiaya göre İspanya ABD üretimi F-35 savaş uçaklarına mesafeli duruyor. Bu nedenle Madrid yönetimi 5. nesil savaş uçağı arayışında alternatif rotalara yöneliyor. Alternatiflerin başında da Türkiye'nin milli muharip uçağı Kaan geliyor. Haberde Türkiye ile İspanya arasında Kaan'ın olası satışı ve teknoloji transferi konusunda ön temasların başladığı belirtildi. Henüz süreç çok erken aşamada, ancak Ankara-Madrid hattında savunma diplomasisinin sessiz ama kritik şekilde ilerlediği ifade ediliyor. El País'in haberine göre Türkiye, İspanya'nın savaş uçağı ve insansız hava aracı ihtiyacını yakından takip ediyor. Bu nedenle Kaan projesinde İspanya'ya özel işbirliği modeli masada tutuluyor. En dikkat çeken başlıklardan biri ise teknoloji transferi. İddiaya göre İspanyol savunma sanayisinin Kaan programına entegre edilmesi, yerli sistemlerin uçağa dahil edilmesi ve üretim süreci İşlerinin bir bölümünün İspanya'ya açılması değerlendiriliyor. Haberde Hürjet detayı da öne çıktı. İspanya'da Hürjet için Kaan'a geçişte mükemmel eğitim uçağı olabilir yorumu yapıldı. Savunma analistlerine göre Hürjet, İspanya'nın Kaan sürecindeki ilk adımı olabilir. Öte yandan haberde F-35'lerle ilgili dikkat çeken değerlendirmeler de yer aldı. Kapalı sistem mimarisi nedeniyle F-35'in dış entegrasyona sınırlı izin verdiği ve bazı kritik operasyonlarda ABD'ye bağımlılık oluşturduğu vurgulandı. Bu nedenle Türkiye'nin geliştirdiği Kaan'da öne çıkan tam bağımsız teknoloji yaklaşımının İspanya'nın ilgisini çektiği ifade edildi.
1: Ülkemizde kamu çalışanları 2 gün, özel sektör çalışanı 1 gün izin yapıyor. Oysa pek çok Avrupa ülkesi 4 gün mesai, 3 gün izin sistemine geçti. Peki çalışanlar bu duruma ne diyor? Haftada kaç gün tatil yapmayı hayal ediyor? Ayrıntılar haberimizde.
2: Günde kaç saat çalışıyorsunuz?
3: 8.30-5.30 arası.
2: Aileniz ve çocuklarınızla vakit geçirebiliyor musunuz?
3: Geçiremiyoruz.
2: Haftada kaç gün izin?
3: 1 gün.
2: Yetiyor mu o izin?
3: Yetmiyor.
2: Kaç gün izin olsa size yeter?
3: 2 gün olsa yeter. Yatarım.
2: Kimi ailesiyle vakit geçirememekten, kimi de dinlenememekten şikayetçi.
4: 24 yıldır çalışıyorum.
5: Hiç bitmiyor o stres. Gittim, geldim, geç kaldım, kalmadım. Dinlenme yok, evi temizlemek yok.
6: Beyin de olsa, kas gücü de olsa dinlenmesi gerekiyor.
2: Bu şikayetlerin ortak bir nedeni var: çalışma saatleri ve izin süreleri. Türkiye'de iş kanununa göre işçinin çalışma süresi haftada en çok 45 saat, memurunsa 40 saat olarak uygulanıyor.
7: Günlük 10 saat çalışıyor. Haftada 1 gün izin alıyor.
2: Özel sektörde genellikle 1 gün izin kullanılıyor, haliyle çalışanlar dert yanıyor.
8: 10 saat çalışıyoruz hocam. Yoruluyoruz hocam. Yatardık, uyurduk, dinlerdik yani. Ama şu an haftada bir yani zor geliyor.
2: Öyle ki Türkiye dünyada çalışma süresinin en yüksek olduğu ülkeler arasında 2. sırada yer alıyor. Zirvede ise Kolombiya var.
9: Çok çalıştığımızı düşünüyorum Türkiye olarak.
2: Ama aslında birçok Avrupa ülkesinde durum oldukça farklı. Belçika, İzlanda, İngiltere gibi ülkelerde 3 gün izin kullanılıyor. Çalışanlar 2 gün izinle hem dinlenip hem de işe daha adapte olabileceğini söylüyor.
10: Bence 2 gün mantıklı. Günde 9-10 saat ideal. Onun fazlası mesai dışı olur. Yorucu olur.
2: Haftada 2 gün izin olsa daha işe adaptasyonunuz artar mı?
7: Artar. Şimdi vücut dinlenmiş oluyor.
1: Mayıs'ın ikinci pazarına, yani bu pazara, anneler gününe çok kısa bir zaman kala hediye telaşı başladı. Kıymetlilerimiz, biricik annelerimize ne hediye alsak az kalır ama çocuklar ya da eşler şimdiden hediyelerini almaya başladı.
11: Annedir yüreği fazla dayanamaz. Herkes bıksa benden annem bana doymaz.
12: Anne, seni seviyorum.
11: Beni unutur kalbinde annem bu.
2: Pazar günü anneler günü. En değerli varlıklarımız annelerimiz aslında. Ona ne hediye alacaksınız? Çelik bir takı almayı düşünüyorum.
13: Babamla beraber ortak bir hediye almayı planlıyoruz.
2: Onların varlığı zaten bana en büyük hediye. Bizi binbir emekle büyüten, sevgisi ve şefkatiyle sarıp sarmalayan biricik annelerimizin en güzel günü yaklaşıyor.
13: Hep var olan da iki varsın.
2: Nereye gidiyorsunuz?
12: Anneme hediye almaya gidiyorum.
2: Ay, sürprizi bozduk o zaman biz şu anda.
14: Biraz sonra hediye almaya gideceğiz.
2: Ne alacaksınız peki eşinize?
14: Zannediyorum kıyafet alacağız.
15: Aa. Anneler gününde en çok tercih eden 3 bölüm var. Bileklik, kolye ve kolye ucu.
2: Peki siz annenize ne hediye aldınız?
16: Çok bir çiçeklerden falan hoşlanıyor genelde.
17: Annem şu an burada değil. Annem Erzurum'da. Ben İstanbul'dayım. Anneler günü hediyesi olarak kendim gideceğim.
16: Bir kahve makinesi almayı düşünüyorum.
2: Bazen bir çiçek, bazen güzel bir söz.
18: Varlığı yeter.
2: Kimi içinse en önemli hediye sağlıklı olmamız.
16: Onların sağlıklı olması, şu şartlarda düzgünce yaşaması bana en güzel hediye.
18: Bir öpücük verseler o yeter.
2: Bir sarılma dünyalara bedel.
18: Dünya bedel.
16: Kili fincan takımlarımız çok tercih ediliyor. Tencere takımlarından, kahve makinelerinden devam ediyor.
2: Tencere, tava, mutfak aletleri. Anneler gününde annemize en çok bu hediyeleri alıyoruz. Peki annelerimiz gerçekten bu hediyeleri istiyor mu?
19: Annemin şahsına hediyeler alıyorum genelde.
20: Annenin bir şeye ihtiyacı olduğunu hissedeceksin. Alacaksın.
16: Manevi değeri olan hediyeler daha güzel olur.
21: Bence anneler günü bir gün değil, her gün. Ben özel bir anlam yüklemiyorum o yüzden.
22: Anneler günü kutlu olsun.
11: Bir tek annem olsun, bana bir şey olma.
1: Evet, gerçekten onlara ne alsak ne yapsak az. Sevgili izleyiciler, sosyal medya platformlarına artık kimlik doğrulama sistemi geliyor. Bir kullanıcı aynı platformda birden fazla hesap kullanabilecek, ancak her birini e-devlete tanımlaması gerekecek.
0: Instagram, X, Facebook, tüm sosyal medya platformlarına giriş e-devlet üzerinden oluşturulacak anahtarla yapılacak. Sosyal medyaya kimlik doğrulama sistemi geliyor. Platformlara giriş e-devletle olacak. Böylelikle kullanıcılar bilgilerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile paylaşmaya rıza göstermiş olacak. Bir kişinin birden fazla hesabı olacak ama e-devlete tanımlama zorunluluğu var. TC kimlik numarası ile doğrulanmayan hesaplar kapatılacak. Yasal düzenlemenin 12. yargı paketinde yer alması bekleniyor. Yasama yılı sona ermeden de meclis başkanlığına sunulması planlanıyor. Üzerinde çalışılan düzenlemeye göre bireysel ve kurumsal hesapların hepsi için kimlik doğrulama sistemi gelecek. Bir kişi e-devlet üzerinden bütün sosyal medya üyeliklerini görüntüleyebilecek. Adli merciler suç unsuru şüphesi varsa kimlik bilgilerini talep edebilecek. Bu bilgiler BTK üzerinden sağlanarak kullanıcı ismiyle gerçek kişi arasında eşleşme yapılacak. Soruşturmaya konu olan kişi böyle tespit edilecek.
1: Bu haberle bu saati noktalıyoruz. Saat başında gün ortasında yeniden birlikteyiz.
0: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
23: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
24: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
23: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
24: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
23: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
25: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
26: Ben QNB'ye geçiyorum.
0: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr. Reklamları dinlediniz. Futbolun nabzı burada atıyor. Burcu Turan'ın hazırlayıp sunduğu topuklu krampon, futbol dünyasının derinliklerine iniyor, perde arkasındaki gerçekleri açığa çıkarıyor.
3: Sahada yaşananlar, taktik analizler, kulis bilgileri ve daha fazlası uzman konuklar tarafından mercek altına alınıyor.
4: Çevirdi İrfan! Haydi İrfan! İrfan! İrfan! İrfan!
5: Meireles kaleye baktı. Meireles vurdu lan! Koçum benim! Attık golü! Bu gol hem Braga'ya hem de Hırvat hakeme.
6: Çok güzel ofsaydı. Kendi!
3: Yeşil sahaların ritmini tutan topuklu krampon, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 13-14 arası TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
2: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi. Haydi.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.

0: Yasaklı madde ve alkol kullandı, sonra yaşlı birimi gasp etti ve dakikalarca dövdü. Yaşanan dehşet çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Olay Ankara'nın Altındağ ilçesinde meydana geldi. Yasaklı madde kullanan bir kişi takip ettiği yaşlı adamın önünü kesti. Birden üstüne çullanıp dövmeye başladı. Yaşlı adamın imdadına yetişen de olmadı. Yoldan geçen bir vatandaş saldırıyı görmesine rağmen müdahale etmedi. Yaşlı adamın yaklaşık 8 bin lirasını alan saldırgan olayın ardından kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Darp sonucu yaralanan yaşlı adam sağ ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çin'in Hubei eyaletinde yaşanan olay ülke genelinde büyük yankı uyandırdı. 44 yaşındaki kamyon şoförü Shi Yachong, kamyonundaki 4 ton elmayı teslim etmek için yüzlerce kilometre yol aldıktan sonra direksiyon başında fenalaştı. Kendi imkanlarıyla hastaneye ulaşan sürücünün akut beyin enfarktüsü, yani ağır bir inme geçirdiği belirlendi. Hayati tehlikeye atlatan sürücü hastane yatağına bağlı kalırken kamyonundaki tonlarca elma ise sıcak hava nedeniyle çürümeyle karşı karşıya kaldı. Durumu fark eden hastane çalışanları sosyal medya üzerinden yardım çağrısı yaptı. Çağrı kısa sürede büyüdü. Hastane personeli, kuryeler, taksi şoförleri ve vatandaşlar hastane önünde sıraya girerek elma satın almaya başladı. Bir anda küçük bir dayanışma kampanyasına dönüşen olayda 4 ton elmanın tamamı saatler içinde satıldı. Ünlü sanatçı Barış Manço'nun sahne arkadaşıydı. Bateri ve birçok enstrümanla hafızalara kazınmıştı. Tüfekle vurulmuş halde bulundu. Müzisyen Hüseyin Cebeci Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşıyordu. Arkadaşları 59 yaşındaki Cebeci'den 2 gündür haber alamayınca evine gitti. Cebeci'yi göğsünden av tüfeğiyle vurulmuş halde buldular. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi ünlü müzisyenin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı. Ev ve çevresinde inceleme yapılırken cenaze otopsi için adli tıpa kaldırıldı. Cebeci'nin bir süredir kanser tedavisi gördüğü ve yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle intihar etmiş olabileceği üzerinde duruluyor. Müşteri kılığında dükkana girdi. Gündüz vakti utanmadan taciz ve teşhircilikle dehşet saçtı. Olayın adresi Eskişehir Tepebaşı. 45 yaşındaki adam müşteri gibi girdiği takı mağazasında önce toplu alışveriş yapacağını söyleyerek çalışanları oyaladı.
1: Sepetleri uzatırken ilk başta göğüs kısmına bir temasta bulunduk.
0: Neye uğradığını şaşıran genç kadın durumu fark edince dışarıdaki sivil polislerden yardım istedi. Genç kadın kasada ürünlerin barkodunu okuturken şüpheli oturmak için bir tabure istedi. Tam o anlarda mağazanın içinde rezalet doruğa çıktı.
1: Hayasızca hareketlerini gerçekleştiriyordu. Gündüz gerçekleşti, içeride insanlar varken oldu.
0: Polis ekipleri saldırganı suçüstü yakalayarak ters kelepçeyle gözaltına aldı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Daha önceden de benzer suç kayıtlarının olduğu öğrenildi. Dünya ünlü sokak ressamı Banksy'nin Venedik'te yaptığı Göçmen Çocuk adlı duvar resmi restore edilerek yeniden sanatseverlerle buluştu. Can yeleği giyen mülteci bir çocuğun pembe yardım işareti kaldırdığı eser, yıllardır nem ve sel tehdidi altındaydı. Venedik'in Dorso Duro mahallesindeki tarihi bina geçtiğimiz yıl bir İtalyan bankası tarafından satın alınarak restorasyona alındı. Projede dünya ünlü Zaha Hadid Architects da görev yaptı. Restore edilen eser 8 ve 9 Mayıs tarihlerinde teknelerle Venedik kanallarında gezdirilecek. Tarihi Palazzo San Pantalon binasının ise 2027 yılında sanat ve kültür merkezi olarak yeniden açılması planlanıyor. her şeyden habersiz yürüyordu. Bir anda köpek kolundan kaptı. Kızın imdadına ise dedesi yetişti. Torununun çantasını köpeğe vurarak durdurdu. Görüntü İstanbul Bağcılar'da kaydedildi. 13 yaşındaki kız çocuğu evine doğru ilerliyordu. O esnada bağlı köpeği fark etmedi. Kolunun acısıyla sarsıldı. Dedesi kahraman gibi davrandı. Hiç tereddüt etmedi. Elindeki çantayı bir kalkan gibi kullandı. Köpeğe vurdu ve torununu o keskin dişlerin arasından çekip aldı. Köpeğin sahibi de dışarı çıktı. ...54 suç kaydı ve hapis cezasıyla aranıyordu, çatıya saklandı, polisten kaçamadı. Bursa polisi kentte aranan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin adresleri tek tek tespit edildi. Adreslere ani baskınlar yapıldı. Oysa tehdit suçundan 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası almıştı. Tam 54 suç kaydı vardı. Polisi fark etti, çatıya çıkarak saklandı. Ancak polisin kendisini izlediğinin farkında bile değildi. Zanlı polisi fark edince neye uğradığını şaşırdı. Kaçacak yer kalmadığını anlayan firari çaresizce teslim oldu. Operasyon anları saniye saniye kameraya yansıdı. Bu arada operasyonda hapis cezası bulunan 6 kişi daha yakalandı. Yakalanan zanlıların cinayet, yaralama, dolandırıcılık, hırsızlık ve tehdit gibi birçok suça karıştıkları belirlendi. Ronaldo, Kylie Jenner, Selena Gomez. Hepsinin Instagram'da 100 milyonlarca takipçisi var. Fakat Instagram sahte hesap operasyonu başlatınca takipçiler hızla eridi. Eskiden 684 milyon takipçisi olan futbol efsanesi Ronaldo 18 milyon bot takipçi kaybetti. Kylie Jenner ise 15 milyon takipçisi gitti ama mevcut 385 milyon takipçi kolay kolay gideceğe benzemiyor. Müzisyen Selena Gomez ise 7 milyon sahte hesap kaybederek 408 milyona geriledi. Instagram'ın sahibi Meta şirketi bot hesap temizliğinin devam edeceğini duyurdu. São Paulo'da bir Uber yolcusu taksi ücretini ödememek için akıl almaz bir yönteme başvurdu. İddiaya göre kadın yolcu ücret tartışmasının ardından ödeme yapmayı reddetti. Bunun üzerine sürücü polis merkezine gitmek istedi. Ancak sürücünün ifadesine göre kadın karakola götürüldüğünü anlayınca hareket halindeki araçtan kendini dışarı attı. O anlar çevrede büyük şaşkınlığa neden olurken olay kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Kadının sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama yapılmazken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Çin'de kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Otoyolda ilerleyen bir sürücü yanındaki kamyonun aniden kendi şeridine yaklaşmasıyla büyük panik yaşadı. Sürücü ilk anda kamyon şoförünün kendisini sıkıştırdığını düşündü. Ancak saniyeler sonra gerçeği fark etti. Kamyon şoförü sürücünün önündeki yolda arızalanan araca çarpmasının önüne geçti. Böylece olası bir kaza engellendi. O anlar araç kamerasına saniye saniye yansırken kamyon şoförünün dikkati ve soğukkanlılığı sosyal medyada övgü topladı.
2: Takip ederek yönetiyoruz.
3: Teşekkür ederiz.
2: Eyvallah. Ben tekrar Saha Expo'nun ülkemize gerçekten dost ve müttefik ülkelere hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Birçok yabancı ziyaretçiyi de beraberinde gördüğümü de özellikle belirtmek isterim. Tekrar herkesi tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum.
3: Çok sağ olun. Evet. Teşekkür ederim. Bir ricam olacak sizden. Biz geç kaldık. Cumhurbaşkanlığı kartı alıyorum. Rica etsem Yıldırım Han'la ilgili karşılarına
0: bir çiftlikte kaydedilen görüntüler sosyal medyada milyonlarca kez izlendi. Engellerin üzerinden ustalıkla atlayan atı dikkatle izleyen boğa kısa süre sonra aynı hareketi denemeye karar verdi. Boğa hızla engellere yöneldi. Başarılı bir şekilde atlayışlarını yaptı. Hatta atın başını sallama şeklini bile taklit etti. At eğitmeni ise ne yapacağını şaşırdı. Boğayı alandan çıkarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Ardından at da kızarak alandan uzaklaştı. Ortaya hem komik hem de sevimli görüntüler çıktı. İzleyenleri güldüren o anlar kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Kanada'da bir çöp toplama sırasında korkulu olanlar yaşandı. Bir çöp kamyonu içinde evsiz bir adamın bulunduğu konteyneri fark etmeden kaldırarak boşalttı. Konteynerin içindeki adamın yüksek sesle yardım çığlıkları atması üzerine sürücü durumu fark etti. Sürücünün pres mekanizmasını çalıştırmaması olası bir faciayı önledi. Kısa sürede kamyondan çıkarılan adamın olaydan hafif sıyrıklarla kurtulduğu belirtildi.
4: Firefighter Donald Faulkner from charging
0: Detroit'te seyir halindeki bir araç aniden alev aldı.
5: Donald Faulkner risking his life.
0: Aracın içinde bulunan kadın yoğun duman nedeniyle dışarı çıkamazken olay yerine gelen bir itfaiyeci zaman kaybetmeden harekete geçti.
4: Now the survivor's family is calling him nothing short of a hero.
0: Cesur itfaiyeci yanan aracın kapısını açarak kadına ulaştı. Dakikalar içinde büyüyen alevlere rağmen kadını araçtan çıkarmayı başaran itfaiyeci olası bir faciayı önledi. O anlar çevredeki kameralar tarafından kaydedilirken kahraman itfaiyecinin müdahalesi sosyal medyada büyük takdir topladı.

0: Mutlu günler diliyoruz. Gün ortası devam ediyor sevgili izleyiciler. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik devam eden rüşvet soruşturmasına ilişkin konuştu. Tutuklu Başkan Muhittin Böceğin oğlu Gökhan Böceğin itirafçı olduğunu açıkladı. Devam eden sürece ilişkinde kritik bilgiler verdi.
1: Gökhan Böceğin etkin pişmanlık kapsamında beyanların alındığını biliyorum.
2: Böcek ailesinin kara kutusuydu. Para dolu çantaları taşıdığı anlar soruşturmanın merkezindeydi. Başkanın oğlu Gökhan Böcek itirafçı oldu. TGRT Haber'de gündem özel programına konuk olan Adalet Bakanı Akın Gürlek devam eden soruşturmalara ilişkin son durumu paylaştı. O soruşturmalardan biri Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelikti.
3: Bütün belediye başkanı ve meclis üyesi arkadaşlarımla, çalışma arkadaşlarımla çalışmalarıma devam edeceğim.
2: Rüşvet suçlamasıyla yargılanan Başkan Muhittin Böcek tutuklanmış ve görevden uzaklaştırılmıştı. Başkanın oğlu Gökhan Böcek, gelini Zuhal Böcek ve eski gelini Zeynep Kerimoğlu da soruşturmanın merkezindeydi. Adalet Bakanı soruşturmaya ilişkin yeni bir gelişmeyi duyurdu. Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında itirafçı olduğunu söyledi.
1: Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında beyanların alındığını biliyorum. O konuda bir beyanda bulundu ama tabii bu devam eden bir soruşturma süreci. Yani
4: etkin pişmanlıktan faydalanmak istedi o zaman. Çok önemli bir şey söylediniz çünkü.
1: Evet, evet. Beyanda bulundu.
2: Bakan Gürlek soruşturmanın devam ettiğinin de altını çizdi. İtirafa ilişkin bilgi verdi.
1: Antalya'daki eylemleri anlatmıştır muhtemelen o konuda. Yani burada yargılama devam ediyor.
2: Bakan Muhittin Böcek itirafçı olacak mı sorusuna da cevap verdi.
1: Muhittin Böcek'le ilgili yargılama devam ediyor ama şu ana kadar bildiğim kadarıyla herhangi bir beyanda bulunmadı.
0: Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen Bahar Şenliği'nde terör örgütü DHKPC yandaşları Türk bayrağına saldırmıştı. O çirkin saldırıya karışanlardan 6 kişi şafak baskınıyla gözaltına alındı. Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen Bahar Şenliklerinde Türk bayrağına çirkin bir saldırı gerçekleştirildi. Terör örgütü DHKPC yandaşları Türk bayrağı taşıyan gençlere saldırdı. Emniyet o görüntüleri tek tek inceledi, provokatörler bir bir tespit edildi. Çirkin saldırıyı gerçekleştiren kişilerin evlerine şafak baskını yapıldı. En ön saflarda yer alan ve saldırının planlayıcılarından olduğu değerlendirilen İlhan Kaya'nın da yer aldığı 6 kişi gözaltına alındı. Gençlere yönelik saldırıyı başlatan İlhan Kaya'nın "sizi öldürürüm" dediği görüntülere yansıdı. Kaya'nın DHKPC'nin sözde Ankara sorumlusu olduğu ve örgüt üyeliği suçlamasıyla cezaevinde kaldığı ortaya çıktı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Saha Expo 2026 fuarında TGRT Haber'e konuştu. Kacır, ilk 3 günde imzalanan projelerin toplam hacmi 26 milyar doları aştı. Bunun 7 milyar dolardan fazlası ihracat projesi dedi. Türkiye'nin uzay hedefini de TGRT Haber'e açıkladı.
5: Sayın Bakanım, Saha 2026 devam ediyor. Az önce siz de rakamları paylaştınız, verileri paylaştınız. Saha 2026 nasıl gidiyorsunuz?
6: Evet, Saha Expo'nun 4. günündeyiz. Burası dünyanın dört bir yanından misafirin İstanbul'da buluştuğu ve Türk savunma sanayinin dünya sahnesine çıktığı dev bir platform. Burada pek çoğu milli teknoloji hamlemizin ürünü olan ve dünyanın en ilerisi yüksek teknoloji sistemlerini dünyayla buluşturuyoruz. Tabii Saha Expo aynı zamanda bir etkileşim platformu. Burada binlerce ikili görüşme yapıldı. 180'den fazla imza töreni gerçekleşti. 170'den fazla sözleşme imzalandı ve ürün tanıtımı yapıldı. İlk 3 günde imzalanan projelerin toplam hacmi 26 milyar doları aştı. Ve bunun 7 milyar dolardan fazlası ihracat projesi. Bu aslında Türk savunma sanayinin geliştirdiği ürünleri ne kadar rekabetçi şekilde dünyaya sunabildiğinin de ispatıdır. Malumunuz geçen sene savunma sanayi ihracatımız 10 milyar doları aşmıştı. Şimdi sadece 3 günde burada atılan ihracat imzalarının tutarı 7 milyar doları aştı. Dolayısıyla savunma sanayimiz üretim ve ihracatla büyümeye, güçlenmeye devam ediyor.
5: Sayın Bakanım, peki Türkiye'nin uzay çalışmalarından biraz bahsetmek istiyorum ben. Özellikle TÜBİTAK'ın da bu alanda yapmış olduğu çalışmaların olduğunu biliyoruz. Uzay çalışmalarında Türkiye şu anda hangi aşamada?
6: Tabii savunma sanayinin yanında uzayı da biz stratejik bir alan olarak görüyoruz. Uzay ülkenin yüksek teknolojide tam bağımsızlığı için savunma sanayine benzer şekilde öncelikli bir başlık. Savunma sanayi sistemlerimizin pek çoğunun haberleşme güvenliği açısından da aslında uzay sistem ve teknolojileri kritik bir omurgayı oluşturuyor. Bu anlamda Türkiye'nin uzay teknolojilerinde kendi ürünlerini kendi imkanlarıyla geliştirmesini çok önemsiyoruz. Burada tabii uydular kritik bir rol oynuyor. Türkiye kendi görüntüleme uydularını yerli ve milli olarak geliştiriyor, üretiyor. Biliyorsunuz Bilsat, Trasat, Göktürk, İmece projelerini tamamladık. Yüksek çözünürlüklü görüntü almayı sağlayan elektrooptik kamerasıyla birlikte İmece yerli ve milli olarak geliştirildi, üretildi ve uzaya gönderdik. Yine TürkSat 6A sayesinde Türkiye haberleşme uydusu geliştirebilen, üretebilen dünyadaki 11 ülkeden biri oldu. Şimdi bu kabiliyetlerimizi daha ileri seviyelere taşıyoruz. Daha sofistike uydular geliştiriyoruz. İmece 2, İmece 3 projelerini yerli ve milli olarak tamamlayacağız. TürkSat 7A için yerli milli üretim için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Yine bunun yanında bir ay misyonunu gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Ve orada bu hibrit roket teknolojisine derin uzayda tarihçe kazandırmayı, böylelikle uydu transferi, uydulara yörünge transferi yapabilecek uzay araçları geliştiren, üreten ve dünyaya ihraç eden bir ülke olabilmeyi amaçlıyoruz. Yani uzay stratejik olduğu kadar ekonomik değeri açısından da önemli. Çünkü yıllık uzay ekonomisi 600 milyar doları aştı. 1 trilyon dolara erişecek. Türkiye olarak bu uzay ekonomisinden de pay almak istiyoruz. Bakın bütün bu ekosistem Türkiye'nin istiklalini, istikbalini tahkim etmekle kalmıyor. Türk ekonomisine de muazzam bir katkı veriyor. Şöyle düşünelim. 4000 şirkette 100 bin kişilik bir savunma sanayi ekosisteminden bahsediyoruz. Ve o 100 bin kişinin 10 milyar doların üzerinde ihracat yapmasından bahsediyoruz. Bu katma değer demektir. Savunma sanayi bugün çalışanlarımızın en yüksek düzeyde imkanlardan yararlanabildiği bir sektör. İstiyoruz ki bu sektör büyüsün, diğer sektörlerimize de katma değer artsın, Türk sanayiyi kabuk değişimini sürdürsün, günden güne yüksek teknoloji, orta yüksek teknoloji üretimin payı savunma sanayimizde olduğu gibi sanayinin diğer sektörlerinde de artsın ve böylelikle bu yolculuğumuz milletimizin refahına da daha güçlü şekilde katkı sunsun.
0: Sevgili izleyiciler, Hürmüz Boğazı ve hatta Basra Körfezi gece yarısı geniş çaplı bir savaşın eşiğinden döndü. ABD donanması İran kıyılarını vurdu. Misilleme olarak İran füze ve dronlarla Amerikan savaş gemilerini hedef aldığını açıkladı. Trump eğer İran anlaşmazsa çok daha sert vururuz açıklamasını yaptı. Ama sonrasında ateşkes devam ediyor dedi. Bu arada Tasnim haber ajansı şöyle bir bilgi geçti. İran Barbados bayraklı bir petrol tankerine el koydu. Bu sıcak bir gelişme. Aslında tüm bunlar Hürmüz'deki sürecin çok daha kısa sürede çok daha hareketli ve hararetli olacağını mı işaret ediyor sorusuna yönelten gelişmeler. Detaylara haberimizde bakalım.
2: Bu füzeler gece İran'dan ABD gemilerine ateşlendi. Basra Körfezi gece yarısı büyük bir savaşın eşiğinden döndü. Önce ABD donanması İran kıyılarına iki hava saldırısı düzenledi. İran basını iki petrol tankerinin ABD tarafından hedef alındığını duyurdu. Ardından İran basını Hürmüz Boğazı'nda yer alan Bender Abbas Limanı ile Keşm Adası'na ABD'nin saldırı düzenlediğini açıkladı. Bunun üzerine Tahran'da hava savunma sistemleri devreye girdi. Takip eden saatlerde İran donanması Hürmüz'ü geçmeye çalışan iki Amerikan savaş gemisine kruz füzeleri ve intihar dronlarıyla saldırı düzenlendiğini açıkladı. Amerikan savaş gemilerinin büyük hasar aldığı ve geri çekildiği iddia edildi. İran devrim muhafızları ordusu daha sonra saldırı anını gösteren videolar paylaştı. Paylaşılan bir videoda fırlatılan füzelerin üzerine "Fars Körfezi mezarınız olacak" notunun yazıldığı görüldü. Karşılıklı çatışmanın sona ermesinin ardından Amerikan Fox kanalı bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde saldırının ateşkesin bitmesi anlamına gelmediğini, ABD'nin gerginliği tırmandırmayı amaçlamadığını belirtti. Saldırı sonrası İran ordusu sözcüsü ABD'nin bazı körfez ülkelerinin yardımıyla Hürmüz'deki Hamir Limanı, Sirik bölgesi ve Keşm adasına saldırı düzenlediğini, İran'ın söz konusu işbirlikçi körfez ülkelerini bir yere yazdığını söyledi. Saldırıya dair son kritik açıklamayı ise ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptı. Trump, 3 Amerikan destroyeri ateş altında çok başarılı şekilde Hürmüz Boğazı'ndan geçti. 3 destroyerde hiçbir hasar oluşmadı ancak İranlı saldırganlara büyük zarar verildi dedi. ABD Başkanı çok sayıda küçük İran botunun saldırıda batırıldığını öne sürdü. İran'a ait dronların da olay anında havada yok edildiğini söyledi. Trump, okyanusa adeta mezara süzülen kelebekler gibi çok güzel şekilde düştüler dedi. Trump, İran'ın normal bir ülke olmadığını, deliler tarafından yönetildiğini söyleyerek sert bir dille tehdit etti. Trump, eğer nükleer silah kullanma fırsatları olsaydı tereddütsüz bunu yaparlardı ama bu fırsatı asla elde edemeyecekler. Anlaşmalarını hızlıca imzalamazlarsa onları çok daha şiddetli vuracağız ifadelerini kullandı. Hem İran basını hem ABD basını çatışmanın ateşkesin ihlali anlamına gelmediği konusunda hemfikir.
0: Küresel somut filosu İsrail'in kaçırdığı iki aktivistin durumuyla ilgili açıklama yaptı. İsrail'in işkence ettiği aktivistlerden Seyf Ebu Kişkin açlık grevine başladığı öğrenildi.
2: İsrail somut filosuna düzenlediği baskında kaçırdığı iki aktiviste işkence uyguluyor. Küresel somut filosu aktivistler Seyf Ebu Kişk ile Tiago Avila'nın İsrail tarafından 24 saat yoğun ışık altında tecrit koşullarında tutulduğunu açıkladı. İki aktivistin sürekli uyku yoksunluğuna maruz bırakıldığı öğrenildi. Açıklamada aktivistlerin Gazze halkıyla dayanışmaları nedeniyle rehin tutulduğu ifade edildi. Aktivistlerin Gazze'ye yaklaşık 600 deniz mili uzaklıkta İtalyan bayraklı bir gemiyle zorla alıkonulduğu belirtildi. Olay uluslararası deniz hukukunun ihlali ve yargısız kaçırma olarak nitelendirildi. Açıklamada ayrıca Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi'nin dayanışma göstermenin suç olmadığı yönündeki açıklamasına atıf yapıldı. Küresel somut filosu Ebu Kişk'in kuru açlık grevine başladığı ve bunun ciddi sağlık riskleri taşıdığı belirtildi.
0: Dünya Atlas Okyanusu'nda seyreden Hollanda bayraklı yolcu gemisinde ortaya çıkan hantavirüs tedirginliğini yaşıyor. 3 kişinin hayatını kaybettiği gemide çok sayıda yolcu karantinaya alındı.
2: Hantavirüs tespit edilen ve Atlas Okyanusu'nda seyreden yolcu gemisinden gelen haberler dünyayı tedirgin ediyor. Hollanda bayraklı MV Hondius isimli gemideki 8 kişinin enfekte olduğu açıklandı. Gemiden tahliye edilen hastalar kontrol altında tutuluyor. Diğer yolcularsa gemide bekletiliyor. Virüs nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetmişti. Bunun üzerine hiçbir ülke geminin kıyılarına yanaşmasına izin vermemişti. Gemide mahsur kalan yaklaşık 150 yolcu arasında bir Türk çift de bulunuyor. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan yolcular şu an için yeni vaka görülmediğini ve hastaların tahliye edildiğini aktardı.
7: Her şey yolunda. Hiç yeni bir vaka yok, hasta yok. Hastalarımızı tahliye ettik.
2: Öte yandan Arjantin'den 1 Nisan'da hareket eden gemideki ölümler sonrası gözler yeniden zoonotik hastalıklara çevrildi. Dünya Sağlık Örgütü gelişmeleri yakından takip ettiklerini duyurdu. Ancak mevcut tablonun COVID-19 benzeri küresel bir risk oluşturmadığını açıkladı. Avrupa Birliği de paniğe gerek olmadığını açıkladı. Yetkililer Avrupa halkı açısından risk seviyesinin düşük olduğunu duyurdu. Uzmanlara göre hantavirüs çoğunlukla fare ve benzeri kemiricilerin idrarı, dışkısı ve salyasıyla kirlenen partiküllerin solunmasıyla bulaşıyor. Özellikle uzun süre kapalı kalan depo, bodrum, ahır ve gemi gibi alanlarda risk artıyor. Virüsün insandan insana yayılımının oldukça sınırlı olduğu belirtilirken bazı türlerinde ölüm oranlarının yüksek olabilmesi endişeyi artırıyor. Hastalığın belirtileri ise çoğu zaman griple karıştırılıyor. Uzmanlar özellikle kemirgen teması olan alanların kuru şekilde temizlenmemesi gerektiği konusunda uyarıyor. Kapalı alanların dezenfekte edilmesi, maske ve eldiven kullanılması ise alınabilecek en önemli önlemler arasında gösteriliyor.
0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 28 Şubat sürecinde büyük darbe alan meslek liselerini yeniden ayağa kaldırdıklarını söyledi. Okulların sektörlerle işbirliğini güçlendirdiklerini belirtti.
8: Mesleki ve teknik eğitim 28 Şubat süreciyle beraber çok ciddi bir darbe aldı. 2010'dan itibaren meslek teknik eğitimde yeniden bir canlanma dönemi başladı.
2: 28 Şubat sürecinde sistem dışına itilen meslek liselerinin yeniden ayağa kalktığını söyledi. Bunu rakamlarla ortaya koydu. Orta öğretimde her 100 öğrenciden 43'ünün mesleki ve teknik eğitimi tercih ettiğini belirtti. Açıklama Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi.
9: Cerrahi makasın ağız kısmını...
2: Orta öğretim kurumlarında 5 milyondan fazla öğrenci bulunuyor. Bunların %41'i ise mesleki ve teknik eğitim alıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin meslek liseleriyle sektörel işbirliklerini güçlendirdiklerini açıkladı.
8: Tepeden tırnağa revize ettik. Programları, alanları, dalları yeniledik. Atölye ve laboratuvarlarını yeniledik. Sektörle ilişkisini sağladık. Çocuklarımızın staj uygulamalarını yaygınlaştırdık.
2: Şimdi ise yeni mekanizmalar hayata geçirilecek. Onlardan biri de mesleğe yöneltme testleri.
8: Bu testlerle birlikte bu süreçte çok daha güçlü, çok daha sağlıklı bir adımı da hep beraber atmış olacağız.
2: Bu sayede öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra bireysel yetkinlikleri de geliştirilecek.
0: İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan bir yaşlı bakım evinde skandal görüntüler kayda alındı. Çalışanlar yaşlı misafirlere yapmadığını bırakmadı. Şiddetten tükürmeye kadar işte tepki çeken o görüntüler.
2: Şiddet, insanlık dışı muamele. Belki de görüntülere yansımayan çok daha fazlası.
10: Bahsettiğimiz bakım merkezinde yaklaşık 8 ay boyunca sağlık personelliği yaptım.
2: Skandal görüntüler İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan bir yaşlı bakım merkezinde kaydedildi. Bakım evinin ismi Huzur Vadisi ama içeride huzurdan eser yok. Yaşlı kadın darbedilip böyle itildi.
10: 27 Nisan 2026'da işten istifamı veriyorum ve istifamı verdikten yaklaşık 2 ya da 3 saat sonra hastama böyle bir şiddet yapılıyor.
2: Yere düşen kadın başını da oturağa çarptı. Hareketsiz şekilde öylece kaldı.
10: Personel işten asla çıkarılmıyor. İşten çıkarılmadığı gibi hasta da aynı gün Bakırköy ruh ve sinir hastalıklarına yatışı yapılıyor, kafasını kendisi kırdığına dair.
2: Bu da aynı bakım evinde bir başka görüntü. Bir çalışan bu kez yaşlı bir misafire defalarca tükürüyor. Görüntüleri ortaya çıkaransa kurumun eski çalışanı Havin Nurkuş. Anlattıklarına göre o bakım evinde yapılanlar bu kadarla sınırlı değil.
10: Biz en son uyuz vakamız bitsin diye hatırlıyorum ben. Tek başıma hastalarıma çamur tedavisi yaptım ve işe asla yaramadı. Çünkü bakım merkezimiz temiz değil. Temizliği yapılmayan bir bakım merkezi.
2: İşini layıkıyla yapan eski çalışan görüntüleri savcılığa verdi. Kurum ve çalışanlar hakkında şikayetçi oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da görüntüler üzerine soruşturma açtı. Personelin iş akdi feshedilerek hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu. Açıklamada darbedilen engelli bireyin tedavi sürecinin titizlikle takip edildiği belirtilirken engelli bireylerimize yönelik her türlü kötü muameleye karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket edilmektedir ifadelerine yer verildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Öte yandan yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde kafası sarılı olan yaşlı vatandaşın yakınlarının ağladıkları ve çalışanlara tepki gösterdikleri görülüyor.
11: TGRT FM Haber.
12: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara'nın batısı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Bilecik, Kütahya, Uşak, Afyon, Bolu, Eskişehir, Sivas, Tokat, Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri, İzmir ve Manisa'nın kuzeyi ve Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarının yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 23, Ankara 21, İzmir 24, Bursa 25, Konya 20, Afyon 22, Denizli 25, Antalya 24, Adana 28, Zonguldak 19, Samsun 18, Trabzon 20, Kayseri 19, Erzurum 12, Gaziantep 21, Diyarbakır 23 ve Şanlıurfa 24 derece.
13: Yol durumu.
12: Gölköy Mesudiye yolunun 46 ila 47. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Anamur Aydıncık yolunun 41 ila 42. kilometreleri arasında heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak veriliyor. Kurtköy Şile yolunun 34 ila 35. kilometreleri arasında kavşak çalışmaları yapıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
14: Şimdi reklamlar.
15: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
16: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
15: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
16: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
15: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
17: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı

0: Esli olabilir ama her bez Allianz bez olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Bez Allianz'tır. Bez Allianz. Reklamları dinlediniz.

0: TGS FM dinleyicilerimize merhabalar. Topuklu Krampon'a hoş geldiniz. Bugün 8 Mayıs Cuma ve haftanın son gününde son değerlendirmeleri yapmak üzere sizlerleyiz. Ben Burcu Turan, programı sizler için sunuyorum. Ana kumanda masamızda Ahmet Kaya sesimizi sizlere ulaştıracak. Ve Türkiye Gazetesi spor yazarı Hasan Sarıçiçek bizlerle. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk sevgili Burcu. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. 32. hafta maçlarını değerlendireceğiz. 33. haftaya bakacağız. Artık son 2 maç kaldı ama gündem de yoğun, biliyorsunuz. Fenerbahçe'nin bir başkanlık seçimi var. 3 tane aday vardı. Hakan Safi, Mehmet Ali Aydınlar ve Barış Göktürk'tü. 2 gün önce Aziz Yıldırım'ın yapmış olduğu açıklamayla birlikte Barış Göktürk, Aziz Yıldırım lehine adaylıktan çekildiğini açıkladı. Mehmet Ali Aydınlar kesin gözüyle bakılan bir adaydı. O da bir duyuruda bulundu. Aziz Yıldırım açıklamadan önce Fenerbahçe'nin yarınlarının şahsım üzerinden oluşacak tartışmalara gölgelenmesine izin vermemek adına yapılacak seçimle olağanüstü genel kurulda aday olmayacağım dedi. İlk önce istiyorsanız Mehmet Ali Aydınlar'ın adaylıktan çekilmesini değerlendirelim. Sonra Aziz Başkan'a değinelim.
1: Açıkçası Mehmet Ali Bey'i bütün camia bekliyordu. Yani aday olur ve Fenerbahçe'yi arzulanan noktaya getirir diye ümit ediliyordu. Ama oradaki, ben geçen haftaki programda da ifade etmiştim, herkes Aziz Yıldırım'ı bekliyor diye. Ve Aziz Bey'in adayı olup olmayacağı henüz netleşmediği için, bu arada Ankara turu olduğu için, ki onu geçen programımızda da ifade etmiştim Aziz Bey'in, camiadan da Aziz Bey'in aday olması yönünde ciddi bir baskı olduğunu, ki divanda bile seslendirenler olmuştu, ya yol tut ya da yol ver diye. Bugün aday olmayacaksın da ne zaman aday olacaksın, Fenerbahçe'nin geleceği için sorumluluk alman lazım falan diye bir yüklenme olmuştu. Tabii bu tablo Mehmet Ali Bey'i ister istemez iyice, yani adaylık konusunu düşünmeye itti. Ki benim duyumlarım size de gelmiştir mutlaka, Mehmet Ali Aydınlar beyefendi 6 aydır bir hazırlık içerisindeydi. Yönetimini, teknik hocasını belirledi diye biliyorduk. O yönde ciddi duyumlar vardı. Mehmet Ali Bey hesap adamıdır. Yani plansız, programsız asla hareket etmez. Hele bir kazanalım da sonrası arkası gelir diyenlerden değildir. Zannediyorum ki hesaplamalarında şu an aday olmasının Fenerbahçe'ye kazandıracağı çok ciddi bir yol olmadığını düşünmüş olmalı ki geri çekildi. Yani evet, kim büyük bir aşkla Fenerbahçe'ye hizmet etmek istiyorsa buyursun anlamında. Ve hatta yakın dostlarına söylediği bir, ki hayatının genel akışında da bu böyledir, bir ifade vardır. Yani ille Fenerbahçe'ye hizmet etmek için ille de başkan olmak gerekmez, dışarıdan da destek verilir diye. Zannediyorum bu süreç dışarıdan destek vereceği bir süreç olacak. Çünkü bu olağanüstü bir seçim, normal bir seçim değil. Benim tahminim bu süreçte Mehmet Ali Bey süreci de çok yakinen takip ettiğini biliyorum. Beklemede kalıp gelişmeleri takip ederek gelecekle ilgili bir planlama yapıyor diye düşünüyorum.
0: Aziz Yıldırım'ın açıklamasına bakalım. Çok konuşuldu, sonunda bir açıklama geldi. Benim her zaman olduğu gibi zor zamanlarda yoldaşım olan Fenerbahçelilere karşı vicdani bir sorumluluğum var. Çok sevdiğim Fenerbahçe'min geleceğinden endişe etmem nedeniyle sizlerden gelen çağrıya kulak vererek şu ana kadar ortaya çıkan başkan adaylarına ve bundan sonra ortaya çıkması muhtemel adaylara bir çağrı yaparak şunları söylemek isterim. Fenerbahçe camiasının bir ve beraber olduğunu göstereceğimiz destansı 120. yıl için Fenerbahçe Spor Kulübü

0: verdim diye düşünüyorum. Beklenen şeydi bu. Aziz Bey, ben Fenerbahçe'nin bizzatihi kendisiyim dediğinde, Fenerbahçe'nin geleceğinin daha parlak olması için, o şaşalı günlerini yeniden yakalanması için aday olacağı, olmayı arzu ediyordu. Hatta ailesinden de bu yönde ciddi bir davet vardı, yani istek vardı. Aday ol, Fenerbahçe başkanlığı seni bekliyor, büyük hizmet ve şampiyonluk için yarışacak kadroları, güçlü kadroları kur diye bir talebi vardı kızı özellikle. Aziz Başkan hem kızının hem de kızı yaşındaki Fenerbahçelilerin ümitlerini güçlendirmek ve gerçek hayallerini gerçekleştirmek adına böyle bir yola çıktı. Yola çıkarken biliyordu ki kendisinden sonraki süreç Fenerbahçe için bir kaos dönemiydi. Bu kaosu ne Sayın Ali Koç sona erdirebildi, ne de Saadettin Saran bitirebildi. Dolayısıyla gelen iki yönetimde Fenerbahçe'ye kazanım anlamında çok bir büyük kazanç sağlayamadılar ve bir hayal kırıklığı süreci yaşandı. Fakat bu süreçte bir dağılma başladı. İşte ne bileyim, idealistler, gerçekçiler, işte yenilikçiler, klasikler diye bir gruplaşmalar oldu. Ki
1: burada Sezar'ın hakkını Sezar'a verelim. Ali Koç döneminin en büyük kazanımı ekonomik anlamındadır Fenerbahçe'ye karşı. Onu da eklemiş olalım.
0: Tabii ekonomik kazanım derken neyi kastettiğinizi bilmiyorum. Yani Aziz Yıldırım'ın bıraktığı Fenerbahçe'nin bütçesiyle bugünkü bütçe ve o günkü borçla bugünkü borç arasındaki denge nedir? Herhalde onun hesabını yaparak söylemişsinizdir diye düşünüyorum. Yoksa Ali Koç'un elbette ki ekonomik anlamda hem muhasebe hem de mühendislik anlamında, finans uzmanları anlamında kulübe ciddi kazanımlar sağlayabilecek bir birikiminin, iş insanlığının getirdiği avantajın olduğunu biliyorum. Kaldı ki Fenerbahçe'nin finans geldiğinde bir şey vardı biliyorsunuz. UEFA'nın finansal yaptırımları vardı. O süreci aşmayı sağladı. Ama bu arada Aziz Yıldırım'ın bıraktığı 4 tane önemli futbolcu satılarak kulübün kasasına 55 milyon euro konuldu. Yani oraya tekrar geriye dönmeyelim. Bir süreçti orası. Ali Bey elbette ki gelirken büyük vaatlerle geldi. Avrupa'dan uçaktan şampiyon bir Fenerbahçe inecek diyerek geldi. Hedefi hayali de buydu. Büyük Fenerbahçe'yi tesis etmek, onun yapılarını, yapı taşlarını kurmak üzerine gelmişti. Fakat geldiği ilk yıl beklediği şeyler olmadı. İkinci yıl olmadı, üçüncü yıl olmadı derken ister istemez daha büyük transferlere, yıldızlara yöneldi. O da tabii ki maliyet ve bütçe, kulüp mevcut bütçesini, portföyünü genişletmek durumunda kaldı. Bu kulübe bir yük, mali yük getirdi. Yani bütçe büyüdü ama takım büyümedi. Hadise bu. Bunu kazanım olarak değerlendirebilirsiniz. Şu anda Fenerbahçe'nin mevcut insan varlığı, yani futbolcu kaynaklarına baktığınızda belki o borcu karşılayabilir. Ama tesis anlamında ne bileyim en büyük tesis hamlesini Aziz Yıldırım döneminde yaptı Fenerbahçe. Öyle bir kazanım olmadı açıkçası. Benim gördüğüm, belki sizin bildiğiniz vardır benim bilmediğim, veya dinleyenlerimiz diyordur ki ya şuraları şuraları yaptı diye düşünüyor olabilirler. Bu arada Ali Bey'in gitmesindeki asıl gerekçe Fenerbahçe'nin bazı varlıklarının satışı için yetki talep etmesiydi genel kuruldan. O yetkiyi vermediler. O ciddi bir şekilde hem yetkisizlik anlamında hem de genel kurulun güveni anlamında Sayın Koç'u sarsı diye biliyorum. Tabii burada şahıslardan ziyade sistemi ve Fenerbahçe'nin bütünlüğünü düşünerek değerlendirme yapmak lazım. Umarım, dilerim sizin verileriniz doğrudur ve Fenerbahçe ekonomik anlamda çok güçlenmiştir diye düşünelim.
1: Hocam dönelim yine, şu anda Aziz Yıldırım ve Hakan Safi var isimler doğru arasında. Barış Göktürk çekildi, Mehmet Ali Aydınar çekildi. Hı. Belki yeni bir aday çıkar, bilemiyorum tabii. Bu karşılaşmada, hı hı, bu iki isim üstünden gidersek sizce sandıktan kim çıkar?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim.
1: Çünkü bir de şöyle bir şey var ya, daha önce de Aziz Yıldırım elini taşın altına koymuştu. Ali Koç'la, evet, tekrar karşı karşıya geldi ama mağlubiyetle, hı hı, ayrılmış oldu. Evet. Yani taraftar çok istiyor, evet, ama bir de önemli olan kongre üyeleri, ya onlar kullanıyorlar oyları. Evet.
0: Burada Ali Koç Başkan'ın tavrı, duruşu elbette ki kongreyi etkileyecektir. Hala Fenerbahçe'nin içerisinde büyük bir ağırlığı,

0: ve ona ümit bağlamış çoğunluk var. Bu bir gerçek. Fakat bu duruş Hakan Safi'ye mi, Mustafa Hakan Safi'ye mi yarar sağlayacak, yoksa geçmişteki, yani Aziz Yıldırım'ın o efsane döneminden son verip zafer kazandık diyerek çıktığınız seçim sonrası ki hayal kırıklığı düşünülürse Aziz Yıldırım'a mı Hakan Safi'ye destek veriyor diye biliniyor çünkü, yarar sağlayacak, bunu süreç belirleyecek. Niye süreç belirleyecek diyorum, çünkü Fenerbahçe'de rüzgar sert eser. Eğer siz süreci doğru yönetemezseniz her an her şey değişebilir. Benim yani 51 yıllık tecrübem bana bunu öğretmiştir. Yani bir bakarsınız Cevher Özden örneği vardır. Geçmişte Tahsin Kaya'ya karşı seçim tutmuştur. Yani seçim gününe kadar herkes Cevher Özden'in açık ara önde gittiğini biliyordu. Ama bir grup hamlesiyle beraber, işte Aziz Yılmaz vardı o zaman, Muhittin Bulgurlu grup liderleri vardı. Bunların birer tavır değişikliğiyle birlikte Cevher Özden'in esamesi okunmamıştı ve şaşırmıştı Cevher Özden. Ki Cevher Özden o dönemin en güçlü finansçısıydı. Yani bir bankerlik şirketi vardı, kuruluşu vardı. Böyle sürprizler Fenerbahçe'de her an yaşanabilir. O bakımdan diyorum ki şu anda Hakan Safi ekonomik olarak baktığınızda çok güçlü. Yani babadan varlıklı. İşte 60 yıllık bir kuruluşun, yani Türkiye'nin önde gelen kuruluşlarından birinin başında yönetim kurulu başkanı. Sonra baktığınızda sportif bir geçmişi var. Spor yöneticiliği anlamında ciddi birikimleri var ve başarıları var. Fenerbahçe'ye getirdiği oyuncular anlamında, işte da Fenerbahçe'nin bütçe rahatlığının sağlanması anlamında 50 milyon avroluk bir katkı yaptığı söyleniyor ki Fenerbahçe başkanlığı için hazır diye düşünüyorsunuz. Ama işte diğer tarafta karşısındaki aday yılların kurduğu efsane, Fenerbahçe'ye şampiyonluklar kazandırmış, tesisler kazandırmış, gayrimenkul anlamında inanılmaz kazançlar sağlamış. İşte bakıyorsunuz Topuk Yaylası, işte Ankara'daki Gölbaşı tesisleri, İncek yani, işte İstanbul'daki Samandıra vesaire, hepsi Aziz Yıldırım'ın eseri. Hayır, şimdi bu gerçek biline genel kurulu üyelerinin çoğu Aziz Başkan diyecektir burada. Fakat tabii buradaki şey, sadece Aziz Bey'in dezavantajı şu: artık genel 49 bindi şu anda genel kurulu üyesi aidatını ödemiş. 54 bin genel kurulu üyesi var. 49 bin kişinin aidatı ödemesi demek Fenerbahçe'ye sahip çıkıyor bu insanlar demektir. Ha, bunun gönül arzu ediyor ki yani bunların içerisinden bir yeni başkan adayı ortaya çıksın ve yıpranmamış olsun, vizyonu olsun, bütün Fenerbahçelileri kucaklayacak, saygısını kazanacak bir lider duruşu olsun isteniyor. Şimdi böyle baktığınızda da bu vasıfların birçoğu Aziz Yıldırım'da var, Sayın Başkan'da var. Dolayısıyla Aziz Bey, en büyük mottosu sizin ifade ettiğiniz, işte destansı 120. yıl için biz büyük Fenerbahçe'ye imar etmek üzere kurmak adına geliyoruz diye bir vaatle geliyor. Çok önemli bir vaat. Çünkü Fenerbahçeliler yıllardır şampiyonluk hasreti yaşıyor. Fenerbahçeliler yıllardır Avrupa'da çok iyi yere gelmenin arzusu ile yaşıyor. Fenerbahçeliler içerideki rekabette Galatasaray'a karşı bir üstünlük sağlamak için yaşıyor. Bunu da kiminle sağlayabiliriz? Efsane başkanla sağlayabiliriz diye bir düşünce hakim. Ama dediğim gibi eğer Mehmet Ali Aydınlar çıkmış olsaydı durum çok daha farklı olabilirdi. Fakat Mehmet Ali Aydınlar Bey de işte Aziz Yıldırım'a karşı bir seçim tutmak düşüncesinde şu an için değil bildiğim kadarıyla. O da birlik bütünlük olsun düşüncesiyle Aziz Bey'in o birlikte olalım, gelin bir olalım, işte bütünleşelim çağrısının önünü açmak adına geri çekildi diye düşünüyorum.
1: Peki sandıktan çıkan isim Aziz Yıldırım olursa, bir söylentiler çıkmaya Aykut başladı. Teknik direktör söylentileri biliyorsunuz. Hı. Aykut Kocaman, Volkan Demirel ikilisi düşünülüyor Aziz Yıldırım tarafından deniliyor. Bir geriye dönüş yaşanır mı acaba diye. Bu ikiliyle şampiyon olur mu sizce? Doğru karar verilmiş olur mu? Çünkü bir yandan tartışma şöyle devam ediyor. Benim yorumum değil bu, bunu ekleyeyim hemen. Aykut Kocaman yaklaşık 6 senedir zannediyorum takım çalıştırmıyor. Ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili?
0: Şimdi artık geçmişteki alıştığımız, bildiğimiz futbol hadisesi bugün bireysel yeteneklerin üzerinden değil, tamamen sistem oyunuyla, modern futbol onu ifade ediyor, şekilleniyor. İşte İlhan Palut'a bakıyorsunuz, oynattığı futbol çok göz alıcı futbol değil. Geriye yaslanıyor, rakibi üzerine çekiyor, bir kontrayla işi bitiriyor ve Türkiye Kupası'nda final oynayabiliyor. Ve baktığınız zaman Galatasaray'ın da, Fenerbahçe'nin de, Beşiktaş'ın da bütçesinin onda biri diyebileceğimiz bir oyuncu kadrosuyla bunu yapıyor.
1: Demek ve Fenerbahçe ile Beşiktaş'ı eleyen takım
0: aynı zamanda. Aynen, yani baktığınızda diyorsunuz ki demek ki teknik adam seçimi çok önemli. Ama İlhan Palut Hoca Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a gelsen ne yapar diye de soru işareti var kafanızda, doğru mu? Şimdi bugün Aykut Kocaman, siz çok önemli bir noktaya temas ediyorsunuz. Diyorsunuz ki 6 yıl ara vermiş birisi bugünkü modern futbolun karşılığını verebilir mi? Galatasaray'a karşı işte yarın işte Beşiktaş'ta, Trabzon'da daha güçlü konumda gelecekler. Bunlara karşı rekabette ne yapar? Veya aradan sıyrılacak bir başka takım, Göztepe olabilir. Veya Konya Spor olabilir. Yani kupaya verdiği ağırlığı lige verebilir. Daha da bir şey olabilir. Yani böyle baktığınızda Aykut Hoca tek başına veya bu mücadelenin içerisinde egemen güç olamaz diye düşünüyorum şahsen. Kendisini çok sever sayarım, ayrı bir olay. Benim duyumum Aykut Hoca ile beraber Volkan Demirel ve Oğuz Çetin, bu üçlü birlikte gelecekler diye duyuyorum. Volkan Demirel için şöyle bir kaygı dile getiriliyor. Diyor ki işte teknik direktör olarak birinci adam oldu. İkinci adam gibi olmayı belki kabullenemeyebilir. Bu yüzden İsveç milli takımındaki gibi veya bir dönem İngiltere'de olduğu gibi çift teknik direktörlü bir takım hüviyeti kazanabilir. Böyle olabilir deniliyor. Bunların hepsi şey, planlama veya düşünce diyelim. Diğer tarafta işte Oğuz Çetin'in de sportif direktör gibi hareket etmesi, hareket edeceği yönünde söylentiler var. Ama bunlar gerçekleşmiş bir hadise değil. Ben gerçekleşse ne olur sorusuna baktığımızda, bu üç isim de gerçekten baktığınızda bir araya gelir, sinerji oluşturursa, yani birbirleriyle bütünlük sağlayarak Fenerbahçe'nin geleceğini planlarlarsa ciddi bir farklılaşma olur diye düşünüyorum.
1: Peki,
0: bu şampiyonluğa götürür mü götürmez mi onu bilmiyorum ama.
1: Son olarak Fenerbahçe yarın Konya Spor'a konuk olacak. Kendisini kupadan eleyen Konya Spor'a favori kim?
0: Açıkçası yani açıkça diyemiyorum ki. Yani bu maçın favorisi Fenerbahçe diyemiyorum. Halbuki Fenerbahçe'nin hala bir şampiyonluk ümidi var. Ya matematiksel olarak, doğru mu? Kazanırsa her şey değişebilir. Ama Konya'da baktığınız vakit sistem oyunu, biraz önce söylediğim modern futbolun gereğini en iyi yapan takımlardan bir tanesi. Fenerbahçe'yi kupada elemiş, iyi bir futbol ortaya koymuş. Bu maçta farklı sonuç nasıl olabilir diye düşünüyorum. Fenerbahçe'nin işi zor.
1: Peki, şimdi kısa bir araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Topuklu Krampon reklamlardan sonra devam edecek.
1: Şimdi reklamlar.
2: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
3: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış, pırlanta.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Evet, devam ediyoruz. Galatasaray'a bakalım. 32. haftada şaşıracağımız bir sonuçla karşı karşıya kaldık. Galatasaray Samsun'da 1-0 öne geçtiği maçta deplasmanda 4-1 mağlup oldu. Kaleci Günay Güvenç de 63. dakikada kırmızı kart gördü. Bununla ilgili bir değerlendirmenizi alalım maçla ilgili.
1: Açıkçası geçen haftaki konuşmalarımızı hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Yüksel Yıldırım Başkan'ın söylemlerinden dem vurmuşsunuz. Ben de onun üzerine demiştim ki ya başkan, bu tür şeylere gerek yok. Samsun Spor olarak çıkarsınız, büyüklüğünüzü sahada sergilersiniz ve böyle bir açıklama yapmaya da ihtiyaç kalmaz demiştim. Ve Samsun Spor hakikaten destansı bir futbol oynadı. Burada Galatasaray'ın teknik, taktik ya da ne bileyim maç içerisindeki disipline dayalı noksanları, eksikleri var mıydı? Fazlasıyla vardı. Galatasaray biraz sanki artık şampiyon oldum havasıyla bir rehavet içerisine girdi ve bunun bedelini de ağır ödedi diye düşünüyorum.
0: Peki bu haftada artık evinde şampiyonluk maçını oynayacak diyebiliriz aslında. Yarın akşam Antalya Spor'u konuk edecek Galatasaray. Çok fazla Samsun Spor maçından sonra eleştiri de aldı. Şöyle yorumlayanlar da vardı. Evinde şampiyon olmak için belki de rahat rahat takıldı Samsun'da diye. Diğer taraftan Antalya Spor da düşme hattında. İki takımın da yarın akşam yenmesi gereken bir maç. Sizce favori kim?
1: Yani bir Hamlet oyunu diyebiliriz. Yani olmak ya da olmamak. İkisi de eğer Galatasaray bu maçı da Samsun maçında olduğu gibi bir kazayla sonuçlandırırsa, hayal kırıklığıyla sonuçlandırılırsa, o psikolojiyi bir sonraki maça taşıyıp tedavi etmek, yeniden şampiyon takım havasına bürünmek kolay değildir. Bu maçta puan kaybı yaşamadan çıkmak zorundadır. O da kurtarmayabilir. Ki iki lavaraj, işte Fenerbahçe Galatasaray arasındaki iki lavaraja baktığınızda Galatasaray önde ama bir puan da yetmeyebilir Galatasaray'a şampiyonluk için. Eğer Fenerbahçe iki maçını da kazanırsa, Konya'yı kazandı, arkasından son maçı kazandı, yetmeyebilir. Böyle bir tablo da var. O açıdan Galatasaray'ın bu maçı mutlaka kazanması gerekiyor. Yani bu maçı kazanıp sizin de ifade ettiğiniz gibi evinde kutlamayı yapması gerekiyor. Peki kazanabilecek gücü var mı? Kadro olarak baktığınızda işte ne bileyim, kadro derinliği, oyun anlayışı, yıldızların ağırlığı, kalite farkı, hangi açıdan bakarsanız bakın Galatasaray'ın bu maçı çok rahat kazanması gerekir diye düşünüyorum. Diğer tarafta Antalya istim üstünde. Eğer buradan bir kayıp yaşayarak çıkarsa ligde kalma ümitlerini daha da zayıflatmış olacak. Bu Akdeniz ekibi için büyük bir handikap. Sonuçta baktığınızda iki takım açısından da bıçak sırtındaki bir karşılaşma bu. Okan Buruk'un eli çok daha güçlü diye düşünüyorum.
0: Peki Galatasaray Kulübü'nün 16 ya da 23 Mayıs'ta yapılacak olağan seçimli genel kurulu var biliyorsunuz. Mevcut Başkan Dursun Özbek tek aday olarak girecek. Yorumunuz nedir?
1: İşte başarı
0: gerçi
1: budur.
0: Gerçi çok
1: zaten
0: normal, evet.
1: Evet yani. Başarı budur. Siz eğer kazanacak yapıyı tesis edebiliyorsanız sizi camiada kucaklar, futbol dünyası da kucaklar, dostunuz da rakibiniz de sizi alkışlar. Şu anda Dursun Özbek başkana karşı, çünkü son 3 sezonu şampiyon bitirmiş, 4.'yü de şampiyonluğu kazanmaya çok yakın bir halde. Ekonomik olarak eskisinden çok daha güçlü, Avrupa'da daha güçlenmiş ve gelecek için ümit vaat eden bir Galatasaray gerçeği var. Böyle bir konumda Galatasaray camiası başkanına takdir etmek, başına tac etmek dışında bir düşüncesi olamaz. Şu anda Dursun Başkan'ın da tek başına aday olmasının anlamı bu. Zaten karşısında rakip olmadığı için bu onun adına büyük bir kredidir ama aynı zamanda da çok ağır bir sorumluluktur. Çünkü artık Galatasaray camiası tek aday olarak seçime çıkardığı başkanından gelecekte daha büyük bir hedef, daha iyi bir sonuç ve Avrupa'da kupa kaldırabilecek ya da kupaya yakın olacak bir kadro bekler.
0: Peki diğer taraftan Icardi ile yolların ayrılması bekleniyor. Yönetim ve oyuncu tarafının sözleşme uzatma konusunda henüz anlaşma sağlayamadığı öğrenildi. Yorumunuz nedir? Sizce şimdi Icardi kalmalı mı?
1: Osimhen varken 40 puan toplamış sana ki bazı maçlarda da oynayamamış. Buna rağmen diyorsunuz ki bu sezon eğer Galatasaray şampiyon olursa, geçen sezonda da Osimhen'in damgası vardı, Osimhen ne olacak ve ikisinden birini tutacaksan Osimhen'i tercih edersin. Fakat Galatasaray'ın şöyle bir geleneği var. Yani Galatasaray'a hizmet eden hiçbir futbolcuya sırtını dönmüyor. İnanıyorum ki bu son maç Icardi'nin bir jübile maçı gibi olacak. Yani Galatasaray'daki jübilesi gibi olacak. Sonrasında eminim Süper Lig'e çıkan takımların hepsi Icardi'yi kadrosunda görmek için bir teklif getirecektir Galatasaray'a. Bu hem Icardi açısından hem de Galatasaray açısından çok önemli diye düşünüyorum. Kalsa Galatasaray'a artı katkı sağlar mı? Rezerv güç olarak sağlar. Ama ilk 11 için zorlayabileceğini tahmin etmiyorum. Galatasaray'ın kadro yenilemek, sportif ürün pazarında yer almak, tribünlere daha iyi seyirci çekmek adına bir kadro yenilenmesine de ihtiyacı var.
0: Peki Beşiktaş'a bakalım. Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-0 mağlup etti. Bu galibiyetle Sergen Yalçın öğrencileri puanını 59'a yükseltti. Gaziantep karşısında 3 puan almanın önemli olduğunu ifade eden Yalçın, bizim adımıza önemli şey 3 puandı. Artık ligin sonu geldi, oyuncuları konsantre etmekte zorlanıyoruz. Rotasyonlu bir kadroyla oynadık. Bütün konsantremizi önümüzdeki salı günü oynayacağımız maça veriyoruz dedi. Ve salı günü o maç oynandı. Zira Türkiye Kupası yarı finaliydi. Konyaspor'u konuk etti Beşiktaş. Son dakikada penaltıdan yediği golle 1-0 mağlup oldu ve kupadan elendi. Tek hedefi buydu. Çok büyük başarı olarak değerlendirecekti eğer kupayı alsaydı. Buraya kadar yine öyle böyle geldi ama kupadan elenmesi beklemiyordu. Çünkü kağıt üstünde favori Beşiktaş'tı hem maçın evinde olmasından dolayı. Ama Konyaspor için de zaten İlhan Palut'la birlikte yükselen bir ivme yakalamış bir takım. Gayet iyi gidiyor. Öncesinde Fenerbahçe'yi elemişti. Geldiği akşam da Beşiktaş'ı eledi ve finale yükseldi. Ne söylersiniz Beşiktaş'la ilgili?
1: Öncelikle şunu söyleyeyim. Konyaspor'u, İlhan Palut'u ve oyuncularını bir kere daha tebrik ediyorum. Destansı bir sezon yaşıyorlar. Böyle bir ekip karşısında Beşiktaş'ın, yani bir hafta, daha doğrusu birkaç gün öncesi Gaziantep deplasmanında inanılmaz iyi bir sonuç alıp artık Kartal kendini açtı diyebileceği bir noktaya, yani düzelme başladı dediği bir noktadan güneşli bir günden bir anda gecenin karanlığına giriyor. Buradaki şey tamamıyla Konyaspor'un, İlhan Palut'un başarısı. Ve Sergen Hoca'yı burada işte tribünlerden, ki Sergen Hoca'ya karşı Beşiktaşlıların büyük bir kredisi vardı. İlk defa şişe atmaya varıncaya kadar ve protestoya, istifaya varıncaya kadar seyirci tepki gösterdi. Beşiktaş taraftarı Sergen Hoca'ya olan kredisini neredeyse tüketmiş gibi bir hal aldı. Bu tablo hem Beşiktaş adına hem Sergen Yalçın adına çok güzel bir tablo değil. Sergen Yalçın da ister istemez bundan etkilendi. Zor bir sezon yaşadığı bir gerçek. Ve o maçta şöyle düşünün, Sergen Yalçın bir 11 yapacak. Fakat kulübeye bakıyorsunuz, o 11'de direkt oynatabileceğiniz oyuncu sayısı neredeyse yok denecek kadar az. Kadro derinliği zengin gibi gözüküyor. Yıldızlar kaliteli gibi gözüküyor. Ama baktığınızda şampiyonluk mücadelesi vermekten uzak ve kupayı kazanmaktan uzak bir performans gerçekleriyle karşı karşıya. Böyle bir durumda Sergen Yalçın'ı suçlamak çok kolay. Ya işte geldi, işte bir şey veremedi diye düşünebilirsiniz. Ama dikkat ederseniz Sergen Yalçın'ın ilk geldiği dönemde de ilk sezonu böylesine bir olumsuzluklarla geçmişti. Ama ikinci sezonunda Sergen Yalçın gerçekten şampiyon takımı tesis etti ve Beşiktaş'ı şampiyon yaptı. Önümüzdeki sezon yine Beşiktaş böyle bir gerçekle, böyle bir zaferle, böyle bir taşlandırmayla birlikte olabilir, yaşayabilir. Ama Beşiktaşlıların gördüğüm kadarıyla hem Sergen Yalçın hem de Beşiktaş'ın bugünkü haline sabır gösterecek tahammülü kalmamış. Bu durumda Sergen Yalçın'la Beşiktaş devam edecek mi, etmeyecek mi? Burası henüz soru işareti. Bazı yöneticilerin Sergen Hoca'ya gidip, yani yaşananlardan sonra, ya işte futbolun maalesef acı gerçekleri bunlar, sen bunlara takılma, biz seninle beraberiz, sonuna kadar yanındayız dese de, Sergen Hoca futbol dünyasındaki sonuna kadar beraberiz olan o ahde vefa gösterilerine pek itibar etmeyecek kadar da gerçekçidir. Eminim önümüzdeki haftadan sonra düşünecek, taşınacak, kendi geleceğiyle ilgili çok de doğru olacağına inandığım bir karar verecektir. Beşiktaş camiası Sergen Hoca'ya o eski güveni, itibarı yeniden göstereceğinin sinyallerini nasıl verir, onu da bu süreç belirleyecektir diye düşünüyorum.
0: Sergen Yalçın'ın basın açıklamasına bakalım. Daha doğrusu maçın ardından yaptığı açıklama. Taraftar istifa diye bağırabilir. Başarısızlıkta sorumluluğu benim ya da yönetimin alması doğal. İki maçı oynamak zorundayız. Ayıp olur iki hafta kala bırakırsak. Taraftarımız bırakmamı istiyorsa bırakırız. Hiç ondan yana şüpheniz olmasın dedi. Bu da şu şekilde yorumlandı. Zaten bir türlü Beşiktaş'a bu sezon sanki zorla getirilmiş gibi aidiyet duygusu oluşmadı Sergen Yalçın'ın. Ve gitmeyi bekliyor diye yorumlandı ve sezon sonu kesinlikle gideceği gözüyle bakanlar var hocaya. Ne düşünüyorsunuz?
1: Bir kere bu bakış açısının çok doğru olmadığını düşünüyorum ama Sergen Yalçın'ın rakibi kim derseniz Sergen Yalçın'ın bizatihi kendisi. Niye? Çünkü Sergen Yalçın yorumculuk döneminde mesela İlhan Palut hocayla veya Montella ile ilgili veya başka takımların oyunları ile ilgili bazı eleştiriler yaptı. O eleştirilerin üzerine Beşiktaş teknik direktörü olarak kendi benzer sonuçları alınca, benzer oyunları oynayınca veyahut da göze hoş gelmeyen futbol sergilenince takımı tarafından ister istemez kendi sözüyle vuruldu. Hadise bundan ibarettir. Fakat iki şapkanın da farklı rolleri ve görevleri vardır. Ödevleri vardır. Şimdi Sergen Hoca yorumcuyken gördüğü gerçekleri en salt ve yalın haliyle değerlendirmek zorundadır. Ama bir takımın teknik direktörü olduğundaki gerçekler farklıdır. Burada taraftarın yaklaşımındaki hadise budur. Yani Sergen Hoca'ya Beşiktaş'ın hocası kimliğiyle bakmak başka bir şey. Ülkenin geneline hitap eden futbol dünyasına getirdiği yorumlara göre değerlendirmek farklı bir şey. Ben Sergen Hoca'ya şahsi kanaatimi söylüyorum. Bu şartlardan sonra kalacağını zannetmiyorum ama kalmalı mı diye sorarsanız kesinlikle kalmalı. Çünkü Sergen Hoca geçmişte ilk sezonunda böyle bir sıkıntı yaşadı ama bir sonraki sezonunda hem takım kurması anlamında hem de rekabette büyük yarışı kazanmak anlamında ciddi hamleler yaptı diye düşünüyorum. Şu anda belki transfer heyetini değiştirebilir. O yönde de bir istihbarat var. İşte o yeni bir sportif direktör, yeni bir transfer komitesi, işte ne bileyim şu anda genelde bir oyuncu taramaları var, scoutları okumalar var, menajerlerle olan görüşmeler var. Yeni Beşiktaş sezondaki yeni Beşiktaş'ın çok daha güçlü olabileceğine yönelik adımlar var. Bu arada işte yönetim istifa diye de biliyorsunuz taraftar bir bayrak açtı. İstifa geçer akşam midir? Doğru bir talep midir? Şahsen ben o konularda istikrardan yanayım daima ki yarım asırlık tecrübe bana bunu zihnimde de gönlümde de dikte etmiştir. Yani sık sık değiştirerek yol alamazsınız. İstikrarlı olursunuz, sabır gösterirsiniz ve o sabır sizi istediğiniz hedefe taşıyabilir.
0: Peki Trabzonspor'a bakalım. 32. haftada sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı ve Bordo Mavilerin galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Hocam nazar mı değdi Trabzonspor'a? Çok iyi gidiyor dedik. Hocasıyla, oyuncularıyla, mevcut kadrosuyla.
1: Kapasite diyelim. Yani Fatih Tekke'ye teslim edilen kadro ne Galatasaray'daki kadro, ne Fenerbahçe'deki kadro, hatta ne Beşiktaş'taki kadro. Buna rağmen Fatih Hoca yani gönüllere hitap ederek, oyuncularla abi, kardeş, zaman zaman baba rolüne girerek takımı ayakta tuttu. Ama bu motivasyon bir yere kadar. Ve sezon sonu yaklaşırken de ister istemez bazı futbolcular, ki rezerv güç de burada önemli. Yani kulübe oturuyor ama takıma güç katması gereken isimler kafada zaten sezonu bitirmiş oluyorlar. Fatih Hoca'nın yaşadığı zorluk bu. Bir de gerçekten son kaybettiği maçlara baktığınızda güçlü rakiplerle karşılaştılar. Şu anda Fatih Hoca'nın önünde veya oyuncuların önünde tek bir hedef var. Kupada finale yükselmek. Yani Konya Spor'u yenip hedefe yürümek.
0: Peki yarı finalde de Gençler Birliği ile karşılaşacak. Henüz tam tarih net belli değil ama evet, haftaya oynanacak zannediyorum, bu da haftaçı bir gün. Sizce ikinci finalist olabilecek mi Trabzonspor?
1: Tabii Gençler Birliği
0: son haftalarda bir hoca tahminler tutmuyor yaşadık.
1: Evet, yani şey ama Gençler Birliği'ni geçer diye düşünüyorum. O bakımdan ondan yana bir kaygım yok. Yani ya da farklı bir düşüncem yok diyelim. Trabzonspor evet Fenerbahçe, Galatasaray kadar güçlü değil kadro olarak dedik ama oyuncuların kendi kariyerleri anlamında da o maçı kazanmak gibi bir şartlanmışlıkları olmalı ve oluyor diye düşünüyorum. Fatih Hoca bu süreçte süreci yönetip en azından bu sezonu bir kupayla kapatarak kısmen Trabzonspor'un istediği noktaya getirmiş olacak.
0: Peki bu hafta, yani yarın akşam Beşiktaş Trabzonspor'u ağırlayacak. Bu maçın favorisi kim sizce?
1: Yani
0: ya bütün ilgi Galatasaray maçında olacaktır yarın akşam, ama normalde olsa, mesela ligin ortalarında bir maç olsa, çok fazla önem arz edecek bir maç. Dört büyükler arasında oynanan maçlardan bir tanesi.
1: Yani prestij anlamında çok önemli. Sıralamanın değişeceği bir karşılaşma değil. Trabzonspor şu anda en azından kupaya moralli girmek adına bu maçı kazanmak isteyecektir, ama Sergen Yalçın'da yaşadıklarından sonra bu maçı kazanıp en azından ligi bir yerde bitirmek anlamında taraftarına ümit veren sonuç almak isteyecektir. Zor bir maç. Dilerim iyi bir futbol olur, iyi bir sonuç olur.
0: Peki, teşekkür ederiz yorumlarınız için. Bir programın daha sonuna geldik. Haftaya yine aynı gün aynı saatte tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: krampon sona erdi.
1: Şimdi reklamlar.
2: Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart Pos'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.

0: bizimle. 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.
3: Dronlarla Amerikan savaş gemilerini hedef aldığını açıkladı. Trump eğer İran anlaşmazsa çok daha sert vururuz açıklamasını yaptı. Ardından da ateşkes devam ediyor.
4: Bu füzeler gece İran'dan ABD gemilerine ateşlendi. Basra Körfezi gece yarısı büyük bir savaşın eşiğinden döndü. Önce ABD donanması İran kıyılarına iki hava saldırısı düzenledi. İran basını iki petrol tankerinin ABD tarafından hedef alındığını duyurdu. Ardından İran basını Hürmüz Boğazı'nda yer alan Bender Abbas Limanı ile Keşm Adası'na ABD'nin saldırı düzenlediğini açıkladı. Bunun üzerine Tahran'da hava savunma sistemleri devreye girdi. Takip eden saatlerde İran donanması Hürmüz'ü geçmeye çalışan iki Amerikan savaş gemisine kruz füzeleri ve intihar dronlarıyla saldırı düzenlendiğini açıkladı. Amerikan savaş gemilerinin büyük hasar aldığı ve geri çekildiği iddia edildi.

0: Devrim Muhafızları Ordusu daha sonra saldırı anını gösteren videolar paylaştı. Paylaşılan bir videoda fırlatılan füzelerin üzerine "Fars Körfezi mezarınız olacak" notunun yazıldığı görüldü. Karşılıklı çatışmanın sona ermesinin ardından Amerikan Fox kanalı bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde saldırının ateşkesin bitmesi anlamına gelmediğini, ABD'nin gerginliği tırmandırmayı amaçlamadığını belirtti. Saldırı sonrası İran ordusu sözcüsü ABD'nin bazı körfez ülkelerinin yardımıyla Hürmüz'deki Hamir Limanı, Sirik bölgesi ve Keşf adasına saldırı düzenlediğini, İran'ın söz konusu işbirlikçi körfez ülkelerini bir yere yazdığını söyledi. Saldırıya dair son kritik açıklamayı ise ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptı. Trump, 3 Amerikan destroyeri ateş altında çok başarılı şekilde Hürmüz Boğazı'ndan geçti. 3 destroyerde hiçbir hasar oluşmadı ancak İranlı saldırganlara büyük zarar verildi dedi. ABD Başkanı çok sayıda küçük İran botunun saldırıda batırıldığını öne sürdü. İran'a ait dronların da olay anında havada yok edildiğini söyledi. Trump, okyanusa adeta mezara süzülen kelebekler gibi çok güzel şekilde düştüler dedi. Trump, İran'ın normal bir ülke olmadığını, deliler tarafından yönetildiğini söyleyerek sert bir dille tehdit etti. Trump, eğer nükleer silah kullanma fırsatları olsaydı tereddütsüz bunu yaparlardı ama bu fırsatı asla elde edemeyecekler. Anlaşmalarını hızlıca imzalamazlarsa onları çok daha şiddetli vuracağız ifadelerini kullandı. Hem İran basını hem ABD basını çatışmanın ateşkesin ihlali anlamına gelmediği konusunda hemfikir.
1: İsrail Bakanı Smotrich'in sınırların değiştirilmesi yönündeki açıklamalara tepki toplarken Birleşmiş Milletler Gazze'de hızla yayılan cilt hastalıkları nedeniyle yeni bir sağlık felaketi uyarısı yaptı. Hijyen ve ilaç eksikliğinin derinleştiği bölgede özellikle çocuklar arasında enfeksiyon vakalarının arttığı bildirildi.
2: פחדתי שאני צועק את זה בכתב בעל פה מעל כל בנה, משתלטים על הסיוע המניטרי כדי שהוא לא יהפוך לאספקה לוגיסטית
0: שמגיעה לך. İsrail'de aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich bölgedeki savaşın İsrail'in sınırlarını değiştirmesi gerektiğini savundu. Smotrich, Gazze, Lübnan, Suriye ve Batı Şeria'ya hedef alan açıklamalarıyla tepki çekti. İsrail merkezi FM 103 radyosuna konuşan Smotrich, Başbakan Benjamin Netanyahu ile görüş ayrılıkları yaşadığını söyledi. Saldırıların üzerinde etkisi olduğunu belirten İsrailli bakan, bu savaş İsrail devletinin sınırlarının değişmesiyle sona ermeli dedi. Smotrich, Gazze ve Batı Şeria'daki toprakların ilhak edilmesini istediğini de açık açık dile getirdi. Açıklamalar, İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikalarının yeni bir göstergesi olarak yorumlandı. Öte yandan Birleşmiş Milletler Gazze'de büyüyen sağlık krizine dikkat çekti. Birleşmiş Milletler, cilt enfeksiyonlarının son aylarda 3 kat arttığını açıkladı. Özellikle yerinden edilmiş sivillerin yaşadığı kamplarda uyuz, su çiçeği ve çeşitli deri hastalıkları hızla yayılıyor. Aşırı kalabalık, sıcak hava ve hijyen eksikliği nedeniyle binlerce kişi risk altında bulunuyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre Ocak ayında yaklaşık 3000 kişiyi etkileyen enfeksiyon sayısı Mart ayında 10.000'e yaklaştı. Gazze'nin Han Yunus kentinde sağlık ekipleri çadırları ilaçlamaya çalışıyor. Ancak ilaç ve hijyen malzemesi eksikliği nedeniyle çalışmalar yetersiz kalıyor. Uzmanlar gerekli yardımların ulaştırılmaması halinde Gazze'deki sağlık krizinin daha büyük bir insani felakete dönüşebileceği uyarısında bulunuyor.
1: Küresel somut filosu İsrail'in kaçırdığı iki aktivistin durumuyla ilgili açıklama yaptı. İsrail'in işkence ettiği aktivistlerden Seyf Ebu Kişkin açlık grevine başladığı öğrenildi.
0: İsrail, Sumut filosuna düzenlediği baskında kaçırdığı iki aktiviste işkence uyguluyor. Küresel Sumut filosu aktivistler Seyf Ebu Kişk ile Tiago Avila'nın İsrail tarafından 24 saat yoğun ışık altında tecrit koşullarında tutulduğunu açıkladı. İki aktivistin sürekli uyku yoksunluğuna maruz bırakıldığı öğrenildi. Açıklamada aktivistlerin Gazze halkıyla dayanışmaları nedeniyle rehin tutulduğu ifade edildi. Aktivistlerin Gazze'ye yaklaşık 600 deniz mili uzaklıkta İtalyan bayraklı bir gemiyle zorla alıkonulduğu belirtildi. Olay uluslararası deniz hukukunun ihlali ve yargısız kaçırma olarak nitelendirildi. Açıklamada ayrıca Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi'nin dayanışma göstermenin suç olmadığı yönündeki açıklamasına atıf yapıldı. Küresel Sumut filosu Ebu Kişk'in kuru açlık grevine başladığı ve bunun ciddi sağlık riskleri taşıdığı belirtildi.
1: TGT Haber'e konuk olan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Uşak'ta devam eden yolsuzluk soruşturmasına ilişkin kritik bilgiler verdi. Bakan Gürlek, tartışmaların odağındaki tutuklu Başkan Özkan Yalım'ın etkin pişmanlıktan yararlandığını açıkladı. Tahliye olacak mı sorusuna cevap verdi.
3: Özkan Yalım da etkin pişmanlık kapsamında İstanbul Başsavcılığı tarafından beyanlar alındığını duydum.
0: Adı yolsuzluk ve yasak aşk skandallarıyla gündeme gelmişti. Partisi tarafından ihraç edilmişti. Bakan bizzat açıkladı. Özkan Yalım itirafçı oldu.
4: Aldım yanıma, canımdan çok sağladım. Sevdiğim sevgilimi. Düştüm ava yollandım.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, TGRT Haber'de gündem özel programının konuğu oldu. Kritik bilgiler veren bakan, Uşak'ta devam eden yolsuzluk soruşturmasına da ayrı bir parantez açtı.
4: Çocuğu gerçekten çok seviyorum. Ve de bir yıl sonra ben doğruya çocuk yapacağım. Hem de bir tane değil, iki tane.
0: Bakan Gürlek ilk kez soruşturmaya ilişkin çarpıcı bir gelişmeyi açıkladı. Partisinden ihraç edilen Özkan Yalım'ın etkin pişmanlıktan yararlandığını söyledi.
3: Özkan Yalım da etkin pişmanlık kapsamında İstanbul Başsavcılığı tarafından beyanlar alındığını duydum. Ama ne verdiğini bilmiyoruz.
0: Peki etkin pişmanlık sonrası Özkan Yalım tahliye olacak mı?
3: Burada takdir etkisi tamamen savcılığa ait. İsterse tahliye edebilir, isterse beyanlara itibar etmeyecekse tutukluk devam edebilir. Ama bildiğim kadarıyla Özkan Yalım yani bu sabah bir beyanda bulunduğunu duydum.
0: Şimdi gözler itirafçı olan Özkan Yalım'ın ifadesinde neleri anlattığında.
5: İkimiz gidiyoruz güzel günlere.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik devam eden rüşvet soruşturmasına ilişkin de konuştu. Tutuklu Başkan Muhittin Böceğin oğlu Gökhan Böceğin itirafçı olduğunu açıkladı. Devam eden sürece ilişkin de kritik bilgiler verdi.
3: Gökhan Böceğin etkin pişmanlık kapsamında beyanların alındığını biliyorum.
0: Böcek ailesinin kara kutusuydu. Para dolu çantaları taşıdığı anlar soruşturmanın merkezindeydi. Başkanın oğlu Gökhan Böcek itirafçı oldu. TGRT Haber'de gündem özel programına konuk olan Adalet Bakanı Akın Gürlek devam eden soruşturmalara ilişkin son durumu paylaştı. O soruşturmalardan biri Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelikti.
6: Bütün belediye başkanı ve meclis üyesi arkadaşlarımla, çalışma arkadaşlarımla çalışmalarıma devam edeceğim.
0: Rüşvet suçlamasıyla yargılanan Başkan Muhittin Böcek tutuklanmış ve görevden uzaklaştırılmıştı. Başkanın oğlu Gökhan Böcek, gelini Zuhal Böcek ve eski gelini Zeynep Kerimoğlu da soruşturmanın merkezindeydi. Adalet Bakanı soruşturmaya ilişkin yeni bir gelişmeyi duyurdu. Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında itirafçı olduğunu söyledi.
3: Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında beyanların alındığını biliyorum. O konuda bir beyanda bulundu ama tabii bu devam eden bir soruşturma süreci. Yani
7: etkin pişmanlıktan faydalanmak istedi o zaman. Çok önemli bir şey söylediniz çünkü.
3: Evet, evet. Beyanda bulundu.
0: Bakan Gürlek soruşturmanın devam ettiğinin de altını çizdi. İtirafa ilişkin bilgi verdi.
3: Antalya'daki eylemleri anlatmıştır muhtemelen o konuda. Yani burada yargılama devam ediyor.
0: Bakan Muhittin Böcek itirafçı olacak mı sorusuna da cevap verdi.
3: Muhittin Böcek'le ilgili yargılama devam ediyor ama şu ana kadar bildiğim kadarıyla herhangi bir beyanda bulunmadı.
1: Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen bahar şenliğinde terör örgütü DHKPC yandaşlara Türk bayrağına saldırmıştı. O çirkin saldırıya karışanlardan 6 kişi şafak baskınıyla gözaltına alındı. Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen bahar şenliklerinde Türk bayrağına çirkin bir saldırı gerçekleştirildi. Terör örgütü yandaşları Türk bayrağı taşıyan gençlere saldırdı. Emniyet güçleri görüntüleri tek tek inceledi. Provokatörler bir bir tespit edildi. Çirkin saldırıyı gerçekleştiren kişilerin evlerine şafak baskını yapıldı. En ön saflarda yer alan ve saldırının planlayıcılarından olduğu değerlendirilen İlhan Kaya'nın da yer aldığı 6 kişi gözaltına alındı. Gençlere yönelik saldırıyı başlatan İlhan Kaya'nın "sizi öldürürüm" dediği görüntülere yansıdı. Kaya'nın DHKPC'nin sözde Ankara sorumlusu olduğu ve örgüt üyeliği suçlamasıyla cezaevinde kaldığı ortaya çıktı. İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan bir yaşlı bakım evinde skandal görüntüler kayda alındı. Çalışanlar yaşlı misafirlere yapmadığını bırakmadı. Şiddetten tükürmeye kadar işte tepki çeken o görüntüler.
0: Şiddet, insanlık dışı muamele. Belki de görüntülere yansımayan çok daha fazlası.
8: Bahsettiğimiz bakım merkezinde yaklaşık 8 ay boyunca sağlık personelliği yaptım.
0: Skandal görüntüler İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan bir yaşlı bakım merkezinde kaydedildi. Bakım evinin ismi Huzur Vadisi ama içeride huzurdan eser yok. Yaşlı kadın darbedilip böyle itildi.
8: 27 Nisan 2026'da işten istifamı veriyorum ve istifamı verdikten yaklaşık 2 ya da 3 saat sonra hastama böyle bir şiddet yapılıyor.
0: Yere düşen kadın başını da oturağa çarptı. Hareketsiz şekilde öylece kaldı.
8: Personel işten asla çıkarılmıyor. İşten çıkarılmadığı gibi hasta da aynı gün Bakırköy ruh ve sinir hastalıklarına yatışı yapılıyor, kafasını kendisi kırdığına dair.
0: Bu da aynı bakım evinde bir başka görüntü. Bir çalışan bu kez yaşlı bir misafire defalarca tükürüyor. Görüntüleri ortaya çıkaransa kurumun eski çalışanı Havin Nur Kuş. Anlattıklarına göre o bakım evinde yapılanlar bu kadarla sınırlı değil.
8: Biz en son uyuz vakamız bitsin diye hatırlıyorum ben. Tek başıma hastalarıma çamur tedavisi yaptım ve işe asla yaramadı. Çünkü bakım merkezimiz temiz değil. Temizliği yapılmayan bir bakım merkezi.
0: İşini layıkıyla yapan eski çalışan görüntüleri savcılığa verdi. Kurum ve çalışanlar hakkında şikayetçi oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da görüntüler üzerine soruşturma açtı. Personelin iş akdi feshedilerek hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu. Açıklamada darbedilen engelli bireyin tedavi sürecinin titizlikle takip edildiği belirtilirken, engelli bireylerimize yönelik her türlü kötü muameleye karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket edilmektedir ifadelerine yer verildi. Ile ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Öte yandan yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde kafası sarılı olan yaşlı vatandaşın yakınlarının ağladıkları ve çalışanlara tepki gösterdikleri görülüyor.
9: Müdüriyet nerede? Müdür nerede?
10: Hanımefendi ben şu an müdürümüzü çağırdım.
11: TGRT FM Haber.
12: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu. Marmara'nın batısı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Bilecik, Kütahya, Uşak, Afyon, Bolu, Eskişehir, Sivas, Tokat, Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri, İzmir ve Manisa'nın kuzeyi ve Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarının yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 23, Ankara 21, İzmir 24, Bursa 25, Konya 20, Afyon 22, Denizli 25, Antalya 24, Adana 28, Zonguldak 19, Samsun 18, Trabzon 20, Kayseri 19, Erzurum 12, Gaziantep 21, Diyarbakır 23 ve Şanlıurfa 24 derece. Yol durumu. Gölköy-Mesudiye yolunun 46 ile 47. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Anamur-Aydıncık yolunun 41 ile 42. kilometreleri arasında heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak veriliyor. Kurtköy-Şile yolunun 34 ile 35. kilometreleri arasında kavşak çalışmaları yapıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

0: Egirit FM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Buluştuk, sizlerle birlikteyiz. Ben Hande Ana, kumanda masasında sevgili Selim var. Bana yardımcı olacak, sesimi sizlere ulaştıracak. Bir saat boyunca burada olacağız ama ilk bölümde sigorta konuşacağız. Sigorta brokeri Selim İsmet bizlerle birlikte, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Hande Hanım.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ediyorum, sizler de iyisiniz.
0: Biz de iyiyiz, teşekkür ederiz. Nedir bugünkü konumuz?
1: Bugünkü konumuz güncel yaşanan hadiselerden esinlenerek.
0: Severiz.
1: Hortum, dolu, fırtına, yağmur kombosu diye başlığımızı attık.
0: Dönem dönem doğal afetlerle alakalı programlar yapıyoruz zaten. Bu sene de sırası geldi sanırım.
1: Geldi bu hafta birkaç gün öncesinde.
0: Maalesef.
1: Yaşanan bir takım aşırı tabiat hadiseleri oldu. Bu da bu seferki geçtiğimiz günlerde Güneydoğu Anadolu bölgesinde, bilhassa Şanlıurfa ve Gaziantep'te yaşanan bu demin saydığım dörtlü kombo yaşandı. Tabii birçok yerleri maddi olsun, bedeni olsun, manevi de olsun etkiledi olumsuz yönde. Böyle olunca da bu konuyu da bu hafta konuşalım. Neler olabilir? Biz şimdi İstanbul'dayız, buradan konuşuyoruz. Orası çok uzak gibi gelebilir. Ama bu gibi hadiselerin nerede, ne şekilde vuracağı belli olmuyor. Kimisinde çığ düşer, bir başkasında toprak kayar.
0: Diğer şekil
1: yerde
0: değiştirebilir
1: sel
0: ama.
1: Su oluyor, sel oluyor, dereler taşıyor. Kimi yerde deprem yaşanıyor gibi her yerin kendine göre yeryüzü olayları, hava olayları aşırı seviyede olduğu zaman ciddi anlamda olumsuz yönde maddi, bedeni anlamda etkiliyor insanları. İşte çok sıcağı sıcağına bu hadiseler yaşandığı için de bugün bunu biraz konuşmak istedim. Eminim ki dinleyicilerimiz, bizim çoğusu en azından, bu görüntüler tabii devamlı telefonlarımıza, cep telefonu diyoruz ama artık bir cihaz aslında, o iletişimden daha fazlası, devamlı bildirimler geliyor. İşte akan görseller, videolar, sesli görseller diyelim, illaki karşımıza çıkmıştır. İşte bu dediğim bölgede hortum oluyor ve buradan savrulan bir araç var. Birisi kenarda yatıyor. Bildiğiniz aracı kamyonet gibiydi yanlış hatırlamıyorsam.
0: Evet, daha büyük minibüs çaplı müydü, bir, öyle bir şeydi. Araçtı.
1: Evet, kaldırıp atmış, yaralı var vesaire. Ondan sonra bir diğer haberlerde gördünüz, balkonlar, camlar uçuşuyor. Yani kapalı balkon kısmı uçuş var da. Ben bile yaşadım onu İstanbul'da. Hani o hava hadisesi orada oldu ama bundan 8-10 yıl önce de biz İstanbul'da yaşadık buralarda. Evet. Bizzat bizim
0: olmaz
1: karşı
0: şey yok.
1: Komşumuz, yani karşı binamız komşu anlamında, onun kapalı balkonu söküldü
0: ve düştü.
1: Düştü bizim arabanın arkasına geldi.
0: Hatta sizin aracınıza düştü.
1: Yani normalde olması çok mümkün görünmüyor. Binanın
0: film
1: parçası
0: gibi
1: yani.
0: Oluyoruz ya böyle şeylerde aslında, evet. Sanki olmayacakmış gibi, bir film sahnesi gibi ama tabii ki olmayacak şeyler değil.
1: Rüzgarın hızı öyle bir fazlalaşıyor ki ve döne döne herhalde ciddi bir etken
0: yerinden kökünden söküyor işte bazı
1: şeyler. Söküyor yerinden. Yani kendiniz sökeyim deseniz bir gün uğraşırsınız onu sökmeye, öyle diyeyim. O yüzden dolayı bu gibi aşırı yüksek hızda veya fazlalıkta rüzgar olsun, yağmur olsun, yıldırım olsun, bunun gibi durumlar hiç normalde düşünemeyeceğimiz hadiselere sebebiyet veriyorlar. Yani balkonların o kapalı kısımları sökülmesini geçin, balkonların kendileri yıkıldı. Yani beton parçaları yerlerde. Bunları görüyoruz. Bir de tabii yağmur bastırıyor.
0: Hem şartlar yerlerde, olumsuzlaşıyor.
1: Bir de camlar kırılıyor, camlardan içeri de su doluyor. Yani adam 6. 8. kat sel su nereden olabilir diye düşünebilirsiniz ama İşte o rüzgardan dolayı kırılıyor ya da cisim çarpıyor ya da doludan dolayı kırılıyor. Yağmur da geliyor. Her yer su. Ki su gerçekten çok ciddi hasar veren bir durum. Kullanılmaz hale getiren bir durum. Bunları işte orada tabii insanlar orada hani sesleri duyuyorsunuz. İnsanlar çekenler, çığlıklar, korku, panik hepsi var. İnsan tabii ki ister istemez kim olsa biz de olsak çaresiz bir şekilde ortada kasırga gibi bir şey dönüyor. Yani evinize sığınmışsınız belki ama o kadar balkonlar yıkılıyor, camlar kırılıyor, her şeyi savuruyor. Bildiğiniz böyle savunmasız halde seyretmekten başka bir çareniz yok. Ve insanlar maalesef o anlarını şahit olduk bu haberlerde, hepsini gördük. Yani çok şükür yani gördüğüm kadarıyla bir vefat görmüştüm haberlerde, en azından 50 kadar da yaralı olduğu yönünde, ama tabii maddi anlamdaki mal kaybı diyelim bir hayli fazla. İşte bu, hele ki bu işte balkonların kırıldığı, uçtuğu yerdeki videoya bakınca, yani bu binalar eski değil bu arada, yeni binalar. Yeni yapılmış birkaç yıllık binalar diye anlıyorum. Eski olmadıkları kesin. Çok katlı binalar muhtemelen 3-5 yıllık yani, veya 10 yılı geçmez diye düşünüyorum. Çünkü tarzlarından yeni oldukları anlaşılıyor. Ama gel gör ki balkonlar dahi kırıldı, uçtu, gitti. Camların hepsi tamam kırılabilir ama balkonların kırılıp düşmesi biraz garip açıkçası. Tabii aşağıda arabalar var. Bunların hepsine zaten hepsi çok büyük zararlar görüyor. Dolu yağıyor. Doludan dolayı çok ciddi zararlar var. Hatta yine görülmüştür. Bir düğün yeri miydi? Kapalı büyük bir alan. Bu hava öngörülen aşırı hava hadiseleri nedeniyle iptal edilmiş bir düğün. Ötelenmiş ya da işte o organizasyon yapılacağı yerin çatısı tamamen uçmuş. Yani orada insanlar olsaydı çok daha büyük can kayıplarıyla karşılaşmalar olacaktı. Yani kaçarı yok. Bunun gibi çatı uçmaları hadisesi zaten en yaygın bu. Çatıyı böyle söküp atıyor bir anda. İşte ne bileyim, kar yağdığı yerlerde de mesela kar ağırlığı diye bir risk var. O kadar çok kar yağıyor ki o çatının üzerinde birikiyor, bir metre kar oluyor. Tabii kar böyle elinize alınca hafif gibi düşünülebilir ama öyle değil. O kadar çok fazla var ki burada o karın ağırlığı da ayrı bir tabiat zararı diyebiliriz, bir riski diğer yandan. Tabii bunları görmek insanları ürkütüyor, korkutuyor, üzüyor ama diğer yandan

0: işte balkonlar kırılmış. Bunlarla ilgili tabii bir takım maddi zararlar ortaya çıkınca bunlarla ilgili hiç olmazsa ümit ediyorsunuz ki işte zorunlu deprem sigortası zaten olması gerekiyor da bu hadiseye baktığınız zaman bir konut sigortasının olması gerektiği zaten ortada ama var ise hiç olmazsa zararlarının karşılanabileceğini, karşılanacağını eğer doğru yapılmışsa bilmek en azından bir ümit veya teselli edici bir durum. Çünkü o su girmişse, zarar vermişse bunları yerine koymak gerçekten çok ciddi bedellere katlanmak demek. Katlanılabilir mi bilemiyorum. Ama eğer bir konut sigortası varsa bu zarar gören yerlerin ne yapacaklardır? Mevcut sigortacılarına dönüp hasarlarını bildireceklerdir. Ortada bir fırtına var. Fırtınaya bağlı işte yağmur var, belki dolu da var. Bunlarla ilgili normal şartlarda konut sigortaları da doğru yapılmışsa zararlarını kuruşuna kadar alabileceklerdir. Mesela fırtınadan kaynaklı bir hasar olduğunu görüyoruz. Çok yüksek hızda bir rüzgar var. Fırtına ile ilgili evet konut sigortalarında teminat var ama koşulları da var, şartları var. İş yeri sigortaları da hakeza. Aynı şekilde iş yerlerinde rüzgardan dolayı, yüksek rüzgardan dolayı binası olsun veya iş yerinin içindeki muhteviyatı olsun rüzgardan ya da doludan ya da sudan zarar görebilir. Onlar da iş yeri sigortalarını yapmışlarsa ve doğru yapmışlarsa, güncel bir poliçe ise aynı şekilde onlar da bu yaşadıkları, bu hadiseye ilişkin zararlarının tazmini konusunda sigorta şirketlerinden talep edebilirler. Peki ne olacak bunu istedikleri zaman? İlk sebep burada yüksek hızlı rüzgar. Buna fırtına diyoruz. Onun da bir ölçüsü var. Önceki yayınımızda birkaç yayın önce diyelim. Sadece bu fırtına konusuna değinmiştik.
1: Geniş geniş konuşmuştuk.
0: Evet, sırf bu fırtına ne demek? Yani sigortada fırtına size göre fırtına, bir başkasına göre olmayabilir. Bunun bir adı var, bir ölçüsü var. İşte 10 metre yükseklikte 7 bofor üstü, yani 8 bofor itibariyle de diyebiliriz. Yaklaşık 60 kilometre hız saniyede olması durumunda o zaman bu bir fırtına sayılır ve bundan kaynaklı oluşacak zararlar poliçenizden şartları dahilinde kalmak suretiyle karşılanabilecektir. Peki bunun bu hızda ne hızda olduğunu, hangi zamanda, nerede, ne hızda olduğunu nasıl anlamak mümkün? Bununla ilgili de bunun bir vesikaya bağlanması lazım, ibraz edilmesi lazım. Bunun için de meteorolojiden çok cüzi bir ücret vermek suretiyle hava raporunu alabilirsiniz. Hem rüzgar hem yağış, işte o hangi noktadaysanız oraya en yakın baz istasyonları var, hava ölçümlerinin yapıldığı. Oradaki saatlik hatta ölçekleri var. Rüzgar hızı, işte yağmur, yağış miktarları konusunda. İşte hadisenin yaşandığı zamanki aralığa tekabül eden rüzgar hızı eğer ki 7 bofor üstüyse ve burada belliyse demek ki bu bir fırtınadır sigorta açısından diyelim. Ve fırtına riskine istinaden yaşanan hadisenin hasarın neticesindeki oluşan hasarın karşılanabileceğini bilebiliriz. Ama bir rüzgar esti, bir şeyler devrildi, çatı zarar gördü, ev balkon hasar gördü. Ama alınan raporlarda bu rüzgarın hızı belirli bir eşiğin altındaysa, diyelim 5 bofor hızında çıktı, buna fırtına denmiyor. Bununla da fırtına değil. Dolayısıyla bu durumda zaten buna dayanıklı olması lazım. Yani dışarıda olan ürünler, işte dış cephe ise binanın vesaire, bunlara dayanıklı olarak zaten malzemeden olması lazım. Daha düşük seviyedeki bir rüzgardan etkilenmişse bu sigortanın kapsamına giren bir durum değil. Eskimeye bağlı olabilir. Mukavemetini kaybetmiştir. Yanlış malzeme kullanılmış olabilir. Ya da işçilik

0: bir hata var demektir. Ama onun dışındaki ekstrem bir rüzgarın ölçüsü belli. Bunun üstü ise bundan dolayı zararlar oluşabilir ve bunlarla ilgili de sigortanızdan karşılatabilirsiniz. Aynı şekilde rüzgarla beraber mesela dolu. Şimdi dolu var. Hani rüzgar belki çok hızlı değil ama dolu yağıyor. Direkt aşağıya zaten arabalara zarar verir de bakıyorsunuz binaların cephelerinde böyle delik deşik izler de görebiliyorsunuz. Ben bu son yaşanan hadisede binalarda böyle şeyler gördüm ama dolu. Ama fırtına nedeniyle uçuşan cisimlerden dolayı mı bilemem. Ama doludan kaynaklı aynı zamanda hem arabalara hem binaların kendilerine, binaların üstünde işte böyle sundurma altı gibi bir şeyler olabiliyor veya cihazlar olabiliyor. Güneş sistemi, enerjisi sistemi, GES kısaca dediğimiz bunların hepsi bunlardan zarar görebiliyorlar. Bunlarla ilgili dolu teminatı, evet bu da normal şartlarda iş yeri sigortalarını, kaskolarda zaten var normalde eğer aksi yönde bir not yok ise, ama konut olsun, iş yeri sigortalarında olsun dolu teminatı var. Ama burada belki dikkat edilmesi gereken konu, bu dolu teminatı var da limit ne vermiş? Çünkü bakıyorsunuz hatta genelde diyebilirim dolu ile ilgili hasar durumunda belirli bir limite kadar karşılıyor. Şimdi mesela siz evinizi, iş yerinizi bina olarak sigortaladınız diyelim. Mesela yangın, deprem, sel, su işte gibi sebeplerden dolayı o sigortalanan yerin tamamı bu risklerle ilgili sigortalanmış oluyor. Tabii muafiyeti vesaire oluyor, o başka, ama tamamına yönelik teminat veriyor. Ama dolu teminatında eğer ki şu notu görüyorsanız ki genelde görülüyor, işte 200 bin liraya kadar ödenir diyor. 500 bin liraya kadar ödenir mesela diyorsa, dolu hadisesi oldu, ciddi bir hasar varsa binada, 5 milyonluk bir zarar var ama limiti, sizin sigortanızda böyle bir limit doluyla ilgili yer almasa ya da en azından makul bir limit olsa, o zaman tamamını almanız lazım zararınızın. Ama bir limit konmuşsa, ki genelde oluyor, tekrar altını çiziyorum, o zaman ancak 5 milyon zararınız da olsa ama limiti 250 bin yazıyorsa, demek ki 250 bin lira kadar alabileceksiniz. O halde konut olsun, iş yeri sigortalarınız olsun, eğer ki hani dolu ile ilgili bir riskiniz varsa, yani ara kattasınızdır vesaire veya böyle bir riskiniz yoksa, o limitin sizi çok ilgilendireceği bir durum yoktur. Ama mesela fabrika sahibisiniz, fabrika binası tamamen sizin, yani kısmen sizin olan bir bölüm değil, tamamı sizinse, o zaman buradaki durum son derece önemli, buradaki limit. Ama bir konut sigortası var, bir iş yeri sigortası var, siz bir katındasınız ve oradaki doludan zarar görecek dış cephenizinle zararı zaten o limitleri aşmayacaksa okey, onda bir sorun yok. O yüzden oradaki dolu limitine dikkat etmekte fayda var. Bir fırtınada rüzgar hızıyla ilgili şartı belirledik. Doluyla ilgili poliçelerde limitlere dikkat etmeli. Eğer daha fazla bir riskimiz varsa buna dikkat etmemiz gerektiğini belirtmiş olduk. Hortum, bu da aşırı rüzgar aslında ama şekli böyle hortum şeklinde, farklı bir normalde bir madde olmaz ama bazı bölgelerde hortumun olabildiği coğrafi yerlerde bazı poliçelerde riziko adresi orası olunca bir takım maddeler girebilir. İşte hortum vesaire durumunda şuraya kadar öder veya şöyle bir muafiyet uygulanır gibi özel notlar girebilir. Bunlara poliçenizde olup olmadığına bakmakta yarar var. Bilhassa hortumların olabildiği yerlerde bulunuyorsanız buna dikkat etmekte fayda var. Son o dörtlü komboda bir de yağmur demiştik. Yağmur aslında sel, su riski zaten iş yeri olsun, konut sigortalarınızda her halükarda normal şartlarda teminat altında olan bir durum. Seylap diyoruz ya da sel olabilir bu. Yani yağmurdan kaynaklı dışarıdan gelen kabaca diyelim dışarıdan gelen suların vereceği zararlar. Ama bunların tabii bir takım şartları var. Eğer seylap ya da sel su ise bu dışarıdan gelen %100'ü değil de belirli bir muafiyeti var. Kanuni olarak çizilmiş bir muafiyet var. Yani belirli bir miktarın üzeri ödenir. Bu konuda da bilgi sahibi olmakta fayda var. Yani bu yaşanan son hadisede konu sigortası olanlar, iş yeri sigortası olanlar ve doğru şekilde yapılmışsa, içerikleri, limitleri, bedelleri güncel tutulmuşsa ya da araçlarıyla ilgili de kaskosu olan kişiler, çünkü yerlerde hep balkonlardan düşen betonlar arabaların üstüne düşmüş, zaten doludan zarar görenler de bir hayli fazlaydı. Bunlar da kaskosu varsa bu yaşanan hadiseden asgari bir maddi zararla atlatıp geçiştirme imkanları var. Bu orada, bugün orada oldu ama yarın herhangi bir yerde her zaman bu olabilir. İstanbul'da da oluyor, yaşandı bu. Türkiye'nin her tarafında da bu olabilir. O halde bu kıymetlerimizi, evimizi, arabamızı, iş yerimizi kesinlikle doğru şekilde sigorta altına almak, bu gibi beklenmedik aşırı tabiat hadiselerine karşı da bizlere gerekli güvenceyi sağladığını görüyoruz.
1: Teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Ağzınıza sağlık. Sigorta brokeri Selim İsmet bizlerle birlikteydi sevgili dinleyenler. Kısa bir ara vereceğiz. Sonrasında buradayız.
2: Şimdi reklamlar.
3: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Peki efendim, bir kez daha hoş geldiniz.
1: Hoş
0: bugün
1: bulduk.
0: İçin. Şimdi bugün anksiyete bozukluğundan bahsedeceğiz. Aslında çok sık teşhisi konuluyor etrafımızdaki evet. insanlara son günlerde ama ne olduğunu tam anlamıyla bilmiyoruz. Hı hı. Şöyle de bir durum var, hani benim duyduğum kadarıyla etrafımızda da aslında çok sık rastlanabiliyoruz. Birazcık fiziki gelişimle de oluyor. İşte baş ağrısı, mide bulantısı gibi de durumlar doğurabiliyor anksiyete. Önce bir nedir diyelim, sonra vücudumuzu nasıl etkiliyor, bizi nasıl etkiliyor, ruh yapımızı nasıl etkiliyor, hepsinden konuşacağız.
1: Evet, anksiyete kaygı. Hı-hı. Sürekli kaygı duyuyorsunuz ve sürekli olumsuz şeyler olacak kaygısı yaşayabiliyorsunuz. Hı-hı. Hayatın tabii olumlu tarafı var, olumsuz tarafı var. Hı-hı. Yaşarken hepimiz hem güzel şeyler hem de istenmeyen şeyler yaşayabiliyoruz. Ama anksiyete içinde olan kişi olumsuz şeyler yaşama ihtimalini daha fazla gündemde tutabiliyor. Hı-hı. Ve sürekli başıma kötü bir şeyler gelecek. Hep her türlü ilişkide, iş yerinde her an atılabilirim. Hı-hı. Eşiyle birlikte her an aldatılabilirim. Hep olumsuz şeyleri düşünme. Arkadaşlarım her an beni yanıltabilirler. Hı hı. Her an parasız kalabilirim. Sokağa çıktım, birisi bir kapkaççıya karşılaşabilirim. Hı hı. Gibi hayatın daha çok olumsuz taraflarını görmek ve düşünmek eğilimi içinde olabiliyorlar. Tabii ki böylesi bir bakış açısıyla yaşamak çok zor. Çok yorucu. Bu kaygıyla yaşamak çok zor, çok yorucu. Ve yorgun düşüyor tabii ki bu tip insanlar. Hı hı. Ve hayatta hiçbir şeyin olmamasına şaşırıyorlar. Sokağa çıktım geldim, hiç başıma bir şey gelmedi. Yani buna hayret edebiliyorlar. Hı hı. Aslında hayret edilmesi gereken, yani güvenmiyorlar kendilerine ve etrafındaki insanlara daha az güven duyabiliyorlar. Gerçekten de tabii ki hiç kimse durup dururken bu kadar olumsuz olamaz. Hayatında bir takım olumsuzluklar yaşamış olabiliyor üst üste. Hayat hepimiz için aynı şansı vermiyor hepimize. Zaman zaman şanssız olabiliyoruz, zaman zaman daha şanslı olabiliyoruz başkalarına göre. Üst üste hepimiz hayatımızda olumsuzluklar yaşadığımız dönemler içinde olabiliyoruz. Ve bu dönemleri çok yoğun yaşayıp hayatın bundan sonra da böyle gideceği noktasına bir korku yerleşmiş olabiliyor. Çünkü baktığımız zaman geriye, bu insanların hayatında evet bir ölümler olmuş, hastalıklar olmuş, uzun süreli olmuş bu hastalıkların tedavisi olamamış. Arkasından ekonomik zor, çünkü bir olumsuzluk olunca ona bağlı olarak diğer olumsuzlukları hepimiz yaşama eğilimi içindeyiz. Hastalanıyorsanız ekonomik zorluk yaşıyorsunuz. Yakın çevrenizdeki insanlar tarafından aranmıyorsunuz, sorulmuyorsunuz gibi olumsuzluklarla hayatı daha olumsuz algılama eğilimi ve bundan sonrası da böyle gidecek endişesini yoğun yaşamak. Diyebiliriz.
0: Peki bu kişiliklerin, yani anksiyete olan kişilerde aileleriyle ya da etraflarıyla sosyal ilişkileri nasıl oluyor bu kişilerin?
1: Zorlayıcı oluyor tabii. Sürekli olumsuzluk içinde olan insanlarla bir defa çok karşılaşmak istemiyoruz. Evet, biz de biliyoruz hayatın olumsuz tarafı var ama bunu çok gündemimizde tutmak istemiyoruz. Çünkü bu kadar olumsuzu düşünmek bize zarar verecek. Hatta olumsuz olaylarla karşılaşmaktan daha zarar verici bir durum. Olumsuz olayla ne kadar karşılaşabilirsiniz? 3 tane, 4 tane karşılaşabilirsiniz ama olumsuz düşünmek her an sizin beyninizin bir tarafında sizi kemiriyor. Ve yakın çevrenizde böyle bir insanın varlığı da sizi rahatsız ediyor. Bir yere gideceksiniz, ya kaza olursa diyen birisi var sürekli yanınızda. İşte çocuklar sokağa çıkacak, ya düşerlerse bir şey olursa gibi sürekli olumsuzu hatırlayan, olumsuzu düşünen insanlar çevreleri tarafından çok istenmiyor. Bu tabii tedbir almanın ötesinde bir durum. Elimizden gelen tedbiri almalıyız tabii yaşayabileceğimiz olaylarla ilgili. Buna rağmen olumsuzluk yaşıyorsak bu kaçınılmaz bir durum. Çok gerçek değil. Bu kadar olumsuz bakmak çok gerçek değil. Hayat bu kadar acımasız değil. Bu kadar her şey kötü değil. Her zaman olumsuzluklar tamamen bizim başımıza gelecek diye bir şey yok. Olumluyu düşünmek. Hatta şimdi alternatif anlayışlar var. Hayattan ne isterseniz başınıza o gelir. Evrene ne yollarsanız size o geri döner gibi bir takım bakış açıları var. Tabii biz psikologlar olarak diyoruz ki hayatın olumlu ve olumsuz taraflarını eşit görmek lazım. Çok olumlu görürseniz polyanacılık gibi olur hayatta. O zaman tedbirsiz ve hazırlıksız olursunuz yaşadığınız olumsuzluklara. Çok olumsuz olursanız kendinize hayatı yaşanmaz hale getirirsiniz. Ve etrafınızdaki insanlar da sizden uzaklaşırlar. Bu açıdan olumlu tarafları görebilmek önemli. Bunun için çaba sarf etmek önemli.
0: Peki normal sağlıklı bir kişiyle anksiyetesi olan bir kişi stresli bir olay yaşıyor diyelim ki. tabii ki bu bozukluğu olan kişi çok daha fazla etkilenecek. Nedir bu etkiler? Üzerine gelen etki nedir? Stresli olay yaşadığında daha mı değişik durum içine girerler?
1: Tabii tabii, hemen hastaneye gidebiliyorlar, bayılabiliyorlar, migren ağrıları tutabiliyor. Çünkü zaten vücudu olayı yaşamadan önce hırpalayan kişiler. Hı hı. Sürekli vücuda negatif mesaj yollarsanız vücuttan da sinyaller alıyorsunuz. Negatif sinyaller alıyorsunuz.
0: Ağrısızı gibi, mide bulantısı,
1: baş ağrısı, mide bulantısı, kas ağrısı gibi. Hı hı. Sıkıyorsunuz çünkü kendinizi, sürekli sıkıyorsunuz. Olumsuz şeyler olabilir her an düşüncesiyle bedeninize de zarar veriyorsunuz. Ve gerçekten böyle bir şey olduğu zaman çok kötü. Yani hastaneye gidenler de var. Bu olumsuzluğu yaşadıktan sonra rahatlayanlar da var. Hı hı. Bu şok tesiri de iyi gelebiliyor. Bir şekilde evet, yıllarca ya eşim aldatırsa endişesi yaşayıp eşi aldattıktan sonra bu kadar da kötü bir duygu değilmiş deyip rahatlayanlar da biliyoruz biz. Hı. Bu olumsuzu beklemek daha ızdırap verici yaşamaktan aslında. Ya bir şey olursa endişesi, o şeyi ama yaşamaktan zaten daha ızdırap
0: şöyle bir şey, yani eşim beni aldatacak mı, eşim beni aldatacak mı, sürekli bunu düşünüp eğer eşe de bu hissettirilirse, bugün olmazsa bir müddet sonra zaten olacak. Zaten bu kadın ya da bu adam benim aldatacağımı sürekli düşünüyor, sürekli aklında, hani ben yapsam da demek ki bir şey değişmeyecek olabilir.
1: Evet, yani bu bir kere ölmekle her gün ölmek gibi bir şey.
0: Evet.
1: Eğer siz o olayı yaşadıktan sonra o gün artık daha üzülecek bir şeyiniz kalmıyor ama ya olacaksa endişesi daha ızdırap verici. Hatta çocuklara da işte eğer bunu yaparsan bak sana çok kızarım. Çocuğun abanın altından sopayı göstermek derler. Yani her an başına ceza gelecek endişesiyle yaşatmayı iyi bir şey olarak da tanımlarlar. Bu tabii çocuk için çok kaygı uyandıran bir şey. Her an ben ceza alabilirim. Bunun sebeplerini bilmeden bunu yaşamak zarar verici bir durum. Akıllıca bakabilmek lazım. Gerçekten korkulacak, endişe edilecek şeyden endişe etmek lazım. Endişe etmek adına endişe etmek. Her an olumsuza odaklanmak çok sağlıklı bir durum değil.
0: Peki bu kişiler kaygılarını azaltmak için ne gibi yollara başvuruyorlar genellikle? Azaltabiliyorlar mı?
1: Azaltamıyorlar aslında ve hatta onlar etrafındaki insanları inandırmaya çalışıyorlar. Sizin ne kadar rahat olduğunuzu, ne kadar kaygısız ve korkusuz olduğunuzu ve ne kadar tehlikelere açık olduğunuzu bu şekilde
0: Kendileri normal, anormal olan bizmişiz gibi.
1: Normal görüyorlar. Evet. Tabii zaten ruhsal rahatsızlıkların en tedaviyi zorlayan tarafı rahatsızlığa sahip olan kişinin kendisini normal görmesi. Aslında bu kadar olumsuzluk durumunla yaşamak, senin bu kadar olumsuz olman, bu kadar her an kötü şeyler gelecek beklentisi içinde olman sağlıklı bir durum değil. Yakın çevrenin bu gibi mesajları vermesi ve karşı tarafı da bu sağlıksız durumdan kurtarmak için çaba sarf etmesi kişiyi tedavi etmeye ikna etmek olur. Ama tabii olumsuzu hatırlatan insanları da tedbirli olmaya itebiliyor. Ve sanki o kişi olmasa gerçekten başımıza bir sürü olumsuzluk gelecekmiş gibi inandırabiliyor çünkü bu insanlar etrafındaki kişileri. Bak ben olmasaydım senin başına şu gelecekti, bu gelecekti. Sen çok rahatsın. Hep olabilecek olumsuzluklara hazırlıklısın, hazırlıksızsın gibi bakabiliyor. Bu durumda o kişileri sanki hayatımızı kolaylaştıran kişiler gibi algılama eğilimi içinde olabiliyoruz. O kişiler bize kendilerini o şekilde tanıtıyorlar çünkü. Öncelikle bu durumun sağlıklı olmadığını ve kişinin, bunu yaratan kişinin kendisine de zarar verdiğini ve etrafındaki insanlara da zarar verdiğini anlatıp buna bir set çekmek lazım. Hayır, bu kadar olumsuzluk yaşamak, bu kadar olumsuza yönelik yaşamak doğru bir şey değil. Çünkü eninde sonunda bu insanlar etrafındaki kişileri kaybetmeye başlıyorlar. Çünkü o kişilerle yaşamak zor. Eşini uzaklaştırabiliyor, çocuklarını uzaklaştırabiliyor, aile üyeleri uzaklaşabiliyor. Bu kadar olumsuz insanlarla görüşmek istemiyoruz. Bu açıdan ona yaptığının yanlış olduğunu anlatmak gerekiyor. Bu şekilde yaşaman doğru bir şey değil. Bu kadar kaygılanman, bu kadar olumsuza odaklanman seni hasta edecek ve bizi de üzüyor, bize de zarar veriyor. Bir an önce senin bunlardan kurtulman lazım, tedavi olman gerekir konusunda ikna edilmesini öneriyoruz.
0: Gerçi uç bir nokta mı değil mi bilmiyorum ama anksiyete bozukluğu yaşayan kişiler madde bağımlısı olabilir mi?
1: Madde, tabii kendini iyi hissetmeyen, ruh sağlığı yerinde olmayan insanların hepsi için risk faktörüdür. Çünkü bir şekilde bir süre sonra o kadar tüketiyorsunuz ki sizi rahatlatacak bir şeye ihtiyaç duyuyorsunuz. Hı hı. O kadar geriliyorsunuz ki ha bir şey beni gevşetse keşke gibi düşünebiliyorsunuz. Ve o noktada işte masaja gidebiliyor insanlar gevşemek adına. Veya işte bizim geleneksel değerlerimizde işte bir gideyim rahatlayayım gevşeyim gibi bir takım alkole yönelebiliyorlar. Hı. Veya tabii maddeye de yönelebiliyorlar. Bu kaygıyla yaşamak zor olduğu için madde yoluyla da kendilerini rahatlatmak. Çünkü maddenin kimyasal olarak insanı rahatlatan bir tarafı var. Hı hı. Ama tedavi eden bir tarafı yok. Hı hı. Sürekli onu içtiğiniz sürece rahatsınız ve her seferinde dozu arttırmak durumundasınız o rahatlık duygusunu yaşamak için. Böyle bir imkan var. O yüzden tedavi olmak daha iyi bir şey.
0: Bir, tedavisi var mıdır anksiyete?
1: Tabii ki. Çünkü bir defa bu kısır döngüye girdiği zaman insanlar sürekli olumsuzu algılamak ve olumsuzu yaşamak, olumsuzu düşünmek başka türlüsünü yapamaz hale geliyorlar. Çünkü beynin o merkezi çalışıyor ve olumluluğu düşünen merkezi köreliyor. Fakat tedavi olduklarında olumluyu düşünen tarafı da çalıştırıyorsunuz. Gerek terapilerde gerekse ilaç desteği aldığında, hı hı, ve olumluları da düşünmeye başladığında bunu kabul ederse bu tedaviyi, meğer hayatı yaşamak ne kadar kolaymış, ben kendime ne kadar zorlaştırıyormuşum konusunda fark edebiliyorlar. Bu tedavisi tabii ki mümkün. Yani kimyasal yollarla mümkün. Yani ilaç almak düzenli ve artı terapilerle bunun üstesinden gelmek mümkün. Veya şok tesiri yaşayıp da o insanlar bunlardan vazgeçebiliyorlar. Hani sürekli olumsuzluktan sonra öyle bir olay yaşıyor ki ha demek ki ben bugüne kadar kendimi boşuna hırpalamışım, yormuşum gibi olabiliyor. Tedavisi var. Yalnızca kişinin kendi sağlığı değil, etrafındakilerin sağlığı açısından da mutlaka tedavi olması gerekir. Evet.
0: Tekrarlar mı peki bir kez geçtikten sonra hastalık? Diyelim ki geçti, bitti. Gerçekten o günler geride kaldı.
1: Evet, tamamen kimyasal yolla bir rahatlamaysa, tamamen kullandığı ilacın etkisiyle hayata olumlu bakar durumdaysa, hayata gerçekten bakış açısını değiştirememek, hayatı yorumlamak, ilişkileri yorumlamak konusundaki düşünce yapısını değiştiremezse, hı hı, tekrarlama ihtimali var. Hı hı. O yüzden biz ilaç artı terapiyi öneriyoruz. Çünkü aynı zamanda bakış açısını da değiştirmek gerekiyor. Çünkü eğer o yoğun olumsuzluk duygusuna kendisini çok fazla kaptırdıysa karşımızdaki kişi, ona olumlu bakış açısını açamıyorsunuz. Ancak ilaç kullandığı zaman bu tarafı da sorgulamaya başlıyor. Çünkü olumsuzluk durumunda kendisini daha emniyette hissedebiliyor. Hı hı. Ve siz olumluluk kapısını araladığınız zaman sanki onun emniyet duygusunu zorluyormuşsunuz gibi bir durum yaratabiliyorsunuz. İlaç en azından bunu sorgulayabilir. Ya evet, biraz fazla mı abartıyorum? Tabii bu kadar zamandır ben olumsuzu düşündüm. Neyi engelleyebildim acaba? Hı hı. Kendime de etrafımdakilere de ızdırap verdim. Hı hı. Ya kaza olacaksa endişesi yaşadım ama o gün hiç kaza olmadı ve çok güzel bir düğünü de mahvedebildim tarafıyla da yüzleşebiliyor. Bu durumun kendisine hangi durumda ne kadar zarar verebildiği taraflarla da yüzleşebiliyor ve bu gerçek tedavi oluyor. Hı hı. Ama ilacı alayım, ben sakinleşeyim, olaylara tepki vermeyeyim. Tepki vermediğim durumda da evet, demek böyle de yaşanabiliyormuş olmak çok tedavi edici değil.
0: Peki kişi de sordukça soruyorum şimdi, benim de aklıma takılıyor. Mesela çocukluğundan itibaren böyle bir şey belli olur mu? Hani bir dönem gelir de çat diye karşısına çıkabilir mi? Yoksa bu küçüklükten gelen bir şey midir?
1: Küçüklükten gelen tarafı var. Anne babaların bizi korumak ve kollamak adına sürekli hayatı olumsuz tanımlaması bu duyguyu yaratıyor. Hı hı. Sürekli dışarıda çıktığın zaman düşersin. Arkadaşların sana zarar verir. Hı hı. Veya akrabalarıyla ilgili işte bak seni sevmiyorlar o yüzden senin için şunu yapıyorlar gibi. Hı hı. Olumsuz anne babaların çocuklarında zaten biz bu kaygıyı çok yoğun görebiliyoruz. Hı hı. Çok başarılı olsa da başarısız olacakmış gibi. Hı hı. Çok doğru davransa da öğretmenin tarafından azarlanacakmış gibi. Hı hı. Endişeyi yoğun yaşayabiliyorlar. Hı hı. Anne baba tutumları bu konuda çok önemli. Hı hı. Tabii anne babanın çocuğa dünyayı ne toz pembe anlatması doğru, ne de çok olumsuz anlat. Sen ne yaparsan yap.
0: Neyse
1: insanlar
0: o.
1: Seni zorlayacak. Seninle ilgili sana kazık atacak. Sana hayal kırıklığı yaşatacak demek de doğru bir şey değil. Yok, insanlar da her seninle ilgili her zaman iyi şeyler düşünecek, iyi şeyler yapacak demek de doğru bir şey değil. Hı hı. Tanımak önemli. Doğru anlamak önemli. Kişiye göre hareket edebilmek. Mümkün mertebe sahip olduğumuz değerlere paralel hareket edebilmek önemli. Çünkü insanları mutlu etmemiz mümkün değil. Hı hı. Bunun yolu nedir? Sizin bir değerleriniz vardır. O değerlere uygun hareket edersiniz. Önemli olan sizin bu değerlerinizin olması ve bununla barışık yaşayabilmeniz. Tabii evrensel değerler var çocuklara, bunlardan da bahsetmek lazım. Başkasını üzmemek, incitmemek, eşyasını almamak veya onu hırpalayacak herhangi bir davranışta bulunmamak gibi evrensel değerleri de çocuğa anlatıp bu değerlere uygun hareket etmesine yardımcı olmak önemli. Genellikle anksiyete problemi anne babanın tutumlarıyla çok ilişkili olabiliyor. Çok mükemmeliyetçi, çok kuralcı, çok olumsuzluğa yatkın, olumsuz anne babaların çocuklarına kaçınılmaz bir durum olarak karşımıza çıkabiliyor.
0: Peki şöyle bir şey var mı? Şu yaş aralıkları arasında daha çok görülür bu hastalık. İşte yaşlılıkta görülmez, çocuklukta görülmez, işte orta yaşta görülür, şurada görülür gibi var mıdır bir açıklama?
1: Başarı durumu tabii ki bunu tetikleyebiliyor. Şimdi işte çocukların ortaokul sonrasında girdikleri OKS'ydi eski adı, şimdi SBS, SBS öncesinde. Çünkü kendinizi kanıtlamanız gereken bir yer var, bir yarış var. Her an herkes birbiriyle yarış içinde, evlilik öncesi, nişanlık öncesi, bir işe girme öncesi, iş yerinde ki insanların sizden memnun olması olmaması gibi başarı durumu anksiyeteyi arttıran bir faktör. Ergenlik dönemi çok kaygılı önemli bir dönem bu anlamda. En rahat dönem aslında 7 ila 10 yaş dönemi. Onun öncesinde gelişim evreleri açısından bizi zorlayan dönemler var ve bu dönemlerde hep çok soru sorma dönemimiz var. Bizim bu sorularımıza sabır gösterip cevap verecek anne babamız yoksa, sürekli bize yeter artık bıktım senin sorularından diyorsa, bu bize kaygı oluşturabiliyor. Bunu yapmamak istiyoruz ama elimizde değil, yapıyoruz gibi dönemler var. Aslında her dönem
0: yaşanabilir.
1: Her dönemde yaşanabilir. Ama özellikle ergenlik dönemi, özellikle okul öncesi dönem, özellikle hayatımıza yeni bir şeylerin başlayacağı dönemlerde daha da artma eğilimi içinde olabiliyor.
0: Geniş bir açıklama yaptık. Umarım dinleyicilerimiz de faydalanmıştır. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Önümüzdeki hafta yine görüşeceğiz efendim.
2: Şimdi reklamlar.
3: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış, pırlanta.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM Haber.
4: Tüm birimleriyle kesintisiz şekilde sürdürmektedir denildi. Yani bir kez daha aktaralım, ülkemizde hantavirüs vakası yok sevgili izleyiciler. Bu arada İspanya'dan da bir açıklama geldi. Hantavirüs tespit edilen gemideki 147 kişi halkla temas etmeden ülkelerine gönderilecek sevgili izleyiciler. İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni operasyon dalgası başlatıldı. Ağaç ve Peyzaj AŞ iştirak şirketleri üzerinden ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla 29 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel ile Park ve Bahçeler Daire Başkanı Tuğba Ölmez Sancı da var.
5: İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye yolsuzluk operasyonu, 29 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden usulsüzce kurgusal ihale sistemi kurarak ihalelere fesat karıştırdığı iddiaları üzerine yeni bir operasyona imza attı. Başsavcılık koordinesinde 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin belediye iştirak şirketi üzerinden belirli firmalara avantaj sağladıkları, ihale süreçlerini organize şekilde yönlendirdikleri ve rekabet ortamını ortadan kaldırdıkları belirlendi. Yapılan eş zamanlı operasyonlarda 29 kişi gözaltına alındı. Firari durumdaki bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi. Gözaltına alınan isimler arasında Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel ile Park ve Bahçeler Daire Başkanı Tuğba Ölmez Hancı da bulunuyor. Gözaltına alınanlar arasında bulunan Ağaç AŞ çalışanı Fatih Yağcı, İBB yolsuzluk soruşturmasında davanın ilk ara kararının verildiği 3 Nisan'da tahliye edilmişti. Bir iş insanı seçim yardımı adı altında kendisinden 500 bin lira para talep edildiğini öne sürmüş ve bu parayı da Fatih Yağcı'ya teslim ettiğini söylemişti. Yağcı bu itirafın ardından bir kez daha gözaltına alındı.
4: TGRT Haber'e konuk olan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Uşak'ta devam eden yolsuzluk soruşturmasına ilişkin kritik bilgiler verdi. Bakan Gürlek, tartışmaların odağındaki tutuklu başkan Özkan Yalım'ın etkin pişmanlıktan yararlandığını açıkladı. Tahliye olacak mı sorusuna cevap verdi.
6: Özkan Yalım da etkin pişmanlık kapsamında İstanbul Başsavcılığı tarafından beyanlar alındığını duydum.
5: Adı yolsuzluk ve yasak aşk skandallarıyla gündeme gelmişti. Partisi tarafından ihraç edilmişti. Bakan bizzat açıkladı. Özkan Yalım itirafçı oldu.
7: Aldım yanıma canımdan çok sevdiğim sevgilimi. Düştüm ava yollarına.
5: Adalet Bakanı Akın Gürlek, TGRT Haber'de gündem özel programının konuğu oldu. Kritik bilgiler veren bakan, Uşak'ta devam eden yolsuzluk soruşturmasına da ayrı bir parantez açtı.
7: Çocuğu gerçekten çok seviyorum. Ve bir yıl sonra ben doğruya çocuk yapacağım. Hem de bir tane değil, iki tane.
5: Bakan Gürlek ilk kez soruşturmaya ilişkin çarpıcı bir gelişmeyi açıkladı. Partisinden ihraç edilen Özkan Yalım'ın etkin pişmanlıktan yararlandığını söyledi.
6: Özkan Yalım da etkin pişmanlık kapsamında İstanbul Başsavcılığı tarafından beyanlar alındığını duydum. Ama ne verdiğini bilmiyoruz.
5: Peki etkin pişmanlık sonrası Özkan Yalım tahliye olacak mı?
6: Burada takdir etkisi tamamen savcılığa ait. İsterse tahliye edebilir, isterse beyanlara itibar etmeyecekse tutukluk devam edebilir. Ama bildiğim kadarıyla Özkan Yalım yani bu sabah bir beyanda bulunduğunu duydum.
5: Şimdi gözler itirafçı olan Özkan Yalım'ın ifadesinde neleri anlattığında.
8: İkimiz gidiyoruz güzel günlere.
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik devam eden rüşvet soruşturmasına ilişkin konuştu. Tutuklu Başkan Muhittin Böceğin oğlu Gökhan Böceğin itirafçı olduğunu açıkladı. Devam eden sürece ilişkin kritik bilgiler verdi.
6: Gökhan Böceğin etkin pişmanlık kapsamında beyanların alındığını biliyorum.
5: Böcek ailesinin kara kutusuydu. Para dolu çantaları taşıdığı anlar soruşturmanın merkezindeydi. Başkanın oğlu Gökhan Böcek itirafçı oldu. TGRT Haber'de gündem özel programına konuk olan Adalet Bakanı Akın Gürlek devam eden soruşturmalara ilişkin son durumu paylaştı. O soruşturmalardan biri Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelikti.
2: Bütün belediye başkanı ve meclis üyesi arkadaşlarımla, çalışma arkadaşlarımla çalışmalarıma devam edeceğim.
5: Rüşvet suçlamasıyla yargılanan Başkan Muhittin Böcek tutuklanmış ve görevden uzaklaştırılmıştı. Başkanın oğlu Gökhan Böcek, gelini Zuhal Böcek ve eski gelini Zeynep Kerimoğlu da soruşturmanın merkezindeydi. Adalet Bakanı soruşturmaya ilişkin yeni bir gelişmeyi duyurdu. Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında itirafçı olduğunu söyledi.
6: Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında beyanların alındığını biliyorum. O konuda bir beyanda bulundu ama tabii bu devam eden bir soruşturma süreci. Yani
9: etkin pişmanlıktan faydalanmak istedi o zaman. Çok önemli bir şey söylediniz çünkü.
6: Evet, evet. Beyanda bulundu.
5: Bakan Gürlek soruşturmanın devam ettiğinin de altını çizdi. İtirafa ilişkin bilgi verdi.
6: Antalya'daki eylemleri anlatmıştır muhtemelen o konuda. Yani burada yargılama devam ediyor.
5: Bakan Muhittin Böcek itirafçı olacak mı sorusuna da cevap verdi.
6: Muhittin Böcek'le ilgili yargılama devam ediyor ama şu ana kadar bildiğim kadarıyla herhangi bir beyanda bulunmadı.
4: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Saha Expo 2026 fuarında TGRT Haber'e konuştu. Kacır, ilk 3 günde imzalanan projelerin toplam hacmi 26 milyar doları aştı. Bunun 7 milyar dolardan fazlası ihracat projesi dedi. Türkiye'nin uzay hedefini de TGRT Haber'e açıkladı.
10: Sayın Bakanım, Saha 2026 devam ediyor. Az önce siz de rakamları paylaştınız, verileri paylaştınız. Saha 2026 nasıl gidiyorsunuz?
11: Evet, Saha Expo'nun 4. günündeyiz. Burası dünyanın dört bir yanından misafirin İstanbul'da buluştuğu ve Türk savunma sanayinin dünya sahnesine çıktığı dev bir platform. Burada pek çoğu milli teknoloji hamlemizin ürünü olan ve dünyanın en ilerisi yüksek teknoloji sistemlerini dünyayla buluşturuyoruz. Tabii Saha Expo aynı zamanda bir etkileşim platformu. Burada binlerce ikili görüşme yapıldı. 180'den fazla imza töreni gerçekleşti. 170'den fazla sözleşme imzalandı ve ürün tanıtımı yapıldı. İlk 3 günde imzalanan projelerin toplam hacmi 26 milyar doları aştı. Ve bunun 7 milyar dolardan fazlası ihracat projesi. Bu aslında Türk savunma sanayinin geliştirdiği ürünleri ne kadar rekabetçi şekilde dünyaya sunabildiğinin de ispatıdır. Malumunuz geçen sene savunma sanayi ihracatımız 10 milyar doları aşmıştı. Şimdi sadece 3 günde burada atılan ihracat imzalarının tutarı 7 milyar doları aştı. Dolayısıyla savunma sanayimiz üretim ve ihracatla büyümeye, güçlenmeye devam ediyor.
10: Sayın Bakanım, peki Türkiye'nin uzay çalışmalarından biraz bahsetmek istiyorum ben. Özellikle TÜBİTAK'ın da bu alanda yapmış olduğu çalışmaların olduğunu biliyoruz. Uzay çalışmalarında Türkiye şu anda hangi aşamada?
11: Tabii savunma sanayinin yanında uzayı da biz stratejik bir alan olarak görüyoruz. Uzay ülkenin yüksek teknolojide tam bağımsızlığı için savunma sanayine benzer şekilde öncelikli bir başlık. Savunma sanayi sistemlerimizin pek çoğunun haberleşme güvenliği açısından da aslında uzay sistem ve teknolojileri kritik bir omurgayı oluşturuyor. Bu anlamda Türkiye'nin uzay teknolojilerinde kendi ürünlerini kendi imkanlarıyla geliştirmesini çok önemsiyoruz. Burada tabii uydular kritik bir rol oynuyor. Türkiye kendi görüntüleme uydularını yerli ve milli olarak geliştiriyor, üretiyor. Biliyorsunuz Bilsat, Trasat, Göktürk, İmece projelerini tamamladık. Yüksek çözünürlüklü görüntü almayı sağlayan elektrooptik kamerasıyla birlikte İmece yerli ve milli olarak geliştirildi, üretildi ve uzaya gönderdik. Yine TürkSat 6A sayesinde Türkiye haberleşme uydusu geliştirebilen, üretebilen dünyadaki 11 ülkeden biri oldu. Şimdi bu kabiliyetlerimizi daha ileri seviyelere taşıyoruz. Daha sofistike uydular geliştiriyoruz. İmece 2, İmece 3 projelerini yerli ve milli olarak tamamlayacağız. TürkSat 7A için yerli, milli üretim için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Yine bunun yanında bir ay misyonunu gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Ve orada bu hibrit roket teknolojisine derin uzayda tarihçe kazandırmayı, böylelikle uydu transferi, uydulara yörünge transferi yapabilecek uzay araçları geliştiren, üreten ve dünyaya ihraç eden bir ülke olabilmeyi amaçlıyoruz. Yani uzay stratejik olduğu kadar ekonomik değeri açısından da önemli. Çünkü yıllık uzay ekonomisi 600 milyar doları aştı. 1 trilyon dolara erişecek. Türkiye olarak bu uzay ekonomisinden de pay almak istiyoruz. Bakın bütün bu ekosistem Türkiye'nin istiklalini, istikbalini tahkim etmekle kalmıyor. Türk ekonomisine de muazzam bir katkı veriyor. Şöyle düşünelim. 4000 şirkette 100 bin kişilik bir savunma sanayi ekosisteminden bahsediyoruz. Ve o 100 bin kişinin 10 milyar doların üzerinde ihracat yapmasından bahsediyoruz. Bu katma değer demektir. Savunma sanayi bugün çalışanlarımızın en yüksek düzeyde imkanlardan yararlanabildiği bir sektör. İstiyoruz ki bu sektör büyüsün, diğer sektörlerimize de katma değer artsın, Türk sanayi kabuk değişimini sürdürsün, günden güne yüksek teknoloji, orta yüksek teknoloji üretimin payı savunma sanayimizde olduğu gibi sanayinin diğer sektörlerinde de artsın ve böylelikle bu yolculuğumuz milletimizin refahına da daha güçlü şekilde katkı sunsun.
3: TGRT FM Haber.
12: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara'nın batısı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Bilecik, Kütahya, Uşak, Afyon, Bolu, Eskişehir, Sivas, Tokat, Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri, İzmir ve Manisa'nın kuzeyi ve Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarının yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 15-23, Ankara 11-20, İzmir 15-26, Bursa 15-24, Konya 11-21, Afyon 11-22, Denizli 13-25, Antalya 16-25, Adana 14-29, Zonguldak 14-19, Samsun 12-20, Trabzon 10-22, Kayseri 8-21, Erzurum 2-16, Gaziantep 11-23, Diyarbakır 8-24 ve Şanlıurfa 11-26 derece. Yol durumu. Gölköy-Mesudiye yolunun 46 ile 47. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Anamur-Aydıncık yolunun 41 ila 42. kilometreleri arasında heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak veriliyor. Kurtköy-Şile yolunun 34 ila 35. kilometreleri arasında kavşak çalışmaları yapıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
13: Şimdi reklamlar.
14: Kobilere özel fırsatlar Akbank'ta. Şimdi Akbanklı Kobiler Akbank Mobil'den nakit akışınla kazan programına katılıyor. Ticari hesaplarına her ay düzenli para girişi yaparak kampanya bakiye koşullarını sağlayanlar yıllık 30.000 TL'ye varan çift para ve bir yıl ücretsiz EFT havale kazanıyor. Detaylar akbank.com'da. Akbank.
15: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
16: Senle hayatın dolu dolu tat, aç bir meysun dolu dolu hayat.
17: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
13: Reklamları dinlediniz.
18: Duymak istedikleriniz ve daha fazlası için.
19: TGRT FM.
12: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 00

reklamları dinlediniz. Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM.

0: İslam ve toplum.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Yücel Turan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun söyleyelimle devam edeceğiz.
2: Şiirlerle menkıbeler.
3: Hazreti Ömer radıyallahu anh. Saman çöpü olsaydım. Bir gün Hazreti Ömer yarani ile bir yere giderken ağlamaya başladı birdenbire. Eshab bunu görünce taaccüp eylediler. Dediler, sebep ne ki ağlıyorsun ya Ömer? Buyurdu ki, bir çocuk girse Fırat nehrine, çocuğun bu halinden Ömer'in haberine ve boğulsa o suda yüzme bilmediğinden, yarın kıyamet günü sorulur yine benden. Bir gün bir saman çöpü ilişmişti gözüne. Derhal şu temennide bulunmuştu o yine. Ne olaydı keşke bir saman çöpü olsaydım. Bilinen, hatırlanan bir kimse olmasaydım. Keşke doğurmasaydı annesi şu Ömer'i. Keşke hiç olmasaydı tanıyan, bilen biri. Keşke ücra bir köyde bir Kureyşi olsaydım. Yarın zor olmasaydı mahşerdeki hesabım. Abdurrahman bin Avf da anlatır ki şöylece, bir köye gidiyorduk Ömer ile bir gece. Sırtında su tulumu var idi kendisinin. Bir ara koydu yere, biraz dinlenmek için. Ben hemen kendisine eyledim ki şöyle arz, izin ver taşıyayım tulumu ben de biraz. Dedi, bugün taşırsan sen Ömer'in yükünü, kim taşır günahını yarın kıyamet günü? Dedim ki, hafif olur o gün sizin yükünüz. Zira Resulullah'ın yolundan yürüdünüz. Buyurdu, kurtulursa mahşerin şiddetinden, anla ki gitmiş Ömer peygamberin izinden. Vakta ki Ömer Faruk değişti dünyasını, bir gece oğlu görüp anlattı rüyasını. Dedi ki, ben babamı rüyada gördüm gece. Yüz rengi değişmiş ve solmuş idi bir nice. Dedim ki, babacığım, niçin çok üzgünsünüz? Niçin böyle sararıp solmuş güzel yüzünüz? Buyurdu ki, evladım, öldüğümden beri hep hesap ile meşguldüm. Yorgunum bundan sebep. Her şeyi ince ince soruyorlar şöyle ki, hesabın biri bitip başlıyordu öteki. Mesela bir tanesi sorulan suallerin eski bir yularıydı. Zekat develerinin. O yular çok eskiyip kopmuştu da yine ben bağlayıp kullanmıştım onu birkaç yerinden. Başka gün o yuları görmüştüm de bir ara, kullanılmaz diyerek atmıştım bir kenara. Sordular ki, ne için o deve yularını atıp da ziyan ettin müminlerin malını? Onda yetimlerin de hakkı vardı ya Ömer. Ne hakla attın onu? Haydi bize cevap ver. Bu gibi suallere cevap vermek pek çetin. Zira benden soruldu her şeyi bu milletin. Dedim ki, babacığım, çok zordu durumunuz. Ne imdat erişti de sonunda kurtuldunuz. Buyurdu, yetişince Rabbimin merhameti, kurtuldum. Yoksa zordu babanın vaziyeti.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
4: Efendim, İslam alimlerinden ve Evliya-i Kiram'dan olan Haris el-Muhasibi Hazretleri buyuruyorlar ki, eğer bir kulun başına bir bela gelecekse, bunun alameti o kalbin Allah-u Teala'yı, o kimsenin kalbinin Allah-u Teala'yı hatırlamaması, anmamaya başlamasıdır. Artık kalp bundan sonra tamamen gaflete dalar buyuruyor Haris el-Muhasibi rahmetullahi teala aleyh.
1: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
5: Selamünaleyküm, hayırlı cumalar.
1: Aleykümselam, sağ olun. Buyurun.
5: Ailem için, kendim için, çocuklarım için bir dua istiyorum.
4: Allah-u Teala iki cihan saadeti versin. Ahir zaman fitnelerden muhafaza buyursun. Son nefeste de iman selameti ihsan etsin inşallah.
5: Amin. Muhammed alemin inşallah. Hocam bir sorum vardı. Biz bir ay önce iki tane koyun aldık. Ailemle keseriz, kurban ederiz diye. Sonra gireceğiz kimsiniz diye. Girelim dedik. Koyunun bir tanesine bir doğan çocuğumuz var. Onu akşamı kesmek istiyoruz. Olur mu o şekilde?
4: Peki efendim.
5: Bir de bu kimler yiyebilir? Ne zaman kesilir? Bunları tamam. Yiyebilir, yiyemez. Onları istiyorum hocam.
1: Tamam efendim.
4: Peki.
5: Hayırlı günler.
1: Teşekkürler size de. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz, hayırlı günler.
6: Selamun aleyküm efendim. Hayırlı cumalar dilerim.
1: Aleyküm selam.
6: Yıllardır sizin TGT Radyo'yu dinlerim. Osman Ünlü hocam, Mustafa Tökes hocama çok severek dinliyoruz efendim. Şimdi soruma gelince Mürşid-i Kamil hakkında bilgi edinecektim. Çok rica edecektim. Nasıl seçilir? Allah mı görevlendirir? Nasıl vazifeleri nelerdir? Onun hakkında bilgi verirseniz çok mutlu olurum. Herkesin faydalanması için de çok çok iyi olur. Çok sevinirim.
4: Peki efendim.
1: Teşekkürler. Hayırlı günler efendim.
6: Allah razı olsun. Dualarınızı istirham ediyorum efendim.
4: Allah razı olsun. Rabbim için saadet versin.
1: Cumanız mübarek olsun hocam.
4: Amin efendim. Allah-u Teala razı olsun. Sizin de şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin de cuma günler mübarek olsun. Rabbim feyizinden istifade etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Ayrıca şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin kendilerinde veya yakınlarından hastalar varsa Allah-u Teala'dan Ankara'yı bir zaman şifa ihsan etmesini, eceli gelenler varsa iman selameti ihsan etmesini, borçlular varsa eda nasip etmesini, dertler varsa deva ihsan etmesini, sıkıntıda olanlar varsa Rabbim onların sıkıntılarını da hayra tebliğ eylesin inşallah Teala diyoruz. Amin. Ve ahir zaman fitnelerinden Cenab-ı Hak bizleri de neslimizden gelecek olanları da muhafaza buyursun.
1: Amin.
4: Hepimize de son nefeste şehit olarak iman ile ahirete gitmeyi nasip ve müyesser eylesin inşallah Teala.
1: Amin
4: hocam. Bizim bir parçacısı vardı. Gelelim manahnu fihimize derdi. Dün bir dinleyicimizin bir suali vardı. İşte ateşe karşı namaz kılmak, onu işaretlemişiz ama cevap vermemişiz gibi hatırımda kaldı.
1: Doğru.
4: Öyle oldu değil mi?
1: Evet.
4: Şimdi önce oradan başlayalım. Ateşe karşı namaz kılmak mekruhtu. Doğru. Meclisiler ateşi taptıkları için. Efendim elektrik sobası veya içinde odun kömür bulunan sobaya karşı.
1: Şömine.
4: Şömine. Şömine.
1: Şömine görünümü diyelim.
4: Ha, şömine görünümü mü? Çünkü şömineye bazen ateş koyuyorlar, evet, ya. Evet. Ateş olabiliyor. Elektrik sobalarının hepsi istisnasız. Ondan sonra kalorifer, radyatöre karşı falan. Bunlara karşı namaz kılmanın herhangi bir mahsuru yok. Mecusiler ateşin, yani köze, ona tapıyorlardı. Yoksa elektrik sobasını çıkarmış olduğu ısıya değil. veyahut da sobayla kapalı içi ateş içinde dışarıdan gözükmüyor. Kömür sobası olsun veyahut da ne bileyim o tür gaz sobası olsun, hangi soba olursa

0: kabul et, şey, tekrar hatırlatmak bizim boynumuzun borcu, vazifemiz. Allah-u Teala toprağın altına girince bunun hesabını hepimize soracak. Kime ne verdiyse, para verdiyse, makam verdiyse, imkan verdiyse, ne verdiyse, bunların hesabını elbette ki soracak. Allah rahmet eylesin, Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh, 100 sene içerisinde yeryüzünde hiç kimse kalmaz. Yani değişir.
1: Nesiller devir daim eder.
0: Yani önceki 100 sene önce kimse kalmaz. Mesela ben şimdi zaman zaman hatırıma geliyor. Hatta bugün yolda gelirken bir arkadaşımla anlatıyordum. Dedim bak, bu insanlar boyuna koşturuyor. Hemen abiler sıkı söylerler de 50 sene sonra, 100 sene sonra.
1: Buradakilerin hiçbirisi olmayacak.
0: Hiçbirisi olmayacak. Dedim en fazla değil mi 100 sene. Şu gördüğün E5'te gidenlerin hiçbirisi olmayacak. Ama burası duracak. Yol olarak duracak, tarla olarak duracak, ev olarak, bir şey olarak duracak. Ha, o da bitecek. Bir gün gelecek Cenab-ı Hak diyecek ki bunları yok edeceğim falan. Dolayısıyla her gelen burası benim. İşte E5'in kenarında böyle benim aynı şekilde evim var, dükkanım var falan. İyi. Öldün. Bugüne kadar tarlası, dükkanı, apartmanı, villası, sarayı olan hiçbirisinin ne kitapta okuyarak ne bugüne kadarki yaşadığım dönemde ölürken kabre götürdüğünü ben hiç görmedim. Kitaplarda öyle yazıyor. Sen gördün mü bilmiyorum da. Senin oralarda var mı böyle ölürken evini alıp götürüp kabre sokan?
1: Bizim orada da yok hocam.
0: Yok değil mi? Tarlasını falan. Yok.
1: En fazla tarlasının ortasına gömerler.
0: O kadar. Orada belediye falan karışıyorsa izin verirse tabii ki. Dolayısıyla orası orada duruyor. Ama her gelen burası benim, burası benim, burası benim diye şey yapıyor. Ama netice itibariyle kimse de kalmıyor. Şimdi Mustafa Bey, kurban bir ibadettir. Kurban bir ibadettir. Tabii memlekette demokrasi var. İşte dernek kuran, vakıf kuran herkes, biz de kesiyoruz, biz de yapıyoruz. Adam her şeyi karıştırıyor. Dini ismal eden de var. Şimdi Türkiye'de bir deprem oldu. O zaman o depremi ismal edenler oldu. Şimdi Gazze'yi ismal ediyor. Gazze'de kurban keseceğiz falan. Öyle diyorlar. Ya öyle diyorlar da Allah-u Teala size de akıl vermiştir. Hani Halep oradaysa arşın burada. Bir tabir var ya, adam öyle atıyormuş falan, diyormuş ben işte Halep'te işte bilmem kaç metre atladım, şu kadar falan. Tamam arkadaş demiş, Halep oradaysa metre burada, arşın burada. Gel demiş, ölçelim. Yok. Oraya gelin yok. Halep oradaysa arşın burada. Ya sen piyasayı bilmiyor musun? Adam 2000 liraya diyor ki kurban. Bu adam bunu kesmeyecek ya. Bir zamanlar mesela FETÖ FETÖ diyorlardı falan. İyi de arkadaş, onları azdıran kim? Sen değil misin? Para vermedin mi? Ya ama ben bilemedim. İyi de arkadaş, aynı şekilde onların iç yüzünü anlatanlar da vardı. Niye kulak dinlemedin? Niye kulak kabartmadın? Niye kulak kabartmadın? Adam geliyor mesela 10 tane diyor. Vekalet mekalet yok ya. Yıllardır Türkiye Gazetesi, TGRT FM, TGRT TV. Haber anlatıyor. Türkiye takvim, hakikat kitabı, benim kitapları durmadan aynı şekilde dağıtılıyor, yayılıyor. Hiç mi okumadan, hiç mi dikkat etmedin? Yani senin hiç mi mesuliyetin yok? Vatandaş diyor ki beni ilgilendirmez diyor. Aldı götürdü o diyor. Hesabını o verir. Ya öyle diyor. Öyle değil. Bu tarafta aynı şekilde diyelim ki mesela İhlas Vakfı dedi ki yurt dışı 5500, yurt içi de 18.000 dedi. Değil mi? Ya şimdi ben de biliyorum aynı şekilde. Yani piyasayla besicilik bile yapmıyorum ama en azından aynı şekilde hayvan fiyatları internete geliyor. Ondan sonra kurban fiyatları geliyor. Ya 2000 liraya hayvan yok. Mustafa Bey, şimdi 700-800 lira, 900 lira, diyelim yuvarlak hesap 1000 lira. 2000 liraya 2 kilo, bilemedin 3 kilo, ya 500 liradan al 4 kilo et alırsın. 4 kiloluk hayvan yok ya. 4 kiloluk hayvan, bilmiyorum da hani gaz olabilir, tamam mı? Gaz olabilir, ördek gelir bilmiyorum da. Tavuk gelmez 4 kilo.
1: Hindi olabilir.
0: Ha, hindi olabilir. Ya bir kuzu, yani olmaz o. Ya insan bir hesabını yapar arkadaş, bu olmaz bu. Niye şey yapıyor? Seni tokatlayacak mı arkadaş ya? Seni tokatlayacak. 2000 liraya aynı şekilde kurban. Ve bir de şu var. Şimdi gerçekten kesiyor mu, kesmiyor mu? Vekaletini azal alıyor.

0: Vekalet alıyor mu?
1: Ha, vekalet alıyor mu? Yıllardır mesela İhlas Vakfı nasıl vekalet alacağını tuttular, internet sitesinde yayınladı, şöyle yaptı, böyle yaptı, telefonla adam koydu, bu şekilde böyle, bizde yıllardır aynı şekilde vekalet bu şekilde verilir, şöyle verilir. Evet, meşakkati var, zor var, ama bu bir ibadet. Bu bir ibadet. Yani sen aynı şekilde yok ya işte o işte bize 2000'i hallediyor, 3000'i hallediyor, verdin gittin falan. Kurbanı kesilmeyecek. Borçlu kaldın. Yarın mahşer günü orada sana diyecekler ki arkadaş, sana doğrusunu anlatan var mıydı yok muydu senin yaşadığın ülkede? Türkiye Gazetesi yazıyordu. TGRT FM anlatıyordu. TGRT TV'de anlatılıyordu. Türkiye Gazetesi'nin internet sitesi var değil mi? TGRT FM'in internet sitesi var. TGRT Haber'in internet sitesi var. Türkiye takım var. Bütün bunlar da aynı şekilde her sene de aynı şekilde yüz binlerce, milyonlarca Türkiye takvimi de basılıyor. Her gün aynı şekilde yüz binlerce Türkiye gazetesi basılıyor, dağıtılıyor. Bunu duyuyorsun. Ya senin onlara itibar edilmez dedin gittin. Verdin paraları, paralar da aynı şekilde güme gitti. Adam vay be bizim paralarını yemişler falan. Yemişler, haberi bile yok. Değil mi? İşte İhlas Finans konusunda şey yapıyordu. İhlas Finans'ın aynı şekilde borçları tamam yavaş yavaş ödeniyor ama ödeniyor. Peki öbür yiyenler hiç gündeme getirmiyorsun ya. Adam gözünün içine baka baka tokatlıyor. Onu da savunuyorsun. Hırsızları. Ondan sonra da TGRT falan. TGRT ve Türkiye Gazetesi hakikatleri anlatınca gocunuyorsun, rahatsız oluyorsun. Arkadaşım sen de öleceksin. Ha, bunları ister dinle, ister dinleme. İster aynı şekilde söv, ister aynı şekilde döv. Ne yaparsan yap. Ama ecel sana da gelecek. Toprağın altında bunun hesabını soracaklar. Onun için kurban ibadettir. İbadet yaparken vatandaşın kendisi de sorumludur. Dikkat diyecek. Arkadaş diyecek, bu 3000 lira diyor. Bu işin içerisinde bir deneyi var diye düşünmesi lazım. Şimdi, vermeyecek.
0: Bu toplayanlar aynı zamanda mesela şöyle de söylüyorlar. Ya hayvan kesmeye gerek yok. Biz bunu zaten hayır hasenatta kullanıyoruz. Siz kurban kesilmiş olur, sizin kurbanınız kesilmiş olur. Öyle sayılır falan diye bir takım şeylerle vatandaşın kafasını da bulandırıyorlar. Burada bu, kurban kesmek mi burada esastır? Burada, hayvanın bizzat kesmek.
1: Hayvanı bizzat kesmek ibadettir. Evet. Yoksa kitaplarda aynı şekilde kesmeyip bedelini fakire ver. Canım zaten fakire et bayramı. Et bayramı değil arkadaşım bu. Vermen de şart değil. Keseceksin. Ya bizim evde et yenmiyor. Tamamını fakire ver. Tamam. Tamamını fakire ver. Ben nerede bulacağım? O zaman itimat edeceğin adamı araştıracaksın arkadaş ya.
0: Değil mi? Mesela akika konusu açıldığı zaman siz bazen diyorsunuz ki yani bunun parası işte bununla dini kitaplar alıp dağıtmak daha sevaptır. Yani akika kesmek yerine. Hı hı. Kurban için de kurban vacip bir ibadet ya bunu söyleyemiyoruz.
1: Cık. Çünkü biz kitapta olanı naklediyoruz Mustafa Bey.
0: Yani 5500 liralık ben kurban kitap alıp dağıtsam.
1: Hayır.
0: Kurbanıma yerine gelmiyor.
1: Olmaz yani. Olmaz o. Adak. Ondan sonra kurban bayramında vacip olan o kurban. Bunların yerine başka bir şey olmaz. Ama ya ben bir işte düşünüyorum böyle bir iki koyun alayım keseyim de yedireyim. Gelse mesela. Dese ki Osmanlı ben böyle bir niyetim var. Sevap olur. Alıyor aynen sevap olur. Ama bunun üstünde de sevap olan var. Ne o? O zaman işte Allah-u Teala'nın dinini doğru olarak yiyen kitap. Niye? Adam oturdu yedi karnını doyurdu. Midede en fazla kas ne kadar kalıyor? 4 saat. Sonra ne yapacaksın? Fena da
0: kalmıyor.
1: Ha, kalmıyor. Bir şey kalmıyor yani. Onu çıkaracaksın. Ama kitap öyle değil ki. Ya okumuyor mu? Nereden biliyorsun okumadığını? Koyar. Günü gelir bir şey olur. Ya burada bir kitap var. Bir okuyayım der. 10 sene sonra eline alıp aynı şekilde imanını düzeltir. Eceli gibi imanla gider. Ne oldu? Adam cennete götürdü. Gitti. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh bu kitaplardan birisinin eline bir kitap vermek demek onun kulu anlatıp cennete göndermek demek. Niye? O kimse aklı başına gelirse o kitabı okursa oradaki gibi inanır ve amel ederse cennete gider bu adam. Peki sen yemek yedirdin. Yani iki tane koç değil bir tane aynı şekilde koca bir boğa kestin. Sevap değil mi? Sevap. Bak kitap dağıtmanın aferimi yok Mustafa Bey. Şimdi sen eline kitap alsan yola çıkmış olsan Sana hakaret eden de olur, söven de olur, döven de olur, itiraz eden de olur. Ve diyelim ki birisine kitap verdin. O seni tanımıyor, sen de onu tanımıyorsun. Bir şey demez. Ama ben aynı şekilde reklam verdim. İşte yarın Yeni Bosna'daki bütün fakir fukara herkes davetlidir. 10 tane boğa kestiriyorum. Buyurun gelin falan.
0: Buyurdular, geldiler.
1: Tabii. Ama ayıp olur şimdi bezap işlere de. Osman Ünlü'nün ikramıdır. Afiyet olsun.
0: Fotoğrafınızı da basmak lazım.
1: Tabii canım ya falan. Allah Allah, tabii ondan sonra. Aferin diye diye. Ondan sonra Osman Ünlü böbürleniyor, böbürleniyor. Melekler diyor ki Osman Ünlü boşak renk çekiyor.
0: Birisi diyordu ya hani, hayır böyle yapılır. Bana bakın.
1: Bana bakın.
0: Ona göre yap.
1: Boşak renk çekiyor. Oradakine aferin dedi. Ama herkese değer mi? O ayrı bir mesele. Giydin adamı diyor.
0: Bula bula yemek mi veriyor? Hani üstüne bir de şey yapsaydı.
1: Şeyde birisi, dün anlattı bir arkadaşım, birisi de. Şimdi böyle bir sıkıntılı zaman olmuş. Adam da kileri falan da buğdayla dolu. İşte demiş işte fakir fukara kabını alsın gelsin. İşte birer kilo buğday vereceğim falan. Neyse Şafii yolda dönmüş de giderken. Ya Allah razı olsun, adamcağız bu yokluk zamanında verdi. Demiş kilesi hileliydi.
0: Ona da bulmuşlar yani bir kulp. İkinci bölümde devam edeceğiz.

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, imanın ve İslam'ın şartları. Her Müslümanın bilmesi gereken zaruri iman bilgileri, imanın ve İslam'ın şartlarıdır. Kısaca aktarmak gerekirse, imanın şartları şunlardır. 1. Allah'a inanmak. Allahü Teala vacibil vücut, yani varlığı lazım olan ve hakiki mabut ve bütün varlıkların yaratıcısıdır. Ondan başka ilah yoktur. Allahü Teala zamandan, mekandan münezzehtir. Hiçbir şeye benzemez. Allahü Teala'nın sıfatı zatiyesi altıdır. Vücut, kıdem, beka, vahdaniyet, muhalefetün lil havadis, kıyam bi nefsihi. Vücut var olmak. Kıdem, varlığının öncesi olmamak. Beka, varlığı sonsuz olmak, hiç yok olmamak. Vahdaniyet, ortağı, benzeri olmamak. Muhalefetün lil havadis, hiçbir şeyinde hiçbir mahluka, hiçbir bakımdan benzememek. Kıyam bi nefsihi, varlığı kendinden olmak, hep var olması için hiçbir şeye muhtaç olmamaktır. Sıfatı subutiyyesi de 8'dir. Hayat, ilim, semi, basar, kudret, irade, kelam, tekvin. Hayat diri olmak, ilim bilmek, semi işitmek, basar görmek, kudret gücü yetmek, irade istemek, kelam söylemek, tekvin yaratmaktır. Bu sıfatları da kadimdir. İmanın şartlarından ikincisi meleklere inanmaktır. Melekler hayat sahibi, diri, nurani yaratıklar olup akıl sahibidir. Allahü Teala'nın sevgili ve kıymetli kullarıdır. Ortakları ve kızları değildir. Allahü Teala'nın emirlerine itaat ederler, isyan etmezler, günah işlemezler. 3. Kitaplara inanmak. Allahü Teala'nın gönderdiği kitaplar çoktur. Din kitaplarımızda bildirilense 104 kitaptır. Bunlardan 100'ü küçük kitaptır. Bu küçük kitaplara suhuf denir. 4. Peygamberlere inanmak. Peygamberlerin ilki Adem aleyhisselam ve sonuncusu bizim peygamberimiz Muhammed aleyhisselamdır. Bu ikisinin arasında çok peygamber gelmiş ve geçmiştir. Sayıları belli değildir. 124 binden çok oldukları meşhurdur. Peygamberlere iman etmek, aralarında hiçbir fark görmeyerek, hepsinin Allahü Teala tarafından seçilmiş, sadık, doğru sözlü olduklarına inanmak demektir. Onlardan birine inanmayan kimse, hiçbirine inanmamış olur. 5. Ahiret gününe inanmak. Herkes öldükten sonra dirilecek, hesaptan sonra cennet veya cehenneme gidilecektir. Cennet ve cehennem şimdi vardır. İkisi de sonsuzdur. Müslümanlar cennette ebedi, kafirler de cehennemde ebedi kalacaklardır. 6. Kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmak. İnsanlara gelen hayır ve şer, fayda ve zararın hepsi Allahü Teala'nın takdir etmesiyledir. Kader, Allahü Teala'nın ezeli ilmiyle insanların ve diğer mahlukatın yapacağı işleri bilmesi ve dilemesidir. Bunun yaratılmasına kaza, ikisine birden kaza ve kader denir. Her şeyi ve insanların iyi kötü her işini Allahü Teala yaratıyor ise de insanlara irade-i cüziye vermiştir. İnsan irade-i cüziyesini kullanarak iyilik yaratılmasını isterse sevap, kötülük yaratılmasını isterse günah kazanır. İnsan günah işlerse cezasını, sevap işlerse mükafatını görür. Yani Allahü Teala hiç kimseye zorla günah işletmez. İslam'ın şartları ise kısaca şunlardır. 1. Kelime-i şehadet getirmek. 2. Namaz kılmak. 3. zekat vermek, 4. oruç tutmak, 5. hacca gitmek.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Şimdi efendim, ilk neşimiz dedi ki koyun alırız dedi. Fakat dedi sonra dedi bir hisse devreye girdi falan dedi. Yani bu iki koyunu kurbana keseriz diye aldık dedi. Biz dedi o hisseyi yani kurban desek, koyunun birisinde hakika desek olur mu? Olur. Mahsur olmaz. Herhangi bir mahsur olmaz. İşte kurbanda nelere dikkat edilecek? Efendim dikkat edilecek husus şimdi Zilkade'nin 21'i önümde Türkiye takvimi var. 18 Mayıs Zilhicce'nin 1'i ama biz Hilal'e Zilkade 30 çekiyor. 17 Mayıs Pazar günü bakacağız. Ve 17 Mayıs 2026 Pazar günü Türkiye takvimi yaprağında diyor ki yeni hilal, yani ertesi gün Zilhicce'nin hilali, yeni hilal Zilhicce'nin hilali bugün ilk defa Kuzey Amerika kıtasından itibaren görülmeye başlayacaktır. Kuzey Amerika dediğine göre
1: bizden görülmeyecek.
2: Bizden görülmeyecek.
1: Ertesi günü.
2: Yani efendim biliyor muyduk bilmiyor muyduk falan, zaten bu hesap işte. Yani efendim hilal orada ama görülmüyor. Ramazan hilali ve Zilhicce hilali görülmesi gerekir. Ve Zilhicce hilalinin bir özelliği daha var. Yani Türkiye'den, Van'dan görülse, Edirne'den görülse neyse Türkiye coğrafyasından görülür. Zaten Van'dan görülen hilal Edirne'de görülür. Çünkü o yolu takip ediyor, tamam mı? Ancak hani ekvatora yakındır veya biraz uzaktır. Aşağıdan görülebilir, Türkiye'den görülmeyebilir. Ramazan ayı için kitaplarda buyuruyor ki dünyanın herhangi bir yerinden hilal görülse oruca başlanabilir. Ama Zilhicce hilali kendi bulunduğu ülkede görülmesi gerekir. Yani kendi bulunduğu ülkenin üzerinde o yörüngeden gelmesi gerekir ayın, ki o yörünge üzerinde bulunan bütün ülkeler o hilali görürler. Ve ona göre hareket edilmesi gerekir. Biz bunu peşin peşin söylüyoruz. Ha ileride mesela şeyde bayram gelince efendim işte ortaklar böyle. Ya ortaklara da başından diyeceğim. Arkadaş biz ikinci gün keseceğiz. Razı mısın değil misin? Değilim. Ben de girmiyorum. Ya ama şey dana çok güzel bir şey biliyor musun? Ha, arkadaşım o zaman sen eti kesiyorsun ya. Allah Teala için kurban değil. Ben kurban kesiyorum, ibadet yapıyorum. Ben şunun hatırı için, bunun hatırı için ben bir başkasının hatırı için öğle namazını terk edemem ki. Dinimizin bildirdiği iki tane özür var. Unutmak, uyumak buyuruyor. Onun dışında yani namazı terk edemezsin. Diğerlerini de terk edemezsin. Evet, zekatı vaktine veremedin, unuttun. Yine hesap edersin, yine vermek mecburiyetlisin, mükellefsin. Efendim ona dikkat edilmesi gerekiyor. Bir de son dinleyicimizin bir suali var. Mürşid-i Kamil hakkında. Bu konuda mektubatta İmam Rabbani Hazretleri bilgi veriyor. Tam İmam Saadet-i Ebedi kitabında da aynı şekilde bilgi mevcuttur. Dinleyicimiz orada bir şey sordu. Bunlar seçiliyor mu? Tabii seçiliyor. Peygamberler seçildiği gibi onların varisleri de seçiliyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki benden sonra peygamber gelmeyecek. Ama benim bu dinimi kuvvetlendirecek her 100 senede yani bir varisi gelir. Bunlara müceddit denir. Her 100 senede bir gelir. Bunların içerisinde işte 500 senede gelenler kıymetlidir. 1000 senede gelenler daha kıymetlidir buyuruyor. Mesela İmam-ı Gazali Hazretleri Hicri 5. asırda gelmiştir. 500 senede bir gelmiştir. Evet. Ondan sonra Hicri 1000 olduğu zamanda yani 1000 sene sonra İmam-ı Rabbani Hazretleri, İmam-ı Rabbani Hazretleri'nden sonra İmam-ı Rabbani Hazretleri'nden sonra 1000 sene sonra Hazreti Mehdi gelecek. Hazreti Mehdi gelecek. Ama ben ta ortaokuldan beri maşallah yani adamlar Mehdi'yi yetiştirmek için Medine'ye gidenler sırayla böyle falan, o bir türlü o çocuk büyüyemedi. Ya biz 70'e merdiven dayadık, hala Hazreti Mehdi çocukluktan kurtulamadı, hala duruyor, onu yetiştirmeye gidiyorlar neredeyse şeylerini, kendi tayfalarını o şekilde böyle avutuyorlar ve kendisini Mehdi ilan edenler, çocuğunun ismini Mehdi koyup bir yerde Mehdi ilan edenler, bir sürü sahtekarlar var. Ama İmam-ı Rabbani Kutusu da açık net buyuruyor ki Hazreti Mehdi 3. binin yenileyicisi olacak. Peki şu anda biz 1400 47'de. Dolayısıyla 1450 desem ama.
1: İkinci 1400. Binin içindeyiz şu an.
2: Ha, ikinci binin içindeyiz. Dolayısıyla 550 sene var.
1: En az
2: 550 sene var. Dolayısıyla Mehdi ile alakalı efendim işte etiketlisi, cübbelisi, cübbeli şimdi deyince bir sürü cübbeli var. Avukatlar da cübbeli. Ondan sonra
1: bir günlerde, cübbeli giyenler üstüne alınmasın yani.
2: Alınmasın yani. Yani kelli pelli oturuyor böyle ahkam kesiyor falan. Ahkam kesiyor. Asfası yok İmam Rabbani Hazretleri. Açık açık bildirmişler. Peki bunlar seçiliyor mu? Evet seçiliyor. Hani bir söz söyleyeyim vaktimizde daraldı da. İmam Rabbani Hazretleri'nin hocası Muhammed Vakıbillah Hazretleri buyuruyor ki ben benden önceki büyüklerim benim kalbime aktığı ilimlerin hepsini sana verdim. Bundan sonra diyor yeryüzünde sana rehberlik edecek, yol gösterecek alim yok. Yani bu bilgiye sahip kimse yok artık. Sen çekilerek götürülürsün. Onu mektubatta açıkça aynı şekilde bildiriyor. Peki Mürşid-i Kamil şeriatı çok iyi bilendir. Fıkıh bilgilerine hakimdir. Bütün fıkıh bilgilerine. Tefsir, hadis, fıkıh, kelam, akaid bu bilgilerin hepsine hakim. Hepsine hakim. Ve zamanlı fen bilgilerine de hakim. Fizik, kimya, matematik bunlar da lazım olanlar hakim. Ondan sonra da 11 geliyor işte. Yani din bilgilerinin bu işte tefsir, hadis, fıkıh, ondan sonra kelam, akaid dedikleri bunlar nakli ilimler. Akli olanları da işte matematik, fizik, kimya, anatomi, astronomi. Bu ikisi birleşti. Zamanı bütün bilgileri öğrendi. Yetmiyor buyuruyor. Onun bir rehber olacak. Kalbinde dünya sevgisini söküp atacak. Efendim kitap okuyarak olmaz. Mevlana aldı Bağdat'ı Hazretleri. Bağdat Üniversitesi rektörüydü. Ama kalbi rahat etmiyordu. Daha bir sene boyunca yolculuk etti. At sırtında yaya neyse Hindistan'a gitti. Abdullah Dehlevi Hazretleri tedavi etti. 6 ay sonra şimdi memleketine dön dedi hocası. Ondan sonra dediler ki ya Şeyli Bağdatlı geldi 6 ayda. Buyuruyor ki onun her şeyi tamamdı ama ilmi kalbinde bir kibir halesi meydana getirmişti. Biz 6 aydır o kibir kırmak için. Ha bunun tedavisini onlar bilir. Onlar bilir. Yoksa efendim ben okuyayım da ben de Mürşid-i Kamil olayım yok öyle bir şey. Öyle bir şey söz konusu değildir. Üstadı yoksa hakiki bir üstadı olmadığı müddetçe bir işe de yaramaz. Peki zamanımızda kendisini Mürşid ayrı Mürşid-i Kamil ayrı. Mürşid-i Kamil asırlarda bir tane gelir. Hatta onlara kayyum alem tabiri kullanmış. Ne demek kayyum alem? Yani iman hidayet rüşt o zatın vasıtasıyla gönderiyor Cenab-ı Hak. Sebep o. İman hidayet rüşt o zatın vasıtasıyla geliyor. Yani öyle yaratmış Cenab-ı Hak. Ana tarafı o. Yani onun talebeleri vardır, kitaplar vardır. Peki efendim tanıyabilmek? Samimi olarak dua ederse Allah-u Teala çıkartır önüne. Allah-u Teala çıkartır. Yoksa her önüne gelen efendim bunlar sakallı cübbeli falan. Ya akşam sen sakallı cübbeli falan bile. Bir sürü var öyle. Kendilerini mürşid diye takdim ediyorlar. Çoğu da sahtekar. Hani diyeceksin çok kendinden emin. Bu söz bana ait değildir Mustafa Bey. Çünkü Seyyid Abdülhakim Arvas Hazretleri 4 mezhepte müstahatız Mürşid-i Kamil bu zat buyuruyor ki bu zamanımızda aynı şekilde böyle Mürşid-i Kamil yok gibidir. Yok gibi. Eskiden çoktu. Mesela Semerkant Buhara 13 tane silsile aliye büyüğü peş peşe gelmiş. Şimdi sahtekarlar cins atıyor. Allah-u Teala şerlerden muhafaza
1: etsin. Amin. Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
2: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: İslam ve Toplum. İhlas Vakfı, İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Varlıklarının hepsini Akbank'ta topla, ayrıcalıklar dünyasının kapısını arala. Gel birebir bankacılığa, Wings'le dünyadaki tüm restoranlarda yılda 30 bin TL'ye varan indirim ayrıcalığını yaşa. Birebir bankacılık, birebin ayrıcalık Akbank'ta. Ayrıntılı bilgi akbank.com'da. Senin yanında Akbank.
2: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0 online bağış ihlasvakfi.org.tr

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT Efendi.

0: reklamlar.
1: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM Haber.

0: Gündem hoş geldiniz. Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Mehmet Aydın. Saatlerimiz tam 16'yı gösteriyor. Hem Türkiye'den hem de dünyadan en önemli gelişmelerle bugün de sizlerle birlikte olacağız. Tabii hem Türkiye için hem de dünya için önemli gelişmeler var ama en önemlisi dünya ile ilgili dün akşam saatlerinde yaşanan gelişmeyle başlamak istiyoruz. Saatler dün tam 22'yi gösterirken adeta bir savaş provası daha yapıldı. Hürmüz Boğazı'nda yapıldı. Çeşitli uyarı atışları vardı. Adeta kaotik tablolar vardı. Tam ateşkese başlanıyor derken dün yaşananlar ne oluyor dedirtti.
1: Bu füzeler gece İran'dan ABD gemilerine ateşlendi. Basra Körfezi gece yarısı büyük bir savaşın eşiğinden döndü. Önce ABD donanması İran kıyılarına iki hava saldırısı düzenledi. İran basını iki petrol tankerinin ABD tarafından hedef alındığını duyurdu. Ardından İran basını Hürmüz Boğazı'nda yer alan Bender Abbas Limanı ile Keşm Adası'na ABD'nin saldırı düzenlediğini açıkladı. Bunun üzerine Tahran'da hava savunma sistemleri devreye girdi. Takip eden saatlerde İran donanması Hürmüz'ü geçmeye çalışan iki Amerikan savaş gemisine kruz füzeleri ve intihar dronlarıyla saldırı düzenlendiğini açıkladı. Amerikan savaş gemilerinin büyük hasar aldığı ve geri çekildiği iddia edildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu daha sonra saldırı anını gösteren videolar paylaştı. Paylaşılan bir videoda fırlatılan füzelerin üzerine "Fars Körfezi mezarınız olacak" notunun yazıldığı görüldü. Karşılıklı çatışmanın sona ermesinin ardından Amerikan Fox kanalı bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde saldırının ateşkesin bitmesi anlamına gelmediğini, ABD'nin gerginliği tırmandırmayı amaçlamadığını belirtti. Saldırı sonrası İran ordusu sözcüsü ABD'nin bazı körfez ülkelerinin yardımıyla Hürmüz'deki Hamir Limanı, Sirik bölgesi ve Keşm Adası'na saldırı düzenlediğini, İran'ın söz konusu işbirlikçi körfez ülkelerini bir yere yazdığını söyledi. Saldırıya dair son kritik açıklamayı ise ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptı. Trump, 3 Amerikan destroyeri ateş altında çok başarılı şekilde Hürmüz Boğazı'ndan geçti. 3 destroyerde hiçbir hasar oluşmadı ancak İranlı saldırganlara büyük zarar verildi dedi. ABD Başkanı çok sayıda küçük İran botunun saldırıda batırıldığını öne sürdü. İran'a ait dronların da olay anında havada yok edildiğini söyledi. Trump, okyanusa adeta mezara süzülen kelebekler gibi çok güzel şekilde düştüler dedi. Trump, İran'ın normal bir ülke olmadığını, deliler tarafından yönetildiğini söyleyerek sert bir dille tehdit etti. Trump, eğer nükleer silah kullanma fırsatları olsaydı tereddütsüz bunu yaparlardı ama bu fırsatı asla elde edemeyecekler. Anlaşmalarını hızlıca imzalamazlarsa onları çok daha şiddetli vuracağız ifadelerini kullandı. Trump'ın ardından İran ordusuysa çatışmanın yaşandığı gece Barbados bayraklı bir petrol tankerine el koyduğuna dair görüntü yayınladı. Ocean Koy adlı gemi petrol ihracatını sabote etmeye çalışmakla suçlandı. Görüntüde tanker direğine İran bayrağının çekildiği görüldü. Hem İran basını hem ABD basını çatışmanın ateşkesin ihlali anlamına gelmediği konusunda hemfikir.
0: Değerli izleyenler, Amerikan basını tarafından ele geçirilen bir CIA raporu İran hakkında bilinen bir gerçeği doğruladı. Tahran'ın füze kapasitesi beklenenin çok üzerinde.
1: CIA itiraf etti. İran'ın füze kapasitesi beklediğimizin çok üzerinde. Amerikan Washington Post gazetesi İran savaşına dair kaleme alınmış bir CIA raporuna ulaştı. Rapor savaş yüzünden ekonomik çöküntü içinde olduğu iddia edilen İran'ın savunma kapasitesini hala koruduğunu ortaya koydu. Evet. ABD Başkanı Donald Trump İran'ın füze stoklarının %80'inin imha edildiğini iddia etse de sahadaki veriler farklı. Buna göre mobil fırlatma rampalarının %75'i, toplam füze stoklarının ise %70'i hala operasyonel. CIA raporuna göre Tahran yönetimi baskı altında bile en az 3 veya 4 ay daha ciddi bir sarsıntı yaşamadan ayakta kalabilir. Ayrıca İran'ın stratejik yeraltı depolama tesisleri de saldırılardan neredeyse tamamen kurtuldu. Hasar gören bazı füze sistemleri ise hızlıca onarıldı. Ekonomi cephesi hakkındaysa CIA raporunda İran'ın mevcut kaynaklarıyla abluka şartlarına uzun süre direnç gösterebileceği öne sürüldü.
0: Sel Sumut filosu İsrail'in kaçırdığı iki aktivistin durumuyla ilgili açıklama yaptı. İsrail'in işkence ettiği aktivistlerden Seyf Ebu Kişkin açlık grevine başladığı öğrenildi.
1: İsrail Sumut filosuna düzenlediği baskında kaçırdığı iki aktiviste işkence uyguluyor. Küresel Sumut filosu aktivistler Seyf Ebu Kişk ile Tiago Avila'nın İsrail tarafından 24 saat yoğun ışık altında tecrit koşullarında tutulduğunu açıkladı. İki aktivistin sürekli uyku yoksunluğuna maruz bırakıldığı öğrenildi. Açıklamada aktivistlerin Gazze halkıyla dayanışmaları nedeniyle rehin tutulduğu ifade edildi. Aktivistlerin Gazze'ye yaklaşık 600 deniz mili uzaklıkta İtalyan bayraklı bir gemiyle zorla alıkonulduğu belirtildi. Olay uluslararası deniz hukukunun ihlali ve yargısız kaçırma olarak nitelendirildi. Açıklamada ayrıca Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi'nin dayanışma göstermenin suç olmadığı yönündeki açıklamasına atıf yapıldı. Küresel Sumut filosu Ebu Kişk'in kuru açlık grevine başladığı ve bunun ciddi sağlık riskleri taşıdığı belirtildi.
0: Arjantin'den kalkan bir gemide görülen ölümcül hanta virüs vakaları dünya gündeminde değerli izleyenler. Türkiye'de de virüsle ilgili endişe artmış durumda. Rahatlatan açıklama ise Sağlık Bakanlığı'ndan geldi. Türkiye'de herhangi bir hanta virüs vakası yok denildi. Peki hanta virüs nedir? Nasıl bulaşır? Belirtileri nelerdir? İşte hanta virüs hakkında bilinmesi gerekenler.
2: Covid-19'daki gibi insandan insana bulaşı çok da riskli olmayan bir virüse karşı karşıyayız.
1: Ta ki o varyanta kadar.
3: Bir tane varyantı var, o da Andes varyantı. Hantavirüs insandan insana yayılır bir varyantıyla beraberiz. Bu yoktu.
1: Türkiye'de hantavirüs korkusuna Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklama su serpti. Bakanlık sürecin yakından takip edildiğini vurgulayarak şu ana kadar pozitif vakaya rastlanmadığını duyurdu. Son günlerde Arjantin'den kalkan bir gemide görülen ve ölümle sonuçlanan hantavirüs vakaları dünya genelinde yeni bir salgın mı geliyor endişesini yeniden gündeme taşıdı.
2: Dünya Sağlık Örgütü de Covid-19 pandemisindeki gibi böyle ciddi bir pandemi, ciddi bir enfeksiyon tablosu beklemediğini ilan etti.
3: Bunu bugün duymasak bile öbür sene yazın bir yerlerde duymaya başlayacağız.
1: Türkiye'de en son 1997'de görülen hastalığın en büyük kaynağı ise kemirgenler.
2: Kemirgenlerin, farelerin dışkıları, idrarları ya da çıkartılarının ortama karışması ve bu ortama karıştıktan sonra bu dışkılarla enfekte partiküllerin solunum yolu ile alınması neticesinde oluyor.
1: Hastalığın ilk başlangıç belirtileri ise
2: ateş, ishal, bulantı, kusma gibi semptomlarla başlayan hastalarda ve sonrasında ağır ölümcül tabloya giden bir viral enfeksiyon salgını.
1: Sonrasında ağır solunum problemleri, kanama ve böbrek yetmezliği gibi ciddi klinik tablolar gelişebiliyor.
4: TGRT FM Haber.
5: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara'nın batısı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Bilecik, Kütahya, Uşak, Afyon, Bolu, Eskişehir, Sivas, Tokat, Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri, İzmir ve Manisa'nın kuzeyi ve Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarının yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 15-23, Ankara 11-20, İzmir 15-26, Bursa 15-24, Konya 11-21, Afyon 11-22, Denizli 13-25, Antalya 16-25, Adana 14-29, Zonguldak 14-19, Samsun 12-20, Trabzon 10-22, Kayseri 8-21, Erzurum 2-16, Gaziantep 11-23, Diyarbakır 8-24 ve Şanlıurfa 11-26 derece.

0: Yeni reklamlar.
1: Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
2: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Dünya dönerken. Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya Dönerken.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 16'yı 14 dakika geçiyor ve bugün 8 Mayıs 2026 Cuma efendim, bir halk gününde daha sizlerle birlikteyiz. Biliyorsunuz Cuma günleri halk günü efendim. Bugün efendim yine Dünya Dönerken programıyla sizlerle birlikteyiz. Ben Ataullah Arvas, Yücel Turan var bugün ana kumanda masamızda. Sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar. İşiniz, sofranız, ömrünüz bereketli olsun efendim. Hayırlı cumalar diliyoruz efendim. Cuma zaten hayırlı gün. Şöyle desek herhalde daha doğru olur. Cuma gününüzü tebrik ederiz efendim. Telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46 geliyor dinleyicimiz efendim. Buyurun efendim.
2: Ataullah Bey, kolay gelsin.
1: Merhaba, hoş geldiniz. İyi günler diliyorum efendim.
2: Cem ben, İstanbul Ataullah
1: Bey. Cem Bey merhaba. Evet, buyursunlar
2: merhaba
1: efendim.
2: Merhaba. Şimdi Ataullah Bey, bugün tabii Cuma, serbest günümüz.
1: Evet, halk günümüz efendim.
2: Bir sürü konu var. Tabii biz bu irtikaptı, zimmete para geçirmeydi, otelde peştemalle basılmaydı, akraba liyakatsiz akraba kayırmalarını falan, bunları nepotizme konuşmayacağız.
1: Evet.
2: Gurur kaynağımız savunma sanayi fuarımızı konuşmak istiyoruz.
1: Rezaleti konuşmayalım bugün diyorsunuz.
2: Kesinlikle, evet. bize yakışmaz. Gerek de yok zaten ülke gündemini meşgul etmeye Ataullah Bey. Yani evet. Mahkemeler ve hukuk, Sayın Akın Gürlek de dün TGRT'de bu konuyla alakalı net konuştu. Allah kendisinden razı olsun, Allah kendisine yar ve yardımcısı olsun, öyle söyleyelim.
1: Amin amin efendim.
2: Şimdi biliyorsunuz ıslak saçla mefhum, eski bürokrat kızı Nevşin Mengü Hanım dedi ki ya K. Atatürk imzasını Yıldırım Han füzesine, ya dedi, koyacak başka bir yer bulamadınız da oraya mı koydunuz dedi.
1: Rakı bardağına koyduk abi.
2: Şimdi affedersiniz, rakı bardağına koyduk. Koydular. Çakmaklara koydular.
1: Evet.
2: Yakalıklara yazdılar. Bütün arabaların çamurluğuna, bagaj kaputuna, camın Atatürk'ü koyacaksınız. Ya da Bulgaristan'dan sigara kaçakçılığı, kaçak sigara getiren milletvekiliniz, bunu Atatürk İzindeyiz diyerek kamufle etmeye çalışacak. Buralara yakıştıracaksınız ama ilk ve tek Özgür Özel Bey'in ya balıkları rahat bırakın, rahatsız oluyorlar dediği muhteşem, yani bugün Yunan basınını, İsrail basınını baktığınızda adamların, ya adamlar böyle bir füze yapmış, ya siz dalga mı geçiyorsunuz, 3 gün sonra tepemize iner bu diye korkudan ciyakladığı bir füzeye, kusura bakmayın, ortak değerimiz Atatürk'ün imzasını da resmini de koymak oradan başka hiçbir yere yakışmaz Ataullah Bey.
1: Değil
2: ben
1: mi?
2: Hükümetimizi, başta Sayın Cumhurbaşkanımızı ve bunu düşünen yetkilileri canı gönülden tebrik ediyorum. Benden küçüklerin alından, büyüklerin de ellerinden öpüyorum Ataullah Bey. Yani Atatürk imzasını başka nereye atsın bu devlet?
1: Evet.
2: Yakıştıramadınız mı Nevşin Hanım ve onun gibi düşünenler? Yani dolayısıyla biz her zaman İngiliz Büyükelçisi'nin atına koşulan Jön Türkler olmak istemiyoruz. Bundan da utanç duyuyoruz tarihimiz adına, o Türklerden de. Türk kavramının oradan da kaldırılmasını talep ediyorum aslında. Gurur duydum bir kez daha. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konuyla ilgili kararlılığını, Cumhur İttifakı'nın kararlılığını bir kez daha mühür mesabesinde tekrar etti. Allah kendisinden razı olsun. Bunları üretenlerden razı olsun. Artık bunları konuşalım Ataullah Bey.
1: Peki efendim.
2: Saçma sapan kepazelikleri konuşmayalım.
1: Alalım efendim. Çok teşekkür ederim. Cem Bey, iyi günler diliyorum. Telefon hattımızdaki diğer dinleyicimizi hemen alıyoruz efendim. Buyursunlar efendim. Alo.
3: Selamun aleyküm. Hayırlı akşamlar.
1: Aleyküm selam efendim. Hayırlı akşamlar diliyorum efendim.
3: İyi de buradan Yusuf.
1: Yusuf Bey, buyurunuz efendim.
3: Akşamki programı fevkalade seyretti. Millet de seyretmiş evvelallah. Daha adam masanın başından kalkmadan başladılar pislik atmaya. Daha adam bak masanın...
1: Hangi adamın efendim? Kime pislik atıyorlar efendim?
3: Adalet Bakanımıza.
1: Allah Allah.
3: Tabii.
1: Niye görevinizi yapıyorsunuz?
3: Tabii.
1: Adalet Bakanı ben görevimi yapıyorum diyor. Evet.
3: Görevimi yap. Daha hala diyor adamın başsavcılıkta diyor adam diyor. Bahar olamamış diyor. Sen mi şey edeceksin onu, ananı temin edeceksin? Bir de Bu Cem kardeşimizin anladığı Atatürk meselesinde, ben de Atatürk meselesinde başlayacağım. 39'dan 50 yılına gelesiye kadar, bak 39'dan 50 yılına gelesiye kadar Atatürk neredeydi? Çıksın o Atatürkçüler mi anlatsın? Atatürk'ün resmini Arap paralardan silenler, Atatürk'ün büstlerini okullardan çıkaranlar, acaba o neredelerdi onlar? Nasıl Atatürkçü oldular onlar? Zerri kadar Atatürk vallahi.
1: Onlar şey mi? İsmet Paşacı değil mi?
3: Tabii.
1: O zaman Harp Akademisi'nde de öğrenciler neredeyse karşı karşıya gelmişler. İkiye bölünmüşler. Atatürkçülerle İninücüler diye. Baba baba nasıl bir ikilik çıkarmışlar ya?
3: Bak. Geçen gün mecliste milletvekilinin birisi, herhalde grup başkan vekiliymiş. Gerile siz eninde sonunda devamlı Atatürk düşmanlığı yapıyorsunuz. Bir hanım anladım, grup başkan vekili de Leyla Şahin Usta mıydı, öyle bir ismi. O anladığını öyle bir anladım, onu şey yaptı ki böyle de burada oturup da gerile bunları yapmak Atatürkçülük değildi. Atatürkçülüğün izinden gidenler de bak bunları yaptılar dedi.
1: Muasır medeniyet seviyesini yakalamak lazım diyorlar.
3: Ya 50 yılına gelin Celal Bayrağı'ndan Menderes rahmetli anladığını, bunun mezarını, anıt kabirini yaktılar. Atatürk koruma kanunu çıkarttılar. Hepsi Atatürkçü oldu şimdi. Deli kadar bak, Ecevit'i dahi sevmez Atatürk'ü. Ecevit dahi sevmez Atatürk'ü.
1: Öyle mi? Cumhur.
3: Bir avukat vardı. Onun babası Milli Güvenlik Partisi mi kurduydu? Öyle bir şeydi. Kayserili miydi onlar, öyle bir... O çok anladın.
1: Milli Güvenlik Partisi de mi vardı ya?
3: Ya bu neydi? Bir avukat vardı ya.
1: Bozbey mi?
3: Bozbey mi? Yok, değil. Bozbey değil.
1: Ben ya çıkaramadım ya Milli Güvenlik Partisi'ni.
3: Bundan evvel anladın. Baro Başkanı vardı ya, anladın. Sonra elçi oldu Kıbrıs'a.
1: Anladım. Evet.
3: Onun babası da parti kurduydu. Şimdi ayrıldı CHP'den. Sabah akşam Atatürk, adam 0-0 aldı, elde 1-0, oy attı gitti.
1: Artık diyorsunuz kimseyi istismar etmesinler. Siz ne işe arıyorsunuz, ne yapmak istiyorsunuz onu yapın. Ya, bizim İstismarı şey... bırakın efendim diyorsunuz.
3: Bak şimdi az evvel Cem yeğenimiz anladığını söylemedi mi? Bizim ortak değerimizde siz nasıl anladınız benim Atatürk'üm diyorsun ya. Ne Atatürk, siz Atatürk'ü deri kadar sevmezsiniz ya. Dedi ya, Bulgaristan'dan sigara kaçakçılığı yapan, biz Atatürk'ün izinden gidiyoruz diye ya. Biz bunları takip ediyoruz. Yarın diyecek anladın.
1: Bunlar ya, gizli ininici olabilirler abi.
3: O Uşak Belediye Başkanı dedi, biz Atatürk'ümüzün izinden gittiydik diyecek. Belki de itirafçı oldu.
1: İtirafçı olmuş, evet.
3: Akşam
1: Antalya Belediye Başkanı, Uşak Belediye Başkanı, evet.
3: Yok, Antalya Belediye Başkanı oğlu.
1: Evet. Oğlu mu kendisi mi?
3: Antalya Belediye Başkanı'nın oğlu itirafçı olmuş.
1: Ne diyorsun ya? Kendisi olamamış mı ya?
3: Olmamış abi. Ona daha baskı vardır.
1: Yapma ya.
3: Şimdi tabii bahan akşam bahan söyledi.
1: Allah.
3: Ben sonuna kadar, hatta sana ya şehit Mehmet iki severdim dedim.
1: Göçen Böcek demek ki itirafçı olmuş.
3: Ben akşamki programı ikincisi tekrarını da izledim.
1: Baba olmamış oğlum, sen ol bari demiş.
3: Ya o ama o
1: sen biliyorsun zaten demiş. Bir beraber yapmıştık diyor. Sen her şeye şahitsin. Ben yapacağıma sen yap demiştir.
3: Tamam, eğer günah babalı boynuna söyleyenin
1: de boynuna. Abi evet, günah de... çok büyük be.
3: Biz bak onun şahidi de değiliz. Biz de çıkartmadık onu. Onu çıkaran, bak kendi metresini oğluna gelin yapan isim diyorlar. Biz bilemeyiz. Biz günah babalı boynuna o adam.
1: Öyle bir şey de çıktı değil mi? Şahia da çıktı.
3: Biz görmediğimiz yere de şahitlik yapmayız. Anladım. Kesinlikle anladım, onların ifadeleri bunlar.
1: Peki efendim. Çok teşekkür ederiz efendim. İyi günler diliyorum efendim. Evet, telefonlarımız 0212 454 56 46. Efendim, hafta sonuna doğru gidiyoruz. Bugün Cuma, Halk Günü. İnşallah herkes konuşacak efendim. Buyursunlar. Alo.
0: Alo, merhaba Ataullah Bey.
1: Merhaba efendim. Müberra Hanım, hoş geldiniz efendim.
0: Hoş bulduk. Biz Kur'an'ın hadimleri pür imanla veyzindeyiz. Bu yoldan dönmeyiz asla, peygamberin izindeyiz. Bu bir cuma açılışı.
1: Öyle mi efendim?
0: Evet.
1: Evet.
0: Hayırlı cumalar.
1: Size de efendim hayırlı cumalar diliyoruz.
0: Atatürk'ün resmi her yere konabilir. Evet. Fatih Sultan Mehmet Han'ınki de konabilir. Adnan Menderes'inki de konabilir. Neydi o? Nevşin miydi? Neydi o?
1: Çok Nevşin okuyor. Hanım'ın resmi zaten çok. Yani magazinde var, haberde var, her yerde var. Evet. Onun yani, da fotoğrafı var yani. Kıskanmanın bir anlamı yok efendim.
0: Ya Atatürk'ü ya sen bugün Yıldırım Han füzesi yapılmış.
1: Evet.
0: Sen ne diye küçümsüyorsun?
1: Süpersonik füze efendim.
0: Evet. Bu Akın Gürley'i de ben çok dinledim. Ondan sonra akşam çok güzel konuştu. Bütün suçlulara operasyon yapılacak Atatürk.
1: Öyle dedi değil mi?
0: Evet yapılsın.
1: Evet.
0: Yapılsın. Hatta bu şiddet kadın cinayetleri, evet, bu çocuk tacizlerine idam kanunu çıksın Ataullah Bey.
1: Değil mi?
0: Yani çıksın. Birkaçına bak Kenan Evren'i kötülüyorlar Aslı diye sağdan soldan. Adam iyi yaptı.
1: Hmm. Evet. Yani hani, adam idam etti diyorsun. Bir sağdan bir soldan.
0: Evet. Ya Arabistan'da niye hırsızlık yok?
1: Evet.
0: Ya bunların birkaçını sallandıracaksın. Ya elini keseceksin ya kolunu keseceksin. Ya da çok suç işleyen suçluları idam ettireceksiniz. Ataullah Bey bu böyle olmuyor. Nereye gidiyor Türkiye?
1: Evet.
0: Yani ben gece hattını dinliyorum Show TV'de. Bazen ağzım açık kalıyor.
1: Gece hattı değil mi?
0: Evet gece hattı 12'den sonra başlıyor. Benim ağzım açık kalıyor. Hı. Ben yani sokağa çıkmaya ben korkuyorum.
1: Yok korkmayın efendim. Sokak çok güvenli.
0: Ya yanımda yardım yok.
1: Bazı şeyler olabilir tabii. Evet.
0: Yani Kızılcık Şerbeti'nde bir şey izledim. Heh. Bir kadın yardım istiyordu. Baş parmağınızı içeriye doğru yumruk yapıp dört parmağınızı sallıyorsunuz. O sessiz yardım demekmiş. Hı. Evet.
1: Öyle bir işaret yani o.
0: Evet öyle bir işaret. Ya Allah milletimizi ihya eylesin.
1: Amin inşallah.
0: Toplum.
1: Biz ne sıra olsun. Böyle olduk değil mi? Ne kadar bir dejenere olduk böyle. Kendimizden uzaklaştık. İnsanlığımızdan uzaklaştık. Vallahi milletimizden uzaklaştık. Bir tuhaf evet, olduk efendim.
0: Bizi dejenere eden bu teknolojinin kötü yanları.
1: Kötü arkadaşlar, kötü, evet, kötü teknoloji.
0: Evet. Evet,
1: kötü
0: evet.
1: Siteler, kötü niyetli insanlar.
0: Kötü komşular.
1: Ya.
0: Yani biz çok ya peygamberimiz.
1: İyiliği çoğaltmak lazım. İyilik iyidir Erhan.
0: İyiliği çoğaltmak lazım. Hı. İyilik yap da Halik bilir, Balik bilmez.
1: Evet. Ad derya yani, demiş.
0: Evet,
1: Balık bilmese de Halik bilir demiş.
0: Evet Halik Yunus peygamberi nasıl balığın karnından çıkardı?
1: Tabii ya.
0: Evet.
1: Peki efendim.
0: Evet Ataullah.
1: Çok teşekkür ederim efendim. İyi hafta sonları diliyorum.
0: İyi hafta sonları.
1: Sağ olun efendim. Alo. Buyurun efendim. Alo.
4: Alo.
1: Buyursunlar efendim.
4: Selamünaleyküm.
1: Vaaleyküm selam efendim.
4: Konya Beyşehir Yakup ben.
1: Yakup Bey merhaba hoş geldiniz. Buyurunuz efendim.
4: Öncelikle bütün İslam aleminin Cuma bayramını tebrik ediyorum.
1: Bir mukabele efendim.
4: Nice cumalara erişmek dileğiyle.
1: Amin inşallah. Hep beraber efendim.
4: Bir de ilk önce şunu söylemek istiyorum. ODTÜ'de yapılan bu bayrağa saygısızlık kınamak ne kadar yeterli oluyor bilmiyorum ama bayrak bizim inşallah kırmızı çizgimizdir.
1: Evet.
4: Bir de şu olay var.
1: 6 kişi derdest edilmiş sorgulanıyor bakalım evet. Ciddi yani, bir provokasyon var orada.
4: Tabii illaki ama yani sorgulanmayacak bunlar yurt dışına. Ülkenin dışına Türk bayrağının sallanmadığı bir yere göndereceksin bunları.
1: Ha, değil mi? Sizin alle

0: efendime söyleyeyim. Sokaklardan fareler toplayıp rozetler takıyorlar.
1: Evet.
0: Ama bana koyun diyor ya. Benim evet. peşimde koştuğum, benim desteklediğim insan bugün dünyanın gıptayla baktığı, titrediği Yıldırım Han yapıyor.
1: Tabii.
0: Orfal 17 yapıyor. Ben bu yüzden onların dediği gibi ben böyle bir koyun olmak istiyorum. Ben koyunla razıyım. Böyle bir koyun olmak istiyorum. Rabbime şükürler olsun böyle bir liderim peşinden.
1: Evet.
0: İstediğim için.
1: Peki efendim.
0: Bunun için.
1: Çok teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyorum size. Sağ olun. Mesajlarınız çok değerli bizim için. Buyurunuz efendim. Vatandaşın mesajları önemli efendim. Buyurun.
2: Alo, merhaba Atalı Bey.
1: Merhaba, iyi günler diliyorum efendim. Kiminle görüşüyoruz? Fikret, buyursunlar efendim.
2: Ben Fikret efendim.
1: Kolay buyursunlar ya. Fikret Bey, hoş geldiniz. Evet.
2: Şimdi ben de bu bayrak konusunu önemsiyorum çok.
1: Tabii. Bayrağa uzanan evler kırılsın efendim.
2: Evler kırılsın açık ve net olarak da böyle olmalı zaten.
1: Evet.
2: Şimdi ben hemen şunu ifade edeyim mi? Vera Hanım'ın fikrine katılmıyorum.
1: Hı.
2: Kendisine saygılıyorum mutlaka ama hiçbir bu konuda katılmıyorum. Çünkü hani idamda Kenan Evren'den bahsetti. İsmini pek zikretmek istemiyorum ama.
1: Bir sağdan bir soldan evet.
2: Bir sağdan bir soldan. Ben 60 küsur yaşındayım. 12 Eylül'leri de gördük. Hepsini gördük.
1: Tabii.
2: Atallah Bey. Bilemiyorum benden belki büyüksünüz ama siz daha deneyin.
1: Bunun için hiç önemli değil efendim evet.
2: Yaşadık bizzat Ankara'daydık çünkü.
1: Kardeşi kardeşe düşman ettiler efendim.
2: Bakın bir şey söyleyeyim efendim. Ben liseye giderken tik oluştu bende tik. Hani istemsiz hareketlerden bahsediyorum
1: Allah
2: tik.
1: Allah.
2: Neden biliyor musunuz? Hep arkamızı kontrol ederdik. Sağımızı solumuzu.
1: Evet.
2: Yani düşünün o dönemleri geçirdik. Şimdiki nesil pek bilmez o dönemleri.
1: Evet.
2: Böyle yaşam bir kumar gibi çıkıyorsunuz. Akşam eve gelebilecek misiniz? Annenizi babanızı görebilecek misiniz? Ama ne oldu? Benim fikrimce tabii 12 Eylül denen ihtilal yaptılar.
1: Evet.
2: İşte kendilerince birden kesildi değil mi? Atallah. Birden
1: Demirel kesildi. Söylemişti Atallah. Ya ulan bir gün önce millet birbirlerini öldürüyordu. Nasıl kesildi bu bıçak sırtı?
2: Nasıl kesildi?
1: Madem ki kesilecekti kesilseydi kesseydiniz ya.
2: Daha önce niye kesmedi?
1: Evet. Bunu? Bu kadar genç toprağa
2: yaşını,
1: düştü.
2: Yaşını 18'den küçük yapıp da pardon bağışlayın özür dilerim. Yukarı çıkarıp da mahkemede idam ettiniz.
1: Tabii.
2: Bir sağdan bir soldan diyorsunuz. Sizlere evet. yatacak yeri yok. Evet. Bırakın ülkemizi dünyada yok.
1: Evet.
2: Öbür dünyada zaten yoktur. Yüce Rabbim yapacağını bilir.
1: Darbeleri reddediyoruz. Yani.
2: Reddediyoruz. Evet. Özellikle 12 Eylül. Özellikle evet. bakın bunları yaşadık biz. Bir sürü daha günümüzde de yaşadık yani. Çok yakın tarihlerde de yaşadığımız 15 Temmuz'lar var, şunlar var, bunlar
1: tabii
2: var.
1: Tabii bize saldırdılar, hepsine, öldürdüler hepsine bizi, gördüm. Katlettiler.
2: Evet, evet, evet.
1: Önce Allah Allah dediler, sonra yallah
2: evet.
1: yallah dediler
2: evet,
1: bize.
2: Evet, aynen, evet.
1: Ya
2: aynen,
1: ne biçim iştir dedim yani Allah Allah diyeceksin sonra bize yallah yallah diye bizi nereye göndereceksiniz ya?
2: Terbiyesizler.
1: Ya aynen. ya uçaklarla, tanklarla.
2: Bundan evet. yani Müver Hanım'ın biraz daha düşünceli konuşmasını ben peki. öneriyorum. Tavsiye etmiyorum, bağışlayın. Benden bir tür belki bilemiyorum ama ona ben şiddetle karşıyım.
1: Peki,
2: teşekkür
1: Fikret
2: ederim
1: Bey.
2: Dinlediğiniz için.
1: Sağ olun. Saygı çok teşekkür ederiz efendim. Fikret Bey. İyi günler diliyorum efendim size. Sağ olun. Evet, telefon hattımızdaki dinleyicilerimizi hemen alalım efendim. Buyursunlar efendim.
3: Katallah Bey, hayırlı günler, hayırlı cumalar.
1: Hayırlı günler diliyorum. Hoş geldiniz efendim. Cumanızı tebrik ederiz efendim.
3: Allah razı olsun. Bildiğim gibi Vuka beni. Katallah Bey, şimdi bayrak, ezan, Kur'an bunlar değişmez kurallarımız. Yani olmazsa olmazımız.
1: Tabii ya. Süleyman
3: Bey
1: yıllarca Kur'an-ı Kerim bayrağı böyle öperek alnına kafasına koydu. Bu millet arkasından gitti be, oy verdi.
3: İşte
1: milletin hayır bu değerleri çok önemli hepimiz için.
3: Ya muhakkak. Ama bir de Atallah Bey, bir terörizm var tamam bayrağı her şeye karşı ama bir de bu esnaf terörünü nasıl bitireceğiz ya?
1: Vay be, esnaf değil mi?
3: Abi bir geçen hafta aldığım 80 liralık suyu 2 gün sonra 90 lira yaptılar. Bugün aldım 100 lira diyor. Ya
1: öf.
3: Dedim arkadaş nasıl zam yok daha da zam gelecek.
1: Damacana suyunu mu?
3: Evet Atallah Bey ya. Böyle bir şey yok ya.
1: Ben kurtuldum abi. 3,5 sene oldu. İhlas'tan bir su arıtma aldım. Reklamları dinlediniz bu arada. Ama doğruyu söylemek lazım abi. Kartuşunu bir defa değiştirdiler. Vallahi çoktan beri şeyini çıkardı. Güzel şeye bağlıyorsunuz efendim musluğa.
3: Ya
1: tertemiz su içiyorsunuz efendim. Yoksa da

0: Bacanın altında kalkamazsınız abi.
1: Ya.
0: Evet.
1: Arkadaş her hafta zam gelmez ya.
0: E tabi.
1: Ya devlet bu teröre bir dur desin ya.
0: Evet.
1: Yemin ediyorum ya, esnaf terörü bıktırdı artık ya. Yani
0: esnaf hadi, demeyelim de esnaf olmayan. Şey esnaf olmayan bunlar fırsatçı abi.
1: Ya %98'i sahteker bunların ya.
0: Tabi fırsatçı.
1: Ya diyor ki savaş var diyor. Mazota zam geldi diyor. E diyorum 86 idi mazot. 70 küsüre indi. Niye sen indirmiyorsun? E diyor pahalı aldık. Ya arkadaş köpük ya köpük elinde senin. Zaten duruyor. Peynir ekmek gibi satmıyorsun ki bunu.
0: Tabii. Eşel mobil sistemi şu anda Türkiye'de uygulanıyor. Yani 90 liraya bile almadılar. Dediğiniz gibi 80 küsür liraya. Sonra da şimdi de indi. Evet.
1: Ya Atalla Bey ciddi söylüyorum. Ben Recep Tayyip Erdoğan için yemin ediyorum. Yani o bir tek lider. Ama şu gıda terörünü bitirsin ya. Esnaf terörünü bitirsin ya.
0: Tabii.
1: Yemin
0: sen doğrusun ya, haklısın ama bir su arıtma al abi. Bizim abi, de yapacaklarımız
1: almak meselesi,
0: var.
1: Almak meselesi değil ki öbürlerin de hepsi aynı. Hangisini alayım ben?
0: Ya su arıtma cihazı alıyorsun. Dabacanadan kurtuluyorsun.
1: Ya Atalla
0: ondan
1: Bey,
0: sonra alışveriş de yaparken nerede uygunsa, nerede ehvense oradan, bir de abi kendinize, ihtiyacınıza göre alın. Eski günlerdeki gibi
1: ya
0: yapmayın.
1: Ya tamam Atalla Bey, eyvallah da yani.
0: Cumhurbaşkanından bekliyoruz. Sayın ya, hükümetimizden eyvallah bekliyoruz. Ama ya, bizim ya, de yapacaklarımız var. Onu demek istiyorum.
1: Atalla Bey haklısınız da ya, kavga mı edelim yani? Aynı bu indi bindi 180 bin lira ceza geldi ya bu trafikte. Ama yani buna gidiyor artık.
0: Ya ben sana bir şey söyleyeyim bak. Enflasyon ve bu fırsatçılara alışveriş yapan biz sevgili dinleyicilerimizin de arkadaşlarımızın da yani daha doğrusu gidip bir eve bir şey alın. Hepimiz alıyoruz. Alanlarımızın da çok büyük suçu var. Gözü kapalı gördüğümüz yerde tak diye alıyoruz. Dolaşmamız, gezmemiz lazım. En uygununu bulmamız lazım ve az almamız lazım abi.
1: Atalla Bey ya anladım da %95 yani 95'i diyelim. %5'ini ben nereden bulayım temiz adamını ya? Nereden bulayım Atalla Bey ya?
0: Az alacağız. Ya. Az hepsi olacağız. İsrafta frene basacağız abi.
1: Tamam israf etmeyeceğiz ama Atalla Bey israf etmediğim halde bile affedersin yani esnaflar çok kötü ya.
0: Evet.
1: Çok
0: kötü esnaf ya, değil abi ya. fırsatçı.
1: Böyle bir şey yok ya yemin ediyorum.
0: Doğru söylüyorsun.
1: Akşam eve gidince belki de ayak parmaklarıyla tesbih çekiyorlar ya. O kadar parayı nasıl kazandık diye.
0: Ya.
1: Böyle bir şey yok Allah Bey.
0: Ah bu fırsatçılar. Ah hepimizin bu fırsatçılarla mücadele etmemiz lazım. Başta hükümetimiz, devletimiz sonra da biz alışverişe çıkanlar efendim.
1: Atalla Bey bir yol göstersinler bize. Desinler ki bunlarla böyle mücadele edin ya.
0: Mücadeleyi ben sana yol gösterdim ama sen beni dinlemiyorsun.
1: Dinledim Atalla Bey ben seni dinledim de. resmi makamlardan bir şey insin aşağıya. Ha,
0: anladım. Doğru yani oradan da gelse daha inandırıcı olur.
1: Eyvallah,
0: peki. Çok teşekkür ederim efendim. Haklısınız efendim. Çok teşekkür ederim. Telefon hattımızda kim var efendim? Alo. Buyursunlar efendim.
2: Selamünaleyküm.
0: Ve aleykümselam efendim.
2: Efendim İstanbul'dan taksici Veysel.
0: Veysel Bey nasılsınız?
2: Allah razı olsun. Sizler de iyisiniz
0: çok
2: inşallah.
0: Çok teşekkür ederim. Zaman zaman Uber diye bir şey görüyorum böyle üzerinde yazılmışlar. Evet. Taksinin üzerinde. Onlar artık çalışıyorlar değil mi?
2: Evet şu anda ben Uber'e gidiyorum. yapıyorum.
0: Çok güzel.
2: Ve istikametim Balat. Evet doğrudur.
0: Çok bir sürü kavga vardı bitti elhamdülillah. Herkes rızkının peşinde tabii.
2: Aynen öyle. Şimdi Atalla abi ben bundan evvel konuşan Mübarek Hanım'ı resmen kınıyorum.
0: Aa.
2: Evet resmen kınıyorum. Yazık. Vallahi yazık billahi yazık. Bu memleket neler çekti.
0: Bu darbecilerden Kenan, diyorsun.
2: Tabii. Şu Kenan Evren'in ismini ağzına aldı ya.
0: Evet.
2: Ben de Mübarek Hanım silindi. Şu evet. ana kadar ben ona eyvallah diyordum. Hafız olduğunu falan söyledi. Neyse. Yani şunu demek istiyorum. Abi evet. yani hakikaten bu memleket çok çileler çekti. Onun için diyorum ki bu memlekette Kürtler cidden ezdiler. Türkleri de ezdiler. Müslümanları da ezdiler. Ve bunu yapanlar maalesef Cumhuriyeti kuranlar. Şu 3816 bir kalksa da şöyle bir rahat konuşsak diyorum. Yani elhamdülillah biz bunları biliyorduk ama daha evvel konuşamıyorduk. konuşma vaktidir. Yani ilk önce kendi...
0: Ya o Cumhuriyet'i... Şimdi Cumhuriyet de biliyorsunuz halkın kendi kendisini idare etmesi. Demokrasi, cumhuriyet, ben insan de... hakları böyle geldiler diyorsun. Sonra habire darbe yaptılar. Habire evet, darbecilik evet, oynadılar değil mi efendim?
2: Evet. Evet.
0: Ben habire zalimleştiler. Evet.
2: Evet. Ben eşkıyasam başındaki adamı evliya olarak bekleyemezsin. Her şey bende bitiyor. Hmm. Fert çok mühimdir. Fert düzelmeden cemiyet, cemiyet düzelmeden toplum ancak bu kadar oluyor. Onun için bizim şekillenmemiz lazım.
0: Fert düzelmemiz lazım diyorsun.
2: Aynen öyle.
0: Evet
2: bakın
0: abi.
2: Ben size bir şey anlatayım.
0: Buyurun efendim.
2: Yani, kusura bakma.
0: Estağfurullah efendim, rica ederim.
2: Zonguldak Ereğli'de sene 1980 yakın bir tarih beni içeri aldılar. Suçum ne biliyor musunuz? Suçum şekil. Sakallı, cübbeli, şalvanlı oluşum.
0: Ne diyorsun
2: evet,
0: ya?
2: 80 senesinde. Evet, evet aynen öyle. Bakın abi rahmetli
0: kılık babam. Kılık kıyafet şeyde gündemde gene.
2: Evet. Hmm. Onun için evet doğru. Onun için rahmetli babam da beni sormaya geldi. Ne oldu bu çocuğa diye.
0: Allah
2: baktılar babamın şekliyle aynı onu da aldılar. Elhamdülillah askeri cezaevinde yattık çok şükür.
0: Hı.
2: Onun için buradan Müberra Hanım'ı resmen kınıyorum. Hılafsız kılıyorum, kınıyorum onu. Allah kolaylık versin. Hepinize.
0: Amin amin efendim. Hayırlı yolculuklar kazasız belasız.
2: Çok sağ olun. Şu anda Fener istikametine gelmiş bulunmaktayım. Öber yolcusunu indireceğim yabancı arkadaşlarım.
0: Peki
2: Allah'a emanet. Selam.
0: Kolay gelsin efendim. Çok teşekkür ederim. Evet buyursunlar efendim. Alo.
3: Selam aleyküm.
0: Ve aleyküm selam efendim.
3: Adana yüreğinden Mustafa Ceylan.
0: Mustafa Bey buyurunuz efendim.
3: Hayla cumala. Ya zaten sen çatırmadan cevap veriyorsun. Yani kınamıyorum. Kınamayalım be. Benim kardeşim işi dolu. O benden daha fazla aşırı dolu. Onu tebrik ediyorum. Benden büyükse ellerine, küçükse gözlerinden öpüyorum. Ben petrola girdim. Bir gün önce 65,5'tu yakıt. Şey yanmayınca girdim. Pompaya yanaştım. Baktım 73 lira çekip. Bayana dedim pompa. Dedim kızım bu nedir? Bu gece zam gelmedin. Bu neyin neyisi dedim. Abi dedi kıtır yavrum dedim yapma dedim. Bak İsara Taşı'nın orada dedim 67 lira. Burayı bir metre ileride dedim 69 lira. 73 lira yaklaşınız dedim. Terbiyesizlik yapmayın dedim. Yani bazı kesimler hükümete mal etmek için elinden geleni ardına koymuyorlar. Yani bazı vatandaşlar...
0: Yani aslında diyorsun bu fırsatçılar hükümeti hedeflerini aldılar.
3: Aynen öyle. Başka çıkarları yok. Bak şimdi pazara girdim. Karşımda Cuma pazarı. Ben arabanın içindeyim külgede. Özellikle sizi dinliyorum.
0: Millet hükümetinden efendim devletinden şey yapsın, soğusun diye fırsatçılar terör estiriyorlar. Habire etiket değiştiriyorlar. Ne diyorsun hacı abi ya?
3: Dergahlar bitişik. Oradaki dergah 30 lira portakal. Buradaki 20 lira. Aynı portakal. Benim dinleyenlerim bütün gün haberim boynuma.
0: Portakal Adana'da ucuzdur evet. Yeri de ucuzdur. Şey yerinde olur.
3: Aldım ben aldığımı fiyatını söyleyeyim. Salatalı aynı dergahta 30 lira. Bu taraftaki 15 lira. 15 liraya aldım. Dolmalık biber. Yani en kaliteli dolmalık biber 20 lira.
0: Hmm.
3: Diğer biber 30 lira. Acı biber, sivri biber. Aldım poşeti de sonra arabanın içinde de eve gitmedim. Hanım bana ayran çorbası yapıyor. Ben bir de razıyım.
0: ayran çorbası derken ha şey çorbası anladım.
3: Ayran biraz zahmetli de 8 kilo.
0: Soğuk ayran çorbası değil mi?
3: O
0: sıcak mı yapıyorsunuz hacı abi siz?
3: Tabii ki tabii rahmetli kahtalımış ediyor ya bizim Adıyaman'ın meşhur çorbası.
0: Ama onun içinde bir ot mut da var herhalde ya.
3: Ot var. Ondan sonra yumurta var. İki saat, üç saat pişiyor kazanda pişiyor.
0: Maşallah.
3: Pişirten sonra leğene katılıyor. Ondan sonra biberler o közden kızartılıyor. Yani bu çorba çok zahmetli ama çok lezzetli bir yemek. Herkes yapamaz.
0: Evet.
3: Yani ben çok yani bunu her insan yapamaz. Hanım yapıyor yani. Ben biraz rahatsızım. Çorbayı da seviyorum. Yapıyor. Yani neticeyi de böyle demek istediğim şu. Yani insanlar uyanık olsun. Kardeşimin içi yanıyor. Önceki kardeşimi de dinledim. Biz koyun olmaya razıyız. Benim kardeşim biz domuz olmaya razı değiliz. Biz koyunuz. Tamam
0: anladım
3: mı?
0: Efendim. Tabii. Koyun özellikle keçi mübarek hayvandır abi.
3: Aynen öyle. Evet. Yeryüzünde bütün değişik kulvarlarda bütün et ölmemek için yeğilir. Sadece domuz yeğilmez. Hayatta men edilmiş. Hanzir. Hem benzin hem
0: şey tüp. Var orada şerit var ya o sağlığa zararlı
3: aynen
0: zaten abi.
3: Aynen öyle.
0: Tıp öyle diyor abi. Evet.
3: Sen tavsiye etsin o arıtma testi benim evde var süperdir. Yani evet. Suyumuz bulundu halde tutuldu. Arıtma var yalasını aldım. Netice itibariyle şimdi Allah bize akıl vermiş, fikir vermiş, irade vermiş. Yani şimdi insanlar konuşa hayvanlar da koklaşa bir yerlere varır.
0: Evet abi.
3: Yani kardeşlerimi dinlerken doğrudur, içimiz doğrudur. Çünkü Peygamber Aleyhisselam'da büyük insan yok. Hayatı hep sıkıntıyla, ızdırapla. Biz ne peygamberiz, ne sahabeyiz, ne melekiz. Sakallıyız, kışlaya giremedik. Evladım örtülüydü, okula gidemedi. Elhamdülillah şu an okula gidiyor. 3 tane çocuğu var. Kimse demiyor ki Elif niye senin başın örtülür? Vallahi kimse diyemiyor. Diyemez. Niye?
0: Hala okul mu okuyor acaba ya?
3: Yok şu an öğretmen.
0: Ha, öğretmen olmuş. Hay maşallah.
3: Bazı hanımın götürüp çocuklara bakıyor, kaynanası rahatsız oluyor. Okula 2 tane çocuğu var. Yani onlar da okula gidiyor.
0: Allah yani bağışlasın.
3: Evet. Bizim de sakalımız var, kışlaya gidemedik, Allah diyemedik. Sen dedin zaten yorum yapmaya gerek yok. Bir sağda bir solda. Yani
0: uzakta. Adam ya kanadını evet. Adaletli ya, davranacak ya abi. Bak sadece soldan değil ya, sağdan da bir tane falan.
3: Bilmiyor. Yani dedin ya Demirel Kur'an'ı başına alınca.
0: Bayrak Kur'an bir de şey tabii bunları. Aa, evet.
3: Öyle. Ondan sonra en son ne dedi? Arabistan'a.
0: Kızlar Arabistan'a gitsin okusun dedi adam. Öyle dedi ya. Tövbe tövbe.
3: Dünyanın en özgür insanları Türkiye'dedir.
0: Evet.
3: Kesinlikle sıkıntı yok. Herkes istediği gibi yaşayabilir, tabii, gelebilir. Tabii. Bazı menfaatperestler hükümet sıkıntı yapsın diye elinde geleni ardına koymuyorlar.
0: Bu fırsatçıların böyle bir hedefi olabilir Hacı abi. Sana ben de inanıyorum.
3: Bunlara fırsat vermeyelim. Evet. Birlik beraberlik olalım. Güç
0: tabii,
3: olalım.
0: Tabii.
3: Bir sandığa gitmedik. Ne yaptı? Cumhuriyet Halk Partisi. Adı seçim. Merak etme. Sen de hala görmüyor musun? Senin belediye başkanların patır patır istifa ediyor. AK Parti'ye geçiyor. AK Parti benim babamın oğlu değil.
0: Tabii. Ya
3: benim memleketime bir çivi çakanın ayaklarını öperim.
0: Peki.
3: Ya bu hükümet 10 tane çivi çaktı. Bunu görmeyen ya geri zekalıdır ya da önünü göremiyor. Ya bazı insanların ismi zikredilmez.
0: Hocam,
3: bizi dinlediğiniz dostlarına selam. Özellikle Erzurum'un
0: bakmak ve görmek arasında ince bir şey var.
3: Aynen,
0: çizgi var. Peki var. Hacı abi çok teşekkür ederiz.
3: Hayırlı yayınlar olsun.
0: Sağ olun efendim. Size de hayırlı günler efendim. Telefon hattımızdaki dinleyicimizi alalım Yücel Bey. Buyursunlar efendim.
4: Selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam efendim.
4: Akalar beni size soruyor
0: Ahmet. Ha Ahmetciğim hoş geldin.
4: Hoş bulduk.
0: Aziz Başkan şimdiden hayırlı olsun.
4: Abi o bir arkadaş var ismi şu anda dilimin ucunda da beklesin bak Aziz Bey geliyor.
0: Aykut da hayırlı olsun.
4: Abi Aykut bence iyi değil ya. Yani keşke Aykut'u şey yapmasa. Yani iyi değil derken yanlış anlamayın. Yani kopuk yani şeyden sektörden kopmuş kaç senedir.
0: Kopmuş yani, mu diyorsun? Olaydan kopuk mu diyorsun?
4: Abi en son kaç senedir sakın çalıştık mı? Yani demir bile durdu yerde paslanıyor yani bir şey yapmasa. Yani,
0: anladım.
4: Hani bence İsmail Kartal gelse bence daha iyi.
0: İsmail kim? Söyleyeyim. İsmail kim?
4: İsmail Kartal abi.
0: Ha İsmail Kartal evet.
4: Evet Erhan Bey'e de buradan söyleyeyim abi artık o bayraklarına falan şeylere sandıklara koysun. Aziz baştan geliyor.
0: Buyurun efendim.
4: Abi, yayını başından beri dinliyorum zaten. İlk Cem Bey katıldı, ikinci İsmail Bey katıldı.
0: Evet.
4: Şu ana kadar abi bütün yorumculara hak veriyorum, katılıyorum ama yalnız bu Müberra hani biraz sanki şey yapıyor ya. Bu hoşuma gitmiyor onun şeyler. Yani yapacak bir şey yok. Yani ona da saygı.
0: Müberra Hanım da böyle bir renk işte. Evet.
4: Bir arada Antalya'da bir arkadaş katılıyor. Böyle o da biraz şey yapıyor. Sonradan döndü yani. Ben şunu söylemek istiyorum abi. Ben de yani yaş itibariyle bu kenara ben yaptıklarını hatırlıyorum yani. Ben tabii ki şahsım adına söylüyorum. Benim şahsıma kim ne yaparsa yapsın. Bayrağıma, dinime herhangi bir şey yapmanın hakkı merak etmiyorum. Başta Kenan Erver'e de ben hakkı merak etmiyorum. Onun gibi düşünenlere, onun gibi davrananlara da ben hakkı merak etmiyorum. Yani hani şahsi olarak kimin bende, benim kimde acama ve zaman altısı gibi helal olsun. Peki. Yani şimdi idamlar oluyor, şey oluyor. Biri sağdan astık, biri soldan astık. Şeyi sağlatıyor. Ne demek ya? Haksızsa sağdan mı asıyorsun? Haksızsa soldan mı asıyorsun? Yani insanlar
0: dengeye bak abi. Nasıl bir
4: öyle
0: mantıksa
4: bir şey abi. Abi şimdi diyorlar sağdan astık, soldan astık. Süleyman Demirel diyor ya, yok diyor işte nasıl diyor bu olay birdenbire çözüldü. Demek bunların kendi parmakları var. Tiyatroyu oynadılar. Ondan sonra da bitirdiler işte.
0: Darbe yapmak için oynadılar sonra bitirdiler.
4: Abi darbeyi yaptılar.
0: Olan çocuklara oldu. Toprağa düşen binlerce gencimize oldu.
4: Abi sağ solu fark etmez. Hepsi biz çocuklarımız.
0: Tabii canım.
4: Abi ya.
0: Tabii.
4: Ya sağ solu fark eder mi yani bunu ya? Ya. Tiyatroyu oynadılar. Ondan sonra hem bir şey. Sonra demezler mi? İsrail söyledi. Biz yaptık. Ondan sonra bu malum kesimde bize diyor ki efendim bir kapalı. Benim gibi abi diyor ya. Biz diyor şalvar dedim de beni içeri attılar diyor. Yani abi şalvarların, çarşaflıların ne günahı var ya? Bugün Kurtuluş Savaşı'na gittiğimizde bir tane mini etekli, bir tane kısa etekli savaşta meydanında gördünüz mü? Gördüler mi acaba? Hepsi bizim nenelerimiz, dedelerimiz, sarıklı, cübbeli, ondan sonra çarşaflı insanlardı yani.
0: Evet.
4: Biz savaşı böyle kazanmadık mı abi? Biz savaşı mini etekliyle mi
0: gelenek,
4: kazanmadık?
0: Geleneklerimizle oradaydık. Dediğiniz gibi üstümüzdekiler de öyleydi, evet.
4: Abi Cenab-ı Allah'ın takdiriyle işte o insanların şeyleriyle biz kazandık o savaştan. Yani şu anda bir şey oldu mu yallah Arabistan'a. Niye? Savaşa giderken biz oradaydık. Siz neredeydiniz? Ha dediği gibi Cem Bey'in dediği gibi gerçekten ben o Jön Türklerine bu arabayı çektiğiniz şeysini, arabasını çektiğini ben sonradan öğrendim. Utandım yani abi. Ben kendimden utandım yani. Bir Türk olarak, bir Müslüman olarak utandım abi.
0: Evet.
4: Siz bir İngiliz'in at yerine kendiniz nasıl koyarsınız ya? Bu kadar mı aşağılandınız? Bu kadar mı aşağıldınız yani?
0: Peki efendim.
4: Da bir şey daha söylemek için. Bu, gerçekten bu marketlere falan verilen cezalar için hani demin bir şey de söylüyor. Bir arkadaş daha söyledi. Yani gerçekten komik cezalar veriyorlar. Abi bugün bir trafik cezasında bile 200 bin liraya yakın ceza kesilirken bir markete kalkıp 1 milyon lira, 2 milyon lira ceza kesmek çok komik geliyor bana ya. Yani adamlar gerçekten gıda terörü yapıyorlar. Yani bu marketlerin önüne geçmezse de kimse enflasyonu durduramaz abi. Her gün giriyoruz abi değişik fiyatlar. Aynı ürünler değişik fiyat. Ya arkadaş ne oldu işte ya zam yaptınız. Asgari ücreti aldık. Herkes bütün ürünlere zam yaptı. Tamam dedik arkasından hala geçirmeye devam ediyor yani. Ürünlerin üstüne koymaya devam ediyorlar. Yani bunun bir denetimi, bir çözümü yok mu abi yani?
0: Evet.
4: Yani gerçekten
0: bir denetim, bir çözüm bizde, bir de hükümetten ya da yetkililerden olsun.
4: Efendim. Abi sen diyorsun yani ucuz olan yeri abi geziyoruz ama hepsi hemen sözleşmiş gibi. Bugün üç arka marketleri geziyoruz.
0: Öyle şeyler de var evet.
4: Abi en basit bir ürün söyleyeyim, bir yoğurt diyelim, süzme yoğurdu git bak. Üç markette de fiyatı aynı olur mu abi ya?
0: Ya.
4: Yani sence bunlar anlaşma değil mi yani?
0: Ya ben anlaşma tabii sadece. Ama ben Ahmetciğim uzun yıllardır yoğurt almıyorum ya. Haftada bir defa bizim bir sokak sütçümüz var. Getiriyor oradan alıyorum bir 5 kilo. Abi, evde kaynatıyoruz. Mayalıyoruz. Haklısın. Bir hafta öyle gidiyor abi.
4: Abi haklısın, ben yoğurdu sadece örnek veriyorum.
0: Tabii doğru birçok şey. Evet.
4: Ama demek istediğim birçok kalem birebir tutmadım. Evet. Aynı abi. Şimdi bugün Türkiye genelinde 100 kişiye sor, 70 kişi ben dedim ki 3 arka marketlerine alışveriş yap. Ben de gidiyorum, o başkasına gitmiyorum. Yalan
0: maalesef
4: yok.
0: Artık köyü ama kenti bir şeyi bırakınca hazıra daha da dayanmıyor. Sürekli böyle marketten alıyorsunuz. Eskiden biz birçok şeyi bahçemizden ya da işte evdeki inekten falan bu şekilde fena değildi. Ama bunlara böyle göbekten bağlanınca Ahmetciğim dediğiniz abi, gibi vallahi çok fena abi. Bizi yoluyorlar ya.
4: Abi tekelleşmişler. Hani elimiz mi hakim? Şunu kalkıp ben şehrin ortasına keçi koydum. İnek
0: olmaz tabii.
4: Tavuk da besleyemem yani. Yani
0: ben İzmir'in hemen dış mahallesinde keçi beslemeye başladım. Ne yapayım abi?
4: Abi var
0: keçi sütü peynirini yapıyoruz olsa, abi.
4: İmkanım olsa ben de besleyemem. Şehrin göbeğinde ben keçi alsam apartmandan ne koyarım?
0: Abi kafaya koydum. Önünde sonunda bu şeyde ne diyorsunuz? İzmir'de Alsancak'ta ben bu dondurmayı yapacağım abi.
4: Vallahi
0: abi seni de bekliyorum abi.
4: İnşallah abi.
0: Ata dondurmaları abi.
4: Vallahi abi tutar bence.
0: Çok teşekkür ederim efendim. İyi akşamlar. Seni güldürdüm ya. Ama bunlar şaka değil. Hedefimiz var bunda. Sağ olun.
4: Abi.
0: İzmir'imize evet, sevgiler, selamlar efendim. Efendim buyursunlar. Alo.
5: Alo, hayırlı yayınlar, hayırlı cumalar olsun.
0: Size de efendim, hoş geldiniz. Kiminle görüşüyoruz?
5: Fethiye'den Hüseyin.
0: Hüseyin Bey, buyurunuz efendim.
5: Bir şey konuşacaktım. Daha önceki seçimlerde de oldu. Tutuklu kişilerin mahkeme sonuçlanmadı diye milletvekili adaylığı gösterildi. Belediye başkanı adaylığı gösterildi. Şimdi muhalefet tekrar seçim istiyor. Acaba niyetleri tutuklu olanların...
0: Cezaevinden milletvekilleri mi çıkacak diyorsunuz?
5: Evet.
0: Evet, olabilir.
5: Acaba bunu daha önce de bir, iki sene önce de aynı şekilde bir uyarı da yapmıştım ama acaba Cumhur İttifakı bunu önlemek için... Çünkü kanun çıktığı zaman da bir sene sonra yürürlüğe giriyor seçim
0: evet,
5: kanununda.
0: Evet.
5: Yüksek Seçim Kurulu'nun uzan altında bırakmamak için tutukluların, çünkü küçük bir iş yeri bile bir işi eleman alacağı zaman her yerden soruyor. Acaba tutuklu olan bir kişiyi iş yerine eleman olarak alır mı?
0: Hmm.
5: Biz bunu milletvekili yapıyoruz. Türkiye'yi temsil edecek bir kişi yapıyor. Aklansın, 5 sene sonra tekrar girsin.
0: Evet, seçim var nasıl olsa, değil mi efendim? Sürekli tabii, seçimler yapılıyor, bravo.
5: Yani bunu Cumhur İttifakı olsun, diğer milletvekilleri acaba dikkate alır mı?
0: Evet.
5: Ya bu daha önce de oldu biliyorsunuz.
0: Bu çok eleştirildi. Bence evet, dikkate almaları lazım artık.
5: Ben bunun için aradım. İnşallah değiştirirler.
0: Çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun.
5: İyi yayınlar.
0: İyi günler diliyorum efendim. Teşekkür ederim. Efendim reklama gidiyoruz galiba. Evet, telefonlarımız 0212 454 56 46. Bugün Cuma efendim. Cuma günleri halk günü, birçok konuyu konuşuyoruz ama şimdi kısa bir reklama gidip gelelim.
6: Şimdi reklamlar. Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
7: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
8: Bize huzur lazım.
9: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: bizimle. 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Asu senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Ne acele, kılçık hocam.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
3: Buyurun.
4: Ben miyim?
3: Evet.
4: Hayırlı günler Osman dede.
5: Hayırlı günler efendim, buyurun.
4: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum. Ne yapabilirim?
2: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
2: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212-451-49-00 online bağış ihlasvakfi.org.tr

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Evet sevgili dinleyiciler, tekrar birlikteyiz. TGRT FM'de Dünya Dönerken programı devam ediyor. Bugün Cuma, Hak günü. Telefonlarımız 0212 454 56 46 ve telefon hattımızda dinleyicimiz var. Buyurunuz efendim. Alo.
4: Hayırlı günler Atallah Bey.
3: Size de efendim iyi günler diliyorum. Hoş geldiniz. Kiminle görüşüyorum?
4: Kastamonu Tosya İsa dayı.
3: Hoş geldiniz efendim İsa Bey. Buyurun efendim. Sizi dinliyoruz.
4: Saygılar, hürmetler Atallah Bey.
3: Estağfurullah. Bilmukaber efendim.
4: Tosya'dan arıyorum Atallah Bey. Bizim köylerin barınma sorunu var.
3: Bizde de köylerde barınma sorunu var abi. Evet.
4: Hem imar iskan sorunları var. Köyümüz çok eski bir köy.
3: Tabii.
4: 1333'lerde kurulmuş eski bir köyümüz.
3: Köyleri yeniden imar ve iskan edelim. Belki geri dönenler olur abi. Ha ne dersin?
4: Vallahi iyi olur yani.
3: Ama şu anda... önce şu şehirlerdeki kira meselesini biraz hafifletmek için şehirlerdekilerini bir yapmak lazım abi.
4: İşte şehirleri de çözmek lazım. Köyde yaşayan vatandaş da bunalımda.
3: Yapmayan...
4: Kastamonu milletvekili geldi. Bizim Sulca köyümüz var Tosya'nın. İmar iskan sorunundan dolayı ceza yazmış İl Özel İdaresi. Halk ayaklandı. Jandarma halk karşı karşıya geldi. Şu anda benim yaşadığım kendi köyümde 50 hanede 25 hanede yıkım kararı var. Mahkeme kararı geldi. Mahkemeden bizim haberimiz yok. Bir sefer yargılandık, ceza aldık, cezayı ödedik. İkinci bir yargılama olmuş, avukat bize bilgi vermedi. Şimdi o kararı üst mahkemeye gönderdik, ondan da ne sonuç çıkacak bilmiyoruz. Bizim gibi yüzlerce, binlerce köy var bu şekilde. Vatandaşın tarıma aleti bırakacak yeri yok yani, dönecek yeri yok. Köylerde yaşanmaz halde.
3: Köylerde tabii evler eskidi, eski evler. Şimdi büyük şehirleri de korduk ya, büyük şehirler. Evet. O köylerimiz hepsi merkez mahalle şeklinde oldu ya da ilçelere bağlı zaten. Büyük şehirlere bağlı. Dolayısıyla orada eskiden atalarımızın ya da dedelerimizin yaptığı gibi kafamıza göre takılamıyoruz. Yani işte ahırı bu kadar geniş yapalım, ev bu kadar olsun, işte buraya yapalım. Bundan sonra efendim belediyelere gideceğiz. Belediye başkanları tabii meclisten geçiriyor. Efendim işte böyle bir şey geldi, böyle bir proje geldi. Burada iki ev yapılacak, evler böyle olacak. Onlar ona göre karar verecekler efendim.
4: Dedemin evi vardı, 36 veresi var evde. Onun yanına biz ev yaptık, tapusunu aldık. Fakat ruhsatsız bina yapmışım diye bize ceza geliyor.
3: tabii abi. Ruhsatını alacaksın, projesini götüreceksin belediyede, şey yapacaklar, tamam diyecekler, evet buraya bunu yapabilirsiniz diye. Artık İsa dayı kafamıza göre takılamıyoruz abi.
4: Evet, yani yeri göstersen, yani şöyle imar planı çıktı, devlet bundan 8 sene önce köy yanında proje çıkardı. Ormanın mahkemesinden dolayı o köyün taşınma olayı sağlanamıyor bir türlü.
3: Birileri mahkemeye verdi değil mi?
4: Orman işletmesi vereye çam dikiyor. Diktiği yeri ormana devretmek için mahkemeye veriyor kendisi.
3: Allah Allah.
4: Ormana ceza yok, vatandaşa ceza var. Bu nasıl bir adalet bilmiyoruz.
3: Evet.
4: Yani vatandaş dar, zor durumda şu anda. İşte bizim burada şu anda fide dikimi, domates, biber sezonu başladı Atallah Bey.
3: Evet maşallah.
4: Arpa buğday suluyoruz işte.
3: Havaları dikin güzel. Dikin abi, güzel olur tabii. Biz eskiden üretirdik. Fakat, o köylerimiz.
4: Soğuktan fideler yetişmemiş. Sera'dan, Antalya'dan, Bursa, Yalova'dan fideler geldi. İlçe tarıma.
3: Evet.
4: Efendim tarım kredi özel fidecilere tüplü fideler geldi. Satılıyor.
3: Evet.
4: bizim yerli halkın fidesi yetişmedi soğuktan.
3: Tabii olur böyle şeyler. Doğru.
4: 10 günde süremiz var inşallah.
3: Yerlisi de yetişir herhalde İsa dayı ya. Daha erken.
4: Erken yetişir yani.
3: Evet yetişir inşallah. Bir hafta 10 gün içerisinde çıkar. Hemen ekilirse dikilirse Mayıs bitmeden evelallah domates görülür. Fasulye de görülür dalda.
4: Haziran Temmuz gibi çıkar inşallah.
3: Haziran'da Allah'ın çıkar hele o salatalığın çıkışı var ya abi. Akşam topluyorsun bizim sabah bir bakıyorsun gene var.
4: Affedersin hayvanlara sarardık çuvallara çarşıya satmaya götürürdük.
3: Heh.
4: Eskiden kavurdu.
3: Abi dostlarınıza arkadaşlarınıza fazlaysa adam İstanbul'da mesela akrabalarınız var. Ankara'da efendim şeyde. Koyun arabaların şeylen o şehirler arası otobüsler var. Kardeş sana bir çuval salatalık gönderdik. Yetiş. Götürsün İnşallah. Evde çoluk çocuk iki gün dayanmaz abi.
4: Yeni Bosna'daysa götüreyim getireyim ben sana bir.
3: Ya bana gönderen birisi var aramızda kalsın. Geçen gün birisi bir şey gönderdi gittim aldım. Vallahi Allah razı olsun. Herif bahçede yetiştirmiş işte ya.
4: İnşallah nasip olursa
3: İnşallah.
4: Bir şey yapacağız size bir paket.
3: Allah razı olsun efendim. Evet, çok teşekkür ederim.
4: Anlatıyoruz bir de vebal altında kalıyor şimdi Atallah Bey.
3: Tabii.
4: Bunu anlattığımı paylaşmak lazım.
3: O da var. Yani orada çürüyeceğine bir şekilde değerlendirmek lazım. Paylaşmak lazım
4: evet.
3: Abi.
4: Evet efendim.
3: Çok teşekkür ederim efendim. Teşekkür Bundan ederim. Sonra köylerde kafamıza göre takılmayacağız. Vallahi cız geliyor yani ha.
4: Ya takılmayalım. Birisi memnun değiliz. Yani
3: plan projeli gidelim. Peki efendim. Çok teşekkür ederim İsa dayı. İyi günler diliyorum size. Sağ olun efendim. Efendim kim var telefon attığımızda? Buyurunuz efendim. Alo.
0: Selamünaleyküm.
3: Vaaleyküm selam efendim.
0: Efendim hayırlı cumalarınız olsun. Çok çok hayırlı günler diliyorum.
3: Çok teşekkür ederim efendim. Murat Bey siz misiniz yoksa?
0: Evet abi.
3: Sizde bir
0: abi,
3: hafif bir ses değişikliği var.
0: Bende mi?
3: Evet.
0: Sinirdendir abi trafikte bağırıp çağırmaktan.
3: Ha ondan ya. Dolayı ya ses de gitti. Doğru, ne doğru yapacaksın doğru. Abi mecbur işte. Var.
0: Evet. Abi adamlar bir şey yapmışlar. Televizyonda birkaç gündür seyrediyorum saçma sapan. Ne diyor savunma sanayi fuarı bilmem ne. Varilleri birbirine eklemişler yapıştırmışlar bir de güzel boyamışlar onu abi. Yıldırman mı o?
3: Evet Yıldırman ona süpersonik füze diyorlar.
0: Abi yalan diyorlar. Boru o abi. Boru ya. 6000
3: kilometre menzilli abi.
0: Abi yok abi.
3: Kıtalar arası yani.
0: Yalan abi yalan. İnanma sana. Şimdi.
3: Ciddi misin?
0: Evet abi.
3: Lan boru mu bu yoksa?
0: Boru abi boru. İlker Başbuğ demişti ya bir zamanlar. Boru bu. Hatırlıyorsunuz değil mi o olayları?
3: Tabii ya.
0: Boru ya. Şimdi
3: İlker Paşa'ma buradan sağlıklar diliyoruz efendim.
0: Evet ben en çok Özgür Özel için çok üzüldüm ben bu olaylardan.
3: Niye?
0: Bu Yıldırım Han abi ya bak şimdi bu Kızıldeniz'in üzerinde bu Körfez'de şurada burada hani atılan füzelerden dolayı o okyanusta Akdeniz'de bir tane balık kalmamış abi.
3: Aha.
0: Bir tane.
3: Ciddi misin sen ya?
0: Evet abi şimdi bu.
3: O kızıl balıklar gitmiş mi ya bitmiş mi kaçmış mı ya?
0: Abi. O seslerden hep gitmişler. Şimdi bu adamlar bu balistik füzeyi yapıyorlar. Bu demo. Tamam, çalışmaları devam ediyor. Ne durumdadır biz bilmiyoruz da. Yani büyük bir ihtimalle azı çoğu gitti. Azı kalmıştır yani. Şimdi abi denemeler başlayacak abi. Nasıl bu atılacak abi? Yazık günah değil mi abi ya? Ya ülkenin enerjisini abi. Niçin balıkları kaçırmak için harcıyor bu insanlar?
3: Balık önemli abi.
0: Hazırını alabiliriz. Evet abi biz hazırını alabiliriz. Amerika bize verir. Ondan sonra Fransa verir abi ne gereği var yani.
3: G3 verdiler abi. Yıllarca abi.
0: Evet o, abi.
3: Osa tabak da verdiler, osa don da verdiler abi.
0: Evet abi battaniyelerini bile verdiler
3: tabii,
0: yani.
3: Tabii şey benim verdi. Palaskan'ın üzerinde osa yazıyordu abi. Ulan abi, benim de yaşım ortaya çıkıyor abi.
0: Süt verdiler abi, margarin verdiler bize abi. Zeytin ağaçlarını kestirdiler bize abi.
3: Tabii.
0: Hayvancılığı bitirdiler abi. Ne gereği var ya ben size toz veririm, tozu şey yapıyorsun... Süt haline getiriyordun. Hayvana veriyordun kediye. Kedi bile kaçıyordu ne olduğunu şey yapmış. Bu insanlara onu verdiler. Bize senelerce ben ilkokulda okurken hatırlıyorum. Ben yedim mi yemedim mi onu hatırlamıyorum da.
3: Demir maşrafadan.
0: Süt tozu dağıtırdılar yani.
3: Tabii
0: öyle
3: tabii. Kaynatırlardı. O zaman kalifer de yoktu. Sobanın üstersinde bir sabah öğretmenler yaparlardı. Evladım kuyruğa gir falan elimizden maşrafa. Bazıları kaçardı dışarı bahçeye dökerdi. Çünkü evde inekler var ya. ne süt tozu.
0: Abi Rabbim bütün mühendislerimize akıl zihin açıklığı versin, amin, kuvvet amin. Versin, en iyi başarmasını nasip etsin.
3: İnşallah.
0: İnadına hep daha ileriye, daha iyilerini inşallah yapsınlar. Şöyle basit bir şeyi, hani bir televizyonda sadece denemelerini görmeden, televizyonda sadece fuar alanında görmesi bile çoğu düşmanımızı artık şey yaptı, tedirgin hale soktu. Niye? Ya işte bu adamlar bunu yaptılar mı? 6000 kilometre bunun menzili var.
3: Heh.
0: Yarın mesela hani Yunan adaları dolduruluyor şu anda. Kıbrıs dolduruluyor mesela. İsrail sağa sola aman Türkiye'ye mi yanaşayım, başka şey mi yapayım? Abi yapsınlar. Zaten dün şeyi seyrettim. Dün kim diyor? Bu Mete Yarar mıydı ne? Heh. Dedi bizim dedi şeye de dedi ihtiyacımız yok dedi zaten dedi.
3: Evet. Hani
0: bu Yıldırım'a ihtiyacımız yok dedi onun için. Bizim dedi Tayfun'umuz da dedi yeter dedi çoğu şeye dedi.
3: Tabii.
0: Yıldırım Han'ın dedi şeyleri dedi daha farklı dedi.
3: Tabii,
0: yani
3: tabii.
0: O adama da bayılıyorum zaten asker emeklisi kendisi.
3: Tabii.
0: Yani bu şeyi de çok iyi biliyor anlatıyor. Dediğim gibi yani gerçekten gençliğimizde yani bu gençlikle gazoz kafa olan gençlik değil. Yani o Z kuşağı hani kafasını telefondan kaldırmayan sosyal medyadan çıkmayan gençler değil. Bu teknofest kuşağı diyor ya reis.
3: Evet.
0: O gençlerle o kafadaki gençlerle ülkesini seven, hayranı seven, toprağını seven, bu uğurda her şeyi yapabilecek gençlerle övünüyoruz, iftihar ediyoruz. Allah onlara dediğim gibi akıl zihin açıklığı versin.
3: Amin amin.
0: Bu açık olsun. Çok iyi işler insanlar yapsınlar diyorum. Bizi de rahatlatsınlar. Biz onları böyle gördükçe biz kendimizi daha emin, daha güvende hissediyoruz. Yatırımı bu gençlere yapalım. Asla ve asla önlerinde köstek olmayalım. Her zaman destek olalım. Her zaman yanlarında olalım. Kesinlikle ve kesinlikle sahip çıkalım gençlere diyorum.
3: Peki efendim. Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar diliyoruz
0: ederim,
3: Murat Bey.
0: Hayırlı günler diliyorum.
3: Sağ olun efendim. Efendim buyursunlar. Alo.
2: Selamünaleyküm Atullah abi.
3: Vaaleyküm selam efendim.
2: Nasılsın abicim?
3: Teşekkür ederim Erol Bey. Siz nasılsınız? Abi. Sağlığınız nasıl?
2: Rabbime hamdolsun. Elhamdülillah. Çok şükür abi.
3: Aman ha.
2: Allah razı olsun Atullah abi. Atullah abi ben ne diyorum?
3: Ya geçen gün gittim bu bizim benim aile hekimi bana fırça attı ya.
2: Niye abi?
3: Hayır. Ya diyor ki 1,5 senedir seni görmüyorum. Dedim ya ne işim gücüm var ya bir gel bir arada bir kan tahlili yapalım falan.
2: Allah.
3: Ne gidiyor nasıl gidiyor ya boş ver dedim hepimiz nasılsa öleceğiz dedim. Yani baksan ne olur bakmasan ne olur. O tutturdu abi. Bir şey yedin mi? Yok dedim ya evden direkt geliyorum. Tamam dedi kan tahlilini aldılar sonra.
2: Aynen.
3: Ondan sonra bir çay bir iki tane de bisküvi bana ikram etti. Bir daha böyle yaparsan gelmem dedim. Canımı acıttı ya. Ne alakası var dedi Ata abi ya. Ya kaçtım
2: ya,
3: yani ellerinden kurtuldum abi. Bende de şey hastane sağlık ocağı fobisi var ya.
2: Ya Atullah abi işte hani senin
3: severek gittiğim tek yer Erol'cum şey
2: evet.
3: Bu Mazhar Osman abi. O bahçe hoşuma gidiyor.
2: Çok güzel abi. En iyisi nedir canım abi?
3: Buyurun.
2: Allah bize afiyet et.
3: Allah
2: Atullah abi. Ben buradan şunu diyorum. Atullah güzel olsun inşallah. Abi.
3: Ne çektik be değil mi ya?
2: Ya abi şu işlere giden var ya şimdi ağzımı bozmayayım. Onlardan biz çok çektik abi. Ülke çok çekti be abi. Kurban olayım vallahi. Şimdi ben mesela bazen reise diyeceğim tamam mı abi? Reisin şöyle camide çıktığı zaman diyeyim. Lan ekmek istese 500 lira olsun. Reise vereceğim oyunu.
3: Çok güzel.
2: Çünkü
3: yani o abi. Senin dediğin ama yabana atılacak gibi şey değil.
2: Ya
3: şimdi gördüm, etrafa gördüm. Bakıyorsun ya. Çözüm üreten bir şey olmayınca efendim millet diyor lan ne olursa olsun işte gene
2: Atullah.
3: Bu var falan diyorlar. Evet.
2: Atullah vallahi ağzım.
3: Doğru.
2: Reisin bize camiden çıkınca var ya. Çünkü Müslüman bir ülkede çıksan abi Cumhurbaşkanı böyle elhamdülillah Müslüman böyle camiden çıkıyor abi. Anlıyor musun abi? Şıklı oluyorum yani canım abi. Yine kendimi kaybediyorum abi.
3: Yo şortlu ablalar da çok rahat yani. Herkes çok rahat vallahi. İstediği gibi yaşıyor yani.
2: Ya aynen öyle abi.
3: Tabii yani kimsenin herkes istediği gibi yaşıyor. Kimse kimseye aman müdahale etmiyor. Zaman zaman böyle tuhaf şeyler olsa da metrobüste, tramvayda ilginç hanımefendiler çıksa da herkes kendine göre yaşıyor abi.
2: Ama hani abi bizim mesela şu yalan dünyada diyoruz ya abi adaletimize itiraf oldu diyoruz ya abi.
3: Ha.
2: Toptan adaleti var.
3: Evet.
2: Allah hepimizin yardımcısı olsun.
3: Amin
2: abi.
3: Amin.
2: Rabbim size uzun ömürler versin.
3: Sağ ol. Hepimize, Cem'i cümlemize.
2: Allah'a emanet ol abi.
3: Sağ ol Erol'cum. İyi günler diliyorum. Büyük geçmişler olsun. Sağ ol. Efendim şimdi kısa bir reklam var. Gidip hemen geliyoruz. Bu arada telefonlarımızı da hatırlatalım. 0212 454 5646.

0: şimdi reklamlar.
1: Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.

0: lazım.
1: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Evet sevgili dinleyiciler, tekrar birlikteyiz. Bu reklam aralığından sonra telefonlarımız 0212 454 56 46. Bugün cuma efendim. Halk günü. Sizlerle birlikteyiz ve her şeyi konuşuyoruz vallahi. Ciddi ciddi konuşuyoruz. Neler konuşuyoruz değil mi? Aslında bunlar hiç medya mecralarında dillendirilmiyor bizim konuştuklarımız. Ama güzel bir üslupla konuşuyoruz. Güzel bir dille konuşturuyoruz. Kimseye hedef almıyoruz ya da rencide etmiyoruz. Doğruya doğru efendim. Buyurunuz. Alo.
3: Selamın aleyküm.
2: Ve aleyküm selam efendim.
3: İstanbul'dan Alican, Esenyurt, Levent arası seyahat eden kardeşimiz.
2: Sürekli seyahat halinde misiniz abi?
3: Hayır efendim. Sizin saatinize denk getiriyorum.
2: Ha.
3: İşten çıkış saatim. Buna denk geliyor.
2: Çok güzel.
3: Benim için çok ala oluyor. Hem trafiğin stresinden kurtuluyorum.
2: Evet.
3: Hem de dostumuz olan Ataullah Arvas Bey'le iki kelam
2: ya edelim. Sadece Ataullah Arvas bir kişi tabii. Onlarca kişi geliyor.
3: Tabii akabinde Ataullah Bey bizim lokomotifimiz efendim.
2: Ha, anladım. Anladım efendim. Gırgır şamata gidiyoruz ama dediğim gibi üslup gereği aslında ülkenin gündemini de ciddi bir şekilde dillendiriyoruz.
3: Aynen öyle, hakikaten iyi ki varsınız.
2: Kimseyi kızdırmadan, kimseyi hoplatmadan, kimseyi zıplatmadan abi.
3: Hiç kimseyi de böyle siyasi görüşü ne olursa
2: yo,
3: olsun,
2: ne olursa olsun dini, tabii abi.
3: Dini, mezhebi, meşrebi ne tabii. Olursa olsun hepsini severiz biz, yaratılanı severiz, yaradandan ötürü.
2: Bravo.
3: Ama biz bu coğrafyada, bu ortamda hep aynı havayı teneffüs ediyoruz netice itibariyle.
2: Evet, bravo.
3: Efendim, gündeme dair biraz önceki arkadaşım, reklamdan önceki arkadaşımın bir sözü hakikaten beni olağanüstü duygulandırdı. Konuya ilişkin de hani arkadaşım böyle espriyle dedi ya, ne gereği var ya, biz Amerika'dan alırız. Fransa'dan alırız, Almanya'dan
2: abi alırız. Amerika yerine USA kullanıyoruz.
3: Şimdi,
2: çünkü malzemenin üzerinde USA yazılıydı abi. Biz öyle gördük. Ha, şimdi Amerika tabii.
3: O konuya ilişkin efendim 67'ye 4 Ankara'da Zırhlı Birlikler Ereğli Tümen Komutanlığı'nda İstanbul'da otomobil yarışlarında falan da katıldım. İyi de bir şoförümdür.
2: Evet.
3: Torpilli olarak alay komutanı şoförü seçildim.
2: Aa, çok güzel. İstanbul ama iyi bir kaptansınız, ona torpilli yani. Denmez.
3: Yani.
2: İşi erbabına teslim etmişler. Keşke evet, bütün efendim. Torpilliler senin gibi işi bilse abi.
3: Dolayısıyla Çevik Paşa'ya da şoförlük yaptım kısa bir süre için.
2: Çevik Paşa'ya mı?
3: Evet.
2: Aa, çok enteresan abi. Karizma.
3: Evet. Karizma. Ama boyum kısaydı. Önce benim boyumdan dolayı beni biraz fakir gördü ama becerimden dolayı da ya dedi ki paşa, bu dedi emir subayına söyledi tabii. Hı. Ya paşam dedi, ya bu tam dedi İstanbul affedersin abiyane tabir kullanır da hani onlar
2: üstüne. Ha, onlardan dedi.
3: Onlardan dedi. Tamam bir kalsın dedi ama pırıl pırıl Ataullah Bey bunu gezdiriyorum. Anında parmak ucu vücut dilini konuşuyorum. Albayımdan da şeyim var ya, tecrübem.
2: Tabii canım.
3: Benim için eti mesut, zırhlı birlikler avucumun içi oldu. Şimdi yemeğe gidiyoruz. Beni dediler ki kara kuvvetlerinde denetleme var.
2: Çevik Paşa'nın o zaman rütbesi neydi?
3: Tümgeneral.
2: Ha, tümgeneral, evet.
3: Tümgeneral.
2: Kurmay albayken Ege'de ben hatırlıyorum.
3: O da
2: yani Kenan Evren'in şeyi de o aslında.
3: Evet, yaveri.
2: Ha. Yani tabii bazen böyle konserler olurdu.
3: Evet.
2: Camı açardı Kenan Paşa. Kenan Evren, çevik, çevik, emret komutanım diye oradan bir bağırırdı. Emel geldi diyor falan. Emel Hanım evet. Var ya tabii, Kadife
3: evet.
2: Gibi sesi var.
3: Evet.
2: Şimdi Emel Hanım'a hayrandı Kenan Paşa. Buyurun efendim.
3: Konuya ilişkin gelmişken şimdi biz de tabii genel kurmay başkanlığına gittik. Biz paşa şoförüyüz yani, evet. Havalıyız ya, forsluyuz falan filan. Evet. Bize yemek ikram ediyorlar tabii oranın. Yemekhanesi de şoförlere, subaylara, koruma subaylarına özeldir. Tamam. Abi bir sıraya bir girdik. Bardağa bakıyorum, çelik bardağı, altında hani mesleğin icabı da bir renk var bende.
1: Çok güzel.
3: Muzea ya. Yazıyor. Kaşığa bakıyorum, Muzea yazıyor.
2: Tabii abi bak.
3: Ulan dedim ki biz Türk kaşığıyla herhalde İngiliz boku yiyoruz.
2: Sağ olun. Osa Amerikan abi.
3: Osa.
2: Tabii.
3: Biraz önceki kardeşim beni çok duygulandırdı. Şimdi bizim reis camiden bir çıkıyor abi. Böyle ya. Uzun boylu adam var ya. Heh. Dedim ki ulan bizim mezhebimiz, meşrebimiz, bizim ananevi geleneğimiz bu bizi temsil ediyor. Dedim ki ulan emekli maaşımı alsın. Hatunla da konuşuyor. Alsın lan dedim, feda olsun ülke için. Bu adam namaz kılıyorsa, andı secdeye gidiyorsa, Selahaddin Eyyubi'nin İlk kıblegahımızın kurtuluşunda Selahaddin Eyyubi orada kırmızı halılar seriyor. Nasıl kılmadıysa bunlar bize dedi, şimdi kırmızı halı sererlerse yarın da başka bir şey yapar. Askerleri gitti taşta secde ettirdi, namazını kıldırdı. Biz bu ecdadın torunlarıyız. Biz bu neslin torunlarıyız. Arkadaşlarıma, bütün bu programı dinleyen kardeşlerime, yapmıyorsanız da saygı duyun. Bir çarşaflı gelmiş, çarşaflılar girmiş. Ya o çarşaflı da girebilir, mini etekli de girebilir.
2: Şortlu ablalar abi.
3: Şortlu ablalar da girebilir. Biz sonuç itibariyle bu coğrafyada yaşıyorsak, söz konusu ülkemizse, hepimiz elimizi taşımız altına koyuyoruz. Ataullah Bey.
2: Tabii.
3: Yani hakikaten dün akşamki haber neticesinde o fuardaki bize daha önce deklare edilmeyen o
2: Yıldırım Han hepimizi şoke etti abi.
3: Şok oldum, şok. Mesleğin gereği de ben de endüstriyel sektör bir fabrikada yöneticiyim. Hah. Üretim teknik müdürlüğü yapıyorum.
2: Maşallah.
3: Efendim bir ülkeme bir iğne üreten bir kişinin mühendisin, ben kölesi olurum, kölesi.
2: Ya.
3: Ülkem kazansın.
2: Evet inşallah.
3: Yeter ki ülkem kazansın. Ecebi. Ülkem artık parmakla görünür bir ülke oldu. Artık oyunları bozan bir ülke oldu liderimizin sayesinde. Daha ne olsun baba?
2: İnşallah.
3: Liderimize çok yakın hatta Allah Bey.
2: Peki.
3: Aynı dönemlerde.
2: Çok teşekkür ederim.
3: Siz de gördünüz o yoklukları. O
2: ya
3: yoklukları.
2: Ya hepimiz çektik ya. Yokluklar, ya, kuyruklar, ya. Kıtlıklar. Şimdi millet ileri geri konuşuyor da.
3: Bom. Bereketli bir ülkede yaşıyoruz. Ne İnşallah. Olursa olsun.
2: Evet. İnşallah.
3: Allah razı olsun.
2: Sizlerden de efendim. Çok teşekkür ederim.
3: Bereketlensin. Hayırlı yayınlar diyorum. TGRT'ye
2: hayırlı günler efendim. Sağ olun efendim. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı günler, iyi günler diliyorum efendim.
3: İyi günler.
2: Evet. Efendim. Sağ olun efendim. Telefon hattımızda dinleyicimiz varsa hemen alıyoruz. Alo buyurunuz efendim.
4: Kolay gelsin Talat Bey, yayınlar.
2: Hoş geldiniz Erhan Bey. İyi günler diliyorum efendim.
4: Ay Talat Bey şimdi... Ya benim gündemim aslında çok karışık da. Ya Atolat Bey.
2: Abi ya, dünyada bütün işler karışık biliyorsun.
4: Ya benim
2: şarkıyı biliyor musun?
4: Hangi şarkı Atolat Bey?
2: Nasıl olsa dünyada bütün işler karışık. Kafaya takma. Düz giden aynen. Bir şeyim var ya. Kul hatası deyip duruyoruz. Evet efendim.
4: Şimdi Atolat Bey, önce İzmir'e Ahmet Bey'e buradan tebrik ederim. Gerçekten başkanı gelsin, iyi bir kadro kursun. Ya biz ezeli rekabet, ebedi dostluk. Dost yakalama ama ben fanatiklerle fazla şey yapmak istemiyorum. Çünkü fanatikler çok bana göre uymuyor. Çok aşırı
2: Ahmet fanatik. Bey biraz fanatik mi diyorsun?
4: Biraz fanatik yani çünkü...
2: Bir saplantı var Ahmet.

0: Ben şimdi ses sistemlerini ayarlayacağım şimdi çatıya. Bir tarafında maçlar, bir tarafında maçı seyredeceğim. Ondan sonra bangır bangır zaten bunu 4 yıldan beri, 3 yıldan beri yapıyoruz. Bu 4 yıl olacak.
1: Evet.
0: Şimdi Atola Bey, bir de ne var? Şimdi ben binayı temizliyorum ya Atola Bey.
1: Tabii.
0: Bana, beni var ya Atola Bey, yemin ederim caddenin karşısındaki orada bina sahibi, yandakiler 2-3 kişi benim anladığım iş ya, benim için bana teklif geldi. Ya ha. Demiş bu ne ya böyle ya, nasıl yapıyor böyle? Ama ben de devamlı çamaşır suyu koyuyorum. Her kattan koltuğun için ne varsa katın diyorum. Her kattan alıyorum. Topla, onu katıyorlar. Bir de herkes, bayanlar 15-20 dakika yapıyor. Ben yapıyorum onu bir saatte. Önce bir süpürüyorum. Sonra güzel bir çamaşır döküyorum ve bol. Sonra biraz bekletiyorum. O gün yumuşa sonra şey yapayım. Sonra aynı böyle parkede basket oynarken ayaklar kıç kıç eder ya.
1: Evet.
0: Aynı öyle. Yürürken çocuklar öyle yaparak çıkıyor. Bir de zaten şu aşağıyı komple temizledim. En alt kattakiler zaten buna suriyelere verip gitmişler. Şu buradan bakayım dedim. Aa Tolga Bey, bir baktım ki 15 yıldan ne varsa koymuşlar işte. Demirdir, çüptür. Çağırdım hurdacı geçiyordu. Hepsini verdim. Yarınki maç parası da çıktı. 1000 lira para aldım hepsinde. Ama Tolga Bey.
1: Suriyeliler çıkmış gitmiş mi, Suriyeli ya, akrabalarımız?
0: Yok, hayır, hayır. Gerçek sahipleri Suriyelere kiralatmışlar, tamam mı? Ama buna gitmeden önce evde bozulan her şey, o kömürlük diye var ya.
1: Ha, oraya koymuşlar. Ha, sen de onları sattın mı şimdi?
0: Ama Atola Bey, bakayım da inan girilmiyor. Şimdi bir de fareler dolaşıyor.
1: Çok kötü bu ya. Bu kemirgenlerden biliyorsunuz hastalıklar falan oluyor. Şimdi gündemde bir şey var ama milleti panikletmeyelim, söylemeyelim
0: işte
1: şimdi.
0: Ben de şimdi gündemde şimdi bu var. Neyse o şimdi onu
1: temizleyelim ama oraları, evet. Aman aman kemirgen şimdi falan olmasın.
0: Evet, ben de şimdi benim hanıma söyledim. Hanım da şimdi ya, ben şimdi bordum kat var. Giriş var, girişlerden varım. Karşıda kiracı var bizim.
1: Hı.
0: Ya kadın diyor ki bir üç tane çocuk var küçük. Ya diyor, yemin ederim diyor, camı açıp açamıyorum yukarı çıkacaklar diye. Neyse.
1: Ya belediye haber verin, birilere haber verin, bir ilaç yapsınlar onlara.
0: Aynen, şimdi şöyle oldu. Dedim sana videosunu çek dedim.
1: Lan sanki Gazze'yi anlatıyorsun sen baba, ne anlatıyorsun ya?
0: Aynen böyle Atalat.
1: Tövbe.
0: Bakın şimdi diyorum ya, bu çok önemli. Onu da çektim bunu, çekti şöyle kız. Hanım attı.
1: Yapmış.
0: Hanım da bunu bütün binadakilere attı. Herkese. En üst kattaki bir tane bayan ne dedi biliyor musun, en üst katta? Bana ne? Bana ne?
1: Kızdı, bunlar yukarı doğru çıkıyorlar. Bizi aşıp gelecekler sana. Aynı apartmandayız ya. Aynı apartmanda ya, aşağıda var yukarıda yok diye. Yukarı çıkacak bunlar.
0: Aynen, bana ne diyor. Ben de kapımı kapadım. Ondan sonra...
1: Zaten ne geldiyse bu bana necilikten geldi başımıza yahu.
0: Aynen Atola Bey. Şimdi bizim taraf şimdi caddeye bakıyor, tamam.
1: Evet.
0: Ama arkaya bakanlar o kişiler ki açmıyor mu hiç bakmıyor. Son üst kattaki ya diyor, ben de kirayı vermişim de benim işim olmaz. Şimdi orada benim hanım dedim ya buna bir işe bak, benim hanım benden önce de belediye aradı.
1: Aman bak.
0: Belediye, biz dedi biz buna bakmıyoruz dedi.
1: Yani kim bakıyor olayına, deseydin ya?
0: Aynen, cadde olayına bakıyoruz ama.
1: Ya ne alakası var cadde? Mahalleyi kemirgenler basmış işte ya.
0: Mahalle de Atola Bey, cadde bir de arka taraflar, iki binanın ortası.
1: Tamam oraya, abi.
0: Oraya bakmıyoruz dedi. Özel şirket arayın dedi. Aradık. Şimdi bu da 1500 lira.
1: Özel şirket ne ya?
0: Özel şirket varmış. Şimdi
1: belediye mi? Belediye adına mı faaliyet gösteriyor?
0: Hayır, firma. Dedi işte 1500 lira alırım dedi. 1500 lira temizle, örümcekler, fareler falan. Ya önümüz yaz olmaz. Şimdi bir sürü ondan atıyorlar. Bayağı kaynıyor. Hurdacı bir alırken de abi dedi, burada ne fareler var, ayaklarınızda dolanıyor dedi. Neyse al Atola Bey, inan yani 15 yılda ya sen evinde bozulan kettle'ın, bozulan çamaşır sepetin, çamaşır asma demirleri ne işi var?
1: Bravo, madem ki orada terk edilmiş, atılmış şey gibi.
0: Ama
1: bir şey.
0: Ama şunu yapabilir miyiz Atola Bey? Şunu yapabilir miyiz? Şunu yapabilir miyim acaba?
1: Evet.
0: Ben gerçekten orayı ilaç satmaya düşünüyorum ama.
1: Ne yapmaya?
0: İlaç satmaya gerçekten düşünüyorum. Çünkü gerçekten buradakiler, bu ev sahipleri neden buna karşı geliyorlar onu anlayamıyorum.
1: Abi,
0: bunu nasıl başarabilirim?
1: Yalnız bu işi, bu ilaçlamayı bilen birisi yapsın.

0: Maazallah zehirlenmeyin.
1: Tabii, ha,
0: biliyorsunuz bunlardan insanlar zehirlendi ama onları temizlemek lazım. Valla kemirgenler çok tehlikeli. Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar diliyorum efendim. Sağ olun. Evet, Ömer Sasonlu var şimdi. Nöbeti devraldı. Telefon attığımızda dinleyicimiz var mı?
2: Yok.
0: Buyurunuz efendim. İyi günler diliyorum.
2: İyi günler Atavullah Bey. Şimdi bir Müberra Hanım'a katılmıyorum dedi. Bir darbeci
0: generali şey yaptınız ya, iyi yapmış falan diye onu protesto ettiler efendim. Haklı olarak. Onlar da şeylerini söylediler tabii. Bunun dışında herhalde siz ısrarla Kenan Evren'i savunmuyorsunuz.
2: Yok, ısrarla Kenan, ya ben idam kanunu çıksa...
0: Yani idam çıksın bak Kenan Evren yapmıştı diye. Ama yanlış yapmış tabii. Tepkiler ondan dolayı. Peki efendim.
2: Şimdi Atallah Bey, bayrağı uzanan eller kırıldım. Ben evet. Sonradan duydum onu.
0: Doğru.
2: Ya bu Erhan Bey de kardeşim, aldı eline fareler dolaşıyor evin içinde.
0: Ya beni bile panikletti. Zaten bir şey var biliyorsunuz, bir böyle bir salgın var. Dünyada yavaş yavaş belirtileri var. Bu kemirgenlerden bulaşıyormuş. Ya belediyeye haber verin, bir yerlere söyleyin ya.
2: Yani bu bir virüs varmuş, dokunanı öldürüyormuş.
0: İşte o şey kemirgenlerden kaynaklanıyor. Özellikle fare efendim.
2: Ay evet ya. Atavullah Bey, ben fazla tutmayacağım.
0: Estağfurullah, çok teşekkür ederim. Peki efendim. Evet evet.
2: Atavullah Bey. Peki. Hayırlı hafta sonları.
0: Çok teşekkür ederim size de efendim. İyi akşamlar diliyorum efendim. Bir dinleyicimiz daha var efendim. Ha, reklama gidiyoruz efendim. Önce reklama gidelim, sonra döneceğiz. Telefonlarımız 0212 454 56 46. Kısa bir reklam aramız var. 0212 454 56 46. Bekliyorum efendim.

0: Kralıcı FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 00.

0: besli olabilir ama her bez Allianz bez olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Allianz'dır. Reklamları dinlediniz.
2: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.

0: Yerli reklamlar.
1: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.

0: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %3'i ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Reklamları dinlediniz.

0: aklınızda bulunsun.
1: Gökyüzünün en büyük kuşu albatros kuşudur. Uçarken kanatları arasındaki uzaklık tam 3 metreyi bulur. Görünüşüyle büyüleyicidir. Gövdesi en ağır olan kuşsa akbabadır. Bir timsahın gözlerinin arasındaki mesafe ayaklarının büyüklüğüne eşittir. Bir fare bir deveye oranla daha uzun süre susuzluğa dayanabilir.
0: Aklınızda bulunsun.
2: Evet sevgili dinleyiciler, tekrar birlikteyiz TGRT FM'de Dünya Dönerken programında ve telefon hattımızda dinleyicilerimiz var. Buyurunuz efendim.
3: İyi akşamlar, hayırlı yayınlar diliyorum Sayın Arvas.
2: İyi akşamlar efendim, kiminle görüşüyoruz, buyurun.
3: Ege'nin Kuzey Ege'den Kaz Dağları'na Edremit Körfezi'den bağlanıyorum. Mikrofonu uzattığınız için teşekkür ediyorum.
2: Rica ederim efendim, vazifemiz efendim. Sizi dinliyoruz, bugün Cuma Halk Günü efendim.
3: Bugün sizinle bir kere şöyle başlamak istiyorum. Vatanımı ve milletimi çok seviyorum.
2: Başarı İmandandır nedir? Efendim.
3: Başarı nedir? Başarıyı anlatmak istiyorum birkaç kelamla. Yani Türkiye Cumhuriyeti'ndeki vatandaşlarla ilgili değil de dünya genelinde, yani tüm insanlar için konuşmak istiyorum.
2: Evet.
3: Başarı şuradan geliyor. Örnek vereceğim. Elle tutulur, gözle görülür, somut örnek vermek istiyorum. Başarının geldiği yer şudur. Bunu vermeden önce iki tane babasız insan vardır dünyada. Biri, inancım gereği konuşuyorum burada. Biri Adem Aleyhisselam, bir tanesi de Nuh Aleyhisselam. İsa pardon herhalde. Yani Meryem suresinden bahsediyorum. Peki başarı nereden geliyor? Devam ediyorum şimdi konuşmama, inancım gereği. Anne doğum yaptıktan hemen sonra çocuk bas bas ağrıyor, bağırıyor. Bu ilk ağlamaya, işin sırrı ilk ağlamada. Burada çocuk ağlamaya başladığı anda doğumu yaptıran ebe hemşire ya da doğum doktoru çocuğu iki ayağından kaldırıyor. Ağlaması yetmiyormuş gibi kıçına iki tane şaplak atıyor. Bu arada çocuk ağlarken bekleyenler, anne baba, kayınvalide, kardeşler seviniyorlar. Aslında burada bir gariplik var gibi, zıtlık var gibi gözüküyor. Yani şimdi bir yandan çocuk ağlıyor, bir yandan sevinç var. Peki çocuk ağlamasa ne olur? Aynı cevap veriyor. Ölü doğumu, ölü. O zaman da bu sefer ağlaşırlar yani. Çocuğun ağlayacağı yerde başkaları, bekleyenler ağlamaya başlar. Yani işin sırrı ağlamadan kaynaklı. Sonra devam ediyor bu. Şimdi burada kaynakçı arkadaşlar, belki dinleyenler vardı. Şundan dolayı kaynaklanıyor. Alemin Rabbi diyor ki, sen diyor dur bakalım diyor. Sen diyor anne karnında yaşadın. Ben seni suyun içinde yaşattım. Şimdi seni diyor dünyaya çıkarıyorum. Tabi bebek bu nereden birisi çıkıyor. Spor var bir yandan. Bu sefer diyor ki sen diyor suyun içinde yaşadın ama şimdi dünya. Yani oksijen alıyor bu sefer. O ağlama da işte bu oksijenden kaynaklı. Ciğerlerini yakıyor yani. Başarı bundan geliyor. Onu demek istiyorum.
2: Peki.
3: Saygılar
2: sunuyorum. Teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyorum efendim. Evet, telefon hattımızdaki dinleyicimizi hemen alıyoruz efendim. Buyursunlar. İyi günler efendim. Buyurun efendim.
4: Hayırlı günler. Cumanız mübarek olsun Atolla abi.
2: Bir mukabe efendim. Kiminle görüşüyoruz?
4: İsmim Hakkı Sırakaya. İstanbul Beylikdüzü'nden arıyorum. Nasılsınız efendim?
2: Teşekkür ederiz Hakkı Bey. Buyursunlar efendim. Sizi dinliyoruz.
4: Size müşerif olmak büyük saadet efendim.
2: Şeref bize ait efendim. Buyursunlar. Şeref ya bulduk. Evet.
4: Teşekkür ederim. Efendim benim ufak bir maruzatım var. Hükümetimiz maalesef %300'lere varana kadar emlak vergisine artırabilirler diye bir konu oldu. Ama burada CHP

0: belediyeleri buna 299 yapmıyor. %300 zam yapıyor. 2 senedir 900 lira olan bir emlak vergisi ilk sene 2700 liraya, bu senede 2006 yılı itibariyle 8000 küsürlere çıktı.
1: Bu CHP... Anlamadım. Önce 3000 liraydı. Şimdi 3 kat, 2,5 katına mı çıktı?
0: Önce 9 lira idi. Meclisten karar geçti. %300'e kadar artırılır dendi. Hemen belediye, Beylikdüzü Belediyesi bunu fırsat bilip önce 300 katıyla 9300'le çarpıp 2700 lira yaptı. Ondan sonra bu yetmiyor gibi bu senede 2026 verilerine de 2700 lirayı bu sefer yine 300'e çarpıp 8100 liraya çarptı. Yani 2 senede 9 liralık emlak vergisi 8100 lira oldu.
1: Yani bunun önüne geçirecekti. Bunu istenmiyordu. Ne oldu? Meclisten nasıl böyle çıkar ya?
0: Çıkadım ve CHP'li belediyelerde bunu afiyetçe yiyorlar.
1: Hayır, CHP belediyeleri yani yönergelere, yönetmeliklere, kanunlara karşı mı çıkıyor?
0: Hiç, ama
1: yani 300... Sayın Cumhurbaşkanı sanki bu bağlamda bir şey yaptı ya, bir geri gönderme yaptı, tekrar bir görüşün gönderin falan denildi. Siz ne zaman ödediniz efendim?
0: Ben de 2026'yı daha şu anda ödemedim. 8100 lirayı görünce.
1: Geçin sene kaç lira ödemiştiniz?
0: Bir önceki sene 2700 lira ödedim.
1: Şimdi nasıl oluyor abi 2700 lira şimdi bir anda 8000 lira, ne? Ben anlamadım bu işi ya.
0: Maalesef CHP zihniyeti hükümeti düşürmek için, zam furyasını artırmak için %300 zam yapıyorlar. Bunun önüne nasıl geçirebilir?
1: Fırsatçılığı onlar mı körüklüyor diyorsun?
0: Aynen doğrudur efendim.
1: Tabii abi, tabii evet. Evet. Yılda bir defa yani bir vergi veriliyor. Ama çevre vergisi mi bu?
0: 8100 16000 lira bir mülk için vergi veriliyor şu anda.
1: 16000 lira mı sizin mülkünüz?
0: Evet. İki taksit olduğundan dolayı 16 lira. Bir önceki sene 2700 çarpı 2 5400 liraydı. Şu anda 3000'e çıktı.
1: Şimdi hayır 16.000 lira dediğiniz mülk ne abi? Yani 16.000 liralık mülkten 8.000 liralık vergi mi alıyorlar?
0: Evet efendim.
1: 16.000 lira ne var abi? Toprak mı var ne var?
0: Emlak vergisi. Bir dairenin vergisi, emlak vergisi.
1: Ha, daire var. Siz 16.000 liralık mülk 16 milyon demek istiyorsunuz.
0: 16 milyon evet.
1: Ha, bravo. Peki efendim, çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum. Telefon hattımızda kim var efendim? Buyursunlar efendim. Alo. Alo.
2: Alo, selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam efendim. Kiminle görüşüyoruz?
2: Abi, Nurullah Yaşar, Sivas'tan.
1: Nurullah Bey merhaba. Sivas'ımız nasıl? Nasılsınız Nurullah Bey? Sizi dinliyoruz.
2: Abi Allah'a şükür Sivas güzel. Ben iyiyim.
1: Sivas'ta ha, çok güzel.
2: Güneşli. Sen nasılsın abi?
1: Çok teşekkür ederiz. Güneşli bir hava mı var bugün Sivas'ta?
2: Evet abi. İstanbul nasıl?
1: İstanbul'da bugün böyle puslu bir hava var.
2: Evet.
1: Benim çok sevdiğim havalar bunlar. Böyle hafif böyle bir şey var. Akşam rahat gezilir. Biraz daha karanlık olur. Aydınlık olmaz. Ben de severim bu havaları. Böyle kıyıda köşede dolaşırım efendim.
2: Abi, iki konudan bahsedeyim.
1: Hemen efendim alıyorum sizi.
2: Müsaade edersen.
1: Buyurun.
2: Bir Mübera Hanım'a biraz fazla yüklenildi gibi de tam derdini anlatamadı.
1: Evet. O idamı gerçekleştirdi diye Kenan Evren'i şey yaptı ya. Aslında onun yani, meramı idamdı. Yani idamı öncelemişti,
2: yok,
1: ama.
2: O şey demek istedi abi. İşte birilerinin elini keseceksin, atacaksın falan. Ha. Bakalım oluyor mu falan gibisine. Onu da Kenan Evren'e bağlayınca yanlış anlaşıldı gibi oldu da.
1: Evet, psikoya bağladık abi. Evet. Yanlış oldu. O anlaşıldı efendim.
2: Şeyde, yalnız ben Mübera Hanım'a şunu söylersem o fikrini değiştirir. Şimdi bizde kimi atacakları, kimin elini kesecekleri belli olmaz. Bizde öyle bir sıkıntı var.
1: Haklı yani haksız mesela, diyorsunuz. Kenan Evren de öyle yapmıştı ya, bir sağdan bir soldan. Göya bir hakkaniyet içerisinde hareket ediyor ama yanlış tabii.
2: Tabii o yanlış da. Şimdi bizde mesela ben bir örnek verirsem, bir ara millet hep ararlardı, şey derlerdi. Dolandırıcılar işte adınız şeye karıştı falan filan. Ha. Millet götürürdü, elinde ne varsa verirdi falan. Niye? Korkudan. Adam diyemiyor ki, kardeşim benim adım neye karışırsa karışsın. benim bir alakam yok ki, ben gider mahkemede derdimi anlatırım deyip telefonu kapatamıyor. Niye? Korkuyor. Ben adım orada bir geçtiyse diyor, ben mahvoldum. Şimdi bizde böyle hukukta biraz sıkıntı olduğu için, şimdi bu tarz cezalar kimin neyini kesecekleri belli olmaz bizde. O yüzden Mübere Hanım bu dediğimi dinlerse ne demek istediğimi anlar. Bu işlere fazla bulaşmasın, kime atacakları belli olmaz.
1: Evet.
2: Bir daha abi, bu Yıldırım Han mevzu. Şimdi Mevsim Mengü kendi cezaviyesinden orada haklı. Neden? Evet, yani biz Osmanlı devamı bir ülke falan diye görüyoruz ama o öyle görmüyor. O öyle görmüyor. Bu hani yeni bir kurulmuş ülke. İşte Mustafa Kemal Atatürk laik sistem. İşte siz padişaha döndürüyorsunuz. Ondan sonra işte Mehter Marşı'na bu sırtını dönenler falan da adam Osmanlı'yı istemiyor. Oradaki füzenin şeyinden ziyade Osmanlı vurgusuna şey olun.
1: Nurullah Bey, orada Kemal Atatürk imzası var.
2: O var işte.
1: Ona kafayı takmış. Bu niye orada, evet, diyor.
2: İşte o niye orada diyor. Orada Yıldırım şeyi de söylüyorsunuz diyor.
1: Yıldırım yani Han.
2: İşte onu
1: ama tarihi bir bütün olarak kabul etmek işte lazım. Bütün tarihçiler, sosyologlar, evet, böyle derler. Mengü bir kısmını kabul ediyorsa bir kopukluk var. Bizi leylekler, evet, getirmedi abi. Biz Oğuz boyundan geliyoruz işte yani.
2: İşte biz oradan getiriyoruz.
1: Ama Nevşin Hanım'ı leylekler getirmiş olabilir. Kızım evladım bak, seni leylekler getirdi falan, bir dönem öyle derlerdi ya çocuklara. Yok öyle bir şey ya. Atamız, hayır, dedemiz, evet, babamız belli ya, ondan dolayı, evet.
2: Evet abi, ben de onu diyorum da o zaviye öyle bakıyor da.
1: Tabii.
2: Mesela o işte yani. Öyle baktığı için, evet, adam Mehter Marşı'na sırtını dönüyor. Ne Mehter Marşı'sı kardeşim diyor. Ben diyor yeni bir ülke diyor, hiç alakam yok onunla diyor. Onu kabul etmiyor adam.
1: Aa.
2: Onu kabul etmeyince sen benim Atatürk'ümün imzasını niye koyuyorsun oraya diyor. Onun derdi o.
1: Ya Atatürk'ü kabul etmeyenler Atatürk'ün arkadaşları. Paradan, evet, resmini, evet, atıyor, kendisini müzeye hapsettiriyor neredeyse, toprakla buluşturmuyor. Efendime söyleyeyim, kendi heykelini kapının önüne dikiyor. Ya Atatürk'ü diktiniz de işte bu da benim heykelim, ben yeni kralım falan der gibi. Yani Atatürk'le kimsenin bir problemi yok, bunların bir problemi var tabii. Aynı zamanda Kemalizm üzerinde ya da Atatürk üzerinde millete bir şey dayatıyorlar. O çok kötü. Ama burada önemli olan yani ıslak saçları. Nevşin Mengü denildiği zaman ben onun ıslak saçlarını çok şey yaparım. Acaba ne kullanıyor nemlendirici olarak? Hakikaten sürekli böyle ıslak saçları. Sizin abi, de dikkatinizi çekti mi? Ya ben, evet, işim abi, magazin tarafındayım.
2: Yok, ben de magazinsel bakıyorum bazı konulardan da.
1: Değil mi? Yani saçları sürekli, evet, böyle nemli ama nasıl bir krem ya da nasıl bir şampuan falan. Hakikaten merak ediyorum. Zaman zaman böyle ekranda sağda solda Nevşin Hanım tarihi bölmüş, tarihi 100 yıla sığdırmış.
2: 100 yıla sığdırıyor abi. O yüzden zaten anlattıkları bütün olay zaten oradan bu tarafa. Siz diyor işte geldiniz seçimle, onlar onu kabul etmiyor. İşte arkadaşlar diyor ya işte Sayın Cumhurbaşkanımız camiden çıkıyor falan. Bu tarz işler istemiyor onlar. Tamamen böyle dümdüz layık. Evet. Hiç Müslüman, ben hatta bir arkadaşla tartışıyorum. Kardeşim dedim ya. YouTube'da canlı yayında dedim ülkenin %99'u Müslüman dedim. Biz o zaman %99 gidelim. Hani diyorlar ya Suriye'ye gidin, bilmem nereye gidin.
1: Suudi Arabistan'a.
2: Hepimiz tamam, hangimiz gideceğiz abi? 99 gitti mi geriye bir şey kalmaz ki, %1'le mi sen ülke şey diyeceksin? Hani ben değilim ki.
1: Ya ülke gibi ülkeye doğru gerek yok ki, bir ülke var işte, İsrail var ya.
2: Evet.
1: O tabii zaman canım. Sen projeyi eksik gönderen söyleme. Bir ülke var yani bölgede. İsrail var.
2: Yani o zaman %1'in İsrail'e gitmesi lazım. Abi çoğunluk gider mi?
1: Abi,
2: çoğunluk
1: ama İsrailli bakan öyle demiyor. Hudutları diyor genişletmemiz lazım diyor. Canım benim. Peki Nurullah Bey, sevgiyle gönderiyoruz.
2: Ben de teşekkür ediyorum abi.
1: İyi akşamlar diliyorum efendim. Alo, buyurun efendim. Bismillah.
3: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Bunu gönderelim bu dinleyicimizi. Bu
3: alo.
1: Bu ögürdü ya. Bu şimdi diyecekler ki ögüren birisi yayına katıldı. Retük bize ceza yazabilir. Gönder arkasındakini al. Evet. Öyle ügürmekle yayına katıldı mı? Valla retük var ha. Bir insan gibi konuşalım. Buyurunuz efendim.
4: Selamünaleyküm.
1: Aleyküm selam Osman Bey.
4: Şahin Mengü kıymetli pederi aklıma gelir.
1: Öyle mi Şahin Bey?
4: Evet bir Şahin Bey. Şahin o Şahin Batıslı. Bey. Antepli Şahin Bey değil yalnız.
1: Neydi?
4: Bunlar biraz daha batıdan Şahin Bey olabilir.
1: Ey bir Şahin bakışlım, bülbül avazlım abi.
4: Evet. Sözü geldi aklıma siz öyle deyince. Efendim dedi ki bir kurultay sonrası çok şükür dedi ya. Bu kurultay dedi göbek atan kadınlar dedi yok dedi. İleride yok derken az demek istiyor herhalde. Arkadan gene göbek atan kadınlar vardı.
1: CHP kurultayından mı abi?
4: Evet evet.
1: Evet.
4: Kurultay sonunda çok şükür dedi ya. Bu kurultay dedi. Demek o kadar orada tabii.
1: Bunalmış abi bunalmış.
4: Göbek atan kadınlardan şikayetçiydi. Şimdi göbek atan başkanlar, işte başkan yardımcıları, öyleleri, böyleleri filan. Şahin Bey bildiğim kadarıyla sağ herhalde yaşıyorlar efendim.
1: Evet.
4: Yaşıyorlar. Evet. Bunları da gördükçe herhalde bu göbek atanları, bu kıvranları gördükçe de kahrolur zannedersem. Kızı da aynı fikirde midir değil midir bilmiyorum ama o ıslak saçlar da şundan olabilir. Malum bulundukları ortam sürekli sıkışmayı, darlanmayı, efkarlanmayı gerektiren bir ortam. Öyle bir ortamda yaşıyorlar kendileri, o grup, o cenah. Dolayısıyla bu insan sıkıntı veriyor. Terlemeye sebep olabilir. Yani kim insan böyle saçları kafası terler, böyle ıslanır yani. Değil mi? Yani hanımefendinin saçlarındaki o nem, ateşe benzerdin, küle ben dönmüşsün şarkısındaki gözlerdeki nem değil yani.
1: Anladım efendim.
4: Olsa olsa kafadaki nem, o kafadaki nem ister istemez saçlara sirayet ediyor. Çünkü oraya dayanma kolay değil. İmamoğlu bile dayanamadı en sonunda. İfrazat gözlerden geldi.
1: Ağladı abi.
4: Ağladı.
1: Dün ağlamış evet.
4: Yani hem ağlarım hem giderim mi? Ya da ya ben ettim sen etme ağlaması mıdır nedir filan ama yani. Ya bu işler kolay değil Ekrem Bey yani siz bunu oyuncak zannettiniz belki ama
1: hayat asrın davası abi bunun romanı kitapları yazılacak filmleri yapılacak.
4: Evet tabii. Yani hakikaten böyle bir dizi film yapım olsa tabii. Çok önemli bir eser çıkar ortaya yani gelecek nesillere ibret bakımından çok önemli olur yani. Bravo. Herhalde bundan sonra da kimse böyle şeylere tevessül etmez.
1: Bak yani şeyin herhalde. Putin'in filmini yaptılar abi.
4: Bunun da yapılması lazım.
1: Tabii canım.
4: Ne bir şahsın eminası bir insan yani.
1: Tabii canım. Bunun filmi ya. De olur böyle 120 bölümlük dizi de olur abi.
4: Şimdi fragmanı dün oldu zaten. Bir gün önce oldu bu ağlama sahnesinin. Kızı alınmış galiba bir belediye görevlisi İmamoğlu'nun yakınlarından biri zannedersem.
1: Evet.
4: Annesi ağlıyordu. Gördünüz mü siz onu?
1: Evet.
4: Peşine hemen İmamoğlu çıktı.
1: Tabii.
4: Hanımefendi İmamoğlu çıktı. O ağlamadı ama o da birkaç gün sonra ağladı. Ağlıyorlar. Ağlamalar alışma. Ya bu ağlama deyince ağlama duvarı falan da geliyor aklıma. Ne alakası var canım şimdi ağlama duvarı ile bu ağlamanın ne? Değil mi? Ne alakası var ya?
1: O ayrı o ayrı abi.
4: Yani.
1: Tabii şimdi o olmaz orada kipa var bilmem duvar var bir sürü şey var abi. O
4: yani aslında abi. Orada gördüğümüz aşina simalar da yok değil ama geçmişte.
1: Tabii doğru.
4: Onları da hatırlıyoruz tabii.
1: Tabii.
4: Ağlama deyince.
1: Peki efendim.
4: Zamanımız doldu galiba.
1: Doldu efendim. Çok teşekkür ederim efendim. İyi akşamlar diliyorum size. Evet sevgili dinleyiciler bugün de bitiriyoruz. Haftanın son günü sizlerle birlikteydik. Bugün Cuma Halk Günü'ydü. İyi hafta sonları diliyorum. İnşallah pazartesi günü 16 haber bülteninden sonra tekrar birlikte olacağız. Hafta için 5 gün birlikteyiz efendim. Bekliyorum. Ben Ataullah Arvas. Sürçülisan ettiysem affolun. Anasmadık efendim.
5: Dünya dönerken. Dünya döner. Dünya.

0: Dünya Dönerken.
1: Şimdi reklamlar.
2: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Reklamları dinlediniz.

0: makaleler arasından.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 8 Mayıs Cuma, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Hüseyin Selim Kaya görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Aybike Sinan'ın Dijital Bataklık ve Gazetecilik başlıklı makalesini sunuyorum.

İnsanlık tarihi boyunca bilgi her zaman güçle eşdeğer görüldü. Ancak 2026 yılına geldiğimizde bilgi güçtür tanımı teknolojik devrimlerin ağırlığı altında köklü bir değişikliğe uğradı. Artık güç sadece bilgiye sahip olmak değil ne yazık ki. Gerçek güç milyarlarca sahte veri, manipüle edilmiş görüntü ve otonom yazılımların ürettiği gürültü arasından gerçeği çekip çıkarabilmek haline geldi. Bugün internet bir bilgi pınarı olmaktan ziyade Elslop adını verdiğimiz yapay zeka üretimi içerik çöplüğüyle istila edilmiş devasa bir zehirli bataklığa dönüşmüş durumda. Yapay zeka modelleri tarafından hiçbir insan denetimi olmaksızın sadece arama motorlarını manipüle etmek ve reklam geliri elde etmek için üretilen milyarlarca içerik dijital dünyayı bir çöp deryasına çevirdi. Sosyal medya akışları hiç yaşanmamış tarihi olaylar, uydurma sağlık tavsiyeleri ve sahte görsellerle doldu taştı birdenbire. Bu kirlilik sadece vaktimizi çalmıyor. Daha da sinsi bir tehlikeye, epistemik yorgunluğa yol açıyor. İnsanlar daha neyin doğru olduğunu anlamaya çalışırken o kadar büyük bir bilişsel yükün altında kalıyor ki bir noktadan sonra hakikati aramaktan tamamen vazgeçerek kendi ideolojik mahallelerinin yalanlarına sığınmayı tercih ediyor. Bilginin bu denli değersizleştiği bir ortamda toplumun ortak bir gerçeklik zemininde buluşması da imkansız hale geliyor ki en tehlikelisi de bu sanırım. Deepfake yalancının temettüsü haline geldi. Bu dijital bataklığın en ölümcül vuruşu kuşkusuz siyaset sahnesinde özellikle de seçim dönemlerinde gerçekleşecek. Öyle ki bundan sonra bir siyasetçinin hiç söylemediği bir sözü en ayrıntılı ses tınısına kadar taklit eden videolar saniyeler içinde milyonlara ulaşacak. Ancak burada asıl tehlike sahtenin gerçeğe benzemesi de değildir. İronik olan hakikatin bizzat sahte ilan edilmesidir. Literatürde yalancının temettüsü olarak bilinen bu fenomen, otoriter figürlere ve sorumluluktan kaçan siyasetçilere aynı zamanda muazzam bir alan da açacak. Artık somut bir yolsuzluk kanıtı veya skandal bir ses kaydı ortaya çıktığında muhatabı sadece bu bir yapay zeka kumpasıdır diyerek işin içinden rahatlıkla sıyrılabilecek. Şüphe bir virüs gibi yayıldığında gerçeğin kanıtlanma yükümlülüğü de imkansız bir göreve dönüşecek. Peki bu dijital kaosun ortasında demokratik tercihimizi, seçim güvenliğini, hakikati, vicdanımızı, huzurumuzu, insanlığımızı ve en önemlisi zihinsel sağlığımızı nasıl koruyacağız? İşte tam da bu noktada yıllardır öldü ölüyor denilen geleneksel gazetecilik için tarihi bir Rönesans kapısı açılıyor. Hızın, niteliğin ve niceliğin savaşı kaybettiği bu çağda geleneksel gazetecilik artık haberi ilk veren değil, haberin doğruluğunu tescil eden bir güven makamı olarak görülecek. Geleceğin gazetecisi sadece iyi kalem oynatan bir yazar değil, aynı zamanda bir veri dedektifi, bir adli bilişim uzmanı ve her şeyden önemlisi etik bir pusula olma görevini de ifa edecek. İddia ediyorum, kısa zaman içinde hakikate susuyan okur artık her köşe başında bedava bulabildiği bilgiye değil, doğruluğu filtrelenmiş, sorumlu yazı işlerinin imbiğinden geçmiş, kanıtlanmış kanaate yatırım yapacaktır. Bu hakikat gazeteciliği en temel köklerine geri çağırıyor ve diyor ki, daha fazla sahada ol, kaynağın gözünün içine bak, belgeyi fiziksel olarak doğrula ve şeffaflığı bir namus meselesi haline getir. Kalem ve kelamın bekçisi ol. Hasılı dijital gürültü ne kadar artarsa insan dokunuşu ve kurumsal itibar o kadar pahalı bir cevhere dönüşecektir. Yapay zeka elimizdeki en güçlü enstrüman olabilir ancak o bir orkestra şefi değildir nitekim. Binaenaleyh hem medya üreticileri hem de tüketicileri olarak dijital konforun bizi sürüklediği bu yalan rüzgarına teslim olursak, demokrasinin en temel şartı olan aydınlanmış kamuoyunu ebediyen kaybedebiliriz. Okura sadece ne olduğunu anlatmak değil, neyin olmadığını da kanıtlamak zorundayız bundan böyle. Hiç kimse aklından çıkarmasın, yapay zeka her şeyi taklit edebilir ama vicdanı, merakı, hakikat aşkını ve ruhun özündeki insan olma nüvesini asla.
Türkiye Gazetesi'nde Aybike Sinan'ın Dijital Bataklık ve Gazetecilik başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Hilal Kaplan'ın Yıldırım Han'ın Hipersonik İmzası başlıklı makalesini sunuyorum. Türkiye'nin Yıldırım Han adı verilen yeni nesil kıtalar arası balistik füzesinin tanıtımı yalnızca bir savunma sanayi lansmanı değildi. Aslında ortaya konulan şey Türkiye'nin kendisini artık bölgesel değil küresel ölçekte bir stratejik aktör olarak konumlandırma iradesiydi. Zira 6000 kilometre menzil demek Amerika Birleşik Devletleri ve Çin hariç dünyanın büyük başkentlerine erişim kapasitesi demek. Kuzeybatıda, Orta Afrika'ya, Orta Doğu'dan neredeyse Güney Asya'ya kadar uzanan menzil Türkiye'nin klasik yakın çevre güvenliği paradigmasının dışına çıktığını da gösteriyor. Füzenin adı da tesadüfi değil. Yıldırım Han, Orta Çağ'ın son büyük Haçlı seferini Niboru'da yıldırım hızıyla bozguna uğratan Osmanlı padişahı Bayezid Han'ın lakabından geliyor. Yani mesele yalnızca teknik bir isimlendirme değil, tarihsel hafızaya gönderme yapan psikolojik bir çerçevede kuruluyor. Tanıtımın yapıldığı zemin de dikkat çekiciydi. Yıldırım Han, saha 2026'da Görücü'ye çıktı. 120'den fazla ülkenin ve 1400'ü aşkın firmanın katıldığı bu dev organizasyon, Türkiye'nin savunma ekosisteminin artık yalnızca yerel değil, küresel bir vitrine dönüştüğünün son göstergesi oldu. Bir dönem dışa bağımlılık üzerinden konuşulan Türkiye, bugün kendi geliştirdiği sistemlerle uluslararası güç denkleminde yeni başlıklar açıyor. Ancak asıl çarpıcı olan füzenin teknik kapasitesi kadar verdiği siyasi mesajdı. Mach 25 seviyesine ulaşabildiği belirtilen hipersonik hız, mevcut hava savunma sistemlerinin reaksiyon süresini ciddi biçimde azaltıyor. Kabaca hesaplandığında saatte yaklaşık 30 bin kilometrelik bir hızdan söz ediyoruz. Modern savaş doktrini artık yalnızca vurabilmek üzerine değil, karşı tarafın önleme imkanını anlamsızlaştıracak sürat ve manevra kabiliyeti üzerine de kurulu. Üstelik taşıdığı 3 tonluk harp yükü konvansiyonel savaş anlayışının da değiştiğini gösteriyor. İlk bakışta nükleer başlık yoksa bu kadar yük neden taşınsın sorusu akla geliyor. Fakat yüksek hızın kapasitesine sahip termobarik mühimmatlar artık klasik savaşla stratejik caydırıcılık arasındaki çizgiyi bulanıklaştırıyor. Ortamdaki oksijeni kullanarak devasa basınç ve ısı üreten bu sistemler konvansiyonel mühimmatla bile nükleer seviyeye yakın psikolojik etki oluşturabiliyor. Tanıtım animasyonu ise ayrıca dikkat çekiciydi. Simülasyonda bir ülkenin nükleer tesislerinin, uydu sistemlerinin ve askeri havaalanlarının hedef alındığı görüldü. Resmi olarak isim verilmese de coğrafi çağrışımlar ve hedef tipleri birçok kişinin aklına güneydeki ülkeyi getirdi. Bu da Yıldırım Han'ın yalnızca teknik bir platform değil, aynı zamanda bölgesel güç dengelerine ilişkin stratejik bir mesaj taşıdığını ortaya koyuyor. Dünya yeni bir döneme giriyor. Artık yalnızca nükleer silaha sahip olanlar değil, hipersonik hız, uzun menzil ve yüksek yıkım kapasitesini birleştirebilen ülkeler de küresel caydırıcılık kulübüne yaklaşmaya başlıyor. Türkiye'nin vermek istediği mesaj tam da bu olabilir. Nükleer başlık mı? Belki yarın, belki yarından da yakın.

0: Sabah gazetesinde Hilal Kaplan'ın Yıldırım Han'ın hipersonik imzası başlıklı makalesini sundum. Sırada Milliyet gazetesi var. Millete Zafer Şahin'in Bahçeli'nin özele verdiği mesaj başlıklı makalesini sunuyorum. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin CHP'nin içinin karıştırılması, parçalanması, hukuki yönden zedelenmeye veyahut başka amaçlarla kullanılmasına müsaade edilmemesini temenni ederiz açıklaması, düşünülenin aksine yargıya değil Özgür Özel'e yapılan bir son uyarı. Bahçeli tecrübeli bir siyasetçi olarak gidişatı görüyor ve artık CHP'nin dışında Türk siyasetini de enfekte etme riski taşıyan sürecin demokratik işleyiş dahilinde sonlandırılmasını istiyor. Çünkü paranın gücüyle, belediyenin imkanlarıyla bir siyasi partinin yönetiminin değiştirilmesine hukukun göz yummayacağını biliyor. O dava bizzat CHP'lilerin şikayeti ve savcılığa sundukları delillerle açıldı üstelik. MHP lideri aslında CHP'nin genel başkanına üzerine yolsuzluk gölgesi düşmüş bir seçimle devam edemezsin. Partinin akil adamlarını topla, Kılıçdaroğlu'yla görüş, kurultaya git. Tarihin bu döneminde devletin Türkiye'nin çıkarlarını önceleyen bir CHP'ye ihtiyacı var diyor aslında. Bahçeli'nin açıklamasından saatler sonra MHP'nin hukukçu kurmayı Fethi Yıldız'dan gelen mutlak butlan değerlendirmesinin muhatabı da yine Özgür Özel. CHP yönetimi yargı kararını beklemeden önce kendi iç dinamikleriyle sorunu çözecek mi göreceğiz. Çözemezse çözülmeleri kaçınılmaz görünüyor. Anketlerin dili. Farkında mısınız, son günlerde yayınlanan bütün anketlerde AK Parti CHP'nin önünde. CHP'ye yakın anket şirketleri bile araştırmalarında iktidar partisinin yükseldiği, CHP'nin ise düşüşte olduğu sorucunu buluyor. Ekonominin hali ortada. Emekli isyanda. Hayat pahalılığı cep yakıyor ama ana muhalefet partisi eriyor. Özgür Özel sürekli iktidara yürüdüklerini savunarak herkesi tehdit ederken kendi partisinin belediye başkanları birer ikişer AK Parti'ye geçiyor. Sırada Afyonkarahisar Belediye Başkanı'nın olduğu artık bir sır değil. Senin partinin belediye başkanları bile istikbalini rakibinde görüyor. Var gerisini sen düşün. Acaba CHP yönetimi hiç öz eleştiri yapma gereği duyuyor mu? Biz nerede yanlış yapıyoruz diye kendilerine soruyorlar mı? Bu millet şartlar ne olursa olsun neden CHP'ye ülkeyi emanet etmek istemiyor? Yerel yönetimlerde sergiledikleri performansın doğal bir sonucu olabilir mi anketlere yansıyan bu tablo? Milletin kendilerine tanıdığı fırsatı 2 yıl içinde heba ettiler. Hiç boşuna anketlere kulp takmasınlar. Şu konjonktürde AK Parti ile başa baş olsan ne fark eder? Erdoğan seçim dönemlerinde 10 Kaplan gücünde. O fark daha da açılır. Milliyet gazetesinde Zafer Şahin'in Bahçeli'nin özele verdiği mesaj başlıklı makalesini sundum. Sırada Star gazetesi var. Star'da Filiz Katman'ın Krizden Ötesi başlıklı makalesini sunuyorum. Amerika Birleşik Devletleri ile İran karşılıklı çerçeve değiş tokuşunu sürdürüyor. Wall Street Journal, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yeni bir nükleer çerçeve sunduğunu belirtiyor. 30 günlük detaylı görüşmelerin başlaması için. Talepler muhtelif. İran'ın nükleer silah edinmeye çalışmadığına dair açıklama yapması, Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerin sökülmesi ve yeraltı nükleer çalışmalarının tamamen yasaklanması, ihlal durumunda cezai müeyyideler getirilmesi ve talep sonrası denetimlerin yapılması, uranyum zenginleştirmeye kalıcı değil 20 yıllık yasak getirilmesi, zenginleştirilmiş uranyum stoklarının tamamının teslim edilmesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı hafifletme ile uyumlu olarak Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması. Performansa dayalı peşin olmayan yaptırımların kaldırılması. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai ise Pakistan tarafından iletilen mesajların incelendiğini, henüz bir sonuca varılmadığını ve Amerika Birleşik Devletleri tarafına henüz bir cevabın verilmediğini ifade ediyor. İranlı üst düzey yetkili Mohsen Rızai ise İran'ın savaş hasarı için tazminat içermediği sürece Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik herhangi bir Amerika Birleşik Devletleri planını reddedeceğini, İran'ın sembolik tavizler değil somut faydalar istediğini söylüyor. Yani ipler gerim gerim geriliyor. İran'ın güvenli geçiş için Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere geçişten önce yeni bir İran makamına ayrıntılı bilgi sunmasını zorunlu kılan yeni kurallar getirmesi açmak bir yana süreci daha da çetrefilleştiriyor. Washington Post'a Amerika Birleşik Devletleri istihbaratının Amerika'nın Hürmüz Boğazı ablukasına İran'ın 3-4 ay dayandıktan sonra büyük ekonomik baskıyla karşılaşabileceğini düşündüğünü yazıyor. İran'ın füze ve drone cephaneliğinin büyük kısmının hala sağlam olduğu ve birçok yeraltı tesisinin yeniden ayağa kaldırıldığı notuyla. İran'ın ordusunun ve ekonomisinin çöküşün eşiğinde olduğu iddialarının tam tersini, İran'ın kıyı dışında petrol depolayarak, altyapıyı korumak için üretimi azaltarak ve ablukayı aşmak için karayollarını kullanarak uyum sağladığı da ifade ediliyor. Zaman işliyor. Tik tak tik tak. Çerçeveler elden ele gidip geliyor. Krizin ötesini kimse göremiyor. İran'ın güneyinde Bender Abbas, Keşm Adası ve Hürmüzgan eyaletlerine bağlı yakın bölgelerde gece birden fazla yüksek sesli patlama bildiriliyor. Yerel halkın stratejik Hürmüz Boğazı yakınlarında patlamalar duyduğu, hava savunma sistemlerinin aktif olduğu bildiriliyor. İran'ın Fars Ajansı, Bahman Limanı'ndaki ticari alanın bir kısmının vurulduğunu belirtiyor. Star gazetesinde Filiz Katman'ın Krizden Ötesi başlıklı makalesini sundum. Sırada Akşam gazetesi var. Akşamda Hüseyin Besli'nin Kaba Alman Aklı, Kıvrak İngiliz Zekası başlıklı makalesini sunuyorum. Tarih bize defalarca göstermiştir ki kurucu önderler fikirler üreten Alman aklı derinliğinin yanında kaba ve yobazdır. Bir noktaya parmak bastıysa hem o parmak küt ve baskıcıdır hem de o noktaya takılıp kalacak kadar ısrarcı ve yobazdır. Buna karşılık İngiliz zekası için zamanın ruhu, bütün edinimleri belirleyen, hareket serbestisi ve çeşitliliğine imkan sağlayan değişimci, pragmatist bir özellik taşır. O İngiliz ki 1500'lü yıllardan 1800'lü yılların ortasına kadar tam 3,5 yüzyıl sınırlarından içeriye bir tek Yahudinin girmesine izin vermemişken, nedense birden bu konuda da bir aydınlanmaya uğrayarak, Püritanizm, Kalvinizmin yani Protestanlığın kurucusu olan Martin Luther'in sözlerini hatırlar, Luther kurulu düzene karşı çıkmak adına Katoliklerin eski ahidi alegorik okumasına karşılık literal düz metinsel okumayı önerir. Eski ahit, Siyon diyorsa, o öyle İsa'ya işaret falan değildir bildiğimiz Siyon, yani Kudüs'tür. Siyon'a dönüşten bahsediyorsa eski ahit, bu bir gün Yahudilerin yeniden Kudüs'e döneceği anlamındadır. Vaat edilmiş topraklar da keza öyle. Bu tarihten ve keşiften sonra İngilizler kapılarını Yahudilere açarlar. Hatta bir cemaat oluşmasını teşvik dahi ederler. Çünkü vakti geldiğinde ki bin yılcı anlayış gereği vakitte yaklaşmaktadır, Kudüs'ün o günkü hamisi Osmanlı güç kaybetmektedir, bu böyle devam ederse Osmanlı birçok coğrafyayla beraber Filistin'i de kaybedecektir. İngiltere'deki Yahudiler Filistin'e gönderilerek İngiliz kontrolünde bir Yahudi devleti ya da kolonisi kurabilir. Yalnız burada halledilmesi gereken bir problem vardır. Yahudiler genel olarak yeniden Siyon'a, Kudüs'e dönüş için Mesih'in gelmesi gerektiğine inanır. Ortada bir Mesih olmadığına göre Yahudilerin Filistin'e gönderilmesi nasıl mümkün olacaktır? Tam bu noktada böyle durumlarda çok işe yarayan İngiliz zekası bir ara çözüm bulur. Siyonizmi icat eder. İngiliz tarafında bu gelişmeler olurken aynı mezhebe mensup oldukları için Almanya'da da benzer gelişmeler yaşanır. Zira Martin Luther'in Yahudilerin Siyon'a dönüş hakkını savunmasının Yahudilere bir hakkı teslim etmekten çok onlardan kurtulmak için vesile olacağını söylemesini dayanak yaparak Almanlar da Yahudilere hiç iyi niyetle bakmaz ve iyi davranmazlar. Hitler'e gelinceye kadar Almanya tarihinde onlarla ifade edilebilecek Yahudi sürgünü ve mezalimi söz konusudur. Ne var ki 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Yahudiler Almanya'dan büyük bir intikam alırlar. Galip devletlerin aklına sirayet ederek Holokost anlatısını icat ederler ve neredeyse bütün dünyaya bunu kabul ettirirler. Almanlar artık iflah olmaz bir mücrimden başkası değildir. Lanetlenmiştir ve bundan sonra büyük bir utançla yaşamaya mahkumdur. Bu utancın borcuysa kayıtsız şartsız Yahudileri desteklemekle ödenebilir ancak. Gelelim bugüne. Almanlar aradan geçmiş yıl 70 yıl geçmesine rağmen savaş sonrası egemenlerin onları yerleştirdikleri, tıkıştırdıkları yerden kurtulabilmek adına herhangi bir harekette bulunamaz. Kıvraklık gösterip bir çıkış yolu bulamayıp hatta kayıtsız şartsız Siyonizmin aparatı olmayı sürdürürken İngilizler her zamanki gibi zamanın şartlarına uyum sağlama konusundaki maharetlerini biraz da mecburiyetten devam ettirmekteler. Siyonizmin dolayısıyla İsrail'in kurucusu olmasına rağmen 7 Ekim olaylarından sonra başlangıçta tam destek verdiği İsrail'e zamanla yapılanlar siyasi arenada bir yok oluşturmaya başlaması üzerine İsrail'le arasına mesafe koymakta, dahası dünyadan İsrail zulmüne karşı en açık ve en net tavır koyan Türkiye ile stratejik işbirliği yapmaktan imtina etmemektedir. Kuşkusuz böyle davranmakta İngilizlerin bir hesabı vardır. Bu hiçbir zaman göz ardı edilmemelidir. Kısmetse buradan devam ederiz inşallah. Akşam gazetesinde Hüseyin Besli'nin Kaba Alman Aklı, Kıvrak İngiliz Zekası başlıklı makalesini sundum. Kısa bir aradan sonra yayınımız devam edecek. Şimdi reklamlar.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Asu senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Günaydın Kılçık Hocam. Albayrak Finans, yarını
4: güvenle planlar. Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış, pırlanta.

0: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Katı yumurta elde etmek için 15 dakika kaynatın. Kabuklarının kolay soyulması için kaynattığınız kaba tuz atabilirsiniz. Suyunu da sakın dökmeyin. Saksıdaki çiçeklerin en sevdiği sudur bu. Omletinizi balla yapmayı denediniz mi? Yumurtayı pişireceğiniz yağı kızdırıp biraz bal ekleyin, yumurtaları kırın. Çok lezzetli, değişik bir yumurta yiyeceksiniz. Kuş üzümlerini ayıklamak için onları bir avuç unla ovuşturunuz ve kalın delikli bir süzgeçe atınız. Unla beraber çöpler de düşecektir. Lahananın pişerken pek de hoş olmayan bir kokusu vardır. Bunu önlemek için lahanayı pişireceğiniz tencerenin içine biraz ekmek içi koymak yeterlidir. Yemeğe karışmaması için ekmek içlerini küçük temiz bir torba içinde koymanız, sonra alıp atmanız da size büyük kolaylık sağlayacaktır.
2: Aklınızda bulunsun.
1: Şimdi reklamlar.
4: Merhaba, ben Teoman. Bana çok kur yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
5: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
2: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
3: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
2: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
4: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı

0: Reklamları dinlediniz.
1: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikaye

0: şimdi reklamlar.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart postundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
0: Reklamları dinlediniz.

Sayın dinleyiciler, bu aradan sonra programımıza devam ediyoruz. Sırada Yeni Şafak gazetesi var. Yeni Şafak'ta Aydın Ünal'ın İnsan ve Sivrisinek başlıklı makalesini sunuyorum.

PKK sadece sahada terör saldırıları yapan bir örgüt değildi. Bilinmek, görünmek, hissedilmek, ciddiye alınmak istiyordu. Pusuya yatıp güvenlik görevlilerimizi şehit ederken aynı zamanda ülke geneline de korku, tedirginlik, huzursuzluk yaymayı hedefliyordu. Kendi kavramlarını üretmişti. Uyguladığı teröre savaş, mücadele, halk kurtuluş savaşı, bağımsızlık savaşı, örgütüne ordu, militanlarına savaşçı, gerilla, ölülerine şehit, yakalanan terör suçlularına ve en başta Öcalan'a esir, tutsak diyordu. PKK'nın bu kavramsallaştırması karşısında devletse örneğin savaş kavramına karşı terörle mücadele kavramını kullanıyor, terör örgütünün kavramlarına sözde sıfatını ekleyerek etkisizleştirmeye çalışıyordu. Terörle mücadele nihayet başarıya ulaştı. Sahada terör de yok, terör örgütü de yok. Ama şunu kabul edelim, terör örgütü kendi tabanının sosyolojisini değiştirmeyi başardı. Bunu yaparken de önce kendi tabanının dilini dönüştürdü. Sadece kendi tabanını mı dönüştürdü? Maalesef hayır. Ülkenin geri kalanının da hiç hak etmediği bir tepkiyi, korkuyu, tethişi, öfkeyi, kini de inşa etmeyi başardı. Amacı en baştan buydu. Kürtler kendisini sevsin, Türklerse kendisinden korksun ve nefret etsin istiyordu. Maalesef bunda kısmen de başarı sağlandı. Sivrisinek rahatsız edici bir hayvandır. Odaya girer, bir kuytuda saatlerce kımıldamadan pusuda yatar. Gecenin karanlığında, uykunun en tatlı anında sinsice insanın üzerine konar, en uygun bölgeyi belirler, hortumunu sokar, önce uyuşturur, kanı çeker ve kaçar. İnsan ısırma sırasında değil, sonrasında acıyı hisseder, derin uykusundan kaşınarak uyanır, sinirlenir, öfkelenir, sivrisineği bir an önce bulup yok etmek için hırslanır, ışıkları yakar ve odada hedefini aramaya başlar. Sivrisinek kan yüklü olduğu için artık rahat hareket edemez. İnsan sivrisineği duvara tutunmuş bulup elindeki sinekliği ya da terliği kaldırdığında tereddüt eder. Karşısındaki aciz, çelimsiz, cılız bir hayvandır. Hem sert bir darbe vurduğunda duvarda çirkin bir leke duracaktır. Allah'ından bulsun der, zaten bir daha sokamaz der, kapıyı pencereyi sineklikleri güzelce kapatır, tedbirini alır, uykusuna devam eder. Türkiye Cumhuriyeti Devleti karşısında PKK terör örgütü, insan karşısındaki sivrisinek ölçüsündedir. Evet, çok canımızı yıkmış, canımızı yakmış, birçok canımızı aramızdan almış,

canımızı acıtmıştır. Binlerce yiğit terörle mücadelede kan vermiş, can vermiştir. Hepsi nezdimizde azizdir. Aileleri mübarek emanettir. Ancak nihayetinde devletin cüssesi azametlidir. PKK ise sivrisinek gibi bir sıkımlık cana, bir vurumluk cüsseye sahiptir. Hani moda tabirle cirmi, yani kalıbı kadar yer yakabilmiştir. Suriye'nin Türkiye'nin yönlendirmesiyle neyi başardığını iyi görelim. Suriye ordusu Halep'teki PKK mahallelerine operasyon yaptı, teröristler güvenli çıkış istediler, Suriye devleti çıkmalarına izin verdi. Ordu sonra doğuya yöneldi, hepsinde aynı plan işledi, teröristler güvenli çıkış istediler, çıktılar. Teröristler en son Aynen Arap ve Haseke Kamışlı bölgesine yığıldılar. Suriye ordusu teröristleri kuşattı, istese çatışır, bu şehirlere girer, intikamını alır, öfkesini bastırırdı. Öyle yapmadı, kan aksın ve duvarda kan lekesi kalsın istemedi. Defalarca bozulmasına rağmen görüşmeleri sürdürdü, Suriye'deki PKK meselesi böylece bitti. Kürtler haklarına kavuştu, silahlı militanlar ve onların elebaşları ise ordu ve devlet içinde eriyip yok oluyorlar. Türkiye Suriye'ye yaptırdığını şimdi kendisi yapıyor. Öfkeye, şiddete, intikam hırsına yenik düşmeden vakarıyla meseleyi çözüyor. Sözde milliyetçi kimi siyasetçiler ve partiler şehitlerimizin aziz hatırasını ve şehit ailelerini istismar ederek terörsüz Türkiye sürecini baltalamaya çalışıyorlar. Oysa yaptıkları milliyetçilik değil, tam tersine milleti ve o milletin devletini tahkir etmek, küçültmek. Farkında değiller ama koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun güçlü ordusuyla sivrisinek mesabesindeki bir terör örgütünü eş görüyor, denk görüyor, terör örgütüne dev aynası tutarken devleti, orduyu ve milleti cüceleştiriyorlar. Milliyetçilik yaptıkları iddiasıyla tam tersi bir yönde milleti, devleti, orduyu aşağı çekmeye çalışıyorlar. Türkiye bu aşamada istese PKK'yı sivrisinek gibi ezebilir, yok edebilir. Bu maliyetlidir. İki taraftan da kan akar, kan lekesi kalır. Onun için Türkiye büyük, azametli, vakur bir devlet tavrı gösteriyor. Adeta seni bir daha buralarda görürsem ayaklarını kırarım. Şimdi hadi kaybol diyor. Türkiye muzaffer, büyük ve gururlu bir devlet edasıyla meseleye yaklaşıyor. AK Parti ve MHP, Erdoğan ve Bahçeli, devletin, milletin ve ordunun büyüklüğünün idrakiyle terör örgütüne olması gerektiği yerden çok üstten bakıyorlar. Sözde milliyetçi partilerse devleti ve milleti sivrisinek seviyesine indirip PKK'ya hiç hak etmediği bir paye veriyorlar. Erdoğan ve Bahçeli'nin nerede durduğunu şimdi daha iyi anladık mı? Yeni Şafak gazetesinde Aydın Ünal'ın İnsan ve Sivrisinek başlıklı makalesini sundum. Sırada Takvim gazetesi var. Takvim'de Bekir Hazar'ın 600 yıldan 6000'e başlıklı makalesini sunuyorum. ...12 Eylül darbesinin hemen sonrasında Avrupa Konseyi'nde acil olarak Türkiye konulu oturum yapıldı. Oturumdaki en ilginç konuşmalardan birini Alman Hristiyan Demokrat parlamenter Erich Mende yaptı. Mende darbeden birkaç ay önce bir grup Alman parlamenterle birlikte Türkiye'yi ziyaret edip üst düzey temaslarda bulunmuştu. Çarpıcı bir gözlem aktardı. Ziyaret sırasında Demirel ve Ecevit'le konuştuk. General Evren de dahil askeri çevrelerle görüştük. İki büyük parti, Adalet Partisi ve CHP işbirliği yapsın, içinde Demirel ve Ecevit'in de yer alacağı geniş bir koalisyon kurulsun diye baskı kurmamız için askerler bize adeta yalvardı. Aksi halde darbe yapacaklarını söylediler. O dönemde aynı uyarı ve yalvarış büyük patron Amerika'ya da yapıldı. Ne olur Ecevit ve Demirel ortak hükümet kursun, bunu sağlayın diye. Alman milletvekili Erich Menden'in de dediği gibi o dönemlerde Türkiye'de kurulması istenen hükümet için bile batıya yalvaran bir Türkiye vardı. Ülkesinde kurulacak hükümet için bile dışarıya danışıp izin isteyen, yalvaran bir ülkeyseniz tabii ki size mermi fabrikası için bile izin vermezlerdi. Vermediler de.
tarım için kurulacak 3 gübre fabrikası için dahi Amerikan elçisi kapı tekmeleyerek bakanlık toplantısına giriyor, yapamazsınız diye fırça atıyordu. O yüzden Batı başkentlerinde 2. Dünya Savaşı'nda kullanılıp hurdaya çıkarılacak silahlar için bile kapılarda yatıp yalvarıyorduk 20 yıl öncesine kadar. Son 20 yılda zincirleri kırdık, Allah'a şükürler olsun. Silah yaparsak bizi darmadağın ederler diye korkan bir ülkeden artık o korku dağları bitti diye yumruk gösterip rest çeken bir ülke haline geldik. Hem de 100 bin kişilik savunma sanayi ordusuyla. Amerika Birleşik Devletleri'nden neden korkuyorsunuz diye uyaran kendi milletvekiline, eğer sen korkmuyorsan gel koltuğa otur, buyur sen yönet ülkeyi diyen başbakanlarla yönetildik bir zamanlar. Bu adamlara diklenirsek, kafamıza göre bir şeyler yaparsak tokadı yeriz diyen liderlerimiz vardı. Halbuki bir gecede dünyanın ilk havan topunun projesini çizip üreten ve onunla İstanbul'u fetheden Fatih'in dedesi Yıldırım Bayezid Han, yenileceğinden korkan daima yenilir diyordu tarihe geçen sözlerinde. 600 yıl sonra 6000 kilometre menzilli ilk kıtalar arası Yıldırım Han füzesini dünyaya tanıttı önceki gün Türkiye. Ben artık yenileceğimden korkmuyorum çünkü yeneceğimi biliyorum mesajını verdi tüm dünyaya. Ondan birkaç gün önce İsrail basını Türkiye'nin silah imparatorluğu başlığıyla savunma sanayimizin geldiği noktayı korku dolu sözlerle haykırıyordu. Dünya silah sanayinde bizi ilk ona sokan 100 bin mühendisimiz de kafalarına bir de kıtalar arası Yıldırım Han füzesini sopa gibi indirdik. Şimdi bunu konuşarak yatıp kalkıyorlar her saat. Dosta güven, düşmana korku veren bir silah sanayinde cihan imparatorluğu kuruyor Bayezid Han'ın torunları artık. Tüm dünya şu an bunu konuşuyor. Türklerden büyük sürpriz, ilk kez görücüye çıkardıkları kıtalar arası füzenin teknik bilgileri hakkında ser verip sır vermiyorlar. Ses hızının 25 katına çıkabileceğini öğrenebildik ancak. Türkiye artık kıtalar arası güce kavuştu diyerek medya sayfalarında ve ekranlarda yazıyorlar, çiziyorlar. Yıldırım Han'ın torunları daha nice muazzam projeye imza atacak. Henüz açıklanmayan yepyenileri yolda ve eli kulağında. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi Saha İstanbul Fuarı'nda konuşan Ticaret Bakanı Bolat, 100 bine yakın yüksek donanımlı, vasıflı iş gücü, Ar-Ge personeli var. Bu anlamda Türkiye yurt dışından yurt içine beyin göçü sağlıyor. Özellikle de 100 milyar dolarlık bir proje stoku var savunma sanayinde dedi. Kurulacak hükümetlerden tutun hurda silahlara kadar Batı başkentlerinde kapılarda yatan ve yalvaran Türkiye'den buralara geldik. Tersine döndürülen dünya artık Ankara'da kapılarda yatıyor. Bunların içinde batılı ülkeler de var. Türkiye'den 18 adet Hürjet alan İspanya bile Amerika'nın F-35 sisteminden çıkıp Türkiye'nin üretime geçmeye hazırlandığı Kaan'la buluşmayı konuşuyor bugün. Madrid'de bu projede Türklerle ortak olalım diyenler bile var. Henüz seri üretim başlamadan milyarlarca dolarlık sipariş veren ülkeleri görüyoruz. Savunma sanayimize her fırsatta saldırıp dalga geçen, maket bunlar maket diyerek itibarsızlaştırmaya çalışan bizim muhalif ittihatçı kafalar da içlerindeki tüm damarlarda çatır çatır çatır diyor şu an. Ama kafalarına yıldırım düşse değişmez bunlar. Dünya Türkiye'nin savunma hamlelerinde süratine yetişemiyor artık. Yıldırım Bayezid Han diyor ki düşmanı korkutan sürat zaferin yarısıdır. Takvimde Bekir Hazar'ın 600 yıldan 6000'e başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah gazetesi var. Sabah'ta Melih Altınok'un Ermenistan'ın tek çıkışı Türkiye başlıklı makalesini sunuyorum. Geçtiğimiz günlerde Yunanistan'dan ve Kıbrıs Rum kesiminden verdiği hamasi mesajları Türkiye'yi kastetmedim diyerek revize eden Fransa Cumhurbaşkanı Macron bu kez Ermenistan sınırımızda bitti. İddialara göre Macron'un Erivan'da Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinin ardından Türkiye'ye karayoluyla geçme fikri Ankara'ya iletildi. Ancak bölgeyi birbirine bağlayalım mesajı taşıyan bu rol çalma hamlesi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından reddedildi.
Ermenistan'ın son dönemde ne kadar ilgi odağı halinde geldiğinin tek göstergesi bu olay değil. Birkaç yıl öncesine kadar Rus arka bahçesi olarak anılan arada sıkışıp kalmış Erivan, bugün Washington'dan Paris'e, Bakü'den Ankara'ya kadar herkesin radarında. Paşinyan'ın 2018'den beri yürüttüğü gerçek Ermenistan çizgisi bu dönüşümün anahtarı. 1915 başta olmak üzere tarihi meseleleri uluslararası arenada sürekli koz olarak kullanmak yerine rafa kaldırdı. Azerbaycan'la barışa odaklandı ve komşusu Türkiye'ye pragmatik bir el uzattı. Tarih bizi esir almamalı sözüyle diasporanın tepkilerini göğüsledi. Sonuçta 2025'te İstanbul ziyareti, 2026'da Türk Hava Yolları seferleri, Alican sınır kapısının kademeli açılması hazırlıkları ve üst düzey temaslar geldi. İki ülkede tam normalleşme diyor artık. Rusya'nın Ermenistan'daki değişimden hoşnut olmadığı ortada. Putin'in Nisan 2026'daki Moskova görüşmesinde Paşinyan'a Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Birliği arasında seçim yap resti çekmesi boşuna değildi. Ermenistan, Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan'la kurduğu askeri ittifaktan uzaklaşıyor, silahını Fransa ve Hindistan'dan alıyor. Moskova'nın geleneksel nüfuzu eriyor. Amerika ve İsrail ise bu boşluğu doldurmak istiyor. Trump'ın desteklediği Orta Koridor ve Zengezur bağlantılı enerji demiryolu projeleriyle Güney Kafkasya'yı Rusya-İran ekseninden koparmayı hedefliyorlar. İsrail'in Bakü ile derin askeri istihbarat bağları da denklemin parçası. Fransa'nın ilgisi ise daha stratejik. Macron, Paşinyan'ı Rus uydusundan kurtulan lider diye övüyor. Stratejik ortaklık anlaşmaları, savunma işbirliği ve ekonomik vaatler peş peşe geliyor. Paris için Erivan hem Rusya'nın Kafkas etkisini kırmak hem de Avrupa'nın enerji koridorunda söz sahibi olmak için ideal bir partner. Macron'un ziyareti de bu büyük resmin parçasıydı. Bu yeni denklem Ankara ve Erivan için de kazançlı görünüyor. Ermenistan için kapalı sınırın açılması demek, ticaretin, turizmin ve yatırımların patlaması demek. Yıllarca süren izolasyondan kurtuluş. Türkiye içinse Orta Koridor'un güçlenmesi, yeni pazarlar ve Kafkaslar'da daha istikrarlı bir komşuluk demek. Erivan'ın Gürcistanlaşmasını istemeyen Kremlin, Türkiye'nin Ermenistan'la diyaloğunun engel olamadıkları gidişatın panzehri olduğunu görüyor olmalı. Sabahta Melih Altınok'un Ermenistan'ın tek çıkışı Türkiye başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırladı. Teknik yapımda Ahmet Hilmi Kaya görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Pazartesi günü aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: makaleler arasından.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
3: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Mutfağınızdaki yer alanını genişletmek için iç içe koyduğunuz bardaklar kimi zaman birbirine yapışabilir. Bu sorunu çözmek için bardakları bir leğene koyup en üstteki bardağın içerisine buz yerleştirerek leğenin içine yavaş yavaş sıcak su koymaya başlayın. Böylelikle bardaklar birbirinden kolayca ayrılacaktır.
2: Aklınızda bulunsun.
1: Şimdi reklamlar.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
6: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
7: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
6: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
7: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
6: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
8: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır.

Bir bayrak dalgalanır ay yıldızı. Adı hürriyettir. Alında kırmızısında kan rengi çiçekler açar. Yiğitler görürüm göğüsleri al al. Hemen selama dururum. Sizi yüreğimde bulurum. Siz isimsiz kahramanlar. Çanakkale sırtlarında bir rüzgar eser yücelerden. Çiçekler, çimenler, yapraklar, yürekleri titrer ve huzur içinde dalgalanıp selama dururlar. Bu esen vatan rüzgarıdır. Hürriyetin, kazanılmış toprakların, süngülerle kilitlenmiş denizlerin ve göğüsleri al al yiğitlerin destanını söyler. Hemen selama dururum. Sizi yüreğimde bulurum. Siz isimsiz kahramanlar. Bir nazla akar, bir gururla akar Sakarya. 22 gün 22 gece sürmüş bir destanın şarkısını söyler. Yiğitler görürüm göğüsleri al al. Göğüslerinde kan rengi çiçekler açmış, güller açmış al al. Hemen selama dururum, sizi yüreğimde bulurum. Siz isimsiz kahramanlar. Polatlı'da, Çanakkale'de anıtlar görürüm. Yükselen taşları bulutlara, yükselen başları yücelere değer. Güller, çiçekler arasında mezar taşları görürüm. Analar görürüm toprakları okşayan, çiçekleri sevgiyle sulayan. Anadolu'nun her karış toprağında, köyünde, kasabasında, yol kıyılarında, nice kentlerinde, köprü başlarında, Antep'te, Maraş'ta, Kars'ta, Erzurum'da, Rize'nin yamaçlarında, Çanakkale ve Polatlı sırtlarında, Kıbrıs'ta, Girne'de, Edirne'de, Balıkesir'de, vatanın her karış toprağında anıt mezarlar görürüm ve sizleri yüreğimde duyarım. Siz isimsiz kahramanlar.

analar, eşler, nişanlılar görürüm. Şehitliklerde bayrak rengi al al çiçekleri sularlar, toprağı okşayarak. Mezarlar görürüm sıra sıra, genç genç ve dizi dizi taşlar. Her taşında bir ay yıldız parıldar. Her birinizi ayrı ayrı duyarım yüreğimde. Siz isimsiz kahramanlar. Kiminiz bir dağ başında, kiminiz ıssız bir yolda, kiminiz cephede siperde, kiminiz göklerde denizlerde, kiminiz yangınlarda alevlerde, kiminiz hain tuzaklarda pusularda, kiminiz karda kışta, kiminiz bombalarda, hain kurşunlarda. Ama hepiniz yiğitçe, onurla ve vatan yolunda ölümü kucakladınız. Vatan aşkınız göğsünüzde güllerle gülümsediği al al, alnınızda göğsünüzde hürriyet çiçekleri açtı kan kırmızı. Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da, Akdeniz'e uzanan İzmir yollarında kurtardığınız vatan topraklarına sevgiyle uzandınız. Hürriyetin topraklarını aşkla kucakladınız. Sizleri hep yüreğimde duydum. Siz isimsiz kahramanlar.

İpek bir halı gibi bir toprak uzanır. Çiçek çiçek, tarla tarla, ağaç ağaç. Şehitler diyarı Anadolu'dur. Bu toprak huduttan hududa şehitlerle, isimsiz kahramanlarla doludur. Analarına, eşlerine, yavrularına doymadan, özlemleriyle, gencecik yaşama sevdalarıyla toprağına doyan, hak ettiği topraklarda huzur içinde uyuyan, nice isimsiz kahramanlarla doludur bu toprak. Onlardır bayrağı bayrak yapan, onlardır bu toprakları vatan yapan. Binlerce, milyonlarca vatan evladı, kiminin yoktur bile mezar taşı, hepsi bu topraklarda koyun koyuna yatar. İşte vatan onlardır, bayrak onlardır. Bu hürriyet, bu özgür gökler, bu ırmaklar, bu ağaçlar, bu kuşlar. Bu bağlar, bostanlar, bu çiçek çiçek yaylalar, bu bereketli tarlalar, bu coşkun ırmaklar, bu güneş, bu deniz, bu cennet vatan onlardır. Huzur içinde uyuyun, vatanın can evlatları, yiğit oğulları. Vatan size minnettardır. Sizleri hep yüreğimizde duyarız. Bu vatan sizden armağandır. Siz unutulmayan isimsiz kahramanlar. Adınız hep bir, adınız Mehmetçik. Görülmedi yeryüzünde size denk bir yiğit. Adınız bu toprakta, bu bayrakla sonsuza dek yaşayacaktır. Fatihalarla bu ulusun yüreğinde huzur içinde yatarsınız. Vatan sizden armağan, vatan size minnettar. Ey ismini sayamadığımız, Mehmetçik dediğimiz, vatanın koynunda yatan siz isimsiz kahramanlar.

0: Göğsünüzde açan al al çiçeklerle, kolsuz başsız ayaksız uzanmıştınız toprağa. Son düştüğünüzde vatan sevgisi gülerdi gözlerinizde. Borçlarım bunlardır diyen birkaç not, bir anne, bir eş, bir çocuk resmi çıkardı cebinizde gözleri sevgiyle gülen. Bazen gönderilmeye hazır üniformalı bir resim ve beni unutmayınız diyen birkaç satır. Kim ödemiştir senin gibi vatan borcunu ve kim unutabilir vatanı vatan yapan vatanın yiğit oğullarını? İşte şimdi güller, çiçekler süslüyor üstünüzdeki vatan toprağını. Analar dualarla suluyor toprağınızı ve üstünüzdeki ay yıldızlı bayrak bulutlara değiyor. Vatan sizinle yüceliyor, başı sizinle dik. Vatan size minnettardır ey şanlı Mehmetçik. Ve unutulmayan, ölümsüz, siz isimsiz kahramanlar.
1: TGRT FM Haber.

0: Açıkçası ortak kanaatleri olduğu bir gerçekliğe doğru gidiyorlar. Yani savaş çıkarsa da çıkmasa da çıkmazsa da ikisinin konumları bir anda paralellik
1: Mesela
0: göstermeye
1: Amerika neyi
0: başladı.
1: test ediyor hocam? Amerika neyi test ediyor iki tankeri vurarak
0: Yani
1: mesela?
0: tabii şöyle Amerika dün yapmış olduğu hamleyle ben Hürmüz'den geçebiliyor muyum? Hürmüz'ü normalleştirebilir miyim test etti. İran gemilerini işte İran hem gemileri vurduk dedi. Ondan sonra kaçtılar dedi açıklamalarda hatırlarsanız. Bugün ise aslında dünkünün bir intikamı gibi bir durum söz konusu olabilir. Çünkü dün Trump'ın o Truth Social'da yaptığı paylaşımda hiçbir şey yapamadılar. Bizim gemilerimiz çok iyi bir şekilde geçti vesaire gibi bir başarı halde anlatıldı. İşte bütün silahlarını engelledik, durdurduk, dronlarını yok ettik, biz mükemmel bir orduyuz dedi. Bugün sabah da normalde tabi böyle bir tankere yönelik saldırı
1: Evet.
0: aslında krizi Amerika adına büyütmek demek. Amerika burada
1: Bu
0: dediğim gibi
1: arada,
0: dünün bir intikamı üzerinden okunmuş olabilir.
1: şimdi bu
0: Olay.
1: arada İran'dan önemli bir açıklama var. Onu size son soru olarak sormuş olayım Abdullah Hocam. Körfez'de şu an durum
0: Tabii.
1: sakin. ABD saldırırsa da çatışma olasılığı var. Şu an Körfez'de biraz sakinlik hakim diyor. İran'dan gelen en son açıklama. Bunu da izleyenlerimizle ve sizinle paylaşmış olayım. Ne söylersiniz?
0: Şimdi tabii İran bu noktada çok rahat bir durumda. Yani bu krizin uzun sürmesi abluka üzerinden okunuyor. Abluka İran'ı sıkıştırıyor. Tabii ki kısmen sıkıştırıyor ama Hürmüz'ün oluşturmuş olduğu petrolle ilgili oluşturmuş olduğu etki Amerika'ya ve dünyaya çok daha fazla. Bu görüntüler İran'ı yıpratmaz. Bu görüntüler Amerika'yı yıpratır. Çünkü biz zaten gemilerle ilgili Hürmüz'le ilgili bahsederken şunu söylüyorduk. Gemilerin geçişi ve iki körfez yani Umman tarafı yani Umman Denizi kısmı yani Hint Okyanusu'na bakan kısmı ve Basra Körfezi'ndeki gemilerin geçişiyle ilgili ana problem sigorta riskinin çok yükselmiş olması. Şimdi daha da yükselecek. Bu artık patlamış gemilerden bahsediyoruz. Yani Amerika'nın bundan sonraki açıklamalarında biz bunu sadece İran'ın gemilerine yaptık. İran gemilerine yönelikti. Başka hiçbir gemiye olmaz diye açıklamalar peyderpey gelecektir. Çünkü bu görüntüler ABD'den de çok İran işine yarar. Çünkü İran zaten buradaki meseleyi algılar üzerinden yürütüyor. Hürmüz'ü kapattı dediğimizde mayın döşedi iddia ediliyor. Mayınlarla ilgili bir şey yok. Ben vururum diyor. Vurup vurmadığı ile ilgili test etme sürecini dün denedi. Fırkateynleri vuruyor ama sivil gemilere yönelik henüz çok ciddi bir adımı yok. Dolayısıyla gerginliğin yönetilmesi noktasında Amerika yine başarısız bir hamle yaptı. Şu
1: Peki.
0: görüntüler İran'ı daha pozitif noktaya taşır.
1: Bir cümleyle şunu sorayım. Hafta sonunda bir savaş bekliyor musunuz? Gerginliğin artmasını bekliyor musunuz hocam? Bir cümleyle.
0: Ben gerginliğin bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Bu gerginliğin belki de aylarca devam edeceği bir denklem olabilir. Sınırsız uzattığım meselesinin altını iyi doldurmak lazım. Trump kontrollü gerginliğin seçim sonrasına kadar devam etmesini de sağlayabilir. Anlaştık geri bozduk. Anlaştık geri bozduk. 90 dolar 110 dolar. 90 dolar 110
1: Evet.
0: dolar. Bu denklemi çok görecek
1: Peki.
0: gibiyiz.
1: Çok sağ olun Abdullah Aydın hocam verdiğiniz
0: Ben
1: bilgiler için.
0: teşekkür ederim. İyi
1: Evet.
0: çalışmalar, kolay
1: Sağ olun.
0: gelsin.
1: Bir son dakika gelişmesi var. O son dakika gelişmesinin ayrıntılarına bakalım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile görüştü. Detaylara bakacağız. Şimdi bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmede İran ve ABD arasında devam eden müzakerelerde girilen son nokta ele alındı. Elbette ki yaşanan son gelişmeler, son dakika gelişmeleri de bu telefon görüşmesinde var. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilim, ABD ile İran arasında artan gerilim de bu telefon görüşmesinde konuşuldu. Bir kez daha tekrar edelim. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İran ve ABD arasında devam eden müzakerelerde gerilen son nokta ve Hürmüz Boğazı'nda yaşananlar konuşuldu. Amerikan basını tarafından ele geçirilen bir CIA raporu İran hakkında bilinen bir gerçeği doğruladı değerli izleyenler. Tahran'ın füze kapasitesi beklenenin çok üzerinde.
2: CIA itiraf etti. İran'ın füze kapasitesi beklediğimizin çok üzerinde. Amerikan Washington Post gazetesi İran savaşına dair kaleme alınmış bir CIA raporuna ulaştı. Rapor savaş yüzünden ekonomik çöküntü içinde olduğu iddia edilen İran'ın savunma kapasitesini hala koruduğunu ortaya koydu. Evet. ABD Başkanı Donald Trump İran'ın füze stoklarının %80'inin imha edildiğini iddia etse de sahadaki veriler farklı. Buna göre mobil fırlatma rampalarının %75'i, toplam füze stoklarının ise %70'i hala operasyonel. CIA raporuna göre Tahran yönetimi baskı altında bile en az 3 veya 4 ay daha ciddi bir sarsıntı yaşamadan ayakta kalabilir. Ayrıca İran'ın stratejik yeraltı depolama tesisleri de saldırılardan neredeyse tamamen kurtuldu. Hasar gören bazı füze sistemleri ise hızlıca onarıldı. Ekonomi cephesi hakkındaysa CIA raporunda İran'ın mevcut kaynaklarıyla abluka şartlarına uzun süre direnç gösterebileceği öne sürüldü.
1: ABD Savaş Bakanlığı UFO belgelerini yayınlamaya başladı. İlk yayınlanan görüntülerde çok sayıda tanımlanamayan uçan cisim yer aldı.
2: Amerikan hükümetinin 10 yıllardır bir sır gibi sakladığı UFO dosyaları halka açılmaya başladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla tanımlanamayan anormal olgulara dair en gizli belgeler gün yüzüne çıktı. Savaş Bakanlığı daha önce hiç görülmemiş dosyaların paylaşıldığını duyurdu. Yayınlanan görüntülerde farklı tarih ve yerlerde çok sayıda tanımlanamayan uçan cisim yer aldı. Görüntülerin büyük çoğunluğunun Orta Doğu'da kayda geçmesi dikkat çekti. Bakanlığın açıklamasında tarihte hiçbir yönetimin bu düzeyde bir şeffaflık sergilemediği belirtildi. Trump UFO dosyaları ile ilgili olarak halkın gerçeği bilme vakti geldi demişti. ABD Başkanı istihbarat servislerine ne varsa açıklayın emrini vermişti.
1: TGRT Haber'e konuk olan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Uşak'ta devam eden yolsuzluk soruşturmasına ilişkin kritik bilgiler verdi. Bakan Gürlek, tartışmaların odağındaki tutuklu başkan Özkan Yalım'ın etkin pişmanlıktan yararlandığını açıkladı. Tahliye olacak mı sorusuna cevap verdi.
3: Özkan Yalım da etkin pişmanlık kapsamında İstanbul Başsavcılığı tarafından beyanları alındığını duydum.
2: Adı yolsuzluk ve yasak aşk skandallarıyla gündeme gelmişti. Partisi tarafından ihraç edilmişti. Bakan bizzat açıkladı. Özkan Yalım itirafçı oldu.
4: Aldım yanıma canımdan çok sevdiğim sevgilimi. Düştüm ava yolladım.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, TGRT Haber'de gündem özel programının konuğu oldu. Kritik bilgiler veren bakan, Uşak'ta devam eden yolsuzluk soruşturmasına da ayrı bir parantez açtı.
4: Gerçekten çok seviyorum. Ne de bir yıl sonra ben doğruya çocuk yapacağım. Hem de bir tane değil, iki tane.
2: Bakan Gürlek ilk kez soruşturmaya ilişkin çarpıcı bir gelişmeyi açıkladı. Partisinden ihraç edilen Özkan Yalım'ın etkin pişmanlıktan yararlandığını söyledi.
3: Özkan Yalım da etkin pişmanlık kapsamında İstanbul Başsavcılığı tarafından beyanları alındığını duydum. Ama ne verdiğini bilmiyoruz.
2: Peki etkin pişmanlık sonrası Özkan Yalım tahliye olacak mı?
3: Burada takdir etkisi tamamen savcılığa ait. İsterse tahliye edebilir, isterse beyanlara itibar etmeyecekse tutukluk devam edebilir. Ama bildiğim kadarıyla Özkan Yalım yani bu sabah bir beyanda bulunduğunu duydum.
2: Şimdi gözler itirafçı olan Özkan Yalım'ın ifadesinde neleri anlattığında.
5: İkimiz gidiyoruz güzel günlere.
1: Kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan kadın hüküm ve tutuklulara anneler günü kapsamında açık görüş hakkı tanındı. Açık görüşler 18-24 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Açık görüş fırsatından çocuk suçlular da yararlanacak.
2: Anneler günü kapsamında kadın hükümlülere açık görüş hakkı verildi. Açık görüşler 18-24 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Açık görüş süreleri en az 30 dakika, en fazla 1,5 saat olacak. Çocuklarda bu süre en az 1 saat, en fazla 3 saat olarak uygulanacak.
6: Çok mutluyum. Her şey için çok teşekkür ediyorum.
7: Kaç çocuğunuz var?
6: 2 tane.
2: Görüş saatlerini cezaevi yönetimleri kendi şartlarına göre planlayacak. Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma veya hücreye koyma disiplin cezası kesinleşmiş kişiler açık görüş uygulamasına dahil edilmeyecek.
1: AK Parti her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği istişare kampının bu yıl 33.sü için hazırlıklara başladı. Haziran ayında yapılması düşünülen kampın Temmuz ayında Ankara'da yapılacak NATO zirvesi öncesi gerçekleştirilmesi planlanıyor.
7: Kampımızı bir istişare zemini olmanın ötesinde AK Parti'nin yeni dönem yol haritasının şekilleneceği bir ortak akıl platformu olarak görüyoruz.
2: AK Parti gelenekselleşen istişare kampı için hazırlığa başladı. Partinin Haziran'da kampa girmesi bekleniyor.
7: İnşallah güçlenerek, yenilenerek, tazelenerek enerji ve ilham toplamış olarak çıkacağız.
2: Ancak bu kez Kızılcahamam tercihinin değişmesi planlanıyor. Seçenekler arasında Sakarya öne çıkıyor.
7: Eserlerimizle, projelerimizle, yatırımlarımızla milletimize verdiğimiz sözleri tutmaya, şehirlerimizi, ilçelerimizi mamur kılmaya, güzelleştirmeye devam ediyoruz. Durmak yok, yola devam.
2: Kampa Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri, Merkez Disiplin Kurulu, Demokrasi Hakem Kurulu, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu ile Kurucular Kurulu üyeleri katılacak. Kadın ve Gençlik Kolları, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri, birim başkan yardımcılarıyla bakanlar ve bakan yardımcıları da hazır bulunacak. İşte. Geçen yıl kampın formatı değiştirilmiş, kamp stratejik plan çalıştayıyla başlamıştı. Daha sonraki günlerde kabine üyeleri gruplar halinde tematik oturumlar düzenlemiş, 4 farklı salonda, her salonda 4 bakan olmak üzere katılımcılara sunumlar yapılmıştı.
7: Farklı fikirleri zenginlik bildik. Yapıcı eleştiriyi yolumuzu aydınlatan bir fener olarak gördük. Şurası bir gerçek ki istişare sadece ortak akla vesile olmaz. Aynı zamanda bereketi artırır, ufku genişletir.
2: Kampın son gününde ise kabine divanı kurulmuş, bakanlar soruları cevaplamıştı. Bu yılda aynı çerçevenin uygulanması bekleniyor.
1: Süper Lig'de bu hafta 9 maç cumartesi 20'de başlayacak. Galatasaray 26. şampiyonluğunu ilan etmek için sahaya çıkıyor. Süper Lig'de ilk küme düşen takım da bu hafta belli olabilir.
2: Süper Lig'de bu hafta 9 maç aynı anda başlayacak. Galatasaray şampiyonluk için sahaya çıkıyor. Küme düşme hattı ise alev alev. Samsunspor'a 4-1 kaybeden Galatasaray 26. şampiyonluğunu ilan etmeyi hedefliyor. Sarı Kırmızılılar Antalyaspor'u konuk edecek. 74 puanlı Galatasaray en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde bulunuyor. Sarı Kırmızılılar kazanması halinde bir hafta kala şampiyon olacak. Fenerbahçe ise kupada elendiği Konyaspor'a konuk olacak. Sarı lacivertler kazanıp Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyecek. Sakatlığı bulunan Skriniar ve Nene'nin yanı sıra kırmızı kart cezalısı Ederson forma giyemeyecek. Beşiktaş dev maçta Trabzonspor'u ağırlayacak. Süper Lig'de siyah beyazlar dördüncülüğü, bordo maviler ise üçüncülüğü garantiledi. Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Küme düşme hattındaysa büyük bir mücadele yaşanıyor. 24 puanla son sıradaki Fatih Karagümrük deplasmanda Kocaelispor'la karşılaşacak. Karagümrük 3 puan alamazsa bu sezon lige veda eden ilk takım olacak. 27 puanla 17. sıradaki Kayserispor Alanyaspor'a konuk olacak. Volkan Demirel'i gönderip Metin Diyadin'i getiren 16. sıradaki Gençler Birliği 13. sıradaki Kasımpaşa'yı konuk edecek. 29 puanlı takımlardan Antalyaspor Galatasaray'la, Eyüpspor'sa Rizespor'la karşılaşacak.
1: Hiç böyle bir dönem olmamıştı. Süper Lig'in altı alev alev, onu ifade edelim. Kim düşecek, kim kalacak? Gerçekten iki hafta kaldı ama inanılmaz şeyler yaşanıyor. İşte kalan maçlar, düşme hattındaki maçlar, bunları anlatırız ama asıl ne olacak? Bir sonraki volümüze bakalım. Şimdi en kritik mücadele Gençler Birliği Kasımpaşa. Gençler Birliği kazanırsa umutları ciddi şekilde azalacak. Kasımpaşa ise deplasmanda puan çıkararak artık rahatlamak ve ligde kalmak istiyor. Eyüpspor'un ciddi anlamda kader maçı. Rizespor'la oynayacaklar kendi evinde. Bu sezon iç sahadaki puanlarla ayakta kaldı. Rizespor'u mutlaka yenmesi gerekiyor. Ya Kayseri? Kayseri'de de ciddi sıkıntı var. tamam mı devam mı maçı resmi olarak Alanyaspor deplasmanına gidecek ve Alanyaspor evinde kazanarak rahat bir nefes almak istiyor onlar da. Peki ya Karagümrük? Karagümrük puan alamazsa düşecek. Kocaelispor deplasmanına gidecek. Karagümrük kazansa dahi rakipleri kazanırsa düşecek. Ve Antalyaspor, bunun üzerinde çok konuşmamız lazım. Bu iki taraflı. Galatasaray eğer yenerse şampiyon oluyor ama Antalyaspor yenerse kümede kalıyor. Dolayısıyla kader maçı Antalyaspor için ligde kalma açısından, Galatasaray için de kader maçı şampiyon olma açısından. Dolayısıyla ligin en kritik maçlarından bir tanesi Antalyaspor Galatasaray maçı olacak. Ligin dibi alev alev, yukarılarda da ciddi anlamda sıkıntılar yaşanıyor. Antalyaspor Galatasaray maçına çevrilmiş. Antalyaspor Galatasaray kendi evinde Antalyaspor'u yenerek şampiyonu kutlamalarına başlamak istiyor. Bakalım ne olacak? Cumartesi ve pazar günü spora kilitlenmiş olacak Türkiye. Onu da ifade etmiş olalım. Artık hafta sonuna gidiyoruz. Mutlu ve güzel bir hafta sonu temennilerimize hoşça kalın diyoruz akşam gündeminde.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
3: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
2: Best Allianz'tır. Reklamları dinlediniz.
3: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.

0: şimdi reklamlar.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Aviş, pırlanta.
6: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Aklınızda bulunsun.
8: Sodyum bikarbonat olarak bilinen karbonat, yemeklerin kabartma tozu, cilt hastalıklarının merhemi ya da temizlik malzemelerinin baş tacı olarak da tanımlanabilir. Karbonatın diş beyazlatma özelliği yine halk arasındaki yaygın kullanımlarındandır. Burada yine antibakteriyel özelliği ön plana çıkar. Ancak dişleri beyazlatabilen karbonatın aşırı kullanımı dişlerin çizilmesine ve diş minesinin zarar görmesine de yol açabilir. Karbonatın yaygın kullanıldığı yerlerden biri de temizliktir. Özellikle vücudu aşırı terleyen ve koku üreten kişiler için yine karbonatın antibakteriyel özelliği ön plana çıkar. Karbonatın alkali yapısı kötü kokular için alternatif bir çözüm üretebilir. Koltuk altına hafif miktarda karbonat uygulamak ya da karbonatı suyla karıştırdıktan sonra ortaya çıkan kremi koltuk altlarına sürerek bir süre beklemek doğal bir çözüm yakalamanıza yardımcı olabilir. Ancak yine kontrollü olarak kullanılması gerektiği, ciltte herhangi bir reaksiyon ortaya çıktığında kullanımın sonlandırılması önemlidir.
7: Aklınızda bulunsun.
0: Şimdi reklamlar.
9: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
10: Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenlerse %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
11: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
12: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
13: Canım karım.
12: Ula senin ne işin var burada?
13: Ula Aslı senin ne işin var burada?
12: Araba almaya geldim.
13: Ben de.
14: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
13: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
12: Binacele Kılçuk hocam. Albayrak Finans. Yarına güvenle
0: planlar. Reklamları dinlediniz.
8: Bebeğimle Mutluyum da her cumartesi saat 12'de, pazar günü tekrarıyla saat 17'de sizlerleyiz. Bebeğini bekleyen, karşılamaya hazırlanan ya da büyüten herkesin

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Aklınızda bulunsun.
2: 5000 yıllık tarihiyle çay kalp krizi riskimizi azaltıyor. Ülkemize geç girmiş olmasına rağmen çok sevilen çay, farklı demleme yöntemleriyle dünya üzerinde haklı birine sahip. Türk insanının sevdiği çay kalp krizi riskini azaltıyor. Ülkemizde her 10 kişiden 9'u gün içinde en az bir kez çay içiyor. Toplumun yarıya yakını günde 5 bardaktan fazla çay içerken gençlerde bu alışkanlık yerini kahveye bırakıyor. Uzmanlar bol bol çay içenlerin kalp krizinden ölme riskinin yarı yarıya azaldığına dikkat çekiyor. Yine araştırmalar günde 2 fincan kahvenin kolon kanseri riskini %25, safra kesesinde taş riskini %45 azalttığını gösteriyor. Ancak kahvenin çok fazla tüketilmesi yüksek tansiyona sebep olabiliyor.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.

Ben Türkiye'yim. Güneşi toplayan aydınlık ülke. Güneşin bütün renkleri bendedir. Ben renklerin, kültürlerin kardeş olduğu, barış olduğu ülke. Ben binbir renkte dokunmuş toprak kilim. Ben renklerin ırmak olup aktığı, renklerin şiir olup buluştuğu renkler ülkesi Türkiye.

Ben doğudan batıya uzanan sabah aydınlıklarıyla akşam ışıklarını yakamozları, güneşle ayı yıldızları buluşturan ülke. Ben karlı dağların başını okşayarak gelen serin rüzgarları sıcak denizlere ulaştıran, bir yanı Karadeniz, bir yanı Akdeniz, bir yanı üşüyen, bir yanı yanan, bir yanı kış, bir yanı yaz, dört köşesi dört mevsim, dört mevsimi kardeş, bir yanı kar, bir yanı güneş, bir yanı sarı, bir yanı yeşil, bir yanı dertli, bir yanı güleç, bütün güzelliklerin, duyguların ve bütün renklerin ilmik ilmik dokunduğu, bütün renklerin rüzgarlarda harman olduğu güzel toprak, renkler ülkesi Türkiye'yim.

Ben eski uygarlıklardan, yeni çağlara uzanan renkli toprak. Benim renklerim asırlar boyu damla damla toprağa, suya, ağaca, çiçeğe düşmüş. Güneşten, yıldızlardan, bulutlardan. Yağmurlarım gökkuşağının bütün renklerini toprağa indirmiş. Asırlar boyu bütün uygarlıklardan süzüle süzüle damla damla gelmiş benim renklerim. Ben güneşin bütün renklerinin barış olduğu, insanların doğuda batıda, kuzeyde güneyde kardeş olduğu, horonların, semahların, zeybeklerin, barların, halayların el ele olduğu, davulun, zurnanın, kemençenin, tulumun, kavalın, sazların, nice kültür ve uygarlıkların renk renk, aynı bahçede kardeş olduğu, cennet olduğu, barış olduğu en güzel toprak Türkiye'yim.

Benim toprağım ilmik, tarla tarla, bahçe bahçe, ağaç ağaç, çiçek çiçek, bin bir çeşit renklerle dokunmuş. Renklerin başka hiçbir resimde yoktur. Oğullarım, kızlarım, zeybek, bar, halay ve horona durunca, al yeşil başlıklar, kırmızı cepkenler, sarı yeşil mavi çiçek çiçek oyalar, çiçekli renk

renk fistanlar, basmalar, bellerinde renk renk kuşaklar, çiçek çiçek çoraplar, Maraş işi üç etekler bindallılar, beyazı alı tel duvaklar, yeşil mor al kadifeler etekler, siyah çizmeler gümüş takılar, horon değil, halay değil, bar değil, sanırsınız renk dolu bir ırmak akar, rengarenk döner kıvrılır oynar, oğullarım kızlarım, bir renk ırmağıdır benim oyunlarım.

Bir renkler cümbüşüdür Türkiye'm. Altın sarısı başaklar dokur tarlalarımı. Yeşil vadilerimden ışıl ışıl ırmaklar akar ve akşamları kızıl güneşlerimi mor dağlara yaslarım. Bir şiir dokurum mor menekşelerle, toroslarda mor çiçeklerle gülerim. Sonra sarı gelir aklıma. Sarı sarı başaklar rüzgarlarda sallanır. Trakya'da sarı sarı ay çiçekleri, tarla tarla güneşlere gülümser ve sarı papatyalar, sarı çiğdemler, sarı gelinler, bahçelerimin sarı gülleri akşamları serin rüzgarlarda titrer.

Türkiye'm, bütün renklerin, güneşin, uygarlıkların, sanatın beşiği toprak. Doğanın en renkli kilimi, desen desen döşenen toprak. Bir kara desem karalar gelir aklıma. Kara gecelerini ışıl ışıl yıldızlar süser. Kara bulutlarla gelir yağmurların bereketi. Kızlarımın uzun ve karadır saçları. Ve bir sevgi pınarıdır kara gözleri. Ayrılıklarda, gurbetlerde, yalnızlıklarda yoksul ve karadır halkımın kaderi. Yarın kara gözleri için alın teriyle çıkarılır Zonguldak'ımın çileli kara kömürleri. Ve ne serindir asırlık çınarlarımın kara gölgeleri. Ekmeğime katık yaptığım kara zeytin, bağlarımın kara gözlü üzümleri. Ve bir çılgın, bir hırçındır hamsi gözlü çay kokulu kara denizim. Ve Fransız'a meydan okur Antep'te yiğit şahinim ve kara yılan.

Bir renk cümbüşüdür Türkiye'm. Mavi deyince maviler gelir. Nazar boncukları mavi mavi. Kütahya'nın mavi çinileri. Hiç kirlenmesin derim. Mavi göklerim, mavi denizlerim.

Renklerin, mevsimlerin ülkesidir Türkiye'm. Renkleri topraktan, çiçekten, ağaçtan ve gönül güzelliğinden gelir. Yeşil deyince akla Türkiye'm gelir. Karadeniz'de bir yeşil kaç tondur sayılmaz. Yaylaların çimen yeşili, bazen yeşil yeşildir elmaların. Karadeniz'i süsler yemyeşil fındık bahçelerin, çay bahçelerin. Ege'de yeşildir yarın zeytin gözleri. Asırlık çınarlarıyla bir başkadır yeşil Bursa. Camileri süsler yeşil çinilerin. Badem yeşili, ceviz yeşili. Bir coşkulu akar yeşil ırmak. Ve göllerin süsüdür yeşil başlı gövel ördek.

Bir renkler ülkesidir Türkiye'm. Renklerin kardeş olduğu, barış olduğu, aydınlık, bereketli, inanmış toprak. Kırmızı al dediğimde önce ay yıldızlı al bayrağım gelir. Denizlerde yıkanan, denizleri aşıp mor dağlara yaslanan al güneşim gelir akşamları. Tarlaları süsleyen al gelinciklerim. Karadeniz'de demlediğim kan kırmızı tavşan kanı çayım. Gelin alaylarımın al atları, al duvaklı gelinlerim. Gelinlerimin çiçek çiçek kınası. Kırmızı gülün alı var, kırmızı gül demet demet. Ocak başlarının kor alevleri, türkülerle selam götürür allı turnalarım. Ulusumun onurudur şehitlerimin kanı. Al bayrağımda asırlardır şan ve şerefle dalgalanır. Asırlardır ışık ışık parıldar Mehmetçiğimin şanı.

Renkler, güzellikler ülkesidir Türkiye'm. Renkleri, güzellikleri başka hiçbir resimde yoktur. Bir onda vardır akça bir ak, kirlenmemiş bir beyaz. Göllerini süsler zambak, masmavi göklerimin pamuk bulutları. Adana'mın akçacık pamuğu, Akdeniz'imin ak köpüklü dalgaları.

Kızlarımın beyaz gelinliği, göklerimizin süsü beyaz güvercinler, yaylalarımın bahar sesi ak kuzularım. Ve asırlardır başı dik hürriyet aşığı, insan ve hak sevdalısı ulusumun kirlenmemiş ak alnı, analarımın ak sütü, babalarımın helal kazancı ve bayrağımı asırlardır süsleyen hürriyetimin bembeyaz ayla yıldızı. Alnı ak, yüzü güleç, sabrı da umudu da hiç tükenmeyen, çileli, fedakar, alnına kara değmemiş, renkleriyle cumhuriyeti zenginleştirmiş, renklerine ulusunun birliğine, dirliğine katmış. Güzel insanların diyarı Türkiye'm, el ele, gönül gönüle ve de omuz omuza Türkiye denilen tek bir halaya durmuş. Doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle, tek bir gönülde Türkiye'liyim sevdasıyla kardeş olmuş, barış olmuş. Yiğit çalışkan insanların diyarı Türkiye'm. Bugün her yerde, her zaman, huduttan hududa senin nöbetini tutuyor vatanın yiğit oğulları. Senin barışını, her karış toprağını koruyor vatanın can evlatları. O tarihi şanla dolu en büyük asker, ona gururla sesleniyor bütün bir ulus. Selam sana Mehmetçik, selam sana en büyük asker.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, bir Müslüman cuma günü gusül abdesti alıp cuma namazına giderse bir haftalık günahları affolur ve her adımı için sevap verilir.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz içtihat ve rahmet. Sevgili dinleyicilerimiz, içtihadın terim anlamı, müçtehit bir alimin ayet ve hadislerden manaları açıkça anlaşılmayanları açıkça bildiren diğer hükümlere kıyas ederek, benzeterek bunlardan yeni hükümler çıkarmaya uğraşması demektir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de mealen ana babaya öf demeyin buyuruldu. Burada dövmeyin, sövmeyin denilmemiş, bunların en hafifi bildirilmiştir. Müçtehitler dövmenin, sövmenin ve hakaret etmenin de haram olacağını içtihad etmişlerdir. Yine Kur'an-ı Kerim'de şarap içmek yasak edilmiş, başka içkiler bildirilmemiştir. Şarabın haram olmasının sebebi, sarhoş edip aklı giderdiği içindir. Bundan dolayı müçtehitler, şarabın haram olmasındaki sebep, herhangi bir içkide bulunsa haramdır diye içtihad etmişler. Sarhoş eden her şeyin haram olduğunu bildirmişlerdir. Kur'an-ı Kerim'de içtihad ediniz buyuruldu. Fatebiru ayeti kerimesi, ey akıl sahipleri, akıl erdiremediğiniz meselelerde onları bilen ve derinliklerine tam ermiş olanlara tabi olunuz demektir. O halde ilimde ihtisası tam olan müçtehitlerin, manaları açıkça anlaşılmayan ayet ve hadislerin içlerinde saklı bulunan ahkamı ve meseleleri içtihad ederek açığa çıkarması farzdır. İçtihat makamına layık olabilmek için birçok şartlar vardır. Bu yüksek vasıfları taşıyan kimseler ancak asr-ı saadette sahabe-i kiramın zamanında, tabi'in ve tebe-i tabi'in devrinde bulunabiliyor, sohbet bereketiyle yetişiyordu. Zaman ilerleyip fikirler bozulduktan, bid'atler çoğaldıktan sonra böyle kıymetli kimselerin azaldığı, Hicri 4. asırdan sonra bu sıfatlara malik bir alimin ortada kalmadığı Mizanül Kübra, Reddül Muhtar ve Hadika'da yazılıdır. İçtihat makamına varmış bulunan yüksek kimseler, kendi içtihatlarına göre hareket etmek mecburiyetindedir. Başka müçtehitlerin içtihatlarına tabi olamazlar. Hatta peygamberlerin zamanlarında da sahabeden biri, kendi peygamberinin içtihadına uymayan içtihatta bulunursa, kendi içtihadına göre hareket ederdi. Peygamberler de içtihad ederlerdi. Fakat içtihatlarında hata ederlerse, Allah-u Teala derhal Cebrail aleyhisselamı göndererek hataları vahiyle düzeltilirdi. Yani peygamberlerin içtihatları hatalı kalmazdı. Mesela Bedir gazasında alınan esirlere yapılacak şey için, Server-i Alem bazı sahabe-i kiramla birlikte bir türlü, Hazreti Ömer ise başka türlü içtihad etmişlerdi. Sonra ayet-i kerime gelerek Allah-u Teala Hazreti Ömer'in içtihadının doğru olduğunu bildirdi. Bunun gibi Abese suresi de bir içtihat hatasını düzeltmek için nazil olmuştu. Peygamber Efendimizin vefatları sırasında hokka ve kalem hakkındaki emirlerinin anlaşılmasında Hazreti Ömer'in içtihadı da öyledir. Eshab-ı kiramdan sonra meşhur dört imam ve bunların mezheplerine göre içtihad eden İmam-ı Ebu Yusuf, İmam-ı Nevevi, İmam-ı Gazali Hazretleri gibi yüksek alimler yetişti. Asr-ı saadet uzaklaştıkça hadis-i şerifleri nakil ve rivayet eden 12 silsilenin haber verme zincirinin halkaları arttı. Hadis-i şeriflerin hangi silsileden ve hangi kimselerden alınacağı düşünülecek bir mesele oldu ve çok güç belki imkansız oldu. Bundan dolayı 4. asırdan sonra içtihat edebilecek bir alim yetişemez oldu. Bütün Müslümanlar bu dört imamdan birine tabi olup o imamın mezhebine uymaya mecbur oldu. İçtihat bir ibadet, yani Allahü Teala'nın emri olduğundan hiçbir müçtehit diğer bir müçtehidin içtihadına yanlış diyemez. Çünkü bir müçtehide kendi içtihadı hak ve doğrudur. Beyheki'deki hadis-i şerifte müçtehid alimlerin farklı içtihatları rahmettir buyuruluyor. İmam-ı Şafii Hazretleri, İmam-ı Azam Hazretlerinden farklı içtihatları olduğu ve Hanefi mezhebinde olmadığı halde
İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin rey ve içtihadını beğenmeyene Allahü Teala lanet etsin buyurmuştur. İmam-ı Ebu Yusuf ve İmam-ı Muhammed ve diğer imamların İmam-ı Azam'a uymayan sözleri onu beğenmemek, kabul etmemek değildir. Kendi içtihatlarını bildirmektir. Bunu bildirmeye memurdurlar. Mezheplerdeki farklılıkların çoğu Resulullah Efendimizin ibadetleri değişik şekilde yaptığındandır. Bir de ayeti kerime ve hadisi şeriflerden müçtehitlerin farklı anlayışları vardır. Müçtehit içtihadında yanılabilir. Fakat yanılsa da mahsuru yoktur. Buhari'deki hadisi şerifte de müçtehit içtihadında isabet ederse 2, yanılırsa 1 sevap alır buyuruluyor. Demek ki içtihat hatası günah değil, aksine sevaptır. Farklı içtihatlarından dolayı eshab-ı kirama ve müçtehitlere dil uzatılmaz. Server-i Alem Efendimiz uzak ülkelere gönderdikleri sahabe-i kirama güçlük karşısında kalınca ayet-i kerimelere müracaat etmelerini, orada bulamazlarsa hadis-i şeriflere müracaat etmelerini, orada da bulamazlarsa kendi rey ve içtihatlarıyla hareket etmelerini, kendilerinden daha yüksek ilimli ve fikirli olsalar dahi başkalarının içtihadına uymamalarını emrederdi. İşte bunun gibi İmam-ı Ebu Yusuf ve İmam-ı Muhammed de hocaları olan İmam-ı Azam'ın reyine tabi olmayıp kendi içtihatlarıyla hareket ederlerdi. Halbuki İmam-ı Azam'ın ilmi onların üstündeydi. Dört mezhep arasındaki farklar da bundan ileri gelmektedir. O halde namaz, oruç ve diğer ibadetlerde büyük alim olan mezhep imamlarımızın birbirine uymayan içtihatları için hiçbiri diğerinin sözüne yanlış dememiştir. Sahabe-i kiram da böylece birçok işlerde birbirlerine uymamışlarsa da hiçbiri diğerinin içtihadına yanlış dememiş, dalalet, fısk demeyi hatırlarına bile getirmemişlerdir. Mesela Ebu Bekr Sıddık halifeyken Müslüman olmasını teşvik için gayrimüslim olan birisini bir sahabinin yanına katarak Beytül Mal'in muhafaza memuru olan Hazreti Ömer'e gönderdi. Buna zekat hissesini versin dedi. Hazreti Ömerse bu parayı vermedi. Müellefe-i Kulub ismi verilen bu gibi kimselere zekat verilmesi ayet-i kerimede emredilmişken niye vermedin diye sorunca Hazreti Ömer, kafirlerin kalplerini yumuşatmak emri Allahü Teala'nın vaat ettiği zafer ve galibiyet başlamadan önce kafirlerin azgın olduğu zamandaydı. Şimdi ise Müslümanlar kuvvetlenmiş, kafirler mağlup ve aciz olmuştur. Şimdi kafirlerin kalplerini malla kazanmaya lüzum kalmamıştır buyurduktan sonra müellefe-i kulüp denilen kafirlere zekat verilmesi emrini nesheden, yani yürürlükten kaldıran ayeti kerimeyi ve Muaz hadisini okudu. Hazreti Ömer'in bu içtihadının Sıddık-ı Azam'ın rey ve içtihadına uymaması onun bu emrini reddetmek değildir. Beytül Mal'in muhafazasına ve idaresine memur olduğu için içtihadını söylemişti. Hazreti Ebu Bekir de bu içtihadından dolayı ona bir şey dememişti. Hatta içtihadını değiştirerek eshab-ı kiramın hepsi Hazreti Ömer gibi içtihad eylediler. Ümmetimin ihtilafı rahmettir hadisi şerifini İmam-ı Beyheki, İmam-ı Münavi, İmam-ı İbn-i Nasr ve İmam-ı Deylemi gibi sözleri dinde senet olan hadis imamları bildirmişlerdir. Allahü Teala Müslümanların imanda doğru itikatta birleşmelerini emrediyor. Bu hadis-i şerifte bildirilen ihtilaf cahillerin, sapıkların değil, sözleri dinde senet olan salih alimlerin içtihatlarındaki ayrılık demektir. Yani ümmetimin ihtilafı rahmettir demek, müçtehitlerin farklı içtihatları rahmettir demektir. İmandaki ayrılık gazaba sebep olduğu gibi, içtihatlardaki ayrılıklar da Müslümanlar için birer rahmettir. Müçtehit, içtihadında hata ederse de sevap alır. Sevap verilen şey, gazab-ı ilahiye sebep olmaz, rahmete sebep olur. Bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki, müçtehit, içtihadında hata ederse 1, isabet ederse 2 sevap.

Şiirlerle Menkıbeler. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh. Su-i Hateme. Kötü akıbet. Alimler buyurdu ki, mühim olan son andır. Bundan büyükler bile çok fazla korkudadır. Çünkü iyi olsa da önceleri bir insan, lakin değişebilir maazallah kalbi son an. Zira ölüm zamanı gayet tehlikelidir. Ne yöne döneceği kalbin belli değildir. Bir veli buyurdu ki, 40 yıllık bir Müslüman, yanımdan bir şey için ayrılsa kısa bir an, ben şahitlik edemem onun hüsnü haline. Zira değişebilir son anda kalbi yine. Bir veli de bu bapta buyurur şunu keza. Bana şöyle bir sual sorulsa ki faraza, şu kapıda imanla ölmeyi mi istersin, yoksa biraz ileride şehitlik mi? Ne dersin? Şu kapıda imanla ölmeyi derim hemen. Zira biraz ileride ne olur hiç bilemem. Hazreti Ebu'd-Derda buyurdu, hiçbir mümin son andaki halinden olamaz rahat emin. Sehl-i Tüsteri dahi buyurdu ki, sıddıklar bu su-i hatemeden her an korkudadırlar. Hem Süfyan-ı Sevri de ağladı son anında. İnsanlar bunu görüp şaşırdılar yanında. Dediler ki, Allah'ın affı ve mağfireti sonsuzken ağlamanın nedir acep hikmeti? Buyurdu, İman ile öleceğimi bilsem, dağlar kadar günahım olsa da hiç üzülmem. Bir kimse de ölürken şu oldu vasiyeti. Ölünce varsa bende saadet alameti, alınız şu parayla badem içi ve şeker. Şehrin çocuklarına dağıtın teker teker. Sorarlarsa deyin ki, bu filanca müminin hakiki bayramıdır. Bol bol alın ve yiyin. Son nefeste imanı tehlikeye götüren asıl sebep dünyaya muhabbettir gönülden. Ölüm onu dünyadan ayıracağı için onu kötü bilir ve buğz eder için için. İşte dünya sevgisi başıdır her günahın. En büyük zararı da ölürken olur yarın. İnsan dünyadayken neyi çok söyler ise, son nefesinde dahi onu söyler o kimse. Ömrü para saymakla geçerse bir insanın, elbet para sayıklar ölürken yine yarın. Kim Allah kelamını çok anarsa ömründe, o da normal olarak Allah der son gününde. Kumar oynamakla geçirdiyse ömrünü, ona ait kelamlar sayıklar ölüm günü. Allah demek isterse kim ölüm zamanında, başlasın söylemeye şimdiden her anında.

0: reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, şimdi İslam'ın şartı 5, bunlardan biri de işte biri namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, saymış olalım böylece. Şimdi bunlardan biri de hacca gitmek. Yani hac da farz, İslam'ın şartlarından biri. Şimdi namazda da mesela bunu defaatle hep konuşuyorsunuz. Tabii hac belli bir dönemde yapıldığı için daha az konuşuyor olabiliriz. İnsanlar daha az bilgi sahibi olabilirler. Bu nedenle mesela namazla karşılaştırarak şöyle sormak istiyorum. Namazda işte namazın farzları diyoruz. Namazın işte 12 tane farzı var. 6'sı içinde 6'sı dışında filan diye ezberletiyoruz ya çocuklara. Böyle farzlardan hac ibadeti içinde var mı? Yani haccın farzları da var mı? Varsa nelerdir? Kaçtır? 10 mudur? 12 midir mesela? Namazda olduğu gibi.
1: Şimdi Mustafa abi, Allah-u Teala'nın emretmiş olduğu ibadetlerin içerisinde sizin de ifade ettiğiniz gibi nasıl yapılması gereken şartlarını Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam açıklamış. Ayet-i Kerime'de yani emir olduğu bildirilmiş. Peygamber Efendimiz de Aleyhisselatü Vesselam namaz kılarak, oruç tutarak, hac vazifesini ifa ederek, zekat, ki zekatın içerisinde uşurdur, hayvan zekatıdır, bunları nasıl vereceğini ifade ederek, anlatarak açıklamış. Müştehit alimler, dört mezhep imamı, İmam-ı Azam, İmam-ı Hanife, İmam-ı Malik, İmam-ı Şafii, İmam-ı Ahmed bin Hanbel Hazretleri de bu ayet-i kerimede, hadis-i şerifte bildirilen, açıklananları kitaplara yazmışlar. Talebelerini öğretmişler ve fıkıh kitapları diyoruz, ilmihal kitapları diyoruz. Bu kitaplardan dinimizi öğrenmemiz gerekir. Yani Kur'an tercümesinden, hadis-i şeriflerden din öğrenilmez. Bunlardan mı önemli? Evet, bunlardan önemli. Çünkü Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam farklı tatbikatlar olmuştur. Bu farklı tatbikatların sebebiyle de İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri ve İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri o Peygamber Efendimiz'in tatbikatlarından birisini almış. Bunların bu yorumu değil. Şimdi zamanımızdaki mezhepsizler işte onun yorumu. Yorumu değil. Mezhepler yorum değil. Yani dört harf mezhebin bildirmiş olduğu ameldeki ve itikattakiler yorum değil. Ayet-i Kerim hadis-i şeriflerden, Peygamber Efendimiz'in açıkladıklarından bunlardan bir tanesi birisi almıştır.
0: Peygamber Efendimiz'in yaptıkları yani onlardan.
1: Aynen öyle. Yani şöyle söyleyeyim. Bir şadırvan düşün. Şadırvana bir kaynaktan su geliyor. Ama dört tane musluğu var. Su aynı.
0: Musluklar farklı.
1: Musluklar farklı, o kadar. Dolayısıyla bu ibadetlerin nasıl yapılacağını bildirirken Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bazı ibadetlerin temel direkleri var. Bunlar olmazsa olmazıdır. Bunlara farz deniyor. Mesela sizin de ifade ettiğiniz gibi namazın 12 farzı var. Bunlardan birisi olmazsa namaz olmaz. Mesela namazın 12 farzdan 6'sı içinden 6'sı dışından, yani namaza girmeden önce yapılacak, hazırlanacak şeylere dışındaki farzlar denir. Bunlardan bir tanesi hadisten taharet, yani abdest almak. Şimdi sen 11 tanesini yerine getirmişsin. Necasetten taharet, setir avret, istikbali kıble, vakit, niyet, kıyam, kıraat, rükû, sücud, bunların hepsini mükemmelen yani yapmışsın.
0: Evet, muntazam.
1: Sonra diyorsun ki abi, diyorsun, benim abdestim yoktu.
0: Aa, birini yapmamışım. Birini yapmamışım.
1: Abdestim yoktu. O zaman senin namazın olmadı. Ya nasıl olmadı? Olmadı işte.
0: Abdestin yoksa namazın da yok.
1: Namazın da yok. Evet. Namazın da yok. Orucun 3 tane farz var mesela, bildiriliyor falan. İşte niyeti işte bildirilen zaman diliminde yapmak. Bildirilen zaman dilimi. O zaman dilimi yemedin içmedin ama o zaman dilimi geçtikten sonra hatırladın. Aa, ben bugün dedim ikindi vakti oruç tutayım. Olmaz. Çünkü öyle bir saat kadar kadar niyet edecektin. İmsaktan sonra bir şey yemeyeceğini falan, öyle bir saat kadar kadar. Ama sen niyeti ikindi yaptın. O oruç gitti. Ne yapacaksın? Kaza edeceksin. Zekatın bir tane farzı var. Öyle insanları gördün. Dağıttın, eğittin, falan, hepsini şey yaptın falan. Zekat diyor. Veriyor ve dağıtıyor falan. Zekat olmaz ki o. Onu Rabbimin bana ihsan etmiş olduğu bu malın emrettiği 1/40'ını vermek niyetiyle kalbinde geçiyorsa onu sana verdikleri zekat olur.
0: Onu ayırıyorsun. Hesap yapıyorsun.
1: Tabii yani. Hesap yapıyorsun, kitap yapıyorsun. İşte haccın da 3 tane farzı var. Olmazsa olmazıdır. Bunlardan birisi olmazsa soğuk su iç. 800-900 neyse 1 milyon lira para harcıyorsun ama turistik seyahat olarak gidip geliyoruz. Turist. Bunlardan bir tanesi ihramdır buyuruyor. İhram niyet ile birlikte zikir yani telbiyeden ibaret olup bazı şeyleri kendine yasak etmektir. Namazda iftidat tekbiri ne ise haçta da ihrama girerken niyet etmek odur buyuruluyor kitaplarda. Peki ihramın alameti peştemal gibi iki bez beyaz bez olup biri belden aşağı sarılır, öteki omuzlara sarılır, iple bağlanmaz, düğünlenmez. Bunun için kuşanılan bu iki beze ihram denildi. Tavafa başlarken ihramın ortasını sağ koltuk altından geçirip iki ucunu sol omuz üstüne getirmek de sünnettir buyuruluyor. Peki efendim, ya ben doğrudan doğruya gittim, ihrama falan girmedim, işte kravatlı mravatlı falan böyle tavaf ettim. Olmadı.
0: Ya da eşofmanlı gittim eşofmanlı. İşte, rahat olsun diye.
1: Olmadı. Hatta mesela umreye gidenler olsun veya tahacca gidenler olsun, iç çamaşır giymeyecek mi? Hayır. Ayağına giyen aynı şekilde terlik de dikişli olmayacak. Yapıştırmalı olacak. Yani dünyada ziynet olarak kullanmış olduğun her şeyi soyup atıyorsun.
0: Evet.
1: Kefen gibi yani. Öyle düşün.
0: Orası mahşer yeri gibi.
1: Evet, mahşer yeri gibi. Birincisi bu. İkincisi bu çok hassas. Mesela ihrama, abi de ihrama nerede girilir? O bile belli olmuştur. Mesela Kabe buradadır. Mekke-i Mükerreme. Belli yerler vardır. Bunlara mikat denilir. Mesela Medine-i Münevvere'yi bir de çıkınca başlıyor mikat yeri var orada. Oradan öbür tarafa hacca gidiyorsan ihramsız geçemezsin. Uçakla gidiyorsan uçakta giymen lazım ihramı. Veyahut da İstanbul'dan gidiyorsan İstanbul Havaalanı'nda giyeceksin ihramını. O şekilde gideceksin. Yani ihramsız geçersen cezası var onun.
0: Yani apar topar koşa koşa gelip de ben son anda uçakta bu bir yer bulabildim diye tam orada Kabe-i Şerif'in orada olmaz yani.
1: Olmaz o.
0: Orada ihrama girilmez yani.
1: Orada ihrama girilmez. Şimdi bunu vaktinde yapmazsa bir cezası var, telafi edilebilir. Gelelim ikinci farzı. En zor olanı bu. Buyuruyor ki Mustafa Bey, Arefe yani Zilhicce ayının 9. günü, bir tane Arefe günü var. O da Zilhicce'nin 9. günü. Ramazan-ı Şerif'ten önce Arefe günü yok. Bayram Arefesidir o. Bayram öncesidir o.
0: Bayram öncesi manasında.
1: Manasındadır. Yoksa Arefe günü değildir. Arefe günü bir tane, o da Zilhicce'nin 9. günüdür. Arefe yani Zilhicce ayının 9. günü Arafat'ın Vadi-i Urene denilen yerinden başka herhangi bir yerinde vakfeye durmak. Yani orada olacaksın.
0: En zor olanı bu dediniz. Nesi zor bunun?
1: Şimdi takvimlerle oynadılar. Bu hilale göredir. Mesela Ramazan-ı Şerif, hilal, peygamber buyuruyor ki hilali gör oruca başla, hilali gör bayram et. Zilhicce'ye girdiği zaman da hilali görmemiz lazım. Çünkü kurban kestiğimiz ay ve hac ettiğimiz ay. Hilali göreceğiz. Ona göre, hilalin görülmesine göre 9. gün orada olacağız. Arafat'ta olacağız. Çünkü bu farz. 8. gün orada olursak
0: farz hani, yok.
1: Abdestsiz namaz kıldığıma benziyor.
0: Evet.
1: Gitti. 10. gün orada olsak gene gitti. Mutlak 9. gün orada olman lazım. Bunun için de ihtiyatlı hareket etmek gerekir. Takvimlerde bir gün önce, daha önce mesela Vehhabiler 2 gün öncesine bile alıyordu bunu. Canım bizim kabahatimiz de, senin kabahatin ne dese de uyanık olman lazım. Eğer o şey yapmıyorsa oraya 3 milyon 4 milyon kişi gidiyor. Hepsini öldürecek hali yok ya. 100 bin kişi Arafat'a tekrar aynı şekilde yarın 9'muymuş diye yürüse ne yapabilecek ki? Bütün devletler de karşısına alacak hali yok ya Suud'un. Öyle bir durum da söz konusu değil. Peki fitneye sebebiyet vermem için 3-5 kişi bir araba tutar. İhtiyaten gider gelir yani, zor bir şey değil.
0: Bir gün sonra.
1: Tabii bir gün sonraysa. Evet, yani irtibatlı olmalı. Hilal görüldü mü görülmedi mi? Ve bir de Zilhicce hilali bulunduğu yerden, yani Mekke'ye gidenler, Hacca gidenler Mekke'de görecek onu.
0: Ya başkasının başka yerlerde görülmesinin Ramazan hilalinde olduğu gibi değil
1: yok,
0: ya.
1: Yok yok değil. Ramazan hilali dünyanın herhangi bir yerinde görmüş olsa oruca başlayabilirsin ama Zilhicce hilali öyle değil. Bulunduğu yerden görülmesi gerekir. Kurbanı kesenler de aynı şekilde buna dikkat etmesi gerekir. Peki burada ne yapar? İşte orada başlarında bir görevli varsa ne yapmaları lazım geldiğini bildirir, dua edilir, namaz kılınır, telbiye yapılır. Ve gerekli aynı şekilde tefekkür edilir, ibadet yapılır o gün orada.
0: Oranın bir süresi var mı? Bir miktar mı?
1: Bir miktar.
0: Yani hani illaki 2 saat duracaksınız orada veya akşama kadar durmak şart mıdır?
1: Hatta daha çarpıcı olarak mesela şöyle bir sual soruluyor. Arefe günü sedye ile Arafat'tan geçirilen bir kimsenin haccı kabul olur mu? Diye bir sual mesela gelmişti bize de. Kabul olur mu? Cevap var. Hacca giren bir kimse Arefe günü öğle ezanından bayramın birinci günü sabah namazı vaktine kadar zaman bildirilmiş. Arefe günü öğle ezanından bayramın birinci günü sabah namazı vaktine kadar olan zaman içinde biraz Arafat'ta dursa veya ihramlı olarak Arafat'tan geçse, baygın iken sedye içinde taşınarak nüsükleri yaptırılsa, yani o da yaptırılması gerekenler yaptırılsa, Arefe günü olduğunu bilmeyerek Arafat'ta dursa haccı sahih olur.
0: Yani o farz yerine gelmiş
1: var yani. Evet. Bir sürü kolaylıklar da var. O yerin Arafat olduğunu bilmek ve niyet etmek lazım da değildir buyuruyor. Niyeti evet. Değildir. Dolayısıyla hastadır, tekerlekli sandalyeyle gitmiştir. Oradan birazcık geçer, şey yapar. Mesela diyelim ki 8. gün Arafat'a çıkardılar. Ertesi gün sen gittin, Cebeli Rahme var. Arafat'ın ortasında bir tepe. Hatta bir de aynı şekilde ortasına büyük bir şey dikmişler. Ya oradaki görevliye dersin ki ya ben size fotoğraf çektireceğiz. Hani siz de değil mi?
0: Evet, evet.
1: Yedin oraya fotoğraf çektin döndün o kadar. Başka bir şey de okumadın. Orada bulunmak emredilmişti. Bu farzıdır haccın. Bu olmazsa
0: hac olmaz.
1: Hac olmaz. Ve üçüncüsü de bak bu ihrama girince yasağı var şey evet. Cezası var kurtarır dedik. Bunun kurtarır tarafı yok.
0: Arafat'ı
1: kurtarır tarafı yok. Çıkmama. Cezası mezası falan değil. Mutlak o gün orada olacak. Başka çaresi yok. Üçüncüsü Kabe-i Muazzama'yı tavafı ziyaret. Buna ziyaret tavafı deniyor Mustafa Bey de aslında farz olan tavaf bu. Fakat bunu 3 gün içerisinde yapabilirsin. Kurban, zamanı geniş.
0: Kurban Bayramı'nın
1: birinci, ikinci, üçüncü günü. Bu 3 gün içerisinde gündüz gece fark etmez. Gündüz gece. Dolayısıyla birinci gün yorgundun. İkinci gün yaparsın. İkinci gün daha hastaydın. Üçüncü gün yaparsın. Efendim gündüz yapamıyorum. Gece gider yaparsın. Tamam mı?
0: Burada da hastanın veya işte yürüyemeyecek olanın tekerlekli sandalyeyle yapması evet, mümkün mü?
1: Mümkün. Orada tahtaravalliler var. Koyuyor mesela Kabe'yi tavaf ettiriyorlar. Kabe'yi tavaf ettiriyorlar. O mümkün. Şimdi mesela Suudlar katlar yaptırdılar. Oraya çıkarttırıyorlar falan. O caiz değildir.
0: Mesela 3 kat 4 kat falan bir şeyle yaptırmışlar. En son katta da elektrikli arabalarla dolaştırıyorlar.
1: Tabii tabii. Yakında şey gibi Luna Park gibi ortaya Kabe'nin ortasına bir direk dikilecekler. Öyle.
0: Jeton atıp
1: jeton atıp 7 defa. Yok öyle şey. Yok öyle şey. Tabanda aynı şekilde 7 defa şey yapılması gerekiyor. Şimdi bu tavafın da bu tavafın 4'ü farz, 3'ü vacip olmak üzere 7 kere dönülür. Zemzem kuyusunun ve makamı İbrahim'in dışında dolaşarak da tavaf etmek caizdir. Kadınların tavaf ederken Kabe'ye yaklaşmamalarının eftal olduğu Eşbah kitabında yazılı. Abdestin bozulma ihtimali çoksa Şafiilerin Hanefi veya Maliki taklit etmesi lazım olur. Tavafı mescit dışından yapmak caiz değildir. Mescit dışından. Yani Harem-i Şerif'in dışına evet. Çıkıp yapmak. Tavafa niyet etmek ayrıca farzdır. Tavafı ziyareti Arafat'tan sonra yapmak da farzdır. Tavaf ederken ve sa'y ederken ezan okunursa onlar bırakılıp namazdan sonra tekrar devam edilir. Yani tavaf ederken vakit gelmiştir hemen olduğu yerde durur namazını şey yapar. Kaç defa şey yapmıştı? Her bir dönüne şaf denir. 7 defa dönünce ona tavaf denir. Evet. O kaldığı yerden de aynı şekilde devam edebilir mi? Edebilir.
0: Bir şey, çok özür dilerim. Kadınların ihramı erkekler gibi midir?
1: Yok değil. Onların giysileri ama şey gibi değildir o. Erkekler gibi değildir. Kendi elbiseleriyle de aynı şekilde girebiliyorlar. Evet, onlar girebiliyorlar. Dolayısıyla bunlara riayet edilmezse ya da bunlardan birisi yapılmazsa haç olmaz. Bilhassa Arefe günü Arafat'ta durmak o çok önemli.
0: Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki Cuma günü sabah namazından önce Estağfirullah el-Azim ellezî la ilâhe illâ huvel hayyel kayyûme ve etûbü ileyh okuyanın deniz köpüğü kadar da olsa bütün günahları affolur. Şevâhid-i Nübüvve. Peygamberlik müjdeleri.
2: Hicretin 7. senesinde Hayber gazası yapıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bayrağı önce Emirül Müminin Hazreti Ömer'e radıyallahu anh verdi. Bayrağı çekip İslam ordusuyla kalaya hücum etti. Çok savaştılar. Fakat kalayı düşüremeyip geri döndüler. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mübarek başı ağrıyordu. Dışarı çıkmadı. Fakat harp ediniz buyurdu. Emirül Müminin Hazreti Ebu Bekr radıyallahu anh bayrağı alıp savaşa gitti. Çok şiddetli savaştıkları halde kal'a yine fethedilemedi. Geri döndüler. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir defa daha bayrağı alıp gitti. Çok savaştılar. Fakat kal'a fethedilemedi. Geri döndüler. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bu haber ulaşınca, yarın bayrağı öyle birisine vereceğim ki, onu Allahü Teala ve Resulü seviyor, o da Allahü Teala'yı ve Resulünü seviyor. Kal'ayı fethetmeyince dönmez buyurdu. Bunu nakleden ravi şöyle demiştir. Emirül Müminin Hazreti Ali radıyallahu anh o gün orada yoktu. Gözü ağrıyordu. Hazreti Ebu Bekr, Hazreti Ömer ve Eshab-ı Kiram'dan diğerleri, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, işaret buyurduğu kişi kimdir diye merak ediyorlar ve bekliyorlardı. Sa'd radıyallahu anh, o kişi ben olayım diye ümmit ederek, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, gözü önünde dizüstü çöktüm ve geri kalktım demiştir. Hazreti Ömer de radıyallahu anh o gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala ve Resulü onu sever, o da Allahü Teala'yı ve Resulünü sever. Kal'ayı fethetmeden geri dönmez buyurduğunu işitinceye kadar emir olmayı hiç istemezdim buyurmuştur. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'nin radıyallahu anh huzuruna getirilmesine emir buyurdu. Getirdiklerinde mübarek ağzının suyundan Hazreti Ali'nin gözüne sürdü. Gözü derhal iyileşti. Ondan sonra ömründe hiç göz ağrısı çekmedi. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bayrağı Hazreti Ali'ye verdi. Zırhını ona giydirdi ve Zülfikâr'ı eline verdi. Allah'ım, bunu soğuktan ve sıcaktan koru diye dua etti. Hazreti Ali radıyallahu anh bu duadan sonra bana soğuk ve sıcak tesir etmedi demiştir. Yazın yünlü kaftan giyerdi. Hiç rahatsız olmazdı. Kışın da bir gömlek giyer, asla üşümezdi. Hazreti Ali radıyallahu anh ve kerremallahu veçeh süratle Hayber kalasına doğru harekete geçip hücum etti. Daha askerin bir kısmı kalaya ulaşmadan kala fethedildi. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem kölesi Ebu Rafi radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Hazreti Ali radıyallahu anh kalaya hücum edince bir Yahudi kılıç vurarak kalkanını elinden düşürdü. Bunun üzerine Hazreti Ali radıyallahu anh hemen kal'anın demir kapısını koparıp kendine kalkan yaptı. Kal'a fetholununcaya kadar kapıyı elinde tuttu. Kal'a düşünce de kapıyı sırtına koyarak köprü gibi tuttu. Eshab-ı kiram o kapı üzerinden kal'aya girdiler. Sonra kapıyı bıraktı. Ebu Rafi sonra şöyle demiştir. 7 kişi o kapıyı bir taraftan bir tarafa çeviremedik. Hazreti Ali radıyallahu anh Hayber kalasının kapısını cismani kuvvetle değil ruhani bir kuvvetle kaldırdım buyurmuştur.

Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem zamanında dünyayı Hristiyanlık kaplamıştı. İsa aleyhisselamın ruhaniyeti daha çok olduğu için onun eshabının ve ümmetinin haline ve zamanına bekarlık, ruhbanlık, yalnızlık yakışırdı.

0: çokluk da, bekarlık da, evlilik de faydalı olmaktadır. Bunlara her ikisi de ve ikisi arasındaki orta halde yakışmaktadır. Papazlar herkese ruhbanlığı, yalnız bekar yaşamayı emrettiğinden bunu önlemek için Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem eshabının bekar yaşamasını yasak etti. İslamiyette ruhbanlık yoktur buyurdu. Bir hadisi şerifte de nikah yapmak benim sünnetimdir. Sünnetimi yapmayan kimse benden değildir buyurdu. Daha nice hadis-i şerifler zihinlerdeki yanlış fikirleri kaldırdı. Allahü Teala'nın yolunda yalnız ruhbanlıkla gidilebilir düşüncesini gönüllerden çıkardı. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik nuru ile ve doğru firaseti ile biliyordu ki İslam dinini, İslam milletini dünyaya eshab-ı kiram ve tabiîn ve tebe-i tabiîn radıyallahu teâlâ anhum ecmaîn yayacaktır. İman kalasını koruyacakların ve dini İslam'ı yayacak olanların çoğalması için ve onlar ile dinin kuvvetlenmesi için nikah yapmayı yani evlenmeyi teşvik buyurdu.
1: Tehevvür. Gadabın, sertliğin aşırı ve zararlı olmasına tehevvür, atılganlık denir. Tehevvür sahibi hiddetli, sert olur. Bunun aksine kâzım, hilm, yumuşaklık denir. Halim kimse gadaba sebep olan şeyler karşısında kızmaz, heyecana gelmez. Korkak olan kendine zarar verir. Gadaplı kimse ise hem kendine hem de başkalarına zarar verir. Tehevvür insanın aklını giderir, küfre kadar götürür. Gadabı yenmeye kâzm denir. Kâzm etmek çok sevaptır. Kâzm sahibine yani gadabını yenene cennet müjdelendi. Allah rızası için kâzm olan kimse karşısındakini affedip ona karşılık yapmazsa Allahü Teala onu çok sever. Cennetin bunlar için hazırlanmış olduğunu bildirmiştir. Hadis-i şerifte bir Müslümanda üç şey bulunursa Allahü Teala onu muhafaza ve himaye eder, onu sever, merhamet eder. Nimete şükretmek, zalimi affetmek, gadaba gelince gadabını yenmek buyuruldu. Hadis-i şerifte gadaba gelen bir kimse dilediğini yapmaya kadir olduğu halde yumuşak davranırsa Allahü Teala onun kalbini emniyet ve iman ile doldurur. Ve bir kimse gadabını örterse Allahü Teala onun ayıplarını, kabahatlerini örter buyuruldu. Kızan kimse sözleriyle, hareketleriyle yanındakileri incitir. Onlar da sinir hastalığına yakalanır. Evde rahat, huzur kalmaz. Yuvanın dağılmasına, cana kıyılmasına bile sebep olur. Bir evde gadab eden kimse yoksa, orada saadet, rahat ve huzur, neşe vardır. Kızan kimse varsa, orada rahat, huzur ve neşe bulunmaz. Erkekle zevcesi arasında ve ana ile evladı arasında geçimsizlik, hatta düşmanlık eksik olmaz. Ahkâm-ı İslamiyye'ye uymanın saadet ve rahatlık ve neşe getireceği buradan da anlaşılmaktadır. Ahkâm-ı İslamiyye'ye uyan kâfirler de dünyada saadete kavuşurlar. Emr-i mahruf yapmanın üç şartı vardır. Birincisi Allahü Teala'nın emrini ve yasağını bildirmeye niyet etmektir. İkincisi söylediğinin vesikasını, kaynağını bilmektir. Üçüncüsü hasıl olacak sıkıntılara sabretmektir. Yumuşak söylemek, sertlik yapmamak lazımdır. Sert söyleyen ve münakaşa eden fitne çıkmasına sebep olur. Hadis-i şerifte İslamiyete uyan ve yumuşak olan kimseyi cehennem ateşi yakmaz

0: yumuşak olmak bereket getirir. İşinde taşkınlık ve gevşeklik yapmak gaflete sebep olur, buyuruldu.
1: Bugün de sizlere güzel İstanbul'umuzun tarihi ilçesi Fatih'ten sesleniyorum. Fatih'in Çukurbostan denilen veya Sultan Selim denilen semtinde bulunan Sultan Selim Külliyesi'nin haziresindeyiz, türbeler bölümündeyiz. Sultan Selim Han'ın türbesini ve hayatını anlattık. Validesi Ayşe Hafsa Sultan'ın yıkık türbesini ve hayatını anlattık. Şimdi Şehzadeler Türbesi'ni sizlere anlatmaya çalışacağım. Şehzadeler yani padişahın erkek çocukları demek. Şahzade veya sonra değişmiş Şehzade olmuş. Belli ki bir emir çocuğu. İstanbul'da benim bildiğim Şehzadeler Türbesi bir burada var. Bir de Ayasofya Camii'nin haziresinde türbeler bölümünde var. İnsanlarımız, bilhassa oradakinde çok sanduka var. Böyle adı Şehzadeler Türbesi olup ve küçük küçük sandukaları bol bol görünce diyorlar ki ha, hani padişahlar kardeşlerini, çocuklarını öldürtüyorlardı ya, işte bak görüyor musunuz? Küçük küçük çocukları, eşiktekini, beşiktekini öldürmüşler, buraya koymuşlar. Peki insanların ölmesi için illa öldürülmesi mi lazım? Vadesi gelen ölür. Biz şimdi Edirne Kapı kabristanına gidip de burada ya 1 milyondan ziyade kabir var ama adam öldürmüşler Osmanlı'da der miyiz efendim? Karacaahmet'teki kabir sayısının 30 milyondan fazla olduğu söyleniyor. Şimdi Karacaahmet'e gidip de ya Türkiye'de öyle mezarlıklar var ki kardeşim bir yığın adam öldürmüşler denir mi efendim? Diyen birisi olsa inanılır mı? İnanmayız. Ama Şehzadeler Türbesi deyince ne hikmetse biz gönlümüzde, kafamızda, şuur altında padişahları çocuklarına kıyma, kardeşlerine kıyma suçlarıyla suçluyoruz. Gönlümüzde bu suç var efendim. Şuur altımıza yerleşmiş. Ve öyle yerleşmiş ki maalesef tabii okutulanların da bunda kabahati çok. Okutulanların, okutanların demiyorum, okutulanların kabahati çok. Biz bunu bir mantık süzgecine, terazisine vurmadan hemen doğrudur diyoruz. Doğrudur, öldürmüştür. Şimdi gireceğimiz Şehzadeler Türbesi'nde bebekken vefat eden Kanuni'nin oğlu var efendim. Bebekken vefat etmiş efendim. Peki çocuk hastalıkları yok mu? Olacak. Çocuk sarılı olur. Sarılıktan kurtulamaz, ölür gider efendim. Kan uyuşmazlığı olur, ölür gider. Daha başka bir şey olur, ölür gider. Abdülmecit Han'ın da birçok çocuğu var. Bakıyorum ben listeden, Sicilli Osmani'den. Birçoğu bebek yaştayken vefat etmiş efendim. İkinci Mahmut Han'ın bebek yaşta kaybettiği çocukları çok fazla efendim. Bir tek Adile Sultan hayatta kalmış. Bunu böyle düşünmemek gerekir. Tabii bu şehzadeler zaman zaman babalarının bulunduğu türbede onların yakınlarına defnedilebilir. Zaman zaman da böyle buraya defnedilir. Peki niye Kanuni Sultan Süleyman Han'ın şehzadeleri? Çünkü bu hazinedeki türbelerin Abdülmecit Han hariç olanlarını Kanuni Sultan Süleyman Han babası Yavuz Sultan Selim Han için efendim annesi Ayşe Hafsa Sultan için yaptırdı. Sonra da kendi çocukları da vefat ettiğinde onları da buraya defnettirdi. Şehzade Mehmet vefat ettiğinde çok üzüldü. Onun yerine tahta hazırlıyordu. Ve bu üzüntüsüyle oraya koca bir külliye yaptırdı. Biz ona Şehzade Başı diyoruz. Şehzade Camii efendim, Şehzade Başı değil. Şehzade Başı deyince insanlar gene bak şehzadenin başını kesmişler de herhalde onun için. Hayır, ananın babanın başı için hadi yavrum bir soğuk su getir çeşmeden demez miyiz efendim? Ruhu için, başı için. Bu o demektir. Ama biz bunu başı kullanmamız da doğru değil ki. Şehzade Camii aşağı, Şehzade Camii yukarı. Doğrusu da bu. Efendim, Kanuni Sultan Süleyman Han, evet 46 sene iktidarda kalmış. Hükümdarlık etmiş. Muhteşem Süleyman adını Soliman Magnifik şeklinde Avrupalılar takmışlar. Amerikalılar onun kanunlarını tercüme ettirmişler. Oradaki kanun nizamını çok iyi fark ederek, ya hukuk profesörü falan değil, Kanuni Sultan Süleyman efendim hangi hukuk fakültesini bitirdi? Ama bugün binlerce hukuk fakültesinin mezun ettiği talebeleri geliyor Amerika'da, bunun kanunu esastır diyorlar. Ve Amerika Temsil Meclisi'nin koridorlarına onun kanunlarını asıyorlar. Ama dertli bir hükümdardı efendim. Kolay değil. Yavuz Sultan Selim Han'ın tek oğluydu. Babası da genç yaşta vefat edince o da genç yaşta iktidara geldi. İktidara geldiği zaman doğuda ve batıda Avrupa artık bu Türkleri Avrupa topraklarından geldikleri Orta Asya çöllerine göndermenin zamanı geldi diye çırpınıp durdular efendim. Kanuni Sultan Süleyman Han hükümdarlığı sırasında 46 senenin fiilen 11,5 senesini seferlerde geçirdi. 13 seferi Hümayun'a katıldı. Seferi Hümayun, padişahın bizzat idare ettiği seferler demektir. Hem doğuda hem batıda icabına gitti, Seferi Hümayun'un birinden bir seneyi geçkin zamanda döndü. Böyle bir insan ama evlatlarının hemen hemen hepsinin cenazesini gördü. Bir tek 2. Selim hariç. Bir baba düşünün ki kendisi hayatta iken bütün oğulları, 8 tane oğlu vardı efendim, 8 tane oğlunun 7'sini kendi toprağa vermiş olsun. Ne olur o baba efendim? Geriye de bir Mihrimah Sultan kaldı kızı, kendinden sonra biri de 2. Selim Han. Şimdi buradaki türbelere bakıyoruz. Diğer çekim yaptığımız yerlerdeki türbelerde de türbeler sekizgen yapılmış daha ziyade. Artık bu sekizgenliğinin hikmeti nedir bilmiyorum ama hani cennetin 8 kapısı vardır gibi mi düşünüldü? Yoksa sekizgen olan yapı cami yapılarından biraz daha farklı, biraz daha böyle tek ve sivri bir yapı olduğu için efendim yıkılmasının önlenmesi için içine bir paye falan da konmadığından, bazen de var tabii, bazen de sütun var. 2. Selim Han'ın mesela türbesinin içerisi baldeken şeklinde yapılmış ama o Mimar Sinan'ın elinden çıkan bir şey. Burada ben Mimar Sinan'ın yapısı olan bir yeri pek görmüyorum ama daha sonraki bir dönemde bu Şehzadeler Türbesi'nde belki bir hasardan sonra falan İstanbul'da 1574'lerde büyük bir zelzele daha olmuş idi. O dönemde bu arkamdaki Şehzade Türbesi'nin kubbesi çökmüş olabilir. Onun kubbesinin etrafındaki Ayetel Kürsi kuşağı Mimar Sinan'ın yaptığı Süleymaniye Camii'nin avlusundaki Hürrem Sultan Türbesi'nin de üstünde aynı kuşak, aynı yazı var. Bu yazının esas kağıt üzerine yazan hattatının aynı kimseler olduğunu zannediyorum. Üstelik de bu kubbenin, şu anda elimde bilgi yok, etrafta da bilgi yok bu konuda. Bu kubbenin, Şehzadeler Kubbesi'nin Mimar Sinan tarafından yapılırken çift kat kubbe olarak yapılma ihtimali çok yüksek. Mimar Sinan'dan sonraki dönemde, yani onun kalfalarının artık usta olduğu dönemde, şöyle böyle aradan bir 50-60 sene geçtiğinde Sultanahmet Camii ve türbeleri ve ondan sonraki yapılan türbelerde türbelerin kubbesinin çift kat yapılmasından vazgeçilmiş, tek kat hale getirilmiş. Çift kat niye yapıldı? Ben hikmetlerini bilemiyorum ama ihtimal ki bir yazın sıcak, kışın soğuğun izolasyonu için arada bir durgun hava bırakılmıştır ve gezinme yerlerde 1.80 boyunda bir insanın gezinebileceği kadar iki tane üst üste tas geçirilmiş, arasında 180 santim boşluk var. Bu kubbede çift kubbe olma ihtimali var. Bu Şehzadeler Türbesi'nin bir giriş eyvanı var. Eyvan da yanlara doğru açılmış ama yanlara açık. Son cemaat yeri gibi biraz da zemin kodundan yüksek yapılmış. İki yanında çok güzel, enteresan, başka yerlerde rastlamadığımız stillerde motifleri olan çini panolar var. Bu çini panoların önlerine şeffaf, ihtimal ki plexiglas veya cam, Cam olsa daha iyi olur. İhtimal ki cam, ben cinsi şimdi tam bilemediğim için böyle söylüyorum. Camdan korumalar yapılmış. Gönül ister ki bütün türbelerimizdeki hem sandukaların etrafına sedef kakmalı, fil dişi kakmalı sandukaların etrafına, hem de böyle türbeler girişindeki çini güzel panolar var. Ayasofya'da 2. Selim Han'ın, efendim 3. Murat Han'ın, 3. Mehmet Han'ın gibi bu türbelerin efendim girişlerde sağda soldaki çini panolarına da, pano değil de boydan boya ise o boydan boyaya da efendim müteharrik girip çıkabilecek zamanla icamda tozumuzu alınmak isteyebilir. Böyle korunaklar yapılmasını ben deniz acizane tavsiye ediyorum. Tabii bunun hepsini de devletten beklememek lazım. Vakıflar Türkiye'nin her yerini şantiyeye çevirmiş vaziyette. Geceli gündüzü çalışıyorlar. Buraları ziyarete gelen, acık da 3-5 kuruşu böyle hayır hasenat için vermeyi düşen kimseler, işte sağlam bir yer. Gelirler buraya. Vakıflar ilgililerle görüşürler. Ya ben adımın duyulmasını istemiyorum ama filan yerdeki türbenin girişindeki panoların önünü camla ben kaplatmak istiyorum. Neyse, bana projesini çıkartın. Hatta yaptırın. Buyurun, ben de masrafını üstleniyorum. Çak imzayı. Böyle olursa eserler el birliğiyle olur. Evet, devlet yapıyor ama vatandaş katılımı olmazsa korumada da dikkati az oluyor efendim. Bir insan bir yere şöyle bir söğüt dalı soksa, o da yeşerse, ömür boyu gelip giderken o söğüde sahip çıkar efendim. Bu benim diktiğim söğüttü der. Onun için evet, devletimiz iyi bir koordinatör. Devlet bunları koordine ediyor. Ama bizim de katılımımız herhalde çok faydalı olur deyip şimdi türbenin içine gidelim. Oradaki şehzadelerin sandukalarını ve isimlerini, kızları, oğlanları ayrı ayrı sizlere anlatmaya çalışayım. Türbenin harim kısmına girdik. Efendim, etrafta iki sıra halinde pencereler var. Bu alttaki pencerelerin hepsinin kepenkleri, yani kapakları, panjurları diyelim ama içten panjur bunlar. Anlaşılsın diye öyle açıklama yapıyorum. Kündekare tekniğiyle yapılmış. O devrin işçiliği var. Kapısı aynı şekilde kündekare tekniğiyle yapılmış ve çok güzel, hoş bir kapı. Ve burada 3 tane sağımda, 2 tane de solumda olmak üzere 5 tane şehzade sandukası var. Efendim, bu sandukaların altında mı hemen cenazeler? Evet, hemen altında. Ayrı bir bodrumda mı olur? Hayır, ayrı bodrumda olmaz Osmanlı'da. Selçuklu'da, bilhassa Büyük Selçuklu zamanında kümbetler halinde, Kayseri'deki kümbetlerde de böyle örnekler vardır. Kayseri çünkü bir kümbetler şehri desek yalan olmaz. Çok da iyi bakmışlar. Temiz, pak, etrafı da istimlak edilmiş. Koca koca caddelerin ortasında bir tek kümbet böyle kale duvarı gibi görünüyor. Güzel bir şey. İlgililere buradan da hakikaten bu memnuniyetimi belirtmek istiyorum. Bu Osmanlı zamanındaki türbelerde olsun, efendim, tekli türbeler veya çoklu türbelerde daima sandukanın olduğu yerde de defin işlemi yapılmış olduğunu kabullenmek lazım. Efendim, ne kadar derine? Zaten kabirlerin derinliği belkemerimiz hizasına kadar 120 santimden daha aşağı olmaması lazım. Din de öyle emrediyormuş efendim. Ben din adamı değilim. Şimdi sol baştan başlayarak bu şehzadelerin, efendim, birincisi Şehzade Murat 1521'de vefat etmiş çocuk yaşta. İkincisi Şehzade Mahmut 1521'de, aynı sene iki kardeş de vefat etmiş. Kanuni iki oğlunu öyle kaybetmiş efendim. Sonra hemen yanımdaki Abdullah. Abdullah da 1526'da vefat etmiş. Abdullah bebekken ölmüş efendim. Daha annesinden süt emerken, yaşta, çağda vefat etmiş. Bendeki kayıtlara göre Güherhan ve Hüma Şah Sultanlar diyor. Ama önlerinde başka isimler yazılmış. İhtimal ki onlar ismin yarısını, biz de Sicilli Osmani'den aldığımız isimlere göre diğer yarısını yazmış olduk. Pencerelerin lentoları ve söveleri, yani dikine giden kısımları çok güzel içten ve dıştan beyaz mermerle sade bir şekilde tamamlanmış oluyor. Efendim, Şehzadeler Türbesi ile ilgili ve şehzadelerle ilgili 3-5 kelime sizlere anlatmaya çalıştık. Burada türbelerimiz daha bitmedi ama süremizin de sonuna geldik. İnşallah bundan sonraki günlerde bu Sultan Selim Külliyesi'ndeki bir türbemiz kaldı, Abdülmecit Han, onu anlatmaya çalışacağız. Sonra camimiz, tabhaneleri ve imaretin yeri gibi şeyleri anlattıktan sonra gün gelecek biz bir günde Çukurbostan'ı, sizlere buradaki Çukurbostan'ı da bilgi olarak vermeye çalışacağız. Süremizin sonuna geldik. Hoşça kalınız efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz. Bir anı, bir hikaye.
2: Osmanlı ordusundaki bir İngiliz zabitinin Plevne hatıraları. 75. bölüm. Yayına hazırlayıp sunan ben İsmail Yağcı. 3. Plevne muharebelerinden sonra yapılan hazırlıklar, daha doğrusu birincinin akabindeki devam eden bir hazırlıklar ve bu hazırlıklarda yeni bir çatışma olacağı haberini üst karargah subayları toplayarak onlara tebliğ etti. Siz de askerlerinizi buna göre hazırlayın dedi. Bizim yanık tabiyamız, baş tabiyamız, her türlü tabiyalarımız, bütün isimlerini sayamadığımız tabiyalarımız bu işe hazır hale getirdi. Biz silahlarımız elde hazır halde dizildik. Ferik de, yani Adil Paşa, gelip bizi bir teftiş etti. Kumandan tabiyamızın durumundan memnuniyetini bildirdi. Ve içeride Jack ile benim kurduğumuz sıhhi tesisatı, el yüz yıkama sistemi karşısında biraz durakladı şöyle. Adil Paşa baktı. Güzel yüzünde bir gülümseyiş belirdi. Aferin lan ufaklıklar der gibi bir hoşuna gitmiş. Orada, yani bu canla uğraşılan bir yerde bu güzellikleri riayet etmeyi. Bu adam Osmanlı'ya hizmet ediyor efendim. Müslüman askerlere hizmet ediyor. Von Herbert. Onlarla beraber olmuş. Dinini değiştirmemiş. Zaten dinimiz, o adamların dini değiştirin diye zorlayın, yatırın, ya kelime-i şehadet getir ya da seni keserim diye bir şey emretmiyor ki. Onların dini kendilerine, bizim dinimiz bize. Askerlerin çoğu silahları ellerinde ve giyimli olarak saat 10'da silah elde, elbise üstte, giyimli. Saat 10'da uykuya vardılar. İleri karakollar ve postalar kuvvetlendirildi. Hadi deyince adam belki yüzünü yıkayamadan elindeki tüfeğiyle beraber ayakkabısı giyinik, üstü başı giyinik ancak koşacak. Karanlıkta teftişler devam etti. Kontroller yani. Buradaki teftişten maksat kontroller ekseriyetle. İrtibat vasıtaları artırıldı haberleşme için. Yüzbaşı ile mülazim bütün gece bu işle uğraştılar. Bölüğün kumandası gene bana kaldı. Jack'la ikişer saat nöbetleşe uyuduk. Uyanık kaldığım zaman bir iskimlenin üzerinde oturuyor, karanlık ufukları dürbünümle tetkik ediyorum. Karanlıkta en ufak bir gürültüden sinirlerim geriliyordu. Düşmanın yakında olduğunu gösteren pek bir alamet yoktu. Yanı başımda topçular topların üstünde tetikteydi. Önümde nöbetçiler her an en yakın siperin kenarlarında dolaşıyorlardı. Her an bir göreve hazır vaziyette. Sağda ve soldaki zabitler de benim vaziyetimdeydiler. Yani bir şey yapmıyor, durup bekliyor, ileri gözetliyorlardı. Gecenin ilk yarısında hava gayet açıktı. Sabaha doğru kapandı. Önümüzdeki bütün manzarayı sıkı bir sis bürüdü. Saat 2'de Jack'a nöbeti devrettim, yerimi aldı. Ben aşağı inip yattım. Ertesi günü hiçbir helecan, hiçbir korku duymadım. Duymaz. Artık o havaya koklaya koklaya koklaya, o havasız olursa, yani o savaş tehlikesi yok da cepheden uzaklaşsa, ya bugün biz ne yapacaktık ya, bir şey yapacaktık ya demesi lazım. Evet, şimdi ikinci Plevne Muharebesi, hatıraların 7. faslı efendim. 30 Temmuz 1877, 30 Temmuz Pazartesi sabahı, göz gözü görmeyen sis içinde mevzilerimizde hazırdık. Bizim taburla birlikte, Tabya'daki tabur kadroda 100'er fakat hakikatta 80'er kişilik 8 bölüğe, bölükler de birer mülazim emrinde ikişer takıma ayrıldılar. Bizim Tabya'da ve Tabya'ya bağlı olan mevzilerde 12 bölük vardı. Tabya'nın içinde ayrıca 80-90 topçu ile birlikte 5 top, Miralay, Albay, 2000 başı, Erkan-ı Harbiyeleri yani kurmay karargahları, harekat karargahları, subayları tabii. Bugün S'ler diyoruz ya, nereden almışız? Nereden alacak? Amerika'dan almışız. S1, G1, C1 falan. 10-12 kadar da Çerkes emir neferi. Geride ihtiyatlarla beraber bizim fırkaya bağlı bir nizamiye süvari bölüğü, bir de Çerkez müfrezesi vardı. Ferik Erkan-ı Harbiyesi ile Ferik Kolordu Komutanı Erkan-ı Harbiyesi ile kurmay heyeti ile beraber bizim Tabya'daydı. Bir müddet sonra işi bizim kadar yolunda gitmeyen sağ taraftaki Tabya'ya geçti. Benim bölük Tabya'nın içindeydi. Biz güllelerden masun, her şeyden mahfuzduk. Yani bize güllede isabet etmeyecek durumdaydık. Pozisyonumuz öyleydi. Başka türlü mermi şu bu da gelemezdi. Çok önümüzde engeller de vardı bize gelebilmesi için. Üç takımım batarya sağına tek kol diziliydi. En ortada benim takımım vardı. Jack solumda, benim batarya arasındaydı. Mehmet ise sağ tarafımdaydı. İbrahim ve sancak takımı arkamızdaydı. Bölüğe hastanede yatan 12 nefer hariç zabit, küçük zabit ve nefer, 155 kişimiz vardı bölükte. Sabah vakti gayet ağır geçiyordu. 6-6.30 arası kulağımız tetikte bekledik. Fakat hiçbir şey olmadı. 6.30'da solumuzdaki Nibolu yolundan bir çatırtı başladı. Birkaç dakika sonra her takımdan İki tane gözcü bırakarak efradın oturması, yatması, bir kısmı aşağıda nakliyecilere ve aşçılara yardımına müsaade edildi. Baktı ki bize şimdilik bir iş yok. Hiç olmasa boş durmasın adamlar. Yüzbaşı düşmanın daha birkaç saat görünmesi imkan olmadığını söyledi. Neferler diz çöküp yere oturdu. Biz tarassut yerinde, yani gözetleme yerinde etrafı dürbünle seyrettik. Fakat monoton bir beyazlıktan başka bir şey görünmüyordu. Monoton. Gözcülere her tarafa iyi dikkat etmeleri için yeniden emirler verip aşağı indik. Aman oğlum dikkat edin, ha bak gözünüzü açın falan. Bu da lüzumsuz bir ihtiyattı. Yok ki ortada bir şey yok yani. Çünkü hiçbir şey görmeye imkan yoktu. Yalnız siperdeki neferlerin sesleri duyuluyordu. Biraz ötemizde bazı erkan-ı harp zabitleri bir masanın etrafına toplamış bir haritayı inceliyorlardı tetkik ediyorlardı dedik. Ve 75. bölümü burada noktaladık. 76. bölümde buluşmak üzere inşallah efendim.
0: Bir anı, bir hikaye.

Dinle evlat. Sana bir çift söylenecek sözüm var. Beni bilmek ister isen Hakk'a bağlı özüm var. Neslim bana bühtan etmiş. Yüreğimde sızım var. Şu sayfalar tanır beni. Ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih dile gelse bütün dünya utanır. İlim, irfan, medeniyet yaymak için büyüdüm. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, üç kıtayı bürüdüm. Bu tepeler tanır beni, ha bu ufuklar tanır. Şarktan güneş doğduğunda gölgem garba uzanır. Mazlumlar gözyaşını şefkatle silmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Hırsıma göz dikenlerin haklarından gelmişim. Bu hisarlar tanır beni. Ha bu kalp.

0: Merhaba kıymetli TGRT FM dinleyicileri. Sizleri TGRT FM'in Yeni Bosna stüdyolarından selamlıyoruz. Tarihe açılan pencere programıyla sizlerle beraberiz. Bu programı Profesör Doktor Mustafa Şeker Hocam ve bendeniz Mehmet Sıtkı Arvas hazırlayıp sunuyoruz. Yönetmen masasında sesimizi sizlere kıymetli kardeşimiz Ahmet Hilmi Kaya ulaştırıyor. Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim değerli hocam. Siz de hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk hocam. Bir haftalık ara, hakikaten uzun bir ara. Fakat hocam ahir zaman,
1: evet hocam,
0: zamanların bereketi kalmadı.
1: Doğru.
0: Yani neredeyse günler saatler gibi, haftalar günler gibi, efendim aylar da haftalar gibi oldu. Dolayısıyla çok hızlı geçiyor ama üzülüyoruz.

0: Hem sizleri hem dinleyenlerimizi. Kıymet Hocam, bugün programımızda müsaade ederseniz, yani sömürgecilik ve sömürgecilik tarihinden biraz bizlere bahsetseniz. Bu sömürgecilik nedir? Ve dünya siyasetinin etkisi nedir? Biraz bundan bahseder misiniz?
1: Teşekkür ederim değerli hocam. Bütün dinleyicilerimizi saygıyla selamlıyoruz. Tabii sömürgeciliğin farklı versiyonları var değerli hocam. Sizin de alanınız aslında bu. Konular üzerine de çalışıyorsunuz. Sömürgecilik dendiği zaman bu sadece bizim bildiğimiz kara parçalarını ele geçirme, işgal etme ve oranın yeraltı, yerüstü kaynaklarını sömürme olarak anlaşılıyor. Aslında en büyük sömürgecilik zihinlerin ele geçirilmesidir hocam.
0: Artı bir şey daha söyleyeyim. Evet, zihinlerle beraber gönüllerin sömürülmesidir. İşte, işgal edilmesidir.
1: Çok doğru.
0: Toprağınız işgal edilirse toprağa gider kahramanca toprağınızı geri savunabilirsiniz.
1: Doğru.
0: Ama bir milletin, bir neslin beyni ve gönülleri işgal edilmişse, bravo, vay o milletin haline hocam.
1: Tabii. Çok doğru. Teşekkür ediyoruz değerli hocam. Eğer bunu biz sömürgecilik noktasını, meselesini sadece karaların ele geçirilmesi, insanların mallarının ele geçirilmesi olarak anlarsak bu yarım kalır. O açıdan çok güzel söylediniz. Zihinleri ele geçirilmiş insanların hocam gelecek adına oluşturduğu tehlike, tehdit aslında dünya düzenleri açısından da çok ciddi manada problem.
0: Evet hocam, doğru söylüyorsun.
1: Bu sebeple üzerinde durulması gereken bir konu olarak da gerçekten bunu bu hafta bu konu üzerinde duracağız. Bu konuyu
0: çok,
1: konuşacağız.
0: Çok iyi olur hocam. Evet.
1: Hocam 20.
0: İnşallah istifade edeceğiz.
1: İnşallah değerli hocam. Hocam malumunuz 20. yüzyılın ikinci yarısında Afrika genelinde bağımsız devletler kurdurma girişimi, bu kıtada yaşayan toplumların iradesinden çok eski sömürgecilerin bir planı.
0: Evet.
1: Malum haliniz ki böyle olduğu için de onların tasallutundan uzun süre daha kolay kolay kurtulamayacakları çok geçmeden de anlaşılıyor. Yani bunların sömürgecilik ruhu, yani bir İngiliz, Fransız, Hollanda, önceden İspanya, Portekiz, daha öncesinden yine önce Venedik, Ceneviz, daha öncesinden daha tarihin önceki devirlerine kadar, Fenikelilere kadar gidiyor.
0: Evet.
1: Gittiğiniz yere yerleşip o insanların yeraltı kaynaklarını sömürmenin yanında orada bıraktığınız bazı şeyler var, idealler var. Ve insanları yok sayarak, bizatihi o insanlara zulüm ederek, kendi inançlarını zorla değiştirerek, hatta bu noktada nesillerine kadar süre gelecek büyük soykırıma sebebiyet verecek bazı şeylere kadar gidiyor bu durum. Dolayısıyla tabii bu sömürgecilik mevzusu çok su götürecek bir mesele. Günümüzde bile bu hala devam ediyor deniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin yakın zamanda İran'a saldırması, değil mi Sayın Hocam?
0: Evet.
1: Bu sömürgeciliğin bugün bile devam ettiğini, yani açıkça Amerikan Başkanı, biz sizin petrolünüzü ele geçirmeye geldik diyor yani.
0: Hocam ben eşkıyayım diyor. Yani açıkça, ben senin zihnini ben işgal ettim, sömürdüm, o yetmiyor bana diyor.
1: Çok
0: ben
1: doğru.
0: Diyor bu sömürgemin devam edebilmesi için senin maddi kaynaklarına da, yeraltı kaynaklarına ihtiyacım var.
1: Doğru.
0: Onu da bana vereceksin diyor.
1: Doğru.
0: Hatta o Vehhabi Suud prensine mi ne dedik bir ara, hey king dedi, ey king, ey kralcık.
1: Evet.
0: Eğer ben seni korumazsam bir hafta kalamazsın. Hocam ya. Geçenlerde de hocam adam o kadar şey ki, ben senin sahibinim diyor ki, yani çok affedersiniz böyle argo kelimelerle adamı aşağıladı yani.
1: Ya. Ve hocam bu tabii ciddi manada problem şu anda Afrika'da bazı ülkeler açıkça hocam bunu yapıyor. Mesela Türkiye, Somali'ye maddi manevi yardımda bulunuyor.
0: Tabii.
1: En son haberlerde bir petrol arama gemimiz gitti. O insanla hocam parayla tutsanız yapamazsınız, alkışlatamazsınız bu kadar insanı. Ve o insanların Türklere, yani bizim o Çağrı Bey gemisine iştiyakla yaklaşımlarını gördük.
0: Somali'de hocam en büyük garnizonumuz var. Yurt dışındaki en büyük üssümüz Somali'de.
1: Somali, Afrika'da deniz sınırı en uzun olan ülkede Somali'dir malum haliniz. Altın ve elmas yatakları ve Türkiye bunları çıkarıp bunlara hakkını verip sadece yaptığı masrafları.
0: Sömürmeye değil, tabii, bunlarla yardımcı olmaya veya ticaret yapmaya gidiyoruz.
1: Ticaret yapmaya. Evet. Neticede şirketlerimiz oralarda. Türkiye'nin o engin hoşgörüsünü göstererek bizzat o insanlara faydalı olma refleksi hareket ediyor. Bu konuda kendilerine verilmiş emirler de var zaten.
0: Peki hocam, yani evet, tamam, sömürgeden bahsediyorsunuz. Evet. Hani bazıları diyor ya, ben de onlarla ilgili bir şey sorayım. Yani evet, onların efendim işte sen 400 yıl Selçukiler, 600 yılda Osmanlılar, siz Afrika'yı, Arap Yarımadası'nı, Balkanları, Kafkasları sömürmediniz mi hocam?
1: Ya öyle diyor değil mi hocam insanlar? Hani daha önce de programlarda yapmıştık. Öğrenci sormuştu. Hocam Amerika girince işgal oluyor da Osmanlı girince fetih oluyor. Niçin? Evet, diye sormuştu.
0: Evet hocam. Öğrenci. Ne yaptınız siz?
1: Ben tarih dersine girmiştim. Tabii bu tür zeki öğrenciler eğer art niyet yoksa, ben bu da öğrencileri seviyorum hocam. Yani öğrenmek maksatlı soruyorsa, gerçekten saf niyetiyle soruyorsa, eğer bunu saldırganlıkla veya bir ideolojik saplantıyla sormuyorsa, bu öğrencileri biz iyi anlaşıyoruz. Bu öğrencilerin içerisinde tabii çok görüşüm, hala daha görüştüğüm öğrenciler de var. Böyle bir soru sormuştu öğrenci. Hocam Amerika girince işgal, Osmanlı girince fetih. Tabii bu işin hocam layıkıyla anlatılabilmesi için tarih, din, sosyoloji, etnoloji, arkeoloji, bütün bilimleri devreye sokarak anlatmanız gerekiyor. Yani sadece bu çocuğa ya Osmanlı hoşgörülüydü, efendim merhametliydi, gittiği yeri sömürmemişti gibi böyle basma kalıp kelimelerle söylerseniz, çok özür diliyorum tabirime, yemiyor gençler. Yani bunu ne kadar inanırsanız inanın, ki biz gönülden inanıyoruz, ama karşı tarafa nasıl aktarırsınız?
0: Bir altyapısının olması lazım.
1: Tarih öğretmenlerine bunun eğitimini de veriyoruz. Yani bilgi var. Ama çok affedersiniz, yani nasıl satarsınız? Karşıdaki adama hangi metodolojiyle verirsiniz? Dolayısıyla hocam Osmanlı'nın öncelikle misyonunu anlamak lazım. Osmanlı'nın gittikleri yerlerdeki temel misyonu neydi hocam? İlahi kelimatullah. İlahi kelime ne demek? Dinini yaymak. Her dinin temsilcisi kendi dininin misyoneri midir hocam? Ben size soruyorum şimdi. Yani bir Hristiyan, bir Yahudi kendi dinini yayıyor mu?
0: Yayıyor.
1: Yayıyor. Gidiyor, adam misyonerlik yapıyor.
0: Hatta ahlaksızca da yapıyor.
1: Ahlaksızca yapıyor. Şimdi Osmanlı da gidiyor kardeşim kendi dinini anlatıyor, Müslümanı ama bunun da belli kurallar çerçevesinde
0: hocam,
1: yapılması.
0: Müslümanı da emir maruf farzdır.
1: Emir, emir maruf nehy an münker.
0: Usulüne göre yapmak farzdır.
1: Yapmak gerekiyor. Ama bunu usulü, yani gittiğinizde zorla din değiştirtmiyorsunuz adama. Adama anlatıyorsunuz, lisanı halinizle örnek oluyorsunuz, davranışlarına örnek oluyorsunuz, kendinizi sevdiriyorsunuz. Adam geliyor, ben size Müslüman olmak istiyorum diyor. Yani onun altyapısını o kadar güzel oluşturuyor ki, Fatih Sultan Mehmet Han evladı Fatih Han politikası gereği Konya, Karaman, Aksaray'dan niçin bu kadar Türk'ü oraya gönderdi hocam? Halinizle örnek olun, yaşantınızla örnek olun, o insanlara kendinizi sevdirin ve o insanlar da İslam'ı tanısınlar, güzel ahlakınız sayesinde onlar Müslüman olsunlar diye evladı Fatih Han politikası gereği Fatih Sultan Mehmet Han öyle gönderdi. Ama gittikleri yerlerde işte Ahmet Efendi'nin hikayesini bugün bile anlatıyor kitaplarda. Hani daha önce de anlatmış olabiliriz. Ahmet Efendi'nin Dimitri diye bir komşusu var. Hayatta bir hanımı var, bir de kötürüm kızı var. Ahmet Efendi yeni gelmiş, elinden dilinden belinden zararı olmayan müstesna bir adam. Selamlaşıyor ama çok derinden de tanımıyor.
0: Evet.
1: Bu Dimitri de tüccar, ticaretle uğraşıyor. Bir gidiyor, 6 ay yok adam. Ailesini kime emanet edecek? Kendi dindaşlarına emanet etmiyor. Bakın niye? Çünkü feodalizm var. Hem iki türlü vergi veriyor. Hem krala veriyor, hem feodal ağalara veriyor. Kendi dindaşlarından çektiği sıkıntılarda cabası. Ahmet Efendi'ye diyor ki, ya Ahmet Efendi duvar duvarayız. Arada bir de benim çocuklara bir göz kulak olsun. Ahmet Efendi ne diyor? Gözün arkada kalmasın komşum, selametle git. Selametle git, selametle gel. Sen çocuklarını hiç merak etme, onları kendi evlatlarından ayırmam. Diyor ama Dimitri tanımıyor. Yine de bir içi de kalıyor, yani acaba gerçekten dediği gibi mi? 6 ay sonra bir dönüyor. Bakın kitaplara yansımış hocam bu hikaye. Avrupa'da bile anlatıyorlar bunu. Şimdi 6 ay sonra dönüyor Dimitri, bakıyor ki hanımının yüzünde güller açmış. Hanım hayırdır? Ya diyor, Ahmet Efendi sağ olsun diyor, kendi ailesinden ayırmadı bizi. Hatta kızımızı Müslüman hekimlere tedavi ettirdi. Müslüman hekimlere tedavi ettirdi diyor. Sonra hocam aradan zaman geçiyor. Şimdi size soruyorum. Bu Dimitri Ahmet Efendi'ye aşık olmasında ne yapsın Sayın Hocam? Doğru İlk hocam. Muhabbet böyle başlıyor. İlk aşk böyle başlıyor. İlk sevgi böyle başlıyor. Kendinizi ya ailesini kendi dindaşlarından, kendi ırktaşlarından görmediği iyiliği Ahmet Efendi'den görmüş. Kalbi ilk muhabbet orada açılıyor. Ondan sonra Ahmet Efendi yediğini yediriyor, içtiğinden içiriyor, elinden dilinden bir kötülük gelmiyor. Sonra ne oluyor zamanla biliyor musunuz Sayın Hocam? İyice yaklaşıyor, iyice yaklaşıyor. Dostluk arkadaşlık dostluğa, dostluk muhabbete, muhabbet dindaşlığa dönüşüyor. Ahmet Efendi, ben bu davranışının sebebini buldum, senin dininden geliyor diyor. Oturuyor ailesiyle beraber Müslüman oluyor. Velhasılı kelam hocam, Avrupa'da bunun gibi yüzlerce örnek var.
0: Hocam Balkanların evet. İslamlaşması, İslamiyet'e girmeleri Osmanlı'nın istimalet politikası diye düşünüyorum. Evet. Dolayısıyla biraz önce ifade ettiğiniz gibi o feodalizmin oradaki kendi dindaşlarını ezen o derebeylerinin sultasından ve zorbalığından oradaki Hristiyanları Osmanlı kurtarıyor. Niçin bunu yapıyor? Efendim, güzel dinimiz İslamiyet'in gereği olarak bunu yapıyor. Bir bu. İki, malumeliniz yine İskan politikasıyla beraber ve Balkanların ta efendim Viyana kapılarına kadar İslamlaşmasını sağlıyor.
1: Yani düşünebiliyor musunuz hocam? Türk Cihan hakimiyet mefkuresinde ne var? Merhamet var.
0: Bunu yaparken hocam, özür dilerim. Bunu yaparken hiçbir menfaat elde etmemiş. Yani hiçbir sömürmemiş hocam.
1: Ne güzel. Çocuk da onu soruyor. Ben bunu anlatıyorum. Hocam kerametiniz de ortaya çıktı tabii. Çocuk da aynı soruyu sordu. Hocam dedi, yani iyi güzel anlatıyorsunuz da Osmanlı'nın bu işte çıkarı ne diye sordu. İşte o çocuğa da hocam güzel soru kabiliyet işidir. Siz de eğitimcisiniz, bilirsiniz. Güzel sual da kabiliyet işidir. Ben bunu anlatıyorum.
0: O kabiliyete giriyor muyuz biz de hocam?
1: Maşallah. Çocuk bunu soruyor. Yani hocam iyi güzel anlatıyorsunuz da bu hep mi böyle olmuş diyor. Hocam derslere girerken ben bir çanta dolusu belgeyle, evrak, hatta konferanslara giderken bile belge gösteriyorum. Bak diyorum, ben bunu, beni de tenkit edin kardeşim. Her anlattığımı yemeyin diyorum, çok affedersiniz. Anlattığın kaynağı ne? Çocuğa da bunların kaynaklarını gösteriyordum. Tabii çocuklara biz bunları sürekli anlatıyorduk. Belgeleriyle, kayıtları. Yani birileri sürekli ecdadımızı kötülemek için uğraşıyor. Mesnetsiz, tabansız, hoyratça yapıyor bu işi. Hiçbir delil olmadan yapıyor. Ben de delilli olarak bunu savunmasını yapıyorum. Bu suç mu aynı hocam? Ya delili olan alsın göstersin. Yani bugün ecdadı kötüleyenler, sen de kardeşim bunu yaptın desin, gelsin. Ha onu oturalım konuşalım. Yani her şeyin bir delili var. Ya Peygamber Efendimiz, İslam'ın güzel ahlakıyla ahlaklanmış Osmanlı. Örnek olarak kim almış? Peygamber Efendimiz almış. Misal olarak kim almış? Eshab-ı kiramı almış. Resulü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Eshab-ı kiramı emri vardır değil mi Sayın Hocam? Siz bilirsiniz. Savaşta da kadınlara, yaşlılara, çocuklara, din adamlarına dokunulmayacak. Ekin tarlaları yakılmayacak. Sular zehirlenmeyecek. Ağaçlar kesilmeyecek. Ya bunların hepsi verilmiş. Hayvanlara bile merhamet var. Malum haliniz Kanuni Sultan Süleyman Han seferde köprü yapmak için kesilen ağaçlardan 5-10 tanesi artıyor da baş mimara Mimar Sinan'a tonla fırça atıyor. Bu ağaçları niçin kestin, niçin kullanmadın diye. Ya bu böyle bir medeniyet. İstanbul fethedilmiş. Efendim kılıç hakkı olarak Ayasofya'nın içerisine askerin girmesi yasaklanmış ama iki asker kelleyi zor kurtarıyor hocam. Yani düşünebiliyor musunuz böyle bir medeniyet? Evlere girmek, yani yağmanın da kendine göre bir kültürü var. İçinde aile yaşıyorsa, gayrimüslim aile yaşıyorsa evin içinde, evinden çıkmadıysa, ayrılmadıysa onun evinin içerisine yağma maksatlı giremiyorsunuz. Her şeyin bir usulü, erkanı var. İstanbul fethi sırasında normalde, bakın İstanbul'da 18-19 civarında kilise camiye çevrilmiş. Normalde oranın en büyük kilisesini camiye çevirirsiniz. Ama küçük kiliselere dokunmazsınız. Peki küçük kiliselerin için bugün cami? Onun da sebebini araştırdığınızda ortaya çıkıyor Sayın Hocam. Savaş sırasında gönderdiğiniz bombalar evlere de zarar veriyor, kiliselere de zarar veriyor. Kiliseler, mesela camiyi kim yapar hocam bizde? Devletin hazinesinden para çıkar mı? Vakıflar çıkmaz. Vakıflar yapar.
0: Şahıs yapar, vakıflar yapar.
1: Yani devlet kendi cami yapmak için bile kendi hazinesinden para kullanmıyorsa Hristiyan'ın kilisesini niye yaptırsın? Hristiyan'ın kilisesini kim yaptıracak? Savaştan sonra oradaki Dimitri yaptıracak. Bilmem oradaki Konstantin yaptıracak. Kim yaptıracak? Johnson yaptıracak. Yani nasıl bir Osmanlı'da Ahmet Efendi kendi camisini yaptırıyorsa hazineye yük olmadan, savaştan sonra kilisesi yıpranmış olan kimse de gidecek kendi kilisesini yaptıracak eğer orada yaşamaya devam ediyorsa. Dolayısıyla hocam 300 yıl boyunca harabe olarak kalan kiliseler var. Ahmet Efendi çıkıyor diyor ki oradaki Hristiyan ahaliye, ya diyor bu kiliseyi siz tamir etmeyeceksiniz diyor, belli. Biz diyor bunun arazisini de diyor bize satar mısın diyor. Orada kendi aralarında istişare ediyorlar hocam. Oranın arazisini Ahmet Efendi alıyor, oraya cami yapıyor. Şimdi tavanı yıkılmış, duvarları sağlam, üstünü tamir ediyor, camiye çeviriyor. Birçok kilisenin hikayesi bu şekildedir.
0: Mutlaka hocam.
1: Yoksa doğrudan gidip de ben bu kiliseyi camiye çeviriyorum, ecdat yapmamış bunu. Hatta Şam'ın fethi sırasında bile malum haliniz, bir tarafta Halid bin Velid Hazretleri giriyor, bir tarafta Ebu Ubeyde bin Cerrah Hazretleri giriyor. Halid bin Velid Hazretleri savaşa savaşa giriyor. Ebu Ubeyde bin Cerrah Hazretleri savaşmadan giriyor. Halid bin Velid Hazretleri ile Ebu Ubeyde bin Cerrah Hazretleri kilisenin tam ortasında duruyorlar. Halid bin Velid Hazretleri diyor ki, Halid Velid Hazretleri diyor ki hemen camiye çevirelim bu kiliseyi. Ebu Ubeyde bin Cerrah Hazretleri diyor ki hayır diyor, bana bir karşı duruş olmadı.
0: Emanla olarak geldim diyor.
1: Emanla geldim diyor. Ne yapalım öyleyse? Hocam onun üzerine malum halini sizin bildiğiniz mevzudur. Kiliseyi ortadan ikiye ayırıyorlar. Yüzyıllarca bir tarafı cami, bir tarafı kilise olarak kalıyor. Evet. Yani bugün Avrupa'nın insan haklarından bahseden o koca koca insanları gelsin bu örnekleri görsün bakalım.
0: Ümeyye Camii şimdi.
1: Ümeyye'de, İspanya'da kaç tane kilise, kaç tane cami, kaç tane hocam şu anda mescit tabii kaldı. Yani şu anda Sırbistan savaşında, Bosna Hersek savaşında yaşananlar, Mostar Köprüsü'nü bile bombaladılar. Ecdat gitti, hiçbir yerde bunları yapmadı. Bugün insan hakları odaklı çalıştığını iddia edenler gözlerinin önünde kıtır kıtır Müslüman kesilirken neredeydiler? Şimdi hocam çocuklara bunların örneklerini belgeleriyle anlatıyorum. Çocuk dedi ya, işgal mi fetih mi? Bunların belgelerini gözünün içine sokarak anlatıyorum çocuğa. Bunlarla ilgili hikayeleri de anlatıyorum. Sonra hocam ne oluyor biliyor musunuz? Yani başka örnekler de veriyoruz. O üzüm koparıp da yerine para asan medeniyeti çocuk insaflı bir şekilde gördüğünde, anladığında vay be diyor ya. Ya biraz insaf varsa vay be diyor hocam. Üniversitede evet, de anlatıyoruz biz bunları.
0: Tabii.
1: Sonra ne oluyor sayın hocam? Bunların örneklerini anlatıyorsun. Ben çocuğa hatta sonunda şunu sordum. Sen dedim Osmanlı ile ilgili bu konuda dedim soracağım bir şey var mı? Tamam hocam dedi. Benim dedi kafam netleşti. Peki sana şimdi soru soruyorum dedim. Amerika Irak'ta kaç yıl kaldı hocam? 5 yıl kaldı. Ha, uzun sürede kaldı ama ölen resmi rakamlara göre, Birleşmiş Milletler raporuna göre Irak'ta ölen resmi rapora gölenler 2 milyon 750 bin kişi. Evet. Bunun resmi olmayanların dışındakileri saymıyorum bile. Hadi onu geçtik. Avrupa'nın göbeğinde 90'lı yıllarda Srebrenica'da bir toplu mezardan 3000 kişinin cesedi çıkarıldı. Hollandalı barış gücü asker komutanının gözünün önünde Sırplar kurşuna dizdi. Çağdaş Avrupa'nın göbeğinde yaptı bunu. Sen bunu biliyor musun oğlum dedim. Duydum hocam dedi. Tamam bunu da geçtik. Ermenilerin Hocalı'da yaptığı katliamları biliyor musun? 13 yaşındaki, çok affedersiniz yani özür diliyorum burada dinleyicilerimden. 13 yaşındaki kızın derisini yüzdüm diyor Ermeni komutan, Ermeni doktor. Kaç dakika yaşayacak onu tahlil etmek için, tıp literatürüne girsin diye Azeri kızının derisini yüzüp kaç dakika yaşayabileceğini yazmak için adam bu deneyi, bu caniliği yapıyor. Dünya bunu gördü, tıp literatürüne girsin diye yaptı.
0: Evet.
1: Bunu duydun mu oğlum dedim. Duydum hocam dedi. Peki onu da geçtik. Çin'in Doğu Türkistan'da yaptıklarını biliyor musun dedim. Taklamakan çölü var. 500 milyar varillik petrol var. Sırf ona çökmek için. Oradaki Doğu Türkistanlı her ailenin yanına birer Çinli erkek yerleştirmenin yanında bütün nükleer denemelerini Taklamakan çölünde yapıyor adamlar. Doğan çocukların neredeyse 4'te 3'ü sakat doğuyor. Bu Çin'le şu anda dünya 5'ten büyüktür diyor ya Sayın Cumhurbaşkanımız. Birleşmiş Milletler'in 5 daimi üyesinden birisi.
0: Evet.
1: Güya insan hakları, insanlık dağıtan Birleşmiş Milletler'in 5 daimi üyesinden bir tanesi. Bunların hepsini anlattım. Burma'da bir bu malumunuz Budist şeylerinin hocam, papazlarının Müslümanları nasıl kıydıklarının videolarını hepimiz gördük
0: evet,
1: mü?
0: Evet.
1: Yakın zamanda oldu. Bu daha asırlar evet, öncesinden olmadı. 15-10 yıl oldu daha. Bu çağdaş Avrupa'nın NATO'sudur, Birleşmiş Milletler'dir, Avrupa Parlamentosu'dur diye dünyaya insan hakları satan bu insanların gözünün önünde yapıldı
0: hocam,
1: bu.
0: Hocam Gazze'de.
1: Gazze'de bugün yapılıyor hala. Kaç bin çocuk öldürüldü.
0: Suriye'de.
1: Şimdi çocuğa bunu anlattım. Sonunda en son şimdi hangisi işgal, hangisi fetih, kararınızı siz verin diye sınıfa. Çocuklar alkış tufanı kopardılar. Şimdi bir de burası var. Yani tamam güzel de anlattığınız zaman hocam aptal değil bizim çocuklarımız.
0: Evet.
1: Anlıyorlar. Yani sömürgecilik dediğim şey, ben bunları üniversitede de anlatıyorum. Şimdi bizim evet, üniversitede hangi mühendislik bölümünden okursanız okuyun, hangi mühendislik bölümünde okursanız okuyun, kültür derslerinden birisini almadan geçemiyorsunuz. Ben bunlara tarihsel yapılar, toplumsal dönüşümler dersi, Osmanlı toplum yapısı dersleri verdim 10 yıla yakın. Şimdi online yapılıyor ama yüz yüze verdik biz bizim dersleri. Ve verdiğimiz bu derslerde biz hocam dörtten sonra geliyordu çocuk. Kalemi yok, silgi yok, çanta yok, defter yok. Uyuklamaya geliyordu. Biz 14 haftayı deliksiz bunları, bu konuları anlatarak kendi tarihini, kendi milletini, kendi ecdadını, üzerinde yaşadıkları bu topraklarda hangi bedel ödendiğini anlatarak anlasın diye bu çocuklarla bu dersleri bundan dolayı yapıyorduk. Evet. Bilgisayar mühendisisin, gemi mühendisisin, inşaat mühendisisin. Beraber yaşadığın toplumun geçmişte neler yaşadığını bilmek mecburiyetindesin arkadaş. Dolayısıyla hocam bugün dünya maalesef belirsiz bir istikamete doğru gidiyor. Nerede duracağı belli değil. İnsanlar 3 kuruş için, petrol için, altın için, gümüş için insanlar hocam toplu katliamlardan geçiriliyor. Afrika'da bugün biz bunların hiçbirini basından falan duymuyoruz, okumuyoruz. Neler dönüyor oralarda? Neler yapılıyor? Nijerya'da olanlar, Boko Haram örgütü var orada. Somali'de Eş-Şabab örgütü var. Bir de arkasını hocam Suudi Arabistan'daki Vehhabi kafasına almış. Efendim Somali'de katliam yapıyor adamlar. Bunlar hocam geçenlerde çıkmış efendim, çok özür diliyorum tabirini başlayan, kıçı kırık Ruandalı bir tane çıkmış efendim komutan Türkiye'yi tehdit ediyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani yani kardeşim, oralarda geçmişte ne katliamlar yaşandı. Bir futbolcu, Fransız futbolcu Fransız olmakla övünüyor. Bir programda, bir televizyon programında spiker soruyor. Peki diyor, dedeleriniz buraya nasıl gelmiş diye soruyor. Nasıl gelmiş diyor. O şöyle bir durdu. Hangi şartlarda geldiğini sordu. Tabii biliyor ama kendini birilerine yarandıracak ya. Fransız devletini, Fransa devletini göklere çıkarıyor. Tabii kendisi de orada mevzuyu tam manasıyla maalesef açıklayamadı. Spiker dedi ki, ben sana hakikatleri anlatayım öyleyse kardeşim dedi yani. O Fransız gazeteci, o zenci adama, futbolcuya Fransızları nasıl katliamlar yaptığını, bak adam Fransız olmasına rağmen gazeteci insaflı davranıyor. O siyahi futbolcuya ecdadının nasıl, hangi şartlarda Avrupa'ya geldiğini anlatıyor. Adam futbolcu olmuş. Avrupa'da Fransa devletinin milli takımında oynuyor. Sırf ona yaranmak için, beni milli takımdan artmasın diye Fransa devletini övecek. Ama gazeteci gözünün içine soka soka belgeleriyle nasıl hocam, Fransa devletinin katliam yaptığını anlattı onlara.
0: Fransız milli takımının içinde beyaz futbolcu yok.
1: Değil mi ya?
0: Evet evet. Ya.
1: Onun için hocam bunlar işin bilinen tarafları.
0: Evet.
1: Bunlar işin bilinen tarafları. Katliam boyutu. Ama bir de katliamı olmayan farklı şeyleri de var. Yani bugün Güney Afrika'da yaşananlar, Ruanda'da yaşananlar, Nijerya'da yaşananlar, Somali'de yaşananlar, Habeşistan'da yaşanan İtalyanların yaptığı katliamları biliyor muyuz? Biliyor muyuz Sayın Hocam?
0: Biliyoruz. Yok. Onu hocam müsaadenizle tabii. İkinci evet. Bölümde anlatın. Yönetmenimiz işaret ediyor. Efendim Tarih Açılan Pencere programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şimdi reklamlar.
3: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
2: Reklamları dinlediniz.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Efendim tekrar merhaba. Kısa bir ara vermiştik. Yine sizlerle beraberiz. Hocam, kıymetli hocam, Profesör Mustafa Şeker hocam sömürgecilerle ilgili güzel bilgiler veriyordu bize. Hocam tabii ecdadı ben biraz sizi böyle tahrik edecek sorular sordum. Siz de maşallah güzel anlattınız. Şunu anladık ki

0: hastaneleri, camileri, medreseleri önce sultan, yani hükümdar, padişah, sonra padişahın ailesi, damatları ve sonra hayırsever insanlar bunu yapıyorlar. Ve sonra malumunuz yaptıkları bu hayri müesseseleri korumak ve sürekli devamlılığını sağlamak için neler yapıyorlar? Vakıf kurmuşlar, vakıf müesseseleri kurmuşlar. Doğru. Ve bu vakıflar bunları destekleyerek bazıları günümüze, ekserisi günümüze ulaşmış, bazıları da tarih boyunca da tarum olmuş ve dolayısıyla da
1: hanım sultanların yaptıkları bugün hala
0: halen devam ediyor.
1: Yani bir Mihrimah Sultan'a özel bir program yapsak yeridir yani. Tabii. Evet.
0: Yani mesela Süleymaniye'si, Fatih Camii, Selimiye Camii'ni, ondan sonra Nur-u Osmaniye Camii, Sultanahmet Camii, Ayasofya'yı, Ayasofya, Fatih Sultan Mehmet Han'ın bize yadigarıdır. Dolayısıyla ecdat sömürmek değil, ihya etmek üzere gittiğini anladık. Bu yine sömürgecilerle ilgili bize daha neler söylemek istersiniz hocam?
1: Hocam dediniz ya Avrupa'da işte efendim hiç mi bir şey yapmamışlar, sömürmemişler falan diye.
0: Evet, onu sormuştum.
1: Efendim şu anda mesela Macaristan'da yapılanlar, değil mi sayın hocam? Sırbistan'da yapılanlar, Kosova'da, Bosna'da yapılanlar.
0: Evet.
1: Geçenlerde bunun bir envanterini çıkarayım dedim hocam. Sadece Macaristan'da yapılan 400'den fazla eser bugün neredeyse bunun 100'e yakını kullanılıyor hala. Devlet dairesi olarak kullandıkları binalar bile var.
0: Tabii tabii.
1: Yani bugün sömürgecilik mevzu bahis olduğunda bugün dünyanın her tarafında İngiliz dili kullanılıyor. Afrika'nın bazı yerlerinde İtalyan dili kullanılıyor. İspanyolca neredeyse Latin Amerika'da İspanyolca neredeyse resmi dil olmuş yani. Osmanlıcanın kullanıldığı bir ülke var mı hocam şu anda?
0: Yok, hatta hocam şu geldi hatırıma.
1: Evet, şimdi bazıları bunu çok özür diliyorum tenkit dedi. Osmanlı niçin bunu yapmadı falan diye. Tabii netice itibariyle belki bu Osmanlı dilinin belki verilmesi noktası
0: Osmanlıca, Osmanlı tabii. Türkçesi demek Osmanlı hocam. Türkçesi, yani farklı tabii, bir dil
1: tabii,
0: değil yani.
1: Tabii. Bugün Türkçe kullanılıyor.
0: Evet.
1: Türkçe netice itibariyle yazı dili değişmiş olabilir ama tabii netice itibariyle ecdadımızın dili kullanılıyor orada. Ama yazı dilinin burada kullanılması önemli olan. Yani aslında kavram noktasında hocam bir kargaşa var. Sömürgecilik mevzusu sadece belli minfallerde.
0: Hocam bizim bir Türk yetkiliye Fransızca bir Orta Doğu'da bir toplantıda Fransızca sual soruyor.
1: Evet.
0: Bizi niçin şu kadar yıl sömürdünüz diye bu meydanda bir soru soruyor.
1: Evet.
0: Bizim yetkili diyor ki eğer diyor ben seni sömürseydim soruyu Fransızca değil bana efendim Türkçe sorardın diyor.
1: Ya aynen. Dolayısıyla sayın hocam gerçekten bu konuda yaşanmış bazı hadiseler de var. Adam
0: evet hocam.
1: Efendim yetkili olarak gönderiliyor Arap ülkelerinden bir yere. Orada Osmanlı'yı kötülüyor. Yani bizim büyükelçimiz olmuş, bizim konsolosumuz olmuş ve adam orada Osmanlı'yı kötülüyor ve insaflı bir Arap gazetesi çıkıyor. Adam kendisi müdahale etmek zorunda kalıyor. Yani siz Osmanlı'yı niye kötülüyorsunuz diye. Yani hocam şimdi emperyalizm, sömürgecilik doğru hep böyle yeraltı yerüstü kaynaklar ama zihinlerin işgali hocam. Zihinlerin işgali
0: evet.
1: Esas konuşulması gereken mesele. Bugün biz dahil Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yenik düşen birçok ülke, imparatorluğunu kaybetmiş birçok ülke kendi milli benliğini koruyabildi. Ama biz bu noktada maalesef milli benliğimizi İngiliz'in, Siyonizm'in ve Batılı kendilerini büyük olarak gören bazı zihniyetin kucağına teslim ettik.
0: Hocam
1: koskoca bir medeniyet
0: sayın hocam. Tabii biz Balkanları,
1: evet.
0: Efendim Orta Doğu'yu yani Arap Yarımadası'nı ve diğer coğrafyaları yurt dışına gidip beyinleri işgal edilen, vicdanları işgal edilen kadrolarla kaybettik.
1: Maalesef,
0: değil mi hocam?
1: Çok doğru söylüyorsunuz.
0: Adam hatta ne yapalım dışarıdan çok affedersiniz damızlık getirelim de bu Türk ırkını ıslah edelim diye.
1: Maalesef. Bu sömürgecilik işte gerçek ölüm sömürgeciliği bu adam hocam.
0: Evet.
1: Ve bunu siz eğer nesilleriniz anlatamazsanız adam çıkıyor hocam işte geçen gördüm yani ya hocam bazı şeyler insanın zoruna gidiyor. Anne, kapalı bir anne.
0: Evet.
1: Yanında baktım hocam üzerinde tişört çocuğun. Tabii üstünde montu var ama baktım hocam İngiliz bayrağı tişörtün üzerinde.
0: Evet.
1: Ya hocam bu kadar
0: göğsünün üzerinde.
1: Bu kadar şuursuzluk da biraz ağrına gidiyor.

0: insanın değil mi, göğsünde. Başka evet. bir yerde gördüm, İstanbul'un T'sini hat şeklinde yapmış. Sakallı bir amcayla dolaşıyor ya, delikanlı, ortaokul talebesi gördüm. Dayanamadım ya hocam, bazen de hani eğitimciliğin verdiği refleksle böyle gayri ihtiyari şey yapıyorsunuz ya. Böyle bir funduna getirdim, amca dedim ya, böyle bu torununuz mu dedim, oğlunuz mu dedim, torunum falan dedi. Üzerindeki dedim, tişörtün üzerindeki yazı hiç dikkatinizi çekmedi mi dedim. İstanbul yazıyor dedi. Dedim İstanbul'un T'sine dikkat etmediniz mi hiç dedim. Durdu. Ne varmış burada dedi. İyi bak amca dedim. Durdu. Allah Allah dedi. Hiç dikkat etmemiştim dedi ya. Haç bu hocam dedi ya. Hocam yani Anadolu insanımızın saf ve temizliğini kullanıyorlar. Büyük bir şirket var hocam. Burada ismini vermeyeceğim. Büyük bir şirket var. Efendim. Ermeni İmparatorluğu'nun şeyi var. Yani koskoca Bursa ile İstanbul yolu arasına yapılmış koskoca bir dev ekran, ama İtalyancasını okuduğunuzda hocam büyük bir propaganda olduğunu anlıyorsunuz.
1: Allah Allah.
0: Büyük bir propaganda, yani harf oyunlarıyla, kelime oyunlarıyla adam reklamını yapmış. Siz orada onu Türkçe olarak yazsanız bu ülkede ayaklanma çıkar, ama İtalyancasını yazmış hocam. Ve orada bu milletin milli değerlerine karşı ne yapıldığını görüyorsunuz.
1: Evet.
0: Bazı şeyler insanın içini acıtıyor. O açıdan sayın hocam, milli birlik ve beraberlik, milli bilinç, şuur, nesillerinizi bu konularda layıkıyla yetiştiremezseniz, zihinleri köleleşmiş, başkalarının hegemonyası altına girmiş, kontrol edilmiş efendim nesiller, işte ne oluyor sayın hocam, okullarda katliam da yapıyor, o yarın büyüdüklerinde hırsızlık da yapıyor. Memleketinize emanet ettiğiniz
1: evet.
0: belediye başkanı olsun, bilmem yönetici olsun, kendi ülkenin kaynaklarını İngiliz'e, Amerika'ya peşkeş çekebiliyor sayın hocam. Bu kadar milli şuursuzluk olabilir mi?
1: Aynen öyle.
0: O açıdan nerede problem var? Yani arayışı, adam çıkıyor, yani beni İngiliz efendilerim kurtarsın, ben bu kadar haksızlığa uğradım, İngilizler bana niye sahip çıkmıyor diye ağlayabiliyorsa hocam, milli değerlere yabancılaşma noktasında anlatacak çok şeyler var.
1: Evet.
0: Değerli hocam, Seyit Ahmet Arvasi Bey'den zaman zaman bahsediyoruz malum haliniz. Efendim Ahmet Arvasi Bey'in milli değerlere yabancılaşma diye bir yazısı var. Oradan bir bölüm aktaracağım müsaadeniz olursa eğer.
1: Hay hay buyurunuz.
0: Seyit Ahmet Arvasi Bey Milli Değerlere Yabancılaşma adlı yazısında şunları ifade ediyor. Her milletin kendine has olan ve fakat içtimai temaslarla zenginleştirilmiş bir kültür ve medeniyeti vardır.
1: Evet.
0: Tekamülcü sosyologlara göre herhangi bir insan grubu diğer insan grupları ile hiçbir temasta bulunmasa dahi yine kendine mahsus bir kültür geliştirir. Yani iptidai evet. de olsa her insanın grubunun bir dili, bir sayı sistemi, kaba saba da olsa bir tekniği ve dünya görüşü vardır. Nitekim büyük keşifler esnasında yeni kıtalar, yeni topraklar ve her türlü temasa kapalı birçok adalar bulundu. Buralarda yaşayan bütün insan gruplarının hepsinin de kendi şartlarına uygun birer kültürleri ve kendi seviyelerine uygun birer medeniyetleri bulunduğu müşahede edildi.
1: Evet.
0: Ahmet Arvasi Hoca şöyle devam ediyor. Zaten insanı hayvandan ayıran en önemli özelliklerden biri de insanın tabiatı değiştirerek kültüre ulaşabilmesidir. Daha önceden de ısrarla belirttiğimiz üzere insan tabiatla yetinmez, kültüre ihtiyaç duyar. Madde ile yetinmez,
1: evet.
0: manaya yönelir. Yaratıkla yetinmez, yaratanı özler ve arar. Bu İnsanın tabiatıdır. İnsan bu tabiatı ile kainatın en güçlü ve başarılı canlısı durumuna gelmiş. Bu sayede kültür ve medeniyetler kurmuş bulunmaktadır. Bir insan grubunun yahut milletlerin gücü ise gerçekleştirebildiği kültür ve medeniyet seviyesine göre değişiklik gösterir. Güçlü ve başarılı milletler zengin ve orijinal bir kültüre ve yüksek seviyede bir terkip ifade eden ve ince ince işlenmiş bir medeniyete sahip olabilenlerdir. İnsanlık aleminin çeşitli kültür dairelerine ayrıldığını biliyoruz. Bu durum kültürlerin, milli karakterlerin ihmal ve inkar edilemeyeceğini ispat eder. Bütün bunlarla birlikte bütün tarih boyunca komşu ülkeler ve medeniyetler arasında karşılıklı ve karmaşık bir etkileşim müşahede edilmiştir. Günümüzdeki teknik gelişmeler bu etkileşimin boyutlarını giderek büyütmektedir. Böylece istense de istenmese de milletler arasında korkunç bir kültür mübadelesi yaşanmaya başlanmıştır. Zamanımızda milletler arası mücadele mahiyet değiştirerek planlı ve sistemli kültür savaşına ve medeniyet boğuşmasına dönüşmüş bulunmaktadır. Yeni sömürgecilik adı verilen bu savaşta kalkınmış devletlerin ilk hedefi her şeyden önce genç nesiller ve aydın kadrolardır. Bir ülkenin yeraltı ve yerüstü zenginliklerini ele geçirmeden önce, hocam burası çok önemli, bir ülkenin yeraltı ve yerüstü zenginliklerini ele geçirmeden önce insanların kafalarını ve gönüllerini fethetmeyi esas alan bu savaş, evet, çok sinsi ve ustaca yürütülmektedir. Açıkça müşahede edilmektedir ki sömürgeci devletler sömürmek istedikleri ülkelerde okul açmaya, o ülke çocuklarını kendi ülkelerine götürüp okutmaya, sömürmek istedikleri ülkelere öğretmen, film, kitap göndermeye can atıyorlar. Çok defa beynelmilelci fikirler asılayarak vatan çocuklarını kendi öz tarihlerinden, kendi milli kültür ve medeniyet değerlerinden koparmaya, milli ülkülerine, dillerine, dinlerine, bayraklarına ve milli kahramanlarına yabancılaştırmaya çalışıyorlar. Sömürgeciler çeşitli programlar uygulayarak her şeyden önce ülke çocuklarını kendi milli kültür ve medeniyetlerine yabancılaştırma yolunu denerler. Buna mukavemet eden milliyetçi ve vatansever kişi ve çevreleri faşist, gerici ve şovan olmakla lekeler. Kendilerine bilerek veya bilmeyerek hizmet eden kişi ve çevreleri de ilerici, devrimci ve insancıl olarak yüceltip başarı yollarını açarlar ve çeşitli, evet, şekillerde ödüllendirirler diyor Seyyid Ahmet Arvasi Bey bu muhteşem yazısıyla. Dolayısıyla hocam,
1: çok güzel yazmış,
0: Osmanlı'nın, evet, son döneminde de dikkat edin, sömürgeci kafa içeriden devşirdiği Reşit Paşa gibi insanları, Jön Türkler gibi kafaları, İttihatçıları maalesef hocam bu milletin başına nasıl bela ettiler. Biz bunları yaşadık, gördük.
1: Evet.
0: Bizim imparator, bizim devletimize, devlet-i aliye-i Osmaniye'mize bedel oldu bu. Kastedildi. Bir devlet, aynen, kaybettik biz hocam. Evet. Bir devlet kaybettik sayın hocam. Bu sömürgeci kafa yüzüne bir devlet kaybettik. Bugün, evet, hala daha bize sömürgecilik noktasında niye bu kadar abartıyorsunuz diyenler geçmişe şöyle bir baksınlar.
1: Ve binlerce yetişmiş delikanlı genci kaybettik hocam.
0: Derler derenin taşıyla derenin kuşunu vurma olayı, çok affedersiniz amiyana tabirle, bizi kendi, evet, insanlarımızla vurdular hocam. Kendi dönüştürdükleri insan, kendi içimizden dönüştürdükleriyle vurdular. Koca bir imparatorluğu kaybettik biz bu sayede. Ve bugün bile hala daha bunun bedelini çok acı bir şekilde ödüyoruz.
1: Evet.
0: Ondan dolayı gençlerimizi, nesillerimizi hocam uyanık yetiştirmemiz lazım.
1: Tarih
0: çocuklarımız için, gözümüze lazım. Çocuklarımız için gözümüze uyku girmese yeridir. Onun için tarih öğretmenlerinin bu noktada hocam vebali çok büyüktür. Bugün hocam yani efendim baktım tarih dersinde adamın okulunda hocam öğrenciyle beraber bahçede top oynuyor tarih dersinde. Armut yiyor adam. Düşünebiliyor musunuz sayın hocam?
1: Hocam o da bir eğitim.
0: Yani bu da güzel.
1: Çocukları motive etmek için bahçede top hava sıcaktır, indirmiştir.
0: Yani hocam bazen ya tarih derslerinde hikaye anlat, menkıbe anlat hocam.
1: Kendisini sevdirmek.
0: Ecdadını anlat ya.
1: Hocam kendisini, o hoca arkadaş kendisini sevdirmek için bunu
0: çok
1: yapmıştır.
0: Çok güzel, çok güzel.
1: Seven sevdiğine itaat eder. Bravo, mantığıyla hareket, bravo, ediyordur. Bravo. Ha hocam bu arada özür dilerim. Bir misafirimiz var.
0: Hocam evet.
1: Geçen hafta da bizimle beraberdi. Belki yani siz ona da bir taş atar gibi oldunuz. Tarih öğretmeni diye.
0: Tarih öğretmeni hocam çok başarılı bir tarih öğretmeni.
1: Hocam bir iki, evet, dakika müsaade hocam, etseniz bir söz versek. Ne söyleyecek bize hocam? Buyur musun?
2: Tabii hocam, Mustafa hocam sosyal bilimler kendi alanı. Çok geniş bir yelpaze. Burada malum zihinlerin sömürgeleştirmesi konusunda şöyle bir şey ki eğitim sisteminde, coğrafi konularda özellikle dünya haritasının çiziminde bile üsttekiler, yönetenler büyük çizilmiş. Merkür haritasından dolayı, haritasından dolayı yönetilenler Afrika küçük çizilmiş. Greenwich'ten başlayan siz doğusunuz, biz batıyız.
0: Evet.
2: İngiltere'de, evet, bir zihin yine bombardımanı. Evet. Alaska'nın Alaska'lı Rusya arası çok kısa mesafe ama orada bir günlük mesafe koyulması. Evet. Yani doğuyu belli etmek. Hatta Orta Doğu tabirinin ilk defa bir İngiliz tarafından söylenmiş olması, evet, İran için. Sonra bizim kategorize edilmemiz.
0: Osmanlı İmparatorluğu tabiri de dahil Devlet-i Aliye'yi, Osmaniye kavramını kitaplarımızda görmüyoruz. Hep imparatorluğu, emperyalizm kelimesinden türeyen imparatorluk kavramı bütün ders kitaplarımızda yazıyor. Ama Devlet-i Aliye'yi Osmaniye'dir. Osmanlı İmparatorluğu diye bir devlet yok. Devlet-i Aliye'yi Osmaniye vardır. Burada bile hocam kelime oyunlarıyla nesillerimizin kafaları bulandırılmaya çalışıyor.
2: Evet hocam. Sizce hocam peki bu tabir için, evet, imparatorluk demeyelim, Devlet-i Aliye Osmaniye diyelim ama günümüzdeki gençlerimiz buna yakın bir devlet tahayyül etseler, yani günümüzde bir benzeri var mı ona benzer?
0: Yok.
2: Bir
0: yok. 600 küsur yıl bu kadar hocam, bunu biz söylemiyoruz. Batılı mütefekkirler söylüyor, tarihçiler söylüyor. Biz sürekli kongrelere gidiyoruz. Sürekli eğitim sempozyumlarına gidiyoruz. Buralarda yabancılarla konuşuyoruz. Belçikalı bir yazar çıktı. Kendisi söyledi hocam, ülkesinin Osmanlı tarihini çalıştığını söyledi ve bu konuda ülkesinde, yani nacizane ben bir otorite olarak tanınıyorum falan dedi ama tarihin gelmiş geçmiş dedi en büyük devleti, en büyük oluşumu Osmanlı'dır dedi. Osmanlı'dır dedi. Onun için sayın hocam bunu batılılardan da duymak güzel ama içimizdeki sömürgeci kafadan bunu duymayıp hala daha bugün Osmanlı mevzu bahis olduğunda efendim kötülükle anan, Osmanlı'yı kötüleyerek ifadeler kullanan, hiç yıllardır haremle kötülediler, kardeş katli meselesiyle vurmaya çalıştılar, bilmem taht kavgaları dediler, şu dediler, bu dediler. Yani hatta çok özür diliyorum tabirimi bağışlayın, ahmağın birisi çıktı Osmanlı dedi efendim, şey bile üretmemiş dedi, efendim şeker bile üretmemiş dedi. Yani çok affedersiniz, yani bunu bile söyledi değil mi hocam, yani hatırlarsınız, evet, yani böyle bir ahmak çıktı onu bile söyledi yani.
1: Yazmıştı, evet.
0: Yani bu kafayla siyaset yapan insanların kafasıyla ancak buraya kadar geldik. Ama çok şükür Sıddık hocam, uyandı gençlerimiz, görüyor.
1: Evet.
0: Sizin tarih gibi şu, böyle hamiyetperver İbrahim hocam gibi böyle değerli tarih öğretmenleri sayesinde, ki Allah sayılarınızı çoğaltsın. Hocam durmak yok, sürekli mücadele içerisinde bir kişiyi daha kazanabilir miyim şuuruyla bu mücadeleyi sürdürmek gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum değerli hocam.
1: Hocam yani ecdadımızı veya daha doğrusu bu parlak İslam, Türk İslam tarihini anlatmaya devam edeceğiz. Sonra bir genci bile, bir gencin vicdanını ve beynini sömürgeleşmesine mani olursak o bizim için kârdır. Değerli dinleyicilerimiz, bu haftaki Tarihi Açılan Pencere de sonuna geldik. Başka bir Tarihi Açılan Pencere programına buluşmak dileğiyle hoşçakalınız efendim.
3: Tarihe Açılan Pencere.

0: şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Bebeğimle Mutluyum da her cumartesi saat 12'de, pazar günü tekrarıyla saat 17'de sizlerleyiz. Bebeğini bekleyen, karşılamaya hazırlanan ya da büyüten herkesin

0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Adım Selin, 20 yaşındayım, otizmliyim. Çocukken kalabalık ortamlarda hiç bulunamazdım. Erken tanı aldım ve doğru eğitimle sosyalleşmeyi öğrendim. Artık takıntılarımla baş edebiliyorum. Tüm bunları tohumda aldığım eğitimlerle yapabiliyorum. İşte bu benim başarı hikayem.
3: Bu dinlediğiniz Selin'in 20 yıllık başarı hikayesi. Bizim başarı hikayemiz tam 20 yıldır onların yanında olmak. Siz de tohum yazıp 5290'a SMS göndererek ve www.tohumotizm.org.tr adresini ziyaret ederek Tohum Otizm Vakfı'na yapacağınız bağışlarla onların eğitimlerine destek olun.
4: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses

0: makaleler arasından.
1: Değerli dinleyenler, şimdi pazartesi gününden bugüne makaleler arasında programında yayınladığımız güncel bazı makalelerden oluşturduğumuz programımızı dinleyeceksiniz. 4 Mayıs Pazartesi Makaleleri. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Cem Küçük'ün Servetin Adil Paylaşımı başlıklı makalesini sunuyorum. Geçtiğimiz günlerde özel bir şirketin yöneticisinin ağzından şunları duyduk. Burası bir şirket değil, burası bir ütopya. Bunu tüm mülakatlarda söylüyorum. Buraya primler, sağlık sigortası için geliyorsan hiç konuşmayalım. Burada bir hayal ve hayale adanmış hayatlar var. Sen bu savaşa hazır mısın? Bundan zevk alacak mısın diye soruyorum mülakatlarda. Evlenirmişçesine seçtiğim insanlar bunlar. Günde 18 saat harcadığım insanlarla aynı ateşi paylaşıyor olmam çok önemli. 19. yüzyılda İngiltere'deki kumaş ya da deri fabrikalarında işçi çavuşluğu yapan birinin lafları gibi. Hatta o çavuş bile patronun işçiyi sıkın, posasını çıkarın, gerisi beni ilgilendirmez anlayışını idrak etmiştir ve tek amacı vardiya saatlerinin bir dakika dahi sarkmamasıdır. Gündemi meşgul etmeye devam eden ütopya söylemi baştan aşağı sakat. Ortada ni idüğü belirsiz bir savaş hali var. Kimi hedef aldığı, hangi amaca matuf olduğu, menzili net değil. Evine ekmek götürmek isteyen, yüksek ihtimalle okumuş ve iyi yetişmiş gençlerse bu savaşın içinde sadece birer kurşun asker. Primler ve sağlık sigortası önemli değilmiş. Öyle ya, raporlama yapan plaza tabiriyle meeting set eden çocuklar, hastalanamaz, kendini kötü hissedemez. İhtiyar ana babalarının yanında olmaları bile düşünülemez çünkü savaş halindeyiz. Ütopist üst düzey yönetici ve o zihniyete sahip şahsiyetlerin savaşı daha önemli. 50 bin lira artı günde 250 TL yemek parası verip cephenin en önüne avcı hattına sürdüğü, avcı hattında yani sosyal ölümün sınırlarında gezen çalışan ya bu savaşta plaza şehit olacak ya da işsiz kalacak. Ütopist üst düzey yöneticisiyle hafta sonları savaşın karargahını Avrupa'nın çeşitli başkentlerine taşıyacak, savaşçı çalışanların bir aylık maaşını iki günlük tatilinde harcayacak. Bunu yaparken de hiç sıkılmadan sağlık sigortasını, primi, en insanlık dışı çalışma şartlarını meziyet gibi anlatacak. Ne güzel ütopya değil mi? Thomas More yattığı yerde acı çekiyor, ruhu muazzep oluyor. İmkan bulsa mezarını yumruklayarak yeryüzüne çıkacak ve şöyle bağıracak. Ben ütopya derken bundan bahsetmemiştim. Elimde İngiliz dili ve edebiyatının Türkiye'deki üst otoritesi Mina Urgan'ın bir kitabı var. İsmi Edebiyatta Ütopya Kavramı ve Thomas More. Hocamız More'un ütopya kavramıyla Platon'un ideal devletini karşılaştırırken çok doğru tespitler yapmış. Urgan'a göre More'un ütopyasında diğer değer bakımından her insan eşittir. Demokrasi vardır, gelirin ve servetin eşit bölüşümü esastır. Platon'un adına ideal devlet dediği senaryoda ise seçkin olan ve seçkin olmayan yurttaşlar karşımıza çıkar. Servetin adil bölüşümü ise sadece seçkin olan yurttaşlar arasında yapılır. Çok ilginç ve sanki bugün anlatan bir bölümde ise Platon, burası bir şirket değil, ütopya diyen üst düzey yöneticinin kılığına bürünür. Savaş esnasında korkaklık gösteren ya da silahını bırakanlar, Platon'un tezine göre işçi ya da köylü statüsüne indirilerek cezalandırılır. Mülakatlarda pırıl pırıl gençlere 18 saat primsiz, sağlık sigortası olmadan çalışmayı dayatan üst düzey yöneticiyle ne kadar da benzeşiyor. Ona göre adı konmamış, hedefi belirlenmemiş bir savaşta korkaklık gösterenler, yani en temel insani haklarını merak edenler cezalandırılmaktadır. Yani mülakatta elenmektedir. İnsan doğasının asla değişmediğine, çağlar boyu tıpkı gen aktarımı gibi miras bırakıldığına daha güzel bir örnek olamazdı herhalde. 21. yüzyılın ütopyaları böyle işte. Sonra kalkıp Gençler iş beğenmiyor demeyelim. Elbette beğenmeyenler de var ama çuvaldızı önce kendimize batıralım. Kısa bir video görüntüsü üzerinden adeta infilak eden genç öfkeyi iyi analiz edelim. Aksi halde kaybedilmesi muhtemel bir jenerasyon sorunu yaşayacağımız muhakkaktır. Türkiye Gazetesi'nde Cem Küçük'ün Servet'in Adil Paylaşımı başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Nebimiş'in Maksatlı Tartışmalar ve Terörsüz Türkiye Süreci başlıklı makalesini sunuyorum. Şubat ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde süreç komisyonu çalışmalarını tamamladı. Komisyondaki partilerin mutabakatıyla raporda sürece ilişkin yasal düzenleme önerileri başlığında yol haritası ve yapılacaklar netleştirildi. Söz konusu raporda yasal düzenlemelerin yapılabilmesi için örgütün silah bırakması en önemli eşik olarak belirlendi. Süreci zora sokacak tartışmalar önceden öngörüldüğü için PKK terör örgütünün silah bırakmasının tespit ve teyit edilmesi, kurumlar arasındaki eşgüdümle objektif, ölçülebilir, şeffaf ve denetlenebilir ölçütlere göre yapılacağı özellikle raporda vurgulandı. Rapor onaylandıktan sonra Amerika, İsrail, İran'a savaş başlattı. Savaşın başında Amerikalı yetkililer PEJAK başta olmak üzere bölgedeki örgütlü yapılardan önce destek istediler, ardından taktiksel bir açıklamayla bundan vazgeçtiklerini duyurdular. Hali hazırda Amerika-İsrail-İran savaşı hem bölgeyi hem de dünyayı etkileyecek bir mahiyette ve çoklu belirsizliklerle devam ediyor. Türkiye ise bir taraftan bölgesel savaşın dışında kaldı, diğer taraftan da kendi iç cephesini tahkim etmeye dönük çabalarını derinleştirdi. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili de kararlılığın ve çatışmaların devam ettiğini iktidar kanadı her fırsatta duyurdu. Ancak süreç raporunda açık bir biçimde yol haritası belirlenmesine rağmen bazı DEM partililer yasa yoksa ilerleme de yok diyerek raporda olmayan Öcalan'a hukuki statü, Demirtaş'ın serbest bırakılması, teyit tespit mekanizmasının yanlış kurgulandığı ve suça karışan karışmayan ayrımı yapılmasın gibi maksimalist talepleri yeniden dile getirmeye başladılar. Yine muhalefetten bazı kesimler seçimleri kazanma kaybetme bakış açısı iktidarın adım atma süreçlerini belirliyor gibi maksatlı tartışmaları tekrar ettiler. Süreç yavaş yürüyor argümanlarına gerekçe ürettiler. Sürece zarar verecek tahrik içerikli yazılar yazdılar. Sürece zarar verecek tartışmaların tekrar yoğunlaştığı bir dönemde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan süreç olması gerektiği şekilde ilerlemektedir açıklamasını yaptı. Belli çevreler tarafından köpürtülmek istenen kuru gürültüye ayak kulak asmadığımızda bugün bir kere daha vurguluyorum. Sürece dair karamsar senaryolar yazanlar açık söylüyorum gerçeklerle değil tamamen vehimleriyle hareket etmektedir diyerek sürece dair kararlılık vurgusunu tekrarladı. Yine geçtiğimiz hafta içinde MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir görüşme gerçekleştirdi. Süreçle ilgili adım atılmadığına yönelik tartışmalarda gözden kaçırılmaması gereken önemli bir husus var. O da süreç komisyonunun raporudur. Komisyon geniş bir katılımla çalıştı. Üzerinde uzlaştığı yol haritası niteliğinde olan raporu onayladı. Yasal adımların hangi süreçte atılacağını kayda bağladı. Cumhur İttifakı partileri yani iktidar kanadı terörsüz Türkiye süreciyle ilgili kararlılıklarını hep dile getirdiler. Sürecin başarıya ulaşması için yasal hazırlıkların tamamlanma aşamasında olduğunu ifade ettiler. Örgütün silah bırakmasının ne aşamada olduğunu ve şu anda bu tartışmayı yapanlar en iyi niyetli yorumla bilmiyor olabilirler. Ya da PKK terör örgütünün bu süreçte silahları ne düzeyde bırakmaya istekli olduğunu ya da yeniden silahlanma, PEJAK'a katılma, İran savaşı sonrası için yeniden konumlanma gibi ne tür bir motivasyonla hareket ettiğini bilmemeleri de doğal. Sonuçta bu tür haberler doğru ya da yanlış farklı mecralarda dile getiriliyor. Sahada ne yaşandığını ve süreçlerin ilerleme aşamalarını en iyi devlet takip edebilir. Önümüzdeki günlerde silah bırakma sürecinin bizatihi teknik yönlerini ilgilendiren yasal düzenlemelerin bir kısmı meclise gelebilir. Diğer taraftan suça bulaşmamış örgüt üyelerinin geri dönüşünü kolaylaştıran adımlara öncelik verilebilir. Tekerin döndüğünü göstermek ve maksatlı tartışmaları engellemek için bu tür ilerletici adımlar önemlidir. Silah bırakma sürecinden sonra atılacak adımlara yönelik bir düzenleme meclise gelse bile yürürlüğe girmesi raporda belirtilen tespit-teyit mekanizmasının tamamlanmasıyla hayata geçirilecektir. Sürecin yavaş ilerlemesinin sadece iktidardan ya da devletten kaynaklandığını söyleyenler örgütün silah bırakma aşamasının ne durumda olduğunu da görmezden gelmemelidir. Sürece zarar verecek çok maksatlı tartışmalardan da kaçınmalıdır. Sabah gazetesinde Nebimiş'in Maksatlı Tartışmalar ve Terörsüz Türkiye Süreci başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var.

Hürriyet'te Nedim Şener'i yolsuzluk, rüşvet, taciz, belinde havluyla CHP'nin ahlaki üstünlüğüne mafyacılık da eklendi başlıklı makalesini sunuyorum. Bu sözler belediye başkanlarının içine düştükleri yolsuzluk ve rüşvet çukuruna karşı parti genel başkanı olarak yaşadığı çaresizliğin ifadesi. İmamoğlu'nun yolsuzluk ve rüşvet paralarıyla Ankara'da pavyon köşelerinde kurulan delege pazarları ve şaibeli kurultayla oturduğu koltuğu korumasının tek yolu belediye başkanları ve çevresinin içine düştüğü çürümüşlüğü savunmak. Önceden parti üyeleri, delegeler, parti yönetimi, genel başkandan oluşan sistem, Özgür Özel yönetimiyle belediye başkanlarının yolsuzluk, rüşvet ve her türlü kirli ilişkileri üzerine inşa edilmiş. En tepesinde de Özgür Özel oturmuş, olan biteni savunuyor. İpin ucu Özgür Özel'e doğru gittikçe bir panik havası seziliyor. Belediye başkanlıkları için rüşvet verilmesi, belinde havluyla Ankara'da gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı'nın otelinde ağırlanmalar, makam aracının iç dizaynının Uşak Belediyesi'ne yaptırılması gibi birçok iddia Özgür Özel'i panikletmiş görünüyor. Nitekim Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın şoförünün ifadesinin kamuoyuna yansıması ve yine İzmir Konak Belediyesi'nde yeni bir skandalın ortaya çıktığı gün CHP yönetimi acil bir toplantı yaparak Özkan Yalım'ı partiden ihraç kararı almış. Oysa ihraçla ilgili kararın 11 Mayıs günü yapılacak Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında alınacağı açıklanmıştı. Belli ki Özkan Yalım hakkında ihraç kararı alınarak Özgür Özel'in adının geçtiği diğer konuların gündemden düşürülmesi amaçlanmış. Böylece CHP yönetiminin Uşak Belediyesi'ndeki yolsuzluk, rüşvet ve kirli ilişkilere sessiz kalmadığı algı çalışması yapılmış oldu. 11 Mayıs'ta çıkması beklenen ihraç kararının 2 Mayıs'ta çıkmasının başka bir izahı olamaz. Elbette bu karar Özgür Özel ve mevcut CHP yönetiminin elini temizlemeye yetmez. Çünkü istifa eden önceki CHP il yöneticileri CHP genel merkezini raporla birebir görüşmelerle defalarca uyarmış. Bu uyarıları yapanlardan biri olan ancak çareyi istifa etmekte bulan CHP eski Uşak Merkez İlçe Başkanı Uğur Dümen'in şu sözleri Özkan Yalım'la yolsuzluk, usulsüzlük ve kirli ilişkilerin kimin koruduğunu açıkça gösteriyor. Uşak'ta çare bulamadığımız için genel merkeze gittik. Uşak'ta kanayan bir yara var, gelin bunu çözün, yoksa sonu çok kötü olacak diye uyardık. Ama nedense genel merkez Özkan Bey'in yanında durmayı tercih etti. Uşak Belediyesi'ne yapılan operasyonun siyasi olduğunu düşünmüyorum. Konuşulan iddiaların hepsini biz zaten öncesinden duymuştuk. Eğer zamanında genel merkez tarafından müdahale edilseydi olay buraya kadar gelmezdi. Yani Özgür Özel Uşak'ta olan bitenden başından beri haberdardı ve hiçbir önlem almadığı gibi kullandığı VIP minibüsün iç dizaynını da Uşak Belediyesi bütçesinden yaptırdı. Parti içini saran kokuşma öyle bir seviyeye geldi ki 30 Nisan'da yapılan parti meclisi toplantısına katılan üyeler Uşak'ta sokağa çıkamıyoruz diyecek hale geldi. Belli ki artık Özkan Yalım'ın belindeki havlu gerçeği örtmeye yetmiyor olsa gerek. Gözaltına alındıktan 38 gün sonra CHP'den ihraç edildi. İhraç kararının CHP'li Konak Belediyesi'nde mafyatik yöntemlerin karıştığı yolsuzluk iddialarının medyaya yansıdığı gün alınması ise tesadüf değil tam bir algı çalışması gibi duruyor. Çünkü İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2026'ya 24.902 sayılı soruşturma dosyasındaki iddialara göre CHP'li Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı'nın görev yapan bazı CHP'li meclis üyelerine yönelik tehdit, darp, silahla yaralamaya teşebbüs ve azmettirmekten şüpheli olduğu ortaya çıktı. Dosyadaki bilgilere ve verilen ifadelere bakıldığında imar rantı için CHP'liler birbirine karşı mafyatik yöntemleri kullanmışlar. İzmir Konak'ta 11 dönümlük arsada yapılacak imar değişikliği sürecinde yaşanan rant kavgası, CHP'li belediyeyi sarsan 10 milyonluk infaz listesi iddiasına dönüşmüş. Savcılık dosyasına giren ifadelerde CHP'li belediye yönetiminin yine CHP'li meclis üyelerinin dövdürülmesi, bir meclis üyesinin silahla vurulması, sosyal medya hesabının ele geçirilmesi, 10 milyon lira para ve belediyede iş vaadi gibi kan donduran suçlamalar yer aldı. Dosyaya giren ses kayıtları ve başkan senden medet umuyor sözleri ise skandalın belediye yönetimine uzandığı iddialarını daha da büyütüyor.
Soruşturmanın en çarpıcı kısmı da tetikçi olarak anlaşma yapılan Yusuf Aydoğdu'nun ifadesi oldu. Aydoğdu, CHP'li meclis üyesi Melda Erbaykent'in kendisinden 3 CHP'li belediye meclis üyesini hedef almasını istediğini beyan etti. İddiaya göre Aydoğdu'dan Cem Eren ve Cemal Küpeli'nin darp edilmesi, Alaaddin Kurt'un silahla vurulması ve Cemal Küpeli'nin Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan kızının sosyal medya hesabının ele geçirilmesini talep edildi. Aydoğdu bu talepleri reddetmesi sonrası kendisine 10 milyon lira para ve 5-6 arkadaşının belediyede işe alınması vaadinde bulunulduğunu anlattı. Aydoğdu ayrıca Aralık 2025'te borç olarak istediği 500 bin TL'nin tanımadığı iki kişi tarafından poşet içinde kendisine ulaştırıldığını ancak herhangi bir saldırı gerçekleştirmediğini beyan etti. İlginç olan ayrıntı ise Yusuf Aydoğdu'nun konuyla ilgili yaptığı görüşmelere ait ses kayıtlarını savcılığa teslim etmiş olması. Dosyada dikkat çeken bir başka iddia ise Yusuf Aydoğdu'nun sosyal medya paylaşımına yansıdı. Aydoğdu paylaşımında CHP'li belediye meclis üyesi Melda Erbaykent'in kendisine Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in eşi bu arsanın satılmasını istiyormuş dediğini öne sürdü. Konak Tepecikçe özel bir hastanenin yanındaki 11 dönümlük arsanın imara açılması ve kart karşılığıyla yüksek rant getirecek rant savaşı buna karşı çıkan CHP'li meclis üyelerini hedef haline getirmiş. Aydoğdu'nun ifadesinde geçen Melda bana başkan senden medet umuyor dedi sözleri ise soruşturmanın en kritik noktalarından biri oldu. Bu ifade talimatların doğrudan belediye başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'ya uzandığı yönündeki şüpheleri güçlendiriyor. Soruşturma kapsamında hedef seçilen CHP'li meclis üyeleri Alaaddin Kurt, Cemal Küpeli ve Cem Eren'in yine CHP'li meclis üyesi Melda Erbaykent'le belediye başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'dan şikayetçi olması her şeyi anlatıyor aslında. Hürriyet gazetesinde Nedim Şener'in yolsuzluk, rüşvet, taciz, belinde havluyla CHP'nin ahlaki üstünlüğüne mafyacılık da eklendi başlıklı makalesini sundum. 5 Mayıs Salı makaleleri. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de İsmail Kapan'ın Mahkeme Salonu Eylem Alanı mıdır? Başlıklı makalesini sunuyorum.

0: İBB eski başkanı Ekrem İmamoğlu ve 414 sanıklı dava birinci gününde olduğu gibi 31. gününde de olaylı devam etti ve tabiatıyla ertelendi. Sanık ve avukatları her fırsatta mahkeme heyetinin sinir uçlarıyla oynuyor. Komutan bey ben buradayım, gel beni indir. Komutan bey ben buradayım, yaka paça beni indir. Tamam mı? Aileler varsa var. Bu sözler İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda sanık Ekrem İmamoğlu'nun jandarma personeline yönelik lafları. Mahkeme başkanının salonun boşaltılmasına dair talimatını uygulayan jandarma personeli sanıklara zorluk çıkarmadan alanı boşaltmaları uyarısında bulunurken İmamoğlu yukarıda bir kısmını aktardığımız cümleleri sarf ediyor. Burada İmamoğlu kendince bir algı oluşturuyor ve ilk gündeki gibi yine tribünlere oynuyor. İmamoğlu'nun suç örgütü yöneticisi olarak yargılandığı 414 sanıklı dava mahiyeti icabı sıkıntılı başlamıştı. Bu kadar kalabalık sanık ve davayı siyasileştirme çabaları birbirine eklenince yargılamanın normal seyrinde yürümesi zorlaşıyor. Davanın birinci gününde olduğu gibi 31. günkü duruşmada olaylı başladı ve tabiatıyla yargılama yarına ertelendi. Mahkeme salonu elbette eylem alanı değildir. Şüpheli veya sanıklar yargılama usul hükümleri çerçevesinde mahkeme heyetiyle diyaloğa girebilir. İtiraz ve savunma mahiyetinde düşüncelerini ifade eder. Ama bunu yapmayıp doğrudan mahkeme heyetinin sinir uçlarıyla oynama yoluna gidilirse orada intizamlı bir yargılamadan bahsetmek zorlaşır. Haberlerde aktarılan bilgilere bakılırsa daha duruşmanın başında sanki bazı sanık avukatları olay çıkarmak için hazırlıklı gelmişler. Tutukluluk incelemesi yapılması için sözlü talepte bulunan avukatlar, mahkeme başkanının talebinizi yazılı olarak veriniz cevabı karşısında işi başka bir mecraya döküyor. Sanık Fatih Keleş'in avukatı doğrudan mahkeme başkanına şunu söylüyor. Talimatla mı iş yapıyorsunuz? Hani derler ya, dam üstünde saksağın vur beline kazmayı. Mahkeme başkanına bu ithamda bulunan avukat belli ki çok farklı maksatlara binaen hareket ediyor. Evet, bahsi konu dava ilk gününden beri çeşitli provokasyonlara sahne oluyor. Kimi zaman sanıklar, kimi zaman sanık yakınları, kimi zaman da avukatlar ve siyasetçiler rol üstleniyor. Hatırlayınız, Ekrem İmamoğlu mahkemeye çıkarıldığı ilk gün ne istemişti? Salona yönelik bir selamlama konuşması yapma talebinde bulunmuştu. Mahkeme salonunun ne manaya geldiğini İmamoğlu bilmeyecek kadar cahil olamaz. Çünkü en garibi vatandaş dahi, mahkemede nasıl davranılacağını 3 aşağı 5 yukarı bilir. Fakat meselenin derin tarafı var. Kendisine yönelik adli bir sürecin muhakkak vuku bulacağını bildiği için el çabukluğuyla CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olma payesine uzanmıştı. Dikkat buyurunuz. Cumhurbaşkanı adayı olmanın bir prosedürü, bir zaman ve zemini vardır. En azından seçim takviminin belli olduğu ve bütün partilerin aday belirleme noktasında faaliyete geçtiği bir zaman zarfı vardır. Seçimlere 3 yıldan fazla bir vakit varken bu pürtelaş aday gösterme teşebbüsünün altında neler yatıyordu acaba? İşte o adaylığın temelinde yatan sayıklar daha ilk duruşmada açığa çıktı. Mahkeme salonunda kendi taraftarlarına dönük nutuk atma talebi. İmamoğlu başından beri bir hedef kovalıyor. Dünkü duruşmada da bu hedefin kovalanması söz konusu. Mahkeme salonuna girerken içerideki diğer sanıkların ayağa kalkması gibi hep aynı oyunun parçası. Avukatlar da mahkeme heyetiyle normal olmayan bir diyaloğa girişiyor. Mahkeme başkanı heyete yapılan saygısızlığı karşılıksız bırakmamak için salonu boşaltma talimatı veriyor. Suç örgütü lideri olarak yargılanan İmamoğlu hemen öne atılıyor. Önce beni yaka paça indirin diyor. Bunu söylemeden evvel başka şeyler de söylüyor. Mesela mahkeme heyetine şunları söylüyor. Biz pimpon topu muyuz ki götürüp getiriyorsunuz? Ben bir yere gitmiyorum. Önce yaka paça beni indirin. Hadi kullanın yetkinizi. Bütün bu çıkışların asıl sebebini yukarıda belirttik. İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da mahkemenin çalışma düzenine müdahale noktasında rol alıyor. Şunları söylüyor mesela. Nereyi boşaltıyorsunuz ya? Nereyi? Hepimizi kolumuzdan tutun atın o zaman. Bütün bunlar bir şeyi net olarak ortaya koyuyor. Mahkemeye karşı organize bir tavır var. Yani her seferinde duruşmanın seyrini akamete uğratmak. Bunun için her türlü disiplinsizlik ve taşkınlığı yapıyorlar. Fatih Kereş'in avukatı mahkeme başkanına doğrudan saygısız ifadeler kullanıp duruşmayı sabote etmeye çalışıyor. Hakim de tabii olarak şu karşılığı veriyor: bu üslupla size söz hakkı vermem, talepte de bulundurmam. Taşkınlık sona ermeyince mahkeme başkanı duruşmayı bir sonraki güne erteliyor. Hal böyleyken Ekrem İmamoğlu kendince ithamlarda bulunuyor. Şunu diyor: ne yazık ki yargı heyeti yargılama yapmak istemiyor. Bugün yaptığı şey yargılama yapmak istememektir. Mahkeme algı yönetmek istiyor. Biz mücadelemize devam ediyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Tribünlere oynamak daha başka nasıl olabilir? Mahkeme heyeti tutukluluk durumu incelenmesi için yapılan talebi yazılı olarak istiyor. Sanık sayısı kalabalık olduğu için sözlü taleple sağlıklı şekilde ilerlemenin mümkün olmadığını belirtiyor. Ancak avukatlar aynı şeyi istemekte ısrarlı. Bunun üzerine hakim, ne yapmak istediğinizi biliyorum ve buna müsaade etmeyeceğim diyor. Evet, yukarıda da dile getirdiğimiz üzere mahkeme salonu eylem alanı değil ve usul esasa takaddüm eder kaidesi icabı yargılama usulü davanın kendisinden önce gelir. Yani İmamoğlu'nun yargı heyeti yargılama yapmak istemiyor şeklindeki iddiası havada kalıyor. Adaletin tecellisini bekleyenler her şeyden önce mahkemenin işleyiş kurallarına saygı göstermelidir. Nokta. Türkiye Gazetesi'nde İsmail Kapan'ın "Mahkeme Salonu Eylem Alanı mıdır?" başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Okan Müderrisoğlu'nun "Siyasal Aidiyet, Güven ve Enflasyon" başlıklı makalesini sunuyorum. Dün açıklanan enflasyon rakamları, enflasyonla mücadelenin önemini bir kez daha teyit ettiği gibi bir dizi çelişkiyi de yine gün yüzüne çıkardı. İran Savaşı olarak adlandırılan ABD ve İsrail'in başlattığı kirli savaşın hızla körfeze yayılması, Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklık istisnasız tüm ülkeleri olumsuz etkiledi, ekonomik tahminleri kökten sarstı. Sıcak çatışma bölgelerine bu kadar yakın olmasına rağmen çatışmaların dışında kalmayı başaran Türkiye ise petrol ve doğalgaz yanında tarımsal üretimin devamlılığı için gerekli kritik ürünlerin yokluğunu hissetmedi. Ama fiyat şokunu sert biçimde yaşadı. Nisan ayı fiyat gelişmeleri de bu durumun bir nevi özeti gibi oldu. Şimdi oldukça hassas bir eşikte duruyoruz. Neden? Çünkü enflasyon görünümü bozulma sinyalleri veriyor. Fakat sorun talep artışından değil, arz eksikliğinden kaynaklanıyor. Yani uygulanan sıkı para ve maliye politikaları iç talebi kontrol altına alarak fiyat artış hızını düşürmeyi hedefliyor. Oysa yüzleştiğimiz küresel kaynaklı arz sorunları bu reçetenin katı biçimde uygulanmasını zorlaştırıyor. Yaklaşık 3 yıllık sürede Merkez Bankası rezervleri toparlandı. Cari açık yönetilebilir seviyelere çekildi. Uluslararası kredi notlarında iyileşmeler yaşandı. Buna karşın fiyat istikrarı için gösterilen fedakarlığın hane halkı bütçesine yansıması zaman kaybına uğradı. Dezenflasyon dönemine girilse de sadece fiyatların artış hızı yavaşladı. Bu durum dar ve sabit gelirlilerin harcama sepetinde bilhassa gıdanın payını ve etkisini daha da artırdı. Ayrıca yıllardır tam manasıyla çözülemeyen eğitim ve kira gibi temel harcama kalemlerinde fiyatların esnek olmaması da halkın enflasyonu resmi tüfeden çok daha yüksek hissetmesine yol açtı. Tabiri caizse millet eğlence, kültür, giyim gibi harcamalarını kısarken tüketimini en temel gıda maddelerine indirgedi. Buradan konuyu Genar'ın Nisan 2026 Türkiye araştırmasına getirmek istiyorum. Saha çalışmaları da yukarıdaki tespitleri doğruluyor. Hatta bir adım ileri giderek halkın boğazından da kesmeye başladığına, bu tablonun bilhassa emeklilerde daha net görüldüğüne işaret ediyor. Öte yandan Türkiye'deki ekonomik güven endeksleri çoğu zaman reel gerçeklikten ziyade bireylerin siyasal aidiyetlerine göre şekilleniyor. Bir kesim makro göstergelerdeki toparlanmaya odaklanarak sabırlı bekleyişi tercih ederken diğer kesim mikro bazda satın alma gücü kaybını esas alarak kötümser tablo çiziyor. Bilinen gerçektir ama tekrar vurgulayayım. Enflasyonla mücadelenin başarısı halkın geleceğe dair enflasyon beklentilerinin düşmesine de bağlı. Ancak siyasal mahallere sıkışmış birbirinden çok farklı güven skorları dezenflasyon sürecinin toplumsal maliyetinin artmasına da neden olabilmekte. Sabah gazetesinde Okan Müderrisoğlu'nun Siyasal Aidiyet, Güven ve Enflasyon başlıklı makalesini sundum. Sırada Milliyet gazetesi var. Milliyet'te Zafer Şahin'in Demokrasi Nöbetine Devam mı? Başlıklı makalesini sunuyorum. CHP'de Özkan Yalım'ın partiden ihracı meselesi tam bir muammaya dönüştü. Parti yönetimi kamuoyu baskısını hafifletmek için pazar günü alelacele Özkan Yalım'ı ihraç ettik açıklaması yaptı. Ama ortada resmi bir ihraç belgesi yok. Belli ki henüz ıslak imzayla kesinleştirilmiş bir yüksek disiplin kurulu kararı almamışlar. Zaten Yalım'ın savunmasını almadan verecekleri ihraç kararının da bir anlamı bulunmuyor. Çünkü bu şekilde ihraç edilen bir üye mahkemeye gittiğinde partiye dönüş biletini hiç zorlanmadan alır. Peki bu gerçeği CHP yönetimi bilmiyor mu? Elbette biliyor. Onlar şu an algıyı yönetme, zamana oynama derdinde. Özkan Yalım'ı kesin bir biçimde partiden ihraç edemezler. O kadar korkuyorlar ki savunmasını bile almıyorlar. Acaba ne anlatacağını düşünüyorlar? Bu arada Uşak'taki skandal ortaya çıktığında Özkan Yalım'ın yanındayız, bunlar iftira diyenler şu an ne düşünüyor acaba? Bu kişi suçsuzsa CHP yönetimi neden arkasında durmuyor? Suçluysa neden doğru düzgün ihraç etmiyor? Aslında bu arkadaşlar devlete bir teşekkür borçlu. Eğer devlet bu rezillikleri her yönüyle ortaya çıkarmasaydı hala belediye önünde sözde demokrasi nöbeti tutuyor olacaklardı. Milliyet'te Zafer Şahin'in Demokrasi Nöbetine Devam mı? Başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Nilgün Tekfidan Gümüş'ün NATO'da tüm yollar Ankara'ya çıkıyor başlıklı makalesini sunuyorum. Aslında bu adım Trump'tan beklenen bir hamleydi ancak zamanlaması anlaşılan Avrupalı liderler için sürpriz oldu. İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilerin yenilmesi sonrasında şekillenen Avrupa savunması çerçevesinde Amerika'nın Almanya'da birçok askeri üssü bulunuyor. Avrupa genelinde 86 bin Amerikan askeri konuşlandırılmışken bunların 39 bini Almanya'da görevli. Bu askeri varlık başta Sovyet, sonra Rusya'ya karşı önemli bir caydırıcılık unsuru olarak öne çıkarken, Almanya'daki üsler Amerika'nın Irak, Afganistan, İran gibi askeri müdahalelerinde önemli rol oynadı. Savaş uçaklarına Ramstein'den ikmal yapıldı, cephede yaralanan askerler Landstuhl'daki askeri hastanede tedavi edildi. Bir yandan da Amerika yıllardır güvenlik stratejilerini Pasifik ve Çin'den gelebilecek tehditlere öncelik verecek şekilde planlamaya çalışıyor. Donald Trump ilk döneminden bu yana NATO'da hem maddi hem de askeri yükü Washington'un üstlendiği, Avrupa'nın külfet paylaşımında üzerine düşeni yapmadığı görüşünde. Ve nihayetinde NATO üyeleri geçen Haziran'da Lahey'de yapılan zirvede savunma harcamalarını 2035'e kadar gayri safi yurt içi hasılanın %5'i seviyesine çıkarma kararı aldı. Başkan Trump aslında Avrupa'ya iki mesaj verdi. 1. Avrupa, Amerika'nın askeri desteğini garanti olarak görmekten vazgeçmeli. 2. Avrupa ordularını gelecekteki askeri tehditlere karşı hazır hale getirmeli. Sonuç itibariyle Avrupa bir yandan NATO'nun geleceğini, bir yandan da Avrupa Birliği'nin aynı zamanda askeri bir yapılanmaya dönüşüp dönüşmeyeceğini tartışmaya başladı. Trump, Şubat ayı sonunda İran'a saldırdığında Avrupalı ortaklarından umduğu desteği bulamadı. NATO'yu kağıttan kaplana benzetirken arada ittifaktan çıkma tehditleri de savurdu. Suyu taşıran gelişme ise Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in geçen hafta yaptığı İranlıların müzakerede yetenekli olduğu, Amerikalıları masada küçük düşürdüğüne dair sözleri oldu. Evet, Pentagon Almanya'dan çekilmeyi planlıyordu ama açıklamanın zamanlaması direkt olarak Şansölye Merz'in sözlerine cevap gibiydi. Şimdi Merz ve Savunma Bakanı Boris Pistorius zaten beklenen bir şeydi diyerek durumu yatıştırmaya çalışıyor. Dün Erivan'da yapılan Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı öncesinde konuşan Avrupa Birliği Dış İlişkiler Temsilcisi Kaya Kalas, ABD'nin kararı için zamanlaması sürpriz oldu derken NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Avrupa'nın mesajı aldığı görüşünde. Avrupa aslında epeydir bu mesajı alıyor. Rusya lideri Vladimir Putin'in Ukrayna Savaşı üzerinden batıya baskıyı artırdığı bir dönemde Avrupa liderleri de kıtanın kendini savunacak kapasiteye ulaşması gerektiği görüşünde. Trump'ın bu son hamlesi aynı zamanda Avrupa'ya elinizi çabuk tutun mesajı da içeriyor. Donald Trump ilk başkanlık döneminde de benzer karar almış ancak Joe Biden'ın seçimleri kazanmasıyla bu karar hayata geçirilememişti. Ayrıca Ukrayna Savaşı nedeniyle Biden döneminde az da olsa asker sayısı artırılmıştı. Şimdi bu asker çekmenin öncelikle bu ek askeri mevcudiyeti etkilemesi bekleniyor. Ancak kararın asker çekmenin ötesinde can alıcı bir noktası da bulunuyor. Yine Biden döneminde Berlin'le Tomahawk gibi uzun menzilli seyir füzelerinin ve bunları kullanacak askeri yeteneğin konuşlandırılması yolunda karar alınmıştı. Avrupa'nın 2030-32 döneminde kendi savunma kapasitesi devreye girene kadar Rusya'ya karşı güvenlik açığının Amerikan füzeleriyle kapatılması hedefleniyordu. ABD, Almanya'ya bu füzelerden yollamaktan vazgeçerken Merz, İran krizi yüzünden zaten Amerika'nın yeterli stoğu olmadığını söylüyor. Burada sevinen tarafsa Vladimir Putin'in Rusya'sı oluyor. ABD'nin Avrupalı ortaklarına res çektiği, bazı üyelerinin itirazı nedeniyle Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi yeni savunma yapısından dışlamaya çalıştığı bir ortamda, Temmuz ayı başında Ankara'da yapılacak NATO zirvesi her zamankinden daha kritik bir anlam kazanıyor. NATO ile ilgili tüm tartışmalarda tüm yollar şimdi Ankara'ya çıkıyor. Trump, NATO'da kalmaya ikna edilebilecek mi? Avrupa'nın yeni savunması nasıl şekillenecek? Son yıllarda arabuluculuk rolüyle birçok krizin çözülmesine etkili olan ev sahibi Türkiye'yi hem kendi çıkarlarının korunması hem de ittifakta çözümlerin bulunması açısından yoğun bir mesai bekliyor. Hürriyet gazetesinde Nilgün Tekfidan Gümüş'ün NATO'da tüm yollar Ankara'ya çıkıyor başlıklı makalesini sundum. Kısa bir aradan sonra yayınımız devam edecek.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
2: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
0: 6 Mayıs Çarşamba Makaleleri. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki

ediyoruz. Dün Milli Savunma Bakanlığı kıtalar arası balistik füze Yıldırım Han'ı tanıttı. Bence Türk savunma sanayinde en önemli gelişmelerden biri bu. Yıldırım Han balistik füze sistemi Mach 9 ile Mach 25 aralığında değişen hipersonik hızlara ulaşabilme kapasitesi sayesinde mevcut hava ve füze savunma sistemlerini aşma kabiliyetine sahip. Modern harp doktrinleri çerçevesinde kritik bir kuvvet çarpanı niteliği taşımaktadır. Sistem yüksek hız ve manevra kabiliyeti kombinasyonuyla hedef bölgeye erişim sağlayarak karşı tarafın erken uyarı ve önleme imkanlarını kısıtlıyor. Caydırıcı olmak açısından çok önemli bir gelişme bu. Kıtalar arası balistik füze seri üretime geçtiğinde çok faydalı olacak. Bölgede dengeleri de değiştirecek. Dün Saha 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda Aselsan'ın ürettiği yeni projeler tanıtıldı. Aselsan, fuar kapsamında Türkiye'nin ilk kamikaze otonom sualtı aracı Kılıç'la kamikaze insansız deniz aracı Tufan'ı vitrine çıkararak geleceğin milli teknolojilerini törenle tanıttı. Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, kamikaze sualtı aracı ailesini Kılıç olarak isimlendirdiklerini ifade etti. Ahmet Akyol, Türkiye'nin ilk kamikaze otonom sualtı aracı aslında son derece maliyet etkin caydırıcı sistem olarak Bahriye'mizin, dost ve müttefiklerimizin envanterine girmek üzere buradayız. Arge süreçleri devam ederken seri üretimi planladığımızı özellikle ifade etmek isterim. Kılıç, Türkiye'nin ilk sualtı kamikaze otonom aracı olarak milletimize hayırlı olsun dedi. Akyol, yeni su üstü kamikaze aracı Tufan'ın ağır torpido kadar harp başlığı taşıyabilen, otonom çalışabilen, uydudan kontrol edilebilen kamikaze su üstü aracı olarak 2027'de envantere gireceğini dile getirdi. Deniz hedeflerini tespit ve imha etmek amacıyla tasarlanan insansız, tek kullanımlık, çok hafif sınıf kategorisinde yer alan Kılıç 10, düşük görünürlük profiline sahip kompak ve hidrodinamik tasarımıyla geliştirilen sualtı sistemi olarak öne çıkıyor. Asimetrik deniz harbi ve sualtı yüzey operasyonları için optimize edilen Kılıç 10, yüksek hassasiyetli imha, sürü operasyon yeteneği, kablo güdümlü kontrol, düşük tespit edilebilirlik gibi özellikleri sahada fark oluşturuyor. Kılıç ürün ailesinden Kılıç 200 ürünü orta sınıf kategorisinde, Kılıç 10 gibi düşük maliyetli, yüksek menzil ve yüksek patlayıcı miktarına sahip olan üyesi Kılıç 200, İDA'yla bırakma, entegre harp başlığıyla yüksek hassasiyetli imha, sürü operasyon yeteneği, su üstü termal ve IR kamerayla artırılmış görev menzili ön plana çıkıyor. Yüksek patlayıcılı harp başlığı taşıyabilen Tufan, sürü düzeninde görev yapabilen ve gelişmiş durumsal farkındalıkla otonomi kabiliyetlerine sahip bir İDA olarak dikkat çekiyor. Tufan, gelişmiş durumsal farkındalığı, otonomi özelliğinin yanı sıra yüksek hız ve manevra kabiliyetiyle Mavi Vatan'da kuvvet çarpanı bir güç olacak. Yüksek patlayıcılı harp başlığının yanı sıra sürü düzeninde otonom seyir ve görev icrası yapabilen Tufan'ın görüntüye dayalı hedef tespit ve entegrasyon kabiliyeti bulunuyor. Baykar'da dün K2 kamikaze İHA'yla akıllı donanım mühimmatlar, mızrak ve sivrisineği ilk kez görücüye çıkardı. Bunlar feda edilebilir sınıfıyla akıllı donanan mühimmat teknolojisinde yeni bir dönemi başlatan 3 stratejik ürün. Yüksek hassasiyetli vuruş kabiliyetini düşük maliyetli ve feda edilebilir bir mimariyle birleştiren K2 kamikaze İHA, modern harp sahasındaki sürü operasyonları için yeni nesil bir vurucu güç sunuyor. Taktik seviyelerdeki operasyonlar için esnek ve akıllı bir çözüm sunan Sivrisinek ise dinamik çatışma ortamlarında keşif ve imha görevlerini tek bir gövdede birleştiriyor. Yapay zeka destekli tam otonomiye sahip olan akıllı dolanan mühimmatlar, mızrak ve sivrisinek, GNSS'den bağımsız olarak yapay zeka ile güçlendirilmiş görsel konumlandırma yeteneğiyle en zorlu coğrafyalarda dahi yüksek hassasiyetle hedefleri bularak angaje olabiliyor. Türkiye savunma sanayinde caydırıcı özellikli ürünler

etmeye devam ediyor. Dünya da artık bunu kabul etmiş. Devamı da gelecektir. Türkiye Gazetesi'nde Cem Küçük'ün savunma sanayinde müthiş yenilikler başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Melih Altınok'un Hürmüz sadece İran'ın değil İsrail'in de kozu başlıklı makalesini sunuyorum. Müzik. 28 Şubat'ta başlayan Amerika-İsrail ile İran arasındaki savaş sadece askeri bir kriz olmanın ötesinde küresel ekonomiyi sarsan bir enerji şokuna dönüştü. Hürmüz Boğazı'nın büyük ölçüde kapanması petrol arzında keskin daraltma oluşturdu. Brent petrol fiyatları savaş öncesi 70 dolar bandından 100 doların üzerine fırladı. Bu artış dünya genelinde enflasyonu körükledi, üretim maliyetlerini yükseltti ve tedarik zincirlerini alt üst etti. IMF 2026 küresel büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti. Uzaması halinde resesyon riski belirginleşti. Özellikle Asya ve Avrupa gibi enerji ithalatçısı bölgeler darbe aldı. Körfez ekonomileri ise adeta çöktü. Petrol ve gaz altyapısındaki hasar, ihracat gelirlerini eritti, turizm ve finansal akımları sekteye uğrattı. Kısa vadede savaş enflasyonu diye nitelenen bu tablo, fakir ülkelerde gıda ve yakıt krizini derinleştirdi. Zengin ülkelerde ise merkez bankalarını faiz artırımı baskısı altına soktu. Gıda ve gübre fiyatlarında artış gibi dolaylı etkilerde cabası. Enerji ithalatçısı olan ülkemizde her 10 dolarlık petrol artışı başına yaklaşık 4,5-5 milyar dolarlık ilave cari açık yüküyle karşı karşıya kaldı. Savaş Türkiye'de dezenflasyon sürecini zorluyor. Bütçe disiplinini tehdit ediyor ve günlük hayatı pahalılaştırıyor. İşte tam bu noktada Türkiye neden bölgede savaş istemez, İsrail neden ister tezi netleşiyor. İran savaşını çıkaran taraf olarak İsrail'in, Türkiye gibi enerji ithalatçısı komşu ülkelerin ekonomilerinin bu şoktan olumsuz etkilenmesini hesap etmemiş olmaz değil mi? Hatta bu nokta temel motivasyonları bile olabilir. Zira 3 yıldır açıktan savaş pozisyonu alan İsrail zaten doğrudan savaş maliyeti ödüyor. Son krizin ek yükü Tel Aviv için sürpriz değil. Ekonomik yan etkileri göze alabiliyor. Enerji bağımsızlığına sahip ekonomisinin büyük kısmı hizmet ve yüksek teknolojiden oluşuyor. Fitch, Moody's gibi kuruluşlar kredi notunu indirse de ABD desteği şoku yumuşatıyor. Ancak bu denge enerji bağımlılığı yüzünden enflasyon artı cari açık artı rezerv erimesi sarmalına giren dünyanın geri kalanı için olduğu kadar İsrail için de sürdürülebilir değil. Tel Aviv'in Hürmüz'ün küresel ekonomiyi etkileyecek bir koz olarak kalmasını en az Tahran kadar istediği ortada. Ne var ki milyonlarca insanın refahının daracık bir boğazın kırılgan huzuruna bağlanamayacağı Avrupa devletleri tarafından bile anlaşıldı. Nitekim Hürmüz'ü bypass edecek alternatif arayışları proje aşamasını geçmiş durumda. İsrail öldürmeyen darbenin güçlendirdiğine yakın vadede şahitlik edecek. Ekonomilerine darbe vurmaya çalıştığı Körfez ve bölge ülkeleri İsrail'in operasyonlarına karşı daha dayanıklı hale gelecek. Sureti haktan görünüp savaş çığlıkları atanları bir de bu manzara içinde değerlendirin lütfen. Sabah gazetesinde Melih Altınok'un Hürmüz sadece İran'ın değil İsrail'in de kozu başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Nedim Şener'in PKK'nın Fesih Kongresi'nin birinci yılında Bahçeli'den kritik öneri başlıklı makalesini sunuyorum. ...1990'larda reel sosyalizmin iç nedenlerle çöküşü ve ülkede kimlik inkarının çözülüşü, ifade özgürlüğünde sağlanan gelişmeler,
PKK'nın anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve fesini gerekli kılmıştır. Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir diyerek, 1978 yılında kuruluşunu ilan ettiği terör örgütünün 47 yıllık varlığına son vermişti. PKK terör örgütü de 5-7 Mayıs 2025 tarihleri arasında yaptığı 12. kongresinde fesih kararı aldı, bunu da 12 Mayıs'ta kamuoyuna duyurdu. PKK'nın fesih kararı aldığı kongresinin üzerinden tam bir yıl geçti. Bu süre içinde sözde ateşkes ilan eden PKK, 11 Temmuz'da sembolik silah yakma ve zaten varlığı kalmayan Türkiye'den çekilme, Kuzey Irak'ta bazı alanları boşaltma dışında bir şey yapmadı. Bu arada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Koalisyonu Komisyonu ise 18 Şubat 2026 tarihli bir rapor hazırlayarak önemli bir adım attı. Buna göre Milli İstihbarat Teşkilatı PKK'nın silah bırakmasını takip edecek, doğrulama ve teyit mekanizmasıyla hazırlanacak raporlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak, ardından da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasal adımlar atılacaktı. Ancak MİT, PKK'nın fesih kararına rağmen Öcalan'ın iradesini tanımadığı ve silah bırakmadığını belirledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin raporunu hazırlamasından tam 10 gün sonra 28 Şubat'ta İsrail ve ABD'nin İran'a saldırısı da rapor doğrultusunda atılacak adımların da durmasına yol açtı. Bunda İsrail'in ABD'nin desteğiyle İran'a yönelik karı saldırısında PKK'nın İran kolu PEJAK dahil bölücü Kürt örgütlerini kullanma planı etkili oldu. Ancak Türkiye'nin müdahalesiyle bu plan çöktü. Buna karşın İsrail, PKK dahil bölücü Kürt örgütleriyle teması kesmedi, olası bir kara operasyonunda kullanılmak üzere Mossad'ı devreye soktu. PKK yöneticilerinden Murat Karayılan geçen hafta yaptığı açıklamada, "Şu an itibariyle süreç dondurulmuştur, her halükarda seçeneksiz de değiliz" derken, seçeneğin soykırımcı İsrail'e maşalık yapmak olduğu açıktı. Nitekim konuyu yakından takip eden uzman isimlerden birisi olan SETA Dış Politika Araştırmacısı Can Acun, dün Anadolu Ajansı'nda yazdığı analizinde İsrail'in PKK'nın silah bırakmasını önlemeye yönelik girişimlerini şöyle ifade etti. Sahadan gelen bilgiler bu süreçte İsrail'in hem Kandil PEJAK hem de Suriye'deki SDG-YPG bileşenlerine sabırlı olmaları ve asla tasfiye olmamaları gerektiğini telkin edildiğini gösteriyor. Kandil'in bir yandan Öcalan'ın talimatları ve tabanın talepleri, bir yandaysa İran'da oluşabilecek yeni fırsatlar ve İsrail'in yönlendirmesi arasında pozisyon almakta zorlandığını ve zaman kazanmaya yönelik bir hareket tarzının içerisine girdiği söylenebilir. Dolayısıyla İsrail daha önce Amerika başta olmak üzere emperyalistlerin maşası olan PKK kartını elinde tutmak için elinden geleni yapıyor. İsrail'in bu planını bozmanın yolu terörsüz Türkiye, terörsüz bölge sürecini sonuca ulaştırmaktır. Bu aşamada dün PKK adına Mustafa Karasu tarafından yapılan açıklama da Öcalan'ın statüsü gündeme getirildi. Bir yıl önce fesih kararı alsa da silah bırakmaya yanaşmayan terör örgütü önerilerini dikkate almadıkları Öcalan'ın statüsünü gündeme getirerek dondurulmuştur dedikleri süreci kesintiye uğratmaya yönelik taktiksel bir açıklama yaptı. Ancak Devlet Bahçeli'nin dünkü açıklamaları bu oyunu da bozacak nitelikteydi. Aynı gün MHP lideri Devlet Bahçeli grup konuşmasında önemli bir çıkış yaparak Öcalan'ın statü meselesinin konuşulması önemli. Statü açığı varsa ele alınmalıdır. Bu tartışmalara son vermek için bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum. Fakat elbette başka alternatifler de üretilebilir. Temennimiz PKK'nın kurucu önderliğinin bir tanım altında görev yapmasıdır. MHP kaynakları Devlet Bahçeli'nin önerdiği barış süreci koordinatörlüğü konusunda doğrudan Öcalan'ın değil süreci yönetecek yeni bir komisyona da ihtiyaç olduğu yönünde. Bu komisyonun başkanı da Bahçeli'nin önerdiği koordinatör görevini üstlenebilir. Sürecin ilerlemesi PKK silah bıraksın sonra yasal düzenleme yapılsın ve önce yasal düzenleme yapılsın sonra silah bırakılsın noktasında kilitlenmiş görünüyor. Bu kilidi açmaksa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapan partilerin tutumuna bağlı görünüyor. Bu konuda itirazı olanların da görüşlerini dile getireceği yer Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Terörle mücadele için şehitlerimiz ve gazilerimiz de bedel ödeyen, 2,5 trilyon dolar ekonomik maliyete katlanan Türk milleti gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki partiler ve milletvekilleri görevini yapmalı.
Elbette Türkiye Cumhuriyeti Devleti tüm kurumlarıyla terörle mücadelede taviz, bölücülüğe geçit vermedi, vermeyecektir. Ama başından beri tek amacı Türk milletinin birlik ve beraberliği ile kardeşliği olan Devlet Bahçeli'nin önerisini destekleyenler de, itiraz edenler de görüş ve önerilerini dile getirmeli. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da dün gelin süreci risklerden koruyacak, takibini yapacak bir mekanizma kuralım, adı Barış İzleme ve Takip Kurulu olsun dedi. Meclisteki siyasi partilerin vereceği üyeler süreci takip etsin, kolaylaştırıcı olsun diyerek Bahçeli'nin açıklamalarına destek verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da son grup konuşmasında olduğu gibi komisyon raporunun onaylanmasıyla sürecin kesintisiz devam ettiğini ve gerekli adımların atılacağını söylemesi meclis çatısı altında bu kilitlenmenin açılacağına dair işaretler veriyor. 1 Ekim 2024'te temelleri atılan Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge çalışmasının olumlu sonuçları Suriye'de ve İran'a yapılan saldırı sırasında görüldü. Özellikle Türkiye'nin çevresinde yayılmacı strateji yürüten soykırımcı İsrail'in PKK üzerinden yayılmacı ve bölücü planları da bertaraf edildi. Elbette hala İsrail'e maşalık yapmak isteyen ve silah bırakmaya direnenler olacaktır. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin devreye girmesiyle bu tehdit bertaraf edilecektir. Hürriyet gazetesinde Nedim Şener'in PKK'nın fesih kongresinin birinci yılında Bahçeli'den kritik öneri başlıklı makalesini sundum. 7 Mayıs Perşembe makaleleri. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye gazetesinden geliyor. Türkiye'de Rahim Er'in Yıldırım Han Füzesi başlıklı makalesini sunuyorum. Sınai inkılabını vaktinde yakalayamamak bize bir imparatorluğu kaybettirdi. Bu yüzden son iki asrımız emperyalistlerin vesayet dayatmalarını göğüslemekle geçti. Bugün geldiğimiz noktada savunma ve taarruz sanayinde şükür secdesine varacak yüksek muvaffakiyetlere imza atmaktayız. Bu iktidarın maddi kalkınmadaki en yüksek başarısı savunma sanayidir. Şimdi zirve hizmetimizi Yıldırım Han füzemizde vermiş olduk. 6000 kilometre menzille ilk kıtalar arası balistik füzemizdir. Bu Şahi füzemiz 16 metre uzunluktadır. Savunma sanayinde devlet kurumlarımızla şirketlerimiz yarış halindeler. Kısa aralıklarla sahaya yeni bir eserimiz çıkmaktadır. 2 yıl kadar evvel o günkü genel müdür Sayın Temel Kutil bizi TUSAŞ'ta ağırladığında yakından gördüğümüz Kaan ve diğer milli varlıklarımızla göğsümüz kabarmıştı. Şimdi Yıldırım Han'la daha da ileriye gitmiş olmaktayız. Şüphesiz ki şu kaçınılmaz sualdir. Ne oldu ki Türkler savunma ve savaş sanayinde böylesi bir kalkınma süratini yakaladılar? Bunun cevabı gençlerimize hitap ettiğimiz o sözdür. Deden yaptı, sen de yaparsın. Bu ülke çocuklarının Tanzimat'tan beri kendilerine yüklenen aşağılık kompleksinden kurtarılarak şahsiyet ve kendine güven duygusuna kavuşturulmaları gerekirdi. Bugünkü iktidarın dile gelmeyen büyük hizmeti budur. Adnan Menderes'te kıpırdayan, Turgut Özal'la esmeye başlayan imanına dayanma, tarihine yaslanma ve şahsiyetle doğrulma hali Recep Tayyip Erdoğan iktidarında güçlü bir rüzgara dönüştü. Bu kutlu rüzgar Yıldırım Han'dan itibaren Allah'ın izniyle fırtınaya dönüşecektir. Yıldırım Bayezid Han bugün bizlere Nibolu Kalası önünde gecenin karanlığında kale kumandanı Doğan Bey'e "Yettim bre Doğan" diye haykırması misali sanki maveradan, ötelerden "Yettim bre evlatlarım, yettim, yetti bu mezalim, silkinin ve ne olduğunuzu hatırlayın" der gibidir. Savunma sanayimiz 2071 Cihan Devleti Kızıl Elma aşkımıza azimle devam ettiği içindir ki katil İsrail batılı başkentlere dönerek "Durdurun şu Türkiye'yi" diye yalvarıyor. Korkunun ecele faydası yoktur. Yiğit düştüğü yerden ayağa kalkacaktır.
Mehmetçik bir gün Kudüs'e girecek ve ilk halkasını, Filistin cephesinin son halkasını, Gazze'nin teşkil ettiği 1,5 asırlık ihanet ve vahşetin hesabını soracaktır. Yıldırım Han kıtalar arası füzemiz bu denli kıymetlidir. Emeği geçen, alın ve akıl teri döken herkesi en kalbi hislerimizle tebrik ediyoruz. Bu silah, roket, tank ve füzeleri imal edenlerin dedesi Fatih, Şarki Roma muhasarasında bir taraftan Konstantiniyye'ye yüklenirken bir taraftan yeni silahlar için kafa yoruyordu. Geri tepmesiz toplar genç padişahın İstanbul'un fethindeki buluşudur. Bu makaleyi burada noktalayabiliriz ancak burada susar ve söylenmesi gerekeni dile getirmezsek yarın Yıldırım Bayezid Han'ın yüzüne bakamayız. Elimizdeki kaleme kötülük yapmış oluruz. Bahsettiğimiz füze anlatmaya çalıştığımızdan da kıymetlidir. Bir istiklal ve istikbal teminatımızdır. Ama bu eserde göze batan bir hata gördük. Kim düşündüyse teşekkür ederiz. Sultanın şefaatine nail olsun diye dua ederiz. Yıldırım Bayezid Han'ın tuğrası füzemize nakşedilmiş. Ne var ki tuğra, yani sultanın imzası, füzenin en görünen yeri olan Kartal Burnu tarafına değil, pek de görünür olmayan yan tarafa yazılmış. Böylesi bir hata olmamalıydı. Yıldırım Han füzemizin burun kısmında Kemal Atatürk imzası yer alıyor. Bu imzanın bir Ermeni ressamın eseri olması, ismin Kemal değil Kamal olduğu gibi konulara temas etmeyeceğiz. Şu var ki ilk reisi cumhurun adı birkaç üniversiteye verilmiştir. Ülke satında yüzlerce cadde ve meydan ismini taşımaktadır. Dünyada en fazla büst ve heykeli yapılan siyasilerden biridir. 1943'lerden itibaren Türk Dil Kurumu lügatinde Kemalizm maddesinin karşısında Türk'ün dini yazmaya başladı. 1951'de Atatürk'ü koruma kanunu yapıldı. Bu yasayı Demokrat Parti çıkarttı. Başvekil Adnan Menderes gelmekte olan bir oyunu bozmak için buna mecbur kalmıştı. Bugün CHP'ye düşen söz konusu yasanın yürürlükten kaldırılması için meclise kanun teklifi vermektir. Çünkü fanatikleri Kamal Atatürk'e ilahlık yakıştırmaya kadar her mübalağalı bağlılığı göstermiş, bazı sevmeyenleri de en ağır sözlerle nefretlerini dile getirmişlerdir. O kadar ki 5816 sayılı kanun meriyetten kaldırılsa övenler de sövenler de daha fazla bir söz söyleyemezler. Herkes diyeceğini demiştir. Bir memlekette bir kimse sadece met edilebiliyor fakat en tarafsız tenkitler dahi yapılamıyorsa orada fikir hürriyetinden bahsedilemez. Bir insan Fatih'in türbesi olsa olsa 50 metrekaredir fakat Anıtkabir'in yalnızca mezar ve ilgili müştemilatı 120 bin metrekaredir, bunun makul bir tarafı olabilir mi dese savcı o vatandaşı mevzuata göre mahkemeye celbedebilir. Dün yaka paça derdest ederlerdi. E-Devlet uygulamasına girince insanın karşısına hemen fotoğrafıyla beraber atam diye bir kelime gelmekti. Bu bir yanlıştı. Yıldırım Han füzesindeki aşırılık da aynı şekilde yanlış olmuştur. Söz malum ve meşhurdur. Bir şey haddini aşarsa zıddına inkılap eder. Bütün samimiyetimizle söylüyoruz. Bugün Atatürk'e en büyük zararı müfrit Atatürkçüler vermekteler. Bırakalım tarihi kişileri. Namuslu tarihçiler nabza göre şerbet vermeden, çekinmeden dürüstçe yazıp konuşsunlar. Mühür, eleştiri dal kavukluktan yeğdir. Türkiye Gazetesi'nde Rahim Er'in Yıldırım Han Füzesi başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var.

Sabahta Bercan Tutar'ın Türkiye'nin dediğine geldiler başlıklı makalesini sunuyorum. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz krizinde yeniden rota değiştirmesi tarafların masaya oturma ihtimalini tekrar güçlendirdi. Amerikan yönetimi İran'a dün 14 madde içeren tek sayfalık bir anlaşma metni iletti ve 48 saat içinde cevap beklediğini duyurdu. ABD'nin bu açıklamanın ardından Hürmüz'ü özgürleştirme projesi kapsamında pazartesi günü başlattığı Körfez'de mahsur kalan gemilere savaş muhritleriyle eşlik etme operasyonlarını durdurması, İran'la sınırlı bir çerçeve anlaşmasına doğru geçişin işareti olarak okunuyor. Trump da kendi sosyal medya hesabından bu kararın Pakistan ve diğer ülkelerin talebi üzerine ve İran'la tam ve nihai bir anlaşma yönünde büyük ilerleme kaydedildiği gerekçesiyle alındığını belirtti. Salı günü de Amerika Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 28 Şubat'ta başlatılan hava ve deniz harekatının sona erdiğini ilan etti. Savaş Bakanı Hegseth de Rubio'dan bir gün önce Körfez'de karşılıklı saldırılar üzerine yaptığı açıklamada ateşkesin sürdüğünü vurgulamıştı. Beyaz Saray da zaten İran tarafına sunulan metnin hedefinin gelecekteki müzakereler için bir anlayış mutabakatı olduğunun altını çiziyor. Bu da İran'ın önce Hürmüz'ü çözme sonra nükleer düzenleme talebinin Trump tarafından kabul edildiği seçeneğini akıllara getiriyor. Bütün yumurtaları aynı sepete koymama şeklinde tanımlanan aşamalı müzakere yöntemi teklifinin ilk olarak Türkiye'den geldiğini ve Sayın Hakan Fidan'ın önerisi olduğunu hatırlatmak lazım. Sayın Fidan, savaş öncesi ve sırasında yaptığı açıklamalarda bir uzlaşıya varılması için taraflara bütün sorunların aynı anda ve tek celsede ele alınması yerine kolaydan zora doğru aşamalı ve tedrici bir müzakere modelinin uygulanması tavsiyesinde bulunmuştu. Geldiğimiz aşamada ABD ve İran'ın Başkan Erdoğan'ın da sık sık altını çizdiği bu diplomatik çözüm modeline göre bir yol izleyebilecekleri anlaşılıyor. Zaten Pakistan üzerinden Amerika'ya iletilen önerilerde de İran'ın son haftalarda çok aşamalı müzakereler talep ettiği belirtiliyordu. 14 maddelik yeni anlaşma metni ABD'nin bu aşamalı müzakereler teklifine olumlu yaklaştığının göstergesi olarak yorumlanıyor. Zira Amerika Başkanı daha önce nükleer programdan vazgeçme şartının Tahran'la yapılacak herhangi bir görüşmenin merkezinde yer aldığını ısrarla vurguluyordu ancak tehlike geçmiş değil. Bu sefer de süre baskısı var. Bu nedenle Amerika'nın İran'a sunduğu 14 maddenin kabulü için 48 saat ısrarı yeni müzakereleri daha başlamadan dinamitleyebilir. Fakat ortak kanı Amerika'nın Tahran'ın çok aşamalı müzakereler talebini kabul ettiği yönünde. Genel gidişatta Amerika ve İran arasında savaşı sona erdirmeyi ve nükleer müzakereler için bir çerçeve anlaşmasına ulaşmayı hedefleyen 14 maddelik yeni mutabakat metninin bir sonuç vereceği yönünde. Haliyle Amerika ve İran arasındaki uzlaşı arayışlarının Türkiye'nin daha bu savaş başlamadan önerdiği aşamalı müzakerelere demirlemesi, Türkiye'nin sahip olduğu küresel diplomatik vizyonu bütün haşmetiyle dünyaya bir kez daha kanıtlıyor.

Abdullah Öcalan için statü açığı varsa, bu açık Türkiye Cumhuriyeti lehine, terörsüz Türkiye hedefinin başarısına hizmet edecek biçimde ele alınmalıdır. Bu tartışmalara son vermek için bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bu açıklamaları Ankara'da büyük yankı uyandırdı. PKK'nın fesinin birinci yılında Devlet Bahçeli'nin açıklamaları sıradan bir siyasi değerlendirme değil. Çünkü Bahçeli uzun süredir devlet güvenlik aklının stratejik başlıklarını kamuoyuna taşıyan isimlerden biri olarak görülüyor. Amerika-İsrail-İran geriliminin Türkiye'nin tüm dengelerini etkileyebilecek büyük bir deprem potansiyeli taşıdığını belirten MHP liderinin sözlerinden hareketle Orta Doğu yeniden şekilleniyor, Gazze Savaşı sonrası dengeler değişti, İran baskı altında, Amerika yeni bölgesel güvenlik mimarisi kurmaya çalışıyor, İsrail topraklarını genişletme derdinde, Suriye dosyası hep masada, Irak'ta yeni denklem oluşuyor. Tam bu süreçte Bahçeli'nin yaptığı çıkışın zamanlaması tesadüf değil. Çünkü Türkiye artık yalnızca terörle mücadele yürütmüyor. Türkiye aynı zamanda yeni bölgesel düzen kurulurken kendi güvenlik kuşağını inşa etmeye çalışıyor. Bu güvenlik kuşağında temel soru şu: PKK tamamen tasfiye edilecek mi? Yoksa bölgesel denklem içinde kontrol altında yeni bir forma mı dönüşecek? İçindeki fraksiyonlar da göz önünde bulundurulursa başka ülkelerce devşirilecek mi? İşte Bahçeli'nin sözleri tam da bu tartışmanın merkezine oturuyor. Özellikle Abdullah Öcalan'ın koordinasyon benzeri bir rol üzerinden tartışılması, klasik güvenlik anlayışının ötesinde yeni bir stratejik yaklaşımın sinyali olarak yorumlanabilir. İsim farklı olsa da sürecin ilerlemesi için bir mekanizma üzerinde çalışılabilir. Çünkü artık mesele sadece Kandil değil. Suriye sahası, Kuzey Irak dengesi, Amerika'nın SDG-YPG politikası, İran sonrası oluşabilecek boşluk, İsrail sonrası yeni Orta Doğu hattı. Hepsi aynı dosyanın içinde. Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarını bitirdi ancak örgütün tamamı silah bırakmadı. Örgüt sınırdaki mağaraların bazılarını boşalttı ama devletin beklentisi bunun sürmesi. Devlet önce silahların tamamının bırakılmasını istiyor. Örgütse önce yasal düzenlemeyi bekliyor. Bu öncelik tartışmasının güven sorununa dönüşme ihtimali var. Bu nedenle de pedal teorisi sürmeli, yani bisiklet durmamalı. Güven sorunu riskini okuyan MHP liderinin son dönemde bazı isimlerce dile getirilen güvenlik kaynaklarının silah bırakma raporu beklenmeli, tamamının bıraktığı toparlandıktan ve raporlandıktan sonra adım atılmalı yönündeki söylemlere bazı itirazları olduğu belirtiliyor. MHP liderinin güvenlik güçlerinin yaklaşık 1,5 yıldır örgütü ve silah bırakma sürecini takip ettiğine, yani ellerinde bir veri olduğuna dikkati çektiği belirtiliyor. Bu veri ışığında da bazı adımların atılması gerektiğini düşündüğü ifade ediliyor. Örgünün atması gereken adım varsa bunun atılmasının sağlanması, düzenlemelerin de bu çerçevede hayata geçirilmesi. Kısacası Bahçeli sürecin bahaneyle durmasını ya da bitmesini istemiyor. Bölgedeki gelişmeler ışığında sürecin kararlılıkla yürütülmesi gerektiğine inanıyor. Bahçeli'nin dış politikayla iç politika birbirinden kopuk değildir vurgusunun nedeni de bu. Örgütün eski model mevcut şartlarda artık sürdürülebilir olmadığı belli. Dağ kadrolarıyla yürüyen klasik yapı artık küresel sistem açısından maliyetli hale geldi. Bunun yerine daha esnek, daha siyasi, daha uluslararası meşruiyet arayan bir model arayışında oldukları görülüyor. Ancak burada Türkiye açısından temel soru şu olacak: bu dönüşüm gerçekten silah bırakmaya mı gidiyor? Yoksa yalnızca yeni bir ambalaj mı hazırlanıyor? Ankara'nın önümüzdeki dönemde en dikkat edeceği başlık tam da bu olacak. PKK'nın kendisini APO'cu hareket gibi yeni tanımlarla öne çıkarması yalnızca sembolik değil. Bu aslında 3 katmanlı bir dönüşüm operasyonu olabilir. 1. Terör örgütü kimliğinden çıkma arayışı. PKK adı Türkiye, ABD, Avrupa Birliği tarafından resmen terör örgütü olarak kabul ediliyor. Bu nedenle de hareket, barış süreci, demokratik siyaset gibi kavramlar öne çıkarılıyor. Amaç silahlı örgüt görüntüsünden siyasi harekete geçiş zemini oluşturmak gibi görünüyor. Bu model dünyada daha önce görüldü. Örneğin İRA siyasete evrildi, FARC partiye dönüştü, ETA silahsızlandıktan sonra dağıldı. 2. Kandil
içi güç savaşı. APO'cu hareket vurgusu aynı zamanda örgüt içindeki mücadeleyle ilgili. Çünkü bugün PKK yekpare değil. Bir tarafta Kandil'deki klasik kadro, bir tarafta YPG üzerinden Suriye hattı, başka bir tarafta Avrupa yapılanması ve ayrıca DEM Parti siyaseti var. Öcalan'ın yeniden merkeze taşınması örgütü tek merkeze toplama girişimi olabilir. Çünkü devlet açısından dağınık yapı risklidir. Kontrol edilebilir tek muhatapsa daha yönetilebilir görülür. Terör örgütü PKK'nın kendisini APO'cu hareket yöntemi olarak tanımlamaya başlaması sıradan bir isim değişikliği değil. Bu kararın zamanlaması, kullanılan kavramlar ve aynı günlerde Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamalar birlikte okunduğunda ortaya çok daha büyük bir tablo çıkıyor. Çünkü mesele artık yalnızca silah bırakma tartışması değil. Mesele örgütün kendisini yeni döneme nasıl adapte edeceği, devletin hangi stratejik zeminde hareket ettiği ve Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda nasıl bir güvenlik siyaset dengesi kuracağıdır. En kritik nokta terör örgütü listesinden çıktı mı? Bu sorunun yanıtı hayır. Uluslararası hukukta yalnızca isim değiştirmek yeterli değil. Bir örgütün listeden çıkabilmesi için genellikle silahlı faaliyetlerini tamamen durdurması, örgütsel yapısını feshetmesi, finans ve lojistik ağlarını dağıtması, yeni isim altında devam etmediğinin kanıtlanması gerekir. Eğer aynı kadrolar, aynı komuta zinciri, aynı finans ağı, aynı ideolojik yapı devam ediyorsa, uluslararası hukuk çoğu zaman isim değişti ama örgüt aynı değerlendirmesi yapar. Bu nedenle APO'cu hareket yönetimi adı kullanılması örgütün otomatik olarak meşru hale geldiği anlamına gelmiyor.

0: Hürriyet gazetesinde Hande Fırat'ın MHP liderinin mesajlarının perde arkası başlıklı makalesini sundum. Kısa bir aradan sonra yayınımız devam edecek.
1: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
2: Bugün sizlere HPV'li
3: ya da belli yöntemler var.
2: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
3: Doğum sonrası yapılan
2: vermiş olduğunuz değerli bilgiler. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
1: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
2: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
3: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
4: TGRT FM.
0: 8 Mayıs Cuma makaleleri. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Aybike Sinan'ın Dijital Bataklık ve Gazetecilik başlıklı makalesini sunuyorum.

İnsanlık tarihi boyunca bilgi her zaman güçle eşdeğer görüldü. Ancak 2026 yılına geldiğimizde bilgi güçtür tanımı teknolojik devrimlerin ağırlığı altında köklü bir değişikliğe uğradı. Artık güç sadece bilgiye sahip olmak değil ne yazık ki. Gerçek güç milyarlarca sahte veri, manipüle edilmiş görüntü ve otonom yazılımların ürettiği gürültü arasından gerçeği çekip çıkarabilmek haline geldi. Bugün internet bir bilgi pınarı olmaktan ziyade Elslop adını verdiğimiz yapay zeka üretimi içerik çöplüğüyle istila edilmiş devasa bir zehirli bataklığa dönüşmüş durumda. Yapay zeka modelleri ara tarafından hiçbir insan denetimi olmaksızın sadece arama motorlarını manipüle etmek ve reklam geliri elde etmek için üretilen milyarlarca içerik dijital dünyayı bir çöp deryasına çevirdi. Sosyal medya akışları hiç yaşanmamış tarihi olaylar, uydurma sağlık tavsiyeleri ve sahte görsellerle doldu taştı birdenbire. Bu kirlilik sadece vaktimizi çalmıyor. Daha da sinsi bir tehlikeye, epistemik yorgunluğa yol açıyor. İnsanlar daha neyin doğru olduğunu anlamaya çalışırken o kadar büyük bir bilişsel yükün altında kalıyor ki bir noktadan sonra hakikati aramaktan tamamen vazgeçerek kendi ideolojik mahallelerinin yalanlarına sığınmayı tercih ediyor. Bilginin bu denli değersizleştiği bir ortamda toplumun ortak bir gerçeklik zemininde buluşması da imkansız hale geliyor ki en tehlikelisi de bu sanırım. Deepfake yalancının temettüsü haline geldi. Bu dijital bataklığın en ölümcül vuruşu kuşkusuz siyaset sahnesinde özellikle de seçim dönemlerinde gerçekleşecek. Öyle ki bundan sonra bir siyasetçinin hiç söylemediği bir sözü en ayrıntılı ses tınısına kadar taklit eden videolar saniyeler içinde milyonlara ulaşacak. Ancak burada asıl tehlike sahtenin gerçeğe benzemesi de değildir. İronik olan hakikatin bizzat sahte ilan edilmesidir. Literatürde yalancının temettüsü olarak bilinen bu fenomen, otoriter figürlere ve sorumluluktan kaçan siyasetçilere aynı zamanda muazzam bir alan da açacak. Artık somut bir yolsuzluk kanıtı veya skandal bir ses kaydı ortaya çıktığında muhatabı sadece bu bir yapay zeka kumpasıdır diyerek işin içinden rahatlıkla sıyrılabilecek. Şüphe bir virüs gibi yayıldığında gerçeğin kanıtlanma yükümlülüğü de imkansız bir göreve dönüşecek. Peki bu dijital kaosun ortasında demokratik tercihimizi, seçim güvenliğini, hakikati, vicdanımızı, huzurumuzu, insanlığımızı ve en önemlisi zihinsel sağlığımızı nasıl koruyacağız? İşte tam da bu noktada yıllardır öldü ölüyor denilen geleneksel gazetecilik için tarihi bir Rönesans kapısı açılıyor. Hızın, niteliğin ve niceliğin savaşı kaybettiği bu çağda geleneksel gazetecilik artık haberi ilk veren değil, haberin doğruluğunu tescil eden bir güven makamı olarak görülecek. Geleceğin gazetecisi sadece iyi kalem oynatan bir yazar değil, aynı zamanda bir veri dedektifi, bir adli bilişim uzmanı ve her şeyden önemlisi etik bir pusula olma görevini de ifa edecek. İddia ediyorum, kısa zaman içinde hakikate susuyan okur artık her köşe başında bedava bulabildiği bilgiye değil, doğruluğu filtrelenmiş, sorumlu yazı işlerinin imbiğinden geçmiş, kanıtlanmış kanaate yatırım yapacaktır. Bu hakikat gazeteciliği en temel köklerine geri çağırıyor ve diyor ki, daha fazla sahada ol, kaynağın gözünün içine bak, belgeyi fiziksel olarak doğrula ve şeffaflığı bir namus meselesi haline getir. Kalem ve kelamın bekçisi ol. Hasılı dijital gürültü ne kadar artarsa insan dokunuşu ve kurumsal itibar o kadar pahalı bir cevhere dönüşecektir. Yapay zeka elimizdeki en güçlü enstrüman olabilir ancak o bir orkestra şefi değildir nitekim. Binaenaleyh hem medya üreticileri hem de tüketicileri olarak dijital konforun bizi sürüklediği bu yalan rüzgarına teslim olursak, demokrasinin en temel şartı olan aydınlanmış kamuoyunu ebediyen kaybedebiliriz. Okura sadece ne olduğunu anlatmak değil, neyin olmadığını da kanıtlamak zorundayız bundan böyle. Hiç kimse aklından çıkarmasın, yapay zeka her şeyi taklit edebilir ama vicdanı, merakı, hakikat aşkını ve ruhun özündeki insan olma nüvesini asla.

Türkiye Gazetesi'nde Aybike Sinan'ın Dijital Bataklık ve Gazetecilik başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Hilal Kaplan'ın Yıldırım Han'ın Hipersonik İmzası başlıklı makalesini sunuyorum. Türkiye'nin Yıldırım Han adı verilen yeni nesil kıtalar arası balistik füzesinin tanıtımı yalnızca bir savunma sanayi lansmanı değildi. Aslında ortaya konulan şey Türkiye'nin kendisini artık bölgesel değil küresel ölçekte bir stratejik aktör olarak konumlandırma iradesiydi. Zira 6000 kilometre menzil demek Amerika Birleşik Devletleri ve Çin hariç dünyanın büyük başkentlerine erişim kapasitesi demek. Kuzeybatıda, Orta Afrika'ya, Orta Doğu'dan neredeyse Güney Asya'ya kadar uzanan menzil Türkiye'nin klasik yakın çevre güvenliği paradigmasının dışına çıktığını da gösteriyor. Füzenin adı da tesadüfi değil. Yıldırım Han, Orta Çağ'ın son büyük Haçlı seferini Niboru'da yıldırım hızıyla bozguna uğratan Osmanlı padişahı Bayezid Han'ın lakabından geliyor. Yani mesele yalnızca teknik bir isimlendirme değil, tarihsel hafızaya gönderme yapan psikolojik bir çerçevede kuruluyor. Tanıtımın yapıldığı zemin de dikkat çekiciydi. Yıldırım Han, saha 2026'da görücüye çıktı. 120'den fazla ülkenin ve 1400'ü aşkın firmanın katıldığı bu dev organizasyon, Türkiye'nin savunma ekosisteminin artık yalnızca yerel değil, küresel bir vitrine dönüştüğünün son göstergesi oldu. Bir dönem dışa bağımlılık üzerinden konuşulan Türkiye, bugün kendi geliştirdiği sistemlerle uluslararası güç denkleminde yeni başlıklar açıyor. Ancak asıl çarpıcı olan füzenin teknik kapasitesi kadar verdiği siyasi mesajdı. Mach 25 seviyesine ulaşabildiği belirtilen hipersonik hız, mevcut hava savunma sistemlerinin reaksiyon süresini ciddi biçimde azaltıyor. Kabaca hesaplandığında saatte yaklaşık 30 bin kilometrelik bir hızdan söz ediyoruz. Modern savaş doktrini artık yalnızca vurabilmek üzerine değil, karşı tarafın önleme imkanını anlamsızlaştıracak sürat ve manevra kabiliyeti üzerine de kurulu. Üstelik taşıdığı 3 tonluk harp yükü konvansiyonel savaş anlayışının da değiştiğini gösteriyor. İlk bakışta nükleer başlık yoksa bu kadar yük neden taşınsın sorusu akla geliyor. Fakat yüksek hızın kapasitesine sahip termobarik mühimmatlar artık klasik savaşla stratejik caydırıcılık arasındaki çizgiyi bulanıklaştırıyor. Ortamdaki oksijeni kullanarak devasa basınç ve ısı üreten bu sistemler konvansiyonel mühimmatla bile nükleer seviyeye yakın psikolojik etki oluşturabiliyor. Tanıtım animasyonu ise ayrıca dikkat çekiciydi. Simülasyonda bir ülkenin nükleer tesislerinin, uydu sistemlerinin ve askeri havaalanlarının hedef alındığı görüldü. Resmi olarak isim verilmese de coğrafi çağrışımlar ve hedef tipleri birçok kişinin aklına güneydeki ülkeyi getirdi. Bu da Yıldırım Han'ın yalnızca teknik bir platform değil, aynı zamanda bölgesel güç dengelerine ilişkin stratejik bir mesaj taşıdığını ortaya koyuyor. Dünya yeni bir döneme giriyor. Artık yalnızca nükleer silaha sahip olanlar değil, hipersonik hız, uzun menzil ve yüksek yıkım kapasitesini birleştirebilen ülkeler de küresel caydırıcılık kulübüne yaklaşmaya başlıyor. Türkiye'nin vermek istediği mesaj tam da bu olabilir. Nükleer başlık mı? Belki yarın, belki yarından da yakın. Sabah gazetesinde Hilal Kaplan'ın Yıldırım Han'ın Hipersonik İmzası başlıklı makalesini sundum. Sırada Milliyet gazetesi var. Milliyet'te Zafer Şahin'in Bahçeli'nin özele verdiği mesaj başlıklı makalesini sunuyorum. Müzik
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin CHP'nin içinin karıştırılması, parçalanması, hukuki yönden zedelenmeye veyahut başka amaçlarla kullanılmasına müsaade edilmemesini temenni ederiz açıklaması, düşünülenin aksine yargıya değil Özgür Özel'e yapılan bir son uyarı. Bahçeli tecrübeli bir siyasetçi olarak gidişatı görüyor ve artık CHP'nin dışında Türk siyasetini de enfekte etme riski taşıyan sürecin demokratik işleyiş dahilinde sonlandırılmasını istiyor. Çünkü paranın gücüyle, belediyenin imkanlarıyla bir siyasi partinin yönetiminin değiştirilmesine hukukun göz yummayacağını biliyor. O dava bizzat CHP'lilerin şikayeti ve savcılığa sundukları delillerle açıldı üstelik. MHP lideri aslında CHP'nin genel başkanına üzerine yolsuzluk gölgesi düşmüş bir seçimle devam edemezsin. Partinin akil adamlarını topla, Kılıçdaroğlu'yla görüş, kurultaya git. Tarihin bu döneminde devletin Türkiye'nin çıkarlarını önceleyen bir CHP'ye ihtiyacı var diyor aslında. Bahçeli'nin açıklamasından saatler sonra MHP'nin hukukçu kurmayı Fethi Yıldız'dan gelen mutlak butlan değerlendirmesinin muhatabı da yine Özgür Özel. CHP yönetimi yargı kararını beklemeden önce kendi iç dinamikleriyle sorunu çözecek mi göreceğiz. Çözemezse çözülmeleri kaçınılmaz görünüyor. Anketlerin dili. Farkında mısınız, son günlerde yayınlanan bütün anketlerde AK Parti CHP'nin önünde. CHP'ye yakın anket şirketleri bile araştırmalarında iktidar partisinin yükseldiği, CHP'nin ise düşüşte olduğu sorucunu buluyor. Ekonominin hali ortada. Emekli isyanda. Hayat pahalılığı cep yakıyor ama ana muhalefet partisi eriyor. Özgür Özel sürekli iktidara yürüdüklerini savunarak herkesi tehdit ederken kendi partisinin belediye başkanları birer ikişer AK Parti'ye geçiyor. Sırada Afyonkarahisar Belediye Başkanı'nın olduğu artık bir sır değil. Senin partinin belediye başkanları bile istikbalini rakibinde görüyor. Var gerisini sen düşün. Acaba CHP yönetimi hiç öz eleştiri yapma gereği duyuyor mu? Biz nerede yanlış yapıyoruz diye kendilerine soruyorlar mı? Bu millet şartlar ne olursa olsun neden CHP'ye ülkeyi emanet etmek istemiyor? Yerel yönetimlerde sergiledikleri performansın doğal bir sonucu olabilir mi anketlere yansıyan bu tablo? Milletin kendilerine tanıdığı fırsatı 2 yıl içinde heba ettiler. Hiç boşuna anketlere kulp takmasınlar. Şu konjonktürde AK Parti ile başa baş olsan ne fark eder? Erdoğan seçim dönemlerinde 10 kaplan gücünde. O fark daha da açılır. Milliyet gazetesinde Zafer Şahin'in Bahçeli'nin Özel'e verdiği mesaj başlıklı makalesini sundum. Sırada Star gazetesi var. Star'da Filiz Katman'ın Krizden Ötesi başlıklı makalesini sunuyorum. Amerika Birleşik Devletleri ile İran karşılıklı çerçeve değiş tokuşunu sürdürüyor. Wall Street Journal, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yeni bir nükleer çerçeve sunduğunu belirtiyor. 30 günlük detaylı görüşmelerin başlaması için. Talepler muhtelif. İran'ın nükleer silah edinmeye çalışmadığına dair açıklama yapması, Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerin sökülmesi ve yeraltı nükleer çalışmalarının tamamen yasaklanması, ihlal durumunda cezai müeyyideler getirilmesi ve talep sonrası denetimlerin yapılması, uranyum zenginleştirmeye kalıcı değil 20 yıllık yasak getirilmesi, zenginleştirilmiş uranyum stoklarının tamamının teslim edilmesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı hafifletme ile uyumlu olarak Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, performansa dayalı peşin olmayan yaptırımların kaldırılması. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai ise Pakistan tarafından iletilen mesajların incelendiğini, henüz bir sonuca varılmadığını ve Amerika Birleşik Devletleri tarafına henüz bir cevabın verilmediğini ifade ediyor.
İranlı üst düzey yetkili Mohsen Rızai ise İran'ın savaş hasarı için tazminat içermediği sürece Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik herhangi bir Amerika Birleşik Devletleri planını reddedeceğini, İran'ın sembolik tavizler değil somut faydalar istediğini söylüyor. Yani ipler gerim gerim geriliyor. İran'ın güvenli geçiş için Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere geçişten önce yeni bir İran makamına ayrıntılı bilgi sunmasını zorunlu kılan yeni kurallar getirmesi açmak bir yana süreci daha da çetrefilleştiriyor. Washington Post'a Amerika Birleşik Devletleri istihbaratının Amerika'nın Hürmüz Boğazı ablukasına İran'ın 3-4 ay dayandıktan sonra büyük ekonomik baskıyla karşılaşabileceğini düşündüğünü yazıyor. İran'ın füze ve drone cephaneliğinin büyük kısmının hala sağlam olduğu ve birçok yeraltı tesisinin yeniden ayağa kaldırıldığı notuyla. İran'ın ordusunun ve ekonomisinin çöküşün eşiğinde olduğu iddialarının tam tersini, İran'ın kıyı dışında petrol depolayarak, altyapıyı korumak için üretimi azaltarak ve ablukayı aşmak için karayollarını kullanarak uyum sağladığı da ifade ediliyor. Zaman işliyor. Tik tak tik tak. Çerçeveler elden ele gidip geliyor. Krizin ötesini kimse göremiyor. İran'ın güneyinde Bender Abbas, Keşm Adası ve Hürmüzgan eyaletlerine bağlı yakın bölgelerde gece birden fazla yüksek sesli patlama bildiriliyor. Yerel halkın stratejik Hürmüz Boğazı yakınlarında patlamalar duyduğu, hava savunma sistemlerinin aktif olduğu bildiriliyor. İran'ın Fars Ajansı, Bahman Limanı'ndaki ticari alanın bir kısmının vurulduğunu belirtiyor. Star gazetesinde Filiz Katman'ın Krizden Ötesi başlıklı makalesini sundum. Sırada Akşam gazetesi var. Akşamda Hüseyin Besli'nin Kaba Alman Aklı, Kıvrak İngiliz Zekası başlıklı makalesini sunuyorum. Tarih bize defalarca göstermiştir ki kurucu önderler fikirler üreten Alman aklı derinliğinin yanında kaba ve yobazdır. Bir noktaya parmak bastıysa hem o parmak küt ve baskıcıdır hem de o noktaya takılıp kalacak kadar ısrarcı ve yobazdır. Buna karşılık İngiliz zekası için zamanın ruhu, bütün edinimleri belirleyen, hareket serbestliği ve çeşitliliğine imkan sağlayan değişimci, pragmatist bir özellik taşır. O İngiliz ki 1500'lü yıllardan 1800'lü yılların ortasına kadar tam 3,5 yüzyıl sınırlarından içeriye bir tek Yahudinin girmesine izin vermemişken, nedense birden bu konuda da bir aydınlanmaya uğrayarak, Püritanizm, Kalvinizmin yani Protestanlığın kurucusu olan Martin Luther'in sözlerini hatırlar, Luther kurulu düzene karşı çıkmak adına Katoliklerin eski ahidi alegorik okumasına karşılık literal düz metinsel okumayı önerir. Eski ahit Siyon diyorsa o öyle İsa'ya işaret falan değildir bildiğimiz Siyon. Yani Kudüs'tür. Siyon'a dönüşten bahsediyorsa eski ahit bu bir gün Yahudilerin yeniden Kudüs'e döneceği anlamındadır. Vaat edilmiş topraklar da keza öyle. Bu tarihten ve keşiften sonra İngilizler kapılarını Yahudilere açarlar. Hatta bir cemaat oluşmasını teşvik dahi ederler. Çünkü vakti geldiğinde ki bin yılcı anlayış gereği vakitte yaklaşmaktadır, Kudüs'ün o günkü hamisi Osmanlı güç kaybetmektedir, bu böyle devam ederse Osmanlı birçok coğrafyayla beraber Filistin'i de kaybedecektir. İngiltere'deki Yahudiler Filistin'e gönderilerek İngiliz kontrolünde bir Yahudi devleti ya da kolonisi kurabilir. Yalnız burada halledilmesi gereken bir problem vardır. Yahudiler genel olarak yeniden Siyon'a, Kudüs'e dönüş için Mesih'in gelmesi gerektiğine inanır. Ortada bir Mesih olmadığına göre Yahudilerin Filistin'e gönderilmesi nasıl mümkün olacaktır? Tam bu noktada böyle durumlarda çok işe yarayan İngiliz zekası bir ara çözüm bulur. Siyonizmi icat eder. İngiliz tarafında bu gelişmeler olurken aynı mezhebe mensup oldukları için Almanya'da da benzer gelişmeler yaşanır.
Zira Martin Luther'in Yahudilerin Siyon'a dönüş hakkını savunmasının Yahudilere bir hakkı teslim etmekten çok onlardan kurtulmak için vesile olacağını söylemesini dayanak yaparak Almanlar da Yahudilere hiç iyi niyetle bakmaz ve iyi davranmazlar. Hitler'e gelinceye kadar Almanya tarihinde onlarla ifade edilebilecek Yahudi sürgünü ve mezalimi söz konusudur. Ne var ki 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Yahudiler Almanya'dan büyük bir intikam alırlar. Galip devletlerin aklına sirayet ederek Holokost anlatısını icat ederler ve neredeyse bütün dünyaya bunu kabul ettirirler. Almanlar artık iflah olmaz bir mücrimden başkası değildir. Lanetlenmiştir ve bundan sonra büyük bir utançla yaşamaya mahkumdur. Bu utancın borcuysa kayıtsız şartsız Yahudileri desteklemekle ödenebilir ancak. Gelelim bugüne. Almanlar aradan geçmiş yıl 70 yıl geçmesine rağmen savaş sonrası egemenlerin onları yerleştirdikleri, tıkıştırdıkları yerden kurtulabilmek adına herhangi bir harekette bulunamaz. Kıvraklık gösterip bir çıkış yolu bulamayıp hatta kayıtsız şartsız Siyonizmin aparatı olmayı sürdürürken İngilizler her zamanki gibi zamanın şartlarına uyum sağlama konusundaki maharetlerini biraz da mecburiyetten devam ettirmekteler. Siyonizmin dolayısıyla İsrail'in kurucusu olmasına rağmen 7 Ekim olaylarından sonra başlangıçta tam destek verdiği İsrail'e zamanla yapılanlar siyasi arenada bir yok oluşturmaya başlaması üzerine İsrail'le arasına mesafe koymakta, dahası dünyadan İsrail zulmüne karşı en açık ve en net tavır koyan Türkiye ile stratejik işbirliği yapmaktan imtina etmemektedir. Kuşkusuz böyle davranmakta İngilizlerin bir hesabı vardır. Bu hiçbir zaman göz ardı edilmemelidir. Kısmetse buradan devam ederiz inşallah. Akşam gazetesinde Hüseyin Besli'nin Kaba Alman Aklı, Kıvrak İngiliz Zekası başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Şafak gazetesi var. Yeni Şafak'ta Aydın Ünal'ın İnsan ve Sivrisinek başlıklı makalesini sunuyorum.

PKK sadece sahada terör saldırıları yapan bir örgüt değildi. Bilinmek, görünmek, hissedilmek, ciddiye alınmak istiyordu. Pusuya yatıp güvenlik görevlilerimizi şehit ederken aynı zamanda ülke geneline de korku, tedirginlik, huzursuzluk yaymayı hedefliyordu. Kendi kavramlarını üretmişti. Uyguladığı teröre savaş, mücadele, halk kurtuluş savaşı, bağımsızlık savaşı, örgütüne ordu, militanlarına savaşçı, gerilla, ölülerine şehit, yakalanan terör suçlularına ve en başta Öcalan'a esir, tutsak diyordu. PKK'nın bu kavramsallaştırması karşısında devletse, örneğin savaş kavramına karşı terörle mücadele kavramı,

dini de inşa etmeyi başardı. Amacı en baştan buydu. Kürtler kendisini sevsin, Türklerse kendisinden korksun ve nefret etsin istiyordu. Maalesef bunda kısmen de başarı sağlandı. Sivrisinek rahatsız edici bir hayvandır. Odaya girer, bir kuytuda saatlerce kımıldamadan pusuda yatar. Gecenin karanlığında, uykunun en tatlı anında sinsice insanın üzerine konar, en uygun bölgeyi belirler, hortumunu sokar, önce uyuşturur, kanı çeker ve kaçar. İnsan ısırma sırasında değil, sonrasında acıyı hisseder, derin uykusundan kaşınarak uyanır, sinirlenir, öfkelenir, sivrisineği bir an önce bulup yok etmek için hırslanır, ışıkları yakar ve odada hedefini aramaya başlar. Sivrisinek kan yüklü olduğu için artık rahat hareket edemez. İnsan sivrisineği duvara tutunmuş bulup elindeki sinekliği ya da terliği kaldırdığında tereddüt eder. Karşısındaki aciz, çelimsiz, cılız bir hayvandır. Hem sert bir darbe vurduğunda duvarda çirkin bir leke duracaktır. Allah'ından bulsun der, zaten bir daha sokamaz der, kapıyı pencereyi sineklikleri güzelce kapatır, tedbirini alır, uykusuna devam eder. Türkiye Cumhuriyeti Devleti karşısında PKK terör örgütü, insan karşısındaki sivrisinek ölçüsündedir. Evet, çok canımızı yıkmış, canımızı yakmış, birçok canımızı aramızdan almış, canımızı acıtmıştır. Binlerce yiğit terörle mücadelede kan vermiş, can vermiştir. Hepsi nezdimizde azizdir. Aileleri mübarek emanettir. Ancak nihayetinde devletin cüssesi azametlidir. PKK ise sivrisinek gibi bir sıkımlık cana, bir vurumluk cüsseye sahiptir. Hani moda tabirle cirmi, yani kalıbı kadar yer yakabilmiştir. Suriye'nin Türkiye'nin yönlendirmesiyle neyi başardığını iyi görelim. Suriye ordusu Halep'teki PKK mahallelerine operasyon yaptı, teröristler güvenli çıkış istediler, Suriye devleti çıkmalarına izin verdi. Ordu sonra doğuya yöneldi, hepsinde aynı plan işledi, teröristler güvenli çıkış istediler, çıktılar. Teröristler en son Aynen Arap ve Haseke Kamışlı bölgesine yığıldılar. Suriye ordusu teröristleri kuşattı, istese çatışır, bu şehirlere girer, intikamını alır, öfkesini bastırırdı. Öyle yapmadı, kan aksın ve duvarda kan lekesi kalsın istemedi. Defalarca bozulmasına rağmen görüşmeleri sürdürdü, Suriye'deki PKK meselesi böylece bitti. Kürtler haklarına kavuştu, silahlı militanlar ve onların elebaşları ise ordu ve devlet içinde eriyip yok oluyorlar. Türkiye Suriye'ye yaptırdığını şimdi kendisi yapıyor. Öfkeye, şiddete, intikam hırsına yenik düşmeden vakarıyla meseleyi çözüyor. Sözde milliyetçi kimi siyasetçiler ve partiler şehitlerimizin aziz hatırasını ve şehit ailelerini istismar ederek terörsüz Türkiye sürecini baltalamaya çalışıyorlar. Oysa yaptıkları milliyetçilik değil, tam tersine milleti ve o milletin devletini tahkir etmek, küçültmek. Farkında değiller ama koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun güçlü ordusuyla sivrisinek mesabesindeki bir terör örgütünü eş görüyor, denk görüyor, terör örgütüne dev aynası tutarken devleti, orduyu ve milleti cüceleştiriyorlar. Milliyetçilik yaptıkları iddiasıyla tam tersi bir yönde milleti, devleti, orduyu aşağı çekmeye çalışıyorlar. Türkiye bu aşamada istese PKK'yı sivrisinek gibi ezebilir, yok edebilir. Bu maliyetlidir. İki taraftan da kan akar, kan lekesi kalır. Onun için Türkiye büyük, azametli, vakur bir devlet tavrı gösteriyor. Adeta seni bir daha buralarda görürsem ayaklarını kırarım. Şimdi hadi kaybol diyor. Türkiye muzaffer, büyük ve gururlu bir devlet edasıyla meseleye yaklaşıyor. AK Parti ve MHP, Erdoğan ve Bahçeli, devletin, milletin ve ordunun büyüklüğünün idrakiyle terör örgütüne olması gerektiği yerden çok üstten bakıyorlar. Sözde milliyetçi partilerse devleti ve milleti sivrisinek seviyesine indirip PKK'ya hiç hak etmediği bir paye veriyorlar. Erdoğan ve Bahçeli'nin nerede durduğunu şimdi daha iyi anladık mı? Yeni Şafak gazetesinde Aydın Ünal'ın İnsan ve Sivrisinek başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Atavlu

0: makaleler arasından.
1: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.

0: Arkası Yarın. İntikam Ateşi 5. Bölüm. Yapım Yönetim Mehmet Köseoğlu. Yazan Nazım Mirkelam. Senaryo Beyza Kara. Seslendirme Yönetmeni İskender Bağcılar, Neslihan Gürgün. Ses Kayıt Mahmut Acar. Montaj Halil Karabacak. Berthe Bey 70 yaşında, kalp hastası olan çok zengin bir ressamdır. Çok genç bir hanım olan karısı Ceyda kendisini kayınbiraderi Ferdi ile aldatmaktadır. Bir gün bu gerçeği öğrenen Berthe Bey, karısını ve kardeşini mirasından mahrum bırakan bir vasiyetname yazarak kasaya kor. Ama aynı gece yaşlı adam ölür. Evin iki hizmetçisi Berthe Bey'i Ferdi ile Ceyda'nın öldürdüğünü söyleyince polis her ikisini de tutuklar. Ama bir süre sonra konakta kullanılmayan bir merdivende ayak izi bulan polisler katilin bir başkası olduğunu sanarak Ferdi ile Ceyda'yı serbest bırakır. Ferdi arkadaşı Doktor Berkan'ın Ceyda ile anlaşarak evlenmek istediklerini öğrenince ikisini de öldürür. Aynı gece onları arabaya koyarak uçurumdan aşağı atmak isterken meçhul bir araba arkadan vurarak Ferdi'nin de ölmesine sebep olur. Tahkikatı sürdüren polisler bu işi Berthe Bey'den intikamını almak isteyen birinin yaptığını zanneder.
1: Başkomiserim, Berkan'ın evinden alınan kan örneklerinin sonuçları geldi. Biri Doktor Berkan'a, öteki de Ceyda Bora'ya aitmiş.
2: Tahmin etmiştim zaten. Demek onları öldürüp arabaya taşıyan Ferdi'ymiş. Alo, cinayet masası, ben Başkomiser Murat. Evet, sizi dinliyorum. Nerede dediniz? Çağlayan'da. Adresi verin. Yazıyorum. Tamam. Biraz sonra oradayız. Erol, ceketini al, gidiyoruz.
1: Nereye gidiyoruz komiserim?
2: Çağlayan karakolundan aradılar. Gece kondulardan birinde bir cinayet işlenmiş.
1: Ne şehir be? Cinayetsiz an geçmiyor. Gidelim hadi. Katil her kimse adamı tek kurşunla kafasından vurmuş.
2: Vay canına. Şuraya bak Erol.
1: Ha?
2: Bak neler buldun burada.
1: Ne buldunuz başkomiserim?
2: Antika eşyalar bunlar. Gece konuda oturan bir adam bu antikalarla ne ilgisi olabilir ki? Aa, üzerine ara. Kimliğine bak. Bak kim kimmiş. Ne iş yapıyormuş.
1: Peki.
2: Nereliymiş bu adam acaba?
1: Aa, kimliği buldum. Adı Erkut Zorlu. Kastamonu'nun Devrekhani ilçesinde. Vay canına. Ya başkomiserim, bu Erkut Zorlu şu Perte Bey'in evinden kovduğu aşçı değil mi?
2: Evet. Giderken de gümüş takımları götüren adam.
1: Hı hı.
2: Şu işe bak. Biz onu ararken o burada öldürülmüş.
1: Olacak iş değil. Kim öldürdü acaba?
2: Kim olacak? Perte Bey'in intikamcısı öldürmüştür.
1: Allah kahretsin. Ya ama kim bu intikamcı? Yakalayamayacak mıyız bu herifi?
2: Merak etme Erol, yakalayacağız. Ben kim olduğunu tahmin ediyorum. Ama daha önce bir yere uğramamız gerekiyor.
1: Nereye?
2: Ferdi'nin ev sahibi Kemal Bey'e. İntikamcı onu da öldürmeden önce kurtaralım adamı.
1: Başkomiserim, intikamcı neden Ferdi'nin ev sahibini öldürmek istesin?
2: Çünkü o Ceyda ile Ferdi'ye yatakçılık yapıyordu. Bu herif her kimse... Perver Bey'e kötülük eden herkesi öldürüyor.
1: Ya adamın suçu ne? Evini kiraya vermiş. Kiracı da eve istediğini alır. Ya ev sahibi ne karışır komiserim?
2: Ama intikam

0: Girdi yoksa?
1: Hadi gel, içeri girelim.
0: Aman Allah'ım, şuraya bak, başkomiserim ev sahibi yerde.
1: Ay alçak. Adam yine yapacağını yapmış.
0: Yeni öldürülmüş. Vücudu hala sıcak. Biri apartmandan dışarı çıktı komiserim.
1: Katil olabilir. Çabuk, çabuk peşine düşelim Erol.
0: Bakın, arabayla kaçıyor katil.
1: Alçak köpek. Ama kaçırmayacağım onu.
0: İyi atıştı başkomiserim. Arka cama isabet ettirdiniz.
1: Yalnız arka cama değil Erol. Adama da isabet ettirdim. Dikkat etmedim, omuzunu tuttu. Atla hadi, atla arabayı takip edelim.
0: Aksi arabayı gözden kaçırdık başkomiserim.
1: Üzülme, ben arabanın nereye gittiğini biliyorum.
0: Nereye gidiyor?
1: Perver Bey'in konağına.
0: Ne? Perver Bey'in konağına mı?
1: Ne sandın ya? Perver Bey'in intikamcısı başka nereye gidebilir ki?
0: Yani siz intikamcının konaktakilerden biri olduğundan mı şüpheleniyorsunuz?
1: Evet.
0: Yani hizmetçiler Cezmi ile ayrı, öyle mi?
1: Konağa gidince anlayacağız. Onu tabancamla omuzundan yaraladığıma eminim. Konaktaki adamlardan kim yaralıysa intikamcı odur.

0: Ne istiyorsunuz komiserlerim?
1: Çekil kenara. Çekil kenara Cezmi Efendi, içeri gireceğiz.
0: Ne haklı? Biz bir şey yapmadık ki.
1: Kardeşin Hayri nerede?
0: Burada, konakta.
2: Çağır onu buraya.
0: Bir şey mi oldu?
1: Evet, çok şey oldu. Sen hele şu kardeşimi çağır bakayım.
0: Peki. Hayri, buraya gel.
3: Ne var abi?
1: Önce sen Cezmi Efendi. Çıkart bakayım şu gömleği.
0: Gömleğimi mi?
2: Başkomiseri duydun, ne diyorsa onu yap.
0: Peki.
1: Şöyle dur bakayım. Omuzlarına bir bakayım. Burada kurşun izi yok.
2: Hayri efendi, sen de gömleğini çıkar.
3: Tamam, çıkartayım.
2: Bunun omzunda da iz yok başkomiserim.
0: Komiserlerim, ne aradığınızı sorabilir miyim?
2: Perver Bey'in kiralık katilini arıyoruz Cezmi Bey. 15 dakika önce birini vurdu ve önümüz sıra kaçtı. Başkomiserim de onu omzundan yaraladı.
0: Ne yani, Perver Bey'in kiralık katili mi var?
1: Evet, neden şaştın öyle? Bilmiyor muydun yoksa? O namussuz intikamcı Perver Bey öldükten sonra onun bütün düşmanlarını öldürüyor. Ferdi öldü, Ceyda öldü, Ceyda'yı seven Doktor Berkan öldü, Ferdi'nin ev sahibi öldü, aşçı Erkut öldü, öldü. Bu kahrolası cinayetlerin ardı arkası kesilmiyor. Söyleyin, nerede o katil?
0: Siz kimden bahsediyorsunuz?
1: Kimden mi? Bahçıvan Esat'tan, Perver Bey'in adamlarından bir o kaldı. Çünkü o da sizin gibi eski bir emektar.
3: Yanılıyorsunuz başkomiserim. Biz onu iki aydır görmüyoruz ki, değil mi abi?
2: Başkomiserim, evet. Çabuk buraya gelin.
1: Ne var Erol, bir şey mi buldun?
2: Evet efendim, bakın yerde kan izleri var.
1: Vay canına. Hem de taze kan lekesi. Efendiler, hala Başkan Esat'ın buraya gelmediğinde ısrar ediyor musunuz?
2: Komiserim, kan izleri yukarı doğru çıkıyor.
1: Demek katil yukarı çıktı ha? Hadi peşinden gidelim Erol. Sizler de düşünün önce bakalım.
3: Peki. Abi. Dur.
1: Polise yalan söylemenin hesabını soracağım size.
2: Abi.
0: Biz ne yaptık ki?
1: Daha ne yapacaksınız ha? Daha ne yapacaksınız? Katilin buraya gelmediğini söyleyerek bizi kandırmak istediniz. Bu yaptığınız suç ortaklığı.
0: Hayır.
3: Abi.
2: Başkomiserim, bakın kan lekeleri burada sona ermiş.
1: Demek katil buradaki odalardan birinde. Cevap verin. Hangi oda saklandı?
0: Biz bir şey bilmiyoruz.
3: Bir şey de görmedik.
0: Evet.
1: Bir dakika. Bu ses ne?
2: Biri öksürdü. Şu ileriki odadan geldi ses.
0: Beyefendi, kaçın çabuk. Burada olduğunuzu öğrendiler.
2: Kaçıyor başkomiserim.
1: Gördüm. Çabuk peşinden gidelim.
2: Şuradaki odaya girdi.
0: İşler kötüye gidiyor. Kaçalım Hayri.
2: Durun. Abi. Kaçmayın, ateş ederim.
1: Bırak gitsinler. Onları nasıl olsa yakalarız Erol. Gel. Hadi biz şu kaçan intikamcının peşine gidelim. Şu odaya girmişti değil mi?
2: İntikamcı kim acaba başkomiserim?
1: Kim olduğunu hala anlamadın Erol.
2: Bahçıvan Esat mı?
1: Hayır, Perver Bey.
2: Ne? Nasıl olur başkomiserim, Perver Bey öldü ya.
1: Ölmemiş. Cezmi'yi duymadın mı? Beyefendi kaçın diye bağırıyordu. Bu evdeki tek beyefendi Perver Bey.
2: İyi de nasıl olur? Adam hortlamış mı yoksa?
1: Bana şimdi bir şey sorma. Önce onu yakalamaya çalışalım bakayım.
2: İşte burası. Kapıyı açayım başkomiserim.
1: Yavaş. Aç bakalım.
2: Teslim ol polis!

0: Katil nerede?
1: Bu odaya girdiğini gözlerimle gördüm başkomiserim.
0: Ama oda boş.
1: Bu oda Perver Bey'in öldüğü oda değil mi?
0: Evet, o oda.
1: İyi de nerede? Hayda, adam sanki kuş olup uçtu.
0: Uçtuğunu sanmıyorum. Acaba burada gizli bir geçit falan mı var?
1: Başkomiserim!
0: Ne var Erol?
1: Siz biraz evvel kaçan adamı görmüşsünüz değil mi?
0: Evet, gördüm.
1: Ben de gördüm. Kalın kaşlı, kemikli bir adamdı.
0: Evet öyle. Niye soruyorsun?
1: Peki şu duvardaki büyük yağlı boya tabloya bakar mısınız?
0: Evet, baktım, ne olmuş?
1: Bu resimdeki adam bu odaya kaçan adam değil ki. Bu tahkikat günü öldürülmüş olan adamın resmi.
0: Vay canına. Haklısın be Erol. Olay gecesi geldiğimiz zaman bu yatakta ölü bulduğumuz adamın resmi. Yani Perver Bey sandığımız adam.
1: İyi de öldürülen Perver Bey değilse kim peki?
0: Kim olduğunu bilmiyorum ama bizi aldattılar Erol. Biliyorsun Perver Bey çok iyi bir ressam. Bir adam öldürdü. Onu kendi yatağına yatırdı ve daha önceden öldürdüğü adamın yaptığı portresini de buraya astı.
1: Ve biz de olay gecesi geldiğimizde öldürülen adamı Perver Bey sandık.
0: Neden sandık? Çünkü Cezmi ile Hayri Perver Bey'in planından haberdardı. O gece her ikisi de bizleri öldüren adamın Perver Bey olduğunu söylemişti.
1: İyi ama nereye saklandı bu şeytan herif başkomiserim? Odada tek bir pencere var, o da içeriden kapalı. Zaten aşağı inmesi de imkansız.
0: Mutlaka gizli bir geçit olmalı burada. Şu büyük tabloyu indirir misin oğlum?
1: İndireyim efendim.
0: Ya işte bak, tahmin etmiştim. Bak, arkasında bir kapı var. Mutlaka oradan içeriye girdi. Gel bakayım benimle.
1: Bir dakika başkomiserim, şuraya bakın.
0: Ne var, ne oldu?
1: İndirdiğim tablonun arkasında bir portre daha var. Bakın kim olduğunu tanıyabildiniz mi?
0: Vay canına. Bu Perver Bey'in resmi değil mi?
1: Evet, onun resmi. Kaçan adam buydu işte.
0: Her şey anlaşıldı. Gel, şu kapıdan içeri girip yakalayalım onu. Erol, dikkatli ol. Adam silahlı.
1: Bakın, aşağı doğru inen bir merdiven var başkomiserim. Orada saklanıyor olmalı.
0: Dikkatli olalım. Her an karşımıza çıkabilir.
1: Hoppala. Başkomiserim, bir kapı daha var burada.
0: Mutlaka o kapının ardında.
1: Şimdi ne yapacağız?
0: Sen kapıyı aç, eğer karşıma çıkarsa vuracağım.
1: Peki efendim.
2: Nihayet geldiniz polis beyler.
0: Erol, bu o.
1: Evet başkomiserim. Ama nerede olduğunu göremiyorum.
2: Göremezsiniz tabii. Burası karanlık. Ama korkmayın, yanımda bir gaz feneri var. Onu şimdi yakarım. Evet, işte yaktım. Umarım artık beni görebiliyorsunuz.
0: Evet, görüyoruz. Kapana kısıldın. Seni yakalayacağız yaşlı baykuş.
2: Baylar, ben 70 yaşında bir adamım. Ve artık kaçmaya da hiç niyetim yok. Çünkü ben bir ideal için yaşadım ve bu idealimi de gerçekleştirdim.
0: Ne ideali bu?
2: Bana ihanet edenleri cezalandırmak.
1: Kimdi onlar?
2: Kardeşim Ferdi, karım Ceyda. İkisi de bana ihanet ettiler. Sorarım size baylar, bu iki hainin yaşamaya hakkı var mıydı?
0: Ahlaksız oldukları belli ama bu size onları öldürme hakkı vermez.
1: Peki ya Doktor Berkan?
2: O hain değil ama bir alçaktı. Ben kardeşimle karım olacak o iki haini hapishanede çürütmeye karar vermişken ortaya çıktı ve merdivende bıraktığı o izlerle mahkumlarımı kurtardı. O gece doktorun villasının önündeydim. Üçünü de öldürecektim. Ama Ferdi benden önce davranıp ikisini de öldürdü.
0: Peki üçünün de içinde bulunduğu arabayı uçurumdan aşağıya nasıl attınız?
2: O gece arabamla onları takip ettim. O sırada Ferdi arabanın içindeki cesetleri uçurumdan atmaya hazırlanıyordu. Ama Ferdi'nin de ölmesi gerekiyordu. Arabamla onların arabasına arkadan darbe vurarak üçünü birden uçuruma yuvarladım.
0: Ferdi'nin ev sahibi neden öldürdünüz peki? Onun suçu neydi?
2: O alçak da Ferdi'ye evini kiralamış ve Ceyda'nın karım olduğunu bilmesine rağmen onlara yataklık yapmıştı.
0: Merak ettiğim bir şey daha var. Kendi yerini öldürdüğün adam kimdi peki?
2: O mu? O Bahçıvan Esat'tı.
1: Bahçıvan Esat mı?
0: Peki neden öldürdünüz Bahçıvan'ı?
2: O alçakların başıydı. Hainlerin yatakçısıydı. Karımın kardeşimle habercisiydi o. Bahçedeki lojmana... Evet, bahçedeki lojmana alıyordu onları.
1: Peki aşağı Erkut Zorlu'yu neden öldürdü?
2: O hain benim ata yadigarı, antikalarımı ve gümüşlerimi çalarak beni ağlatmıştı. Ama ne güzel beynini dağıttım onu.
0: Asıl merak ettiğim şey Perver Bey, kardeşiniz de karınız siz öldükten sonra odaya girince sizi yatakta ölü olarak görmüşler. Bunu nasıl becerdiniz?
2: O çok basitti. Onlar odama girdikleri zaman yataktaki adam bendim. Odadan dışarı çıktıklarında yatağın altına sakladığım Esad'ın cesedini yerime yatırdım. Sonra da önceden yaptığım portresini kendi portremin üstüne yapıştırdım. Ve sizler gelmeden bu mahzene inip saklandım.
0: Doğrusu çok dahiyane ve caniyane bir plan yapmışsınız.
2: Evet, ama ben her şeyi bana ihanet edenleri cezalandırmak için yaptım.
0: Ne oldu?
2: Omuzumdan vurduğunuzu unuttunuz galiba. Çok acıyor. Ama merak etmeyin, beni öldürmez. Keşke öldürse. Çünkü artık yaşamak istemiyorum. Çünkü hayatta artık hiçbir arzum kalmadı.
0: Gerçekten hiç arzunuz kalmadı mı?
2: Hayır. Sevdiğim, güvendiğim bütün her şey, bütün değerler bana ihanet ettiler. Niye yaşayayım ki?
0: Sizi tutukluyorum Perver Bora. Bizimle geleceksiniz.
2: Hayır. Ben artık hiçbir yere gidemem. Ama siz gidebilirsiniz baylar.
1: Anlamadınız galiba. Sizi tutukluyoruz Perver Bey.
2: Boşuna zahmet etmeyin. Ben zaten biraz sonra öleceğim.
0: Ne demek istiyorsunuz siz?
2: Bakın izah edeyim.
1: Neden yaktınız o kibriti?
2: Bu kibrit bitinceye kadar buradan gitmenizi tavsiye ediyorum baylar. Zira bu kibrit sonuna geldiğinde buradaki her şey bir anda yanacak.
0: İnanmıyorum sana, blöf yapıyorsun.
2: Bakın, etrafınıza dikkatlice bakarsanız yalan söylemediğimi anlarsınız. Mahzenin her tarafına gaz döktüm.
1: Evet. Adam doğru söylüyor başkomiserim. Her taraf gaz içinde.
2: Bakın, kibrit sonuna geldiğinde elim yanmasın diye onu yere bırakacağım ve böylece her yer alevler içinde kalacak. Ben işlediğim cinayetlerin hesabını yanarak vereceğim. Ama sizin hiçbir suçunuz yok. Hadi gidin, çabuk olun.
1: Adam haklı, kaçalım başkomiserim.
0: Evet, ama bizim görevimiz onu tutuklamak, ölümüne seyirci kalmak değil ki.
2: Hadi gidin artık, kibrit sonuna geliyor. Siz de yanmayın.
1: Yahu yanacağız. Allah aşkına başkomiserim, yapacak bir şey yok. Kibrit bitiyor, kaçmazsak biz alevlerin içinde kalacağız.
0: Allah kahretsin, Allah kahretsin. Peki adam, hadi gel gidelim hadi.
1: Duydunuz mu? Aşağıda yangın başladı. Perver Bey de yanıyor.
0: Çabuk evden çıkmadan itfaiyeye haber verelim. Çabuk!

0: yıllık cinayet masası dedektifiyim. Hayatımda hiç böyle esrarengiz bir cinayetle karşılaşmadım Erol.
1: Haklısınız başkomiserim. Kimin aklına gelirdi Perver Bey'in kendini ölmüş gibi gösterip de kendisine ihanet edenleri cezalandıracağı?
0: Dikkat ediyor musun Erol? Her kötü şeyin temelinde ahlaki çöküntü yatıyor. Ya. Güzel ahlaktan uzaklaştıkça şeytanın bile çileden çıkartacak cinayetler, hinoğlu hinlikler devreye giriyor.
2: İntikam Ateşi adlı oyunumuzun 5. ve son bölümünü dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.

0: aklınızda bulunsun.
1: Elma dişlere iyi gelir. Böğürtlen bakterilerin dişe yapışmalarını engelleyerek diş eti hastalığı riskini azaltırken elma, portakal, havuç, ıspanak gibi lifli yiyecekler de dişleri güçlendirir. Kereviz de dişleri koruyan yiyeceklerden. Kereviz dişleri iki yolla korur. Öncelikle ekstra çiğnemeyi gerektiren bir yiyecektir. Bu durum ekstradan tükürük salgılamayı sağlar. Bu da çürüklere neden olan bakterileri etkisiz kılar. Buna ek olarak lifli ya da sert yapıdaki doğal yiyecekler diş etlerine masaj yapar ve diş aralarını temizler. Peynir dişler için birden çok fayda sağlar. İlk olarak ağzın pH dengesini ayarlamaya yardımcıdır. Aynı zamanda çürüklere karşı koruyup yeni çürükler oluşmasını engeller. Özellikle şekerli gıdalar alındıktan sonra yenilecek bir parça peynir, şekerin dişleri çürütme etkisini gidermesi açısından son derece önemli. Pek çok faydası olan yeşil çayın dişlere de iyi geldiğini biliyor muydunuz? Yeşil çayda bulunan kateşin maddesi ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardımcı olurken aynı zamanda kansere karşı etkili olur. Dolayısıyla ağız kanserlerine karşı etkili bir maddedir. Bu madde aynı zamanda kötü ağız kokusuna sebep olan bakterileri de ağızdan uzaklaştırmaya yardımcıdır. Dişleri korurken beyazlatan çilek de ağız ve diş sağlığı için vazgeçilmezlerden. Çilek dişlere ve diş etlerine iyi gelir. Aynı zamanda diş taşlarının doğal yöntemlerle arındırılmasının formülünü taşır. İçinde bulunan çeşitli asitler diş diplerinde biriken taşları eritir, diş taşı oluşumunu engeller.
0: Aklınızda bulunsun.
1: Bebeğimle mutluyum da her cumartesi saat 12'de

0: TGRT FM Haber.
1: İl yönetimi olağanüstü toplandı. Köksal'a yakınlığıyla bilinen Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanı Murat Albayrak'ı görevden aldı. Köksal da sosyal medya hesabından CHP ibaresini kaldırdı. İşte CHP'yi sarsan gelişmedeki son durum.
2: Ben sırtımı halka dayadım. Ben sırtımı millete dayadım. Bu kadar.
3: Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal 12 Mayıs Salı günü AK Parti'ye katılacak. Köksal'a rozetini genişletilmiş il başkanları toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak.
2: Yeter ya, yeter. Yeter artık. Bırakın görevimizi yapalım. Otursak suç, kalksak suç.
3: Burcu Köksal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la 6 Mayıs çarşamba akşamı bir görüşme yaptı. Edinilen bilgilere göre Erdoğan, sen hizmetlerine devam et. Biz parti olarak her türlü katkıyı sunacağız ve arkanda duracağız dedi. Eleştiriler seni etkilemesin telkininde bulundu.
4: Kapımız ülkesine ve milletine hizmet etmek isteyen herkese açıktır. Daima da açık olacaktır.
3: Köksal da AK Parti yolunda olan ilk hamleyi yaptı. Sosyal medya platformu X'teki biyografi bölümünde değişikliğe gitti. Daha önce profilinde yer alan CHP Grup Başkan Vekili ifadesindeki CHP kısmını kaldırdı. Yani Köksal CHP'yi sildi.
2: Bir başladı parti içinden ateş.
3: Burcu Köksal'ın AK Parti'ye katılacağı haberi CHP Genel Merkezi'nde ve il örgütünde deprem etkisi yaptı. CHP Afyonkarahisar İl Yönetimi olağanüstü toplandı. Köksal'a yakınlığıyla bilinen Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanı Murat Albayrak görevden alındı.
5: Maalesef ne ben il başkanı olarak ne genel başkanımız belediye başkanına ulaşamamıştır. Telefonlarını açmamıştır, geri dönüş yapmamıştır. Bu sessiz kalış, telefonlara çıkmış hayra alamet değil.
3: CHP İl Teşkilatı da belediyenin önünde bir protesto eylemi düzenledi. O eylemde partili bir kadın adeta sinir krizi geçirdi.
2: Bu kadar sessiz olmayan! Tamam, tamam, sakin, sakin. Bu meydan! Benim gibi cesaretliler! Buna gitmedik biz! Benim çocuğum buna gitmedi!
3: Köksal 4 dönem CHP milletvekilliği yaptı. Ayrıca grup başkan vekilliği görevini yürüttü. Son yerel seçimde CHP çatısı altında Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçildi. Seçimden önce yaptığı belediyenin kapıları DEM Parti'ye kapalı olacak açıklaması çok tartışıldı.
2: Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak.
3: Hatta o dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunda oturan Ekrem İmamoğlu demin desteğini kaybetmekten korktuğu için Köksal'a adeta kapıyı gösterdi.
6: Şu partilileri belediyeye almam, şu partililer hariç şunlarla görüşürüm diyen ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak, onu söyleyeyim.
3: Parti içinde sürekli görüş ayrılıkları yaşayan Burcu Köksal 12 Mayıs'ta resmen AK Parti saflarına katılacak.
1: TGRT Haber'e konuk olan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Uşak'ta devam eden yolsuzluk soruşturmasına ilişkin kritik bilgiler verdi. Bakan Gürlek, tartışmaların odağındaki tutuklu başkan Özkan Yalım'ın etkin pişmanlıktan yararlandığını açıkladı. Tahliye sorusu olacak mı sorusunda cevapladı. Öte yandan Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesi de ortaya çıktı.
7: Özkan Yalım da etkin pişmanlık kapsamında İstanbul Başsavcılığı tarafından beyanlar alındığını duydum.
8: Adı yolsuzluk ve yasa karşıtı skandallarıyla gündeme gelmişti. Partisi tarafından ihraç edilmişti. Bakan bizzat açıkladı. Özkan Yalım itirafçı oldu.
9: Aldım yanıma, canımdan çok sağ ol. Sevdiğim sevgilimi. Düştüm, ava yollandım.
8: Adalet Bakanı Akın Gürlek, TGRT Haber'de gündem özel programının konuğu oldu. Kritik bilgiler veren bakan, Uşak'ta devam eden yolsuzluk soruşturmasına da ayrı bir parantez açtı.
9: Bunu gerçekten çok seviyorum. Ve de bir yıl sonra ben Dolgu'ya çocuk yapacağım. Hem de bir tane değil, iki tane.
8: Bakan Gürlek ilk kez soruşturmaya ilişkin çarpıcı bir gelişmeyi açıkladı. Partisinden ihraç edilen Özkan Yalım'ın etkin pişmanlıktan yararlandığını söyledi.
7: Özkan Yalım da etkin pişmanlık kapsamında İstanbul Başsavcılığı tarafından beyanlar alındığını duydum. Ama ne verdiğini bilmiyoruz.
8: Peki etkin pişmanlık sonrası Özkan Yalım tahliye olacak mı?
7: Burada takdir etkisi tamamen savcılığa ait. İsterse tahliye edebilir, isterse beyanlara itibar etmeyecekse tutukluk devam edebilir ama bildiğim kadarıyla Özkan Yalım yani bu sabah bir beyanda bulunduğunu duydum.
10: İkimiz gidiyoruz güzel günlere.
8: İşte o etkin pişmanlık ifadesine ulaşıldı. Yalım tüm sırları ortaya saçtı.
11: Özgür Özel'in kullanımına tahsis edilen makam aracının VIP'ye dönüşüm işlemleri yine İstanbul'da bulunan firma tarafından yapılmış, her iki aracın VIP dönüşüm bedelleri Uşak Belediyesi tarafından ödenmiştir.
8: Yalım Genel Başkan'dan bu yönde bir talimat iletildiği için kabul ettim dedi ve dahasını da ekledi.
11: Benim Uşak'ta bulunan otelimde Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri ya da genel başkan yardımcıları zaman zaman güzergahlarına göre konaklama yapmaktadırlar. Ancak ben gelen bu kişilerden herhangi bir ücret almadığım için bu kişiler adına otelde herhangi bir kayıt açılmamakta, kimlik fotokopisi alınmamakta ve emniyete herhangi bir bildirim yapılmamaktadır. Yine genel başkan da hatırladığım kadarıyla 7-8 defa gelip konaklamıştır.
8: Özkan Yalım 2023 yılı sonunda yapılan Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultay öncesi masraflarında kullanılmak üzere Özgür Özel'e ödeme yaptığını da söyledi.
11: Özgür Özel'e 200 bin TL ve 1 milyon TL nakit olacak şekilde para verdim. Paraları kurultay öncesinde yapılacak kongrelerin masraflarında kullanılmak amacıyla verdim. 200 bin TL'lik parayı Özgür Özel'in Manisa'da bulunan evine nakit olarak götürdüm. Eve yaklaşınca Özgür Özel'i WhatsApp üzerinden aradım. Kendisi bana parayı evin bahçe duvarı üzerinde, poşet içerisinde bırakmamı söyledi. Ben de dediği şekilde 200 bin TL parayı poşet içerisinde Özgür Özel tarafından alınmak üzere evin bahçesinin duvarına bıraktım ve oradan ayrıldım.
10: İkimiz gidiyoruz güzel günlere.
1: İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında da yeni operasyon dalgası başlatıldı. Ağaç ve Peyzaj AŞ iştirak şirketleri üzerinden ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla 29 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel ile Park ve Bahçeler Daire Başkanı Tuğba Ölmez Hancı da var.
3: İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye yolsuzluk operasyonu 29 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden usulsüzce kurgusal ihale sistemi kurarak ihalelere fesat karıştırdığı iddiaları üzerine yeni bir operasyona imza attı. Başsavcılık koordinesinde 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin belediye iştirak şirketi üzerinden belirli firmalara avantaj sağladıkları, ihale süreçlerini organize şekilde yönlendirdikleri ve rekabet ortamını ortadan kaldırdıkları belirlendi. Yapılan eş zamanlı operasyonlarda 29 kişi gözaltına alındı. Firari durumdaki bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi. Gözaltına alınan isimler arasında Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel ile Park ve Bahçeler Daire Başkanı Tuğba Ölmez Hancı da bulunuyor. Gözaltına alınanlar arasında bulunan Ağaç AŞ çalışanı Fatih Yağcı, İBB yolsuzluk soruşturmasında davanın ilk ara kararının verildiği 3 Nisan'da tahliye edilmişti. Bir iş insanı seçim yardımı adı altında kendisinden 500 bin lira para talep edildiğini öne sürmüş ve bu parayı da Fatih Yağcı'ya teslim ettiğini söylemişti. Yağcı bu itirafın ardından bir kez daha gözaltına alındı.
1: Süresiz nafaka uygulaması bitiyor. Nafaka sürelerine artık sınırlama gelecek. 12. yargı paketiyle hayata geçirilmesi planlanan düzenlemeye göre nafakada alt sınır 5 yıl olacak. İşte detaylar.
12: Az önce bir duruşmaya tanık oldum. Taraflar bir günlük evli, şimdi erkek tarafı ömür boyu nafaka ödeyecek. Sizce bu adil mi?
13: Daha düne kadar uygulama böyleydi. Bir gün evli kalan bir ömür boyu nafaka ödemek durumunda kalabiliyordu. Ancak o dönem bitecek, süresiz nafakaya sınırlama gelecek.
14: Çok mantıklı olmuş bence. O kadar uzun süre nafaka ödemenin de bir aptalca yani anlamı yok bunun. Onun için bilmiyorum nasıl uygun gördülerse.
15: Kadınları korumak lazım. Olabildiğince maddi durumuna bakılarak da bu belirlenebilir. Bence süresiz olmalı.
13: 12. yargı paketinde süresiz nafakaya sınır getirilmesi planlanıyor. Düzenlemeye göre evlilik 3 yıl altı sürse bile boşanmalarda hakim en az 5 yıl nafaka bağlayabilecek.
16: 5 yıl ödenir yani ödenebilir. Yani o da bir insan yani bir hayat birleştiriyorsun. Gerekir yani ödemek hakkı yani.
17: Parası olan da var olmayan da var. dünya hali hiç belli olmuyor. En az 5 yılsa bence iyi.
13: Uzun evliliklerde ise hakim evlilik süresinin yarısını esas alabilecek. Yani 20 yıla yakın evli kalan birinin nafaka az sınırı 10 yıl olabilecek.
18: Uzun evliliklerde normal yarısı, tamamen değil. Ömür boyuna her zaman karşıyız. Ömür boyu onu sırtında taşıyacağım diye bir şey yok.
19: Bir 10 yıl ödeyen görüyorum mesela. Bence o kadar süre hiç ödenmemesi gerekiyor. Çünkü kişilerin kendi hayatı var, yeni düzen kurmaları gerekiyor.
20: Ek geliri yok zaten. Kadın hiç çalışmamış. Herhangi bir geliri de yok. Mecburen onun nafakasını beklemek zorunda bir yere kadar. Ben bu düşünce olarak karşıyım buna.
13: Boşanma davalarının hızlandırılması da paketin önemli başlıklarından biri. Nafaka ve mal paylaşımı gibi konuların ayrı görülmesiyle süreçlerin kısaltılması hedefleniyor.
7: Bir boşanma davası 12 yıl sürmez. Bir kira tahliye davası 4 yıl sürmez. Yani burada vatandaşımız mağdur.
13: Düzenlemede ayrıca çiftlerin uzun süre ayrı yaşaması boşanma sebebi sayılabilecek.
21: Çok doğru bir düzenleme. Çünkü şöyle bir şey, aile birliği yıkılmış oluyor. Yani beraber yaşamlar, evliliğin mantığı nedir? Aynı ortamda aynı dertleri, aynı sıkıntıları, aynı mutlulukları paylaşmaktır.
1: Şimdi vicdan sahibi olanların vicdanlarını yaralayan bir haber var sırada. Bu kadar da olmaz. Vicdansızlığın gerçekten resmi diyebileceğimiz bir haber. İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan bir yaşlı bakım evinde skandal görüntüler kayda alındı. Çalışanlar yaşlı misafirlere yapmadıklarını bırakmadı. Şiddetten tükürmeye kadar. İşte tepki çeken, sosyal medyayı ayağa kaldıran o görüntüler.
8: Şiddet, insanlık dışı muamele. Belki de görüntülere yansımayan çok daha fazlası.
22: Bahsettiğimiz bakım merkezinde yaklaşık 8 ay boyunca sağlık personelliği yaptım.
8: Skandal görüntüler İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan bir yaşlı bakım merkezinde kaydedildi. Bakım evinin ismi Huzur Vadisi ama içeride huzurdan eser yok. Yaşlı kadın darbedilip böyle itildi.
22: 27 Nisan 2026'da işten istifamı veriyorum ve istifamı verdikten yaklaşık 2 ya da 3 saat sonra hastama böyle bir şiddet yapılıyor.
23: Yani ara sıra burada bağırışmalar, çağrışmalar geliyordu zaten. Biz burada çalışıyoruz.
8: Yere düşen kadın başını da oturağa çarptı. Hareketsiz şekilde öylece kaldı.
22: Personel işten asla çıkarılmıyor. İşten çıkarılmadığı gibi hasta da aynı gün Bakırköy ruh ve sinir hastalıklarına yatışı yapılıyor, kafasını kendisi kırdığına dair.
23: Yaşlı insanların böyle bağırmaları, işte acıyla inlemeleri, sesleri geliyordu yani.
8: Bu da aynı bakım evinde bir başka görüntü. Bir çalışan bu kez yaşlı bir misafire defalarca tükürüyor. Görüntüleri ortaya çıkaransa kurumun eski çalışanı Havin Nur Kuş, anlattıklarına göre o bakım evinde yapılanlar bu kadarla sınırlı değil.
22: Biz en son uyuz vakamız bitsin diye hatırlıyorum ben. Tek başıma hastalarıma çamur tedavisi yaptım ve işe asla yaramadı. Çünkü bakım merkezimiz temiz değil. Temizliği yapılmayan bir bakım merkezi.
24: Sesler duyuyor zaten. Hastaların bağırma sesleri geliyor.
8: İşini layıkıyla yapan eski çalışan görüntüleri savcılığa verdi. Kurum ve çalışanlar hakkında şikayetçi oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da görüntüler üzerine soruşturma açtı. Personelin iş akdi feshedilerek hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu.
24: Çok polis geliyordu buraya. Şikayet oluyordu. Defalarca polislerin geldiğini görüyoruz hani burada.
8: Açıklamada darbe edilen engelli bireyin tedavi sürecinin titizlikle takip edildiği belirtilirken engelli birey lerimize yönelik her türlü kötü muameleye karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket edilmektedir ifadelerine yer verildi. Şiddet olayıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Öte yandan yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde kafası sarılı olan yaşlı vatandaşın yakınlarının ağladıkları ve çalışanlara tepki gösterdikleri görülüyor.
25: Müdüriyet nerede? Müdür nerede?
8: Şiddet görüntüleri sonrası gözaltına alınan 4 şüpheliden hastaları darbe edip yüzlerine tüküren personel tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.
1: Gülistan'ın son gecesi. Tarih 4 Ocak 2020. Gülistan Doku'nun okuduğu okuldaki öğretim görevlisi o gece evinin kapılarını Gülistan'a açmıştı. Gülistan'la mesajlaşmalarına kadar her şeyi verdiği ifadede bakın nasıl anlattı.
3: Gülistan'la son gecesini evinde geçirdiği danışmanının mesajları ortaya çıktı. Öğretim görevlisi kadın Gülistan'ın ruh halini ve o gece olanları ifadesinde tek tek anlattı. Gülistan 9 soruşturması tüm titizliğiyle devam ediyor. Yeni bir ifadeye daha ulaşıldı. O da Gülistan'ın okuduğu bölümde öğretim görevlisi olarak görev yapan HK'nın söyledikleri.
0: Ders dışında Gülistan Doku ile odamda ilk görüşmem hocasıyla aralarında yaşadığı sıkıntıları bana anlatmasıyla başlamıştır. Gülistan'ın hocasıyla aralarındaki konudan dolayı çok stresli, çok üzgün, içine kapanık bir öğrenci olduğunu gözlemledim. Haksızlığa uğramaya dayanamadığını konuşmalarında bana söyledi. Bu konu sonrasında zaman zaman her türlü sorununu bana anlatmaya başladı.
3: HK aynı zamanda Gülistan'ın danışmanıydı. Gülistan kaybolmadan bir gün önce yani 4 Ocak günü saat 16 sıralarında danışmanına mesaj atmıştı. Gülistan mesajda Hanım Eli kafede işe başlayacağını yazmıştı. Konuşmanın devamı da şu şekildeydi.
0: 4 Ocak günü saat 22 sıralarında WhatsApp üzerinden ne yaptın yavrum işe başladın mı şeklinde mesaj attım. Mesajıma karşılık vermedi. Saat 23.30 sıralarında benim mesajıma hocam durakta bekliyorum diye yazdı. Ben de hayırdır durakta ne işin var diye mesaj atarak sordum. Çünkü yurt girişi en son 23'te olduğundan ona sen bu saatte neden dışarıdasın? Hanım Eli seni servisle yurda bırakmadı mı diye mesaj attım.
3: Gülistan'ı o gece evine çağıran ve misafir eden danışmanı Doku'nun bitkin halde hatta ağlayacak gibi bir durumda olduğunu söyledi.
0: Bana eski erkek arkadaşı olan Zeyn Ali ile beraber çalıştığı Hanım Eli kafede görüştüğünü, eski erkek arkadaşının annesinin Zeyn Ali aradığını ve üst kattaki evlerine gelmelerini istediğini söyledi. Orada ailesiyle görüştüğünü, görüştükten bir süre sonra da evden ayrıldığını belirtti. Ancak görüşmenin içeriği konusunda bir şey söylemedi.
3: Danışman Gülistan'la Zeynel'in aynı gün tartıştıklarını polise haber verildiğini ve Gülistan'ın Zeynel'den şikayetçi olmadığını anlattığını da söyledi. Ve 5 Ocak'ta Gülistan saat 9.30 sıralarında kahvaltısını da yapmadan evden çıktı. Danışmanına ben biraz yürüyüş yapacağım ondan sonra yurda geçeceğim. Geçtiğimde de sizi ararım diyerek mesaj attı. Son mesajı da bu oldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek'te TGRT haber ekranlarında hakkında kırmızı bülten çıkarılan Umut Altaş için de bu ifadeleri kullanmıştı. Altaş'ın en yakın görgü tanığı olduğunu söylemişti.
7: Yakın zamanda Umut Altaş'ın iade edileceğini bekliyoruz. Ailesi de biliyorsunuz anne babası da tutuklu. Abisiyle de görüşmeler yapıldı. Abisi de kardeşinin gelmesi konusunda olumlu irade beyan etti. Yani Umut Altaş gelirse mutlaka bu olaya ilişkin anlatacakları vardır. Çünkü Umut Altaş bu olayın bence en yakın görgü tanığı. İadesini bekliyoruz.
1: Burdur'daki Kübra Yapıcı cinayetinde de iki katil zanlısı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken ifadeleri de ortaya çıktı. Zanlılar önce birbirini suçladı sonra da cinayeti itiraf etti. Öldürülen genç kadının ortaya çıkan yeni görüntüleri ise yürekleri dağladı.
3: 30 yaşında acımasızca katledilmişti. Cinayete ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.
2: Yüreğimiz yandı, ciğerimiz yandı.
3: Olay 30 Nisan'da Burdur'da yaşanmıştı. Kübra Yapıcı Ataberk Sezen ve İlyas Umut Dağlar tarafından parası için vahşice katledilmiş, katil zanlılarının ifadeleri de ortaya çıkmıştı. Birbirlerini suçlayan şüphelilerin ifadeleri tüyler ürpertti. Kübra Yapıcı banka hesapları bloke olunca işlemlerini şüpheliler üzerinden yürütmüş. Şüphelilerse cinayeti bir ay önce planlamış. İlyas Umut Dağlar cinayet günü silahı tutukluk yapınca yapıcıyı Ataberk Sezen'in öldürdüğünü söyledi. Cesedi 2 metrelik çukura gömen zanlılar kokabileceğini düşünerek üzerine beton dökmüş. Vahşet bununla da sınırlı kalmamış. Zanlılar cinayetten bir gün sonra olay yerine gitmiş. Yapıcının cesedini çıkararak yakmış ve vücudunu parçalara ayırmış. Ardından da Korkuteli Barajı'na atmış. Silahı ise Burdur'un Ağlasun ilçesinde saklamışlar.
2: Benzini döktü, yaktı. Ondan sonra işte 3-4 saat belki burada 2 kere yaktı.
3: Öldürülen Kübra Yapıcı'nın vücut parçaları günler sonra barajdan çıkarıldı. İki şüpheli ise mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Acılı aile kızlarının cenazesini almak için DNA örneği verdi. O örnekler Kübra'dan alınan DNA'larla eşleşirken baba ise katiller için en ağır cezayı istedi.
2: Yasiyan biliyor bu acıyı. Herkes empati yapsın. Ben sabahlara suyu koymadım.
4: Çocuk üşümesin diye nöbet tutmuşsun, üzerlerini örtmüşsün, çocuk büyütmüşsün. Senin için mi büyüttüm?
3: Baba Yunus Yapıcı katillerin dehşet veren planını da açıkladı. Kübra'yı öldürdükten sonra yaşadığı süsünü vermek için Instagram hesabına girerek beğeni yaptıklarını söyledi.
4: Bu haberi aldığım sabahın akşamında Instagram'ına giriş gördük, beğeni gördük. Biz dedik ya yaşıyor. Sevindik, sabahına haber aldık. Dünyanın en bildiğim kalbi temiz bir çocuktu. Devletimizden bekliyorum. Bütün Türkiye halkından buna destek olmasını bekliyorum.
3: Kübra Yapıcı'nın cenazesi adli tıptaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Son yolculuğuna uğurlanmak üzere Kahramanmaraş'a götürüldü. Kübra'dan geriye ise bu görüntüler kaldı. 19 Ağustos'ta çekilen videoda arkadaşlarının sürpriziyle bir hayli mutlu olan genç kadının son görüntüleri yürekleri dağladı.
1: Hürmüz Boğazı ve hatta Basra Körfezi gece yarısı geniş çaplı bir savaşın eşiğinden döndü. ABD donanması İran kıyılarını vurdu. Misilleme olarak İran füze ve dronlarla Amerikan savaş gemilerini hedef aldığını açıkladı. Trump da eğer İran anlaşmazsa çok daha sert vururuz dedi.
8: Bu füzeler gece İran'dan ABD gemilerine ateşlendi. Basra Körfezi gece yarısı büyük bir savaşın eşiğinden döndü. Önce ABD donanması İran kıyılarına iki hava saldırısı düzenledi. İran basını iki petrol tankerinin ABD tarafından hedef alındığını duyurdu. Ardından İran basını Hürmüz Boğazı'nda yer alan Bender Abbas Limanı ile Keşm Adası'na ABD'nin saldırı düzenlediğini açıkladı. Bunun üzerine Tahran'da hava savunma sistemleri devreye girdi. Takip eden saatlerde İran donanması Hürmüz'ü geçmeye çalışan iki Amerikan savaş gemisine kruz füzeleri ve intihar dronlarıyla saldırı düzenlendiğini açıkladı. Amerikan savaş gemilerinin büyük hasar aldığı ve geri çekildiği iddia edildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu daha sonra saldırı anını gösteren videolar paylaştı. Paylaşılan bir videoda fırlatılan füzelerin üzerine "Fars Körfezi mezarınız olacak" notunun yazıldığı görüldü. Karşılıklı çatışmanın sona ermesinin ardından Amerikan Fox kanalı bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde saldırının ateşkesin bitmesi anlamına gelmediğini, ABD'nin gerginliği tırmandırmayı amaçladığını belirtti. Saldırı sonrası İran ordusu sözcüsü ABD'nin bazı körfez ülkelerinin yardımıyla Hürmüz'deki Hamir Limanı, Sirik bölgesi ve Keşm Adası'na saldırı düzenlediğini, İran'ın söz konusu işbirlikçi körfez ülkelerini bir yere yazdığını söyledi. Saldırıya dair son kritik açıklamayı ise ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptı. Trump, 3 Amerikan destroyeri ateş altında çok başarılı şekilde Hürmüz Boğazı'ndan geçti. 3 destroyerde hiçbir hasar oluşmadı. Ancak İranlı saldırganlara büyük zarar verildi dedi. ABD Başkanı çok sayıda küçük İran botunun saldırıda batırıldığını öne sürdü. İran'a ait dronların da olay anında havada yok edildiğini söyledi. Trump, okyanusa adeta mezara süzülen kelebekler gibi çok güzel şekilde düştüler dedi. Trump, İran'ın normal bir ülke olmadığını, deliler tarafından yönetildiğini söyleyerek sert bir dille tehdit etti. Trump, eğer nükleer silah kullanma fırsatları olsaydı hiç tereddütsüz bunu yaparlardı. Ama bu fırsatı asla elde edemeyecekler. Anlaşmalarını hızlıca imzalamazlarsa onları çok daha şiddetli vuracağız ifadelerini kullandı. Trump'ın ardından İran ordusuysa çatışmanın yaşandığı gece Barbados bayraklı bir petrol tankerine el koyduğuna dair görüntü yayınladı. Ocean Koy adlı gemi petrol ihracatını sabote etmeye çalışmakla suçlandı. Görüntüde tanker direğine İran bayrağının çekildiği görüldü. Çatışmalı geceden sonra ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise İran'dan anlaşma için kısa süre içinde bir yanıt beklediklerini söyledi. Rubio, "Umarım müzakere olur" dedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise ne zaman diplomasi masasına oturulsa bir bozguncu Trump'ı bataklığa sürüklemek için kandırıyor dedi. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM, ablukayı delmeye çalışan iki geminin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. CENTCOM, Umman Körfezi'nde İran limanına girmek isteyen İran'a ait 3 tanker geminin vurulduğunu duyurdu. Saldırı anının görüntüleri paylaşıldı. CENTCOM ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a yönelik deniz ablukasında şimdiye kadar 57 ticari geminin rotasının değiştirildiğini, 4 geminin ise devre dışı bırakıldığını açıkladı. İran'ın Fars Haber Ajansı, Hürmüz Boğazı'nda İran Silahlı Kuvvetleri ile ABD arasında çatışmaların yaşandığını söyledi.
1: Müzakerelere ilişkin sıcakta bir gelişme var. ABD basını Wall Street Journal, ABD ile İran arasındaki müzakerelerin Pakistan'ın başkenti İslamabad'da hafta başında başlayabileceğini, önümüzdeki hafta bu müzakerelerin yeniden oluşabileceğini iddia etti, yazdı. Bunu belirtelim. Öte yandan Müşteba Hamaney'in başkanlık ofisinden de bir açıklama geldi. Hamaney'in, Müşteba'nın özellikle ABD saldırısında yaralandıktan sonra tedavisinin tamamlandığının ve iyi olduğunun açıklandığını belirtelim. Bu iki sıcak gelişmeyi aktardıktan sonra sıradaki haberimizle devam edelim. Amerikan basını tarafından ele geçirilen bir CIA raporu, İran hakkında bilinen bir gerçeği doğruladı. Tahran'ın füze kapasitesinin beklenenin çok üzerinde olduğu belirtildi.
3: CIA itiraf etti. İran'ın füze kapasitesi beklediğimizin çok üzerinde. Amerikan Washington Post gazetesi İran savaşına dair kaleme alınmış bir CIA raporuna ulaştı. Rapor savaş yüzünden ekonomik çöküntü içinde olduğu iddia edilen İran'ın savunma kapasitesini hala koruduğunu ortaya koydu. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın füze stoklarının %80'inin imha edildiğini iddia etse de sahadaki veriler farklı. Buna göre mobil fırlatma rampalarının %75'i, toplam füze stoklarının ise %70'i hala operasyonel. CIA raporuna göre Tahran yönetimi baskı altında bile en az 3 veya 4 ay daha ciddi bir sarsıntı yaşamadan ayakta kalabilir. Ayrıca İran'ın stratejik yeraltı depolama tesisleri de saldırılardan neredeyse tamamen kurtuldu. Hasar gören bazı füze sistemleri ise hızlıca onarıldı. Ekonomi cephesi hakkındaysa CIA raporunda İran'ın mevcut kaynaklarıyla abluka şartlarına uzun süre direnç gösterebileceği öne sürüldü.
1: ABD Başkanı Trump, Rusya ile Ukrayna arasında 9, 10 ve 11 Mayıs tarihleri arasında geçici ateşkes sağlanacağını açıkladı. Trump, 3 gün sürecek ateşkes kapsamında tarafların karşılıklı olarak biner savaş esirini de takas edeceğini duyurdu.
8: Rusya, Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanya'sını 2. Dünya Savaşı'nda mağlup ettiği 9 Mayıs Zafer Günü kutlamalarına hazırlanırken ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin dikkat çekici bir açıklama yaptı. Trump sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada Rusya-Ukrayna arasında 3 günlük bir ateşkes ilan edileceğini belirtti. Trump saldırıların geçici süreliğine durdurulacağını ve taraflar arasında esir takası gerçekleştirileceğini söyledi.
5: Rusya-Ukrayna arasında 9, 10, 11 Mayıs tarihlerinde 3 günlük bir ateşkes ilan edileceğini duyurmaktan gurur duyuyorum. Rusya'da Zafer Günü çerçevesinde kutlamalar gerçekleştiriliyor. Ancak Ukrayna'da 2. Dünya Savaşı'nda büyük rol oynadı. Bu ateşkes bütün kinetik faaliyetlerin askıya alınmasını kapsayacak ve aynı zamanda iki ülkede biner kişilik esir takası gerçekleştirecek.
8: ABD Başkanı savaşı sonlandırmaya yönelik çabaların sürdüğünün altını çizerek İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük savaş olan bu büyük çatışmanın sonlandırılmasına yönelik müzakereler devam ediyor ve gün geçtikçe bu hedefimize daha da yaklaşıyoruz dedi. Rusya Zafer Günü nedeniyle hali hazırda tek taraflı Ukrayna ile ateşkesi ilan etmişti. 5 Mayıs 2026 tarihinde Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Ukrayna'da 3 gün süreyle ateşkesi ilan edildiği belirtilmişti.
1: Ve ABD Savaş Bakanlığı UFO belgelerini yayınlamaya başladı. İlk yayınlanan görüntülerde çok sayıda tanımlanamayan uçan cisim yer aldı.
3: Amerikan hükümetinin 10 yıllardır bir sır gibi sakladığı UFO dosyaları halka açılmaya başladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla tanımlanamayan anormal olgulara dair en gizli belgeler gün yüzüne çıktı. Savaş Bakanlığı daha önce hiç görülmemiş dosyaların paylaşıldığını duyurdu. Yayınlanan görüntülerde farklı tarih ve yerlerde çok sayıda tanımlanamayan uçan cisim yer aldı. Görüntülerin büyük çoğunluğunun Orta Doğu'da kayda geçmesi dikkat çekti. Bakanlığın açıklamasında tarihte hiçbir yönetimin bu düzeyde bir şeffaflık sergilemediği belirtildi. Trump, UFO dosyaları ile ilgili olarak halkın gerçeği bilme vakti geldi demişti. ABD Başkanı istihbarat servislerine ne varsa açıklayın emrini vermişti.
1: Dünya Atlas Okyanusu'nda seyreden Hollanda bayraklı yolcu gemisinde ortaya çıkan hantavirüs tedirginliğini yaşıyor. 3 kişinin hayatını kaybettiği gemideki çok sayıda yolcu karantinaya alındı.
3: Hantavirüs tespit edilen ve Atlas Okyanusu'nda seyreden yolcu gemisinden gelen haberler dünyayı tedirgin ediyor. Hollanda bayraklı MV Hondius isimli gemideki 8 kişinin enfekte olduğu açıklandı. Gemiden tahliye edilen hastalar kontrol altında tutuluyor. Diğer yolcularsa gemide bekletiliyor. Virüs nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetmişti. Bunun üzerine hiçbir ülke geminin kıyılarına yanaşmasına izin vermemişti. Gemide mahsur kalan yaklaşık 150 yolcu arasında bir Türk çift de bulunuyor. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan yolcular şu an için yeni vaka görülmediğini ve hastaların tahliye edildiğini aktardı.
6: Her şey yolunda. Hiç yeni bir vaka yok, hasta yok. Hastalarımızı tahliye ettik.
3: Öte yandan Arjantin'den 1 Nisan'da hareket eden gemideki ölümler sonrası gözler yeniden zoonotik hastalıklara çevrildi. Dünya Sağlık Örgütü gelişmeleri yakından takip ettiklerini duyurdu. Ancak mevcut tablonun COVID-19 benzeri küresel bir risk oluşturmadığını açıkladı. Avrupa Birliği de paniğe gerek olmadığını açıkladı. Yetkililer Avrupa halkı açısından risk seviyesinin düşük olduğunu duyurdu. Uzmanlara göre hantavirüs çoğunlukla fare ve benzeri kemiricilerin idrarı, dışkısı ve salyasıyla kirlenen partiküllerin solunmasıyla bulaşıyor. Özellikle uzun

0: Hatta virüs vakaları dünya gündeminde. Türkiye'de de virüsle ilgili endişe arttı. Ancak rahatlatan açıklama Sağlık Bakanlığı'ndan geldi. Türkiye'de herhangi bir hantavirüs vakası yok denildi. Peki hantavirüs nedir? Nasıl bulaşır? Belirtileri nelerdir? İşte hantavirüs hakkında bilinmesi gerekenler.
1: Covid-19'daki gibi insandan insana bulaşı çok da riskli olmayan bir virüse karşı karşıyayız.
2: Ta ki o varyanta kadar.
3: Bir tane varyantı var. O da Andes varyantı. Hantavirüs insandan insana yayılır bir varyantıyla beraberiz. Bu yoktu.
2: Türkiye'de hantavirüs korkusuna Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklama su serpti. Bakanlık sürecin yakından takip edildiğini vurgulayarak şu ana kadar pozitif vakaya rastlanmadığını duyurdu. Son günlerde Arjantin'den kalkan bir gemide görülen ve ölümle sonuçlanan hantavirüs vakaları dünya genelinde yeni bir salgın mı geliyor endişesini yeniden gündeme taşıdı.
1: Dünya Sağlık Örgütü de Covid-19 pandemisindeki gibi böyle ciddi bir pandemi, ciddi bir enfeksiyon tablosu beklemediğini ilan etti.
3: Bunu bugün duymasak bile öbür sene yazın bir yerlerde duymaya başlayacağız.
2: Türkiye'de en son 1997'de görülen hastalığın en büyük kaynağı ise kemirgenler.
1: Kemirgenlerin, farelerin dışkıları, idrarları ya da çıkartılarının ortama karışması ve bu ortama karıştıktan sonra bu dışkılarla enfekte partiküllerin solunum yolu ile alınması neticesinde oluyor.
2: Hastalığın ilk başlangıç belirtileri ise
1: ateş, ishal, bulantı, kusma gibi semptomlarla başlayan hastalarda ve sonrasında ağır ölümcül tabloya giden bir viral enfeksiyon salgını.
2: Sonrasında ağır solunum problemleri, kanama ve böbrek yetmezliği gibi ciddi klinik tablolar gelişebiliyor.
3: Öksürük ikinci günde seni entübe eder. Öksürürken nefes darlığı çünkü akciğerin su toplar ve kendi suyunda boğulursun.
2: Uzmanlar özellikle riskli alanların temizliğinde dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıyor.
3: Kirlerinizi tozutmayın. Önce nemli yapın, ıslak, öyle silin. Asla süpürge kullanmayın, şey süpürgesi. Elektrik süpürgesi çünkü o virüsü aşağı arkadan atar size ve dağıtır.
0: Savunma sanayinin kalbinin attığı Saha Expo 2026'nın 4. gününde de milli teknolojiler ilgi odağı oldu. Fuarda TGRT Haber'in sorularını cevaplayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, fuarın ilk 3 gününde imzalanan projelerin hacminin 26 milyar doları aştığını belirtti.
2: Yerli ve milli savunmada oyun değiştirici teknolojiler yine göz doldurdu. Türkiye'nin güç gösterisi ekonomiye de yansıdı.
4: İlk 3 günde imzalanan projelerin toplam hacmi 26 milyar doları aştı ve bunun 7 milyar dolardan fazlası ihracat projesi.
5: Savunma sanayi noktasında gerçekten Türkiye çok iyi bir noktaya geldi.
2: Yerli ve milli imkanlarla üretilen Türk savunma sanayi ürünleri Saha Expo'da gövde gösterisi yapmaya devam ediyor. Fuara katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır savunma sanayinin büyümesine vurgu yaptı.
4: Savunma sanayimiz üretim ve ihracatla büyümeye, güçlenmeye devam ediyor.
2: Türkiye'nin uzay hedefini TGRT Haber'de açıkladı.
4: Türkiye'nin uzay teknolojilerinde kendi ürünlerini kendi imkanlarıyla geliştirmesini çok önemsiyoruz. Burada tabii uydular kritik bir rol oynuyor. Türkiye kendi görüntüleme uydularını yerli ve milli olarak geliştiriyor, üretiyor. Yıllık uzay ekonomisi 600 milyar doları aştı. 1 trilyon dolara erişecek. Türkiye olarak bu uzay ekonomisinden de pay almak istiyoruz.
2: Fuarın konuklarından biri de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ydu.
5: Sadece bir savunma sanayi diye düşünmemek lazım. Bütün her tarafı bunun etkisi var. Yani işte TürkSat 6A uydusunun üretilme tutun 5G teknolojisine geçişe kadar havacılıkta geldiğimiz seviyeye kadar.
2: Bakan Uraloğlu Türkiye'nin 6000 kilometre menzilli kıtalar arası balistik füzesi Yıldırım Han'a dikkat çekti.
6: Sadece Türkiye değil dünya konuşuyor gerçekten. 6000 kilometreyi konuşuyoruz. Yani gelinmiş olan süreç bir ekosistemin en üst seviyesine gelmiş durumdayız.
2: Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarını ziyaret etti. MİT Başkanı yetkililerden bilgiler aldı.

0: Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar fuar alanını gezdi. Yetkililerden bilgi alan Bakan Bayraktar, Türkiye'nin savunma sanayi ve enerjide dışa bağımlılığı bitirdiğini dile getirdi.
1: Biz nasıl enerjide bir bağımsızlık hedefi varsa Türkiye'nin dışa bağımlılığı bitirme, savunma sanayimiz hakikaten çok büyük oranda bunu başarmış. Bunu görmek bizim için bir iftihar vesilesi.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de standları gezerek yerli ve milli ürünleri inceledi. Bakan Çiftçi'ye İstanbul Valisi Davut Gül eşlik etti. Çiftçi, yerli ve milli ürünler hakkında yetkililerden bilgi aldı.
2: Bursa'da daha önce taksi durağını dağıtan kadın bu kez markete hedef aldı. Kasada kendisine sorulan market uygulaması var mı sorusuna öfkelenen kadın ortalığı bakın nasıl birbirine kattı.
3: Aman yeter ya. Sakın temas etmeyin.
0: Önce taksi durağı.
4: Taksi beni sevmiyor.
5: Evet.
0: Şimdi de market.
6: Ben bunu şu an niye atamıyorum dışarıya?
7: Nasıl
8: ödeyeceğim? 6.284. Aynen öyle. 6.284. O yüzden atamıyorsun.
0: Görüntüler yine Bursa'dan. Geçtiğimiz Şubat ayında bir taksi durağına saldıran kadın sosyal medyada gündem olmuştu. Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan kadın bu defa bir markete hedef aldı.
9: Abi bu ne ya? Ayıp ya.
6: Sakın. Ya raftan ne istiyorsun ya? Raftan ne istiyorsun?
0: İddiaya göre kasada ödeme yaparken kasiyer market uygulaması var mı diye sordu. Soruyu öfkelenen kadın ortalığı birbirine kattı.
6: Ben bunu şu an niye atamıyorum dışarıya?
7: Nasıl ödeyeceğim?
8: 6.284. Aynen öyle. 6.284. O yüzden atamıyorsun.
2: Yaşlı adamın önünü kesti. Önce dövdü sonra parasını gasp etti. Daha acı olansa görenler de müdahale etmedi. Olay başkentin göbeğinde yaşandı.
0: Yasaklı madde ve alkol kullandı. Sonra yaşlı bir adamı gasp etti ve dakikalarca dövdü. Yaşanan dehşet çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Olay Ankara'nın Altındağ ilçesinde meydana geldi. Yasaklı madde kullanan bir kişi takip ettiği yaşlı adamın önünü kesti. Birden üstüne çullanıp dövmeye başladı. Yaşlı adamın imdadına yetişen de olmadı. Yoldan geçen bir vatandaş saldırıyı görmesine rağmen müdahale etmedi. Yaşlı adamın yaklaşık 8 bin lirasını alan saldırgan olayın ardından kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Darp sonucu yaralanan yaşlı adam sağ ambulansla hastaneye kaldırıldı.
2: İstanbul Kağıthane'de kayınvalidesi tarafından öldürülen damadın eşi ve kızıyla yaptığı görüntülü görüşme ortaya çıktı. Damadın görüşmede kullandığı sözler yaşanacakların adeta habercisi olmuş.
10: Öldüreceğim, sonra da kendimi öldüreceğim.
0: Dediğini de yaptı. Eşini ağır yaraladı. Kayınvalidesi tarafından öldürüldü. Görüntülü görüşmede kullandığı sözler kan dondurdu.
10: 2 ay sonra o çocuğun annesi de olmayacak, babası da olmayacak. Sence psikoloji önemli mi artık bu saatten sonra? Sence ben sözümden geri döner miyim? He? O çocuk yetimhanede büyüyecek diyorum sana. Bak yetimhanede.
0: İstanbul Kağıthane'de boşanma aşamasındaki eşini silahla ağır yaralayan Rüzgar Eser kayınvalidesi tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Eser'in olaydan önce eşi ve kızıyla görüntülü konuştuğu anlar ortaya çıktı.
11: Ay ay demiyor.
10: Öldürecek. O zaman annene söyle aklını başına alsın. Söyle annene.
12: Sen bu çocuğun psikolojisini bozuyorsun Rüzgar'a.
0: Kızının ağlamasına aldırış etmeyen Eser'in kullandığı sözler olacakların göz göre göre yaşandığını gösterdi.
10: 2 ay sonra o çocuk annesiz babasız kalacak. Psikoloji mi kalır o çocukta?
2: Park yeri benim dedi, yolu parselleyip trafiği birbirine kattı. Tartışma büyüyünce de iddiaya göre pes dedirten bir tiyatroya imza attı. O ilginç kavgayı izliyoruz.
13: Niçin çektirmiyorsunuz beni buraya?
14: Ben değil, az olmuş.
15: Ben burada bekliyorum.
0: Kadın sürücü önce duba koydu, o da yetmedi. Kendi gövdesini siper etti.
13: Neden buraya tutuyorsunuz?
15: Ben burada durmak istiyorum.
13: Tamam, demek ki bir rahatsızlığınız var.
0: Adres İstanbul Şişli. Herkesin kullanımına açık olan o boş park yeri bir anda kişiye özel mülk haline geldi. Bu kadın aracı için o alanı tuttu. Başka bir sürücünün park etmek istemesine de izin vermedi.
13: Neyi bekliyorsunuz?
15: Arabam şurada kaldı. Bir saat
13: Park yeri mi yapıyorsunuz? Siz park mı tutuyorsunuz? Değnekçi misiniz? Kimsiniz?
0: Tartışma alevlendi. Bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Korna sesleri de yükseldi.
13: Bölge trafiği felç etti. Hanımefendi burada aynen, sürekli burada. Buraya bırakıyor.
0: Ancak tepkiler bile tartışmayı durdurmadı.
13: Sizde, sen beni arabayla ittirdin. Sana diyemezsiniz.
12: Sen beni arabayla ittirdin.
13: Konuşmayı öğrenin ilk önce.
0: Suçlamalar havada uçuştu. Tansiyon zirveye çıktı.
13: Nasıl tutuyorsunuz bunu?
12: Niye benim üzerime siz nasıl
13: tutuyorsunuz? Hiçbir şeyi yok. Sapasağlam. Şimdi yok, yere yatın. Atın kendinizi yere.
2: Kırıkkale'de polis çevirmesini fark eden ehliyetsiz bir sürücü geri geri giderek kaçmaya çalıştı. Ancak drone takibiyle yakalandı ve sürücüye ayrıca da araç sahibine ceza yağdı.
0: Çevirmeyi fark etti, vitesi geriye taktı ancak drone takibini hesaba katamadı. Görüntüler Kırıkkale'den. Polis ekipleri Ahılı Caddesi üzerinde drone destekli denetimdeydi. Caddeye doğru gelen ehliyetsiz bir sürücü denetimi fark edince panikledi. Yakalanmamak için geriye doğru manevra yaptı. Aracı fark eden drone takibe başladı. Ehliyetsiz sürücü uzun süre ters şeritte ilerledikten sonra caddeye bağlandı. Aracı park eden şahıs dakikalar sonra polis şokuyla karşılaştı. Kural tanımaz sürücüye 42.718 lira ceza kesildi. Ayrıca araç sahibine de 40 bin lira ceza uygulandı.
2: İstanbul Beşiktaş'ta korku dolu anlar yaşandı. Bir kişi kavga etti, 3 kişiyi yaraladı.
5: Kavgada bıçak çekti. Tartıştığı 3 kişiyi yaralayan saldırgan etkisiz hale getirildi. İstanbul'da Beşiktaş iskelesi önünde iki grup arasında tartışma çıktı. İçlerinden biri yanındaki bıçağı çıkardı. Rastgele savurmaya başladı. 3 kişiyi yaraladı. Polis müdahalede bulundu. Bir türlü dizginlenemeyen saldırgan ayağından vurularak yakalandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Hiçbirinin hayati tehlikesi yok. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından da meydan tekrardan açıldı.
2: Mersin'de iskele çöktü. İki işçi emniyet kemeri sayesinde son anda kurtuldu.
9: Ver.
0: Bir film sahnesi değil, havada asılı kalan iki işçinin hayata tutunma anı. Görüntüler Mersin Mezitli'den. 15 katlı otel inşaatında dış cephe boyayan Beytullah Aktan ve Murat Avşin'in bastığı iskele motoru boşalınca bir anda büyük bir gürültüyle aşağı çakıldı. İşçiler neye uğradığını şaşırdı. Ancak emniyet kemeri sayesinde 10. kat hizasında asılı kaldılar. Bir yanda metrelerce yükseklik, diğer yanda kopmaya hazır gibi duran halatlar.
9: Ver.
0: Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Özel eğitimli dağcılık ve arama kurtarma ekibi hemen binanın çatısına çıktı. 3 ayrı noktadan çelik gibi sağlam hatlar çekildi. Mahsur kalan 2 kişi profesyonel bir operasyonla sağ salim yere indirildi. 2 işçinin de durumu iyi.
2: Kayseri'de suç ortağı eşek olan hırsız hakim karşısına çıktı. Birden fazla suçtan toplam 9 yıl 7 ay hapis cezası aldı.
5: Altınları çalıp eşekle kaçtı. Hırsız 9 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karadeniz fıkralarına konu olacak olay Kayseri'de yaşanmıştı. Bir hırsız forkliftte kuyumcunun kepengini açmış, içeriden tamı tamına 150 gram altını çalıp eşeğine binip uzaklaşmıştı. Üstelik hırsızlık yapmaya geldiği o forkliftte çalıntıydı. Dava açıldı. Sanık hakim karşısına çıktı. Pes dedirten bir savunma yaptı. Polislere gidip altınların yerini göstermeye utandım dedi. Mahkeme sanığı ayrı ayrı suçlardan toplamda 9 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırdı.
2: İstanbul Bağcılar'da bir genç kız evine gittiği sırada hiç beklemediği bir saldırıyla neye uğradığını şaşırdı. 13 yaşındaki çocuğun yardımına saniyelerle yarışarak adeta bir kahraman gibi olay yerine koşan dedesi yetişti.
0: Her şeyden habersiz yürüyordu. Bir anda köpek kolundan kaptı. Kızın imdadına ise dedesi yetişti. Torununun çantasını köpeğe vurarak durdurdu. Görüntü İstanbul Bağcılar'da kaydedildi. 13 yaşındaki kız çocuğu evine doğru ilerliyordu. O esnada bağlı köpeği fark etmedi. Kolunun acısıyla sarsıldı. Dedesi kahraman gibi davrandı. Hiç tereddüt etmedi. Elindeki çantayı bir kalkan gibi kullandı. Köpeğe vurdu ve torununu o keskin dişlerin arasından çekip aldı. Köpeğin sahibi de dışarı çıktı.
2: İstanbul Gazi Osman Paşa'da genç bir kadın göze gibi baktığı köpeği Bonnie'yi sadece yıkatmak için pet shop'a bıraktı. Ama o pet shop iddiaya göre sevimli köpeğin sonu oldu.
11: Çekil. Günlerdir hiç iyi değilim. Hiç iyi değilim.
14: Bu köpek çok sağlıklı bir köpekti. Hiçbir problemi yoktu.
0: Sapa sağlam bıraktı, cansız bedenini teslim aldı.
14: Veterinere gittiğimde zaten köpeğimin cansız bedeniyle karşılaşıyorum.
0: Bonnie isimli köpek daha çok küçüktü. Sahibi onu yıkansın diye İstanbul Gazi Osman Paşa'daki bir pet shop'a götürdü. İddiaya göre Bonnie kurulama masasına alındığında boynu bir iple sımsıkı sabitlendi.
14: Kurulama esnasındaki boğazındaki ip o kadar gergin bir ip ki.
0: Küçük köpek dakikalarca kurtulmaya çalıştı.
14: Yıkanırken kendini iki kere kurtarıyor.
0: Ancak buna rağmen baskı uygulanmaya devam edildi.
14: Tekrardan takılıp böyle boğazına tekrar bir baskı uygulanıyor ve...
0: Küçük Bonnie daha fazla dayanamadı. Masada fenalaştı.
14: Nefessiz kaldı, zaten çok bariz bir şekilde çok belli.
0: İşletme sahipleri panikle genç kadını aradı.
14: Bonnie bayıldı. Bir sokaktaki veterinere götürüyoruz diyorlar.
0: Şimdi o pet shop hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
14: Günlerdir hiç iyi değilim. Hiç iyi değil.
2: Zonguldak'ta filmleri aratmayan bir olay yaşandı. 2 yaşındaki bebeğin annesi dükkana girdi. Meraklı minik sonrasında açık bulduğu halk otobüsüne emekleyerek tek başına bindi. Kimsenin ruhu bile duymadığı otobüs hareket etti. İşte sonrasında yaşananlar.

0: Annesi telefoncuya daldı, minik maceracı gözüne kestirdiği halk otobüsünün içine. Şoför gaza basınca macera başladı. Bebek firarda filmi gerçek oldu. Olay akşam saatlerinde Zonguldak Alaplı Ereğli hattında yaşandı. Şoför Ramazan Çimen ekmek almak için aracını kısa süreliğine durdurdu. İşte o anlarda durağın hemen karşısındaki telefoncuda olan ailesinin yanından uzaklaşan 2 yaşındaki kız çocuğu açık kalan kapıdan süzülerek otobüsün en arka koltuğuna kadar gitti. Şoför ekmeği aldı, direksiyona geçti. Yolcu yok diyerek gaza bastı. Ama 500 metre sonra kırmızı ışıkta işin rengi değişti. En arkadan gelen ağlama sesiyle neye uğradığını şaşırdı.
1: Oluyor ya. Ne oldu kızım, gel. Gel kızım, gel buraya gel. Şeyim gel.
0: Şoför hemen durumu yetkililere bildirdi. O sırada ailede panik içinde zabıta ve polise ulaşmıştı. Korku dolu dakikalar polisin müdahalesiyle yerini mutluluk gözyaşlarına bıraktı. Küçük çocuk kısa sürede ailesine teslim edildi. O anlar Bebek Firarda filmini akıllara getirdi.
2: Meksika'da bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Faciaya dönüştü yangın. Alevlerin kısa sürede tüm binayı sardığı olayda ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.
0: Meksika'nın Los Mochis kentindeki Plaza Fiesta Las Palmas alışveriş merkezi öğle saatlerinde alevlere teslim oldu. Henüz nedeni belirlenemeyen yangın kısa sürede büyürken yoğun duman nedeniyle vatandaşlar panik içinde binayı tahliye etmeye çalıştı. Yetkililer çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu açıkladı. Yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı belirtilirken enkazda arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Yetkililer kendi imkanlarıyla hastaneye gidenlerin de olduğunu belirterek can kaybının artabileceği uyarısında bulundu.
2: Horonu, hamsisi, kuyma, balı, mısır ekmeği. Başkentte Karadeniz rüzgarı esiyor. Başkent Millet Bahçesi'nde kapılarını açan Rize günleri renkli görüntülere ev sahipliği yapıyor.
3: Çok eğlendik.
4: Çok mutluydum. Zaten biz de annemle manken gibi yürüdüğümüz için bunları giyiyoruz. Bence çok eğlenceliydi.
5: Karadeniz'in, Rize'mizin keşanı o. Yani yöresel kıyafetimiz.
6: Çayıyla, kuymağıyla, anzer balıyla, kavurmasıyla Ankara'da Rize günleri ziyaretçilere kapılarını açtı.
7: Hemşin peyniri dediğimiz, yaylalarda hayvanları otlatıp elde etmiş olduğumuz sütlerin yöresel olarak imansız, bize göre yayla çiçeği dediğimiz muhlamalık peynirimiz. Bundan yapılan muhlama 20 metre tel verir, çamaşır az kesilmez.
8: Rize'nin kendi arıları, kendi yaylaları, o bölgenin balları. Deli balımız var. Bazıları orman gülüler bu çiçeğe. Bu çiçek açtığı zaman arı gider o çiçekten şurayı emer, bu bal yapar.
6: Rizeli esnafın katılımı konusunda hassasiyet gösterildi. 53 esnaf, 8 kadın kooperatifi başkentlilerle buluştu.
9: Rize'den geldik. Böyle peynirlerimiz, tereyağlarımız, Trabzon kurmamız var.
6: Efendim, Rize simidinin özelliği nedir?
10: Gevrek olması, çayla çorbanın yanında tüketilmesi, o şekilde ve susamsız olması. Rize'yi Ankara'ya getirdik.
9: İnsanlar da çok misafirperverdi. Simit vesaire dağıtıldı, onları yedik. Gayet güzeldi.
11: Abi baksana ya, şu görüntüye baksana.
6: Mısır ekmeğinin ham maddesi olan mısır unu. İşte bu değirmende mısırların öğütülmesiyle elde ediliyor.
12: Mısırı topladık. Topladık, kuruttuk. Geldik değirmenimize döktük. Döktükten sonra şu görmüş olduğunuz taşımızı un haline getiriyoruz. Öğüterek.
9: Ekmek ve çöreğini yapmayı düşünüyorum. Köy peyniri aldım. Daha alacağım. Simidi var. Ekmeği var.
6: Evdekilerin midesi bayram edecek diyorsun.
9: Evet, galiba.
6: Rize günlerini ziyaret etmek isteyenler için Başkent Millet Bahçesi 10 Mayıs akşamına kadar açık olacak.
13: Atmacayı eline alırsın, çayı da aldın mı değme benim keyfime. Bizim atalarımızdan kalan bir mirastır. Günde 300 gram kuzu eti yiyor. Biz yemiyoruz, yediriyoruz.
14: Diğerde yemiyor uşaklar. Dertliyim niye deyip mikrofonu tutarsın, ismini öğreneyim.
2: Fenerbahçe Beko nefes kesen maçta Zagris'i uzatmada 94 mağlup ederek Euroleague'de 8. kez adını dörtlü finale yazdırdı. Sarı lacivertler Atina'da finale çıkmak için şimdi Olympiakos engelini aşmaya çalışacak.
3: Fenerbahçe Mayıs ayında geleneği bozmadı. Fenerbahçe Beko nefes kesen maçta Zalgiris'i uzatmada 94-90 mağlup ederek Euroleague'de adını dörtlü finale yazdırdı. Basketbol Avrupa Ligi playofflarında Fenerbahçe Beko deplasmanda Litvanya temsilcisi Zalgiris'i uzatma bölümü sonunda 94-90 yenerek seriyi 3-1 kazandı ve dörtlü finale kaldı. Zalgiris Arena'da oynanan playoff serisi 4. maçına iyi başlayan Sarı Lacivertli ekip ilk çeyreği 25-20 önde kapatırken devre sonunda soyunma odasına 47-42 üstün gitti. 3. çeyreğe iyi başlayan ve skorda öne geçen Zalgiris son periyoda 62-61 üstün girdi. Karşılaşmanın son anları büyük heyecana sahne olurken normal süre 80-80 eşitlikle sona erdi ve müsabaka uzatmaya gitti. Uzatma bölümüne iyi başlayan ve 90-83 öne geçen Fenerbahçe Beko maçı da 94-90 kazandı. Fenerbahçe Beko bu sonuçla seriyi 3-1 kazanarak 8. kez dörtlü final biletini aldı. Organizasyonun son şampiyonu Sarı Lacivertli ekip dörtlü finalde Yunanistan temsilcisi Olympiakos'la finale yükselme mücadelesi verecek. Dörtlü final müsabakaları 22-24 Mayıs'ta oynanacak.
2: AK Parti her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği istişare kampının bu yıl 33.sü için hazırlıklara başladı. Haziran ayında yapılması düşünülen kampın Temmuz ayında Ankara'da yapılacak olan NATO zirvesi öncesinde yapılması planlanıyor.
15: Kampımızı bir istişare zemini olmanın ötesinde AK Parti'nin yeni dönem yol haritasının şekilleneceği bir ortak akıl platformu olarak görüyoruz.
0: AK Parti gelenekselleşen istişare kampı için hazırlığa başladı. Partinin Haziran'da kampa girmesi bekleniyor.
15: İnşallah güçlenerek, yenilenerek, tazelenerek enerji ve ilham toplamış olarak çıkacağız.
0: Ancak bu kez Kızılcahamam tercihinin değişmesi planlanıyor. Seçenekler arasında Sakarya öne çıkıyor.
15: Eserlerimizle, projelerimizle, yatırımlarımızla milletimize verdiğimiz sözleri tutmaya, şehirlerimizi, ilçelerimizi mamur kılmaya, güzelleştirmeye devam ediyoruz. Durmak yok, yola devam.
0: Kampa Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri, Merkez Disiplin Kurulu, Demokrasi Hakem Kurulu, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu ile Kurucular Kurulu üyeleri katılacak. Kadın ve Gençlik Kolları, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri, Birim Başkan Yardımcıları ile Bakanlar ve Bakan Yardımcıları da hazır bulunacak. İşte. Geçen yıl kampın formatı değiştirilmiş, kamp stratejik plan çalıştayıyla başlamıştı. Daha sonraki günlerde kabine üyeleri gruplar halinde tematik oturumlar düzenlemiş, 4 farklı salonda, her salonda 4 bakan olmak üzere katılımcılara sunumlar yapılmıştı.
15: Farklı fikirlerin zenginlik bildik. Yapıcı eleştiriyi yolumuzu aydınlatan bir fener olarak gördük. Şurası bir gerçek ki istişare sadece ortak akla vesile olmaz. Aynı zamanda bereketi artırır, ufku genişletir.
0: Kampın son gününde ise kabine divanı kurulmuş, bakanlar soruları cevaplamıştı. Bu yılda aynı çerçevenin uygulanması bekleniyor.
16: TGRT FM Haber.
17: Şimdi reklamlar.
18: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
19: Burada.
18: YKS Türkiye dördüncüsü.
19: Burada.
18: YKS Türkiye 12.'si.
19: Burada.
18: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
20: Burada.
18: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
19: Burada.
18: Kickbox dünya şampiyonu.
20: Burada.
18: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve dünya şampiyonları.
17: Burada!
18: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
19: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
16: Reklamları dinlediniz.

0: Kur'an-ı Kerim'i İngilizce'ye tercüme eden Arbery ise İslamiyet hakkında şöyle der: "Ne zaman ezan dinlesem bana bir mistik müzik gibi tesir eder."
1: Gerçek nedir? Nereden geldik? İnsanlık niye var? Hak olan nedir? Nereye gidiyoruz? Sonsuzluk, sonsuzluk nedir? Doğum, ölüm, ya sonrası? Gerçek, gerçek olan ne?
2: Niçin Müslüman oldular?

Ben İngiltere'de Hristiyan olarak doğdum. Vaftiz edildim ve bugün elimizde bulunan İncil'de yazılı olanları öğrenerek büyüdüm. Çocukken kiliseye gittiğim zaman muhtelif ışıklar, minberde yanan mumlar, müzik, günlük kokuları ve muhteşem elbiseler giymiş rahipler üzerimde büyük bir tesir yapıyordu. Manasını hiç anlayamadığım dualar okunurken bunların ahengi beni ürpertiyordu. Sanırım ki bu çocukluk zamanında ben koyu bir Hristiyandım. Fakat zaman geçtikçe ve benim tahsil derecem yükseldikçe kafamda bazı sorular ortaya çıkmaya başladı. O zamana kadar tam inandığım Hristiyanlık dininde bazı noksanlar bulmaya başladım. Gün geçtikçe içimdeki şüphelerin arttığını görüyordum. Yavaş yavaş Hristiyanlıktan uzaklaşıyordum. Artık hiçbir dine inanmıyordum. Kilisenin çocukken beni kendisine hayran eden o muhteşem manzarası bir hayal gibi gözümün önünden uçup gitmişti. Okuldan mezun olduğum zaman tam manasıyla bir dinsiz olmuştum. Fakat bir müddet sonra farkına vardım ki hiçbir şeye inanmamak insanın ruhunda derin bir yeiz, zafiyet, boşluk bırakmaktadır. İnsanın muhakkak bir melceğe, bir dayanağa ihtiyacı vardır. Bunun için başka dinleri incelemeye başladım. Evvela Budistliği ele aldım. Onların 8 yol adını verdikleri esasları iyice tetkik ettim. Bu 8 yolda çok derin felsefe ve çok güzel nasihatler vardı ama insana ne doğru bir yol gösteriyor ne de doğru yolu seçebilmek için lüzumlu bilgiler veriyordu. Bu sefer Mecusiliği tetkike başladım. Ben 3 tanrıdan kaçarken bu dinde de karşıma birçok tanrı çıktığını gördüm. Sonra bu din o kadar inanılmaz efsaneler, hurafelerle doldurulmuştu ki böyle bir dini kabul etmeye imkan yoktu. Bundan sonra Yahudiliği incelemeye başladım. Yahudilik benim için yeni bir din sayılmazdı çünkü Kitab-ı Mukaddes'in Ahdi Atik denilen eski kısmı tamamen Yahudilerin Tevrat'ından alınmıştı. Fakat Yahudilik de beni tatmin edemedi. Evet, Yahudiler tek Allah'a inanıyorlardı ve ben bunu çok doğru buluyordum. Fakat ondan sonra her şeyi inkar ediyorlar ve Yahudi dini bir rehber olacak yerde türlü karışık ibadet şekilleri ve merasimlerle dolu bir hal alıyordu. Dostlarımdan biri bana ispiritizme ile meşgul olmamı tavsiye etti. Ruhlarla konuşmak din yerine geçer filan diyordu. Bu beni hiç tatmin etmedi çünkü ispiritizmenin insanın kendi kendini hipnotize etmesinden ibaret olduğunu, insan ruhunu hiçbir zaman besleyemeyeceğini pek çabuk anlamıştım.

İkinci Dünya Savaşı sona ermişti. Ben bir ofiste çalışmaya başladım fakat hala ruhum bir din arıyordu. Bir gün gazetede bir ilan gördüm. İsa Aleyhisselam'ın uluhiyeti hakkında bir konferans verileceği ve bu konferansa her dinden adamların iştirak edebileceği yazılıydı. Bu konferansı çok merak ettim. Çünkü orada İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın oğlu olup olmadığı tartışılacaktı. Konferansa katıldım ve orada bir Müslümanla tanıştım. Bu Müslüman kendisine sorduğum suallere o kadar güzel, o kadar mantıklı cevaplar verdi ki o zamana kadar hiç aklıma gelmediği halde İslamiyet'le meşgul olmaya karar verdim. Müslümanların kutsi kitabı olan Kur'an-ı Kerim'i okumaya başladım. Bu kitapta beyan edilen hükümlerin 20. asırdaki birçok tanınmış devlet adamlarının beyanlarından çok daha yüksek olduğunu büyük bir hayret ve takdirle görüyordum. Bu sözleri hiçbir insan söyleyemezdi. Onun için vaktiyle bize öğrettikleri gibi İslam dini yalandır, Kur'an uydurma bir kitaptır sözüne artık inanmıyordum. Kur'an-ı Kerim uydurma bir kitap olamazdı. Bu kadar mükemmel sözleri ancak insanüstü bir varlık söyleyebilirdi. Ben hala tereddüt ediyordum. İslamiyet'i kabul etmiş İngiliz kadınlarıyla görüştüm. Onlardan yardım istedim. Bana kitaplar tavsiye ettiler. Bu kitaplar arasında Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem ile İsa aleyhisselam'ı mukayese eden Muhammed and Christ adlı kitapla İslam dinini izah eden The Religion of Islam adlı eserler vardı. Hristiyanlığın kaynakları The Source of Christianity isimde, diğer bir kitapta ise Hristiyanlıkta bulunan birçok ibadetlerin ilkel insanların ibadet usullerinden alındığı ve hakikatte şimdiki Hristiyanlığın bir puta tapmak dini olduğu çok açık bir tarzda anlatılıyordu. Kur'an-ı Kerim'i ilk okuduğum zaman sıkıldığımı itiraf edeyim. Çünkü içinde pek çok tekrarlar vardı. Şunu bilmelidir ki Kur'an-ı Kerim insana yavaş yavaş tesir ve nüfuz eden bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim'i iyi anlamak ve ona bağlanmak için onu birçok defalar okumak lazımdır. Ben de okudukça bu mukaddes kitaba bağlandım. O kadar ki her gece onu okumadan uyuyamıyordum. Benim üzerimde en büyük tesir yapan husus Kur'an-ı Kerim'in insanlara mükemmel bir rehber oluşuydu. Kur'an-ı Kerim'de bir insanın anlayamayacağı tek şey yoktu. Müslümanlar peygamberlerini kendileri gibi bir insan olarak kabul ediyorlardı. Müslümanlarca peygamberlerin diğer insanlardan farkı bunların çok yüksek akıl ve ahlak sahibi, günahsız ve kusursuz olmalarıydı. Yoksa onların üluhiyet ile bir rabıtaları yoktu. İslam dini Muhammed Aleyhisselam'dan sonra artık hiçbir peygamber gelmeyeceğini bildiriyordu. Ben buna itiraz ettim. Niçin başka bir peygamber gelmeyecek diye sordum. O zaman Müslüman arkadaşım bana bu hususu şöyle izah etti. Müslümanların kutsi kitabı olan Kur'an-ı Kerim bir insana lazım olan bütün iyi ahlakı, dini esasları Allah-u Teala'nın rızasına kavuşturan yolu, dünyada ve ahirette huzur ve selamete vasıl olmak için lazım olan hususları insanlara öğretmektedir. Artık insanların başka bir rehbere, başka bir peygambere ihtiyaçları kalmamıştır. Bu sözlerin çok doğru olduğu şundan bellidir ki, aradan 14 asır geçtiği halde Kur'an-ı Kerim'in esasları hiç değişmeden bugünkü hayat tarzına ve bugünkü ilim seviyesine tamamen uymaktadır. Fakat ben hala tereddüt ediyordum çünkü aradan 14 asır geçmişti. Biz şimdi 1954 senesinde bulunuyorduk. Acaba 571 senesinde doğmuş olan Muhammed Aleyhisselam'ın bildirdiği İslamiyet'in içinde bugünkü şartlara uymayan tek bir nokta yok muydu? Büyük bir titizlikle İslamiyet'te kusurlar aramaya başladım. Benim ruhum İslamiyet'e tamamen inandığı, bu dinin hak din olduğu gözümün önünde canlandığı halde onda hala kusur arayışım, muhakkak çocukken bize papazlar tarafından İslamiyet'in çok kusurlu, adi, batıl bir din olduğu hakkında yapılan telkinlerden ileri geliyordu. Evvela poligami, yani birkaç kadınla evlenme bahsini buldum. İşte mühim bir kusuru yakalamıştım. Nasıl olur da bir erkek 4 kadınla evlenebilirdi? Yukarıda kendisinden bahsettiğim Müslüman arkadaşım bunu kendisine sorunca bana izah etti ki, İslamiyet ilk yayıldığı zaman Arabistan'da her erkek istediği kadar kadınla birlikte yaşıyor ve onlara karşı hiçbir sorumluluğu da bulunmuyordu. İslam dini kadının sosyal mevkiini düzeltmek için bir erkeğin alabileceği kadın miktarını çok azaltmış ve ona bu kadınlara bakmayı, aralarında adaleti temin etmeyi, onlardan ayrılırsa kendilerine tazminat vermeyi emretmişti. Sonra kimsesiz kalan kadınlar bu sayede bir aileye, o ailenin bir ferdi gibi katılabiliyor, bir esir muamelesi görmüyorlardı. Ayrıca bir erkek için 4 kadın almak bir emir değildi. Şartlarını yerine getirebilecekler için bir izindi. Bu şartları yapamayacaklar için birden fazla evlenmek haramdı. Bunun içindir ki birçok erkeğin ancak bir hanımı vardır. 4'e kadar kadın almaya ancak müsamaha ediliyor. Çok sıkı şartlarla, yani izin veriliyordu. Halbuki Amerika'daki Mormonlar her erkeği birkaç kadın almak için zorluyorlardı. Müslüman arkadaşım acaba İngiltere'de İngiliz erkekleri tek kadınla mı yaşar diye sordu. Yüzüm kızararak itiraf ettim ki bugün batılı erkekler evlenmeden evvel, hatta evlendikten sonra
birçok kadınlarla düşüp kalkmaktadırlar. Sonra Müslüman arkadaşımın söylediği sözler, kocasını iş kazalarında harpte kaybetmiş ve kimsesiz kalmış zavallı bir genç kadının bir erkeğin himayesine girme ihtiyacını hatırlattı. İkinci Cihan Harbi bittiği zaman İngiliz radyosunda Dear Sir adlı programda bir zavallı İngiliz kadının şöyle feryat ettiği aklıma geldi. Bu zavallı genç kadın şöyle yalvarıyordu. Genç bir kadınım, kocamı harpte kaybettim. Şimdi kimsesiz kaldım. Korunmaya ihtiyacım var. İyi huylu bir adamın ikinci karısı olmaya ve birinci karısını başımda taşımaya razıyım. Yeter ki bu yalnızlıktan kurtulayım. Bu da gösteriyor ki İslam'da poligami bir ihtiyacı karşılamak içindir. Bu bir emir değil, ancak bir izindir. Bugün esasen işsizlikten, fakirlikten çok yerde kalmamış gibidir. O halde bunu İslam'ın bir kusuru olarak kabul etmeme imkan kalmamıştı. Sonra başka bir kusur daha bulduğumu zannettim. Müslüman arkadaşıma, günde 5 defa ibadet etmek bugünkü hayat tarzımıza nasıl uyar, bu kadar ibadet fazla gelmez mi şeklinde sordum. O gülümseyerek bana şu suali sordu. Sizin piyano çaldığınızı duyuyorum. Müziğe meraklı mısınız? Hem de çok diye cevap verdim. Pekala, her gün egzersiz yapar mısınız? Tabii, işten eve gelir gelmez her gün hiç olmasa 2 saat piyano çalarım diye cevap verdim. Bunun üzerine Müslüman arkadaşım, 5'i bir arada nihayet yarım saat veya bilemediniz 45 dakika sürecek olan bir ibadet size niçin çok geliyor? Siz nasıl piyano egzersizlerini yapmazsanız, piyano çalmak gücünüz azalırsa, Allah-u Teala'yı düşünmek, ona secde ederek lütuflarına şükretmek azaldıkça ona giden yol uzaklaşır. Halbuki her gün yapılan ibadet Allah-u Teala'nın doğru yolunda adım adım ilerlemek demektir diye cevap verdi. Ne kadar haklıydı. Artık Müslümanlığı kabul etmeme bir engel kalmamıştı. Ben İslam dinini bütün ruhum, bütün maneviyatım ile kabul ettim. Gördüğünüz gibi onu öyle ilk bakışta ve hiç düşünmeksizin seçmemiş. Aksine onu ancak iyice inceledikten, hatta içinde kusurlar arayıp bunların cevabını bulduktan ve bu dinin her bakımdan tam ve mükemmel olduğunu anladıktan sonra Müslüman olmuştum. Şimdi Müslüman olmakla iftihar ediyorum.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickboks Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
6: İbrahim Gülşeni Hazretleri. 1. Bölüm. Evliyanın büyüklerinden. İsmi İbrahim bin Muhammed bin İbrahim bin Şihabeddin bin Aydoğmuş bin Gündoğmuş bin Oğuz Ata'dır. Lakabı Gülşeni olup 830 miladi 1426'da Azerbaycan'da doğdu. Diyarbakır'da doğduğu da rivayet edilmiştir. Doğum tarihi de ihtilaflıdır. İyi bir tahsil gören İbrahim Gülşeni Hazretleri, Seyyid Yahya-i Şirvani Hazretlerinin halifelerinden, Dede Ömer Ruşeni Hazretlerinden feyz aldı. Şah İsmail'in işkenceleri zamanında Mısır'a gitti. Manevi adındaki 40 bin beytlik Mesnevi'yi yazdı. Halveti tarikatının Gülşeni kolunun kurucusudur. 940 miladi 1534 senesinde Mısır'da vefat etti. Babası Emir Muhammed, asil bir Türk ailesindendir. Dedesi İbrahim Efendi'nin fıkha dair Tekkül Muğlak adlı bir eseri vardı. Emir Muhammed vefat ettiğinde İbrahim'in yaşı küçüktü. Çocuk yaşta yetim kalan İbrahim, amcası Seyyid Ali tarafından terbiye edilmeye ve ilim öğretilmeye başlandı. Çok zeki ve kabiliyetli olan İbrahim, kısa zamanda akranları arasında en ileri oldu. Tefsir, hadis ve fıkıh ilminde alim oldu. İbrahim Gülşeni Hazretlerinin Allahü Teala'nın emirlerini yapmakta ve yasaklarından kaçınmaktaki gayreti pek ziyadeydi. Dünyaya zerre kadar meyletmez, şüpheli korkusu ile mübahların dahi fazlasını terk ederdi. Allahü Teala'ya olan korkusundan günlerce yemek yemek aklına gelmezdi. Eline geçen malları fakirlere dağıtır, kendisi kimseden bir şey kabul etmezdi. İnsanlara öyle tatlı, hoş, yumuşak davranırdı ki dost düşman herkes onu takdir ederdi. Müslümanlar onun huzuruna geldikleri gibi, kâfirler bile İbrahim Gülşeni Hazretlerinin alçak gönüllülüğünü görüp seve seve Müslüman olurlardı. İbrahim Gülşeni Hazretleri sevenlerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki: "Tamah, insanlardan bir şey beklemek huyu hastalık. İnsanlardan istemek baygınlık. Elinde olandan ihtiyaç sahiplerine vermemek ise ölümdür. Dünya gölge gibi, ahiret ise güneş gibidir. İnsan ne kadar gölgeye gitse, yine de gölgeyi yakalayamaz. Fakat güneşe doğru gidince, gölge de beraberinde gelir. Herkesle ol, insanlar arasında bulun. Fakat hiç kimseye yük olma." Bizim bulunduğumuz tasavvuf yolunda 3 esas vardır. 1- Hesaba çekilmeden evvel kendini hesaba çekmek. 2- İki günü aynı halde olanlar aldanmışlardır. Hadis-i şerifine uyarak hep ilerlemeye gayret etmek. 3- Havatırı, kalbe gelen düşünceleri yok etmek, gidermektir. hep Allahü Teala'yı hatırlamaktır. Riyazetin, nefsin arzularına uymamanın sonu odur ki kalbini aradığı zaman Hakk'ın zikrinde ve hizmetinde bulsun. İster uykuda, ister uyanıklıkta olsun, aynen bir çocuk gibi olmalıdır. Çocuk, bir şeyin sevgisiyle yatıp uyuyunca, uyandığında hemen o şeyi arar. Cömertlikte güneş gibi, tevazuda su gibi, tahammülde de toprak gibi ol. Halkın cefasına katlan. Zahiri, dış, taharet, temizlik, abdest bozmakla gider. Batın, kalp temizliği ise Allah'tan gayrisini kalbe getirmekle bozulur. Gönlünü Allahü Teala'dan başkasına verme. Ondan başkasının mührünü kalbine vurma. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimin alimleri İsrail oğullarının peygamberleri gibidir buyurdu. Bilin ki ilim Hakk'a yakınlığa, Hakk'ı tanımaya vesile olur. İlim Hakk'ın sıfatıdır. İlmin şefaatiyle nice yüksek derecelere kavuşulur. Ancak ilim ile korku beraber olmalıdır. Zira ilmin başı Allahü Teala'dan korkmaktır. Hakiki alim yaradanından korkandır. Kimin ilmi artarsa Allahü Teala'dan korkusu da ilmi nispetinde artar. Nitekim Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizin Allahü Teala'yı en iyi bileniniz ondan en çok korkanınızdır buyurmuştur. Allahü Teala'dan korkarım diyen pek çoktur. Ama Allahü Teala'dan korkmanın alameti ilmiyle amel etmek ve bildiğiyle hak yolunda dosdoğru gitmektir. Kim ki ilmiyle amel etmez, onu dünya menfaatlerine alet ederse, o hakikatte alim değil, cahildir. Allahü Teala'dan korkan Müslüman, faydasız ilimden ve bunun afetinden uzak durmalı ve din ilmini öğrenmeye ve öğretmeye ihlas ile devam etmeli. Fetva verirken, ders okuturken, münazara ederken, ahiret sevabına, Allahü Teala'nın rızasına, ilmin yayılmasına ve hakkın ortaya konulmasına, dinin yayılmasına ve kuvvetlenmesine sebep olmayı niyet etmeli ve ihlas ile amel etmelidir. Nefsini kötülüklerden temizleyip hırs ve tamah bulaşığından arıtmalıdır. Eğer tasarrufuna verilmiş vakıf malları varsa onları yerli yerince kullanıp kendine harcamamalı, lokmasına haram karıştırmamalıdır. Çünkü hırs ve tamah, şehvet, riya ve haset hep haram lokmadan doğar. Haram lokma yiyenin ömrü boyunca ilim ve amel için çektiği sıkıntılar boşa gider. Allahü Teala'yı anarak uyumalı, abdestsiz yatmamalıdır. Abdestli yatıp zikri ilahi ile meşgul olan kimse uyuyunca melekler ruhunu arş altına götürürler. Orada zikir ve ibadet ile meşgul olur. Gördüğü her rüya da hak ve gerçek olur. Nefsinin isteklerine muhalefet edip Allahü Teala'nın rızasını dilemeli, nefis ve gönlünü terbiye ve pâk eylemeli, ruhu ibadet ve zikir ile cilalandırmalıdır. İbrahim Gülşenî Hazretlerinin menkıbelerinden bir tanesini nakledelim. Bir gün şehzadelerden biri düşman olduğu birisinin zarar görmesini istedi. Bu maksatla İbrahim Gülşenî Hazretlerine gelip o kimsenin zarar görmesi için bir yazı yazmasını istedi. İbrahim Gülşenî Hazretleri de işi Hak Teâlâ'ya havale etmek iyidir. Kin tutarak, öfkelenerek bir Müslümana zarar vermeye kalkmak, hatta uğradığı bir zarara sevinmek caiz değildir, buyurdu. İbrahim Gülşenî Hazretlerinden bu yazıyı alamayacağını anlayan şehzade, atına bindi, başka birinden böyle bir yazı almak kastıyla yola çıktı. Yolda at şahlanarak iki ayağı üzerine doğruldu. Şehzade atın arkasına düştü ve kendinden geçip bayıldı. Görenler yetişip bu haliyle evine getirdiler. Şehzade ayılıp kendine gelince, İbrahim Gülşenî Hazretlerine gidin. Ben tövbe ettim, pişman oldum, beni affetsin, diye haber gönderdi. İyi olup ayağa kalkınca hemen İbrahim Gülşenî Hazretlerinin yanına gitti. Huzurlarında tekrar tövbe etti, sadık talebelerinden oldu. İbrahim Gülşenî Hazretleri talebelerine şöyle nasihatlerde bulunmuştur. Kanaat, bir dervişin az katık ve az ekmek bulup yemesi değildir. Asıl kanaat, 3 günde ancak birkaç lokma yemesidir. O da canlılığını devam ettirebilmesi içindir. Daha iyisini yapmak isteyen 5 günde birkaç lokma ile yetinmeli. Bir talebe, hocasını kalben sevip ona tabi olmadıkça hakiki talebe olamaz. Alime düşmanlık etme, cahil ile fazla samimi olma, ahmak ile de arkadaşlık yapma. Vakar ile ahlaklanmayı unutma. Kötü işlere bulaşmayı bırakıp her an Allahü Teala'yı an ve onu hatırından çıkarma ki bu hal her yaranın ilacıdır. Susuzluk için saf sudan daha faydalıdır. Ey kardeşim, kimin takvadan nasibi varsa ve dünyaya düşkün değilse, çok iyiliklere, saadet ve hakiki zenginliğe kavuşur. Öyleyse dünya sevgisinden vazgeç. Dünyaya düşkün olmak bütün günahların başıdır. Ona aldanma. Onun malı, mülkü, lezzetleri, görünüşleri hep aldatıcı, geçici ve yalancıdır. Sonunda yok olmak üzere hazırlanmıştır. Dünya hayatı, oyun, eğlence ve süsten ibarettir. Dünya seni aldatmasın. Dünya zalim ve hilekârdır. Bugün senin olduğunu sandığın malların, yarın başkasının olduğunu görürsün. İhlaslı birisi nasihat verirse, kulak ver, onu dinle ve onunla amel et. Böyle kimsenin nasihati, seni Rabbin rızasına yaklaştırır. Allahü Teala bir kulundan razı olursa, onu fadl ve lütfu ile ebedi olarak kalmak üzere, sevinç ve saadet yeri olan cennete koyar. İnsan için, zamanın şartlarını ve halini çok iyi bilen, yüksek ilim ve yüksek hal sahibi bir büyüye uyması, büyük bir ganimettir. Böyle bir zatı tanıyıp, ona tabi olmak, hizmetinde bulunmak, maksuduna ermek isteyen kimse için, tesiri fevkalade olan, kıymetli ve kuvvetli bir ilaç, bir kimyadır. Dünya ve ahirette kurtuluş, âlemlerin Rabbi olan Allahü Teala'yı sevmek ve onu hatırdan çıkarmamakla mümkündür. Allahü Teala'yı anmak kalbe, ruha ve dile hayat verir. Kişinin amellerinin en üstünü Allahü Teala'yı anmaktır. Onu anmak en sağlam iptir. Buna sarılanlar sıkıntılardan kurtulup rahata kavuşmuşlardır. İkindi namazından sonra öyle bir vakit vardır ki, o vakitte amellerin en iyisiyle meşgul olmak lazımdır. Bazıları demişlerdir ki, o saatte amelin en iyisi muhasebe, insanın kendini hesaba çekmesidir. Öyle ki, gece ve gündüz geçirdiği saatler içinde yaptığı işleri gözden geçirip, ne kadar zamanı taat, ne kadar zamanı günah işlemekle geçirmiş, hesap etmeli. Taat ile geçirdiği zamanı için şükretmeli. Günah ile geçen zamanı için de istiğfar etmelidir. Büyüklerimiz şöyle demişlerdir. Amellerin en iyisi, bir büyük zatın sohbetine kavuşmak için gayret göstermek ve o zatın sohbetinde gönlünü Allahü Teala'dan başka her şeyden çevirmesidir. Demişlerdir ki en iyi amel Allahü Teala'dan başka her şeyden yüz çevirip Allahü Teala'ya dönmektir. İbrahim Gülşenî Hazretlerinin menkıbelerinden bir tanesini nakledelim. İbrahim Gülşenî Hazretleri Tebriz'de vaaz ve nasihat ediyordu. Yabancı biri gelip İbrahim Gülşenî Hazretlerine "Senin akraban kadıyla işbirliği yaparak bana zulmetti. 150 altınımı aldı." dedi. İbrahim Gülşenî Hazretleri vaaz ve nasihati bıraktı. Meseleyi araştırdı ve şikayetçinin haklı olduğunu anladı. Şemseddin adındaki kadıyı huzuruna çağırttı. Kadıya "Niçin haksız yere hükmettin?" diye sordu. Kadı da "Sizin yeğeniniz olduğu için hatırınıza riayet ederek böyle karar verdim." dedi. İbrahim Gülşenî Hazretleri "Haksız yere karar verdiğin için bu halini her yere muhakkak duyurmak lazımdır." dedi. Kadı Şemseddin özür diledi. Pişman olduğunu, tövbe ettiğini bildirdi. Çevrede bulunan kadılar da araya girip güçlükle Kadı Şemseddin'i bu zor durumdan kurtardılar. İbrahim Gülşenî Hazretleri altınları yeğeninden alarak sahibine geri verdi. İbrahim Gülşenî Hazretleri talebelerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki: "Allahü Teala'dan başka hiçbir muradın kalmayıncaya kadar gayret göster. Bu muradın hasıl olunca işin tamamdır. İsterse senden kerametler, haller ve tecelliler hasıl olmasın. Gam değildir. Dervişlik herkesin yükünü çekmek ve kimseye kendi yükünü çektirmemektir. Allahü Teala'dan gelen belalara sabırlı, hatta şükredici olmak lazımdır. Zira Allahü Teala'nın birbirinden acı belaları çoktur. İbadet, emirlere uyup amel etmek, nehyedilen şeylerden sakınmaktan ibarettir. Ubudiyet, kulluk da bu şekilde Allahü Teala'ya yönelmektir. İnsanın yaratılmasından murat kulluk yapmasıdır. Kulluğun özü de her halükarda Allahü Teala'yı unutmamaktır. İlim iki çeşittir. Biri veraset ilmi, biri de ledün ilmidir. Veraset ilmi çalışarak elde edilir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim bildikleriyle amel ederse Allahü Teala ona bilmediklerini öğretir buyurdu. İlmi ledün ise Allahü Teala'nın ihsanıdır. Çalışmadan elde edilir. İlahi bir mevhibedir. Kullarından dilediğine verir. Söz yüce bir şeydir. Zamanında ve yerinde olmalıdır. Söz söylemek, dilin gönülle, gönlün de hak ile olduğu zaman makbuldür. Tasavvuf bilgilerinden maksat, kendini zorlamadan, uğraşmadan, her an Allahü Teala'ya teveccüh ve ikbaldir. Yani her an Allahü Teala'yı hatırlamaktır. Buyurdu ki, bütün halleri ve buluşları bize verseler, fakat ehli sünnet vel cemaat itikadını kalbimize yerleştirmeseler, halimi harap, istikbalimi karanlık bilirim. Eğer bütün haraplıkları, çirkinlikleri verseler ve kalbimizi ehli sünnet itikadıyla süsleseler, hiç üzülmem. Müslümanım diyen bir kişi, Müslümanlığın şartının ne olduğunu bilmesi ve Allah'ın emrini tutarak 5 vakit namazı kılması gerekir. Tan ağrırken yatağından kalkıp abdest

cehennem ateşinden kurtuldukları gibi sen de cehennemden kurtulursun. İkindi namazını kılanlar temiz bir hayat geçirerek Allahü Teala'ya kavuşanlardır. Onlar bunu yaptıkça daima Hakk'a ulaşacaklardır. 3 rekat farzdan ibaret olan akşam namazı dağlar gibi günahları eritir. İyi amellerin mezarını aydınlatacak birer ışık kaynağı olacaklardır. Yatsı namazını kılmadan yatma. Yatsı vaktinde namaza duranları sonsuz kudret sahibi olan Allahü Teala sever. İnandığını eksik bırakma, tamamla. Çünkü imanın ahirette rehberin olacaktır. Kim bu sözlerden öğüt alarak 5 vakit namazını kılmazsa, bil ki tam ve gerçek Müslüman olamaz, cehenneme girer. Hazreti Peygamber'in aleyhisselam, Müslümanların namaz kılmaları hususunda nasıl titizlik gösterdiğini görmez misin? Ümmetinden namaz kılanlar, çeşitli nimet ve güzelliklere erişecektir. Dindarlıktan bir fayda elde etmek istersen, nefsinin arzularına uyma. İbadetin kabul olması için şartlarına uygun olması lazım. Birincisi, şartlarını öğrenmek. Sonra, şartlarına uygun şekilde yapmak. Üçüncüsü, ihlas ile olması lazımdır. İhlas ile olmayan ibadet hiçbir işe yaramaz. Muvaffak olmak 2 şeye bağlıdır. Doğruluk, sevgiyle yaklaşmak ve herkesle barışık olmak. İnsanların felaketine sebep olan şey 2'dir. Biri kendine güvenmek, diğeri kendi gibi bir acize güvenmektir. Bunlara değil, Allahü Teala'ya güvenmek lazım. Allahü Teala ahir ve akıbetimizi hayır eylesin. Amin. İbrahim Gülşenî Hazretleri talebelerine şöyle nasihat etmiştir. Tasavvufta rehberlik yapan kimseye ve ona talebe olacak kimseye ilk vacip olan şey İslamiyete uymaktır. İslamiyet Allahü Teala'nın ve Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem emir ve yasak ettiği şeyler demektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, bir kimsenin havada uçtuğunu ve deniz üzerinde yürüdüğünü yahut ağzına ateş koyup yuttuğunu görseniz, fakat şeriata uymayan bir iş yapsa, keramet sahibiyim derse de onu büyücü, yalancı, sapık ve insanları doğru yoldan saptırıcı biliniz. Müslümanlara imandan sonra farz olan ilk şey 5 vakit namazdır. Çünkü namaz dinin direği ve ahiret amellerinin başıdır. Bunun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her şeyin bir direği vardır. Dinin direği de namazdır. Her şeyin bir yıkıcısı vardır. Dinin yıkıcısı da namazı terk etmektir. Ve kıyamet günü kulun amelinden ilk suali namazdandır. Namaz sualinden kurtulursa kurtulmuştur. Kurtulamazsa zarar, ziyan ve büyük tehlikededir. Namazında bir eksiklik olursa Allahü Teala buyurur ki, bakın kulumun nafilesi var mı? Böylece farzlarındaki kusur ve eksiklikler nafilelerle giderilir. Sonra diğer amelleri de böyle olur, buyurdu. Bunun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, amelleriniz tartılmadan önce siz tartınız, hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekiniz, buyurdu. Bunun manası şöyledir, amellerinizi İslamiyet terazisiyle tartınız. Dinimize uygun iseler, cennet size vacip olur. Dinimize uymazsa, cehennem size vaciptir. Bütün amellerinden önce namaza dikkat eyle. Kıldığın namaz,

0: Allahü Teala'nın katında kabul edilen ahiret amellerinden sayılır mı, sayılmaz mı? Diğer amellerini de buna kıyas eyle. Nitekim Allahü Teala Ankebut suresi 45. ayetinde mealen sana vahyolunan Kur'an-ı Kerim'i oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz insanı fahşa ve münkerden uzaklaştırır buyuruyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayet-i kerimenin izahında namazın kendisini fahşa ve münkerden yani günah ve kötülüklerden men etmediği kimsenin namazı Allahü Teala'dan uzaklığından ve Allahü Teala'nın ona düşman olmasından başka bir şeyini arttırmaz buyurdu. Hasan-ı Basri Hazretleri buyurdu. Kıldığı namaz kendisini günah ve kötülüklerden men etmiyorsa o kimsenin namazı namaz değil vebaldir. Her Müslümana erkek olsun kadın olsun ilim öğrenmek farzdır. Farz olan bu ilim nefs-i emmareyi ıslah eden ilimdir. Bu ilim ikiye ayrılır. 1- İtikada ait bilgilerdir. Bu da tevhid ve sıfat ilmidir. Yani Allahü Teala'nın zatına, birliğine, sıfat-ı selbiye ve subutiyesine ve inanılacak şeylere ait bilgilerdir. 2. Amele ait bilgilerdir. Farz, vacip, sünnet, nafile, helal, haram, mekruh, şüpheliler ve kalbin kötü huylardan vazgeçip iyi huyları elde etmesine dair ahlak, tasavvuf bilgileridir. Bu bildirilenlerin hakkını veren, yani bunları hakkıyla yerine getirenin ilmi tamam olur, kalbinde yakini artar. O faydalı ilim, batın ilmi veya mükâşefe ilmi denilen ilmi elde etmiş olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, size iki şey bıraktım. Onlara yapışırsanız doğru yoldan sapmazsınız. Biri Allahü Teala'nın kitabı, diğeri benim sünnetimdir. İşleriniz ve sözleriniz Allahü Teala'nın kitabına ve Resulünün sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine uygun olursa hidayet ve tevfike kavuşanlardan olursunuz. Böyle olmazsanız sapık ve şakî olursunuz. Ben alim değilim. İşlerimi ve sözlerimi İslamiyete uygun nasıl yaparım? Dersen cevabında deriz ki ahiret yolunu senden iyi bilen bir alime uy. Onun yaptığı gibi yap. Nitekim Allahü Teala bunu emrediyor. Nahl suresi 43. ayeti kerimesinde mealen bilmiyorsanız bilenlere sorunuz buyurdu. Yani ahiret işlerinden bir şeyi bilmediğiniz zaman bunu iyi bilenlere sorunuz. Allahü Teala'nın emirlerine ve yasaklarına uyduktan sonra lazımdır ki dışını bunlara uymakla süslendirdiğin gibi kalbini de kalp hallerini elde etmekle ziynetlendiresin. Bu ise kalbin doğruluğunu, sağlamlığını, güzel ahlakını, sebeplerini, alametlerini, kuvvetlilik derecesini ve zayıflığını gösterir. Aynı zamanda kalp hastalığını, kötü ahlakını, sebeplerini, alametlerini, kuvvetliliğini, zayıflığını ve kurtuluş çarelerini bildirir. İbrahim Gülşenî Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Uzun Hasan, oğlu Halil'i iyi bir idareci olabilmesi için Fâris vilayetine tayin etti. Halil, gittiği vilayette halka zulmetmeye başladı. Zulmünden bıkan halk, durumu Uzun Hasan'a anlattılar. Sultan bu duruma çok üzülüp, İbrahim Gülşenî Hazretleri ile Kadı Hasan'ı huzuruna istedi. Dedi ki, oğlum Halil zulme başlamış. Yazdıracağım emri ona götürüp, insanların içinde korkmadan okuyun. Uzun Hasan'ın hanımı durumu acele oğluna bildirdi. Halil haberi alınca yollara adamlarını koyup gelenleri yakalayıp derhal huzuruma getirin diye emir verdi. Uzun Hasan'dan fermanı alan İbrahim Gülşenî Hazretleri ile Kadı Hasan yola çıktılar. O vilayete yaklaştıklarında Halil'in adamları onları yakaladı ve valinin huzuruna çıkardılar. Halil İbrahim Gülşenî Hazretlerine hürmet eder görünmeye çalıştı. Herkesin bulunduğu bir sırada İbrahim Gülşenî Hazretlerine "Efendim, Tebriz'den çıkalı kaç gün oldu?" diye sordu. O da 17 gün oldu deyince Halil alay ederek "Efendim, Tebriz'den buraya bir ayda ancak gelinir. Hele bu kış mevsiminde yollar buzlu ve karlıdır. Daha uzun zamanda gelmek gerekmez mi?" deyip inanmadı. İbrahim Gülşenî Hazretleri, "Biz ömrümüzde hiç yalan söylemedik. Yalan söyleyeni de sevmeyiz. Fakat şunu iyi biliniz ki, Allah-u Teâlâ'nın sevdiği kulların himmeti dağları eritir. Bizim bir aylık yolu 17 günde gelmemiz şaşılacak şey değildir ki. İnanmıyorsanız işte mektup. Bugünkü tarihe, bir de mektuptaki tarihe bakınız." buyurdu. Bu ağır sözlerden bir an duraklayan Halil, mektubu aldı ve yanındaki divan beyine verdi. Tarihi okudular. Tam 17 gün olduğunu gördüler. Mahcup olan Halil, "Efendim, bu sizin kerametinizden başka bir şey değildir," dedi. İbrahim Gülşenî Hazretleri de, "Madem ki evliyanın tasarruf etme gücüne inanıyorsunuz, öyleyse babanıza karşı gelmemelisiniz. Eğer bozuk niyetinizi düzeltmezseniz, sizi bu gece cezalandırırız," dedi. O sırada Vali Halil, "Yarın İbrahim Gülşenî'yi öldürteyim," diye düşünüyordu. O gece rüyasında İbrahim Gülşenî Hazretlerinin kendi boğazını sıkarak, "Biraz zalim, yaptığın zulümler yetmez mi ki Cenab-ı Hakk'ın halis kullarına da kötülük düşünürsün?" dedi. Halil boğulacak gibi oldu. Yattığı yerde ellerini kaldırarak tövbe etti. Uyandığında ter içinde kalmış, çok korkmuştu. Yatağından kalkıp düşünmeye başladı. İbrahim Gülşenî Hazretleri o gece kazasker Alaî'nin evinde misafiriydi. Gece yarısı olduğunda ev sahibini uyandırdı ve "Haydi, Vali Halil'in konağına gidelim." buyurdu. Gece yarısı Halil'in konağına girdiler. Yattığı yerin kapısına gelince yüksek sesle, "Ey Halil, tövbe ettin mi? Yoksa hala beni öldürme fikrinde misin?" dedi. Vali Halil ağlayarak kapıdan çıktı ve İbrahim Gülşenî'ye, "Efendim, yaptıklarıma pişman oldum, tövbe ettim. Yalvarıyorum, bana dua buyurunuz. Bundan sonra hiç kimseye zulmetmeyeceğim," dedi. İbrahim Gülşenî Hazretleri sevenlerine yaptıkları sohbetlerde buyurdular ki, "Allahü Teala cinleri ve insanları ancak kendine ibadet etmeleri için yarattı. Bunun için Allahü Teala Zariyat Suresi 56. ayetinde mealen, "Cinleri ve insanları ancak bana ibadet etmeleri için yarattım," buyuruyor. İnsanların Allahü Teala'ya ibadeti ancak salih amelleriyle olur. Salih ameller ise ancak güzel ahlaktan meydana gelir. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Müminlerden imanı kamil olanlar, ahlakı güzel olanlardır," buyurdu. Ve yine buyurdu ki, "Bana en sevgiliniz ve kıyamette bana en yakınınız, ahlakı iyi olanınızdır." Allahü Teala'nın yarattığı her şey kemaline ulaşması içindir. İnsanın kemali ise marifetullah'tır. Marifet semeresi ise Allahü Teala'ya ibadet etmektir. Sıhhat ve doğruluk bakımından kalbin en aşağı mertebesi Allahü Teala'yı ve Peygamber Efendimizi sallallahu aleyhi ve sellem annesinden, babasından, çocuklarından ve malından daha çok sevmektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerde buyurdu ki: "Beni anasından, babasından, çocuklarından ve bütün insanlardan çok sevmeyeniniz mümin olamaz." Üç şey vardır ki bunları yapan imanın tatlılığını bulur. 1. Allahü Teala'yı ve Resulünü her şeyden çok seven. 2. Allahü Teala'nın sevdiklerini Allahü Teala sevdiği için seven. 3. Allahü Teala onu küfürden kurtardıktan sonra küfre dönmekten, cehenneme atılmaktan tiksindiği gibi tiksinen. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde buyurdular ki: "Nafileler nafile amel yapmaya uygun olanlar tarafından işlenir. Nafile amel işlemenin en aşağı derecesi salih olmaktır. Salih olmak ise günahlardan uzaklaşıp farz, vacip ve sünnetleri ihlas ile yaptıktan sonra ele geçer. Zira nafile amel yapan fasık olursa onda ihlas bulunmaz. Namazı kendisini Allahü Teala'dan uzaklaştırır. Namaza kalkıp da Fatiha suresindeki mealen "Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım bekleriz" buyrulan ayet-i kerimeyi okuduğu zaman, yani "biz bütün uzuvlarımızla sana şükrederiz, taatimizi yalnız sana yaparız" der ama kendisinin hali taatini şeytana tahsis etmekle küfran-ı nimette bulunup böylece sözü ameline uymaz. Bir kul namazında "yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz" dediği zaman Allahü Teala ona "yalan söyledin ey kulum. Yalnız bana tapmıyor, yalnız benden yardım dilemiyorsun. Yalnız bana ibadet etseydin nefsinin arzularını benim rızama tercih etmezdin. Yalnız benden yardım dileseydin başkalarından yardım istemezdin" der. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: "Günahlarına tövbe eden bir daha işlemezse hiç günah işlememiş gibidir. Günahlarına istiğfar eden ve ısrarla günah işleyen Allahü Teala ile alay etmiş gibidir. Pişman olmaksızın dil ile yapılan tövbe yalancıların tövbesidir." Yine buyurdular ki: "Yemenin 7 mertebesi vardır. Birincisi yaşayacak kadar yemek. İkincisi farz namazı kılacak ve farz olan orucu tutacak kadar yemek. Bu 2 mertebe yemek farzdır. Üçüncüsü nafile olan namazı ve nafile orucu tutabilecek kadar yemek. Bu kadar yemek müstehaptır." İmam-ı Gazali Hazretleri bu konuya dair akıl sahiplerinin gayesi cennette Allahü Teala'ya kavuşmaktır. Allahü Teala'ya kavuşmak ise ilim ve amel ile olur. Bunlara bedenin sıhhati ve selameti ile devam edilebilir. Bedenin sıhhat ve selameti ise yiyeceklerden alınan gıdalarla olur. Ancak gıdalar ihtiyaç miktarı alınmalıdır. Bu yüzden selef-i salihinden bazı alimler bedenin ihtiyacı olan gıdayı almayı din işlerinden saymışlardır buyurmuştur. Dördüncüsü çalışıp kazanmaya kuvvet sağlamak için yemek. Bu, dinin beğendiği tokluktur. Beşincisi, midenin üçte birini dolduracak kadar yemek. Altıncısı, midenin üçte birinden fazlası doldurulan yemek olup, mekruhtur. Çok yiyince, insanda ağırlık ve uyku meydana gelir. Lokman Hakim Hazretleri buyurdu ki, mide dolunca, insanın düşüncesi, zekası uyur durur. Öyle kimseden hikmet çıkmaz. Azaları ibadete karşı tembel olur. İnsanların ekserisi bu hal üzeredir. Yedincisi, zarar verecek derecede çok yemek, aşırı doymak. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, her hastalığın aslı çok yemek yemedir. Bu ise haramdır. Dünyadaki bir nefeslik vakit, ahiretteki bin yıldan kıymetlidir. Çünkü ahirette ibadet yoktur, tevbe yoktur, nefsle mücadele yoktur. Haramdan kaçma mücadelesi, küfre düşme endişesi yoktur. İslam'a hizmet imkanı yoktur. İşte cehennemde kalanlar için bir nefeslik dünya zamanı sonsuzdan daha hayırlıdır. Çünkü tekrar dünyaya sadece bir nefeslik yollansalar, yapacakları iş kelime-i şehadet getirip amentüyü okuyarak iman etmek olur. Ancak bu imkan verilmez. Ebedi yani sonsuz ne demek iyi anlamak lazım. İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki, cehennemde ebedi kalacak olanlara faraza, siz dünyadaki göl ve denizdeki damlalar adedince, kumsallardaki kum taneleri adedince yanacaksınız denilseydi, o sevinçle nasıl yandıklarını anlayamazlardı. Çünkü bunlar da bir gün biter. Yine İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki, bütün dünya, gökyüzü dahil, buğday tanesi dolu olsa, bir serçeye deseler ki, her sene bir tane yiyeceksin, o buğdaylar biter. Ebediyetin yanında hesabı bile olmaz. Allahü Teala hepimize din ve dünya saadeti versin. Amin. İbrahim Gülşenî Hazretleri Şifa Kaynağı sohbetlerinde buyurdular ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, müminin işitip amel ettiği veya başkasına öğrettiği hayırlı bir söz, bir senelik ibadetten hayırlıdır. Adalet üçe ayrılır. Birincisi, Allahü Teala'ya kulluk etmektir. Allahü Teala'nın merhameti, nimetleri, ihsanları her mahluka yayılmıştır. Nimetlerinin en büyüğü, kullarına doğru yolu göstermesidir. Hakları yok iken, hepsini en güzel şekilde yaratmıştır. Sonsuz, sayısız nimetler, iyilikler vermiştir. Böyle bir sahibe, yaratana ibadet etmek, onun ihsan ettiği nimetlere şükretmek elbette lazımdır. Adalet için sahibinin hakkını gözetmek icap eder. Her insanın yaratanına karşı borçlu olduğu bu kulluk hakkını ödemesi vaciptir. Adaletin ikinci kısmı, insanların hakkını gözetmektir. Hükümete, amirlere, kanunlara itaat, alimlere hürmet, emanetlere vefa, alışveriş haklarını eda, vaatlerini ifa lazımdır. Üçüncüsü, geçmişlerin haklarını ödemektir. Bu da onların borçlarını ödemek, vasiyetlerini yerine getirmek, vakıflarını korumak, ölmüşlerin bıraktığı hayrat ve hasenatı devam ettirmekle olur. İyilik edene, mal ile, hizmet ile karşılığı yapılır. Bunu yapamayan, hamd ve sena, teşekkür ve dua eder. Çünkü, iyiliğe karşı iyilik yapmak, insanlık vazifesidir. Böyle olunca her iyiliği yapan, en büyük iyilik olarak, yok iken var eden, en güzel şekli veren, lüzumlu uzuvları, kuvvetleri sapasağlam ihsan eden, her birini bir ahenk ile, bir düzenle işleterek sıhhat veren, akıl ve zeka bahşeden, çoluk çocuk, ev geçim eşyası, yiyecek, içecek, giyeceklerimizi yaratan yüce sahibe, bu nimetleri sebepsiz, karşılıksız ihsan eden ve her an yok olmaktan, düşmandan, hastalıktan koruyan ve bize hiç ihtiyacı olmayan sonsuz kuvvet, kudret sahibi olan Allahü Teala'ya şükretmemek, kulun hakkını ödememek ne büyük kabahat, ne çok zulüm ve ne alçak bir durum olur. Hele ona ve nimetlerin ondan geldiğine inanmamak veya bunları başkasından bilmek en büyük zulüm, en çirkin yüz karası olur. Bir kimseye her ihtiyacı verilse, her ay yetecek para, gıda hediye olunsa, bu kimse o ihsan sahibini her yerde herkese nasıl över? Gece gündüz onun sevgisini, teveccühünü, onun kalbini kazanmaya uğraşmaz mı? Onu dertlerden, sıkıntılardan korumaya çalışmaz mı? Ona hizmet edebilmek için kendini tehlikelere atmaz mı? Bunları yapmasa, o ihsan sahibine hiç kıymet vermese, herkes onu kötülemez mi? Hatta insanlık vazifesini yapmıyor diye cezalandırılmaz mı? İyilik eden bir insanın hakkı böyle gözetiliyor da, her nimetin, her iyiliğin hakiki sahibi olan, hepsini yaratan, gönderen Allahü Teala'ya şükretmek, onun beğendiği, istediği şeyleri yapmak niçin lazım olmasın? Elbette en çok ona şükretmek, en çok ona itaat etmek, kulluk etmek lazımdır. Çünkü onun nimetleri yanında başkalarının iyilikleri deniz yanında damla kadar bile değildir. Hatta başkalarından gelen iyilikleri de yine o göndermektedir. İnsana vacip olan birinci vazife, iman, amel ve ihlas sahibi olmaktır. Dünya ve ahiret saadetleri ancak bu üçüne kavuşmakla elde edilir. Amel, kalb ile ve dil ile, yani söz ile ve beden ile yapılacak işler demektir. Kalbin işleri ahlaktır. İhlas, amelini, yani bütün işlerini, ibadetlerini yalnız Allahü Teala'nın rızasına, sevgisine kavuşmak için yapmak demektir. İbrahim Gülşenî Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. İbrahim Gülşenî Hazretlerinin hocası, Dede Ömer Ruşenî Hazretlerinin talebelerinden Timurtaş ile Şahin Efendiler de daha önce Mısır'a gelip yerleşmişlerdi. Mısır halkı onlara değer veriyor, saygı ve hürmette kusur etmiyorlardı. İbrahim Gülşenî Hazretlerinin Mısır'a gelmesini halk büyük bir sevinçle karşıladı. Kadül Kudat, Abdülber bin Şehna, Timurtaş ve Şahin Efendilerin ricası üzerine Kubbetül Mustafa denilen yerde yerleşti. İnsanlara nasihatlere, ibadetleri yapmanın, haramlardan kaçmanın faziletini anlatmaya başladı. Kısa zamanda Sultan Gavri başta olmak üzere herkes onu çok sevdi. Onun kalplere şifa olan sözlerini hep dinlemek, hiç kaçırmamak için huzurunda bulunmaya gayret ettiler. Gelenlerin çok olması üzerine hükümdar ona Müeyyediyye'de bir medrese yaptırdı. İbrahim Gülşenî Hazretleri oraya giderek insanlara ehli sünnet itikadını ve Gülşeniye yolunu anlatmaya başladı. Bu arada Memlüklerin Safevileri desteklemesi yüzünden Osmanlılarla arası açılmıştı. Sultan Gavri İbrahim Gülşenî Hazretlerinin karşı çıkmasına rağmen devlet adamlarının ısrarı üzerine Yavuz Sultan Selim üzerine yürüdü. Ancak yapılan savaşta hayatını kaybetti. Onun yerine tahta çıkan Toman Bay, İbrahim Gülşenî Hazretlerine gelip dua istirham eyledi. Şeyh dedi ki, siz duaya kabiliyet ve istidat hasıl eyleyin ki dua size ulaşsın. Sultanların duaya istidadı adalettir. Ol dahi Allahü Teala'nın kitabı ile hüküm vermektir. Her kim Allahü Teala'nın emri üzere hükmetmez ise zalimdir. Sultanım, eğer makamı selamette olmak istersen selime tabi olasın. Bu nasihatlere rağmen Toman Bay Ridaniye'de Yavuz'un karşısına çıktı. Bozguna uğradı. Sonra yakalanarak idam edildi. Sultan Selim Han Mısır'ı zapt ettiğinde İbrahim Gülşenî Hazretleri onu "Azizim, hayr-ı mukaddem ömrünün varı, safa geldin. Keremler eyledin gönlümün sultanı, safa geldin." diyerek karşıladı. Sultan Selim Han ehl-i sünnet alimi olan İbrahim Gülşenî Hazretlerine çok saygı ve hürmet gösterdi. Pek çok yeniçeri ve sipahiler sohbetiyle şereflendi. Onun duasını alarak feyz ve bereketlerinden istifade etmeye çalıştılar. İbrahim Gülşenî Hazretleri sohbetlerinde talebelerine şöyle nasihat etmişlerdir. İnsanlar ihmalkârlık ve tembelliklerinden dolayı yarın şu hayırlı işi işleyelim derler. Düşünmezler ki bugün dünkü günün yarınıdır. Bugün ne işlediler ki yarın ne işleyecekler? Tasavvuf yolu ve bu yolun büyükleri o kadar kıymetlidirler ki bunlara tabi ve talebe olan dervişlerden birinin ismi bir duvarda yazılı olsa o duvarın yanından ceketini düğmeleyerek ve edeple geçmek lazımdır. Dil gönlün, gönül ruhun, ruh insanın hakikatinin, insanın hakikati ise Hak Teâlâ'nın aynasıdır. Sözün güzeli odur ki dinleyen o sözün güzelliğiyle kendinden geçer. Böylesine güzel söz de Allahü Teâlâ'nın velî kullarının sözleridir. Her an Allahü Teâlâ'yı hatırlamak ve anmak bir kazma gibidir ki o kazma ile gönül yolunda bulunan dikenlerin, kalbe gelen lüzumsuz ve uygunsuz düşüncelerin kökünü kazırlar. Böylece bu yolda ilerlemek için mani kalmaz. İbadet, emredilenlerle amel edip yasak edilenlerden sakınmaktan ibarettir. İnsanı Allahü Teala'dan uzaklaştıran perdelerin en zararlısı dünya düşüncelerinin kalbe yerleşmesidir. Bu düşünceler kötü arkadaşlardan ve lüzumsuz şeyler seyretmekten hasıl olur. Çok uğraşarak bunları kalpten çıkarmalıdır. Faydasız kitap okumak, lüzumsuz şeyler konuşmak bu düşünceleri arttırır. Kadın ve kadın resimlerine şehvetle bakmak, şarkı, çalgı dinlemek bu düşünceleri kalpte yerleştirir. Bunların hepsi insanı Allahü Teala'dan uzaklaştırır. Kalbin hasta olması Allahü Teala'yı unutmasıdır. Allahü Teala'ya kavuşmak isteyenlerin bunlardan sakınması, hayali arttıran her şeyden kaçınması lazımdır. Allahü Teala'nın adeti şöyledir ki çalışmayan, sıkıntıya katlanmayan, zevklerini, şehvetlerini bırakmayanlara bu nimeti ihsan etmez. Yine buyurdular ki, İslamiyet'in başlangıcı teslimiyet, imanın başlangıcı ise rızadır. En kıymetli amel edeptir. İmanın afeti inkârdır. Amelin afeti tembelliktir. İlmin afeti iddia sahibi olmaktır. İrfan sahibinin afeti kendini kabul ettirmeye çalışmasıdır. Aklın afeti zulüm yollarına düşmesidir. Sevginin afeti şehvet yolunu tutmasıdır. Sabrın afeti Allahü Teala'dan başkasına şikayette bulunmaktır. Zenginliğin afeti tamahtır. Azizliğin afeti kibirdir. Cimriliğin afeti israftır. tevazuunun afeti Allahü Teala'dan başkasının önünde eğilmektir. Dünyanın afeti şiddetli istektir. Sözün afeti noksanlıktır. Adaletin afeti intikam duyguları taşımaktır. Mısır'da İbrahim Gülşenî Hazretlerinin talebeleri ve sevenleri çoğaldı. Namı zamanın sultanı Kanuni Sultan Süleyman Han'a erişti. Sultan Süleyman Han onu İstanbul'a davet eyledi. İstanbul'a gelen İbrahim Gülşenî Hazretlerine çok hürmet gösterdi, ikramlarda bulundu. O sıralarda İbrahim Gülşenî 104 yaşlarındaydı. Gözlerinde bir rahatsızlık hissediyordu. Görmesi çok zayıflamıştı. Durumu padişaha arz eyledi. Sultan da kahhal başına, sürmeci başına emrederek gerekli ihtimamı göstermesini emretti. Kahhal başı da bütün gayretini sarf ederek Allahü Teala'nın izniyle kısa zamanda yeniden gözlerinin açılmasına sebep oldu. İbrahim Gülşenî Hazretleri sıhhate kavuşunca Çıkrıkçılar başındaki Atik İbrahim Paşa Camii'nde halka vaaz ve nasihat etmeye başladı. Kısa zamanda İstanbulluların gönlünde taht kuran İbrahim Gülşenî Hazretlerine devlet erkanından ve halktan pek çok kimse talebe olmakla şereflendi. Padişah, Şeyhülislam, alimler ve evliya onun ilimdeki üstünlüğünü çok takdir ettiler. Bir müddet İstanbul'da kalan İbrahim Gülşenî Hazretleri padişahtan izin alarak tekrar Mısır'a döndü. İbrahim Gülşenî Hazretleri 940 miladi 1534 senesi Şevval ayının 9. gününde kelime-i şehadet getirerek vefat etti. Yerine oğlu Ahmet Hayali geçerek Gülşenî yolunu devam ettirmeye çalıştı. İbrahim Gülşenî Hazretleri vefat ettiği gün Münteci Muhammed Efendi'nin evinin önündeki bir serve ağacı yere devrildi. Muhammed Efendi bu hayra alamet değil deyip dua almak niyetiyle İbrahim Gülşenî Hazretlerinin evine doğru gitti. Eve vardığı zaman vefat ettiğini öğrendi. Evinin önünde bir serve ağacının devrildiğini Gülşenî'nin oğlu Ahmet'e anlattı. Orada bulunanlar hayret ettiler. Çünkü yakınları tabut yapmak için her tarafa servi ağacı aramaya çıkmışlardı. Orada bulunanlar, biz servi ağacı bulmaya etrafa adam göndermiştik. Meğer sizin servinizin düşmesi İbrahim Gülşenî Hazretlerinin tabutu içinmiş, dediler. Bana teselli geldi. O serviden tahta biçtirerek tabut yaptırıp getirdim. Onunla defnettiler. Yıkarken etrafa öyle güzel bir koku yayıldı ki misk gibi. Bu kokuyu orada bulunan herkes hissetti. Bu cennet kokusudur dediler. Allahü Teala bizleri de şefaatlerine nail eylesin. Amin.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Gölge Sultanlar. Ahmet Kemal Paşazade.
5: Ahmet Şemseddin Tokatlı'dır. Annesi İbni Küpeli'nin kızı Yusuf Sinaneddin Hazretleri'nin yeğenidir. Ancak o babası ve dedesi gibi bir asker olmak ister, orduya girer. İkinci Bayezid Han'ın yanında seferlere katılır. Ama görünen o ki bu ocağa ömrünü de verse geleceği son nokta sıradan sipahiliktir. Zira askerliği sevmesine rağmen Çelebi meşreplidir. Kışlada Evranosoğlu Ahmet adında bir komutan vardır. Ki tam bir liderdir. Kara yağız, heybetli bir adamdır. Hani dağ gibi derler ya, işte öyle. Gözleri çakmak çakmaktır, sesi yıldırımları andırır. Her silahı maharetle kullanır ve tam bir kurmaydır. Vezirler ardınca yürür, paşalar selama durur. Olacak bu ya, ihtiyar bir alimin ordugaha yolu düşer. Hırkası yamalıdır. Çarıkları dağılacak kadar eskidir sonra. Evranos Bey hürmetle eğilir, ellerini öper. Vezir İbrahim Paşa kalkar, yerini gösterir. Kemal Paşa Zade sorar. Bu zat kim? Ona Molla Lütfü derler. Filibe Medresesi'nde muallimdir. Komutan Bey hürmet ettiğine göre bir özelliği olmalı. Ne gibi? Ne bileyim, padişaha yakındır belki. Yo, hayır. Bu itibar sadece ilmine mi yani? Ya sen ne sanıyordun? Kemal Paşa Zade Ahmet'in mütevazı dünyasında hırsa yer yoktur. Ama o an ilme karşı dayanılmaz bir merak uyanır. Yüreğinde tomurcuklar açılır. İçi sığmaz olur içine. Rüyalarında kitaplar, rahleler görür, nur yüzlülerin önünde diz çöker. Dayanamaz, Molla Lütfü'yü bulur. Mübarek Kemal Paşazade'yi hevesi görünce, "Hiç durma," der. İlme niyetlenen soluğunun hesabını yapsa gerek. Ahmet Kemal Paşazade'de öylesine hızlı bir kavrayış kabiliyeti ve öylesine güçlü bir hafıza vardır ki Molla Lütfü hayretler içinde kalır. Bu genç bir cevherdir. Haza cevher. Tozu alındığında göz kamaştıracak, ışığı cihanı saracaktır. Nitekim talebesinin elini tutar, onu zamanın alimlerinden Kestelli Muslihiddin ve Hatipzade Muhiddin'le tanıştırır. Derken Muarifzade, ikinci Bayezid, alimlere çok kıymet verir. İbni Kemal Paşa'nın hızlı çıkışından haberdardır. Onu Edirne'deki Taşlık medreselerine tayin eder ve İdrisi Bitlisli'nin Heşt Behiştine benzer bir Osmanlı tarihi yazmasını ister. Eser kısa sürede biter ve kelimenin tam manasıyla mükemmeldir. Sultan öylesine hislenir ki anlatılamaz. Söyleyecek söz bulamaz. Onu derhal Üsküp'teki İshak Paşa medreselerine atar, sonra Edirne'deki Halebiye medreselerine terfi ettirir. Bayezid Han bu zinde alimi çok sever. Elinden tutar, önünü açar. Ama Kemal Paşa Zade'nin gönlündeki aslan Şehzade Selim'dir. Zira o günlerde Doğu illerinde kanlı bir kavga sürer ve ders-i adet vahametin farkında değildir. Bayezid ve paşalarının dikkati hala Avrupa'dadır. Halbuki Acemler köylere, kasabalara girer. Kınalı gelinleri beşikteki bebekleri keserler. Ortalık mezbahaya döner. İbni Kemal Paşa kışlayı iyi tanır. Anadolu'da yayılan fitneyi ancak Selim'in bastırabileceğine inanır. Zira İslam alemini tek bayrak altında toplayabilecek dirayet onda vardır. Evet, Bayezid Han derviştir, alimdir, gönül ehlidir ama şimdilerde devlet Şehzade Selim gibisine muhtaçtır. Kemal Paşazade kimseden çekinmeden hak bildiğini söyler. Hünkâr dediğin güzel silah kullanmalı ve hatip olmalı der. Düşmanını küçük görmemeli ve bin tedbir bilmelidir. Evet, idarecilik mukaddes bir vazifedir. Ancak her iyi kimse bunu yapamaz. Allah-u Teala bazı kabiliyetleri bazı kullarına bahşetmiştir ki onlar doğuştan liderdirler. Kişiden iz sorarlar, yaş değil. Gün gelir, İbni Kemal Hazretleri'nin rüyaları gerçekleşir. Selim, abilerine ve babasına rağmen sultan olur. Ancak o tahtına oturmadan yollara çıkar. Irak ve Horasan illerine yayılan ateşi söndürmeye koşar. Osmanoğulları görünüşte ona biat ederler ama çadır şartlarında geçecek bir ömre hazır değildirler. Şimdi sırası mı diyenlerle, zaferden tereddüt edenler el ele verir, dedikodu üretirler. Öyle ya, her seferin bir bedeli vardır ve imparatorluk maceraya giremeyecek kadar büyüktür artık. İşte bu noktada ilim adamları girer devreye. İdrisi Bitlisi ve İbni Kemal Paşa sokak sokak, konak konak dolaşır, cihadı anlatırlar. Kışla kışla gezer, itimat sağlarlar Yavuz'a. İşte genç sultan onların gölgesinde güçlenir. İbni Kemal Paşa, Akkoyunlu ve Dulkadiroğullarının yaptığı zulümleri halka anlatır. Korkmayın der. Her firavuna bir Musa bulunur. Ve bir beyti sıkça söyler. Kısmetindir gezdiren yer yer seni. Arşa çıksan akıbet yer yer seni. Çaldıran seferinde padişahın yanı başındadır. Sıkıntılı anlarda destek olur ve zafer ümidini sürekli canlı tutar. Zaferi müteakip yeni hedefler gösterir. Şimdi İslam aleminin güçlü bir halifeye ihtiyacı vardır. Dünya Müslümanları Türk'ün dinamizmine muhtaçtır. Hakikaten o devir Memluklu yönetimi çok kan kaybetmiştir. Bırakın dünya Müslümanlarının meselelerini, kendi sıkıntılarını çözmeye mecali yoktur. Bir nöbet tesliminin vakti gelmiştir gayri. Öyle ya, gözü uzaklarda olan, İçi içine sığmayan yiğitler neden bu köhne devletin emrinde kalsınlar ki? İbni Kemal Paşa Yavuz'u sefere ikna eder. Hoş, Yavuz buna çoktan niyetlidir ama edebe mugayir iş görmekten çekinir. Zira karşısındaki güçsüz de olsa bir halifedir ve kalbini kırmak istemez. Lakin manevi işaretler Kemal Paşa Zade'yi haklı çıkarır. Ayan beyan halifeliğe memur olunurlar. Mübarek Suriye ve Mısır seferlerinde padişaha gayret verir. Hatta Şah Tahmasp'a gönderilen mektupları o yazar. Şüphesiz bu ikilinin başka düşünceleri de vardır. Ama Yavuz genç yaşta rahmeti rahmana kavuşur. Kanuni baba yadigarının kıymetini bilir. Onu Zembilli Ali Efendi'nin ardından Şeyhülislamlık makamına getirir. Kanuni imparatorluğun gücünü gösteren muhteşem mescitlere meraklıdır. Ama İbni Kemal Paşa öncelikle eğitimden yanadır. Hatta taşla ağaçla oyalanmak sultanlara yakışmaz der. İnsan yetiştirmek Kâbe yapmak kadar sevaptır. İbni Kemal Paşa bir deryadır. Öyle ya, sadrazamı Sokullu, şairi Baki, mimarı Sinan, kaptanı Barbaros olan muhteşem bir devletin müftüsüdür o. Ulema yazdıkları kitapları huzuruna getirir, olurunu alır. Bırakın insanları, cinler bile fetva sorarlar. O sadece büyük bir fakih değil, güçlü bir edip ve benzeri az yetişen bir tarihçidir. Hepsi bir yana Allah dostudur, gönül ehlidir. İbni Kemal Hazretleri yıllar evvel, "Ey Allah'ım, bizi korktuğumuzdan kurtar," buyururlar. Ki talebeleri bunu ebced hesabına vururlar, ölüm tarihini bulurlar. O sultanların çekindiği sultan, Allah'tan çok korkar, gecesiyle gündüzüyle çalışır, ölüme hazırlanır. Mübarek, mütevazı bir kabre defnedilir. Kefenine, "Bu son elbisendir," yazılır, taşına tek cümle kazınır. İşte Ahmet'in makamı.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
6: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
6: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
6: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
7: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
6: Burada.
3: Kickboks Dünya Şampiyonu.
7: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
8: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.

Hoş geldiniz. TGRT FM'de buluştuk. Ana kumanda masamızda Selim bizimle birlikte. Ben Hülya. Herkese güzel bir gün diliyoruz. Hayırlı cumalar diliyoruz. Haftanın son çalışma gününe geldik. Haftayı tamamlayacağız. Bu ne demek? Hafta bitecek. Hafta sonu başlayacak. Biz hafta sonu için hava nasıl olacak diye konuşurken ama aynı zamanda anneler gününü konuşurken cumayı bekleyelim demiştik. İşte o cuma geldi.

Evet, cuma geldi. Cuma demek aslında bizim için içinde bulunduğumuz takvimde son çalışma günü bizim için. Ama cumartesi pazar çalışanlar var. Hatta cumartesi pazar her zamankinden daha fazla çalışanlar var. Onları bu işin dışında tutuyoruz. Onların mesaisi belki de başkalarının dinlenmesiyle doğrudan orantılı, doğrudan ilişkili. Birileri tatil yapacak ki onlar çalışsınlar, para kazansınlar. Mesela bütün hafta çalıştınız, ne diyorsunuz? Gideyim bir yerde bir kahvaltı yapayım. O kahvaltı yapacağınız yerde birileri sizden çok erken saatlerde uyanıp hazırlık yapmazsa gittiğinizde ancak piknik yapabilirsiniz. O da yanınızda bir şey götürdüyseniz. Birileri çalışacak, birileri hafta içi çalışacak, birileri hafta sonu çalışacak. Özellikle büyük kalabalık şehirlerde hafta sonu hizmet sektörünün çok yoğun bir mesaisi var. Onlara da kolay gelsin diyelim şimdiden.

Hava ısınırken gündemimiz hızlı bir şekilde değişiyor. Özellikle klimalar gündemimize giriyor. Bir önceki yıldan alınmış ya da daha önceki yıllardan evinizde olan bir klimayı artık soğuk havaya ihtiyacınız, serin havaya ihtiyacınız olacak sezona yaklaşırken mutlaka temizlemeniz gerektiğini hatırlatalım. Bu eviniz için de arabanız için de geçerli. İkincisi buz kullanımı. Yine yaz yaklaşırken hava birden ısınacak ve biz soğuk içeceklere ilgi duymaya başlayacağız. Her zaman içtiğimiz çayı, kahveyi soğuk içmeye başlayacağız. Bitki çayları soğuğa dönecek. Sıcak sevenler ayrı, ben kahveyi sıcak içerim diyenler, bir Türk kahvesi ne kadar soğutulabilir diyenler, onları dışarıda tutuyorum. Ben de bir kısmıyla bu gruptayım. Ama yine de soğuk meyve suları ya da ayranla, soda ile karıştırılarak yapılan içecekler, meyve suyu, soda karıştırılarak yapılan içecekler ya da buzu ve meyveyi birlikte çekerek elde ettiğimiz frozen denilen böyle buzlu içecekler. Bunları yaparken kullandığınız buzun temiz olması da çok önemli. Evde buz yapmaya, bunu depolamaya ve buradaki hijyene dikkat etmeye başlayabilirsiniz yavaş yavaş. Çünkü 3 kişisiniz, 4 kişisiniz. Diyelim ki soğuk bir kahve yapacaksınız ya da soğuk bir çay yapacaksınız. O soğuk hissini elde edebilmek için kahveyi de taze demlediğiniz düşünülürse bir hayli buz kullanmanız gerekiyor. Dolayısıyla evde bir buz stokuna ya da buz yapan bir makineye ihtiyacınız var. Ben Aura'nın buz makinesini kullanıyorum. Geçen yaz almıştım. Gerçekten çok memnunum. Tabii o da anlık buz yapıyor ama ben yine onu da stoklamayı tercih ediyorum. Buz ihtiyacımız olduğunda böyle bir buz kutumuz var dondurucunun içinde. Onun içinden istediğimiz kadar alabiliyoruz. Arada ihtiyaç duyulduğunda ya da eksildiğinde de yine buz makinesini çalıştırıp onun için dolduruyorum. Böylece işim gerçekten çok kolay oluyor. İsteyenler buna bakabilirler, ihtiyacı olanlar. Ama onun dışında evde kendi buz küplerinizi kendiniz yapabilirsiniz. Ben şekilli buzları çok seviyorum. Gül şeklinde büyük küpler, ince uzun küpler ya da ince uzun küp olmaz, ince uzun silindir şeklinde buzlar. Bunları böyle diyelim ki bir meyve suyunun içine ya da bir kahvenin içine koyduğunuzda gerçekten çok güzel oluyor. Bir öneri daha size soğuk kahve sevenlere, madem soğuk kahve konuşuyoruz. Granül kahve, biraz esmer şeker ve biraz suyu blenderda köpük haline gelene kadar çekin. Sonra bunu bildiğiniz dondurma kapları var ya, yani dışarıdan dondurma alıyoruz böyle silindir şeklinde ya da kare. Onların içine dökün ve dondurun. Sonra aynı dondurma alır gibi dondurma kaşıklarıyla ya da herhangi bir kaşıkla bunu hazırladığınız normal buzlu bir kahvenin üzerine bırakın. Bırakın yavaş yavaş erisin. O karamelli görüntüsü, o kahveli görüntüsü yavaş yavaş bardağa aksın. Muhteşem bir görüntü ve çok lezzetli bir tat ortaya çıkıyor. Tek hatırlatmam, hazırladığınız kahveyi içine ekleyeceğiniz bu köpüğün de kahveli olduğunu düşünerek orantılı olarak hazırlayın. Yoksa çok acı kahve tadından hoşlanmıyorsanız sizi rahatsız edebilir. Ama bir parçacık da esmer şeker koyduğumuz için gerçekten çok güzel. Aynısını karamelle de yapabilirsiniz. Evde hazırladığınız şekerle, suyla, biraz tereyağı, azıcık tuz mutlaka koyun. Karameli de yine bu şekilde köpürterek dondurucuya kaldırabilirsiniz. Bunlar böyle dışarıda kahve zincirlerinde aldığınız işte karamel macchiato, böyle söylerken çok havalı, evde de yapabilirsiniz cümlesine getirir sizi. De demekte fayda var diye düşünüyorum. Hadi gidelim bir yerde kahve içelimin karşılığı çok pahalı artık. O yüzden hadi gidelim mutfakta kahve yapalım'a döneceğiz hepimiz ister istemez. Hatta dışarıda bile yanınızda taşıyabileceğiniz kahve mugları bence çok işe yarıyor. Küçük termoslar bence harikulade. Ben mutlaka yaz boyu hem soğuk su için, temiz içme suyu için plastikten içmek yerine bence bu çok daha sağlıklı. Bunu yanımda taşıyorum. Hem de dışarı çıkarken kahvemizi yapıp kendi termoslarımıza koyup istediğimiz yere gidiyoruz. Eğer yanınızda kahveniz, çayınız

Yine yaz boyu dikkat etmemiz gerekenlerden biri yeşillikler. Yazın daha fazla salata tüketiliyor. Daha fazla çiğ, sebze, meyve tüketiyoruz. Bunları nasıl yıkadığımız her zamankinden daha önemli bir hale geliyor. Özellikle dışındaki kaplama malzemeleri ya da pestisitlere karşı ne yapabiliriz? Bir kere tabii güvenli kaynaklardan, temiz tarım ürünlerinden alışveriş yapmak lazım. Hep söylüyorum, miktarını artık kenarda bırakacağız. Yani ne kadar yediğimizden çok ne yediğimize odaklanacağız. Yani gidelim çok meyve alalımdan çok gidelim meyve alalım ve sağlıklı yiyelim noktasında olacağız. Bu bizi aldığımız meyveleri eve getirdikten sonra mutlaka yıkamaya götürmeli. Neden? Evde çocuğunuz varsa dolabı açtığında o meyveyi görüp hemen alıp yiyebilir. Bu benim hayatım boyunca çok korktuğum şeylerden biriydi. Alıp yıkanmadan yiyebilir meyveleri. Dolayısıyla ben dolaba kaldırdığım her şeyi yıkayıp kurutup şartlarına uygun şekilde kaldırıp en uzun süre onu nasıl kullanabilirim diye düşünüyorum. Dolaba kaldırmadığım şeyler var, yıkamadığım şeyler var. Mesela salatalığı yıkamadan kaldırıyorum ama kese kağıdının içinde sadece benim kullanacağım, benim göreceğim bir yerde tutuyorum. Domatesi dolaba asla koymuyorum. Soğan patates zaten girmiyor. Muzu dolaba asla koymuyorum. Yine bazı çok aldığınız meyveler söz konusuysa bunları da iyice yıkayıp kurutup aralarına kağıt peçete koyarak mutlaka cam bir kabın içinde ve mutlaka ağzını cam vakumlu bir kapla kapatarak kaldırıyorum. İnanın en çabuk bozulan meyve çilektir. Mesela şu anda benim dolabımda yıkadığım, böyle aralarına kağıt koyduğum, cam kabın içinde sakladığım, pazar günü aldığım çileğim. Mesela dün akşam çıkarttık, gayet lezzetliydi ve yedik. Hiçbir bozulma olmamıştı. Ama iyice kuruduğundan emin olarak kaldırmak lazım. Burada dolaba kaldırdığınız meyveyi, sebzeyi bozan şey bir ıslak kalması, iki plastik malzemenin içinde kalması. Pazardan eve bunları plastik malzemeyle taşısanız da torbalarla eve geldiğinizde mutlaka çıkarmanız ve temizleyip gerekiyorsa işte mesela ıspanak aldınız, öyle kumuyla toprağıyla dolaba koyduğunuzda dolap içinde, dolabın içinde bulunması da doğru değil. Dolayısıyla bunları temizleyerek, ıspanağı mesela hemen kullanmayacaksanız bile, diyelim ki bugün aldınız, yarın kullanacaksınız, bir gün bekletebilirsiniz. Ama eğer bu bekleme süresi biraz daha uzayacaksa, ıspanak çok çabuk pörsüyor. Dolayısıyla ben ıspanağı alır almaz eğer hemen kullanmayacaksam temizleyip yıkayıp derin dondurucuya kaldırmayı tercih ediyorum. Böylece derin dondurucudan istediğiniz an tazelikle çıkartıp kullanabiliyorsunuz. Yapmanız gereken tek bir şey var, bilmeniz gereken, çözdürmeden kullanacaksınız. Derin dondurucudan çıkardığınız herhangi bir sebzeyi mutlaka ve mutlaka çözdürmeden kullanmanız gerekir. Şimdi artık bezelye mevsimi başladı. Dondurucuya bezelye atmaya başlayacağız değil mi? Ne yapacağız? O bezelyeler ziyan mı olsun? Çıkarttınız diyelim ki, ay 5 dakika sonra yapacağım, 10 dakika sonra, bugün yapacağım, yarın yapacağım derken o bezelye pörsüyor, rengi kararıyor. Taze fasulyede aynısı geçerli. Bezelyede, barbunyada, kuru fasulyede, ne attıysanız enginarda, dondurucuda her ne varsa, burada önemli olan tek bir şey var, çözdürmeden kullanmak. Bunu aklınıza tuttuğunuz sürece derin dondurucu en büyük yardımcınız.

Dün bizde erişte, et ve salata vardı. Bizim menümüz böyleydi. Bugün ne var bakalım. Takvim yaprağımız ne önermiş ona da bakalım. Ama ben bugün kıymalı bir patlıcan yemeği yapacağım. Yanında mutlaka cacığımız olur. Belki pilavımız olur ama olmasa daha iyi olur. Belki de olmaz. Olmasın. Şu anda çıkarttık listeden. Mercimek çorbası, fırında köfte, kabak tatlısı demiş takvim yaprağımız. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara da afiyet olsun diyelim. Mercimek çorbası, fırında köfte, kabak tatlısı. Bu arada fırında köfteyi çabuk kurur fırında yaptığınız köfte. O yüzden köfte tanelerini biraz büyük tutmakta. İçine de mesela biraz peynir koymakta fayda var. Bu küçük top top peynirlerden olabilir, küçük minik mozzarellalardan ya da kaşar peyniri olabilir bildiğiniz. Çabuk eriyen ve yağını akıtan peynirler, mesela işte beyaz peynir gibi içine koyduğunuzda bunu ancak ızgarada yapabilirsiniz hızlı bir şekilde. Ama eğer bunu fırınlayacaksanız o zaman içine daha sert bir peynir koymanız lazım. Topları biraz

biraz büyük yaptığınızda hakikaten hem içi pişecek hem dışı gayet güzel olacak. Ama bizim çocuklar minik toplardan hoşlanıyor diyorsanız, o zaman daha hızlı pişirmek ve daha çabuk almak ya da pişme süresi mesela üzerine bir pişirme kağıdı, bir alüminyum folyo öncesinde sonra onu çıkartıp biraz kızartmak gibi tercihler söz konusu olabilir.

Şimdi hemen tavuk sevenler için güzel bir tavuk yemeği tarifi gelsin. Gerçekten fırında çok da lezzetli olacak. Biraz hardal, biraz limon suyu, biraz kekiği bir kabın içinde karıştırın. Biraz da zeytinyağı dökün. Sonrasında bunun içine tavuk pirzola dediğimiz o tavuğun kemikli kısımlarını önce bu sosun içine bulayın. Ondan sonra da tavaya dizin. Sonrasında üzerine biraz tuz, karabiber gezdirin. Ardından bunu fırına atın. Fırının içinde birkaç kez ters yüz etmeniz gerekebilir. Altı üstü güzelce kızarsın diye. 180 derecede yaklaşık 20 dakika bir yönünü, 20 dakika diğer yönünü çevirebilirsiniz. En son üzeri kızarsın diye belki biraz üzerine açık tutabilirsiniz, altını kapatıp. Çok lezzetli, çok güzel bir tavuk yemeği elde edeceksiniz. Her zaman yaptıklarımızın biraz dışına çıkmak lazım. Her zaman tercih ettiğimiz şeyler bizim mutfağımızda hep pişenler artık yine mi o dedirtebilir? Evet, tavuk pirzola hep yaptığımız bir şey ama bunu bu usulle işte içine biraz hardal, limon, biraz kekik, biraz zeytinyağı sosunun içinde hafifçe marine edip ondan sonra da bir çok azıcık su koyabilirsiniz. Bu arada tavuk da su bırakacak ama birazcık su koyabilirsiniz. Üzerini kapatmadan pişiriyoruz. Fırına attığınızda 20 dakika bir yüzü, 20 dakika bir yüzü, 40 dakikada siz diğer işlerinizi yaparken kendi kendine adeta pişmiş olacak. Güzel tarifler de verdik. Birazdan önce sağlık konuşacağız. Biraz bahar alerjisi. Ardından 0212 454 5646'dan sizi yayına alacağız efendim. Birazdan görüşmek üzere. Dünyanın Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, kulak, burun, boğaz, baş ve boyun cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Suat Turgut'la birlikteyiz. Bugün alerji konuşacağız. Her mevsimin hastalığı alerji. Yani eskiden hocam alerji dediğimizde ilkbaharı sonbaharı hatırlardık ama sanki artık dört mevsimin hastalığı oldu. Ne dersiniz?
1: Evet, doğru. Alerji sadece hani bahar mevsiminde polenlerin, çiçek tozlarının oluşturduğu bir hastalık olmaktan çıktı. Tabii ki şu anda doğal olmayan birçok besin maddeleri, gıda maddelerini stabilize etmek için kullanılan maddeler, ilave maddeler, stabilizatörler, bunlar insan vücudunda, bazı bünyelerde, herkeste değil tabii ki, alerjik reaksiyonlara sebep oluyor. Ne demek alerjik reaksiyon? Bu alerjiye sahip bünyelerde, vücutlarda bu maddeler girdiği zaman bu kana karışıyor, burun solunum yoluyla veya gıda yoluyla vücuda girdiği zaman yaygın bir histamin dediğimiz bir kimyasalın salınımına neden oluyor. Deşarj oluyor hücrelerden ve buna bağlı olarak da değişik semptomlar ortaya çıkıyor. İşte gözlerde kaşınma, burun tıkanıklığı, burunda kaşınma, alt solunum yollarına indiği zaman astım, bu alerjik astım dediğimiz durumlar ortaya çıkabiliyor. Kan yoluyla veya mideden gıda yoluyla alındığı zaman kana karışan alerjen diyoruz biz, bu alerji yapan maddelere alerjen diyoruz. Bunlar kana karıştığı zaman vücutta, özellikle deride yaygın döküntülere, bazen çok ciddi reaksiyonlara, çok, solunum zorluğuna, hatta anafilaktik şok dediğimiz ani ölümlere yol açan ciddi komplikasyonlara sebep olabiliyor.
0: Hocam dediniz ki herkeste değil, bazı bünyelerde. O zaman kimler alerjiye daha yatkındır diye sorsak?
1: Genelde işte son yıllarda böyle hijyenik sendrom dediğimiz, çok yabancı maddelere çok muhatap olmayan, çok hijyenik ortamlarda büyüyen çocuklarda, özellikle sosyoekonomik durumu çok iyi olan, hiç apartmanda büyüyen, çok ortamlara girmeyen,
0: daha izole yaşayan,
1: izole yaşayan çocuklarda alerji daha sık görülüyor. Yani bunun dışında genetik olarak bu alerjiye yatkın bünyeler oluyor. Özellikle sarışın, beyaz ırk, bunlarda alerji oldukça fazla ve alerji yapan sebepler de değişiyor. Kimisinde mevsimsel alerji dediğimiz polenler, çiçek tozları ve bahar alerjisi ortaya çıkabiliyor. Bunlar mevsimsel alerji. Bazen de yıl boyunca süren perennial alerji dedim. Yani yıl boyunca süren alerjik reaksiyonlar. Bunlar genelde insanların, bu alerjik bünyeye sahip olan insanların yaşadığı ortamlardaki alerjenler.
0: Tozlar, akarlar.
1: Tozlar, akarlar, yani. Ev tozları, akarlar, işte sigara dumanları, hava kirliliği, neyse, bu vücuda alerji yapan sebep neyse onunla beraber yaşadığı zaman yıl boyunca bu reaksiyon görülüyor. Bu insanlar uykuya daldıklarında, eğer ortamda vücutlarına alerji yapan madde eğer ev ortamındaysa, mesela akarlar, ev tozları, bunlar alerji yapıyorsa, bunlar solunum yoluyla, inhalasyon diyoruz biz buna, inhale edildiklerinde bu ciddi vücutta reaksiyona neden oluyor. Fakat uyuduğu için uyku anında vücut sürekli uyanık kalıyor. Niye? Kimyasal olarak reaksiyonlar devam ediyor. Burundan aldığı için burun tıkanıyor veya kaşıntı, huzursuz bir uyku oluyor. Uykuda derin uykuya geçemiyor. Sürekli dönüyor yatakta, terliyor belki. Alerjenler vücuda girdiği zaman vücudun dengesini tamamen allak bullak ediyor ve uyku derinliği ortadan kalkıyor. Uyuyamıyorlar. Bazen apne dediğimiz solunum kesilmeleri, solunum durmaları oluyor. Uyku apnesi hastalığına neden oluyor. Uzun süre devam ederse bu durum belli yaştan sonra kalp damar hastalıklarına yol açabiliyor. Hipertansiyon dediğimiz tansiyon yüksekliğine, bu apneler, ve alerji.
0: Yeterince oksijen alamıyor.
1: Oksijen kesinlikle oksijen alamıyor. Bazen bu burun ve üst solunum yolundaki alerji aşağılara akciğere doğru indiği zaman veya akciğerdeki mukoza dediğimiz döşeyici epitelde bu alerjiye katıldığı zaman astım krizleri, astım hastalığı da oluyor. Bu şekilde devam edebiliyor.
0: Hocam daha çok bu saydığınız belirtiler yıl boyu alerjiyi yaşayanları rahatsız ediyor. Peki yapılabilecek bir şey var mı? Yani bir doktora gittiklerinde nasıl bir tedavi izleniyor? Evde yapılabilecek olanlar
1: tabii
0: var.
1: Tabii ki, tabii ki var. Öncelikle alerji teşhisi konan kişilerde.
0: Bunu doktor koyacak.
1: Evet,
0: değil mi?
1: Tabii doktor koy.
0: Ama biz de iyi gözlemci olacağız.
1: Tabii ki. Hangi gıdaları tüketince vücutta reaksiyon oluyor mesela? Hı-hı. Kaşıntı meydana geliyor veya hangi ortamlara girince hapşuruk nöbetleri ortaya çıkıyor? İşte gözlerde kaşıntı oluyor, burunda akıntı oluyor, tıkanıklık oluyor. Bunu iyi bir gözlem yapan anneler, ebeveynler bunları çok güzel size bilgi veriyorlar. İşte filan deterjanla yıkadığım zaman veya değişik deterjan kullandığımızda hapşuruk nöbetleri oluyor. Veya ev ortamına girdiğinde, çalıştığı ortama gittiğinde bakıyorsunuz çalıştığı ortam yerler halı flex döşeli, halı döşeli. Dışarıda hiçbir ortamda sıkıntı olmazken sırf o ortama girdiğinde hapşuruk nöbetleri, gözlerde kaşıntılar, burunda tıkanıklıklar ortaya çıkıyor. Bunları, bu reaksiyonlara sebep olan maddeye biz alerjen adı veriyoruz. Yani hekime düşen görev burada alerjenin tespiti. Alerjeni tespit ederseniz tedavi kolay.
0: Sadece hastanın anlatması yeter mi hocam?
1: Hayır, testlerimiz var. Mesela ne, pirik testi dediğimiz deri testleri. Biz özellikle toplumda alerjiye neden olan en sık alerjenler, ev tozu, akarlar vesaire, bunların kitleri var. Yani dilüe edilmiş, azaltılmış yani. Şeyi, etkisi azaltılmış, onları deri içine enjekte ediyoruz. Onlu paketlerimiz var, 20'li var. Bunları deri içine enjekte ettiğimizde hangi alerjene reaksiyon veriyorsa bünye, onun olduğu yerde böyle kırmızılık oluşuyor, bir halka şeklinde. Onun çapına göre biz bir pozitif, iki pozitif, üç pozitif,
0: ne kadar ağır olduğunu,
1: evet, alerjinin şiddetini de ölçüyoruz. İşte orada ev tozu var, akar var, polenler var, çayırlar var, bazen
0: gıdalar var, gıda, bazen
1: bir de gıda alerjisini tespit etmek için gıda panellerimiz var. Bu kan alıp hangi çünkü bu hangi gıdaya karşı reaksiyon varsa vücutta, ona bağlı immünoglobulin dediğimiz hormonlar da yükseliyor. O zaman biz gıda alerjisini de bu şekilde tespit edebiliyoruz. Ve bu alerjinin tespiti de hastalığın tedavisinde çok bize yardımcı oluyor. Ne gibi? İşte diyorsunuz ki ev tozuna alerjisi varsa bu nerede ürüyor? Bunlar ev toz üreten, halıları kaldırıyoruz. İşte yünlü kıyafetleri giymesini önlüyoruz.
0: Toz tutan şeyler
1: daha çok pamuklu. Zaten ticari olarak da non alerjen yastıklar, yorganlar, bu tür şeyler, çarşaflar imal ediliyor. Onları tavsiye ediyoruz. Yerde halı döşenmesin, işte yünlü kıyafet giymesin. Bunlar çok faydası oluyor. Bunun yanında anti alerjik ilaçlar, burunda mesela, burunda reaksiyona neden olan, reaksiyonu hafifleten spreyler veriyoruz. Antihistaminik dediğimiz, hani bu reaksiyonlara neden olan hormon antihistamin olduğu için histamini bloke eden ilaçlar kullanıyoruz. Bunlar da hastalarımıza çok yardımcı oluyor. Astım olan hastalarda, astım eşlik ettiği hastalarda, bunlarda da göğüs hastalıkları uzmanlarıyla konsült ediyoruz. Onlara da inhaler antialerjenler, yani ağız yoluyla akciğere intikal eden ilaçlar uygulanıyor. Bu şekilde yardımcı olunuyor. Gıda alerjisinde alerji yapan gıdaların kesilmesi, azaltılması, diyetten kaldırılması,
2: bir seçenek oluyor.
0: Bunlar artık ömür boyu yenmez anlamına mı geliyor hocam?
1: Yani büyük işte
0: yaş ilerledikçe iyileşmez.
1: Bazen alerji reaksiyonları azalabiliyor ama biz bu mümkün olduğunca bu gıdalardan uzak durmasını istiyoruz. Bir de çok şiddetli semptomların olduğu bireylerde, hastalarda aşı tedavileri de uyguluyoruz. Şimdi ağızdan damla aşılar da çıktı. Alerji, alerjenleri tespit ediyorsunuz. O alerjene karşı vücudu alıştırma, yani duyarsızlaştırma, hiposensitizasyon diyoruz buna. Yani size çok düşük dozlarda yavaş yavaş veriyorsunuz, yavaş yavaş veriyorsunuz ve giderek dozu artırıyorsunuz. Vücut artık onu bir yabancı madde olarak görmemeye başlıyor.
0: Dolayısıyla
1: isteminde salgılanmadığı için alerji semptomları ortadan kalkıyor. Biz buna işte duyarsızlaştırma, alıştırma.
0: Hocam peki gluten alerjisi son dönemin çok konuşulan, tartışılan konusu. Hemen herkes işte gluteni alerjisi olduğunu ve bunu tüketmeyince rahat ettiğini söylüyor. Hakikaten bu kadar yaygın bir alerjiden bahsediyoruz.
1: Yani gluten alerjisi de evet çağımızın çok popüler konularından biri. Belki de o zannedildiği kadar çok yaygın değil ama glutenle ilgili medyada çok çok yazılar çıktığı için evet günah keçisi haline getirildi. Tabii ki onun da testleri gerekiyor. Yani onunla karşı vücudun intoleransı var mı? Onu alerji kliniklerinde yine glutene karşı intolerans vücutta varsa eğer gerçekten ona yönelik de glutensiz gıdaların tüketilmesi bazen çok bariz olabiliyor tabii ki. Ama bunun da alerji kliniklerinde test edilmesi lazım. Kafasına göre ay şekerim benim glutene alerjim var. Gideyim şeyden ekmek şeyinden glutensiz alerji ekmek alayım, galeta alayım. Kafasına göre hani bu psikolojik bir şey de olabilir. Hani glutensiz gıdayla beslendim. Kendimi çok iyi hissediyorum. Çünkü sindirimim çok rahat. Bu psikolojik de olabilir. O ama onun için de gluten intoleransı diyoruz biz. O var mı yok mu? Onu da alerji kliniklerinde mutlaka test edilmesi, uygun hormonların bakılması gerekiyor.
0: Hocam alerji anında şimdi dediniz ki çok sıra dışı bir noktaya kadar gidebilir. Anafilaktik şoklar ortaya çıkabilir. Bir de işte öksürükler, hapşırıklar. Biliyoruz ki her mevsim böyle oluyoruz. Alerji anında, o atak anında kendimizi rahatlatmak için yapabileceğimiz bir şey var mı? Yani el yüz yıkamak, ortam değiştirmek.
1: Antihistaminik, kortizon tedavileri, antihistaminikler alınabilir. Bazen bazı çocuklarda, bireylerde, erişkinlerde olabilir. Aşırı alerji, anafilaksi dediğimiz durumlar ortaya çıkabiliyor. Mesela böcek alerjisi, arı sokması. Bunlar bilinirse ki bizim böyle hastalarımız var. Hazır adrenalin kitleri özel enjektörlerle deri altına hızlıca yapılması. Çünkü ölüm riski olduğu için bunların çantalarında bu kitleri biz öneriyoruz. Çantalarında taşıyor hastalar.
0: Bu hastalar biliyorlar kendilerini ama değil mi? Kendilerini... Çok küçük bir grup bunlar.
1: Çok az, çok az ama böyle arı soktuğu zaman anafilaksiye giren, böcek soktuğu zaman veya bir gıda, bazen bu bazı bireylerde balık, değişik balıkların yendiğinde balık alerjisi olan hastalarımız var. Balığı yiyip anafilaksiye girip acile gelen insanlar var ki o tür durumlarda da antihistaminik kitler, adrenalin enjektörler hazır, böyle tabanca gibi insülin yapan hastalarımız evet. Bildiğin gibi tabanca gibi bastırıyorsunuz deri altına, tak enjeksiyon yapıyorsunuz, anında etki gösteriyor. Peki, hayat kurtarıcı oluyor daha
0: o anda tabii değil mi? Yoksa evet, şoka evet. Girecek uzaki yutakta vesaire
1: tabii ağzında mesela bir arı sokması falan ölüme neden evet. Olabiliyor.
0: Hocam peki çok özel hava temizleyiciler, alerjik bünyelere öneriyor musunuz? Hava temizleyiciler, özel temizlik yapan süpürgeler, robotlar vesaire, bunlar hayatını bunlar kolaylaştırıyor
1: mu? Kesinlikle faydası var. Özellikle ev ortamında alerjen barındıran ve ev tozları, akarlar, eve ait alerjenlerle hasta olan bireylerde mutlaka bunu öneriyoruz. Hı hı. Çok faydasını görüyor insanlar. Yani ev ortamının bu akarlardan, alerjenlerden temizlenmesi tabii ki hastalarımıza ciddi yararlar sağlıyor.
0: Düzenli temizlik.
1: Düzenli temizlik, periyodik olarak bu evdeki akarların temizlenmesi, özel filtreler, filtreli şeyler, HEPA filtreli. Bunlar çok faydası olan aletler. Tavsiye ediyoruz.
0: Hocam son sorum, özellikle biraz önce tedavi yöntemlerinden bahsederken kortizondan bahsettiniz. Alerji tedavisinde kortizonun yeri nedir? Kortizon deyince biz çok korkuyoruz. Uzun süreli mi kullanılır? Çocukta özellikle ileri yaşlarda bir zararı var mıdır?
1: Tabii kortizonun iki şekilde kullanımı var. Bir sistemik dediğimiz ağız yoluyla alınan veya damar içi uygulamalar. Bir de topikal veya lokal dediğimiz yüzeysel uygulamalar. Yani burun yoluyla veya oral yol dediğimiz ağız yoluyla. Şimdi bu ikisi arasında çok fark var. Kortizon tedavisi dediğimiz zaman eğer sistemik tedavi varsa, ağız yoluyla uzun süre kullanım gerekiyorsa bu ciddi komplikasyonları taşıyan, potansiyel komplikasyonları içeren bir tedavi olabiliyor. Yani gençlerde özellikle bu su tuttuğu için hipertansiyona neden olabiliyor, mide kanamaları yapabiliyor, midede rahatsızlık yapabiliyor. Bunun dışında kalça nekrozu, ki en çok korktuğumuz şey. Yani kalça kemiğinin başında aseptik nekroz dediğimiz kalçadaki kemikte erimeye neden oluyor ve genç yaşta protez ameliyatlarına gidebiliyor insanlar. Bunları da biz kortizon tedavisinde, özellikle sistemik kortizon verdiğimiz hastaları çok yakın takip ediyoruz.
0: Yani tedavi evet, devam ediyor gibi takip ediyoruz.
1: Takibi tedavi süresince tuzsuz diyet öneriyoruz. Sistemik vereceksek tuzsuz mide koruyucu ilaçlarla kombine ediyoruz. Bu şekilde tedavi aldığı sürece tuz kabul etmemesini, tuzsuz beslenmesini öneriyoruz. Ama lokal tedaviler, yani bir kortizonlu burun spreyi sıktığınız zaman burun mukozasını döşeyen epiteli etkiliyor. Kana karışma oranı çok çok düşük dozlarda olduğu için biz bunları görmüyoruz. Söylediğimiz hani bir hipertansiyon, bir aseptik femur nekrozu dediğimiz kalça kemiğinin nekrozunu görmüyoruz. Hipertansiyon görmüyoruz. Mideye bir yan etki görmüyoruz. Lokal etkilerde kortizonun öyle bir yan etkisi yok. Ama sistemik tedavi verdiğimiz her hastayı biz çok yakın izliyoruz. Kalça ağrısı oluyor mu diye soruyoruz sürekli telefonla. Gençlerde, özellikle genç erişkinlerde aseptik nekrozdan çok korktuğumuz için hastalara kalça ağrısı oldu veya herhangi bir ona yönelik bir komplikasyon belirtisi olduğunda anında ilacı kesip gerekli tetkiklerle, MR'la veya tomografiyle bu kalçasını kontrol ediyoruz.
0: Hemen mi belli oluyor hocam bu erime?
1: Tedavinin birinci haftasında, erken dönemde de olabiliyor. Tek dozda da bile olabiliyor. Yani idiosenkrazi diyoruz biz buna. Yani kişilerin ilacın dozuna bağlı olmadan ilacın tek bir dozunda bile ciddi reaksiyonlar olabiliyor.
0: Bu da bir tür alerji gibi hocam.
1: Evet, yani sanki kişinin
0: tek dozda bile bu kadar
1: aynen oluyor. Onun için onlarda da biz en azından şunu biliyoruz. Bu kortizon tedavisi iki tarafı keskin bıçak gibidir. Hem iyileştirir hem de vücutta yan etkiye neden olabilir. Hı hı. Olabilirse o zaman seçenekler nedir? Yani bu reaksiyonlar nedir? Bunları bilir ve hastayı bu yönde uyarırsak, hasta da kendi kendine yan etki olup olmadığını kendisi teşhis edebiliyor.
0: Takip
1: o anda tabii ki o zaman doktorunu uyarıyor. Bende şu şikayetler var. O zaman bu kortizon tedavisinde sorduğunuz soruya özet olarak şunu cevap verebilirim. Kortizon tedavisini sistemik olarak vereceksiniz. Mutlaka hastaya çok ayrıntılı bilgi vereceksiniz.
0: Hangi belirtiler?
1: Evet, hastayla hekim çok iyi kooperasyon içinde, iletişim içinde olacak. Karşılıklı iletişimde olacaklar ve o komplikasyonu olmadan önleyecekler.
0: Çok teşekkür ediyorum hocam.
1: Ben
0: sağ
1: teşekkür
0: olun.
1: Ederim.
0: Ağzınıza sağlık. Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Buluştuk yeniden 0212 454 5646'dan bu defa sizin sesinizi duymak istiyoruz. Buyurun yayına gelin efendim. Röportajımızı dinledik, alerji konusunda bilgilendik. Neler yapmamız, neler yapmamamız gerektiğini öğrendik. Artık şu noktadan sonra dışarı çıktığımızda neler yapmamız gerektiğini biliyoruz. Evi nasıl düzenlememiz gerektiğini biliyoruz. Çocuklara alerji konusunda nasıl yaklaşmamız gerektiğini biliyoruz. Bir yaşam düzenine ihtiyacımız var alerji konusunda. Biz 0212 454 5646'dan sizi yayına bekliyoruz. Bugün cuma, bayram yaklaşıyor. Bir yandan da tabii hacca gidecek olanları uğurluyoruz. Dinleyicilerimiz arasından da gidecek olanlar var. Hayırlı mübarek olsun, bize de dua etsinler. Onları da yayına bekliyoruz. Bugün onların da sesini duyalım istiyoruz. Bakalım kim var hatta. Hoş geldiniz.
1: Alo.
0: Hoş geldiniz Gülben Hanım.
1: Hoş buldum İlya Hanım.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim, sağ olun, siz nasılsınız?
0: İyiyim, teşekkür ederim. Güzel geliyor sesiniz maşallah.
1: Maşallah, çok güzel. Bugün eski evimin balkonundan.
0: Daha önce konuştuğumuz balkonda mısınız?
1: Evet, evet, daha önce konuştuğumuz balkondayım İlya Hanım, ama çok gürültü var burada. Unutmuşum ben bu kadar gürültüyü burada.
0: Siz tabii şimdi Manisa'da sessiz sakin yaşamaya alıştınız.
1: Evet evet, ben orada kalayım İlya Hanım, ya ben Manisa'yı çok seviyorum.
0: Siz böyle biraz daha düz ayak, biraz daha hayatın içinde olmayı. Burada da ama çok güzel bir manzaranız vardı, hala öyle mi bilmiyorum.
1: Evet öyle İlya Hanım, ama karşıda daha yeni yapılan yapılar var, size atarım.